0: oluyor, ortadan yerliyoruz. Seçim oluyor, ortadan yerliyoruz. O zaman şöyle bir şey oluyor. Gerçekten toplumun bir kesiminde şizofrenik bir durum yok mu? Yani gerçekten uzaklaşmış, karşısındaki...
1: Hangi kesiminde?
0: Ya hep ben örnek veriyorum, Muharrem İnce'yi hatırlıyorum hep.
1: Evet.
0: Muharrem İnce, ya ben buradayım, kaçırılmadım dediği halde, dediler ki Muharrem İnce'yi kaçırdılar. O da dedi ki, ya şizofren olmuş bunlar. Şizofren. Şimdi o kesimi kastediyorum. Bu kesim muhalefetin veya şöyle muhalif kesimin bazıları şizofren olmuş, gerçeklikten uzaklaşmış
2: yani,
0: ve onun için de
2: çok
0: ne
2: ilginç
0: verirseniz
2: bir
0: kabul eden bir şey.
2: Yani,
0: ne verirseniz.
1: Gezicinin itirazı.
0: Babalar TV'nin sahibi en son diyor
2: Hasan
0: ki...
2: Hasan Bey, WhatsApp'a gösterdiğiniz hassasiyeti burada da gösterin.
0: Ben, yani, benim cümlem değil ya bu.
2: Türkiye'de
0: ben diyorum ki Muharrem İnce'nin cümlesi
2: yani, kabul
0: söylüyorum.
2: Edilebilir bir şey
0: evet,
2: mi?
0: Evet, çünkü Allah aşkına her seferinde söylemekte
2: yani,
0: geri durmayacağım.
2: Bu duruma
0: bu ekranlarda
2: kim getirdi bunu konuşmamız
0: arkadaşlar,
2: lazım.
0: Siz arkadaşlar,
2: hakikatten uzaklaşıyorsunuz.
0: Seçim ikinci dura kalırsa tuvalet telline oy vereceğim diyen bir kafa şizofren
2: bunu,
0: bir kafadır.
2: Bunu sizler getirdiniz
0: şimdi,
2: ama. Bu
0: şimdi,
2: duruma getiren
0: şimdi
2: sizlersiniz.
0: Şimdi bir şizofren kafa işte Babala meselesinde de oldu. Babala'nın kurucusu... Ne dedi?
1: Oğuzhan göreceğiz biraz sonra. Getir
0: dedi.
1: Arkadaşlar.
0: Ya arkadaşlar bir dakika ya. Ben dedi sadece böyle bir yardım yapılıyor diye.
1: Gezici
0: ama
1: senin
0: aynı
1: tam
0: şey,
1: itirazın.
0: Aynı şey.
1: Bunun muhalefeti söylediğini
0: düşünüyor. O zaman
2: evet,
0: baraj
2: evet,
0: yıkıldı diye yayın yaptı. Millet yardımı efendim çalışmaları bırakıp dağlara kaçtı ya. Şimdi biz bunu yaşadık. Şimdi yaşamadık mı? Sen oradaydın.
1: Ya ben o akşam
0: Hatay'daydım.
1: Yardım
0: sonra,
1: baraj patladı diyor. Yani
0: şimdi böyle bir şey olur mu ya?
1: Baraj
0: ya,
1: arıyorum diyor.
0: Artık,
1: burada baraj yok.
0: Bir dakika konuşalım.
1: Evet.
0: Ya arkadaşlar deprem olmuş insanların cinsiyetine, dinine, diline bir şeyine bakılır mı? Yok. Hatay'a gidilmiyor. Aslında Hatay'a gidilmiyor derken bağıranlar Adıyaman'ı unuttular. Adıyaman'a daha geç gidildi. Ama Hatay'a gidelim. Niye? Hatay'ı kodluyor çünkü. Nusayri. Bizim bir toplumumuz var.
2: Hayır.
0: Bizim milletimizde bazı insanlarımız var.
2: Hasar daha
0: onlar,
2: yüksekti.
0: Onlar... Ya bir dur ya. Bir dur Allah aşkına bir dur. Yani bunlar yaşadık.
2: Yani
0: Hatay'a gidilmiyor. Herkes Hatay'a gitti. Hatay havaalanı kim yaptı ya? Hatay havaalanı ne oldu biliyor musun? Biz yaptık diye dolaştılar.
1: Ama o şey,
0: belediye başkanı...
1: o saptama biraz şey değil. Mesela
0: ne?
1: Hatay'da bir Nusayri yaşamıyor ki.
0: Ne?
1: Hatay'da
0: onu söylüyorum.
1: Herkes
0: neydi
1: yaşıyor
0: ama?
1: Yani.
0: Aleviler kurtarılmıyor.
1: Bizim
0: kim kurtarılıyor? AKP'liler kurtarılıyor. Biz bunları yaşamadık mı?
1: Evet,
0: ne?
1: Yani,
0: toparlayalım.
1: Hasan
0: bir dakika.
1: Abi bir saniye. Bir şey. Hasan
0: ya
1: abi
0: ben
1: not düşeceğim.
0: İtirazları kabul etmiyorum.
1: Hayır, yayın açısından
0: İtirazları
1: bir not düşmem lazım. Hayır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin...
3: Hasan Bey, yani...
1: Bir saniye. Balbay bir saniye lütfen. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sünni Alevi, Nusayri ya da farklı etnik mezhepler,
0: Ezidi de, Hristiyan de, Sünni de, Keldani de...
1: Bir politikası
0: tamam.
1: Yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin...
0: Devlet yoktu, devlet. Sen bunu söylüyorsun da o zaman devlet yoktu, o ne diyordu? Devlet
1: o
0: nerede?
1: Ayrı, bak ayrı bir şey, ben ülke adına şu notu düşmem gerekiyor. Bu ülkede hiçbir insan... Hiçbir yurttaş,
0: benim ömrüm bununla geçti.
1: Kürt olsun, Alevi
0: bak,
1: olsun, Sünni
0: senin
1: olsun,
0: kurdun o cümlelerle
1: farklı
0: geçti.
1: Uygulamaya muhatap değildir.
0: Amenna.
1: Dolayısıyla ortada
0: Amenna.
1: Demokratik, layık,
0: Amenna.
1: Hukuk devletine bağlı yurttaşlar vardır.
0: Hayır.
1: Bu notu düşeyim, ondan
0: hayır,
1: sonrasını
0: sen
1: söyle.
0: Düşüyorsun. Amenna.
1: Evet.
0: Ben de bu konular başlayınca şöyle cümle kurarım. Dikkat edin, benim adım
1: evet.
0: Hasan.
1: Evet.
0: Öyle cümle kurarım, biliyorsun değil mi? Dedem
1: biliyorum,
0: Hüseyin
1: biliyorum.
0: Diye. Şimdi, bunlar, amenna. Benim ömrüm senin o söylediğin cümleleri kurmakla geçti 40 yıl boyunca. Amenna. Fakat biz şunları yaşadık. Devlet yok. Devlet enkazın altında kaldı. Üçüncü cümlene Hatay'a yardım edilmiyor. Niye? Alevi vatandaşlar. Alevi yurttaşlar. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bunları biz yaşadık. Toparladım geliyorum. Haluk Levent'in şu anda itham edilen şey o duyarlılıkta olan ve meseleye böyle bakan bir grubu sazan sarmalıyla tokatlaması meselesidir. Başka
1: Haluk,
0: bir şey değil.
1: Haluk neydi soyadı ya?
4: Acil. Evet.
1: Haluk Levent'in hikayesi...
4: Gerçek soyadı Acil.
1: Ha yok yani gerçekten şeyini unuttum birden. Haluk Levent'in hikayesi oluyor, yayında olur bunlar. Haluk Levent'in hikayesi bu. Şimdi bir saniye Gezici. Şurayı bir görelim arkadaşlar. Geniş bir görelim. Bu arada Oğuzhan Uğur... Tabii şeylerini gördüm. Hani o dönemde yaptığı bağlantılar, konuşmalar. Orada bir yerde diyor ki... Biz şeyle birlikte çalışıyoruz. Lütfen şu da anlaşılmasın. Yani yıllardır izleyicilerimiz bilir. Kişiler, isimler, meseleler...

0: Ya ben bir yerde bir şey söylemeye çalışıyorsam gerçekten vatandaşın, halkın çıkarı, halkın parası, halkın emeği, halkın alın teri vardır. Bu yardım olur, devletin kasası olur, belediyenin parası olur. Hiç fark etmez. Hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız ve söylenmiş her şey bu milletin malına, mülküne, milletin emeğine yöneliktir. Dolayısıyla bu isimlerin yaptığı açıklamalar şimdi gündeme gelmeleri bu hadise dolayısıyladır. Yoksa kimseye kişisel bir parmak uzatma, işaretleme asla söz konusu değildir. Şimdi Oğuzhan Uğur bu Babala TV'nin sahibi mi? Sahibi
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Sen daha iyi bilirsin bunu.
1: Evet.
0: Sahibi.
1: Evet.
0: Ya ben tanımıyorum kendisini. Hiç görmedim. Hiç merhabam yok.
1: Ben
0: Ama
1: tanıyorum.
0: şöyle diyor. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Şimdi o dönemde bazı şeyleri var, konuşmaları var. Orada diyor ki mesela şeyle birlikte çalışıyoruz. Nedir o?
1: Ahbapla.
0: Ahbap'la birlikte çalışıyoruz. Bize gelen paraları onlara yönlendiriyoruz, sevk ediyoruz. Şimdi bu hadise patlayınca bu arkadaş da durumu izah ediyor. Yani yanlış yaptım diyor. Yanlış yaptım diyor. Ben de dikkatinize sunuyorum. Hani bunu da gösteriyorum. Onları söylemiş. Bugün de bunu söylüyor.
2: Ya ne yaptın ahbap?
0: Ver
2: Maç
0: videoyu ver.
2: maçta gibi.
0: Ver Kerem. Ver. Ver. Mesela evet ver.
3: Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığıyla Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır. Doğru. Yalnız şurada bir şey, bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya. Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası, tek tek çalışarak, tek tek haklılığımı ispat ederek hepsinden beraat almış dünyada benden başka kimse yoktur. O dönemde hakikaten bitmiştim ama ruhen bitmemiştim yani, ekonomik olarak bitmiştim.
1: Çok ikna edici konuşmuyor mu?
2: Zaten Ahmet Hakan'ın yazısını onun için öneriyorum. Herkesi ikna edebilecek kabiliyete sahip
1: Evet.
2: diye anlatmış
0: Ha, yani bunları
2: iş adamı.
0: söylüyor. Bunları söylüyor. Ben zaten bitmiştim diyor. Orada ironi mi yapıyor yoksa gerçekten mi söylüyor? Neyse konuşuruz onu da.
2: Ya 60 milyon dolarlık malı nasıl alıyor Hüseyin Bey'den?
0: Şimdi o tam bir başlık yani önemli, çok önemli bir başlık. Gezici, senin Hasan Öztürk konuşurken itirazların vardı.
1: Evet.
0: Ortada bir durum var. Tekrar altını çiziyorum. Çünkü kişilerin hakları, hukukları kutsaldır. Herkes kendini savunur. Bir kere
1: Evet.
0: burada durduk. Haluk Levent'i suçlu ilan etmedik. Yargı süreci var, dönecek. Ama itirazların niye?
1: Evet. Bir örnek vermek
0: Evet.
1: isterim. Oğuzhan Bey'in tweet'i çok kıymetli ve şunu görmemiz lazım. Bizim Türkiye'de son dönemde iktidarın kamudaki görünürlüğünü daha az bulduğunu söyleyelim. O yüzden bu tür STK'lara yönelen bir toplum var. Özellikle muhalif seçmen buraya doğru yöneldi. Fakat bu muhalif seçmeni şizofren olarak ifade etmek doğru değil. Bunu Hasan Bey biraz önce oluşturduğu anlatıya baktığımız zaman aslında çok ayrıştırıcı diyeyim daha kibarcasını. Bu söylem doğru değil. Ve
2: Allah aşkına bu ayrıştırmayı ben mi yaptım?
1: muhalefete şizofren
2: Ben
1: mi
2: mi yaptım bu
1: diyorsunuz diye
2: ayrıştırmayı?
1: muhalefete
2: Ben mi yaptım?
1: Muhalefete
2: Muharrem İnce söyledi
1: şizofren
2: onu. Ben söylemedim. Muharrem İnce söyledi.
1: dendi. Bak ben siz bekleyin deriz,
2: Ya
1: ben
2: yok.
1: bekledim.
2: Evet.
1: Şimdi ben konuşayım. Hasan Bey'in oluşturduğu bu anlatı doğru değildir. Ve bu böyle bir anlatı eğer iktidar tarafından sürdürülürse bu tür isimlere de daha çok kabul görecektir. Ve onlar muhalif olduğu için onları bu şekilde cezalandırıyorlar, çerçevesini yerleştirirsiniz. O yüzden onları bu şekilde muhalif seçmen, şizofrendir ya da farklı kavramlarla olayın ekseninden
2: Hocam
1: uzaklaşırsınız.
2: şikayetini git Muharrem İnce'ye yap.
1: Ben ve ailem ayıptır söylemesi diyeyim.
2: Piro deyip de
1: Kamuda
2: bugün hain ilan edenlere
1: siz
2: söyle.
1: bakın siz dediniz ben
0: Evet,
1: bekledim.
0: devam edin ya, o kadar
1: Ailem
0: önemli
1: ve
0: değil ya, konuşma olur.
1: benim ailem
0: İtirazlar
1: ve
0: olur.
1: benim ailem ve benim şirketim kamuda bir hayır amaçlı bir okul yaptırdık. Ve biz bunu devlete güvenerek gidip devletin valisiyle bir protokol imzaladık. Ve parayı Merkez Bankası bir IBAN verildi. Merkez Bankası'na yatırıldı. Ne müteahhitini ne ihalesini hiçbir şeysine karışmadık. Ve işi yaptı ve teslim ettiler. Hatta bu dönem bunu yap

0: yaparken biz içimiz rahat bir şekilde güvenerek, inanarak yaptık. Ve ben de muhalif çizgiye yakın bir isimim. Ve biz devlete güvendik. Ve bunu da yakın bir tarihte yaptık.
1: Aha.
0: Ama biraz önce Hüseyin Başaran'dı sanırım. Bahsettiğiniz
1: İş adamı.
0: iş adamı.
1: Evet.
0: Bakın bunlar müteahhit. Fikirtepe'de büyük gökdelenler yaptılar. Yani kız yurdunu kendi yapamaz mıydı? Yapabilirdi. Enerjisini
1: Ya Hüseyin
0: harcayabilirdi.
1: Bey o hadiseden özür
0: Biliyorum.
1: dilerim.
0: Şurada buraya
1: Sevgili izleyici
0: geliyorum.
1: bak bir şey
0: Hayır,
1: oldu.
0: ben burada
1: Orada
0: şuna
1: şu
0: geliyorum.
1: tamam o örneği açayım. Çünkü onu bildiğim için bak.
0: Biliyorum.
1: Hayır, üzerine bir yazı yazdığım için bildiğim için. Yani çocuğu uçak kazasında vefat etmiş. Yani gerçekten bir dramatik bir durum var. Duygusal yoğunluk ciddi. Evladını kaybetmiş birisi. Birisi de hani kız çocuklarına sen de kızını kaybettin. Böyle bir kazada hayatını kaybetti. Kız çocukları için böyle bir çalışma
0: Evet.
1: yapalım dendiğinde yani yardım edilebilir. Hani Hüseyin Bey'in adımı, hamlesi bana yanlış gibi gelmiyor. Buyur. Yani iyi
0: Doğru,
1: niyetli bir girişim.
0: doğru ama bu kadar büyük bir yatırımı doğrudan devlete yapmanız lazım. Onları buna iten, yakıta dönüştüren, orada böyle bir motivasyonu sağlayan nedir? Şunu itiraf etmemiz lazım. Kamudaki yardımlar görünürlüğünü yitirdi. STK'lardaki popülist söylemlerle görünürlük artması ve bir güven eksenini oluşmasıyla bu süreç çığ gibi büyümüştür. E
1: Evet.
0: bakıyorsunuz bugün bir avukat, hukukçu, Türkiye'nin en önemli isimlerinden birisi Ece Güner Hanım dahi dolandırıldığını görüyoruz. Aslında Türkiye'nin bu arada vergi rekortmenlerinde Ece Güner Hanım 17. sırada.
1: Ama burada
0: Ve
1: farklı iddialar var. Deniyor ki, yok şöyle deniyor. Mesela bu
0: ben detayını
1: diyor
0: doğrusunu
1: politik bir
0: söyleyeyim.
1: tercih iddiaları
0: Mesela
1: var, değil mi? Yani özellikle orada deniyor.
0: Ece Güner Hanım çok ciddi anlamda Ahbap'a resmi hesabına çok ciddi büyük mevlalarda bağışlar yapmış. Çok sayıda kişiyi, onlarca kişiyi
1: Peki
0: ameliyat
1: Hüseyin Bey ile
0: ettirmiş.
1: ilgili
0: Ama
1: söylediği
0: borç
1: Ece
0: diyor ya.
1: Hanım'la
0: Ben
1: ilgili niye
0: borç verdim diyor.
1: söylemiyorsun?
0: Dinlerseniz
1: Ha,
0: devamı
1: dinleyin.
0: var. Sabırlı olun. Bakın hep nereye gidiyoruz? Hasan Bey ve Hasan Beyler muhalif görünen bu insanlara bir anlamda saldırıya geçiyorlar. Biz olayın ekseninden uzaklaşmamamız lazım. Bu kişi bir güven oluşturuyor. O da bir yurttaş gibi
1: Evet,
0: gidiyor
1: evet,
0: buraya
1: evet.
0: resmi hesaba bağış yapıyor.
1: Hı.
0: Derneğe resmi bağış yapıyor ve onlarca kişiyi ameliyat ettiriyor. Bir yandan da Ahbap'ın başkanı olanla bir arkadaşlığı oluyor. Ve o kişi bundan borç para istiyor.
1: Evet.
0: Ve bu borç parayı veriyor. Şahsi hesabına, IBAN'ına yolluyor. Kimin yolluyor? Haluk Levent diyor ki benim 3 ekibindeki arkadaşın şahsi hesaplarına yolluyor. O da yollarken IBAN'larına borç olarak yazıp yolluyor.
1: Hı.
0: Derneğin hesabına yollamıyor.
1: Doğru. Evet.
0: Daha sonrasında bu parayı bir yıla aşkın bir sürede isteyerek aynı kişiler üzerinden bu para geri iade ediliyor.
1: Hı.
0: Ve iadesinde de IBAN'ında yazıyor. Ama bugün baktığımız zaman Ahbap'a resmi bağışı yapmış o olay ayrı, kişisel borç vermiş ve o para geri iade oluyor. IBAN üzerinden gidiyor. İktisadi anlamda siz bunu arşivini takip edersiniz.
1: Hı.
0: Bu işlemin aynısını İsmail Terlemez,
1: Evet.
0: sanayici ve
1: Evet.
0: iktidara da yakın.
1: Hı.
0: Aynı işlemi aynı kişilere, üçüne de para yolluyor. Geri de alıyor mu? Bakmak lazım. Neden bu kişi gözaltına alınmıyor? Neden Ece Güner gözaltına alınıyor? Ve Bodrum'dan İstanbul'a getiriliyor. Halen de gözaltında. Bak bunlar bu işi sulandırır. O yüzden makbul olanı serbest bırakalım, gözaltına almayalım. Makbul olmayanı içeri atalım.
1: Hı.
0: Ekrem İmamoğlu'na yakın diye.
1: Hı.
0: Bakın Ekrem İmamoğlu'nu en
1: O
0: çok eleştirenlerden
1: beyefendi
0: bir tanesi biziz.
1: Ahbap'ın avukatlığını
0: Ama
1: yapmış mı?
0: bak hayır
1: Ahbap için
0: yapmamış.
1: sözleşme
0: Asla
1: düzenlemiş
0: yapmamış.
1: mi?
0: Hayır. Avukatı falan değil. Ece Hanım, Türkiye'nin vergi rekortmenlerinde 17. sırada olan bir iş insanı.
1: Ben
0: Geçmişte
1: tanımıyorum
0: Sayın
1: belki de
0: Erdoğan'a
1: bilmiyorum
0: da
1: yani
0: hukuk
1: olayla
0: anlamında
1: bağlantısı
0: danışmanlık
1: var ben de
0: yapmış
1: bilmiyorum.
0: birinden bahsediyoruz.
1: Yani
0: Uluslararası
1: şeyden
0: hukukçu.
1: tanıyorum hani ekrandan
0: Ben
1: bazı
0: de oradan da
1: organizasyonlar
0: bilmiyorum.
1: ama
0: Ben de
1: tanımıyorum.
0: şahsen tanırım,
1: Evet.
0: arkadaşlığım var.
1: Sen tanıyorsun.
0: Evet, evine de
1: Tamam.
0: gittim. Ailesiyle de tamamıyla da
1: Tamam.
0: görüştüğüm biri. Baktığımız zaman burada büyük çelişkiler var.
1: Hı.
0: Ahmet'i alalım, Ayşe'yi içeride tutmayalım
1: Hı.
0: gibi kavramlarla olmaz. Bakın, bu isim Haluk Levent,

0: benzeri derneklerle ilgili Türkiye'de birçok dernekte buna benzer olaylar olmuştur. Hatırlayalım, Deniz Feneri 2000 yılında, ardından 2007'de, ardından 2011'de benzer olaylar. Kızılay 2023'teki vakasına baktığımız zaman, LÖSEV, Türk Mehmetçik Vakfı, Türk LÖSEV'in Hava Kurumu
1: neyi vardı? Hatırlat.
0: 2009 yılında. Nedir? Yine mali anlamda, iktisadi anlamdaki tutarsızlıkların olduğu, evet, iddia ediliyor. Şimdi baktığımız zaman iktidar neden 25 yıllık iktidarı döneminde bu dernekleri daha iyi sıkı denetlemedi? Bunları hangi motivasyon yakıta dönüştürdü? Çünkü kazan kazan dönemiydi. Programın başında Aytunç Bey söyledi. İktidar Cumhur İttifakı'nın içerisindeki çok kişi bu kişilerle fotoğraf verdi. Muhaliflerle fotoğrafı yoktur Haluk Levent'in fazla. Ama iktidar cenahındaki bakanlarla, bürokratlarıyla, Cumhur İttifakı'ndaki çok kişiyle fotoğrafı var.
1: Bir virgül, evet, bir virgül. Buna bir cevabın var mı Taha Hüseyin?
2: Efendim?
1: Diyor ki yani iktidar, iktidar denetlemedi, bütün bunlar bunun için oldu diyor.
3: Hocam ya kararı ben niye gösterdim ya? Evet yani 6 yıldır niye,
0: kabul ediyorsunuz. Ama ben kabul ediyorsunuz ama, sonra gelip diyorsunuz ki muhalefetler şizofren diyorsunuz. Bu kabul edilebilir mi?
3: Muhalefetler demedim ben ya.
0: Dediniz.
3: Dedim. Hayvan.
0: Hayır, bakın söylediniz yani, bu kabul edilir değil.
3: Kesimin
0: hassasiyet
3: bir
0: gösteriyorsunuz, vasat yazışmasını göstermeyin diyorsunuz. Ama bir yandan da baba, muhalifler cümlemi, şizofren diyorsunuz.
3: Cümlemi tekrar söylüyorum. Diyorum ki muhaliflerin bir kesimi...
0: Ben sordum size, Muharrem tekrardan İnce'nin, evet dediniz.
3: Dinleme, Muharrem İnce'nin deyimiyle şizofren dedim, evet. Bak, muhalif kesimin bir...
0: Bakın bu anlatı doğru değil.
3: Kopmuş,
0: bu ayrıştırıcı.
3: Kopmuş bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Ve öyle bir hayal dünyasında ki aslında cevabını da burada Aytunç verdi. Bir kahraman icat etmeye çalışıyorlar.
0: Deniz Feneri'ni böyle eleştirdiniz mi?
3: Ben Deniz Feneri'ni eleştirdiniz mi? Deniz Feneri'ni tam göbeğindeyim ya. Ben Kanal 7 medya grubunda çalışıyorum kardeşim. Ben ülke TV'nin genel yayın yönetmeyim.
0: Ne yaptınız Deniz Feneri'yle?
3: Anlatayım size. Mahkeme sürecini baştan sona anlatayım. O Piro'nun yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sana göre bugünkü kahraman olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
1: Bana göre
3: salladı,
1: değil, CHP'nin başına
3: salladı,
1: yeniden gelmedi mi?
3: Salladı,
1: kurtar CHP'yi denilmedi
3: Abdullah,
1: mi?
3: Abdullah Bey, Abdullah Gül falan, evet, isminde yazdığı, salladığı mavi dosyalardan biri de Deniz Feneri'ydi. Alman istihbaratıyla Deniz Feneri'nin nasıl Almanya'da kurgulandığını ben başlayayım. Anlatayım size. Sonra neyse, İstanbul'daki şimdi mahkeme sürecini anlatayım. Peki. Sonra siz kabul edin, ne dersiniz?
0: İsmail Terlemez'i duydunuz
3: bak,
0: mu?
3: Ben
0: İsmail Terlemez'i duydunuz mu davada?
3: Bilmiyorum o
0: işi.
3: Bilmiyorum o işi.
0: Nasıl bilmiyorsunuz?
3: Ben onun hepsini...
0: Olay patladıktan sonra gidip şikayette bulunuyor.
3: Siz konuyu açın isterseniz.
0: Olayın öncesinde şikayette bulunmuyor.
3: Moderatör olarak bir başlık açın. Deniz Feneri'yi ben anlatayım size. Ne olduğunu. Sonra toparlan. Kimin yüzünün karardığını,
0: şimdi,
3: sonra
0: bakın,
3: kararmadığını. Bak o şey var. Mahmut... Urfa milletvekili ya. Tanal. Mahmut Tanal falan. Mahkemelerde beraberdik yani. Ben anlatayım yani ne olduğunu orada.
1: Gezici toparla.
3: O Almanya'dan buraya getirilen şimdi, sonra da Maltepe'ye belediye başkanı yapılan bir Ali vardı.
0: Türkiye,
3: onları bu, neler çevirdin anlatayım ben size.
0: Dernekler.
3: Açın konuyu.
0: Dernekler.
1: Toparla.
0: Dernekler.
3: Hocam öyle laf atıp da geri çekilmek yok. Aç konuyu konuşalım. Hadi bakalım.
0: Söylüyorum ben size. Dernekler Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eder duruma gelmiştir. Bakın emperyalizmin Türkiye'de kaç tane derneği var? Bir tanesinin, bir kulübün 400'e yakın derneği var. Ve bunlar her gün, her hafta bir araya geliyorlar. Yüz binlerce dernek üyesi var. Başka bir emperyalist, Amerikan yine MŞ'li, yine bir dernek. Ve o daha büyük bir PR'ı olan 100'e yakın dernek var. O kulübün. Onun da on binlerce üyesi var. Ve bunlar kendi aralarında çok büyük bir güce erişmiştir. Kendi aralarında ticaret yapar. Yani az çok biliyorsundur hangilerinden bahsettiğim. Evet. Ve bunlar her hafta Atatürk'ü de kullanarak ritüeller yapmaktadır. Hasan Bey bununla ilgili hiç konuşmuş mudur? Biz konuştuk.
3: Hangi konuda?
1: Toparladın mı?
0: Şimdi demek istediğim bu derneklerle ilgili son cümle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu derneklerin denetimiyle ilgili
1: Balbay,
0: çok
1: geliyorum,
0: ciddi bir boyutta ele alması gerekiyor.
1: Peki, anladım. Genel anlamda bir denetim mekanizmasından bahsediyorsun. Ama Ahbap Haluk Levent'le ilgili durumu eleştirenler, ciddi arka bağlantılarıyla eleştirenlere de çok hak vermiyor gibisin anladığım kadarıyla.
0: Ben Haluk Levent'in masumiyet karnesini savunmuyorum.
1: O ayrı bir şey.
0: O ayrı. Ama biz onu burada cezalandırmıyoruz.

0: Kırmamalıyız da. İkisini de dengeli yapmak lazım.
1: Böyle bir şey mi oldu?
0: Şimdi yok, Haluk Levent yanlış yapmış şey mıdır? Yani bu fotoğrafa baktığımız zaman yanlış yapmıştır.
1: Sevgili Murat, bir saniye, yanlış yapmıştır. Şöyle, mesela Aytunç'un gazetesi ne yaptın ahbap diyor. Sen ne yaptın ahbap diyor, değil mi? Yani bir hayal kırıklığı, bir üzün. Burada Haluk Levent'i yargılayıp cezalandıran hiç kimse olmadı. Ortada ciddi iddialar var.
0: Ama muhalefete yani, şizofren dedi bunlara destek verdiği için.
1: Muhalefete yani şizofren.
0: Bu doğru değil.
1: Ben demedim. Haluk Levent özelinde söylüyorum. Yani böyle bir şey yapılmadı, bunu söylemedim.
0: Şimdi bu tür
2: Muharrem İnce'ye yap o eleştirini.
0: Bu isimler, evet. Mesela ben Haluk Levent'in muhalif olduğunu düşünmüyorum. İktidarla ilişkisi daha iyi
3: bu çok
0: boyutta.
3: Zorlayıcı bir yaklaşım değil mi Murat Bey? Yok. Bu çok insanların zihniyle alay zaman, eden bir yaklaşım değil mi sizce?
0: Ya siz orada muhalefete şizofren dendiğinde hiçbir şey seslemiyorsunuz. Size göre...
3: Hayır, söz sırasının bana gelmesini bekliyorum da artık dayanamadım yani.
0: Ben Haluk Levent'in
3: yani.
0: Bu kadar muhalif isimlerle fotoğrafını yani. Hatırlamıyorum.
3: Ben mi söyledim canım İzmir Marşı'nı?
0: Yani. Siz bana şunu söyleyin. Haluk Levent'in muhalif liderlerle fotoğrafı var mı?
3: Var.
0: Vardır mutlaka ama benim zihnimde, hafızamda görünür bir boyutta yok. Ama iktidara mensup isimlerle çok sayıda fotoğrafı var.
3: Sizin zihninizde ne yerleştirdiğinizle ben hiç ilgilenmiyorum. Ama iktidarla bir angajmanı yok. İktidarla bir angajmanı vardır. Muhalefetten değildir aslında. Bu çok insanın aklıyla alay eden ve bence sizin araştırmacı yönünüzü de bu anlamda zedeleyen bir yaklaşım
0: olayı
3: bu yani.
0: Bakın. Hasan Bey diyor ki muhaliflerin desteklediği bir isim diyor.
3: Evet,
0: ben de diyorum ki hayır diyorum. İktidar tarafından da desteklenen.
3: Bir şey soracağım.
0: Açılışlarda
2: hocam,
0: bu adam nerede yer aldı?
2: Ben muhaliflerin desteklediği demedim. Bakın, gidip oraya
3: para verdim. Murat Bey çok özür dilerim ya.
0: İktidar bir şekilde bu adamla
3: Mansur
0: hareket
3: etti. Mansur Bey hangi Büyükşehir Belediye Başkanı ile protokol imzaladı da biz memlekete teknoloji üssü kazandıracağız dedi?
0: Siz olaydan uzaklaşıyorsunuz.
3: Hangi belediyenin desteğiyle beraber İzmir Marşı'nı çekti? Konya Büyükşehir değil ya. Bu kadar da insanların aklıyla alay etmeyin lütfen ya.
0: İktidar mesuluyla fotoğraf vermişti.
3: Hangi parti Haluk Levent'e gel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ol dedi? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz Allah aşkına? Murat Bey lütfen rica ediyorum ya.
0: Yani,
3: siz
0: doğru
3: ciddi bir kamuoyu araştırmacısınız. Çok yakışmıyor
0: bakın,
3: size
0: Özgür
3: ya.
0: Özgür Özel'in desteklediği biriydi.
3: Haluk Levent muhalefetin rüzgarının arkasına alan ve onların umutları üzerinde sörf yapan bir kişidir. Bunu kabul edelim. Hasan abinin yorumu Muharrem Bey'den nakli olunmuş. Ben o ifadeyi kullanmam. Çünkü ben bütün vatandaşların siyasi görüşlerini... Ya ben hani o ayrı bir mevzu. Ben o ifadeyi kullanmam ama bugün... Arkasına aldığı rüzgar iktidar rüzgarı değildir. Efendim falanca bakan niye kabul etmiş? 7 milyar lira toplamış adam kasasında. Niye kabul etmesin yahu? Ama sen kameralar önünde halkın umudu, geleceğin cumhurbaşkanı adayımız, yok bizim yüz akımız diye promot ettiğin adam bu işte yani. Şöyle bir şey soracağım. Kimsenin aklıyla alay etmez.
1: Sağ Hüseyin, şöyle bir şey soracağım. Ya şimdi mesela Mansur Yavaş, bu protokol bugün... Haluk Levent'le, Haluk Levent gibi bu işlerle adı anılan biri şu anda bu hikayeyle karşısına çıktığı için yanlış görülüyor. Yani yanlış değil mi? Yanlış bir hamle bu.
3: Evet.
1: Peki bu siyasileri ya da sivil vatandaşları hani yardım etmiş adam yani gitmiş yardım etmiş. Bunları bağlar mı?
3: Şöyle bağlamaz aslında ama şöyle bağlar. Bir, buyur. Mansur Bey burada Haluk Levent'in iç yüzünü bilmiyor olabilir. Ve bence bundan dolayı Mansur Bey'i töhmet altına bırakamazsınız. Fakat insanların, milyonların gözünün çevirdiği ve bir şekilde umut bağladığı bir profil haline geliyorsa Haluk Levent ve siz 2023'ün 23 Nisan'ında biz bu teknoloji üstünü açacağız diye beraber ilan ediyorsanız o saatten sonra Nur Dağı'nda olduğu gibi, Malatya Battal Gazi'de olduğu gibi.
4: Kasım 2025'te iptal edildi o.
3: Haluk Levent. O ya oraya geleceğim, oraya geleceğim. Mustafa Bey müsaade edin. Orada söz verdi. Hiçbir konutu,
4: yani böyle bir olaydan
3: hiçbir konutu yapmayın. Mustafa Bey bir müsaade edin yahu.
4: Bey.
3: Mustafa Bey. Geliyor, müsaade edin.
4: Geliyorum.
3: 2025 yılında.
2: Vallahi geliyorum. Geliyorum.
3: Mustafa Bey beni böyle bastıramazsınız.
4: Şu durum şizofrenik.
3: Mustafa Bey beni böyle bastıramazsınız. Müsaade buyurun.
4: Yok bastırmıyorum. Hayır, devam edin.
3: Siz bastırın. Müsaade buyurun.
4: Devam edin. Ama
3: siz burada, Sayın Yavaş'ın avukatı değilsiniz. Ben burada bir gazeteciyim. Ben görüşlerimi serdedeyim. Siz kendi
4: ben bir gerçeği söylüyorum.
3: Siz kendi zaviyenizi değerlendirin.
4: İptal edildi.
3: Şuraya geleceğim.
4: Açıkladılar.
3: Ne zaman iptal edilmiş? 2025 yılında iptal edilmiş.
4: Görmüşler gerçeği,
3: tamam.
4: İptal etmişler.
3: Biz hangi yıldayız?
4: Gerçeği
3: 2023 yılında 6 Şubat'ta depremler olduktan ve bu insanlar devlet yok ahbap var der.

0: Mansur Bey çıkıp da niye ya arkadaşlar ahbaba para topluyorsunuz da bu adamlar geçen sene bizimle protokol imzaladılar. Bir çivi çakmadılar. Ben bir şey soracağım size. Ankara'da Teknofest düzenlendi biliyor musunuz? Biliyorum. Ankara'da Teknofest düzenlendi. Milyonlarca çocuk gitti. Aynı Teknofest'te otobüs göndermeyen Mansur Yavaş bilim üssü kurulacak diye bu adamla beraber protokol düzenledi. Ve insanlardan para toplarken Mansur Yavaş çıkıp şunu söylemedi. Ya siz ahbaba para veriyorsunuz da bu adamlar bizimle beraber protokol düzenlediler. Bir çivi bile çakmadılar demedi. Bakın bundan dolayı Mansur Yavaş'ı suçlayamayız. Ama vicdani bir noktadan bakıyorsak Mansur Bey şimdi muhalif kitlenin üzerinde Haluk Levent'in sörf yapmasına müsaade etmemeli.
1: Aytunç'un itirazını alalım. Tamam. Sonra Balbay şimdi, hemen geliyor.
2: Şimdi buyur. Çok
1: buyur
2: sevgili Balbay pardon.
1: Geleceğim şimdi, hemen geleceğim.
2: Bu soruşturmanın evet. Kritik 3 ismi Alper Çelik, Zafer Yay, Emrah Gödeliner. 3 isim.
1: Evet.
2: Ve diğer isimlerden biri de bugün kardeşi Berkant Acil.
3: Bu Şile Belediyesi üzerinden geliyor.
2: O ayrı. Hani Berkant Şile Belediyesi.
1: Şile bezi işi yani, var.
2: Ama Haluk Levent'le beraber koy. Şimdi. Hı. Alper Çelik'in banka hesap hareketliliğinin mali profilinin oldukça üzerinde seyrettiği 2020-2024 yıllarında
3: 2024
2: yılları arasında yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiği İşte şu isimlerle bağlantısı olduğu, Ahbap'la bağlantısı olduğu.
1: Aytunç,
2: Zafer Yay. Bir dakika abi, bir dakika.
1: Aha, tamam.
2: Bir dakika
1: abi. Dursun mu burada?
2: 2020-2024 yıllarında yaklaşık 3 milyar lira işlem hacminin tespit edildiği. Bir dakika. Zafer Yay.
1: Ne kadar?
2: 23 milyar. Zafer Yay 3 milyar.
1: Tamam.
2: 2020-2024 arasından bahsediyoruz. Alper Çelik 1,5 milyar. Emrah Gödeliner denilen şahsında 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacmini tespit edildi.
3: Evet. 6,5 milyar.
2: 2020-2024 arasından bahsediyoruz. Hı. Mansur Yavaş'a gelene kadar 2020-2024 arasında 100 lira para yatıranın peşine düşüyorsan vergiden bilmem neden 2020-2024 arasındaki bu adamın peşine niye düşmedin? Niye bu adamları düşmüyorsun?
1: Ne diyorsun buna?
2: Ya şimdi Mansur Yavaş bunu yaptı, şunu yaptı, o onu yaptı, bu bunu yaptı.
3: Hocam, her şey çok iyi gidiyordu.
2: Bırakalım hepsini ya, siyaseti bırakalım. Siyaseti bırakalım abi. Siyaseti bırakalım ya, yok AKP, yok CHP, yok muhalefet.
1: Tamam.
2: İktidar da yok.
1: Tamam.
2: 2020-2024 arasında 6,5 milyar TL işlem hacmi yapan 3 şahıs, Ahbap'la organik ilişkisi olan 3 şahsın hesaplarını 3-4 yıl boyunca neden incelemedin?
3: Hocam.
2: Esas soru bu değil mi?
3: Halis Toprak ne demişti?
4: Hasan abi,
3: her şey çok güzel gidiyordu.
4: İşte cevap ilk cümle miydi?
2: Her şey çok güzel gidiyor derken bir dakika.
0: Ahmet 2002'den 2026'ya kadar
2: 24 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Hazine Bakanlığı orada. Masak orada. Vergi burada. Lütfen ya. Buna da bir bakalım ama.
0: Bence bu desibele gerek yok.
3: Ta ki Ahmet Ertürk TMSF Başkanı olana kadar.
2: Abi TMSF abi bak kişilere bağlamayalım.
3: Anlamıyorsun Hasan abi. Anlamıyorsun.
2: Ben anlıyorum. Kişilere bağlamayalım. Anlamayalım abi.
3: Anlamazsan gelme.
2: Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu ve müdahale ediyor diye bakmayalım.
3: Tamam.
2: Tamam yaptı, harika, muhteşem, tamam destekliyoruz. Ondan öncekiler nerede?
3: Güzel.
2: Neredeler arkadaşım. Abi?
1: Peki, bu
2: ben buraya bakıyorum. Hani sen şimdi buraya kadar gelmiş iş.
1: Bu soruya ne cevap veriyorsun kendine?
3: Turgay.
1: Yani soruyu soruyorsun ya.
2: Denetlemede büyük bir sorun var
1: diyorum. Ben bu maaşı niye getirdim? Nereye varıyorsun? Mesela öncekiler...
3: Ben bu maaşı niye getirdim?
1: Yok yani. Nereye varacağız?
2: Tamam burada? Ben bir şey demiyorum. Evet.
3: Ben bu maaşı niye getirdim?
2: Karar çok güzel.
3: Sen anlatmadın bunu. Ben anlattım.
2: Ayrıca şunu da söyledim.
3: Yani bana ben, da soruyu.
2: Bak programın başında zaten şunu söyledim. Bizim kahramana ihtiyacımız yok. Kolektif bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Bizim öyle kişiler üzerinden yürüyecek bir durumumuz yok. Buraları geçelim.
1: Peki.
2: Ama bu kitlenin ötekileştirilmesini de 25 yıllık iktidarın yaptığını unutmayalım.
3: Yok.
2: Bak bu kitlenin bu hale gelmesindeki rolünü hiç unutmayalım.
3: Geçen hafta NATO vardı. 20 yıl önce de NATO vardı. NATO zirvesinde başbakan eşini alıp da NATO zirvesine katılamamış. Hatırlarsın. Kimmiş ötekileştiren? Bu kitle.
2: Abi 24 yıldır iktidardasın.
3: Hocam
2: ya.
1: 24 yıldır iktidardasın.
3: Geç. Ben bunu
1: peki, o
3: bak başka yeri de tartıştık. Hangi iktidarda? Hangi iktidarda? Hani küsur iktidar diye bir şey var. Bu sanatçıların...

0: kurtulun
1: bak,
0: artık. Ahbap
1: konuşuyoruz. Haluk Levent'i konuşuyoruz. Bak, o sanatçı tayfasının yaptıklarını unutma.
0: Kurtulun artık. Yeter. Yeter ama bu mağduriyetten bıktık ya. Bak, tam... Yeter artık. Bitti o işler abi.
1: Yo, bitmiyor
0: bitti.
1: İşte.
0: Bitmiyor. Bitti. Bu ülkede öyle sorunlar yok artık. Ya, bu ülkede anladım. Açlık sınırı var. Ay, bu ülkede yoksulluk sınırı var. 114 bin lira yoksulluk sınırı var. Bunu çözeceksin.
2: Konuş. Aytunç. Bak, bunu konuş. Kısaca bir cevap istiyorum.
1: Bu konuş işte.
2: Bir saniye. Bir cevap. Cevap ver. Balbay'a gideceğim.
3: Ya... Ben az önce gördüm, inanamadım. Uğur Dündar yaklaşım bu. Uğur Dündar diyor ki para toplanmasına izin verilmeseydi Ahbap tarafından evet. Böyle de bir mesele olmayacaktı diyor. Yani diyor ki biz dolandırılmak için can attık. İktidar keşke buna müsaade etmeseydi diyor. Şimdi bunun sonu yok. Neden sonu yok? Siz bu işin sonu olarak şuraya varabilirsiniz. Mesela Zonguldak'ta bir öğretmen, 30 yıllık bir öğretmen. Sonra ortaya çıktı ki öğretmenlik lisesi mezunu bile değilmiş.
2: Diploması
3: sahte
2: yok.
3: Sahte evrakla giriş yapmış. Evet. 30 yıllık maaşı geri alındı. Şimdi siz bunu tespit edene mi kızarsınız? Yoksa 30 yıl boyunca diplomasız bir şekilde öğretmenlik yapana mı kızarsınız?
2: Yapana da kızarım ama sistemi de sorgularım.
3: Evet, fakat adalet bazen ağır aksak ilerler.
4: Ama bunu da kabul ediyoruz değil mi?
3: Şimdi
4: 10 tane saydım ben de mi?
3: Bir müsaade ederseniz.
4: 10 tane dernekte buna benzer olay olmuş.
3: Bir müsaade ederseniz. Şimdi... sosyal çevremizde o kadar fazla gelişme oluyor ki ve bunlar yılların sari araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Siz 2023 6 Şubat depremlerinde kahramanlaşan ve devletin yetişemediği yerlerde kahramanlaşan bir figürü 2024 yılında gözaltına alsaydınız biz bu konuştuğumuz serin kanlılıkla değerlendirebilir miydik bunu? Bakın bir şey söyleyeceğim. Hukuk kamuoyunun desteği olmaksızın ilerleyemez Faruk Bey. Hukuk bizim adımıza karar veren hukuktur ya, hani Türk mahkemeleri Türk halkı adına karar verir
2: ama
3: ya.
2: Ama ilerlemesi lazım.
3: Tamam.
2: Çünkü onun için hukuk.
3: Katılıyorum, katılıyorum. Fakat siz hukuktan toplumun kahir ekseriyetinin çevresinde bir zırh oluşturduğu bir profile karşı böyle kahramanlık yapmasını çok bekleyemezsiniz. Hukuk vatandaşın desteğini arkasına aldığı sürece Akın Bey'in İstanbul'da yolsuzluk soruşturmalarını başlattığı dönemdeki kararlılığı döneminde çektiği sıkıntıları hepimiz hatırlıyoruz değil mi burada? O günden bugüne gelene kadar toplumun adalet hassasiyetleri, hukuk hassasiyetleri bu noktalara kadar gelmemiş olsaydı biz bugün bu ekranlarda bu serin kanlılıkla Haluk Levent hakkındaki iddiaları mı konuşuyor olurduk? Ben size başka bir soru sorayım. Haluk Levent Bursa otoyolunda İzmir mevkiine giderken yakalanmasaydı da Sisam'dan şuradan buradan Avrupa'ya geçmiş olsaydı.
2: Evet.
3: Siz bana şunu işin garantisini verebiliyor musunuz? Oradan çektiği videolarla beraber ben çok ciddi bir hukuksuzluğa vuracaktım da ülkeyi terk etmekten başka bir çarem yoktu. Sevgili canlar, sevgili dostlar, kasamızdaki paraya çökmek için tırnak içerisinde bana kumpas kuruldu videosu çekseydi bugün onun arkasından gözyaşı dökmeyecek milyonlar olduğunu söyleyebilir misiniz?
2: Balbay söyleyebilir misiniz?
3: Tır garajında yakalanmasaydı hala arkasından birileri gitmeyecekti diyebilir misiniz ya?
4: Neden?
3: Böyle bir sözü var. Son iki cümle.
4: Bu ülkede
3: maalesef
4: Kızılay...
3: ben aynı ifadeyi kullanmayacağım. Şizofren demeyeceğim ama Kız Kulesi'nin çalındığına inandırılan TOG'un İtalya'dan geldiğine 2007 yılında bir kalem için İnegöl'deki mobilyacı için ithal edilen samanın hala memlekete geldiğine inandırılan, Gabar'dan, Tendürek'ten, petrolün, doğalgazın, Filyos açıklarından yerli gazın çıkmadığına inandırılan bir yalanlar sarmalı var. Ve peki, siz bununla peki. Kitleyi öyle bir
4: Faruk Bey.
3: Enfekte ettiniz ki bu kitle günün sonunda kumarbazı, hayırsever, üçüncü sınıf bir müteahhiti Cumhurbaşkanı adayı zannetmeye başladı. Ve bu kitle artık burada müteahhitler de üstüne alınmasın. Son cümle.
4: Bir şey değil
3: bu kitleyi o kadar umutsuz bıraktınız ki.
2: Geldim.
3: Bu kitleyi o kadar umutsuz bıraktınız ki.
2: Yeteri kadar söz hakkı vereceğim Balbay istediğiniz kadar.
3: Bu kitleyi o kadar umutsuz bıraktınız ki ben kitleye kızmıyorum. Ama kitleyi enfekte edenler bunun hesabını vermeli. 2014 yılında tıpış tıpış bu insanlar gitti Ekmelettin İhsanoğlu'na oy attılar. 2018 yılında Muharrem Bey'e gittiler, destek verdiler. Sonra Muharrem Bey'i hain ilan ettiler. 2023 yılında da utana sıkıla Kemal Bey'e oy vermek zorunda bıraktılar. Ve bugün başka başka kahramanlar, yani cahiliye dönemindeki gibi önce helvadan put yapıyorsunuz, sonra da onu yiyorsunuz.

0: biliyorsunuz. Bu işlerle, bu nefretle...
1: daha ağır bir örnek.
0: Hayır şu...
1: şizofren
0: hayır.
1: Demiyorum diyorsun da.
0: Hayır.
1: Şizofrenden daha ağır
0: hayır,
1: bir
0: lütfen
1: insan.
0: Saptırmayın Faruk Bey.
1: Hayır hayır olur mu?
0: Hayır
1: şey?
0: Ben...
1: Ya helvadan ben, put yaptı diyorsun.
0: Ben puta sapanlara değil, o putu yapanlara kızıyorum.
1: Peki.
0: Yoksa vatandaş...
2: Kim yapıyor?
0: Vatandaş bakıyor hangisi doğru söylüyor, hangisi yalan söylüyor
1: ya. Ben saptırmam.
0: Yani.
1: Balbaya gideyim, o cevap versin.
0: Pekala.
1: Bir daha, yazıcı,
3: Faruk Aksoy.
1: Gezici bir şey söyleyeyim.
2: Evet evet çok önemli.
1: Ama bak gerçekten Balbaya şey oluyor.
2: Tamam. Sayın Balbay, şunu hatırlatmak istedim.
3: Buyurun, Taha, siz devam
2: Taha Hüseyin
3: Bey'e.
1: Hayır, hayır, hayır.
2: Hüseyin Bey'e şunu hatırlatıyorum.
1: Bir dakika, bir dakika.
3: İsterseniz devam edin.
1: Geleceğim sana.
2: Tamam, ama çok
1: Balbay,
2: kısa.
1: Balbay buyurun. Çok
2: kopar,
1: özür dilerim. Bak çok
2: kopar,
1: özür dilerim.
2: Kopar, çok kısa.
1: 40 saniye. Bir saniye müsaade et. Geleceğim, istediğin kadar söz vereceğim. Tamam. Balbay buyur, sen deyin.
3: Şimdi Faruk Aksoy.
1: Buyur, buyur.
3: Bu ülkede aya 4 şeritli yol yaptık desek inanırlar diyen kişi ben değilim.
0: Kim? Kim? Mustafa Bey isim verin ya.
3: Bakın, bakın.
0: Hemen bakalım.
3: Yazın.
0: Hemen
3: yazın.
0: Bakalım.
3: Aya 4 şeritli
0: aya
3: yol
0: 4
3: yaptık.
0: Şeritli yol yaptık. Böyle asparagas ya, şeyler var biliyorsunuz diye piyasada. Söylenmeyenle söylenmiş gibi ifade edilen.
1: Bitirsin.
0: Hemen
1: bitirsin.
0: Bakalım. Aya 4 şeritli.
1: Evet, devam. Devam edin. Devam edin Balbay.
3: Şimdi şöyle bir defa şu tartışma şekli bile Haluk Levent üzerinden biz muhaliflere nasıl gol atarız ve Haluk Levent üzerinden muhalefeti nasıl böyle mahkum ederiz ve onun etrafından pek çok insana nasıl yükleniriz gibi bir ortama getirildi. Muharrem İnce bilmiyorum bizi izliyor mu izlemiyor mu ama herhalde şizofrenik durumu şu andaki durumun şizofrenik olduğunu düşünür. Ya ne oluyoruz? Bir kişi şu an evet kamuoyunda bilinen bir sanatçı bir yolsuzluk yapmış ve bunun hesabını vermeli diyoruz. Yani herkes önce burada bir birleşmesini öneriyorum.
2: Yok hocam öyle demiyorsun. Cumhuriyet öyle dememiş mesela.
3: Elbette konuşabiliriz.
2: Cumhuriyet öyle dememiş.
3: Buradan
2: ben konuşacağım yer yerden olacak
3: güvenenler şudur. Zaten devlete yüklendikleri için böyle olmuştur gibi öyle bir noktaya gitti ki. Gerçekten bu tartışma şekli şizofrenik. Böyle bir tartışma şekli şizofrenik.
2: Evet.
3: Bir defa birkaç konuya girmek istiyorum ama ayrılan eşit dağıtacağınız zaman dilimi içinde.
1: Evet.
3: Şu anda tekrar altını çiziyorum Faruk Aksoy. Yanlış da anlaşılmasın.
1: Buyur.
3: Haluk Levent bu sürecin hesabını vermeli. Ancak Haluk Levent'in biraz önce kendi sosyal medya hesabından ifadesini alan, ifadesine tanıklık eden kişilerin imzasının da olduğu bir tutanağı paylaştı Haluk Levent. Biraz önce Haluk Levent böyle bir tutanağı paylaşılmasını sağladı. Ama resmi belge baro avukatı da var ve devletin yani yargının şu anda bu ifadeyi yazan kişinin de imzası var altında. Aynen şöyle diyor Haluk Levent. Bakın aynen soruldu diyor. Diyor ki az önce tutanağa geçirilmesini istediğim politikacılar devlet kurumları ile ilgili cevabı vermek istediğim konuların soruyla alakalı olmadığı söylendiğinden benim için alakalıydı. İfademi veremiyorum. Bundan sonraki sorulara susma hakkımı kullanacağım. Öncelikle bu isteklerimin, bu söylediklerimin kayda geçmesini istiyorum
1: peki,
3: diyor.
1: Peki.
3: Şu anda ifadesini verirken bile Haluk Levent'in kimi sözlerini kayda geçirmemişler.
1: Ya çıkar söyler. Bunlar... Sayın Balbay siz yıllarca
3: ama
1: bir şey söyleyeceğim.
3: Şu anda
1: çok özür dilerim.
3: Herhalde...
1: Sayın Balbay özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Siz bu ülkede gerçekten dönem dönem çok ciddi haksızlıklara uğramış bir gazetecisiniz. Yani o süreçleri hatırlatmaya gerek yok. Cezaevinde kalmışsınız. Haksız ithamlara muhatap olmuşsunuz. Ama şöyle bir durum var. Yani nihayetinde Türkiye bir hukuk devletidir. Bir şekilde size haksızlık edildiği dönemleri de aşmış, haklılığınızı ispat etmiş, çıkmış gelmiş, fikirlerinizi özgürce paylaşıyorsunuz, yazıyorsunuz. Zaten en doğal da hakkınız. Yani bir şekilde Türkiye'de bütün bu iddialar tartışılır, konuşulur kamuoyunda. Sonunda haklı, haksız ortaya çıkar. Yani ifade sürecinde kamuoyuna yönelik bu açıklamalar, arada açıklamalar, derede açıklamalar. Yani yargı süreci devam eder. Bugün birçok muhalif gazeteciyi takip ediyorum. Baktım gün boyu. İşte Ağırel mesela. Murat Ağırel diyor ki burada yenilir yutulur işler yok. Çok ciddi işler var diyor. Yani birçok isim bunu söylüyor.

0: Burada Aytunç da söylüyor. Diyor ki kardeşim gazetenin burada bir sıkıntı var diyor. Büyük bir problem var diyor.
1: Barış Pehlivan da geçmiş.
0: Tabii yani herkes söylüyor. Hani taraflı tarafsız daha açık söyleyeyim bakın. Daha açık söylüyorum. Herhangi bir ajandası olmayan benim hayatım şu cam bardak gibidir. Buradan bakınca karşısı görülür diyen kendine güvenen herkes Haluk Levent'in bu iddialarına bakıp burada ortaya konulan iddialara bakıp ya burada bir şey olmuş diyor.

0: İfadem işte alınmadı, yok eksik geldi, not edilmedi, kayda geçmedi falan.
1: Paylaşma ya, yetkin var.
0: Haklıysa haklılığını ispat eder bu ülke.
2: Ben konuşayım ama izin verirsen.
0: Buyurun, buyurun. Buyurun efendim.
2: Yani siz soruysa sizin soracağınız sorun.
0: Tabii,
2: ben devam
0: şu,
2: edeyim.
0: Soru şu, soru şu. Taha Hüseyin'in iddiaları, biraz önce oradan cevap veriyordunuz ya. Bu iddialar, bütün bunlar. Yani siz meseleyi deprem döneminde de bir politik hamle, bir bir yönlendirme olarak değerlendiriyor herkes. Siz buna nasıl bakıyorsunuz?
2: Şöyle Faruk Aksoy, öncelikle bu sıcak durumu çok kısa altını çizmek
0: tamam,
2: istiyorum.
0: Tamam.
2: Şu anda ifadesini verirken bu tür davalarda konuyu da dağıtmayacağım ama öyle bir ifade alma şekli oluyor ki ifadesi alınan kişinin kimi sözlerini kayda geçirmiyorlar. Ve Haluk Levent sözlerim kayda geçmiyor diyor. Yani bu Haluk Levent'in hakkı, kendisini bir suçlamada bulunulmuş, belli ki bazı şeyler söylemiş, bunları yazmayacağız demişler. Bu soruşturmayla alakalı değil. Ben de bunun altını çiziyorum.
0: Tamam,
2: buyurun. Zaten bu yanı çok su kaldıracak. Ama şimdi hakikaten ben sen açtığın için söylüyorum
0: tabii,
2: Faruk Aksoy.
0: Tabii.
2: Ben hiçbir zaman kendi kişisel durumumla ilgili hiçbir zaman bu tür şeyleri böyle hani kendimi kolay
0: biliyorum,
2: anlatma
0: biliyorum,
2: yöntem olarak
0: biliyorum,
2: seçmemişimdir.
0: Biliyorum.
2: Zekeriya Öz'ün bana sorduğu ilk soru şuydu. Bir düşünün, Mustafa evet. Balbay, Uğur Mumcu'yu öldüren örgüte üyesin, olmadığını ispat et. Ben insanın vücut kimyasının bu kadar hızlı değiştiğini bilmezdim. Birkaç saniye sonra toparlayabildim kendimi ya da belki de daha uzun sonra topar. Ama yani o 30 saatlik bir gözaltından sonra, kesintisiz bir gözaltından sonra ilk bu soru yöneltiliyor.
0: Evet.
2: Yani Türkiye'de böyle bir hukuk garabeti de var mı? Yaşandı Türkiye'de bu.
0: Tamam, yaşandı.
2: Ve tümüyle de bitmiş de değil gördüğümüz. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar bir defa bu tür programlarda söylemeden de geçemiyorum. Farklı düşünen kişilerin aynı programlarda olması çok önemli. Yani çok az kanalda böyle bir tablo var. Yani bunu da bu da kıymetli diye altını çiziyorum. Şimdi hem Hasan Öztürk hem Taha Bey işte orada devlet suçlandı. İşte ondan sonra bu kişiler öne çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın ben baktım cep telefonumda Adıyaman'da Ahmet Duran, tam soyadını söylemiyorum. Hatta reklam arasında arayabilirim kendisini. Adıyaman'a gittiğinde adamın adını veriyorum size.
0: Evet.
2: Dedi ki bana üçüncü gün depremin üçüncü günü. Balbay Ankara'daki sahırlara söyle benim oğlum, kızım, gelinim ve iki damadım depremden ölmedi. İkinci gün bağıra bağıra soğuktan öldü diye bağırdı. Şimdi bunu demeyelim mi? Yani bu tür olumsuzluklar da oldu. Aslında büyüklük Faruk Aksoy, devletin büyüklüğü. Evet ben bu konuda hata yaptım. Bu konu eksikti ama öylesine büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ki şu kadarını yetişebildik.
0: Ama bu söylendi.
2: Devamında şuraya yok, yetişebildik
0: tamam,
2: deyip
0: Balbay,
2: anlatmaktır.
0: Özür dilerim. Tamam.
2: Ama bu yapılmadı.
0: Ya hepimiz,
2: bu işin öteki
0: hepimiz
2: boyutu
0: oradaydık.
2: Da var.
0: Hepimiz zor bu söylediğin eksiklikleri, yanlışları,
2: onu
0: yetişememe durumunu herhalde benden
2: devleti
0: çok kimse anlatmadı yani. Ama mesele şu, bütün bunlar ifade edildi. Orada şöyle bir durum var. Yani mesela hani şu meşhur baraj patladı oldu ya, ben o gece eziliyordum. Yani haber peşinde koşarken
2: ben de
0: eziliyordum
2: o gece.
0: Gerçekten
2: ben
0: eziliyordum. Yani bir arabanın altında kalıyordum. Yoksa devletin yetişemediği yerler, eksik kalanlar. Ben Sakarya'da depremi yaşadım, Gölcük'te yaşadım. Bu ülke hepimizin, bu devlet hepimizin. Yani başbakan çıktı Bülent Ecevit, ertesi gün öğle vakti açıklama yapabildi. Bunları da yaşadık.
1: Sabah.
0: Yani eksikleri konuşmak konu değil.
2: Evet.
0: Konumuz şu, sorumuz şu. Sayın Balbay, şuna cevap istiyorum. Şimdi millet zorda. Eksik var, gedik var, yetişen var, yetişemeyen var. Sen toplumun önünde hani güvenilir bir insan olarak çıkmışsın. İnsanlar sana itibar etmiş ve para vermişler. Yardım yapıyorlar. Korkunç bir yardım. Yani ciddi bir para toplanıyor. Sen dönüyorsun. Dönüyorsun. En fazla hassas olduğun konular. Yani milletin parası bu. Dönüyorsun. O parayla gidip kumar oynuyorsun. Şurada görüntü var. Getirin. Getir görüntüyü. Hani bir şey demeyeyim diyorum. Müdahale etmeyeyim de. Yani kendi şeyimi de bir artık doldu. Ya millet sana para vermiş. Gitmişsin kumarhanede kumar oynuyorsun. Bayern Münih'e iddia yapıyorsun. Milletin parasını almışsın. Öteye veriye veriyorsun. Şimdi bunu bir siyasetin dışında tartışmamız gerekmiyor mu? Bunu soruyorum ya.
2: İşte bu konuda
0: buyurun.
2: Herhalde ya bu konuda Faruk Aksoy

0: Eğer bu konuda anlaşamıyorsak bize yazık. Kim kabul edebilir ki bunu, bu
1: Ya bu nedir
0: tabloyu?
1: ya böyle?
0: Biz diyor ki hesabını vermeli. Ama burası Dingo'nun ahırı değilse, bu ülke hukuk devleti ise, gerçek anlamda suçsuzu koruyan, suçlunun ensesinde biten bir devletse, bu kumar görüntüleri bugün mü ortaya çıktı? Ben de bu denetim mekanizması nerede diye soruyorum. Ama birinci sırayı Haluk Levent hesap vermeli diyorum. Ama denetim mekanizmasında altını çiziyorum. Biraz önce verdim örneğin. Ya bugün söylediler ya, benim bir uzaktan bir tanıdığım bir araba almış. Sen gelir durumun buna uygun değil.
1: Anladım.
0: Nasıl aldın diye sormuşlar. Eğer böyle bir şeyde Haluk Hekki kamuoyu önünde bilinen bir kişi, Haluk Levent'e bu sorulmadıysa, şimdi ben devlet yok mu diyeceğim, vay devlet hakaret ettin diyecek arkadaşlar. Ama soruyorum, denetim yok mu? Şimdi
1: Denetim
0: çok
1: var,
0: kısa
1: onu
0: orman
1: söyledim
0: yangını,
1: ya.
0: çok çok uzatmayacağım. Orman yangınları ile ilgili de o dönem biz de haberler yaptık. Şimdi tekrar kontrol ettim. 2-3 kanaldan, genel anlamda resmi verilerden de şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ormanları söndürmek üzere görevli 73 helikopteri var. Bunun 70'i kiralık. Şimdi ben demeyeyim mi? Bu kiralayacağımıza ne zaman geleceği belli olmaz. Orman yangınları ülkesiyiz. Önceliği bunları sahip olmaya ayıralım demeyeyim mi?
1: Evet
0: Yine
1: demeyin.
0: 20, tekrar
1: Ya
0: kontrol
1: böyle bir şey
0: ettim.
1: olabilir mi
0: 27 tane
1: ya?
0: orman yangını
1: Yılda bir ay
0: uçağımız var.
1: kullanacağınız helikopter için
0: Bunu
1: 11 ay niye
0: bunun
1: bakım
0: 13
1: yapasınız ya?
0: tanesi
1: Kiralarsınız.
0: çok amaçlı kullan,
1: Ya
0: çok
1: bu
0: amaçlı
1: çok
0: kullan
1: ilginç bir olay
0: kurulan 13
1: gerçekten ya.
0: tanesi
1: Uçaklarına
0: işte
1: benzedi bu ya.
0: gelmiyor
1: İlginç bir
0: zamanında.
1: olay gerçekten.
0: Hayır, gelmiyor
1: Taha Hüseyin'in
0: zamanında.
1: bir itirazı var
0: Pek
1: vallahi.
0: çok ülke etrafımızdaki ülkelerde
1: Evet. Yani
0: bunun
1: kışın
0: orman
1: 2 ay
0: yangını
1: kullanacağız diye
0: ülkelerinde
1: 12 ay kış lastiği takalım diyor. İlginç, gerçekten ilginç.
0: kendi
1: İnsan
0: işini
1: aklı
0: bir rica
1: şaşırıyor
0: ediyorum.
1: yani.
0: Lütfen size
1: 4-5
0: gelince konuşun.
1: kişiliklerde.
0: Benim
1: Buyurun
0: görüşüm
1: tamamlayın.
0: de
1: 4-5 isim ne oldu? Buyurun, buyurun Sayın Balbay.
0: Hesapladığınızda, bunun hesapları da var baktığınızda, kiralamak sahip olmaktan daha pahalı. Bunun haberleri
1: Hocam
0: yapıldı.
1: Türk
0: Biz de
1: Hava
0: çok yaptık
1: Kurumu'nun uçaklarının ne
0: haberlerini.
1: hale
0: Bana
1: geldiğini bir
0: bunu
1: hatırlatsana. Verebilir misin? Hani Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu gidip bakmıştı bu uçaklar niye uçurmuyorsunuz diye. Türk Hava Sonra da demiştik
0: Kurumu'nun
1: evet
0: sarı
1: uçak
0: uçaklar.
1: durumda
0: Buyurun
1: da ne
0: bitirin.
1: olmuştu
0: Ben
1: onlara
0: sonra
1: hani?
0: devam edeyim
1: Hatırlayın bir
0: Farkan
1: ya.
0: Soy.
1: Bir hatırlayın.
0: Bir
1: Tamamlarsanız.
0: ama burada
1: Hani bizim elimizden zorla derilerimizi alıp
0: Farkan
1: da
0: Soy,
1: götürüp
0: burada eksik
1: kurban
0: olabilir
1: derilerinizi alıp da
0: söylemeyi.
1: yatırdığınız paralarla
0: Hasan abi
1: uçaklar
0: şimdi
1: ne hale geldi?
0: cevaplayacaksın.
1: Şimdi
0: Şimdi bir başka
1: cevaplayacaksın.
0: boyutuda.
1: Tamamlayın. Tamam
0: Şu anda
1: buyurun.
0: işin
1: Buyurun.
0: bir başka boyutuda.
1: Buyurun.
0: Türkiye'de hepimiz diyebiliyor muyuz örneğin Kızılay örneğinden? Gelin öneriyorum Hasan Öztürk'e. Ta belli bir hukukum yok ama Hasan Öztürk'te var. Şimdi gelin Kızılay, asırlık Kızılay. Tek işi kamuoyuna yardım etmek. Şirket kurmuş, ticaret yapıyor. Gelin kamu kuruluşlarının şirket kurmasını yasaklayalım. Gelin belediyelerin şirket kurmasını
1: Olur mu öyle
0: yasaklayalım.
1: şey ya?
0: Adam gibi
1: Çadır
0: denetim
1: fabrikası
0: mekanizması
1: kurmuştu ya.
0: güçlü
1: Olur mu
0: olacak
1: öyle?
0: bir şekilde
1: Tamamlasın
0: devam
1: cevaplarınız.
0: ettirelim. 2013 yılında İstanbul, Ankara, Antalya, Adana belediyeleri AKP'deyken belediyeleri her şey yapar hale getirip bir yasa çıkardılar. Ama o kadar her şeye müsait bir durum ki bütün yani kamu kurumlarındaki şirketler de öyle. Ve şimdi geldiğimiz noktada pek çok olumsuzluk oradan çıkıyor. Eğer siz gerçekten şirketleşme doğru diyorsanız en az şirketleşme kadar denetim mekanizmasına önem vermeniz lazım. Bu ülkenin 125 tane teftiş kurulu vardı. Tümü kaldırıldı. Yok teftiş kurulu. Bir tek Cumhurbaşkanlığı'na bağlı bir denetleme kurulu var. O da çok sembolik olaylarda devreye giriyor. Siz denetim ve Sayıştay denetim mekanizması devlete bütçe geliyor. Devlete gelen bütçe Faruk Aksoy.
1: Evet.
0: Ciddi sorunlar bunlar. Bütçenin raporu meclise gelir. Bir olumsuzluk olmuş bakanlık bir ihalesinde. Aynen şöyle 2-3 tanesini ben gördüm. Diyor ki Sayıştay olumsuzlukla ilgili dosyayı raporlaştırmış olumsuzlukla ilgili durumu. Bir noktaya kadar getirmiş. Aynen şöyle yazıyor. Bu aşamadan sonra belgelere ulaşılamamıştır diyor. Biz böyle bir devletiz. Lafı eğip bükmenin sadece şurasından bakalım demenin hiçbirimize faydası yok. Gelin şunu kabul edelim. Türkiye'de denetim mekanizması zayıfladı. Bir ülkede denetim mekanizmasının zayıflaması aracın fren balatalarının olmadığı anlamına gelir.

0: hatta frenin olmadığı anlamına gelir. Bu araba saatte 200 kilometre hızla gidiyor. Güzel. Peki virajda da frene basması gerekmez mi? Orada o yoksa ne yapacağız? Bütün bakın bir Haluk Levent olayından nerelere geldik ama olayın özü en az Haluk Levent'in yaptıkları kadar bunun denetlenmemesi ve bu sürecin kendi içinde yer yer neredeyse teşvik edilir hale gelmiş olmasıdır. Şunu onaylıyorlarsa bilmiyorum. Şu anda devletin izin verdiği 7 tane bağış şirketi var. Pek çok kişi de bakmış ki çok karlı. Devlet de izin vermiş bunlara. O da ben de yapayım demiş. Nasıl ya yapayım? Yurt dışında Balbay, şirket kurayım.
1: Özür dilerim. Yani şimdi Sayın Balbay çok özür dilerim. Yani devletin yasal hani bahis, yasal bahis var. Olmasa var yani var. Piyango var, o var,
0: ama
1: bu
0: işte
1: var, hepsi var. Ya kardeşim sen şimdi sen şöyle bir durumdasın. Yani bir kere merkeze bir şunu koymamız gerekmiyor mu? Soru olarak alın lütfen. Yani bir kere sen kamuoyunun vicdanını çöpe çevirmişsin, çöpe atmışsın. Yani insanlar sana inanmış, güvenmiş. Yani ben Ahbap Derneği'ne para yatıran insanlara, vatandaşa, halka bir şey demem. Yani insanlar yardım eder. Halk böyle düşünebilir. Yani sen bu halkın iyi niyetini, vicdanını nasıl hiçe sayarsın? Yani meselemiz bu değil mi? Esas temel konu bu değil mi? Gidip nasıl iddia oynarsın? Nasıl kumara yatırırsın?
0: Çok haklısın. Yani. Faruk Aksoy bak birinci sırayı bunu koyuyorum. Bakın evet. Birinci sıraya hesabını vermeliyi koyuyorum. Ama ikinci sıra ben şimdi bir yere mesela birisi bana telefon ediyor. Diyor çocuğum diyor bir yerden bulmuş telefonunu. Sema hastası yardım eder misiniz diyor. Diyor ki ben nasıl güveneceğim sana? Valilik izin ver diyor. Valilik belgemi göndereyim size diyor. Yani toplum bir anlamda bakın tekrar altını çiziyorum. Topu taça atıyor değilim. Ama olayı bütün yönleriyle tartışalım yanındayım.
1: Ama Taha bütün Hüseyin de size diyor ki yanındayım. Sayın Balbay. Taha Hüseyin de diyor ki şimdi öyle bir atmosfer oluşturulmuştu ki yani öyle bir atmosfer vardı ki yani Ahbap'a yardım etmemek suç gibi bir şeydi diyor. Yani ona yardım edeceksin.
0: Ne demek suç gibi?
1: Arada,
0: ben 5 kuruş
1: vermedim. Özür dilerim. Depremde yaşanan eksik yedik ayrı
0: ne
1: bir şey.
0: Ne demek baskı
1: ama
0: yani?
1: Oraya yardım şey. Etmen gerekiyor gibi bir psikoloji oluşturulmuştu diyor. Buna itiraz etmek
0: yok,
1: bile mümkün değildi diyor.
0: Oluşmamıştı öyle bir şey.
1: Efendim?
0: Hayır. Oluşmamıştı öyle bir
1: Peki Turgay
0: şey.
1: Güler
0: pek
1: neden?
0: Pek çok kişi etkilenmiş olabilir. Ama
1: Hasan
0: ben
1: Öztürk,
0: vermedim mesela.
1: Bak Hasan Öztürk.
0: Haluk Levent'in.
1: Ya ben de vermedim. Ben ama Hasan Öztürk yok, mesela Hasan Öztürk
0: Haluk
1: Turgay Güler'le ilgili örnek verdi. Hasan Öztürk'le hukukun olduğu için o örneği size söylüyorum. Mesela dedi ki Turgay gitti. Turgay Güler televizyoncu arkadaşımız, meslektaşımız gitti dedi. Ahbap'ı ziyaret etmek zorunda kaldı. Hani üzerine o kadar bir baskı kurulmuştu tabii dedi.
0: Ama demek ki o da bence Turgay Bey de şöyle düşündü. Onun adına bir şey demem ama bu tür insanlar diyeyim. Ya Ahbap şimdi ben de baktım Fahrettin Koca ile çok güzel fotoğraflar çekilmişler. Yani muhalefette de vardır ama bir tek onlarla demiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir kişi hani denir ya fevkalade alakaya masarsa ben hata yaptım demek ki deyip gidebilir. Gelin madalyonun öteki yanını da görelim. Faruk Aksoy.
1: Doğru.
0: O kişi bu
1: doğru.
0: Ülke topraklarında o izin verildiyse ona sıradan vatandaş o iş adamı da işte Turgay Bey de herhangi biri de ya der ki ya demek ki izin verilmiş. Çok basit ya bir çocuk SEMA hastası bir daha önceki gün çıktı karşıma. Lütfen yardım edin dedim nasıl güveneceğim sen? Valiliğin belgesini gönderdi. Dedi izin var dedi. Bu tür bağış toplamalar zaten tek başa gidip bağış toplayamazsın ki. Bir izin verilmesi gerekir sana. Yani o kadar da değil artık memleket.
1: Peki.
0: Aklını esenin gidip
1: Aytunç
0: para
1: bir şey söyleyecek. Murat,
0: ben burada gelin şey hep beraber diyoruz.
1: İşte tamam.
0: Ortak bir paydada tabii buluşalım.
1: Tamam.
0: Bu denetim mekanizması şart diyelim bir defa.
1: Tamam.
0: Denetim mekanizması bir devlet
1: vaktimiz
0: freni
1: var.
0: Olmayan araca benzer.
1: Vaktimiz var. Vaktimiz var. Gene geleceğim size Balbay.
2: Şimdi iki tane konuyu ben hatırlatayım.
1: Hızlıca.
2: Balbay dedi ki hani Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağız. Daha yok dedi böyle bir şey dedi.
1: Evet.
2: 31 Mayıs 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak Kocaeli'deki sondaj gemisinin açılışında konuşurken diyor ki bir seçmem kendilerine geldi, bize geldi.
3: Öncesi
2: Cumhurbaşkanımız
3: var.
2: Şurada Ay'a kadar 4 şeritli yol
3: yok
2: yapacağım
3: dedi.
2: Dese
3: şimdi
2: inanırız.
3: Yani ayeti öyle okursanız böyle saptırma yani. Hani Namaza yaklaşmayın. Namaza yaklaşmayın.
2: Önce sen helvadan put yiyorsun dedim bana ya.
3: Alkollüyken namaza yaklaşmayın.
2: Böyle somut bir şey var ya burada.
3: Başı var.
2: Başı ya, diyor ki Albayrak Dilovası Beldebort Limanı'nda düzenlenen törende AKP'nin icraatlarından bahsederken bir seçmen kendilerine gelmiş. Hayır, demiş ki Cumhurbaşkanımız şuradan aya kadar 4 şerit yol yapacağım dese inanırız. Çıtayı AKP o kadar yükseltti. Yani insanlar da bunu söylüyor diyor. Ha, bu var, videosu da var, sesi de var, bütün her yerde haberi var. Her yerde var. Bunun inkar edecek bir şey yok.
1: Hemen alayım.
2: Bir o, ikincisi Adıyaman'da depremden sonra.
3: Cümlenin başı şöyle.
2: Hayır, Adıyaman depremden sonra Sayın Erdoğan dedi ki Adıyaman halkına.
3: Öyle bir cümle yok diyordu.
1: Hemen geliyor.
3: Bak çıktı diyor ya, cümle aynen şöyle.
1: Ha, nasıl?
3: Birileri konuşuyor, birileri de yapıyor. Türkiye'de AK Parti olarak biz hep yapan taraf olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken biri dedi ki, vallahi AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız çıksa şuradan aya kadar 4 şeritli yol yapacağım dese vallahi inanırız. Yani AK Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki
1: icraat
3: ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe Cumhurbaşkanımız da mazhar oldu diyor. Bu demektir mi ki biz vatandaşa desek ki aya 4 şeritli yol yapacağız, bu vatandaş buna bile inanır. Bu mu yani?
2: Vatandaş diyor ki dört şeritli yol yapsa inanırım pekala diyor. Sen de o kitleyi o hale getirmişsin.
3: Ben meramımı dile getirdim.
2: Helvadan put yapan kitle olmuş bu da. Nasıl oluyor?
3: Takdiridir.
2: Allah aşkına
3: aynı
2: yapmayın
3: şeyden
2: ya.
3: Bahsetmiyoruz.
2: Öyle şey mi olur?
3: Bunu
2: bunu şimdi reddedecektin. Öbürkünü onu diyecektin. Hasan abi şizofren diyecek bir bölümüne. Bu da böyle. Aya diyor 4 tane şeritli yol yaparsa inanırız diyor adam. Demiş. Ne var ki bunu? Bunu niye savunuyorsun ama ki hala? Ya demiş de. Desin adam. Bak. İki, Adıyaman'da Sayın Erdoğan dedi ki hakkınızı helal edin. Geciktik dedi.
1: Tamam.
2: Hakkınızı helal edin dedi.
1: Tamam.
2: Ya, Erdoğan kabul etti ya bunu. Dedi ki Cumhurbaşkanı biz geciktik dedi. Hakkınızı helal edin dedi. Şimdi bunun üzerine tartışılacak bir şey yok ki artık. Öyle değil mi?
3: Tamam, bu
2: biz burada ahbap sivil toplum örgütü var. Ben devlet olmalı diyorum her yerde. Devlet olmalı. Ne ahbap, ne başka tarikat,
3: devlet
2: cemaat, ne bilmem ne.
3: Devlet olmasına rağmen, asker, polis olmasına rağmen yok diyenleri konuşuyoruz zaten burada.
2: Ya ama diyor ki Cumhurbaşkanı biz geciktik diyor, helalleşelim
3: devlet,
2: diyor ya.
3: Devlet her an her yere yetişemedi. Bu bir gerçek.
1: Tabii.
3: AFAD arama kurtarma yapması gerekiyor. AFAD'ın binası yıkılmış yahu. Nereye yetişecek?
1: Tabii.
3: Kurtarma personeli enkaz altındaydı. Nereye yetişecek?
1: AFAD personeli Hatay'da. İtfaiye personelini iyi biliyorum.
3: Bu konuda hiçbir şüphe yok. Kesinlikle katılıyorum.
1: Tamam.
3: Sayın Cumhurbaşkanı o cümleleri de kullandı.
1: Aytun Cumhurbaşkanı
3: devlet her yere de yetişemedi. Böyle bir şey
1: düşmanın ya neresine eklemlenecek? Zaten ortadaydı, çıktı söyledi. Ya hepimiz söyledik bunu. Cumhurbaşkanı da dedi ki affedin, kusura bakmayın, yetişemedik belli.
2: Helal.
1: Bu tartışmaya nasıl ekliyoruz bunu?
2: Evet. Ya ne sen şu ahbap işine? Niye eklemeyeceğiz canım? Ya geç kalınma hani olayını kendisi de söyledi diyorum Cumhurbaşkanı. Yani burada şimdi o geç, biz esastan kopmayalım o zaman. Deprem döneminde neler eksik, neler eksik derken neler yapılmadı? Bugün deprem, İstanbul'da bir deprem olsa neler yaşayacağız?
1: Hocam,
2: biz bunları konuşuyor muyuz şimdi?
1: Bazen
2: ahbaptan
1: günah
2: çıktık, ahbap üzerinden
1: biz de bir yayın yapıyoruz. Millet bu tartışmayı bence, belki biz de kısmen o hataya düşmüş de olabiliriz. Yanlış yerden tartışıyor. Burada depremde bir ülkede eksik gedik meselesi değil. Bu eksik gediği gündeme getirerek bize gelin diyen bir yapıyor vatandaşın inanıp gidip oraya parasını verdikten sonra o paranın akıbetini bilememesini tartışmamız gerekiyor.
2: Faruk,
1: mevzumuz bu.
2: Faruk, mevzu bu da. Esas mevzulardan biri bak. Biri de şu. Neden devlete güvenmiyor da oraya veriyor bu insanlar?
1: Evet.
2: Bu soruya niye yanıt verilmiyor o zaman?
1: O zaman aradan sonra Murat Gezici bu soruya yanıt verecek. Tamam. Araya gidip döndüm.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
2: Döndük ve devam ediyoruz. Tabii Türkiye'de gündem Ahbap ve Haluk Levent. Yani deprem paraları ne oldu? Büyük soru bu. Yani kim, nerede? Yayında her aradan, daha doğrusu ilk kez araya gittik döndük de ilk başta verdiğimiz aranın ardından da söyledim. Ne olursa olsun şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına döndü. İşte oraya bir cümle kurdu. Arınmalıyız filan diyor. Ama bu CHP'nin iç işleridir. Arınır, arınmaz. Nasıl arınır? Bu benim ya da biz gazetecilerin meselesi değil. Biz takip ederiz, sorarız, sorgularız. Ama Türkiye'nin yurttaşları, vatandaşları, bu ülkenin sahipleri olarak bu konular çok hassas konular. Yani her kuruş, her lira, insanlar alın teri akıtıyorlar. Günde 8-9 saat çalışıyorlar. 23 bin lira emekli maaşı, 28-30 bin lira, 32 bin lira özür dilerim. Asgari ücret 33-35 diyelim. Herkes emek vererek yaşıyor. Alın teri akıtıyor. Yani kul hakkı diye bir şey var. Gerçekten kul hakkı diye bir şey var. Bu istisnasız bütün insanlığı bağlayan bir şey. En çok da bizi bağlıyor. Dolayısıyla herkes bütün geçmişini açacak ve göreceğiz. Kim neyi nasıl yaptı, bu paraları nasıl kazandı, nasıl elde etti, nasıl oluyor da bir dernek başkanı gidiyor bu kadar lüks kumarhanelerde kumar oynuyor, görüntüler bunlar. İşte bu hesaplar arasında böyle yüklü transferler yapılıyor. Ya nasıl olur yani 100 milyon, 150 milyon bunlar ne biçim paralar? Nasıl oluyor bunlar? Bunları anlamamız gerekiyor. Yani arınmaysa gerçekten arınmaya ihtiyacımız var. Bunları görmeliyiz. Gezici bir şey söylüyordun, araya gittik. Buyur.
3: Evet, o cümleyle devam edeyim o zaman. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma sözü önce parti sonra Türkiye arınacak kavramını ortaya koyuyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Hatırlayalım, deprem olduğunda devlet yok algısını kurmaya çalıştılar. Ve o dönemde Türkiye'nin ana akım medyalarından bir tanesinde o haftalarda şunu ben ifade ettim. Türkiye'de devlet yok algısını kurmaya çalışıyorlar. Ve bunu ne yazık ki Kızılay'da dahil edilerek bir kumpas kurulmuştur iktidara. Ahbaba çadır satışının yapılması doğru değil dedik. Bunu ekranlarda söyledik. Ve aylarca sessiz kalan bir iktidarı hatırlayalım. Ahbap'ın yükselişi o zaman başladı. Ahbap ne zaman kuruldu? 2017.
2: Kaçta 2000, kuruldu?
3: 2017'de yani kuruldu.
4: 31 Temmuz 2017.
2: Kaçta kuruldu?
4: Ya 31 Temmuz 2017.
2: 17 Temmuz 2017.
3: 2017'de kurulan evet. Ahbap 2023'e kadar aslında milyonlar civarında para akımının olduğunu hatırlayalım. Ahbap ne zaman paraya kavuştu? 2023 6 Şubat depreminden sonra, yani devlet yok algısını kurdurdular. Kim kurdurdu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir operasyon çekildi. Yani bir kumpas.
2: Kim?
3: Bunu neden söylüyorum?
2: Böyle bir odak, merkez, isim, örgüt, dış, var. İç bir şey var, var mı? Yani sistemli, Ali, bilindik. Aha burası yaptı diyeceğim.
3: İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya bu işin peşine düştü. Hakkını yemeyelim. Ve iktidar bir konuda sessiz kaldı ama devlet aklı arka planda çalışıyordu.
2: Hayır, o dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu.
3: Özür dilerim, Süleyman Soylu.
2: Sonra mı? Süleyman Soylu mu peşine düştü?
3: 21 Şubat 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı bir soruşturma başlattı.
2: Bakanlığı Kızılay, mi değil, nereye varıldı?
3: İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu o soruşturmada Kızılay'da onlarca kişinin ifadesi alındı.
2: Yani Kızılay çalışanının mı ifadesi
3: evet,
2: alındı? Peki ne çıktı ortaya?
3: Neden? Çünkü birinci asli olan görevi ihmal edildi. Yani bunu doğrudan vatandaşa ulaştırması gerekirken bunu ticari anlamda sattığı görüldü. Ve İçişleri Bakanlığı'nın o zamanki soruşturmasında 21 Şubat 2024'te ifadeler almaya başladı ve bir rapor oluşturdu. Hasan Bey o raporu okudu mu? Mesela merak
4: ne
3: ediyorum.
4: Sonucu söyleyeyim.
3: 43 sayfalık rapor oluşturuldu.
4: Sonucu söyleyeyim, ne çıktı?
3: Ardından onlarca tekrar rapor oluşturuldu. Bilirkişi oluşturuldu.
4: Sonucu söyleyeyim ya.
3: Çünkü iktidar içerisinde iktidara
4: ya,
3: bir kumpas
4: sonucu
3: kuruldu.
4: Sonucu söyleyin ya.
3: Siz
4: sonucu,
3: niye
4: sonucu.
3: Bunu söylemediniz o dönemde? Biz söyledik.
4: Yuh.
3: Bizleri muhalif olarak görenler.
4: Bir dakika. Ben biz o zaman ne oluyor?
3: Ben söz hakkını aldım.
4: Hayır bir dakika. Yuh. Aldın
3: ben
4: da.
3: Ben aldım.
4: Bana diyorsun
3: siz
4: ki
3: aldınız da
4: hiç söz söylemedin.
2: Ya devam et.
4: Kardeşim bir dakika bir dakika. Bir dakika.
2: Murat,
4: bir dakika.
2: Sevgili Murat.
4: Bana bir itham var. Dur ya.
2: Devam
4: bir itham
2: var.
4: Yani
2: süremiz var.
4: Bir dakika. Buyur. Bak Kerem Kırık'la hukukum vardı. Kerem Kırık'ı kendi ekranımda Ülke TV'de yerin dibine batıran adam benim. Eleştiren benim. Cevap hakkı kullanmasını cevap hakkını bile kullandırmadım.
2: Eleştirdiği şeylerin hepsini yapmış.
4: Bu bir. Bu bir. İki. İçişleri Bakanı'nın raporu ne çıktı? Kızılay'ın böyle bir satışın yasaldır sonucu çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı.

0: ama etik bulunmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Hiç dedi ya, hiç kimse cevap vermedi.
1: Ben ikinci hayır, rapor çıktı
0: sonra. Erdoğan ne dedi? Erdoğan,
1: ikinci
0: bu dedi çok çirkin
1: işte.
0: Olmuştur. 20 bu hiç hoş olmamıştır.
2: Tamam, ben dedi. De
1: ikinci
2: ben de
1: rapor çıktı.
2: Tamam, doğru. Doğru.
0: Diyor ki hiç kimse doğru. Bir şey söylemedi. İktidar bunu örttü. İçişleri Bakanlığı soruşturma başladı. Doğru. Soruşturmanın yıl. Sonucunu söyle.
2: Doğru.
0: Söyle. Sonra Kerem ben. Kırık şimdi nerede? İkinci... Hayır, o olayda sonra Kerem Kırık'a ne oldu? Bir bak ya. Bak benim hukukum olan bir insandan söylüyorum. Bahsediyoruz. Ben onu yerden yere vurdum. Kendim eleştirdim.
2: O zaman
0: cevap hakkı bile kullanamadım.
2: Bu hadiseyi zaten şey yaparım. Bir her türlü
0: sen ne diyorsun ya?
2: Diyorsun.
0: Hayır hayır.
2: Devam
0: diyor
2: etsin.
0: Ki iktidara yakın medya buna bir cümle söyledin mi?
2: Devam
0: sen
2: etsin.
0: Sen benim ne söyledim ne farkında mısın?
2: Sizler devam etsin. Son, bir devam yıl, etsin. Devam
1: biz
2: et.
1: Biz buyur, olayın devam olduğunun et. İlk haftasında biz ağır eleştirmeye başladık. Hmm. Siz ise bir yıl sonra eleştirdiniz.
0: Aradaki fark bu. Bu bir yalandır. Ben bu konuşmaya bak, müdahale ederim. Konuşturmam.
1: Ya
0: bak,
1: ben devam edeyim.
0: Konuşturmam. Yalan. İspatla.
1: Bana ispatlayın.
0: Dur ya, ispatla.
1: Siz bana ispatlayın.
0: Bir dakika. Sen bana bir iftira attın şu anda.
1: Ya ben diyorum söylüyorum.
0: Ki, bak bir dakika ya.
1: İddia, o dönemde bir yıl
0: müddeyi iddiasını ispatlayacak. Bir dakika yok öyle. Yok öyle ya ama. Yok bir dakika.
1: İktidara
0: Faruk buna müsaade etmen. Bir dakika kardeşim. Bir dur kardeşim bir dur. Haddini bil. Haddini bil.
1: Büyüttü,
0: sus bir sus. Sen ya. Diyorsun ki ben hemen eleştirdim. Sen bir yıl sonra. Ben dedim ki ispat et. Bir tane cümle bul. Ben bir yıl sonra konuştuğuma dair bir cümle bul. Ben bak. 40. yılım bu meslekte, ben bu mesleği bırakacağım. Söz.
1: Popülist
0: İki,
1: davranmayın.
0: Ama sen bir daha benim
1: siz
0: karşıma çıkamazsın.
1: İnternet var,
0: ben
1: elinizde telefon.
0: Çıkart.
1: Tamam şimdi gösterin bize ne zaman ne
0: söylediğinizi.
1: Çıkart
0: kardeşim. Sen çıkart. İddia sahibi sensin.
1: Ben söylüyorum.
0: İddia ediyorsun.
1: Sen ne zaman ne söylediğini yolda telefonlarımız
0: eden,
1: var. Yolda
0: eden,
1: bakalım.
0: İddia eden bunu ispatlayacak. Yoksa böyle aşağılık bir lafı atayım. Ondan sonra çekileyim. Ben hemen eleştirmiştim. Sen bir yıl sonra eleştirdin cümlesini kuracaksın. Öyle mi bana? Ben bunu yollayın, sana yediririm.
1: Ya yolla. Tamam. Yollayın Hasan Bey yollayın.
0: Ben niye
1: bize.
0: Yollayayım? Kardeşim sen iddia ettin. Sen iddia ettin. Sen diyorsun ki bak ben sana diyorum Kerem Kırık orada sağ arkadaşımızdır. Ya, onu ben yerden yere peki. Vurdum. Cevap hakkı bile kullanamadım.
1: Ben devam edeyim.
0: Ben devam, sana diyorum. Tamam. Edemezsin.
2: Yok şimdi.
0: Hayır
2: şimdi
0: düzeltmesi devam. Gerekiyor. O sözlerimi geri alacak. Öyle ya, var mı?
1: Siz
0: ben o günler eleştirdim. Sen bir yıl sonra eleştirdin. Göster. İspatla. Bir tane cümle söyle. De ki Hasan Öztürk sen Yeni Şafak'ta, Ülke TV'de, Haber7.com'da, Habertürk'te
1: hangi
0: ya da başka bir televizyonda
1: Hasan Bey?
0: Bir yıl sonra Kerem Kınık'ı eleştirdin, Kızılay'ı eleştirdin de ispatla ben bu mesleği bırakacağım. Ama sen ispatlayamazsan adi bir adamsın.
1: Ya
0: hadi
1: böyle,
0: bakalım.
1: Böyle,
2: böyle şeyler kullanmayın.
0: Öyle bir şey var mı ya? Hayır.
1: Siz,
0: bakın benim en hassas ya. Olduğum konudur.
1: Muhalefete
0: bu bir iftiradır. Hayır canım. Bir dakika. İftira. Sen bir iftiracısın.
1: Siz öz eleştiri
0: yapın. Sen bir iftiracısın. Müfterisin.
1: Ben anlatayım.
0: Sen bir müfterisin. İftiracısın.
1: Dinleyin.
2: Tamam. Yani bu
1: iftira.
2: Hayır. Anladım.
0: Hayır.
2: Anladım.
0: İftira atamazsın.
2: Ama bir şey var.
1: Anlatayım
0: İspatla hadi. Hadi ispatla. Hadi ya ispatla.
1: Ya sen...
0: Hadi ispatla.
1: Sen yolda bakalım
0: Hasan
1: hangi tarihte ne söylemişsin.
0: Hemen eleştirmiştim ama sen o günlerde televizyonlarda çıkıyordun. Yazı yazıyordun. Kendi ekranında konuşuyordun. Ne söyledin? Şunu söyledin.
1: Ya
0: ne söylemedin?
1: De bakalım. Burada hepimizin telefonları
0: söyle
1: vardır
0: kardeşim.
1: Herhalde.
0: Peki.
1: Yolla bakalım.
0: Söyle söyle. Yolda niye bakıyorsun?
2: Gezici.
0: Atıyorsun lafı ortaya.
2: Devam et.
0: Bunu düzelt.
1: Şimdi
0: hayır bunu düzelt.
1: Ahbap.
0: Geri alsın.
2: Tamam.
1: Ahbap.
0: Ya geri alsın. Ben de giderim. Ben bu adamla karşı karşıya gelmem.
2: Bir saniye tamam.
0: Böyle bir şey var mı
2: bir
0: ya?
2: Bir saniye.
0: At iftirayı çekil. Oh ne güzel. Hasan Öztürk.
2: Bana güveniyor musun?
0: Efendim?
2: Bana güveniyor musun?
0: Ben güvenmez olur muyum? Niye buradayım?
2: Ben halledeceğim. Halledeceğim. Şunu bir toparla. Halledeceğim.
1: Şimdi Ahbap 2017'de evet. Kurulan bir dernek. Baktığınız zaman bu kişinin sicilinin iyi olmadığı görülüyor.
2: Tamam.
1: Bugün sizin ana haberi izlerken şunu gördüm. Çocukların işledikleri suçların geçmişte suç işlediyse cezalarının artırılacağı
2: aynı
1: söyleniyor.
2: Aynı suçtan tekrar ederse
1: artırılacak.
2: Çok iyi bir düzenleme.
1: Evet ve baktığımız zaman güven sorunu oluşabilecek. Yani Haluk Levent'in geçmişteki cezalarına baktığımız zaman toplumda güven konusunu sarsacak konular. Ama böyle bir kişiye Türkiye'de dernek kurulmasına müsaade ediliyor. 2017'den 2023'e kadar aslında milyon civarında gelir elde ediyor. Yani katkı parası topluyor.
2: Ama orada da bak devam et. Kesmiş gibi olmayayım.
1: 2023'ten
2: devam et,
1: sonra...
2: Orada Taha Hüseyin'in söylediğine takılıyorum. O da diyor ki... Kardeşim öyle bir atmosfer oluşturuldu ki bu Ahbap üzerinden.
1: Oraya geliyorum ama.
2: Hayır,
1: kim oluşturdu?
2: Yok şu. Bir kamuoyu oluşturuldu. O kamuoyu
1: büyük
2: Ahbap'a yardım etmediğin müddetçe sanki suçlusun.

0: Yani böyle bir psikolojik hava siz oluştu diyor.
1: Siz yaptınız mı ahbaba?
0: Ya ben niye yapacağım?
1: Ben de yapmadım. Ahbabı da ziyaret etmedim.
0: Ya yapabilirdim yani. Suç değil ki bu. Hani ahbaba... ben bir de bunu da sevmem. Yani bir hadise oldu. Birisi tukaka eziliyor. Yok yok ben hiç tanımıyorum falan demem. Yani ben yaptıysam yaptım derim. Ama insanlar ahbaba yardım etti diye suçlu değil. Ahbabın hesap verememesi konusu var ortada. Meselemiz bu. Buyur.
2: Ahbaba izin verilmesi de
1: iktidara yakın medya. Peki iktidara yakın medya ahbapla ilgili haber yaptı mı? Yaptı. İktidarın döneminde kurulan 2017'den 2023'e kadar bu derneğin cirosunda milyon civarında hareketlilik var. Ama 2023 6 Şubat depreminden sonra Kızılay'ın Türkiye Devleti'ne özür dilerim yani bir grup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir kumpas kurdu. Ve Kızılay üzerinden yaptık. Çadır sattırdılar. Kim sattırdı? Belli bir odak yaptırdı ve ciddi bir PR vardı. Devletin yok algısını kurmaya çalıştılar. 2024'ün 21 Şubat'ta ciddi bir soruşturma geçirildi. 43 sayfalık bir rapor yayınlandı. Biraz önce Hasan Bey'in söylediği gibi orada bunun makul olabileceği söylendi. Ama ardından yine 20 sayfalık bir rapor yayınlandı. Bunun doğru olmadığı. Ne zaman? Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bunun yanlış olduğu söylendikten sonra ciddi bir şekilde önlem alınmıştır. Ve orada ciddi bir değişim olmuştur. Bürokratlarda değişim olmuştur.
0: Olur tabii olması gerekir.
1: Çünkü yanlış
0: İdareciler
1: bir süreçte.
0: Yanlış yapar. Ben hayatımda... suçlayamayız ki. Yani o Hilal Ahmer'dir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı yazdı. Telif verdiler. Telifi götürdü şeye yatırdı. Nedir o? Kızılay'a aldığı İstiklal Marşı'nın telifini verdi. Yani bu bizim için önemli bir kurumdur. Çeşitli dönemlerde idareciler hata yaptıysa elenirler. Yerlerine yeni idareciler gelir. Yani bu kurumları itibarsızlaştırmak anlamına gelmez.
1: Anlamına gelmez. Şey. Biz o dönemde bu yaşananlardan baktığımız zaman Kızılay
0: meseleyi çözelim.
1: Biz çözeceğim. Bu olaylarda devlete olan, mesela bugün Oğuzhan Bey'in tweet'i çok kıymetli. Yani doğru olan devlet kurumlarına güvenerek oraya bağış yapılmasının doğru olduğunu altını çizdi. Tamam. Ben geçen haftalarda bir belediye başkanı, CHP'li bir belediye başkanı ziyarete gittim. Sordum, 116 milyon civarında halktan topladıkları bağışlarla bir hastane hizmetine benzer bir yapı kurmuşlar. Yani bu tür yapılar... CHP'li ya da farklı muhalif de ya da iktidara yakın kurumlara ciddi toplum bağış yaparak hayırseverlik motivasyonu ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bunların denetim mekanizması hiçbir şekilde yok. Belediye bu AK Parti'de olabilir, CHP'de olabilir, MHP'de olabilir. Bir denetim mekanizmasının yetersizliğini görüyoruz. Bunun Türkiye'de izin verilmemesi lazım. STK'ların bu şekilde bu kadar bu kadar geniş bir yetkiye verilmemesi lazım.
0: Tamam.
1: Derneklerdeki yetkiler başkanlık sistemine benzer yetkiler vardır.
0: Orada sıkıntılar var. Çok büyük.
1: Çok ciddi sorunlar var.
0: Futbol kulüpleriyle de ilgili bir sürü sorun var.
1: Burada
0: toparladın mı?
1: Şunu söyleyebilirim. Yani ben hayatımda hiçbir STK'ya bağış yapmadım. Ailem de Kızılay'a kurban olsun.
0: Yaptım.
1: Mesela bunları yapar. Yani biz halen
0: yani hepimiz yapmışız.
1: Devlete inancımız devam ediyor. Ve bugün şunu gördük ki Haluk Levent olayında STK'lara güven konusunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Peki. Ve bu konuda STK'lar ciddi anlamda bir zarar görmüştür.
0: Senden bir
1: devletin de görünürlüğünü arttırması lazım.
0: Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Habertürk, bak yapabildiği kadar, mümkün olduğu kadar Taha Hüseyin'i de, Aytunç'u da, Balbay'ı da, Balbay dedi ki bak bunu her yerde konuşmak, bu kadar rahat konuşmak, daha doğrusu çok sesli olmak kıymetli bir şeydir. Burası da böyle bir şey. Ama konuşurken ara sıra muhataplarımızla belki bazı yanlış bilgiler, belki yanlış hatırlamalar, karşılıklı sesler yükselebilir, amacından sapabilir vesaire. Şimdi Hasan abi ben o dönemde takip ettim. Yani biz uzun süre birlikte çalıştık, biliyorum yani. Bu söylediğin şey hani şurası eleştirilir mi, şurası eleştirilir mi? Birinci derecede eleştirildi. Belki yanlış bir şey hatırlıyorsundur. Belki yanlış bir hatırlamadır seninki. Hani o dönem işte sen bunu söylemedin, bunu söylemedin. Bunlar tartışıldı. Hepsi tartışıldı. Az önce Turgay ile ilgili verilen örnek. Mesela o linç kampanyasından sonra ahbaba gidiyor. Ya ben kötü bir niyetle bir şey söylemiyorum diyor. Hani bir bakıma orada kendini de temize çekmeye uğraşıyor mecburen. Belki onlar dolayısıyla yanlış hatırladım. Ben

0: yanlış hatırladıysam özür dilerim dersin, konu da kapanır.
1: Birincisi Hasan
0: Sen
1: Bey.
0: Sen bana güveniyor musun?
1: Ben size güveniyorum.
0: Peki birincisi, o zaman bu, Hasan bunu sağlayalım Bey, da devam edelim.
1: Birincisi Hasan Bey Türkiye'deki muhaliflere gerizekalı dedi, şizofren dedi.
0: Öyle, ya,
1: ve baktığınız zaman mi? Ardından daha 5 dakika önce yine bir hakarette bulundu.
2: Efendim? Kalkıp gidebilir. Yok,
1: bir tane daha hakarette bulundu.
2: Ben yani Hasan Bey,
0: hayır olmaz ya. Hasan Bey, böyle şey olur.
1: Kendi dominant yapısını burada diletmeye çalışıyor.
0: Ne dediğini. Yani o kadar abartılacak bir konu değil. Ben yanlış hatırladım diye
1: söyleyeceğimi söyleyeyim.
0: Diyor ki ben bunları söyledim diyor.
1: Birincisi Hasan Bey
0: dönelim öteki arkadaş.
1: Ekranlarda muhaliflere şizofren dedi. Bu doğru bir kelime değil. Bu konularla ilgili uyarılması lazım.
0: Ben demedim diyor. Muharrem İnce söyledi diyor.
1: Muharrem'i sonradan ekledi.
2: Hayır.
1: İlk baş söyledi, sonradan Muharrem İnce'yi dahil etti.
2: Buranın tadını kaçırmayın. Ardından, ben müsaadenizle gidiyorum. Çünkü karşımda...
1: Ardından biraz önce yine kişiselleştirerek...
2: Muhakeme yeteneğini kaybetmiş bir arkadaşla muhatap olmasını da bırakıyorum.
1: Böyle halen demeyelim. Devam ediyor.
0: Böyle demeyelim. Peki böyle demeyelim. Tamam. Şimdi böyle demeyelim.
2: Ben
0: böyle
2: söylemediğim bir şeyi söylüyor.
0: Bir saat.
1: Tamam, bak, ben söyleyeceğimi söyleyeyim.
2: Benim söylemediğim bir şeyi söylüyor. Kendi söylediğini yanlış hatırlıyor.
1: Şey anlıyorum.
0: Yapmadım. Pek ciddiye almadım. Peki.
1: Tamam, ben tamam, şunu söylüyorum.
2: O zaman müsaadenizle.
1: Söyleyeyim ben. Ben söyleyeyim. Bakın izin verirseniz müdahale edeyim ben.
0: Evet.
1: Ben kendisine şahsın olarak demedim. Şurada öyle bir kelime söyledim ki kendisi bunu direkt sahiplendi. Ben siz biz... Muhalifler olarak bizleri görüyor ya, şizofren olarak ifade ediyor ya.
0: Ya
1: biz ama bölmeyin. Bak ben geleceğim
0: peki,
1: noktayı görün.
0: Peki.
1: Kendisi muhaliflere şizofren diyerek bizleri ötekileştiriyor, ayrıştırıyor. Biz diyoruz ki biz depremin olduğu ilk haftadan itibaren bu olayın altını çizdik. Devlete bir kumpas kuruyorlar dedik. Evet. Biz bunları söyledik. Sizler ise dedik, yani kendisini iktidar ve muhalif diye biz ayırıyor ya. İktidar ise bir yıl sonra bunu söyledi diyorum. Ben bunu genelleme olarak
2: diyor,
1: söyledim.
2: Bir yıl sonra diyor ama okuduğu rapor ne zaman çıkmış? Hayır, okuduğu rapor ne zaman yazılmış?
0: Ne i̇şte zaman bak, o rapor?
2: Hayır, bir yıl sonra diyor ya. Evet. Bak kendisi söylesin ya.
1: Rapor, ne zaman çıkmış? 21 Şubat 2024.
2: He, değil mi? Raporun sonucu değil mi?
0: Depremden evet, bir yıl sonra.
2: Raporun sonucu. He. Çıkan sonucu mu diyorsunuz?
1: Evet. İkinci bir rapor daha çıktı ya, ardından.
2: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman söyledi bu uygun olmamıştır diye bir söylesene. Hani bir yıl sonra diyor ya.
0: Yok canım arkadaşım, onu yakın hemen söyledi ya.
2: Ya ben bu
0: yakın zamanda
2: böyle
0: söyledi,
2: bir akılla, böyle bir muhakemeyle ben nasıl bir yer burada durabilirim?
0: Hocam
2: o kusurumuza bakmayın.
0: Olmazsa sağ.
2: Yok
0: lütfen,
2: bu tadı kaçtı.
0: Hayır.
1: Bir şey olmaz, kaçtı, özür dilerim ben size.
0: Bir şey olmaz. Bir şey olmaz.
2: Bak bir dakika tamam.
0: Bir şey olmaz ya.
1: Tamam, söylüyorum ben size. Siz de bak ben sizden özür diliyorum. Siz de tamam, muhaliflere bak, söylediğiniz şizofren kelimesinden özür dileyin.
2: Sen orayı niye
1: neden diyemiyorsunuz?
3: 12 Mayıs 2023'te söylemiş Erdoğan.
0: Hmm. Tamam.
2: Yani depremden ne kadar sonra? Şubat,
0: Mart, Nisan, Mayıs 2,5-3 ay.
2: Peki
0: sonra.
2: Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Çadır satıldığı ne zaman belli olmuştu? Öyle depremden biraz sonra olmamıştı.
3: 25 Mart Şubat. Nisan'da galiba.
4: 25 Şubat.
0: Nisan falandı.
4: 25 Şubat. Hayır ya.
1: Allah. Değil açığa mi? Çıkan tarih. O açığa yok, yani bir, öncesinde
0: çadır satıldı. Çadır satıldı meselesi ne zaman açığa çıktı?
4: 25 Şubat.
0: Yani hemen
3: Murat,
0: mi?
3: Murat o zaman mı yapmış?
4: 20 gün, 19 gün sonra.
0: Ha 3 gün 4, ya bir ay olmadı yani. 20 6 gün
4: 3 Şubat, 25 Şubat, 25 Şubat.
0: 19 yani, gün sonra.
1: Evet biz de söyleyeyim ya, haftasına biz tamam, bunun yanlış olduğunu söyledik.
0: Ama Gezici şöyle de bir şey
1: söyledim düşelim. Ben özür anladım diledim. Abi, kendisi tamam, de özür dilesin muhaliflerden.
0: Diler ya Hasan abi için bu kadar şey değildir.
2: Bir dakika.
0: Muhalifleri hadi, kırdıysam özür dilerim der ya.
2: Dur.
0: Ama diledi bak.
2: Ya ben başka bir şey söylüyorum. Murat Gezi diyor ki muhaliflere şizofren dedi. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben dedim ki muhalif kesimin bir kanadı Muharrem İnce'nin deyimiyle şizofren. Çünkü kendisi ben kaçırılmadım buradayım diyorum. Ama inanmıyorlar arkadaş bu anla bunlar şizofren cümlesini kuran adamdır diyorum bu kadar.
0: Peki.
2: Ben Mustafa Balbay'la yıllardır tanışıyoruz. Sizden çok daha ağır tartışmalar yaşadık. Evet. Birbirimize karşı özenci o da korur ben de korurum.
0: Tabii herkes
2: sizinle
0: korur.
2: Sizinle de çok tartıştık. Ben siz muhalifsiniz ki muhalif olup olmadığınızı da bilmiyorum. Yani öyle bir tavrınız var mı yok mu da bilmiyorum. Burada Aytunç Erkin'le biz kafa kafaya vuruşan adamlarız ya. Yani bu anlamda ben şunu söylüyorum. Aytunç'a benim şizofren demek gibi bir hadsizliğim olabilir mi?
0: Olmaz ya olmaz.
2: Olamaz. Zaten.
0: Başka bir şey.
2: Ama ya, benim kastım bak, bir ben sosyoloji.
0: Bir yanlış anlaşılmadan dolayı.
2: Ama hayır ama Murat Gezici'nin işine geliyor bu.
0: Yok gel.
2: Murat
0: gel.
2: Gezici buradan bir şey yaptırıyor. Mesela ben şimdi bakıyorum bir takipçisi 3-5 takipçisi var bana saydırıyorlar. Onu sayıyor.
0: Ya desinler. Olsun önemli. Oraya ama, bakma o önemli. Kadar.
1: Orası önemli. Şunu söylüyorsunuz.
2: Ben muhaliflere şizofren diyecek kadar.
1: Ya, bir şey diyeceğim.
0: Abi teşekkür ederim.
3: Faruk Aksoy bir dakika. Murat Gedici özür dilerim
0: tamam,
3: dedi.
0: Tamam konu kapandı.
3: Hasan Öztürk dedi ki ben muhaliflere demiyorum. Neydi
0: bitti
3: o?
0: Bitti konu.
3: Muharrem İnce'nin.

0: dediği
1: tamam,
0: cümleyi hatırlattım dedi.
1: Bir dakika, bir saniye.
0: O kadar kısmen dedi. Kapandı gitti.
1: Tamam, tamam. Taha'ya bir şey soracağım. Şimdi bu mesele nereye gidecek? Bir 20 dakikamız var. Hızlıca bir herkes bir fikrini beyan etsin. Şimdi anladık. Yani şurada bir döngü var. Bir genel görelim. Bu kardeşlerin gizemli para trafiği diyor. Ya abi burada gerçekten çok büyük bir miktar var. Yani harbiden insanın içi acıyor. Yani bunlar çok hassas konular. Bu ülkenin dağını taşını bayırını bilen herkes bir kuruşun nasıl kazanılıp nasıl verildiğini bilir. Yani Anadolu coğrafyasını dolaşın, söylediğim herkes anlar, zaten biliyorsunuz. Şimdi burada milyarlarca liralık şüpheli bir ağ dönüyor. Haluk Levent ve Berkant Acil. Aytun söyledi başta, zaten bugün de gazetesinde çalışmış bir bu denkleme. Aile fertleri üzerinden bir finans ağı dönüyor. Yani bir çete oluşturulmuş, bir yapı var burada. Görünen bu şimdilik. Ha, Haluk Levent söyleyeceklerini söyleyecektir. İfadesini verecek, mahkemeye çıkacak, gazeteciler orada olacak. Herkes duyacak ne olduğunu. Bu başka. 550 milyon işlem hacmi. Yani bu 1,5 milyon dolar kritik transfer. 10 milyar TL artı işlem hacmi. Yani biz burada çok acayip bir rakamdan bahsediyoruz. Yani şaka değil bu. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Hani bugün orta halli bir Anadolu kentinde bütün kentin 4-5 yıllık gideri, geliri, masrafı, her şeyi böyle zaten. İller Bankası'na aldıkları ödenekler bu. Peki Taha Hüseyin, bu iş nereye gidecek? Ne olacak şimdi? Hukuki süreç geldi.
2: Ne kalacak? Berkant Acil kimdi? Taha?
3: Kardeş.
0: Tamam. Evet. Haluk yani Levent soyadı Haluk Acil ya. Evet. Acil
1: yani. İşte Haluk Acil.
3: Şimdi
1: evet.
3: Sayın Akın Gürlek kafaya koymuş. Memlekette bir tane şey bırakmayacak. Böyle flu olay bırakmayacak. En son Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin. Onun dosyasına kadar iş uzuyor. Bu arada bence artık saat itibariyle de yaklaştı. Sözlerimi de belki bir daha söz hakkı alamam. Artık 15 Temmuz'a doğru giriyoruz. 250 kişiye.
1: Yarın bizim yine yayınımız var.
3: Evet, evet. İllaki olacaktır. Ben bu ekranda olmayacağım için. Saygıyla, minnetle önlerinde eğiliyorum onların aziz hatıralarının. Gerçekten çok büyük bir sınavdan geçti milletimiz. Allah o günleri bir daha yaşatmasın inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kararlı duruşu olmasaydı biz ne bu stüdyolarda konuşuyor olabilirdik ne de bu kadar ateş çemberinin ortasında böyle bir güvenli bir limanda yaşıyor olabilirdik. O yüzden emeği geçen herkesten, o gece direnenlerden hepsine Allah razı olsun. Yani çok büyük bir felaketi atlattık. Şimdi bu mesele nereye kadar gidecek sorusunun cevabı ucu kime dokunursa dokunsun gidecek, o belli. Bu tablolarda milyonluk para transferlerinde değinmediğimiz bir konu var.
1: Nedir?
3: O da nedir? Bazı ticaretler var ki o Başaran Holding'de olduğu gibi, evet, bugün Ataşehir'deki bir müteahhitte olduğu gibi para transferi yapılmaksızın edinilmiş mülkler var. Bakın bunlar henüz dosyaya para şeklinde yansımamış oluyor.
1: Nasıl oluyor?
3: Yani EFT'den, Swift'ten para ödemeden vesaireden bahsetmiyorum. Bir de mülk geçişleri var. Bir de bunların haricinde henüz yansımamış coin'ler var. Bakın HLK...
1: O nasıl oluyor, özür dilerim? Yani para ödemeden bir mülk... Yani nasıl oluyor? Hasan Öztürk'ün evi benim üzerime nasıl geçiyor para ödemeden?
3: Evet. Siz müteahhitsiniz. Ben size geliyorum diyorum ki... Benim arkamda böyle kocaman bir bak dernek var yani. Ben senin mülküne talibim, almak istiyorum. Fakat evet, ben senin paranı ödeyebilmem için... Avrupa Birliği'nden fon alacağım ben, milyon dolar. Aha da evrakları da burada. He. Tamam, böyle evrak düzenlemek kolaydır. He. Sahte evrak düzenleme suçundan sabıkalı isimlerden bahsediyoruz. Haluk Levent'in sabıka sicili ortada. Az önce Emrah'tan bahsettiniz. Emrah Gödel gider mi? 6 ayrı suçtan sabıkası
0: Gödeliner
3: var. İçerisi...
0: Gödeliner.
1: Aytunç. Emrah Gödeliner. Gazetecidir. Hepsi.
3: Evet. Yo, ben de
1: tek tek çıkartır.
3: Evet, ben de incelediğim kadarıyla Emrah'ın da idari ve mali işler sorumlusunun böyle Larus ansiklopedi gibi adli sicil kaydı var. Böyle bir teşkilattan bahsediyoruz. Ve size diyorum ki siz bize evleri verin veya işte varlığınızı verin. Ödemeyi biz bu varlıklara mahsuben Avrupa Birliği'nden veya
1: fonlardan
3: alacağız. Tamam. Ve paranızı ödeyeceğiz. Karşınızda Türkiye'nin en güvenilir ismi var canım. Vermez misiniz? Verirsiniz. Ve bir şey söyleyeceğim. Haluk Levent ikna etme kabiliyeti bakımından çok yeteneklidir. Beni de davet etti. 8 Şubat'ta ben...
1: Öyle mi?
3: Evet. 8 Şubat'ta ben bir tweet paylaştım. Yaklaşık 12-13 milyon görüntülenme aldı. Dedim ki ya arkadaşlar bu kadar para gönderiyorsunuz da buraya. 3 bölge, 2 şehir dolaştım ben deprem bölgesinde. Deprem sabahı oradaydım. Hmm. İkinci depreme ben Adana'da yakalandım. Hmm. Ben ahbap falan görmedim deyince toplum dedi ki bir kısmı depremzedeler. Evet ya biz de görmedik dediler.
1: Ben canlı yayında yakalandım.
3: Evet. Biz de görmedik dediler. Evet. Öğlenki depremden bahsediyoruz.
1: Evet, büyük deprem.
3: Bir kısmı da dedi ki sen iftira atıyorsun şöyle böyle. Olay o kadar büyüdü ki.
1: Evet.
3: Gözler o kadar çevrildi ki beni dernek binasına davet ettiler. Ve bana göya işte evrakları gösterecekti. Dediler ki ya Tacım.
1: Dur. Göstermedi mi?
3: Ya göstermedi. Şöyle oldu bak ben söyleyeyim.
1: Şimdi Fatih Altaylı da aynı şeyi söylüyor.
3: Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. İkna etme kabiliyetine dikkat çekmek istiyorum. Dedi ki Tacım bu deprem zamanları bazen malı önden alırsın fatura arkadan gelir. Burası kurumsal bir dernek. Biz bu kadar parayı sence evraksız küreksiz dağıtabilir miyiz? E o zaman ne olacak? Dedi ki bunların bir şeyi süreci var. Bunların bir...
1: O zaman Ahmet Hakan harbiden doğru ya. Tam Sülün Osman
3: Ahmet Hakan müthiş bir yazı yazdı yani.
1: Tam Sülün Osman yani.
3: Ve dedi ki sana söz veriyorum. Şey sana söz veriyorum.
1: Evet.
3: Bak dedi TÜRMOB'u da çağırdım.
1: Evet.
3: TÜRMOB bağımsız denetçilerle gelecek bu derneği denetleyecek. Hı. Bu klasörlerin hazırlanması bizleri milyar para topladık. Bunları dedi tek tek klasörlenmesi lazım. Bunları dedi bir araya getireceğiz. Hatta bir tane masası vardı büyük. Bunun önünde canlı yayında sen bana soracaksın. Bu dosyanın içinde ne var ben göstereceğim. Üzerinden 3 yıl geçti. 3 yıl geçti. O TÜRMOB'un başındaki kişi de biz burayı dernek olarak inceledik. Burada bir sorun yoktur diyen kişi de Ekrem İmamoğlu'nun Ticaret Komisyonu üyesi çıktı. Anlatabiliyor muyum? Dengeye bakın yani. Fakat bütün bunlardan öte aldığım birkaç not var konuşulanlar arasında.
1: Hızlıca.
3: Bir, bakın biz maalesef toplum olarak biraz fazla gaza geliyoruz. Bunu sağcısı da solcusu da liberali de herkes buna dahil yani kendimi de katarak söylüyorum. Kızılay'ın üzerinde aylardır çadır sattılar diye tepiniyoruz değil mi? İyi de Kızılay soda da satıyor. Onu da mı kapatacağız? Bakın vakıflar, dernekler, şirketler vardır. Aselsan da bir vakıf şirketidir. Bugün Türkiye'nin...
4: Aynı şey mi Sayın Karagöz?
3: Bunların, müsaade buyurun Mustafa Bey. Bunların,
1: buna itiraz
3: bunların içerisinden şey böyle zaman, cımbızla bir şey çekip müsaade buyurun.
5: Yunanistan'a silah satsın.
3: Murat Bey, böyle bir şey olabilir mi? Bir müsaade edin bana.
5: Ben demiyorum ki, bir müsaade buyurun.
3: Ben demiyorum ki Kızılay bunu satarak doğru bir şey yaptı. Vicdanen yanlış, ticareten doğru bir şey yaptı. Kızılay çadır satar efendim. Çünkü Kızılay 7/24 çadır üretmek zorunda olan bir kurumdur.
1: Tabii.
3: Çünkü afetin ne zaman olacağı belli değil. Yaz ayında mı olacak belli değil, kış ayında mı olacak belli değil. Ve bu çadırları siz bir kere üretip sonsuza kadar depolayamıyorsunuz. Bunların bir depolama süreci var.
1: Cumhurbaşkanı,
3: size bir şey soracağım.
1: Ayrıntı olsun, sana ters soru olsun diye sormuyorum.
3: Evet.
1: Ama Cumhurbaşkanı, mesela ben bu konuda seninle aynı düşünmüyorum. Hani çadır madır işinde. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Kızılay, biz 85 milyon insanız. Kızılay bana, benim gibi hadi diyelim 50 milyon insana.
3: Evet.
1: Dese ki, bize her ay yani 500 lira.
3: Evet.
1: Her ay hesabımıza para yatıracaksınız.
3: Evet.
1: Ben gönüllü her ay hani kan veriyorum.
3: Öyle mi? Siz yatırır mısınız?
1: Her ay yatırırım.
3: Evet. Bu memlekette
1: Düzenli yatırırım.
3: 100 bin lira üstü kredi kartı olanlardan yılda bir defaya mahsus 700 lira kesilecek denildi. Bize her defasına vatanseverlik dersi veren Sanatsepet Tayfa kredi kartı limitin 99 bin lira indir.
1: Bir tamamlayayım devam et. Şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsettin. İmamoğlu onun adamı oraya denk geliyor. Denklem var. Aynı şeyi Burhanettin Can mı CHP milletvekili? Cumhuriyet Halk Partisi Burhanettin.
3: Tanımıyorum.
1: Vardı. Aytunç Burhanettin Canlı diye Cumhuriyet Halk Partisi. Efendim?
4: Burhanettin Bulut.
1: Özür dilerim.
0: Adana milletvekili diyor.
1: Bu meseleyi konuşurken.
3: Keşke ben tamamlasaydım.
1: Yok tamamlayacaksın.
3: Tamam.
1: Ben şöyle demiştim. İyi hatırlıyorum. Dedim ki. Bu çok doğru değil. Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Evet. Sonra yani söyledi.
3: Satılması doğru değil.
1: Değil. Ben de, böyle demiştim.
3: Afet anında ben de o
1: afet
3: zaman
1: anında, sonra Burhanettin Bey bu normal dedi. Yani birlikte yayındayız. Bu normal dedi. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi
3: nereden
1: bir
3: baktığınıza göre
1: tabii,
3: değişir.
1: Tabii.
3: Eğer çadırlar ihraç versiyonsa,
1: evet.
3: Normalde oranın iklimine uygun değilse ve bir kurum gelip size bunu parayla satın almam diyorsa,
1: evet.
3: Almam gerekiyor diyorsa, oradaki bürokrat da buna onay verdiyse bu ticareten doğru, vicdanen yanlış.
1: Tamam.
3: Ama şuraya geleceğim.
1: Buyur.
3: Kızılay varlığını sürdürebilmek için dünyaya bu çadırları satmak zorunda. Biz
1: tamam.
3: Dünyaya silah satıyoruz kendi savunma sanayimizi güçlendirebilmek için. Ama şuraya bir gelelim. Deprem döneminde kaç çadır kuruldu biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum. Tahmin toplam buyurun. Ne kadar?
3: 645 bin.
1: Tamam.
3: Peki bunu Kızılay'ı yerden yere vurduğumuz, asırlık çınarımızı yıprattığımız satış kaç adet?
1: Kaç?
3: 2000 adet. 645 binde 2000 ne yapar?
1: O zaman
3: peki 643 bini
1: pazarladı diyorsun.
3: Bakın 643 bini evet. Kuran devlet hiçbir yerde yok sayıldı.
1: 2000'i satan.
3: 2000 alan ahbap bütün deprem bölgesinin kahramanı ilan edildi.
1: Bir saniye. Murat buna bir şey diyor musun?
0: Ya bak mesele
1: 600 kaç bin çadır?
3: 645 bin çadır.
1: 645 bin tane biz çadır kurdu.
3: 455 bin tane ev yapıldı sattı, ya.
1: 2000 olay yani oldu diyorum. Mesele, o olmadı, görülmedi diyor.
5: Burada şimdi, gerçek soruna sahte diyeceğim. Yanıt veriliyor. Yani neden niye? Bunu söylüyorum?
1: Nasıl?
5: Biz
1: söylüyor biz, işte hepsini.
5: Ben Kızılay'ın çalışmadığını iddia hiç etmedim. Kızılay çalışmıyor da demedim. Biz iktidara bir kumpas kurulduğunu söylüyoruz. Ve depremin olduğu ilk haftalarda bunu söyledik. Tamam. Yani bu sonradan ortaya çıktı. Ahbap aslında bir projeydi. Bu kadar büyütülmesinin normal görebiliyor musunuz? 2023 ile 2017
1: sana
5: arasında...
1: Ama itiraz şuradan geliyor. Sen de diyorsun ki ahbap iktidara yakın bir yapı gibi anlatıyorsun. İtiraz 2000, ona öyle değil 2000, diyor. Bu 2023'ten insan aklını yalay etmek gibi bir şey diyor.
5: 2023'ten sonra iktidara yakın davranmıştır. Bakın birçok bürokratıyla fotoğraf vermiştir. Bakanlarıyla tamam. Fotoğraf vermiştir.
1: O zaman tekrar başa dönüyoruz. Anladım. Tamamla lütfen. Evet.
5: Ben bunun yani ahbap konusunun detayına
1: vallahi
5: girdiğinde...
1: Vallahi geleceğim size de.
5: Bakın ahbap konusuna girildiğinde okyanus ötesine kadar gittiğimizi göreceğiz.
3: Evet. Peki. Şimdi peki. Şunu kabul lütfen. Edelim. Kızılay o süreci yönetemedi.
1: Geleceğim size geleceğim.
3: Kızılay tamam. O süreci yönetemedi. Ben evet. Kerem Bey'in de performansını açıkçası evet. Çok sağlıklı bulmuyorum.
1: Evet.
3: Kerem Bey farklı yönlerden de eleştirilir. Tamam. Oğlunu doğru. Genç Kızılay Başkanı yapması falan. Bunlar güven kırılımlarına neden olurlar. Ama burada... Kimse devlet yoktu, ahbap vardı propagandasının bir enstrümanı haline getirdiyse kendisini temize çekemez. Çünkü bu vebalin altına girer. Bu belki hukuki olarak onları sorumluluk altına atmaz. Ama az önce Kızılay için koyduğumuz o vicdani noktada
1: tabii.
3: Herkesi töhmet belki altına bırakır.
1: Belki hukuki bağlayıcılık.
3: Diğer taraftan mesela az önceki eleştirilen bir tanesi. Devlet kendisini o kadar duyuramadı o dönemde. Ahbap çok iyi propaganda yaptı. Evet çünkü devlet... İnsanları enkaz altından çıkartmak, insanları çadıra yerleştirmekle cebelleşirken influencerları sıcak ofislere toplayıp oradan storyler attıramadı. Yani böyle gevşek gevşek, abi işte biz bu kadar devletsiz kalacağımızı bilmiyorduk dedirtemedi mesela Gökhan Özoğuz'a. Bu anlamda devlet belki eleştirilebilir. Çünkü devletin o sırada yapması gereken bambaşka işi vardı. 11 şehrin yıkımından bahsediyoruz. Bir diğer taraftan... Bu meseleyle beraber şimdi armutu elmayı elmayla tatmak lazım. Deniz Feneri soruşturmasının arkasındaki BND, Deniz Feneri soruşturmasının arkasındaki FETÖ izini tespit etmeden...
1: BND Alman İstihbarat Örgütü diyorsun.
3: Alman İstihbarat evet. Örgütü'nü tespit etmeden ikisini bir araya koymak... Kusura bakmayın ama Deniz Feneri Örgütü rulet masalarının başında yakalanmadı. Onun arkasındaki iz düşümünü Hasan abi çok daha iyi anlatır. Son olarak, şimdi yani bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela kiralamadan bahsettiler değil mi? Şu anda Türkiye Avrupa'nın en güçlü hava savunmasına sahip. Yani şey anlamında söylüyorum bunu. Yangınla mücadele anlamında söylüyorum. Ve siz yılda belki bir ay kullanacağınız, belki 1,5 ay kullanacağınız filo ile ilgili... 11 ay boyunca bunun pilotunun maaşı, ikmali, parça eskimesi bunlarla uğraşmazsınız. Akıllı devletler böyle yapmaz. Avrupa Birliği'nde Almanya'nın ayrı, Yunanistan'ın ayrı, Belçika'nın ayrı, Fransa'nın ayrı hava filosu mu var? Yok biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin ortaklaşa bir filosu var ve nerede yangın çıkarsa oraya gidiyorlar, müdahale ediyorlar.
1: Fransa'da dolayısıyla, bayağı yangın var, pek gidemediler şimdi.
3: Dolayısıyla her devlet, evet. Her devlet her olaya anında müdahale edemez. Los Angeles'ta, Hollywood'da insanların oradaki malikaneleri cayır cayır yandı. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyanın en büyük süper gücü o izlemekte yetindi. Fransa'daki, peki. Almanya'daki, Kuzey Vestfalya eyaletindeki bir kasabanın selinin yaraları 4 yıl sonra yeniden ancak sarılabilmiş durumda. Dolayısıyla gelinen noktada büyük bir operasyon yedik, tamam mı? Ben burada seçmeni de, ben burada insanları da suçlamıyorum ama burada işin bu o operasyonun içerisinde vicdanen yükümlü olanlar var. ve günün sonunda evet yanlışların farkına varmaları önemli.

0: Önemli fakat devlet kurumlarına güven noktasını açtıkları bu çatlağı kapatmadıkları sürece borçlu kalmaya devam edecekler. Peki. Farkında olmaları önemli. Peki. Ama o kadar ucuz değil.
1: Teşekkürler.
0: Yani.
1: Herkese bir söz hakkı vermek istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Yani Aytunç Fenerbahçeli, tabii Fenerbahçe'de olmuş olması önemli değil de yıllar önce Alman kaleci Toni Schumacher vardı. Burada futbol oynadı. Sonra futbolu bıraktı bırakmadı bilmiyorum. Bir hastane yapacağım dedi. Yani bu Fenerbahçe kalecisi diye Aytunç'a söylemiyorum. Yani Beşiktaş kalecisi de olabilirdi. Galatasaray'ın santraforu da olabilirdi. Fark etmez. Sonra hastane yapacağım diye böyle bir bağışlar topladı. Sonra Schumacher gitti. Yani o da bir Almandı. Yani o olayı da hatırlıyorum. Böyle bir hadise oldu.
2: Bir şey değil yani.
1: Yani adam topladı gitti yani. Hani
0: Türkiye'den mi topladı?
1: Tabii ya.
0: Hassasiyetin damarında
1: tabii canım hastane. Canım. Ya Alman verir mi? Hastane yapacaksa devlet yapar der. Alman Schumacher'e para verir mi? Yani burada oldu. Para toplandı. Bir sürü şey çıkar. Aytunç bulur. Yani Aytunç'un bulamayacağı iş yoktur. İki dakikada bulur. Şimdi dünyada insan...
3: Fenerbahçe bugün Greenwood'u aldı.
1: Greenwood'u aldı evet. Önemli transfer. Yani peki Beşiktaş kimi aldı?
3: Bilmiyorum.
1: Nasıl bilmiyorsun?
3: İzlemedim.
1: Peki.
0: Bolu'da da kurban parası diye topladılar. Muhasebeci mesela. Gitti kendisini yani ifade
1: sadece,
0: etti.
1: Sadece
0: buralarda da kesilmedi. Onu da söyleyeyim. Vicdanen kendimi şimdi, rahatsız hissediyorum dedi yani.
1: Sayın Balbay buyurun efendim.
4: Şimdi Faruk Aksoy gerçekten hani böyle bir konuda hani bu kadar ayrışmayı da doğrusu yadırgadım. Çünkü olayın özü bir kamuoyuna açıklamayı muhtaç bir durum var ve Haluk Levent bunu açıklamalı. Bunun savcısı, solcusu, muhalefeti, iktidar olmaz. Tabii. Böyle bakabilmeliydik. Ama devlet kurumlarındaki eksikliği de anlatmaktan yani hiçbir devlet gerçekten bir devletse gocunmaz onun gereğini yerine getirir. Şimdi burada tekrar altını çiziyorum Haluk Levent olayının. Ama Kızılay'da şimdi Murat Ağırel ilk haberi yapan kişiydi. Ve Murat Ağırel ondan sonra bakın neler yazmış. Kızılay ikinci el eşyalarını da satarak elden çıkarmış. Kızılay gibi bir kurumun yani onu satmaya ihtiyacı olabilir mi? Onu ihtiyacı olanlara verse, buradan ticari bir çıkar gütmese. Yine Murat Ağırel, biraz önce dendi ya sadece 2000 çadır satmış diye. Hayır, şimdi Türk Eczacılar Birliği eczane yapmak istemiş ya. Bakın ne kadar kutsal bir şey. Türk Eczacılar Birliği'ne 5 çadırı 800 bin liraya satmış. Resmi kayıtlara giren bilgi olarak söylüyorum. Şimdi firma adları vermeyeyim. Bir akaryakıt firması ben de burada çadır kurmak istiyorum demiş. Kızılay onlara tanesi 19 bin liradan satmış. Bir lastik firması, firmanın da adı var ama reklam şey olmasın bahsetmeyeyim. O da yine aynı şekilde bir dayanıklı beyaz eşya firması da ben de çadır kurayım demiş. Kızılay ona da satmış. Şimdi bir defa bu kronik bir şey. Hakikaten kusura bakmayın. Yani böyle bir kere denk geldi sattı olmamış. Ve Kızılay'ın bugün gelinen noktada...
1: Siz bir şeye yani bir itiraz ettiniz Mustafa Bey. Konuştuk. Sayın Balbay bir şeye itiraz ettiniz. Taha Hüseyin konuşurken işte ne yani maden suyunu da satmasın mı dediğinde siz aynı şey değil dediniz. Mesela
4: değil tabii maden suyundan ticaret
1: çadır satarsın
4: yapabilir.
1: Da... Çadır yanlış da maden suyu doğru mu? Ya da kumanya satarsın da
0: şöyle, benim onu
1: işte masa yanlış
0: sebebi,
1: mı? Nedir? Hayır, buradaki ayrım nedir?
0: Hayır, bir saniye. Benim onu söylememin sebebi de derneklerin söyleyeyim. Şirketleri kapatılsın çağrısı bulmuştu o. Yoksa...
1: Nedir mesela itirazınız orada?
4: İtirazım şu. Buyurun. Ya bir yardım anı. Türk Eczacılar Birliği bunlar kayda girmiş. Öteki firma adlarını saymıyorum. Yani deprem o anda ticaret düşünülür mü ya? Ama böyle bir Kızılay'ın anlayış yerleşmiş.
3: Sevgili Balbay, Kızılay'ın tarihçisi ve şeyinde görevleri yazıyor. Karşılıksız yardım
1: karşılıksız
3: diyor.
1: Karşılıksız ama maden suyu da satıyor doğru.
3: Ya, eğer siz,
1: yani yeni satmıyor ki. Ya, 50 senedir
3: ya, maden suyu satıyor. Özele giriyor. Çadırdan bahsediyoruz. Çadır.
1: Tamam da yani onu niye satıyor? Madem öyle.
4: Satmasın zaten. O ticaret için
2: çok
4: olabilir.
2: Basit bir cevap
4: kurum
2: var.
4: Kurum adına.
2: Evet. Çünkü bir dakika Kızılay'ın.
4: Kurum adına olabilir. Var. Ben bitireyim.
2: Aldığı parayı sattığı zaman aldığı parayı da ham maddeye ve malzemeye verip evet. Tekrar çadır yapıyor.
1: Peki. Evet. Buyurun yani. Balbay. Yani sayın Balbay.
4: Şimdi.
1: Buyurun cevaplayın.
4: Bizim.
2: Raporda da var burada, o rapordan. Tamam. Benim yine, okumadığım raporda.
1: Tamam.
4: Buyurun. Sanıyorum Murat Bey, Aytunç

0: Hani evet diyeceklerdir ama Hasan Öztürk'ün de vicdanına seslenerek bu denetim mekanizmasının iktidar sistemli olarak bilerek, planlayarak bu noktaya getirdi. Bakın 125 denetim teftiş kurulu vardı. Maliye teftiş, İçişleri Bakanlığı teftiş hepsi kalktı bunların. Ve Sayıştay'ın kadroları
1: Nasıl kalktı
0: zayıflatıldı.
1: ya?
0: Bütün bu evet teftiş kurulları bakın bak
1: Hocam
0: sevgili
1: yani

0: Evet.
1: Teftiş kurullarını kaldırdılar.
2: Evet.
1: Mesela maliyenin teftiş kurulu falan çok.
2: Denetim yok
1: Ben
2: mu
1: orada
2: yani?
1: üyeler tanıdım. Orada üyeler tanıdım. Ve
0: Evet.
1: çok güçlü insanlardı. Onlardan dinlediğim için söylüyorum bunu. Bu tekrar altını çiziyorum. Gelin şu Haluk Levent olayı nedeniyle de bir ders olmuş olsun bize. Bunun denetim mekanizmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha altını çizelim. Hani genel denetime vakfedilir. Bu atalarımızın bir sözü var. Şüphe aklın yarısıdır diyor. Bu denetlemeye giren bir şey. Ve denetleme itimada mani değildir.
0: Kesinlikle
1: Yani
0: bu
1: ben sana
0: konuda Yusuf
1: itimat
0: Bey'e
1: ediyorum.
0: kesinlikle katılıyorum. Hatta
2: Buraya
0: işte
2: kayyum
0: Emirgan
2: atanır mı
0: da
2: peki?
0: tanesi
2: Bir
0: 5 milyondan
2: mali
0: 3 tane yalıyı
2: iktisadi
0: kapatanlara
2: anlamda
0: işte
2: denetim
0: denetim
2: için
0: yapınca ortalık
2: farklı.
0: ayağa kalkıyor.
3: Efendim?
1: Şimdi tabii
2: Mali
1: orada
2: denetim
1: Ekrem
2: için
1: Bey'le
2: bir
1: bir
2: atama
1: sürü
2: olur
1: laf
2: mu?
1: ettiniz
2: Kayyum.
1: Sayın Karagöz.
3: Evet,
1: Ben
3: buyurun
1: konuyu dağıtmak
3: bitirin
1: istemedim
3: Balbay.
1: ama Faruk Bey bir bitireyim.
3: Lütfen.
1: Şimdi ben konuyu dağıtmak istemedim ama ya Ekrem Bey 2500 yıl hapiste yargılıyorsunuz ve 3 saattir kendini savun diyorsunuz ya. Vicdanınıza sesleniyorum ya.
3: Evet.
1: 414 kişi yargılanıyor ve Ekrem İmamoğlu'na diyorsunuz ki sen bu kişilerle beraber örgüt kurdun. Ve bunların her birinin suçunu sen de işledin. Ve o yüzden her birine vereceğimiz cezayı sana da vereceğiz diyorsun. Mesela zabıta daire başkanına 10 yıl hapis isteniyor. O 10 yıl Ekrem Bey'e de yazılıyor. Efendim emlak daire başkanına 15 yıl hapis isteniyor. 15 yıl Ekrem Bey'e de yazılıyor. Yani Ekrem Bey potansiyel olarak buradaki herkese yönelik suçlamayı bir cevap vermek zorunda ya. En azından bir cevap vermek zorunda. O hakkı bile tanımıyorsunuz. Şimdi yok 3. sınıf müteahhit, 5. sınıf müteahhit. Ben Ekrem Bey'in babasından dinledim. Ekrem Bey bir gün 30 daire birden satıyor. Böyle bir müteahhit. İşini de iyi yapmış. Yani herhalde bir olumsuzluk olsa da çıkardı. Şimdi sadece el koydular. Babası diyor ki daha çok olamaz mıydı oğlum diyor. 5 yaşında ticarete başlamış bir insan. Ama şimdi şu anda örneğin Habertürk cezaevlerinde var. Cezaevlerinde izlenen 27 kanaldan biri Habertürk. Ve şimdi o kişi bunu bir cevap verme hakkı yok. Ve şu anda her şey bir yana mahkemede savunma yapacak. Hadi bitir işini çabuk diyorlar. Yani usul esasın kapısıdır. Eğer yanlış kapıyı çalarsanız doğru adrese gitmezsiniz. Ve
0: Ben
1: o yüzden
0: diğer
1: ceza muhakemeleri
0: izleyenlerin
1: usulü kanunu
0: süresini
1: var.
0: gasp etmemek
1: Ve bu
0: adına
1: kişinin
0: cevap vermeyeceğim
1: ve
0: ama
1: bütün kişiler
0: yani
1: adına
0: şiir okuyana
1: mevcut
0: kadar
1: diyorsunuz
0: çoktan kendisini
1: cezayı.
0: savunabilirdi.
1: Zaten
0: Evet.
1: bu nedenlerle zaten toplumda inandırıcılığı hiçbir şekilde kalmadı. Kalsaydı bir başka yöntemlere başvurulmazdı.
0: Evet.
1: Bırakın TRT'den canlı yayınlansın dedi, kabul etmediniz, tamam. Ama hiç değilse mahkemede kendini ifade etsin ya. Mahkemede de kendini ifade etsin. Şimdi burada yakın tarihle ilgili bir dizi davalara gönderme yapılıyor. Ben Ergenekon'dan hatırlıyorum. Bir kişinin savunmasının bir hafta sürdüğünü hatırlıyorum ben. O davalarda bile düşünün. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bütün herkesin işlediği suçu sen de işledin diyorsunuz. Ve bütün o kişiler de belediyenin çalışanı. Mesela hayatın olağan akışı dışında ilişkileri olsa onlarla ne işin vardır diyebilirsiniz. Ama bunların hepsi belediyede değişik görevler yapmış insanlar. Bir kısmı da yani düşünün. Yani hepinizin vicdanınıza sesleniyorum arkadaşlar. Ekrem Bey'in iki şoförünü tutukladılar. İki şoförünü. Biri Zeki'ydi, ötekinin adını hatırlamıyorum. 8,5 ay hapiste kaldı. Lütfen siz de kontrol edin. Balbay doğru söylemiyor dersiniz eğer yanlış çıkarsa. 8,5 ay hapiste kaldı. 8,5 ay sonra çık sen dediler. Serbestsin. Onlar çıktıklar. İddianamede dediler acaba kaç yıl hapis cezası istenecek öyle ya. Ne denecek onlara? İddianamede adları yok Faruk Bey. Tek suçları Ekrem İmamoğlu'nun şoförü olmaları. Ekrem İmamoğlu'nun şoförünü,
3: Peki.
1: özel kalem müdürünü, korumasını, kayınbiraderinin, sülalesini tutuklayacaksınız. Sonra da böyle canlı yayınlarda laf buldukça bir şey
3: Peki.
1: diyeceksiniz. Yani
3: Peki.
1: en azından bir savunma hakkı verin.
3: Ama
1: Yargılanmasın demiyorum Faruk
3: Taha
1: Hocam.
3: Hüseyin de diyor ki
1: Hiçbirimizin
3: Balbay,
1: yargılanamaz demeye
3: Balbay
1: hakkı
3: bir
1: yok.
3: şey
1: Hep,
3: söyleyeyim.
1: hepimiz yargılanabiliriz.
3: Sizi kesmemek
1: Ama
3: için o araya
1: girmeyecektim
3: girmedi.
1: araya ama
3: Tabii
1: özür
3: yok.
1: diliyorum.
3: Estağfurullah.
1: Zaten bütün bunlar bir
3: Problem yok.
1: bütün Faruk
3: Ama
1: Aksoy. Bütün
3: estağfurullah.
1: bunlar bir bütün.
3: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Taha Hüseyin de sizi kesmemek için biraz alçak sesle, daha doğrusu düşük desibelle söyledi. Ben duydum. O da dedi ki yani o zaman

0: mahkemede şiir okuyacağına kendini savun. Yani seni mahkemeye getiriyorlar, şiir okuyorsun.
1: Hayır, bakın
0: kendini
1: o da değil.
0: Savun
1: keşke
0: dedi.
1: Birazcık hukuk bilgisi olan bilir bunu. Eğer bir kişi ağır cezada yargılanıyorsa bizim yasalarımıza göre bu iktidarın 2004 yılında 2005 yılında yenilediği Türk Ceza Yasası'na göre söylüyorum. Bir kişi ağır cezada yargılıyorsan diyor, bakın yalan bile söyleyebilir diyor. Çünkü çok ağır bir hükme şey yapmışsın. Bu Yargıtay içtihadında var bu.
2: İmamoğlu,
1: çok ağır bir suçlama ya.
2: İmamoğlu kendini savunma yapmıyor. Peki. Bakın orada kendini sorgulama vardı orada. Sorgu. Bak o mahkemede o gün sorgu vardı. Yani 143 peki. eylem sorulacaktı. Yani siz 143 eylemi bir günde anlatamazsınız.
0: Anlatamaz. Evet. Peki.
3: Fakat Ekrem İmamoğlu ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim diyerek mahkeme
1: onu da diyebilir.
3: Tehdit etti ve mahkeme başkanı CMK 203
1: onu
3: mü?
1: Da diyebilir. Uyguladı dersin ki
3: ve çıkardı tamam yani.
1: Bey, onu
3: keşke,
1: da diyebilir.
3: Keşke eğer Emirgan da aldığı efendim söyleyeyim kameraları bantladığı otellerde taşıttığı bavullarla ilgili tak tak tak tak ortaya bütün belgeleri
1: çıkmadı.
3: Koyup
1: İlk
3: günün sonunda da deseydi ki
1: çıkmadı.
3: Daha fazla sorunuza cevap verecektim ama bu kadar müsaade ediyorsunuz. Gerisini yazı olarak açıklıyorum. Ey halkım ahanda mahkeme heyeti beni susturuyor. Ben iki gün Murat Ongun'a söz verildi. 6 saat boyunca adliyedeydim. Aristo'dan sözler duydum. Hacı Bektaş-ı Veli'den sözler duydum. Ama günün sonunda en son ben artık dayanamadım çıktım yani işim gücüm var. En sonunda kendisine Acarkent'te kaldığı 7 katlı villa soruluyor. Diyor ki efendim diyor ben kiracı olarak yargılanan Türkiye'deki tek vatandaşım. Şimdi konunun şeyine gelemediğin zaman aslına gelemediğin zaman sana bir ayda süre verilse Ekrem İmamoğlu o gün şunu yapsaydı tamam hakim bey sen bana madem bir gün müsaade ettin ben benim için isnat edilen İmamoğlu inşaatıya yatırılan paralar Beylikdüzü'ndeki bir sergi alanından müteahhitlere zorla aldırılan ve defalarca geri getirilip yeniden aldırılan o tablolarla ilgili bana isnat edilenleri tek tek cevaplayacağım. Ama bunun için bir gün yetmeyecek bana yeni süreler vermek zorunda kalacaksınız. Eğer vermezseniz beni susturmuş olacaksınız deseydim mi halkın aklındaki soruları cevaplamış olurdu? Ya da ilk cümlesi ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim diyerek mahkeme heyetini tehdit edip zaten gerilmiş ortamda mahkeme duruşmasını huzurunu sükunu ortadan kaldırıp kendisini salondan dışarı attırmak mı? Bunun zaten takdirini kamuoyu verecektir.
1: Çok kamuoyu peki. yapar takdirini
0: peki.
1: bir kişiyi peki. Taha Bey bir kişiyi siz şu anda 14 aydır tutuklayacaksınız hapis insan 14 saat özgürlükten kalsın bakalım bizi izleyenler 14 saat kendini bir odaya
0: peki.
1: kapatsın.
0: Peki Sayın
1: orada
0: Albay.
1: Kendini savunacak
0: Aytunca.
1: Peki. Şu anda da mesela izliyorsa da bile kendini savunma ortamı yok.
3: Hayır ben savunma hakkına saygı duyuyorum.
1: Şu anda,
3: keşke de hayır. savunsaydı diyorum
1: ama
3: yani.
1: Bakın,
3: yani konu
1: ama bakın,
3: çok dışarı taştı.
1: Söyledikleriniz bile
0: Balbay.
1: O kadar açıklamaya muhtaç ki yok
0: Balbay.
1: İşte tekrar tablolar gitti geldi.
0: Sevgili Balbay.
1: Şimdi işte bunlar zaten yargılamam.
0: Ya bunları,
1: o gitti
0: bunlar,
1: oraya geldi. Tamam
0: da...
1: noktayı koyuyorum ama savunma hakkının bir Türkiye'de savunma hakkı kısıtlanmış durumda. İki genel olarak Türkiye'de iyi bir denetim mekanizması yok.
0: Peki.
1: O davada
0: tekrar
1: da görüldü.
0: Konuya dönelim. Niye dönelim?
1: Söyledi.
0: Ya yanlış anlaşılmasın.
1: Şunu da
0: sanki,
1: söyledi.
0: Hayır.
1: Bakın aynen.
0: Aytunç'a bir söz
1: diğer
0: vereceğim.
1: Diğer arkadaşların hakkını tecavüz etmek istemiyorum. Son cümlem olsun.
0: Evet.
1: Benim dinlediğim sanıklardan biri. Emlak Daire Başkanım. Bir ihale soruyorlar.
4: Bay abi.
1: Diyor ki efendim
0: kaç
1: diyor.
0: Kaç
4: tecavüz etmediğinizden hakkımıza.
1: Ben bu davanın benim diyor bakın bu ihalenin aynısını karayollarda yaptığım buyurun onun ihalesini diyor.
0: Peki.
1: Bakıyorlar aynısı.
0: Peki teşekkürler.
1: Yani söyleneceği çok şey var.
0: Yanlış
1: ama
0: anlaş.
1: Savunma hakkı ve denetim
0: tamam.
1: diyorum.
0: Doğru. Savunma hakkı kutsaldır. Şimdi böyle anlatırken kesiyor gibi oluyorum. Sonra yanlış yorumlar yapılıyor. Öyle bir niyetim yok. Ahbap, yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları başlığımız bu olduğu için bir yere taşmasın diye. Yoksa biz her şeyi konuşuyoruz. Usulünce konuşuyoruz. 1,5 dakika.
4: Evet.
0: Aytunç şu dava nereye
4: şimdi
0: gidecek?
4: Şimdi bu dava
0: bir buçuk
4: birincisi
0: dakika.
4: Şile yolsuzluğuyla birleşecek.
0: Neyle?
4: Şile Belediyesi'ndeki evet, yolsuzluk
0: dosyasıyla
4: birleşecek.
0: Şile Belediyesi'nde bir Şile bezi işi var.
4: Orada çünkü Berkant Acil,
0: evet.
4: Haluk Levent'in kardeşi. Berkant Acil'in şirketinde çalışan Yeliz Kaya isimli şahıs. Yeliz Kaya, Haluk Levent.

0: Levent'in asistanı. Dosyaya göre 2024 yılı hesap işlem hacmi 5 milyar, 2025 yılında 10 milyar, 2026 evet. yılında 4 milyar. Bu hesapları da Haluk Levent'in kullandığına dair Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tespiti var. Ayrıca Yeliz Kaya'nın, beyan ettiği yazıyor dosyada. Yeliz Kaya beyan etti diyor. Yani Yeliz Kaya'nın bu konuyla ilgili ifadesi alınmış demek ki daha öncesinde. Cümle bu. Yeliz Kaya'nın beyan etti.
1: Evet.
0: Yani şimdi burada Haluk Levent'in vereceği sorulara vereceği yanıtlar, savcılık sorgusu, emniyette büyük ihtimalle susma hakkını kullanıyor. Biraz önce Balbay gösterdi zaten
1: dokümanlarını. Evet, susma hakkını kullanabilir.
0: Susma hakkını kullanıyor. O yüzden önümüzdeki...
2: Ama nedeni önemli.
0: Evet, orada da isimleri zapta geçirmedik.
2: Söylemek istediklerimi yazmıyorsunuz diyor.
0: Yani o dönemki devletle ilgili, bürokrasiyle ilgili verdiği isimlerden dolayıdır. O yüzden bu dosyanın devam edeceğini ve önümüzdeki süreçte daha başka isimlere ya uzanacağını...
1: Mesela bunca tecrübene inanarak bildiğim için soruyorum. Mesela bu davanın sonunda Haluk Levent ne olur, nasıl bir cezayla karşılaşır eğer suçlu bulunursa? Bir cümle, tek bir cümle.
0: Suçlu bulunursa çok ciddi bir ceza alacak.
1: Çok ciddi bir çete diyor. Organize...
0: Ya, mesele o değil. Mesele sonuçta yani bu da yapılır mı ahbap dediğimiz gibi yani... Peki. İnsanların güvenini kırmak her zaman
3: en büyük sorun o işte erozyon. İnsanların itimat duygusunu yok etmek.
1: Sabahtan beri onu söylemeye çalışıyorum.
3: Evet, itimat duygusunu yok etmek.
1: Eyvallah.
3: İnsanların emanet ettiği şeye tabii. ihanet etmek.
1: Tabii canım. Bu. Mesele bu. Her mesele şey bu zaten. Yani. Esas konumuz bu bizim. Esas üzerinde durmamız gereken en önemli konu bu. Yani insanın insana güvenini sarsıyorsun.
3: En önemli.
1: Bu kabul edilebilir bir şey değil. Herkese teşekkür ederim. Araya gitmem lazım. Balbay'a da teşekkürler uzakta. Taha Hüseyin çok teşekkürler. Hasan abi sağ olasın.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Aykut teşekkürler. Çok teşekkürler. Murat iyisin.
4: Teşekkürler iyi.
1: Kırgın ayrılmıyoruz değil mi?
4: Yok.
1: Hiç kimseyle.
4: Yok, Hasan Bey'i severiz.
1: Tamam. Çok teşekkürler sağ. Kısa bir ara konukları göndereyim. Sonra ben yayını kapatmak için geleceğim.

Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

Yayın bitti. Yayını kapatıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kısmen ara ara hararetli bir yayın oldu. Ama nihayetinde memleket için ülkede yaşanan her şeyi anlatma adına herkesi bilgilendirme, olanı biteni farklı görüşlerle ekranlara getirme adına bunları yapıyoruz. Bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Bütün konuklarıma teşekkürler. Benden bu gecelik bu kadar. Yarın akşam tam 19'da Habertürk'te ana haberde görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu

Uludağ, Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 15 Temmuz Çarşamba sabahında saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Evet, ABD Merkez Komutanlığı İran'a yönelik ek saldırılar başlattı. Bölgede patlama sesleri duyuldu. İran tarafı Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığını bildirdi. Detayları hemen aktaralım. ABD ordusu dün saat 22'de İran'a yönelik ek saldırılara başladı. Bu şehir nükleer santralinin bulunduğu bölgeyle Keşf ve Hengam adaları saldırıların hedefi oldu. Bender Abbas kentinde de bir noktanın ABD saldırısında vurulduğu belirtildi. İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle saldırıya uğradığı açıklandı. İran'ın Hürmüzgan valiliğinden deniz üzerinde çatışmalar yaşanmakta açıklaması yapıldı. Körfez'de de hareketlilik devam ediyor. İran ordusu Ürdün'deki ABD mevzilerini İHA'larla hedef aldı. Azrak hava üssü vuruldu. Ordunun şu ana kadar 7 dalga saldırı gerçekleştirdiği ve bölgedeki ABD üslerine yönelik İHA operasyonlarının nihai zafere kadar devam edeceğini açıkladı. Kuveyt'te ise İran'ın saldırıları sonrası yangın çıktı. Bahreyn'de de yeniden sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD saldırılarının ve ablukasının bizi müzakere talebinde bulunmaya zorlayacağını düşünüyorsa yanılıyor demektir açıklamasını yaptı. ABD'nin saldırıları ve ablukası nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı ise İran'ın son bir haftada 7 ticari gemiye saldırdığını ve yaklaşık bir düzine sivil mürettebatın öldüğü, kaybolduğu veya yaralandığı belirtildi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Eğer masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağız tehdidinde bulundu. Amerikan merkezli Fox News'e konuşan Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirtti. "Ben yeter artık diyene kadar saldırılar devam edecek" ifadelerini kullandı. Savaş boyunca İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatıldığını belirtti ancak onların hala savaşma azmi kaldığını söyledi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bu gece devam edeceğini ve önümüzdeki haftaya kadar ek saldırılar planladıklarını açıkladı. ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığını söyleyen Trump, ABD'nin İran'ı anlaşma yapmaya çağırdığını belirtti. İran tarafı ise kısa süre önce ABD'nin eylemleri İslamabad mutabakatını ortadan kaldırdı demişti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası resmen başladı. İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere abluka uygulanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün yaptığı açıklamada Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. Abluka saat 23 itibarıyla Türkiye saatiyle yeniden yürürlüğe girdi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasına göre de 20'den fazla ABD savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçak Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor. İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik ablukaya katılıyor. ABD'nin İran'a yönelik ablukası 13 Nisan'da başlamış, 18 Haziran'da sona ermişti. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasına göre bu tarihler arasında 140'tan fazla gemi rotasını değiştirdi.

0: 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü gecenin önemli noktalarından biriydi. Zırhlı araçlarla saldıran FETÖ'cüler havadan emniyet binasını bombaladı. Polisin ve sivillerin üzerine kurşun yağdırdı. 6 sivil ve 7 polis şehit oldu. Ama ne bina düştü ne de millet teslim oldu. İşte o gece Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yazılan o destan.
1: Zırhlı personel taşıyıcılarla geldiler. Vatandaşların ve polisin üzerine kurşun yağdırdılar. Ancak hayal bile edemeyecekleri bir duruşla karşılaştılar. O gece darbecilerin hezimete uğradığı noktalardan biri de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü darbe girişiminde en sıcak çatışmaların yaşandığı noktalardan birisi oldu. Emniyete ilk olarak genelkurmay yönünde hareketlilik var şeklinde bilgi ulaştı.
2: Emniyet Müdürlüğü'nün talimatıyla o gece binada bulunan tüm birimler koordineli şekilde kritik noktalara yönlendirildi. İlk emir ise emniyete kimden saldırı gelirse gelsin ateşle karşılık verilsin oldu.
1: FETÖ'cü hainler gece 22 sıralarında emniyetin önüne geldi. Saatler ilerledikçe de emniyet binasının önünde çok sayıda vatandaş toplandı. Darbeciler hem havadan hem de karadan sivillerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bahri Aydın ve eşi Münire Aydın gazi olan isimlerdendi.
3: Seken mermi kaval kemiğinden içeri girdi ayak bileğimden. Sol tarafından ateş etti. Aynı anda karnımdan vuruldum, yere düştüm. Tomaya doğru apalayarak gittim.
4: Yine olsa darbe yine çıkarım vatan bayrak için. Hiç düşünmeden.
2: Jetler Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde hedef aldı. İlk bomba gece 12'den sonra atıldı. Çok sayıda sivil ve polis yaralandı.
1: Darbecilerin kullandığı F-16'lar gece 3'e kadar binayı 2 kez daha hedef aldı. Bina büyük hasar gördü. Pencereler kırıldı, duvarlar çöktü. O anlarda telsizde gelen emir hiç değişmedi.
5: Yabancı unsurlara gerekirse silahı çatışmaya girecek, imha edecek. Kimse teslim olmayacak.
2: Zırhlı araçlar durduruldu, darbecilerin bir kısmı gözaltına alındı. O gece polisin ve sivillerin direnişi sonucu Ankara Emniyet Müdürlüğü darbecilere göğüs gerdi. ...15 Temmuz gecesi bombaların düştüğü noktalardan birisi ise işte burasıydı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in talimatıyla o gece şehit olan 13 sivil ve polis için buraya bir anıt dikildi.
0: ...15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin kritik hedefleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın merkez binası ve Genelkurmay karargahı da vardı. İki noktada gece boyunca hareketlilik hiç bitmedi. Peki neler yaşandı? Birlikte bakalım.
6: Asker hedefesine girmiş yılanlar, şiyanlar, teröristlerdi.
7: Helikopterden kurşun yağdırdılar, askerlerin üzerine ateş açtılar, tanklarla halkın üzerinden geçmeye çalıştılar. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay karargahını işgal ettiler.
8: Temmuzlu ilk habercisi Milli İstihbarat Teşkilatı olmuştu. Kara Havacılık'ta görevli binbaşı OK Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kapısını çaldı. Dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı derdest etmek üzere helikopterlerin havalanacağını ihbar etti.

0: etti.
1: MİT bu belgeyi genelkurmayla paylaştı. Hakan Fidan genelkurmay başkanlığına geldiğinde saat henüz 18.05'ti. Dönemin MİT müsteşarı, dönemin genelkurmay başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve dönemin genelkurmay ikinci başkanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Fidan Akar'a, komutanım bu olay daha büyük bir olayın parçası da olabilir dedi. Darbenin önlenmesi için ilk emir verildi. Akar, bütün hava araçları indirilecek, tanklar kışladan dışarı çıkmayacak emrini verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Kara Havacılık Komutanlığı'na gitti. Saatler 19.42'yi gösterdiğinde Karargah Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turhan'la tüm General Mehmet Dişli giriş yaptı. Darbeci askerler de onların arkasından. Mehmet Dişli dönemin Genelkurmay Başkanı'na darbenin başına geçmesini teklif etti. Akar, ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın yanıtını verince, yaveri Yarbay Levent Türkkan kendisine komutanım sakin olun, yoksa vururum diye tehdit etti. Akar derdest edildi. Yaşar Güler de elleri ve gözleri bağlanarak Akıncı üstüne götürüldü. O sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak Akar'ı bilgi vermek için aradı. Ama karşısındaki Akar değil, darbeci Levent Türkkan'dı. Türkkan, Orgeneral Çolak'ı karargaha davet etti. Çolak ve yanındaki kurmay başkanı Orgeneral Uyar karargaha girer girmez kelepçelendi.
0: Saat 21.43'te karargahta ilk şehit verildi. Korumalı subayı piyade başçavuş Bülent Aydın, darbecilerin açtığı ateşle şehit oldu. Aynı anlarda helikopterler genelkurmayın önüne gelerek darbeyi direnen vatandaşlara ateş açtı. Gece boyunca 38 kişi şehit verildi, onlarca kişi yaralandı.
2: Helikopterin tarama anı bulvarın oradan döndü, dönmeye kalmadı. Bir taramaya başladı ki inanır ki insanlar var ya, affedersin böyle hani ağaca vurur da leblebi gibi dökersin ya ağaçtaki meyveyi, aynı gibi. Dedim ki vuruldum ben. Sol tarafımdan, sol gözüm, sol bu ağzım. Ondan sonra bu kollarımın olduğu kısımlar, bunlar benim her tarafım yaradı. İçeride burada şarapnel var. Bir tane parça duruyor ameliyat, şeyde gösteriyor filmlerde. Ondan sonra benim burası falan böyle yırtıktı ağzım şuraya kadar.
1: O dönem MİT'in bulunduğu Yeni Mahalle semti de gece boyu darbecilerin hedefindeydi. Helikopterden yaylım ateşi açılıyordu. MİT de yolun önündeki araçlarda isabet aldı. MİT personeli açılan ateşe yerden karşılık verdi. Halk darbecileri durdurmakta kararlıydı. Genelkurmay karargah önünde bekleyiş sabaha kadar sürdü. Darbe püskürtüldü. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten atandı. Ertesi sabah darbeye katılmadıkları için karargahın içinde alıkonulan askerler kurtarıldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndaki FETÖ'cülerin işgali sona erdiğinde Türkiye'deki darbe girişimi de sona ermişti.
3: ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca kişi sokağa çıktı, darbecilere direndi. O isimlerden biri de Ahmet Alkılıç'tı. Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu yaralanan Alkılıç, 2 yıl süren zorlu tedavinin ardından sağlığına kavuştu. O geceye dair yaşadıklarını Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Mertcan Öztürk'e anlattı.
4: Yüzlerce insan bu hainlere doğru koşuyor. Atışı hiçbir zaman kesmiyorlar. Devamlı insanları tarıyorlar. Bir Allah'ın kulu da kaçmıyor.
5: Haberi duyar duymaz dışarı çıktı. Köprüde açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Bedenen iyileşti ama hafızasındaki izler aradan geçen 10 yıla rağmen silinmedi.
4: Benim unutamadığım karelerden bir tanesi, 18 yaş altı çocuklar bu hainlere meydan okurken en ön saftalardı.
6: 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin en kritik noktalarından bir tanesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Köprü, darbe girişiminin en ağır bedellerinin ödendiği noktalardan biri olarak tarihe geçti. O gece arkamdaki bu noktada 30'dan fazla insan hayatını kaybederken 200'den fazla insan yaralanarak gazi oldu.
4: (Gülüyor)
5: isimlerden biri Ahmet Alkılıç'tı. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Alkılıç yaşadıklarını hiç unutmadı.
7: Bir arkadaşımla beraber ofiste otururken eşim aradı beni. Dedi ki Ahmet dedi köprünün bir tarafı kapatılmış bir tarafı açık dedi. Bir terör eylemi varmış dedi.
8: Herkes evlerine diyor.
5: Başlarda bunun bir terör eylemi olduğu zannedilse de durum bambaşkaydı. Bu bir darbe girişimiydi.
7: Eve çıktığımda TRT spikerinin bildirgesine denk geldim. Tabii onu duyduğum anda dedim ki ben evde duramam. Dışarı çıkmam lazım dedim.
5: Ve köprüye doğru yola koyuldu.
7: Köprünün her iki tarafı da kapalıydı. Ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte tomalar vardı. Biz köprüye yaklaştığımız anda üzerimize çok büyük bir atış geldi.
6: Alkılıç'a o gece tam iki kurşun isabet etti. Bir tanesi sol omzuna, diğeri de en hayati organlarımızdan bir tanesine kafatasına geldi. Ve genç adam o geceden sonra tam iki yıl boyunca tedavi görmek zorunda kaldı.
7: 6 ay içerisinde konuşmam yavaş yavaş yerine geldi. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne çocuklarımı hatırlıyordum, ne annemi, babamı. Sonrasında bir anda her şey yerine gelmeye başladı.
5: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece yaşadıklarını dün gibi hatırlayan Alkılıç, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılığı taşıyor.
6: Siz o kadar şey yaşadınız, yani 2 yıl tedavi gördünüz, konuşamadınız, belki yürüyemediniz, işte evlatlarınızdan ayrı kaldınız. Tekrar olsa tekrar o gece çıkardım diyor musunuz?
7: Tabii. Şu an olsun tekrardan çıkarız.
3: Temmuz Şehitler Köprüsü 15 Temmuz dolayısıyla trafiğe kapatıldı değerli izleyiciler. Detayları aktaralım sizlere. Evet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce saat 3 itibarıyla çift yönlü geçişlere kapatıldı. Değerli izleyiciler, köprüye bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevkii ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevkiinde de trafik akışı sağlanamayacak. Yine bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. Köprü ve bağlantı yolları saat 15'te yeniden trafiğe açılacak. Aktarmış olalım izleyicilerimize. Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama o gece yaşananlar hiç unutulmadı. Saldırıya uğrayan yerlerden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o geceyi yaşayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ, meclis bombalanmasına rağmen konuşmasına devam ettiğini söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yaşananları anlattı. İzleyelim.
9: Çok büyük bir gürültü. 16 tane avize var ya yukarıda. Böyle zangır zangır sallandı, titredi ve birbirine neredeyse değecek şekilde ve yerden de tozlar kalktı. Ama ben konuşmamı buna rağmen kesmedim.
10: Ne meclise atılan bombalar unutuldu ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te hedef alınışı. Üzerinden 10 yıl geçse de 15 Temmuz gecesi yaşananlar ilk günkü gibi hafızalarda.
11: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. Bu arada 4 tane uçak indirdik. Telefonlar dinlendiği için Bodrum'a, Aydın'a, İzmir'e, Dalaman'a. Telefonla sürekli söylüyoruz ki hangisine gideceklerini tahmin edemezsinler.
10: 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Enstitü Sosyal tarafından forum düzenlendi. 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak başlıklı forumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ o gece mecliste yaşananları anlattı.
9: Korktu demesinler. Bak ürküttük, geri püskürttük demesinler. Konuşmasını sona erdirdik demesinler. Meclisi susturduk demesinler diye konuşmam olup aynen devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olaydan sonra ikinci kez Gazi ünvanını kazanmıştır.
10: Forumun katılımcıları arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı

0: Başkanı Berat Albayrak da vardı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yaşananları anlattı.
1: Uçak havadayken o pilot geldi, dedi ki efendim, dedi, Atatürk sıkıntılı, biz Sabiha'ya inelim. Yani Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Bir müdahale daha oldu. Efendim alınsa bile karanlık piste kamyon çekmiş olabilirler. Uçağımız da kısa, çarpıp farklı sıkıntı da yaşayabiliriz. Tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştuk, İkna ettik ve öyle indik.
2: Dünya medyası 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren Türkiye'ye kilitlendi. Gelişmeleri canlı yayınlarında aktarmaya başladı. Ancak bazı batılı medya organları skandal yayınlara imza attı. Tepki çeken manşetler kullandı. Batı medyasının 15 Temmuz'da göstermiş olduğu tavrı haberimizde izleyelim.
3: Let's get straight to the breaking news overnight. An attempted
4: of Turkey that some Turkish forces.
5: ABC's Alex Marquardt is in Istanbul.
6: That sounds like a jet just passing over. And now.
7: Sevgili seyirciler, bu metnin yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir.
0: Yabancı ajanslar 15 Temmuz darbe girişimini acil koduyla duyurdu. Yabancı televizyon kanalları dakikalar içinde Türkiye'deki muhabirlerine bağlandı. Gelişmeleri canlı yayınlarında aktarmaya başladı. Kalkışmanın ilk dakikalarında Türkiye'de ordu yönetime el koydu başlıklarıyla darbe gerçekleşmiş gibi gösterildi. Yaşananlar manipüle edildi.
8: That it is overthrown the government.
0: Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını duyururken uluslararası haber kanalları yayın akışlarını kesti. Erdoğan'ın açıklamaları an be an canlı verildi.
9: Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da
0: ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Batı'nın önde gelen ülkelerindeki yazılı medya organları ise ön yargılı yayınlarına devam etti. New York Post kapağında Türkiye'deki darbe neden bir umut olurdu sözlerine yer verdi. Almanya'nın Bild gazetesi birinci sayfada Türkiye'de Erdoğan'a karşı askeri darbe başlığını kullanırken Der Spiegel dergisi bir sayısının kapak konusunu Türkiye'ye ayırdı. Bir zamanlar demokrasi vardı başlığının atıldığı sayıda 15 Temmuz darbe girişiminden askerlerin isyanı diye söz edildi. İngiliz basınında da tepki çeken ifadeler kullanıldı. The Guardian gazetesi, Erdoğan Türkiye'de gerilimi nasıl tırmandırdı manşetini kullanırken, Financial Times, Türkiye denge mekanizmasını kaybediyor başlığı attı. Independent'ın kullandığı, Erdoğan darbeyi atlattı ama geleceği kesin değil ifadeleri ise büyük tepki çekti. Fransa basını ise darbe girişiminin başarısız olduğunu ve halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara döküldüğünü yazdı. Fransız haber ajansı AFP, darbe girişiminde Erdoğan kontrolü tekrar ele aldı başlığıyla duyurdu. Le Monde gazetesi, halk darbeye karşı durdu başlığını kullanırken, Le Figaro gazetesi de darbe girişimi başarısız olduğu sözlerine yer verdi. Belçika basını ise ülkenin kontrolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu yazdı.
10: Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz milletinize doğrultursanız faturasını da ağır ödersiniz.
0: Uluslararası medyaya karşı Türkiye'nin tavrı ise son derece şeffaf oldu. Yabancı basın temsilcilerine yönelik bilgilendirme turları düzenlendi. Gazeteciler Ankara'ya davet edildi. Başından sonuna darbe girişiminin bütün ayrıntıları paylaşıldı.
11: Demokrasi için, aziz milletimiz için.
0: Yeni Kapı'daki Tarihi Demokrasi ve Şehitler mitingi ise görmezden gelinemedi. BBC mitingi hiç görülmemiş bir kalabalığın birlik gösterisi olarak tanımladı. Associated Press haber ajansı dev darbe karşıtı gösteri İstanbul sahil kenarını hınca hınç doldurdu başlığını kullandı. Wall Street Journal ise mitingi fevkalade olarak nitelendirdi.
12: Sağ olasınız, var olasınız.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitler düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Etkinliklerden biri de Kapadokya'daydı. Sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla havalandı.
0: Balonlar, Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla havalandı. 15 Temmuz şehitleri gökyüzünde de anıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Nevşehir'in Göreme beldesinde farklı bir etkinlik yapıldı. Sıcak hava balonları bu kez 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için havalandı.
13: Bu dünyaya örnek olan kahramanlıkta, şehit olanları rahmetle minnetle anlattı.

0: Gazilerimize de bir selam göndermek için biz de bugün balonlarımızı kaldıracağız.
1: Düzenlenen törenin ardından balonlar Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla havalandı. Onlar arasında şehit Ömer Halis Demir'in posteri de vardı.
0: Ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyecek, vatanı böldürtmeyeceğiz. Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız.

0: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltında bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güner ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi'ne getirildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından Güner ve 23 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştuğu gündeminde Ankara'da yapılan NATO zirvesi vardı. Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri dedi. İran'a yönelik saldırılara değinen Bahçeli, mutabakat masasına geri dönülmesi vurgusu yaptı.
1: Türkiye, NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir.
2: Ankara'da yapılan NATO zirvesini değerlendirdi, Türkiye'nin yeni dönemin kurucu aktörlerinden olduğunu belirtti.
1: Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Bu devir yalnızca savunma bütçelerinin sağına sıfırların eklenip rakamla büyütüldüğü bir devir değildir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde savunma işbirliğinde yaşanan kısıtlamalar vardı.
1: Müttefikler arasında örtülü ambargo, siyasi blokaj ve tedarik engeli gibi ittifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı, CatSat yatırımlarının kaldırılması ve F-15 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir.
2: MHP liderinin diğer bir gündemi ise ABD Başkanı Trump'ın İran mutabakatına yönelik sözleriydi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. Saldırılar durdurulmalı. Mutabakatın ihlal edilen hükümleri yeniden işler hale getirilmeli.
2: Bahçeli Türkiye'nin AB üyelik sürecine de değindi. Avrupa yeni yol ayrımında dedi.
1: Bu yol ayrımında görmezden gelmesi mümkün olmayan bir hakikat vardır. O hakikatin adı da Türkiye'dir. Aşılması gereken fasıllar bloke edilmiş, verilen sözler tutulmamış. Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odalarında tutarken kendi stratejik ufkunu daraltmıştır. Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır.
2: MHP lideri FETÖ darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle mücadelede kararlılık mesajı da verdi.
1: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. Bu millet teslim olmaz. Bu millet devletini terör örgütlerine teslim etmez. İhanetin yöntem değiştirmesi, İhanetin sona erdiği anlamına gelmez. Devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi hayati önemdedir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır.
0: Ahbap Derneği ve şarkıcı Haluk Levent'e yönelik soruşturma sürüyor. Operasyonların ikinci dalgasında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı da böylece 42'ye yükseldi. Şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi de var. Adalet Bakanı Akın Gürlek de MASAK raporlarının incelendiğini ve

0: soruşturmanın daha da genişleyebileceğini söyledi.
1: Örgüt kurma, kara para aklama, vergi kanununa muhalefet. Ahbap Derneği'ne bu suçlamalarla başlatılan soruşturma genişletildi. Bu kez jandarma operasyonu yaptı. Yeni gözaltılarla birlikte şüpheli sayısı arttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve şahsi harcamalar için kullanıldığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Savcılığın tespitine göre bağışların bir kısmı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldı.
2: İddiaya göre bu paranın 125 milyon 765 bin lirası Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'le alakalı kişi ve şirketlere gönderildi.
1: Soruşturmanın ikinci dalgasında İstanbul merkezli 4 ilde 17 şüpheliye yönelik baskın yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda 14 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
2: Tutuklu şüphelilerden biri de ünlü şarkıcının kardeşi Berkant Acil. Acil daha önce Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
1: Başsavcılık Berkant Acil'in kontrolünde olduğu değerlendirilen 4 şirkete TMSF'nin kayyum atanmasını talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada MASAK raporlarının incelendiğini söyledi. Bakan Gürlek, soruşturmanın daha da genişleyebileceğini belirtti. Adalet Bakanı, Haluk Levent'in daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını ifade etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'da işlemleri sürüyor. MASAK raporları ile elde edilen bulgular şüphelilere tek tek soruluyor.
0: Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. Gürlek, soruşturmadaki bazı şüphelilerin FETÖ ile iltisakı olduğunu söyledi. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
1: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki şüphelilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin FETÖ ile iltisakı olduğu belirlendi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var. Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var.
1: Bakan Gürlek kabine toplantısı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı. 29 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 2 firari şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Soruşturmaya yönelik Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de açıklamalarda bulundu. Olayın aydınlatılmasına ilişkin ümitli olduğunu söyledi.
4: Adaletin gecikmiş olması ondan vazgeçmeyi gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünü hiçbir istisnaya yer bırakılmayacak şekilde tesis edilmesidir. Ama aradan 17 yıl geçmiş olmasına rağmen bu husus maalesef hala karanlıkta. Ama inanıyoruz ki şimdi aydınlatılacak. Şimdi ümitliyiz. Şimdi ben, camiamız, aileler, Türk milleti, herkes ümitli.
0: Yerli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma bir ilke daha imza attı. Roketsan üretimi sesten hızlı füzeyle ilk kez atış yapan Kızıl Elma hedefe tam isabet vurdu. Testlere yoğun bir şekilde devam eden insansız savaş uçağının bu yıl envantere alınması hedefleniyor.
1: Tüm hazırlıklar yapıldı. Yerli insansız savaş uçağı bir kez daha test atışı için havalandı. İlk kez sesten hızlı bir füzeyle hedefi tam isabet vurdu.
5: Ateş!
1: Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Amasya Merzifon'da bulunan 5. Anajet Üst Komutanlığı'ndan havalandı. Kanadının altında ise bu kez sesten hızlı yani süpersonik bir füze olan Roketsan yapımı Jet 230 yer aldı.
5: Ateş!
1: Kızıl Elma denizde bulunan hedefe angaje olmasının ardından füzeyi bıraktı. 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşlenen füze hedefi tam isabet vurdu. Böylece Türkiye, ürettiği insansız savaş uçağıyla yerli süpersonik füzenin birlikte çalışabilme kabiliyetini ve milli mühimmatın uçağa entegrasyon gücünü de gözler önüne serdi. Bayraktar Kızıl Elma geçen yıl

0: yaptığı test atışıyla da dünya tarihine geçmişti. Dünyada havadan ateşlenerek havadaki başka bir hedefi vuran ilk insansız savaş uçağı olmuştu. Türkiye'nin ilk yerli insansız savaş uçağının bu yıl içinde envantere alınması bekleniyor.
1: Süper hücre bu kez Tekirdağ'a vurdu. Şiddetli dolu kentteki tarlalarda yetiştirilen ayçiçeği, kanola, karpuz ve kavunlara zarar verdi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
2: Karpuz, kavun, ayçiçeği hepsini de süper hücre vurdu.
3: Hiçbir şey kalmadı. Herhalde şey bitti.
2: Tekirdağ'da dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu özellikle Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal bölgede etkili oldu. Ayçiçeği, kanola, karpuz ve kavun ekili alanlarda hasar büyük oldu.
4: Destek olsun bize, aileyle köyümüze. Bu akşamdan beri üzülüyoruz. Zarar geldi.
2: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri doludan zarar gören tarlalarda inceleme yaptı.
5: Bugün Tarsim ile beraber bizim arkadaşlarımız hasar tespitine başladı. Yaklaşık 35 bin dekarlık bir alanda 4 köy var zarar gören.
2: Tespit sonrası çiftçilerin zararları karşılanacak.
6: Ya gider bunlar, bir günde yemen lazım işte.
1: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde rekor sıcaklık seviyeleri orman yangınlarını da tetiklerken Fransa'da 1900 hektardan fazla alan küle döndü. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına devam ederken kasıtlı veya kazayla yangın çıkardığı gerekçesiyle de 59 kişi gözaltına alındı.
0: Alevler hızla yayıldı. Yüzlerce hektarlık alan küle döndü. Fransa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Avrupa genelinde etkili olan rekor sıcaklıklar orman yangınlarını tetikledi. Fransa'nın başkenti Paris'e 60 kilometre uzaklıktaki Fontainebleau ormanındaki yangında 1900 hektardan fazla alan küle döndü. Yaklaşık 850 itfaiye erinin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, yangın son 20 yılda ülkenin kuzey kısmındaki en büyük 3. yangın olarak kayıtlara geçti. Fransa İçişleri Bakanı Nunes, kasıtlı ve kazayla orman yangınları çıkardığı gerekçesiyle 59 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bunlardan 29'unun reşit olmadığını belirten Nunes, kasıtlı yangın çıkardığını kabul eden 7 kişinin tutuklandığını söyledi. Fransız Meteoroloji Ajansı da aralarında Seine-Marne'nin de yer aldığı 30 vilayette yüksek orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verdi. Fransa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken ülkedeki 3 nükleer reaktörün faaliyeti durduruldu. 8 reaktör de düşük güç moduna alındı. Toplam 57 nükleer reaktörün bulunduğu Fransa'da elektrik üretiminin %70'i bu reaktörlerden sağlanıyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
1: Yemen'deki Sana Havaalanı'na yapılan saldırı ülkedeki gerilimi yeniden yükseltti. ABD basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin saldırılardan önce ABD Başkanı Trump'ı arayarak destek istediğini öne sürdü. İran destekli Husiler ise saldırıya Suudi Arabistan'daki bir havaalanını hedef alarak yanıt verdi.
0: Yemen'de tansiyon yükseldi. ABD basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD Başkanı Trump'tan Husilere yönelik operasyon için destek istediğini iddia etti. Bölgede gerilim, Sana Havalimanı'na yapılan saldırılarla tırmandı. Husiler saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Axios haber portalı, Riyad yönetiminin saldırılardan önce Washington'dan destek istediğini öne sürdü. Axios'a konuşan ABD'li yetkililere göre Suudi Veliaht Prens Selman, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Husilere yönelik bir askeri operasyon için Trump'tan destek istedi. Habere göre Trump da destek verdi. İran'ın eski dini lideri Hamane'nin cenazesi için Husi heyetini almaya gelen uçağın ülkeye inmesi, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin tepkisini çekmişti. Husi heyetini taşıyan uçak geri döndüğü sırada havalimanı saldırıların hedefi oldu. Uçak saldırıların ardından Hudeyde Havalimanı'na indi. Husiler saldırılara karşılık olarak Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nın balistik füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı. Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

0: Irak-Türkiye boru hattı için 12 aylık anlaşmada sona gelindi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar mevcut anlaşmanın uzatılmayacağını açıkladı. Yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Irak tarafında bir ara çözüm sunduklarını da belirtti.
1: 12 aylık Irak-Türkiye boru hattı anlaşması bu ay bitiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ara çözüm sağlandığını açıkladı. Ancak yeni bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
2: 2010'da bu anlaşma akdedilmiş, 2014'te Irak bizi tahkime götürmüş. Sen şimdi böyle bir anlaşmayla, yani arada anlaşmazlık çıkaran bir anlaşmayla devam etmek ister misin? Biz etmek istemiyoruz. Boru hattı anlaşmasını uzatmıyoruz. Yeni bir anlaşma olması lazım. Ara çözüm olarak onlara dedik ki BOTAŞ'la bir senelik petrol taşıma anlaşması yapalım. Yani BOTAŞ sizin petrolünüzü bir sene taşısın. O bir sene içerisinde de hani 3 ayda yapıp varabilirsek 3 ayda, 6 ayda verebilirsek 6 ayda bir anlaşmaya varalım. Umarım çözülür. Biz hazırız.
1: Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattının bazı körfez ülkelerini de kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin hedefe de değindi. Konuya ilişkin Iraklı makamlarla yapılan görüşmelerin yansımalarına vurgu yaptı.
2: Bizim hattı Basra'ya kadar götürme hedefimiz var. Kapasitenin artması var. Irak Başbakanı'yla da görüştük. 2,5 milyon varile kapasiteyi çıkaralım dedik. Kuveyt istiyorsa Kuveyt bu boru hattına petrolünü koysun. Başka isteyenler olursa körfezden onlar koysun gibi kapsamlı şeyler söyledik. Doğalgaz boru hattı inşa edelim yanında hemen. Bir kere de kazalım. İki tane boru hattı koyalım. Katar gazı gelebilir, başka gaz kaynakları gelebilir. Bir sürü şeyler konuştuk.
0: Avrupa Birliği, savaşın yıktığı Gazze'nin yeniden imarı için yeni bir uluslararası girişim başlattı. Brüksel'de düzenlenen toplantıda ilk etap için yaklaşık 900 milyon euro kaynak toplandı. İsrail Savunma Bakanı Katz ise yeni bir skandala imza attı. Gazze'deki yıkımı görmenin iyi hissettirdiğini söyledi.
3: Filistin Bağışçılar Grubu bugün 900 milyon euro topladı. AB, Filistin halkının en güvenilir destekçisidir, en büyük bağışçı ve iki devletli çözümün en güçlü destekçisiyiz.
1: Avrupa Birliği öncülüğünde Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için Gazze ekibi inisiyatifi başlatıldı. Brüksel'de düzenlenen Filistin Donörler Grubu toplantısında Gazze'de ilk aşama için yaklaşık 900 milyon euro kaynak oluşturuldu. Yardımların Filistin Özerk Yönetimi'nin reform sürecine bağlı olarak yürütüleceği duyuruldu. Girişime AB ülkeleriyle uluslararası ortaklar destek veriyor. Toplanan fonun su ve kanalizasyon altyapısının yeniden kurulması, molozların kaldırılması, sağlık ve enerji hizmetlerinin yeniden işler hale getirilmesiyle tarım ve gıda sistemlerinin ayağa kaldırılması için kullanılması planlanıyor. Almanya mevcut projelere ek olarak Gazze'nin yeniden imarı için 66,5 milyon euro daha sağlanacağını belirtiyor. İsrail Savunma Bakanı Katz ise Gazze şeridine giderek gördüğü yıkımın iyi hissetmesini sağladığını söyledi. Bakan, Gazze şeridinin kuzeyindeki toprakların gasp edilerek kalıcı bir Yahudi varlığı oluşturma niyetini de itiraf etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Mayıs ayında ateşkese rağmen Gazze şeridindeki işgal ettikleri bölgeyi %60'a çıkardıklarını açıklamış, %70'e çıkarılması için de talimat vermişti.
0: Eskişehir'de bir kadın hava almak için çıktığı evinin penceresinde korkuluğun kırılması sonucu 3. kattan düştü. 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
4: Pencereden dışarı bakıp hava alıyordu. Bir anda korkuluk kırılınca hayatından oldu. Olay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşandı. 61 yaşındaki Huriye Bakılan apartmanın 3. katındaki dairede oğluyla birlikte yaşıyordu. Hava almak için pencereye çıkan kadın yaslandığı korkuluklar kırılınca 3. kattan yere düştü. Olayı görenler hemen ambulans çağırdı. Polis ekipleri de olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 61 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alan kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Huriye Bakılan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Şanlıurfa'da aile hekimliği yapan bir doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu. Genç doktorun ölüm nedeni otopside belli olacak.
1: Genç doktordan haber alamayan misafirhane çalışanları kapıyı çaldı. Açan

Olmadı. Polisle içeri girdiklerinde karşılaştıkları manzara yürek yaktı. Aile hekim Ahmet Güner'i Şanlıurfa'da Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapıyordu. 34 yaşındaki doktor bir sendikaya ait misafirhanede kalıyordu. Çalışanlar gün boyu doktordan haber alamayınca merak etti.

0: Gelen sağlık ekibi Ahmet Güner'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından Güner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Doktorun ölüm nedeni araştırılıyor.
1: Konya'da bir kişi üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Anne kızı katleden şüpheli gözaltına alındı.
2: Aile arasındaki tartışma kavgaya döndü. Anne kız canından oldu.
3: Çocuk annesinden kız kardeşini öldürmüş.
2: Olay Konya'nın Selçuklu ilçesine meydana geldi. Rahman Ö ile evde bulunan üvey annesi ve kız kardeşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönünce Rahman Ö eline aldığı bıçakla üvey annesi Dursun Niye Ö ve kız kardeşi Esma Nur'a saldırdı. Sesleri duyan komşular 112 acil yardım hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde anne kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Katil zanlısı Rahman Ö gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: ABD'de göçmenlere yönelik operasyonlarda yaşanan silahlı müdahaleler tartışma yaratmaya devam ediyor. Maine eyaletinde ICE ekiplerinin ateş açması sonucu bir göçmen hayatını kaybetti. Yetkililer sürücünün aracını silah olarak kullandığını savundu.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde ICE ekiplerinin ateş açtığı bir kişi hayatını kaybetti. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarında konuya dair yaptığı açıklamada ölen kişinin sınır dışı kararının bulunduğu ve bu kapsamda takip edildiği bildirildi. Olay Maine eyaletine bağlı Biddeford kentinde yaşandı. Açıklamaya göre ICE ekipleri hakkında sınır dışı kararı bulunan kişiyi takip ediyordu. Ekipler aracı durdurmak isterken sürücünün kaçmaya çalıştığı belirtildi. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle bir görevlinin silahını kullandığını duyurdu. Vurulan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. New York Times'a göre kongre üyelerine yapılan bilgilendirmede sürücünün aracını güvenlik güçlerine karşı silah olarak kullanmaya çalıştığı iddia edildi. Maine Senatörü Angus King'in sözcüsü hayatını kaybeden kişinin John Sebastian Guerrero olduğunu açıkladı. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı ise kimliği resmen doğrulamadı. Olayla ilgili FBI ve yerel polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Bu son günlerde ICE ekiplerinin ölümle sonuçlanan ikinci silahlı müdahalesi oldu. Geçen haftada Teksas'ta 30 yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Meksikalı bir göçmen ICE ekiplerinin ateşi sonucu hayatını kaybetmişti.
1: Çorum'da komşu iki iş yerinin sahipleri arasında çıkan kavga kanlı bitti. Av tüfeğiyle vurulan bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavganın nedeni bakın neydi?
0: Tartışma bir anda büyüdü. Komşular birbirine girdi. Av tüfeğinin ateşlendiği kavgada bir kişi hastanelik oldu. Görüntüler Çorum'dan. Mobilyacılar sitesinde iş yerleri yan yana olan iki kişi arasında çöp dökme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce taraflardan birinin arkadaşı av tüfeğiyle diğer iş yerinde çalışan kişiyi ateş ederek bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayda tüfeği kullanan şüpheli R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.
1: Deniz yerine serinlemek için havuzu tercih edenleri ilgilendiren bir haberimiz var şimdi sırada. Uzmanlara göre bakımı ve temizliği iyi yapılmayan havuzlar hastalık sebebi olabiliyor. Yetersiz klorlama veya aşırı yoğunluk nedeniyle hızla çoğalan mikroplar bakın hangi hastalıklara sebebiyet veriyor?
0: Otel ya da yazlık havuzlarında serinleyenler dikkat! Birçok kişinin aynı suyu paylaştığı havuzlar hijyen koşulları uygulanmadığında çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor.
4: Artan cilt enfeksiyonları olabilir, ishaller olabilir, idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Havuzun kullanılmasından, çok temiz olmamasından, bir anda çok kalabalık kişinin olmasından gördüğümüz enfeksiyonlar bu şekilde. Yazla birlikte artmaya da başladı.
5: Yazın kimi denizde, kimi...

0: havuzda seriniyor. Özellikle çocukların çok sevdiği havuzlar birçok sağlık riskini içinde barındırıyor. Uzmanlar kalabalık havuzlara girilmemesi önerisinde bulunuyor.
1: En ufak bir şüphe varsa, bulanık görünüm varsa, üzerinde partiküller, içinde partiküller varsa çok kullanmamaları lazım. Bir de temizliğinden, dezenfeksiyonundan çok fazla emin olmadıkları havuzları kullanmamaları lazım.
2: Havuzdan çıktıktan sonra duş almak önemli. Havuz sonrası hasta hissedenlerin de doktora gecikmeden başvurması gerekiyor.
1: İshal başladığında ishal için önemli olan sıvı kaybının olması. Bulantı, kusma, ishal, ishal sayısının 5-10'dan fazla olması, özellikle bulantı kusmanın ön planda olup bir şey yiyip içmemesi doktora başvurmasını gerektiren bir şey. Ateşin çok yüksek olup düşmemesi gibi. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrardan kan gelmesi, yine ateş olması üriner sistem enfeksiyonları açısından anlamlı. Bu durumlarda da yine doktora başvurup bir antibiyotik tedavisi kullanmak gerekebilir.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşıldı ve ilk finalist de belli oldu. İspanya, Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İspanya'nın rakibi Arjantin-İngiltere eşleşmesinin galibi olacak.
4: Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa ile İspanya Dallas Stadyumunda karşı karşıya geldi. İspanya 22. dakikada Oyarzabal'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fransa golün ardından pozisyona girmekte zorlanırken ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı. Mücadelenin 58. dakikasında ikinci yarıda kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Porro farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Fransızlar kalan dakikalarda pozisyon üretmekte zorluk yaşarken İspanya 2-0 galip gelerek final biletini aldı. 2022 Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa ise turnuvaya yarı finalde veda etti. Turnuvada üst üste 3. kez yarı final oynayan Fransa bu kez final biletini alamadı. Fransa 2018 Rusya'da şampiyonluğa ulaşmış, 2022 Katar'da ise finalde Arjantin'e karşı penaltılarla kaybetmişti. Son Avrupa şampiyonu Luis de la Fuente'nin öğrencileri 16 yıl sonra Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösterecek. İspanya ilk kez Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada finale çıkmış ve Hollanda'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. 2026 Dünya Kupası'nda savunmasıyla da dikkat çeken İspanya bir maçı daha gol yemeden tamamladı. Kaleci Unai Simon grup aşamasındaki 3 maçta kalesini gole kapatırken son 32 ve son 16 turunda da gol yemedi. Turnuvada kalesindeki ilk golü çeyrek finalde Belçika karşısında gören İspanya, yarı finalde ise rakibine gol izni vermedi. İspanya ilk dünya şampiyonluğunu elde ettiği 2010 yılında ise 2 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapatmıştı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri 19 Temmuz'daki finalde İngiltere-Arjantin yarı final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak spor güvenliği toplantısı düzenledi. Toplantıda alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.
5: İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni sezon öncesi spor güvenliği toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda ligler başlamadan önce yeni sezona ilişkin güvenlik hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıyı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak gerçekleştirdi. Profesyonel ve amatör liglerde oynanacak müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla şehirlerde uygulanacak tedbirleri, maç öncesi ve sonrasındaki güvenlik planlamalarını ve il bazında yürütülecek hazırlıklar ele alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, sporun birleştirici ruhuna yakışır şekilde sahalardaki rekabetin, tribünlerde fair play anlayışın hakim olması için bakanlıklarımız ve ilgili tüm kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da güçlendireceğiz. Sporcularımızın ve vatandaşlarımızın huzuru için yeni sezonda da gerekli bütün tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız ifadelerine yer verildi.
3: Yıllar önce yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesi için çalışmalardan bir müjdeli haber daha geldi. Zeugma Antik Kenti'ne ait Çingene Kızı mozaiğinden koparılmış bir panel daha Türkiye'ye iade edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 23 yılda kaçırılan 13.454 kültür varlığının Türkiye'ye kazandırıldığını açıkladı. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim.

0: 20 saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Uluslararası müzayedede satılacaktı. Bakanlık izini buldu. Çingene Kızı mozaiğinden çalınan panel ait olduğu topraklara döndü.
2: Kamuoyunda Çingene Kızı olarak bilinen bu figür bugün yalnızca Gaziantep'in değil, Türkiye'nin dünyaya açılan en tanınmış kültürel simgelerinden biri olmuştur. Aynı kompozisyona ait milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihli 13. paneli Zoikma Mozaik Müzemize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.
1: Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'ne ait Çingene Kızı mozaiğinden koparılan parçalar 1960'lı yıllarda yasa dışı yollarla Türkiye'den götürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı titiz çalışmalarla mozaiğe ait 12 panelin 2018'de iadesi sağlandı. Uzman ekipler mozaiğe ait 13. panelin izini de ABD'de tespit etti.
2: Süreci yakından izlemeyi sürdüren bakanlığımız uzmanlarınca uluslararası müzayede takip çalışmaları sırasında panelin yeniden satışa sunulduğunu tespit ettik.
1: Türkiye'nin başvurusu üzerine mozaiğin 13. paneli iade edildi. Çalışmalarla 23 yılda iadesi sağlanan kültür varlığı sayısı 13 bini aştı.
2: 2002 yılından bu yana 13.454 kültür varlığımızın ülkemize iadesini sağlamış olduk. Bu iadelerin 9.130'unu son 8 yılda gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. Bugün 15 Temmuz Çarşamba. Türk milletinin darbecilere geçit vermeden korkusuzca vatanını savunduğu, FETÖ'nün darbe girişimi engellendiği o tarihi gün. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bugün 10. yılında. Bu anlamda tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı günler diliyoruz ve diliyoruz ki Allah bir daha bize o hainlerin yaptığı darbeyi, yapacağı darbeyi nasip etmesin. Ve haberlerimizle tabii ki bugün devam edeceğiz. Özellikle 15 Temmuz'a ilişkin haberler tabii ki gündemimizde olacak. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı darbeciler için önemli hedeflerdi. 15 Temmuz gecesinde darbeye direnen halk Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gelmişti. Hainler halka ağır silahlarla ateş açtı. 29 kişi şehit edildi, 139 kişi yaralandı. Darbecilerin halka saldırdığı Beştepe'de o kanlı günün ardından 27 gün demokrasi nöbeti tutuldu. İzleyelim.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve darbecilerin karargahlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı. Bir anda darbeciler, bir anda ise darbeye direnen halk vardı. 15 Temmuz gecesi darbeye direnen halkın üzerine ateş açıldı.
2: Milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen çağrı başkentte yankı buldu. Halk kendi canını hiçe sayarak darbeyi durdurmak için Beştepe'ye akın etti.
1: Önce darbeci pilotlar alçak uçuşla halkı korkutmak istedi. Yetmedi, bomba atıldı. O saldırıda onlarca kişi şehit oldu. Darbeciler durmadı. Bu sefer tanklar sahneye çıktı. Ama o sahnenin kahramanı da bu kez tankların önünde ölüm pahasına duran halk oldu. Darbeye direnenlere karşı bir ateş daha açıldı. Darbeciler saldırıyor, vatandaşlarsa ülkesine, demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyordu. Darbeciler bu kez de protokol kapısından sızmayı denedi. Zırhlı araçlarla kapıları kırmaya çalıştılar. Külliyenin bahçesinde F-16'ların alçak uçuşu sırasında ardı ardına yaşanan sonik patlamalar sürerken, darbeyi durdurmak isteyen vatandaşlara helikopterden ateş açıldı. Saldırıyı Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri püskürttü. 13 darbeci etkisiz hale getirildi.
3: Beştepe'yi ablukaya alan darbeciler vatandaşların üstüne ateş açmaya devam etti. Bombaların bazıları yollara, bazıları ise araçların üstüne düştü. Çatışmalar sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
4: Bu darbe hareketini yapanlar hangi vicdan, hangi insani bir anlayış, bir yapı kalkıp da kendi halkına uçaktan bombalar yağdırarak, tanklarla halkının üzerine giderek böyle bir vahşeti işleyebilir?
5: Batı tarafı, caminin önündeki yol köprü kavşağı. Camiye değil.
1: Saat 06.43'te F-16'lar Beştepe çevresine iki bomba attı. İlki jandarma kavşağına, ikincisi ise Millet Camii'nin yanına düştü. 5 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda da hareketli saatler yaşanıyordu. Darbeye direnen personelin elleri bağlandı, depoya kilitlendi. Çatışma 15 Temmuz gecesi 21 sularında Jandarma Nizamiyesi'nde başladı. Öğle saatlerine kadar sürdü. Darbecileri engellemek için polis özel harekat ekipleri devreye girdi. Keskin nişancılar 15 rütbeli darbeciyi etkisiz hale getirdi. Halk da Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı direniyordu. Bu kez hem kışladan hem de havadan sivillerin üzerine ateş açıldı. Darbeciler saldırdı.

0: saldırılarına devam ettikçe karşısında çoğalan bir halk görüyordu. Darbenin başarısız olduğunu anlayan darbeciler bu sefer kaçmayı düşündü. Ancak onları taşıyacak helikopter üsse inemedi. Bunun üzerine darbeciler ellerindeki belgeleri binanın 11. katına çıkarıp ateşe verdi. Binada yangın çıktı.
1: Beştepe'de 22 saatlik direnişin ardından darbeciler etkisiz hale getirildi. Hükümete sahip çıkan halk yine de ayrılmadı. Demokrasi nöbeti başladı. O nöbete Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
2: Pensilvanya'daki şarlatanın yolundan gidenlerin sonu üsyandır.
0: Ve o nöbet 27 gün sürdü.
1: 15 Temmuz'da 251 vatandaş şehit oldu. 2000'den fazla kişi ise yaralandı. İşte o fedakarlık. Şehitlerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anlatılıyor.
3: AK Parti'de siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi.
4: AK Parti siyasi ve hukuki yönleriyle 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajla başladı.
5: FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
4: Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma 15 Temmuz 2016'da dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan İsmail Kahraman, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı. Binali Yıldırım o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı o telefon konuşmasının detaylarını paylaştı.
6: Cumhurbaşkanımızı aradım, kendisiyle görüştüm. Orada bir ahit yaptık Cumhurbaşkanımızla. Ölmek var, dönmek yok. Ucunda ölüm de olsa milletin emanetini alçaklara teslim etmeyeceğiz. Ve o gece o ahdimizi hiç bozmadık. Gece boyunca helalleştik.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem başkanı İsmail Kahraman da meclisi açma kararının nasıl alındığını anlattı.
7: 15 Temmuz'a ben 15 Temmuz işgal teşebbüsü diyorum. Bana o gün herhangi bir teklif yokken kendi isteğimle ve kararımla ateşler altında, tanklar altında meclisi açtıysam ben Türkiye'nin işgal edilmesini önlemek icabında da şehit olmak için açtım.
4: Efkan Ala da darbe girişiminin bastırılmasıyla Türkiye'nin bir uçurumun kenarından çekip çıkarıldığını belirtti. İç savaştan kurtuldu bu memleketleri.
8: Erdoğan'ın iradesi olmasa bunların hiçbirini yapamazdık arkadaşlar. Biz idarenin parçasıydık. İrade olmazsa idare bir şey yapamaz.
4: Hayati Yazıcı da yeni anayasaya işaret etti.
9: Yeni ve sivil bir anayasa konusu 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan aziz milletimize karşı yerine getirilmesi gereken tarihi bir vefa borcudur diye düşünüyoruz. Ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü bir toplum sözleşmesine kavuşturmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz mesajı paylaştı. 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir dedi. Bahçeli mesajında 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir ifadelerini kullandı. 15 Temmuz, demokrasi ve milli birlik gününde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum diyen Bahçeli, gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun dedi. 15 Temmuz 2016'da Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bombalandı. Nice savaşlar gören, darbeler ve muhtıralarla karşılaşan, hatta zaman zaman tartışmalı, kavgalı oturumların yaşandığı meclise 3 bomba isabet etti. Darbe girişimini haber alıp meclise koşan vekiller bombaların altında demokrasi dersi verdi. Meclisi çalıştırdı, yayımlanan ortak bildiriyle darbe girişimine tepki gösterdi.

0: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün tescillendiği, bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz'da bombalandı. Gazi unvanını aldı. Darbe girişiminin başladığı gün meclis genel kurulu açık değildi. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman makamından ayrılıp konutuna geçmişti. Akşam saatlerinde F-16'lar Ankara'da alçak uçuşa başladı. Meclis başkanı darbe girişimi haberini konutunda aldı. Makamına döndüğünde saat 23.26 idi. Hemen meclisin açılması talimatını verdi. Genel kurul saat 01.20'de açıldı. Milletin vekilleri meclisin çatısı altında darbe girişimine karşı çıktı.
1: Meclise ilk bomba 02.33'te atıldı. Bomba meclis bahçesine işte tam da bu alana isabet etti. Bombanın düştüğü yerin hemen yanında bir anıt inşa edildi. İşte o anıtın üzerine de 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların isimleri yer aldı.
0: FETÖ'cü pilotlar ilk bombalamadan 50 dakika sonra bu kez meclisin ana binasına hedef aldı.
1: İkinci bomba Şerifoğlu'nun bulunduğu alana isabet etti ve bu bölge camlarla muhafaza edildi. Yaşanan tahribatta tamir edilmedi. Amaç o gece yaşananların hafızalarda diri kalması. İkinci bombanın düştüğü yerin hemen yanı başında o dönem başbakanlık, bugün ise cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılan bu oda vardı. Bombanın etkisiyle bu odada büyük bir hasar aldı.
0: Vekiller direnişten vazgeçmeyince meclis bir kez daha bombalandı. Saat 04.04'te iktidar ve muhalefet vekilleri darbeye karşı ortak bildiri yayımladı. Ortak bildiriyi meclis başkanı İsmail Kahraman okudu.
2: Kanlı darbe girişimi engellenmiştir.
0: Darbe başarısız olduktan sonra genel kurul 16 Temmuz saat 17'de özel gündemle toplandı. Mecliste birazdan İstiklal Marşı okundu, darbe lanetlendi.
3: İnadına demokrasi, inadına milli irade, inadına barış, inadına kardeşlik.
4: Demokrasiye yapılan saldırıyı açıkça lanetliyoruz.
5: Darbecileri şiddetle lanetliyorum.
6: ...15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeki noktalardan biri de Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'ydı. Özel harekatçılar burada toplanıp darbecilere karşı direniş planı yaptı. Darbecilerse Özel Harekat Başkanlığı'na F-16'larla saldırdı. O saldırı telsiz konuşmalarına bakın nasıl yansıdı.
7: Darbecileri durdurmak için göreve koştular. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'nda direniş planı yapıyorlardı. FETÖ'cüler özel harekat polislerini F-16'larla hedef aldı. 44 polis şehit oldu. O anlar telsiz konuşmalarına böyle yansıdı. Darbecileri durduracak güçlerden biri de özel harekat ve hemen yanındaki havacılık daire başkanlığıydı. Helikopter hazırlandı, yakıt konulmaya başlandı. Fakat tam o sırada özel harekat başkanlığına ilk bomba atıldı.
8: Bomba patladıktan sonra tabii girdik, oraya girdik yani. Halen orada şu anda şehit dediğimiz zaman...

0: yaşayan arkadaşlarımız. Şehadet sesleri vardı orada. Tekbir sesleri geliyordu.
1: İlk bombalamanın ardından özel harekat merkezindeki helikopterlerin kalkamayacağı anlaşıldı. Kahraman özel harekatçılar zırhlı araçlara doğru yöneldiler. O anlarda bir kez daha üzerlerinde darbecilerin kullandığı savaş uçakları belirdi. Saldırıdan sağ kurtulanlar önce yaralı arkadaşlarını hastaneye taşımak istedi.
2: Muhtemelen ölü ve yaralılar var. Bölgeye ambulanslar girecek. O konuda dikkatli olun.
0: Bunun uçak saldırısı olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir mühimmat aracının patladığını zannettik. Öyle varsaydı. 44 tane arkadaşımızı şehit verdik. 30'dan fazla yaralı verdik.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörist Türkiye sürecinde iç cephenin korunmasının önemini vurguladı. 15 Temmuz'la ilgili anma programına katılan Bakan Güler, milletin desteğini arkasına alan hiçbir devlet yıkılmaz dedi.
4: Terörün gölgesinden tamamen arınmış bir Türkiye, şehitlerimize duyacağımız vefanın en güçlü ifadesi, gazilerimizin fedakarlıklarına vereceğimiz en anlamlı karşılık olacaktır.
5: Terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. İç cephenin korunması mesajını verdi.
4: İç cephe milletimizin ortak vicdanıdır. İç cephe sağlam olduğu müddetçe hiçbir tehdit, hiçbir ihanet odağı ve hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti'ni yolundan döndüremeyecektir.
5: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.
4: O gece hedef alınan yalnızca devletimizin anayasal düzeni değildi. Milli irademizdi, demokrasimizdi, bağımsızlığımızdı. O gece tarih bir kez daha gösterdi ki milletin desteğini arkasına alan hiçbir devlet yıkılmaz, devletine güven duyan hiçbir millet de esaret altına alınamaz.
5: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde İçişleri Bakanlığı 81 ilde toplam 100 etkinlik düzenleyecek. Ankara Ulus'ta Jandarma Genel Komutanlığı vatandaşları Mehteran'la buluşturacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Dost, Güven ve Umut gemileriyle Samsun, İstanbul ve Marmaris'te şehit ve gazi ailelerini ağırlayacak. Bakanlığa bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nda FETÖ'nün yapılanma modeli ve devletin kararlı mücadelesi başlıklı panel düzenlenecek. AFAD Başkanlığı da Ankara'da personeliyle birlikte anma etkinliğine katılacak.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim panelini video mesaj gönderdi. Mesajında Türkiye'nin içeride birlik olmayı bugüne kadar başardığını ve bundan sonra da başaracağını belirten Duran, bizim tarihimizde boyun eğmek yok dedi. Ayrıca bazı FETÖ mensuplarının bulunduğu çeşitli ülkelere de çağrı yaptı.
6: Devlet ve millet olarak bu kanlı darbe girişimine karşı destansı bir direniş gerçekleştirdik.
7: 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesine yönelik bu mesajları verdi. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur dedi.
6: Ne kadar dış destekli olursa olsun bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. Bizim binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur. 15 Temmuz'da bu tarihsel misyon bir kez daha tezahür etmiştir.
7: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim paneline video mesaj gönderdi. Çeşitli ülkelerde bazı FETÖ mensuplarının bulunduğuna dikkat çeken Duran, o ülkelere çağrıda bulundu. FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir dedi.
6: Bugün Türkiye'nin uluslararası ölçekte iadesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve ne yazık ki adeta desteklenmektedir. Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir.
3: ABD Merkez Komutanlığı İran'a yönelik başlattığı 4. gece saldırılarına tamamladı ve bölgede ise gece patlama sesleri duyuldu. İran tarafı da Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandığını bildirdi. Detayları aktaralım. ABD ordusu dün saat 22'de İran'a yönelik ek saldırılar

0: başladı. Bu şehir nükleer santralinin bulunduğu bölge ile Keşf ve Hengam adaları saldırıların hedefi oldu. Bender Abbas kentinde de bir noktanın ABD saldırısında vurulduğu belirtildi. İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle saldırıya uğradığı açıklandı. İran'ın Hürmüzgan valiliğinden deniz üzerinde çatışmalar yaşanmakta açıklaması yapıldı. Öte yandan Körfez'de de hareketlilik devam ediyor. İran ordusu Ürdün'deki ABD mevzilerini İHA'larla hedef aldı. Azrak hava üssü vuruldu. Ordunun şu ana kadar 7 dalga saldırı gerçekleştirdiği ve bölgedeki ABD üslerine yönelik İHA operasyonlarının nihai zafere kadar devam edeceğini açıkladı. Kuveyt'te ise İran'ın saldırıları sonrası yangın çıktı. Bahreyn'de de yeniden sirenler çaldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD saldırılarının ve ablukasının bizi müzakere talebinde bulunmaya zorlayacağını düşünüyorsa yanılıyor demektir açıklamasını yaptı. ABD'nin saldırıları ve ablukası nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın son bir haftada 7 ticari gemiye saldırdığını belirtti. ABD'nin 4 gecedir üst üste yaptığı saldırıların bu gece 7 saatin ardından sona erdiği açıklandı. Siyasetin nabzına bakalım. Yurda döndüğümüzde CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na genel başkan üyelerin seçmesi çağrısında bulundu. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakırım dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun yeni parti ve bölünme sözlerine de tepki gösterdi.
1: Madem ki bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun. İster 1.950.000 üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi.
1: Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım, %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
2: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yeni parti girişimlerinin iktidara yarayacağı yönündeki sözlerine tepki gösterdi.
1: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor böyle. Kolumu çimciriyor yeni parti diye. Ya niye bir parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor.
2: Özel Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilirsem düşünürüm sözlerini de eleştirdi.
1: Ben aday olmam. Hiç olmadım. Aday gösterilirsem olabilir falan lafları yeniden geri gelmiş. Tam zamanı. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kürsüde siz görev yaptınız, konuştunuz. Ben orada oturdum, orada oturdum, burada oturdum. Alay ediyorlar benimle. Aday oldunuz, ben burada gözyaşı döktüm. Bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Son sahibi ne benim ne sensin.
2: Özel'in gündeminde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon da vardı.
1: Hüseyin canımızı gözaltına aldılar. Yardımcı olun polise, ne istiyorlarsa baksınlar dedi. Bu yüce çatının altında sizlerin şahitliğinde tarih önüne emanet ediyorum. Gözümüz kulağımız adliyede.
0: Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltında bulunan belediye başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güner ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi'ne getirildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından Güner ve 23 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu değerlendirdi. Meclis tatile girmeden önce yasal çerçevenin oluşması için yoğun bir çabanın olduğunu söyledi. Yılmaz'ın gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı.
1: Yasal çerçeve için yoğun bir çabanın olduğunun altını çizdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecindeki son durumu değerlendirdi.
2: Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı ve ihtiyaç duyulan düzenlemelere ilişkin yol haritasını ortaya koydu. Bundan sonraki aşama esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. Temennimiz, komisyonda ortaya çıkan ortak çalışma iradesinin yasama sürecine de yansıması ve tüm siyasi partilerimizin katkısıyla bu sürecin başarıyla tamamlanmasıdır.
1: Yılmaz, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı.
2: Yeni anayasa, tek bir siyasi partinin ya da yalnızca Cumhur İttifakı'nın yapabileceği bir çalışma değildir. Temennimiz, tüm siyasi aktörlerin yapıcı bir anlayışla bu sürece katkı sunmasıdır. Anayasa çalışmalarımıza ilişkin kendi hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. Net bir takvimden söz etmek için henüz erken.
1: Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına da bir kez daha tepki gösterdi. Alınan kararın hiçbir hukuki ve vicdani temeli bulunmadığını belirtti. Söz konusu kararı yok hükmünde görüyor ve kesin bir dille reddediyoruz ifadelerini kullandı.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında çerçeve yasa için hükümete çağrı yaptı. Meclis tatile girmeden önce yasanın çıkması gerektiğini söyledi. Hatimoğulları kayyum uygulaması için de ayrı bir parantez açtı.
3: Çerçeve yasa artık çıkmalı. Yüzyıllık bir meseleyi tek bir yasayla çözemeyeceğimizin hepimiz farkındayız. Ama ilk düğmeyi doğru iliklemek zorundayız. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım. 1 Ekim'de meclis açıldığında demokratik ve özgürlüklerin önünü açacak düzenlemeleri bir bir hayata geçirelim.
1: Bir kez daha çerçeve yasa çağrısı yaptı. Söz konusu yasanın ilk adım niteliğinde olacağını vurguladı.
3: Birincisi kapsayıcı bir kök yasa. O gelir bu gelmez tartışması olmamalı. Kategoriler olmamalı. Barışın kapısından herkes tereddüt etmeden geçebilmeli.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Çerçeve yasa üzerinden hükümete seslendi.
3: Yasayı daraltmayın, daha fazla ertelemeyin ve bu özel düzenlemeyi bir oldu bittiye getirmeyin.
1: Hatimoğulları'nın gündeminde kayyum uygulaması da vardı.
3: Kayyum anlayışı son bulmalı ve seçilmiş irade tam anlamıyla güvence altına alınmalı. Demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalı.
0: ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Eğer masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağız tehdidinde bulundu. Amerikan merkezli Fox News'e konuşan Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirtti. "Ben yeter artık diyene kadar saldırılar devam edecek" ifadelerini kullandı. Savaş boyunca İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatıldığını belirtti. Ancak onların hala savaşma azmi kaldığını söyledi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bu gece devam edeceğini ve önümüzdeki haftaya kadar ek saldırılar planladıklarını açıkladı. ABD ile İran arasında görüşmeler yapıldığını söyleyen Trump, ABD'nin İran'ı anlaşma yapmaya çağırdığını belirtti. İran tarafı ise kısa süre önce ABD'nin eylemleri İslamabad mutabakatını ortadan kaldırdı demişti. Hürmüz Boğazı konusunda ABD ile İran anlaşmazlığı sürerken Trump gemilerden almayı planladığı ücretten vazgeçtiğini söyledi. Bunun yerine Körfez ülkelerinin ABD'ye yatırım yapacağını kaydetti. İran'a anlaşma için şans verdiğini söyleyen Trump, ilk ateş açan onlar oldu dedi.
4: Körfez liderlerinin kendisini aradığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti almayacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapacağını

0: söyledi.
1: I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
0: Trump, Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından gazetecilere İran gündemini değerlendirdi. İran'a bir anlaşma yapmak için şans verdiğini belirtti. İlk ateş açan onlar oldu. Bu büyük bir hataydı dedi. Amerikan Başkanı, kimsenin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti talep etmemesi gerektiğini de belirtti. Geçiş ücreti yerine Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım yapmasının daha iyi olduğunu dile getirdi. Yatırım yapmak isteyen ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt olarak sıraladı.
1: The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me. I think it's actually much better.
0: Amerikan Başkanı sosyal medya hesabından da gemilerden almayı planladığı ücretten vazgeçtiğini bildirdi. Hürmüz'ün gemi trafiğine açık olduğunu savundu. Ablukanın yalnızca İran limanlarına giriş çıkış yapan veya İran'la ilgili kargo taşıyan gemilere yönelik olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerden %20 geçiş ücreti alınacağını açıklamıştı.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçişler felç olunca Birleşik Arap Emirlikleri alternatif bir plan yaptı. İngiliz basınında yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah bölgesinde yeni bir liman inşa edilecek. Bu limanın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakabileceği ifade ediliyor.
3: Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak yeni bir liman kurmayı planlıyor. İddia İngiltere basınından. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından dünya petrolünün 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler felç oldu. The Independent'ın haberine göre Dubai merkezli liman işletmecisi DP World, Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı sıfıra indirmek için harekete geçti. Fujairah kıyı bölgesinde yeni bir liman ve terminal inşa etmeye hazırlanıyor. Bu hamle Birleşik Arap Emirlikleri için stratejik bir dönüşüm anlamına geliyor. Ülkenin küresel ticaret ve finans merkezi Cebel Ali Limanı'nın etkisini azaltıyor. Ancak DP World yetkilisi yeni limanın Cebel Ali'yi tamamen devre dışı bırakmayacağını vurguladı. Yeni liman hamlesinin işlerin ters gitmesi ihtimaline karşı savunma amaçlı bir yatırım olduğunu söyledi. ABD saldırılarının ardından İran, bölgede ABD üssü bulunan ülkeleri hedef almış, Cebel Ali Limanı'nda İran füzelerinden düşen parçalar nedeniyle yangın çıkmıştı.
2: İsrail ile Lübnan arasındaki 6. müzakere turu İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Görüşmeler sürerken Amerikan basınına İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi yansıdı. Habere göre Trump, Netanyahu'dan Lübnan ve Suriye'deki askerlerini geri çekmesini istedi.
3: Trump, Netanyahu'dan Suriye ve Lübnan'dan çekilmesini istedi. İddia ABD basınından. Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Perşembe günü telefonda görüştü. Trump, Netanyahu'ya İsrail ordusunun Suriye'deki varlığının gerilime yol açtığını ve çatışma riskini artırabileceğini söyledi. Orada sizi istemiyorlar, güçlerinizi yeniden konuşlandırmalısınız dedi. Aynı değerlendirmeyi Lübnan için de yaptı. Haberde telefon görüşmesinin Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın NATO marjında gerçekleştirdiği görüşmenin ertesi günü yapıldığına dikkat çekildi. İsrail ile Lübnan arasındaki 6. tur müzakerelerse İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Görüşmeler ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde gerçekleşiyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar devam eden görüşmeler hakkında konuştu. Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeyi uygulamaya geçirmek için adım atmaya hazırız dedi. Roma'daki müzakere turunun süreci hızlandıracağına inandığını söyledi. İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki önceki 5 tur müzakereler ABD'nin başkenti Washington'da yapılmıştı. 26 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan çerçeve anlaşma kapsamında İsrail askerlerinin savaş sırasında işgal ettiği alanlardan çekileceği iki pilot bölge kurulacağı açıklanmıştı.
2: Avrupa ülkeleri kıtaya yönelik balistik füze tehdidine karşı ortak savunma adımı attı. Fransa'nın ev sahipliğinde bir araya gelen 10 ülke anti-balistik füze koalisyonunun kurulduğunu açıkladı.
4: Avrupa'da balistik füze tehdidine karşı yeni bir savunma girişimi başlatıldı. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde başkent Paris'te düzenlenen zirveye Danimarka, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri de katıldı. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride Avrupa'nın karşı karşıya olduğu balistik füze tehdidinin giderek arttığına dikkat çekildi. Liderler yalnızca savunma amaçlı kurulacak koalisyonun ortak bir Avrupa antibalistik füze kapasitesi geliştirmeyi hedefleyen Başat projesine desteklerini vurguladı. Açıklamada Avrupa'nın korunması için entegre bir antibalistik füze savunmasının gerekli olduğu ve bunun gelecekteki füze tehditlerine karşı caydırıcılık sağlamayı hedeflediği belirtildi. İlk operasyonel kapasite için yol haritası hazırlanacağı belirtilirken, girişimin aynı hedefleri paylaşan diğer ülkelere de açık olacağı ifade edildi. Koalisyon kapsamında üye ülkelerin savunma endüstrileri, araştırma kapasiteleri ve operasyonel tecrübelerini bir araya getirerek ortak teknoloji ve operasyonel kapasite geliştirmesi planlanıyor.
2: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. Milletvekilleri arasında yaşanan sözlü atışmanın ardından toplantıya kısa süreli ara verildi.
5: Bilgin varsa bilgini konuş. Benim canım. Nasıl konuşuyorsun sen beni ya?
0: Ayağa kalktı. AK Parti sıralarına doğru yürüdü. Tansiyon bir anda yükseldi.
5: Adam değil misin? Konuşma.
0: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun teklifi görüşülüyordu. Ne olduysa o anlarda oldu. İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın fitilini ateşleyen İyi Partili Usta'nın yolsuzluk iddialarına ilişkin sözleri oldu. Karşılıklı sözlerin ardından toplantıya kısa süreli ara verildi.
6: Planının uygulama dönemi sona ererken
0: ancak verilen arada tarafları sakinleştirmeye yetmedi. AK Parti sıralarına yürüyen ustayı araya giren diğer milletvekilleri güçlükle sakinleştirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu verilen aranın ve tartışmaların son bulmasıyla birlikte torba kanun teklifi görüşmelerine kaldığı yerden devam etti.
6: Kalkınma planıyla millete hizmet yolu.
2: AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Çocuklara yönelik hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılacak. Detaylara bakalım.
7: Suç işleme yaşının giderek düşmesi ve çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesi mevcut sistemin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmesinde zorunlu hale getirmiştir.
4: Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan suça sürüklenen çocuklar tarafından öldürülen çocuklardan sadece birkaçı. Mağdur anne ve babaların merakla beklediği düzenleme tamamlandı. AK Parti suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren çocukları koruma kanun teklifini meclise sundu. 18 maddelik teklifle suça sürüklenen çocuk tanımı yerine adli süreçteki çocuk kavramı getirilecek. Teklifle kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara hakimin takdir yetkisiyle müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilecek. Aynı suçları işleyen 12-15 yaş arasındaki çocuklara da hakimin takdir ve yetkisiyle daha az ceza indirimi uygulanabilecek. 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 12 yıldan 15 yıla kadar olan üst sınır, 15 yıldan 18 yıla müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 24 yıl olan üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek.

0: Türk Ceza Kanunu'na göre çocukların tekrar işledikleri suçlar mükerrer sayılmıyor. Meclise sunulan teklifle 15 yaşını doldurmuş çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçlar mükerrer sayılacak. Bir suçu 2-3 kez işleyen çocuğa daha ağır cezalar verilecek. Teklifle suç işleyen çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecek. Çocukların 15 yaşını doldurana kadar ceza infaz kurumunda geçirdikleri bir günün 2 gün sayılması uygulaması kaldırılacak. Bu çocuklar için cezaevinde geçirilen her bir gün, bir gün olarak hesaplanacak. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işleyen çocukların ailelerine verilecek ceza yarısından 2 katına kadar artırılacak. Ateşli silahı çocuk tarafından ele geçirmesine neden olan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
1: Trabzon'un dünya ünlü turizm merkezi Uzungöl bu kez maalesef acı bir habere konu oldu. Gezmek için bölgeye gelen turist düşürdüğü çantasını almak için göle atladı. Akıntıya kapılan turist dakikalar süren yaşam mücadelesini kaybetti.
0: Düşürdüğü çantasını almak için suya atladı. Uzungöl'de akıntıya kapılan turist hayatını kaybetti. Acı olay Trabzon'un Çaykar ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de yaşandı. Suudi Arabistan uyruklu Omar Al-Hendi yakınlarıyla birlikte gezmek için bölgeye geldi. Gencin sırt çantası bir anda göle düştü.
2: Koşarak geldi buraya. Buradan kol saatini çıkarttı. Ben tam o sırada şuradaydım. Kol saatini çıkartınca anladım orada ineceğini. Geldim buraya, inme dedim. İnme dedim ama ben şey yapana kadar o bacağının bir tanesini attı. Buradan rahat bir şekilde indi aşağıya.
0: Göle giren genç turist yüzerek çantasına ulaştı ama sonrasında can pazarı yaşandı.
2: Kuzenler ona dedi ki sırt üstü yat. O sırt üstü yattı. Birazcık sırt üstü durdu ama öyle de duramadı. Tekrar batıp çıkmaya başlayınca dayısıymış sonradan öğrendiğimiz kadarıyla. Şu ileriden ayakkabıları vardı orada. İleriden dayısı direkt şuradan suya atladı.
0: Dayısı genci kurtarmak için çabalasa da ikisi de suda batıp çıkmaya başladı.
2: O sırada şuradan bir tane Türk arkadaşımız atlamış. O dayıyı şu karşı köşeye çıkarttı.
0: İhbar üzerine olay yerine kısa sürede AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin çalışmasıyla 23 yaşındaki gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Onu kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren dayısı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Binlerce kilometre uzaktan ailesiyle Türkiye'ye tatile gelen İsviçreli turist Şanlıurfa'da karavanda ölü bulundu. Ailesinin bulduğu turistin ölüm nedeni otopside netlik kazanacak.
0: Ailesi şehri gezmeye gitti. O tek başına karavanda kaldı. İsviçreli turist evinden binlerce kilometre uzakta karavanda hayatını kaybetti. İsviçre vatandaşı 47 yaşındaki Alexander Moore ve ailesi Türkiye'ye tatile geldi. Rotalarında Şanlıurfa vardı. Moore ve ailesi seyahat ettikleri karavanı bir alışveriş merkezinin otoparkına park etti. Yakınları kenti gezmeye giderken Alexander Moore karavanda kaldı. Akşam saatlerinde karavana dönen aile Moore'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Alexander Moore'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ölüm nedeni otopside belli olacak.
1: İstanbul'da trafikteki ihmal bir cana mal oldu. Hafriyat kamyonu arızalanınca sürücüsü reflektör yerine yola tuğla bıraktı. Arkadan gelen aracın tuğlaya çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada bir kişi maalesef canından oldu.
0: Yola reflektör yerine tuğla bıraktı. Tuğlaya çarpan araç kaza yapınca sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde İstanbul Bahçeli Evler'de meydana geldi. Basın Ekspres yolunda arızalanan hafriyat kamyonunun şoförü yolun sağında durdu. Diğer sürücülerin fark etmesi için de kamyonun arkasına tuğla bıraktı. Aracıyla aynı yönde ilerleyen Metin Sayılı, İda'ya göre fark etmeyerek tuğlaya çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Sayılı, hafriyat kamyonuna vurdu. Savrulan hafif ticari araç, arkadan gelen başka bir araca daha çarptı. Zincirleme kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Metin Sayılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sayılı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

0: Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yabancı plakalar araçlarla Türkiye'ye gelen gurbetçilere kolaylık sağlandı. Yeni düzenleme ile araç sahibinin Türkiye'de bulunduğu dönemde ikamet yeri yurt dışında olan eş, çocuk, anne ve baba ve yine torunlar aracı kullanabilecek.
0: Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme

0: Başta yabancı plakalı araç kullanımı sorunlarına çözüm getiren yeni düzenleme hayata geçirildi. Düzenlemeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Önceki uygulamada yabancı plakalı aracı Türkiye'de sadece tescil sahibi kullanabiliyordu. Yeni uygulamaya göre araç sahibinin Türkiye'de bulunduğu dönemde yurt dışında ikamet eden eş, çocuk, anne baba veya torunlar aracı kullanabilecek. İzin hakkı sahibinin araçta bulunması durumunda ise yurt dışında yerleşik diğer kişiler herhangi bir akrabalık şartı aranmadan aracı kullanabilecek. Ayrıca acil durumlarda araç sahibinin araçta bulunması koşuluyla Türkiye'de yerleşik eş, çocuk, torun, anne, baba ve diğer üst soy yakınlarının aracı kullanması halinde ceza işlem uygulanmayacak.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının iç göç istatistiklerini paylaştı. Geçtiğimiz yıl 2.475.019 kişi şehirler arası göç etti. Göç oranları geçen yıla göre %2.87 düştü.
0: Türkiye'de 2025 yılında yaklaşık 2,5 milyon kişi şehirler arası göç etti. En çok göç alan şehir İstanbul oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının iç göç istatistiklerini paylaştı. İller arası göç eden nüfus oranı 2025 yılında %2,8 oldu. 2.475.019 kişi iller arasında göç etti. Göç edenlerin %47,5'unu erkekler, %52,5'unu kadınlar oluşturdu.
2: En çok göç alan şehir 329 bin kişiyle İstanbul olarak belirlendi. İstanbul'u 176 bin kişiyle Ankara ve İzmir takip etti. Ardahan ise en az göç alan şehir oldu.
0: İstanbul 371 bin 258 kişiyle en çok göç veren şehir sıralamasında da zirvede yerini aldı. 145 bin 661 kişiyle Ankara en çok göç veren ikinci, İzmir üçüncü şehir oldu. En fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda oldu. Hareketliliğin en önemli sebebi eğitim. 179.612 kişi eğitim, 75.595'i işe başlama ya da iş bulma için göç etti.
1: İzmir'de 3 yıl önce evlenen çift düğün bitiminde hayatlarının şokunu yaşadı. Çünkü düğün salonundaki kameraman kayda girmeyi unutmuştu. Tüketici mahkemesine dava açan çift mahkemeyi kazandı.
0: İlk danslarından ellerinde sadece bu video var. Yakınları nasılsa kamera kaydı var deyip görüntü çekmese bu da olmayacaktı.
3: Geriye dönüp baktığımızda o gün ait elimizde çok az görüntü olmaması, hatta hiç olmaması manevi olarak bizim için çok üzücü.
0: Feride ve Şeref Derin çifti İzmir'de 3 yıl önce bir düğün salonunda evlendi. Çiftin en mutlu günü kameraman hatası yüzünden hüsranla bitti.
4: Tüm düğünü aslında çekiyormuş gibi yapıyor ama meğerse bir tuşa basmamış ve düğün aslında baştan sona hiç çekilmemiş.
0: Düğün kameramanının kayıt almaması nedeniyle çiftin elinde sadece yakınlarının çektiği görüntüler kaldı. Derin çifti konuyu tüketici mahkemesine taşıdı.
3: Düğün tarihte bir kez oluyor. Kaybolan görüntüler değil, anılar.
0: Mahkeme çiftin mağduriyetini haklı buldu. Feride ve Şeref Derin'e toplam 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
4: Kişiler zaman aşımı sürelerine de dikkat ederek başlarına böyle bir durum geldiğinde ya fotoğrafları çekilmemiş olabilir, düğün videoları olmamış olabilir. Bunları mutlaka yargıya taşımalılar.
5: Bakın kameraman var.
1: Yaz aylarında serinlemek için yapılan tek bir hatalı atlama hayatınızı tamamen değiştirebilir. Gökhan Şenlete'nin hikayesi de bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Detayları Aslı Nömer Aktaş'ın haberinden izleyelim.

0: Bir anlık heyecan yaklaşık 29 yıldır süren bir mücadeleye dönüştü.
1: Gençliğin verdiği şeyle şunu yaparsın, yapamazsın, atlarsın, atlayamazsın konusundan dolayı orada bir anlık hevesimiz, yani 5 dakikalık kendi eğlencemiz bizim hayatımıza değişimine sebep oldu.
2: Arkadaşlarıyla gittiği tatilde sığ suya balıklama atladı. O gün yaptığı hata hayatını değiştirdi. Gökhan Şenleten yaklaşık 29 yıldır omurilik felciyle mücadele ediyor.
1: Sığ suya atlama sonucu bir kaza geçirdim.
0: Omurilik yaralanmasına bir de yanlış müdahale eklendi. Gökhan Şenleten'e göre olay

0: yerinde yapılan taşıma hatası hasarın daha da ağırlaşmasına neden oldu.
1: Belki de felç kalmayacaktım, belki daha iyi bir durumda olacaktım. Ama o müdahale esnasında yapılan küçük bir hatadan dolayı maalesef omurilik felçlisi kaldım.
0: Her yaz benzer olaylar yaşanıyor. Birkaç saniyelik eğlence ömür boyu sürecek sonuçlar doğurabiliyor.
2: Özellikle 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz sığ sulara balıklama atlama nedeniyle omurilik yaralanması geçiriyor ve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Lütfen derinliğini bilmediğiniz sulara balıklama atlamayın.
0: Uzmanlar da özellikle müdahale konusunda uyarıyor.
3: Omurga kırılmışsa, hastayı kaldırmaya çalışırken, döndürmeye çalışırken az da olsa kurtulmuş sinir ifleri varsa onları kaybedebilir. Böylece hasta öncesinde mesela kollarını kullanabiliyorken bir iki manevrayla kollarını da kaybeder hale gelebilir. O yüzden bilinçsiz kişilerin bir sağlık personeli olmadan müdahale etmemesi, şartlar çok zorunluysa bir şey yapmak için, mesela suya atladı ve suyun içindeyse, mümkün olduğunca omurgayı hareket ettirmeden kıyıya kadar aynı pozisyonda yerleştirmeleri doğru olur.
1: Yani lütfen o 5 dakikalık eğlence için düşünmeden veya görmeden bir yere atlamayın. Bir heyecan insanın ömrü hayatını, yani sonuna kadar yatalak kalmasına veya ailesine veya mahkum kalmasına neden olabiliyor.
4: Bursa'nın simgelerinden Uludağ bu hafta sonu Türkiye'nin en büyük doğa koşusu organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Uludağ Premium Ultra Trail 23 ülkeden 2853 sporcuyu bir araya getirecek. Siz bu haberi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Bir kez daha 15 Temmuz'un 10. yılında hiç düşünmeden canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de minnetlerimizi ifade ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.
5: Doğa ve spor tutkunlarını bir araya getiren Uludağ Premium Ultra Trail 23 ülkeden 2853 sporcuyu ağırlayacak. Bursa'nın simgelerinden Uludağ, Türkiye'nin en büyük doğa koşusu organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. 9. kez düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail 17-19 Temmuz tarihleri arasında 23 ülkeden 2853 sporcuyu bir araya getirecek. Katılımcılar 70 kilometre, 42 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre ve 6 kilometre olmak üzere 5 farklı parkurdan kendilerine uygun olan rotada mücadele edecek. Yarış programı kapsamında 18 Temmuz Cumartesi günü 70 kilometre, 42 kilometre, 30 kilometre ve 16 kilometre etaplarının startı verilecek. Organizasyonun son günü olan 19 Temmuz Pazar günü ise 6 kilometre yarışı gerçekleştirilecek. Aynı gün ilk kez düzenlenecek çocuk koşusuyla minikler de organizasyon heyecanına ortak olacak. 3 günlük etkinlik dereceye giren sporcular için düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak. Bu yıl yapılan güncellemelerle birlikte özellikle uzun parkurlar yeni bir deneyim sunacak. 70 kilometrelik etapta sporcular ilk kez Uludağ zirvesinden geçerken 42 kilometrelik parkurda küçük zirve bölgesini kapsayan yeni rotasıyla dikkat çekiyor. Teknik geçişleri, orman yolları ve doğal manzaralarıyla parkurlar katılımcılara zorlu olduğu kadar keyifli bir yarış tecrübesi yaşatacak.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir

0: İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz, gün başlıyor odasınız. Ben Deniz Murat Piloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Bugün Türkiye'nin yakın siyasi tarihi için dönüm noktalarından biri. Takvimler 15 Temmuz 2026'yı göstermekte. Çarşamba sabahındayız. Bundan tam 10 yıl önce halkın iradesine karşı çıkan bir darbe girişimine karşı tüm Türkiye seferber olmuştu, hatırlayınız. Yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ'cüler başarıyla püskürtülmüştü. Biz de bir daha ne darbelerin ne de darbe girişimlerinin olduğu bir Türkiye'de yaşamamak umuduyla diyoruz. 15 Temmuz'da demokrasi uğruna hayatını kaybeden 253 şehidi rahmetle anarak başlıyoruz. Gün başlıyor. X Murat Güloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat

Küloğlu TV gün boyunca Habertürk ekranlarında özel yayınımızla 15 Temmuz'u vurgulamaya devam edeceğiz. Haberlerimize bakacağız ama gazeteler acaba bu önemli günde 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde hangi haberlerle okuyucusunun karşısında? Elbette ki ağırlıklı olarak irade bizim, zafer bizim, 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız, milli direniş 10 yaşında şeklinde manşetlerle okuyucusunun karşısına çıkmış gazeteler. Buyurunuz. İlk gazetemiz Hürriyet. En büyük gücümüz birliğimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında yazdı deniyor. Bu millet hala tek vücut. Tam 10 yıl önce tüm Türkiye FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine tek vücut karşı koydu. Bütün bir milletin karşısına dikildiği FETÖ'cü hainlerle mücadele kesintisiz sürüyor. 10 yıl önceki hain girişimde 253 vatandaşımız şehit oldu. 2196 kişi de yaralandı ve en büyük gücümüz birliğimiz. Erdoğan ne diyor? O gece Necip milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi diyor. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir diye yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir taraftan da Devlet Bahçeli'nin sözleri, FETÖ tehdidi ortadan kalkmadı şeklinde. Birkaç fotoğraf karesini görmekteyiz. Balonlar bayrakla havalandı. Nevşehir'de sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Şehit Ömer Halis de bir posterleriyle havalandığı deniyor. O gecenin izi silinmez bir başka haber başlığı ve fotoğraf karesi. Kapı, duvarlar ve mobilyalardaki kurşun izleri hali hazırda duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelde FETÖ suikast timinin bıraktığı izler hala muhafaza ediliyor. Dehşet gecesinin tanıklığını gelecek nesillere aktarmak amacıyla oteldeki tahribat onarılmıyor. Otelde parçalanmış eşyalar olduğu gibi durmakta. Kanepenin üzerindeki 18 kurşun izi saldırının boyutunu ortaya koyuyor denilmiş bu önemli haberde. Detaylıca aktarmayı sürdüreceğiz. Hürriyet bu şekilde birinci sayfasının bir bölümünü ayırmış. Diğer gazetelerde de yine paylaşacağız 15 Temmuz'a dair haberleri. 25 milyarlık 4 ahbap efendim bir başka haber başlığı Hürriyet'te. Aylık gelirleri 20 bin ila 38 bin lira arası değişen Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç diyor. Yeliz Kaya asistanı işlem hacmi 2024-25 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı denilmiş denetim raporlarına göre. Kaya ise ifadesiz hesaplarının tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını öne sürdü deniyor ve diğer detaylar yine yerini almış. Bu arada gözaltı sayısının 36'ya çıktığını bir kez daha ifade edelim. Bursa'daki bir dinlenme tesisinde polis tarafından gözaltına alındığını gösteren görüntüler de ortaya çıktı. O fotoğraf kareleri de gazetenin birinci sayfasına yansıyor. Devam edelim. Ergen katile müebbet hapis. AK Parti suç işleyen çocuklara verilecek cezaları ağırlaştıran 18 maddelik yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Detayları aktaracağız birazdan ama birkaç başlık aktarayım size. Suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk kavramı kullanılacak. Cinayet işleyen 15 ila 18 yaş arasındaki çocuklara müebbet verilebilecek. Ağır suçlara karışan çocukları yargılayan mahkeme kusurun ağırlığı suçun işleniş şeklini dikkate alarak cezada indirim yapmayabilecek deniliyor ve çocuk suçluların cezaları artıyor. Böylelikle yasa teklifinin bu ay sonuna kadar yasalaşması hedefleniyor ve ondan sonra da yürürlüğe girecek efendim ve biz de konuşmayı sürdüreceğiz. Nihat Kahveci eski futbolcu eşini darp etti sorgusu gözaltına alındı deniliyor ve bir taraftan da siyasete dair başlık yarışı kaybeden CHP'yi salsın. Özgür Özel mahkeme kararıyla genel başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı partide kal çağrısına yanıt verdi şeklinde bir ifade söz konusu. Buradan açıkça söylüyorum diyor Özgür Özel. Açık açık ister 1 milyon 950 bin üyemizle istifa edenleri geri çağıralım ve 2 milyon üyemizle ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle ikimiz genel başkanlık yarışına girelim. Kaybeden CHP'yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum şeklinde.

şekilde iddialı bir çıkış gerçekleştirdi Özgür Özel. Efendim onu da aktaralım. Bu arada emeklinin kök maaş hesabı yine yerini alıyor. Hürriyet gazetesinde SSK, Bağkur ve Tarım emeklileri Temmuz ayında maaşlarını %17.76 zamlı alacak denilmiş. Dünya Kupası'ndan da bir haber. İlk finalist İspanya, ikinci finalist de bugün İngiltere-Arjantin arasında oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak diyelim. Hürriyet'i bir kenara bırakalım, hemen Akşam gazetesine bakalım ve tabii ki 15 Temmuz'a dair haberler. Buyurunuz, Milli Direniş 10 yaşında. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasına milletin verdiği cevap Türkiye'yi uçurumun eşiğinden döndürdü. Tarihe geçen destansı gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti denilmiş. O anlara dair fotoğraf kareleri, millet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken tankın önüne siper oldu bir fotoğraf karesinde. Destanı özetleyen 4 kare olarak nitelendirilen ikinci karede Boğaz İçi Köprüsü'nde, ki o zamanki adı öyleydi biliyorsunuz, kadın erkek darbecilerin önüne set çekti deniliyor. Üçüncü fotoğraf karesi. Darbecileri derdest eden halk tankları ele geçirdi ve ardından da tarihte ilk kez halkın silahını halka doğrultan darbeciler halk tarafından teslim alındı. Ancak 253 vatandaş da şehit düşmüş idi ve 2734 vatandaş gazi oldu. Öte yandan 4891 haine de ceza yağdı deniliyor ve hainlerin darbe haritası ağırlıklı olarak yine Akşam gazetesinin birinci sayfasında yerini almış. Bu arada yeni yapılanma girişimleri deşifre edildi. FETÖ'ye dair bir başka haber başlığı. Türkiye yüzyılının istiklal beyannamesi 15 Temmuz Erdoğan. 15 Temmuz tarihi altın harflerle yazılmış bir demokrasi zaferidir diyor. Yazının tamamı bugün gazetede okunabilir. Ayrıca hafızalar diri tutulmalı, bunu söyleyen de MHP lideri Bahçeli. 15 Temmuz'un yıl dönümünde uyarıyor. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi yanılgıdır. Devlet hafızasının diri tutulması hayati öneme sahiptir şeklinde ifadeler var. Şehitler, şehitlikler yine gurur ve hüzün dolu bir başka haber başlığı. İlerleyen dakikalarda bütün bu önemli noktalardan canlı yayınlarımız olacak. Onu bir kez daha aktaralım diyelim. Akşamın ardından Cumhuriyet gazetesine bakalım. Kaybeden CHP'yi salsın şeklinde bir haber başlığı, bir manşet efendim. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun partide kalın CHP'yi bölünmesin, CHP bölünmesin çağrısına yanıt verdi. Az evvel paylaştığım detaylar Cumhuriyet'te manşette. %90 altındaysam siyaseti bırakırım diyor Özgür Özel. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve getirilen atanmış Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti tartışmaları ile ilgili olarak partide kalın, kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet ediyor mesajı yollamış Özgür Özel'e. Bu arada Özgür Özel'e de halkın yeni partiyi sordukları ifade ediliyor. Bu da önemli bir detay olarak aktarılıyor. Fotoğraf karelerinde başkentte hak arayışı denilmiş. Maaşta ve özlük haklarında subaylarla aynı haklar isteyen şehit aileleri ve gazilerin Güven Park'taki eylemi, evet, konu edinmiş. Siyasi partilere çağrıda bulunan CHP lideri Özgür Özel, gelin bu işi çözelim diyor. Öte yandan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun protestolarından yine fotoğraf kareleri birinci sayfada yerini alıyor. Bir başka haber başlığı, Aksoy'a felç tahliyesi nedir o? Gazi Osman Paşa Belediyesi davasında bir ara karar çıktı. LGS'ye 1 milyon öğrenci girerken sınavla alan liselerin kontenjanı sadece 200 bin, fırsat eşitliği nerede diye soruyor. Ve bir taraftan da 15 Temmuz'un 10. yılı şeklinde bir haber başlığı, 720 bin kişiye işlem yapıldı. FETÖ darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken yürütülen soruşturmalarda toplam 720 bin 580 kişiye adli işlem yapıldığı deniliyor. Bir de İran'a dair bir haber, bunu da okuyalım, ardından Milliyet'e geçelim. Hürmüz için restleşme Trump'tan %20 çarkı şeklinde duyuruluyor haber. Milliyet'e bakıyoruz. İrade bizim, zafer bizim. Evet, manşette ve fotoğraf kareleriyle yerini alıyor. Bir taraftan da demokrasi destanı şeklinde bütün gazetelerde bir ek verilmiş. Oldukça gazeteler bugün oldukça haber dolu. 15 Temmuz'a dair özel ekleriyle beraber okuyucusuna sunuyor efendim detayları. FETÖ'cü hainlerin savaş uçakları, tanklar ve atılan bombalarla başlattığı başarısız darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da devletle el ele veren Türk halkı kendi iradesinin üzerinde

üzerinde bir güç tanımadığını herkese gösterdi. Tam 253 şehit verildi. Allah'tan rahmet dileyelim. Çatışmalarda 34 darbeci ölü olarak ele geçirildi. 2196 kişi yaralandı. 390 bin kişiye de gözaltı kararı verildi. O anlardan fotoğraf kareleri, o zamanki adı o Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bir fotoğraf karesi, Atatürk Havalimanı'ndan tankın önünde duran bir kardeşimizin fotoğraf karesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yine aynı şekilde ve tankın üzerine çıkan, darbeye dur diyen, evet, insanlar da yerini alıyor. Darbe girişimi her ne kadar rütbeli subaylar tarafından uygulanmaya geçirilse de ardında planlayıcıları ve yöneticileri arasında Amerika'da yaşayan FETÖ'nün başındaki Fethullah Gülen'le onun Türkiye'deki imamları vardı notu da düşülmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı, bu da Milliyet'te, yine diğer gazetelerde olduğu gibi, Türkiye 100 yılının istiklal beyanname şeklinde bir başlıkla duyuruluyor. İhanet yöntem değiştirdi, Devlet Bahçeli'nin sözleri. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin olarak Özgür Özel'in ifadeleri yine yerini alıyor. Kaybeden CHP'yi salsın şeklinde ve suça sürüklenen çocuğa müebbet yolu açıldı. Bu da yerini alıyor haber başlıkları olarak Karar Milliyet gazetesinde. Milliyet'in hemen ardından Karar gazetesine bakalım. Tam 10 yıl önce bugün FETÖ tarihte görülmemiş bir ihanete imza attı deniyor. Bir daha asla manşetinde bunu okuyabiliriz. Bir taraftan da diğer gazetelerde olduğu gibi yine fotoğraf kareleri var. Boğaziçi Köprüsü'nden, Beştepe'den, Taksim Meydanı'ndan, Genelkurmay Başkanlığı'ndan ve Türkiye şehitlerine minnettar diyor. Diğer gazetelerde yer alan detaylar kararda da yer bulmuş. Kemal Bey, gel yarışalım, kaybeden CHP'yi salsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir haber başlığı, Özgür Özel'in sözleri. Öte yandan Amerikan Başkanı'nın mutabakat bitti açıklaması sorumlu şeklindeki ifadelerde yine yerini alıyor diyelim. Sabah gazetesine geçelim, böylelikle gazeteler turumuzu noktalayacağız. 100 yıl geçse, 100 yıl bile geçse ihaneti unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı sözler. Efendim onlar 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vatanı korumak için bir an bile düşünmeden canlarını feda etti. Direnişleriyle tarihe geçen şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ihanetin 10. yılında röportaj verdi. Bizde bu iman varken hainlere asla geçit vermeyiz diyorlar. Kanlı geceyi şanlı geceye çevirdik. Gazilerden açıklamalar yerini almış. Canımız değil, vatanımızı düşündük ve 15 Temmuz diriliş destanıydı diyor bir şehit babası Ahmet Yaşar. Sabırlar dileyelim. Şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. 15 Temmuz Türkiye 100 yılının istiklal beyannamesi, diğer gazetelerde yer aldığı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleminden 15 Temmuz zaferi yine Sabah gazetesinde okunabilir. İrade bizim, zafer bizim bir fotoğraf karesi eşliğinde yine görüyoruz. İhanetin tohumları tam 50 yıl önce atıldı deniliyor. Ve bir taraftan da Ahbap Korosu'ndan sahte itiraflar, bir başka haber başlığı olarak yine Sabah gazetesinde okuyabiliriz. Efendim saatimiz 7:12 geçiyor. Gazeteler yeni güne, 15 Temmuz gününe işte bu haberlerle merhaba diyor.

Evet, Habertürk'te gün başlıyor, oradasınız. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 Temmuz dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Dediğim gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce saat 3 itibariyle çift yönlü geçişlere kapatılmış durumda. Köprüye bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevki ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevkiinde trafik akışı sağlanamayacak bugün. Bu sürede metrobüs seferleri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahından yapılacak. Köprü ve bağlantı yolları saat 15 itibariyle İstanbul'da yeniden trafiğe açılacak. Bu önemli uyarıyı gerçekleştirelim, yapalım şimdiden. En önemli sıcak noktalardan bir tanesiydi. Tabii ki gün boyunca özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yayınlarımızı da gerçekleştireceğiz. Alanda bulunan arkadaşlarımızla beraber. Efendim, FETÖ mensuplarının mahkeme tutanaklarına yansıyan konuşmaları arka plandaki koordinasyonu açığa çıkarıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbeciler o günün

0: sonrasını da planlamış. İşte ortaya çıkan o yeni ayrıntılar.
1: Çocuklar, çocuklar!
2: Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçse de o gün yaşananlarla ilgili yeni itiraflar gelmeye devam ediyor. Mahkeme tutanaklarına yansıyan konuşmalar örgütün arka plandaki yapılanmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre darbe girişimi esnasında örgütün sözde yöneticileri koordinasyon içinde hareket etti. Örgütün emniyet imamı Temel Alsancak darbe girişiminin yaşandığı gün örgüt mensuplarına bir mesaj iletti. WhatsApp üzerinden iletilen mesajda darbeyi gerçekleştiren askerlere direnmeyin, askerle çatışmayın ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarına göre FETÖ üyeleri TRT, TürkSat gibi yayın kuruluşlarını da hedef aldı. Bu kurumlar içinde manipülatif yayınlar yapılması için organize olmaya çalışıldı. Ayrıca FETÖ mensubu mülki idare amirlerinin de 15 Temmuz gecesi camilerden okunan selaları susturmaya çalıştığı tespit edildi. Örgüt içindeki koordinasyon yalnızca darbe gecesiyle sınırlı değildi. FETÖ'nün darbe sonrası planlaması da deşifre edildi. O planlardan biri 15 Temmuz sonrasında çocuklara ve gençlere yönelik uzun vadeli algı operasyonlarının yayınlanmasıydı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya dönük oyun ve animasyon tasarımları da hazırlandığı belirlendi.
0: Bir haber başlığı Sabah gazetesinden motosiklet sürücülerinden 15 Temmuz vefası şeklinde detaylar hemen okuyalım efendim. İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla motosiklet sürücüleri Konak Tarihi Saat Kulesi'nin çevresinde tur atarak 15 Temmuz şehitlerini andı. Kulüp Başkan Yardımcısı Uğur Sadioğlu, Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması hepimizin ortak sorumluluğu diyor. İzmir Osmanlı Motosiklet Derneği kurucusu üyesi Ramazan Yıldız'sa darbe girişimine geltenenler karşısında bizi bulur şeklinde iradelerini bir kez daha ortaya koyuyorlar. Gördüğünüz üzere İzmir'de tabii memleketin dört bir yanında bugün özellikle böylesi haberleri fazlaca göreceğiz, duyacağız. Efendim AK Parti'de siyasi ve hukuki yönleriyle 10. yılında 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi ve sempozyuma yazılı bir mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız diyor.
2: AK Parti siyasi ve hukuki yönleriyle 15 Temmuz sempozyumu düzenlendi. Sempozyum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesajla başladı.
3: FETÖ ile mücadele noktasında asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.
2: Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma 15 Temmuz 2016'da dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan İsmail Kahraman, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı. Binali Yıldırım o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı o telefon konuşmasının detaylarını paylaştı.
4: Cumhurbaşkanımızı aradım, kendisiyle görüştüm. Orada bir ahit yaptık Cumhurbaşkanımızla. Ölmek var, dönmek yok. Ucunda ölüm de olsa milletin emanetini alçaklara teslim etmeyeceğiz. Ve o gece o ahdimizi hiç bozmadık. Gece boyunca helalleştik.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem başkanı İsmail Kahraman da meclisi açma kararının nasıl alındığını anlattı.
5: 15 Temmuz'a ben 15 Temmuz işgal teşebbüsü diyorum. Bana o gün herhangi bir teklif yokken kendi isteğimle ve kararımla ateşler altında, tanklar altında meclisi açtıysam ben Türkiye'nin işgal edilmesini önlemek icabında da şehit olmak için açtım.
2: Efkan Ala da darbe girişiminin bastırılmasıyla Türkiye'nin bir uçurumun kenarından çekip çıkarıldığını belirtti. İç savaştan kurtuldu bu memleketleri.
6: Erdoğan'ın iradesi olmasa bunların hiçbirini yapamazdık arkadaşlar. Biz idarenin parçasıydık. İrade olmazsa idare bir şey yapamaz.
2: Hayati Yazıcı da yeni anayasaya işaret etti.
7: Yeni ve sivil bir anayasa konusu 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyan aziz milletimize karşı yerine getirilmesi gereken tarihi bir vefa borcudur diye düşünüyorum.

0: ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü bir toplum sözleşmesine kavuşturmak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır.
1: Evet, FETÖ'nün bu darbe girişiminin engellenmesinin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz'a giden süreçle ilgili güvenlik kaynakları da yeni bilgiler paylaştı. Pensilvanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp Ankara ağırlıklı devam eden toplantılar 8 ay sürdü işte. Adil Öksüz'ün organize ettiği toplantıların hikayesi.
2: Darbe kararı 1 Kasım 2015 seçimlerinde verildi. Yüksek rütbeli darbeci askerlerle günlerce toplantı yapıldı. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fethullahçı terör örgütünün hain planı bir yıl öncesine dayanıyordu. 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerin ardından ülke yönetimini ele geçirmek için yapılan planlamalar tam 8 ay sürdü. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Karakuş gibi darbeci FETÖ'cüler defalarca bu süreçte ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan çiftliğe giderek toplantılara katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da bu süreçte tespit edilebilen 23 darbe toplantısı yapıldı. 2016 yılının Ocak ve Mart ayları arasında toplantı hareketliliği arttı. 20 ve 25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip son talimatları alarak Pensilvanya'dan Türkiye'ye döndüler. Darbecilerin tüm hamleleri adım adım belirlendi. 15 Temmuz'a birkaç gün kala İstanbul Maltepe Kışlası, Kara Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde bulunan darbeci subaylarla koordinasyon kuruldu. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri de Ankara'ya geldi. 15 Temmuz'da tüm bu yapılan planlamalara rağmen darbe girişimi engellenirken çok sayıda darbeci de yakalanarak cezaevine gönderildi.
1: Ve çıkan hikayeler, öyküler 15 Temmuz'un ardından. Posta Gazetesi'nin manşetine bakalım. Bir Gülşah ölür, bin Gülşah doğar şeklinde. Gülşah Güler, 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit oldu. Aradan geçen 10 yılda iki yeğeni dünyaya geldi. Aile bir ölür, bin doğarız şiarıyla ikisine de Gülşah adını verdi. Şimdi küçük Gülşahlardan biri halasının yolundan gidip polis olmak istiyor efendim. Detaylara bakalım. Gülşah Güler resim öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken özel harekatçı olmaya karar veriyor. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı sınavda 60. olarak mesleğine adım atıyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan sonra Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapmaya başlıyor. Darbe girişimi sırasında da görevi başındaydı ve FETÖ'cü hainlerin düzenlediği saldırıda şehit düştü. 2016'nın son aylarında abisi Reşit Güler'in kızı dünyaya geldi. Adını Gülşah koydular. 5 yıl sonra bu kez Gülşah Güler'in kız kardeşi Büşra'nın bir kızı oldu. Onun da adını Gülşah koydular ve Güler'in adı şimdi iki yeğeninde yaşıyor. Artık 10 yaşında olan büyük yeğen Gülşah halasını bir kahraman olarak görüyor. Halamın adını taşıdığım için gurur duyuyorum. Büyüyünce halam gibi polis olmak istiyorum. Polis olmaktan hiç korkmuyorum. Halamı hiç görmedim ama rüyama giriyor şeklinde fotoğraf karesinde de yerini alıyor. 10 yaşındaki ve kardeşi olan Gülşah ve tabii ki şehit düştüğünde henüz 24 yaşında olan Gülşah Güler. Bu da Posta Gazetesi'nde yerini almış efendim. Bir Gülşah ölür, bin Gülşah doğar şeklinde manşetle, bir taraftan da darbeciler yargıda cezalarını buldu ifadeleri de oldukça önemli. Evet, şimdi o anlara gidelim. 15 Temmuz gecesinin seyrini değiştiren en kritik yerlerden biri İstanbul'da Atatürk Havalimanı Kulesi'ydi. Çünkü darbecilerin kontroldeki savaş uçakları İstanbul semalarında alçak uçuş yapıyor. Tam o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak da İstanbul'a yaklaşıyordu. O gece kulede görevli Özer Özermen, Cumhurbaşkanlığı uçağını güvenle Atatürk Havalimanı'na indirmek zorundaydı. Peki bunu nasıl başardı? Kulede o gece tam olarak neler yaşandı? Hava trafik kontrolörü Özer Özermen işte o gece yaşadıklarını darbe girişiminin yıl dönümünde Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.

0: kuleye asker giriş yapmıştı. Ne yönde bir emir aldıklarını, ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorduk. Boğaz civarında çok fazla sayıda iniş, dalış, kalkış, yani dalış tırmanış yapan uçaklar olduğunu söyledim. Kuleye bir bomba atıldı, şu an yıkılıyor diye düşüncesine kapıldık. Özellikle Ankara üzerinde, Akıncı civarlarında bazı hareketler tespit ettik.
1: Özer Özermen, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı Kulesi'nde nöbetteydi. Gözü radar ekranındaydı. Hava sahasındaki uçakların güvenliğinden o sorumluydu. Ekranda aniden beliren savaş uçaklarıyla gecenin seyri bir anda değişti.
0: Hızlı, tanımsız uçuşların ne olduğunu idrak edemedik. Havalimanı girişinde tankların olduğunu öğrendikten sonra bunun zaten bir darbe girişimi olabileceği de aklımıza gelmişti.
1: O anlarda asker Boğaz Köprüsü'nü kapatmış ve ülke yönetimine el konulduğu haberleri yayılıyordu. Sadece birkaç dakika sonra darbeciler havalimanı kulesine de geldi.
0: O günkü kule şefimiz askerlerin kuleye geldiğini ve yönetime el koyduklarını söyledi. Ve kendilerinden de uçuşları durdurmasını istediklerini söyledi.
1: Kulede bunlar yaşanırken savaş uçakları İstanbul semalarında alçak uçuş yapıyordu. Özer Özermen'i o gece en çok tedirgin eden şey darbeci pilotların kontrolündeki bu savaş uçaklarıydı. Her an bir kaza yaşanabilirdi.
0: Ramak kalmıştı da diyebiliriz. Çünkü yani ne yapacağını bilmediğiniz bir askeri uçuş grubu var. Ve çok hızlı hareket ediyorlar.
1: Havadaki tüm uçaklar hemen yere indirildi.
0: İnişleri sağladıktan sonra da hava sahasını zaten kapattık.
1: Tam o anlarda hava trafik kontrolörü Özer Özermen telsizden kritik bir çağrı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Dalaman'dan kalkmış İstanbul'a yaklaşıyordu. Kuleye seslenen kişi de o uçağın pilotuydu.
0: Cumhurbaşkanımızın uçağının pilotu yaklaşma ve iniş talimatı istedi.
1: Ama havalimanının girişi tanklarla kapatılmış, kulenin kontrolü de darbeci askerlere geçmişti.
0: Yani apronun durumu belli değildi. Sivil asker ve özel harekat vardı. Kule de keza o şekildeydi. Tam olarak burada askerlerden arındırılmamış bir durum vardı.
2: Özer Özermen o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilotuyla an be an iletişim halinde kaldı ve havalimanında gelişen her durumu anlık olarak telsizden pilota iletti.
0: Özellikle Boğaz civarında çok fazla sayıda iniş, dalış, kalkış, yani dalış tırmanış yapan uçaklar olduğunu söyledim. Kendisi yine de olabildiğince bilgilendirmemi ama mümkün olduğu şekilde de yaklaşmayı istediğini talep etmişti.
3: Boğaz üzerinde 1500 feet ile 6000, 7000 feet arasında sürekli dalış ve tırmanış yapıyor. Meydan kuzeydoğusu civarlarında dolanıyor. Yani genelde Boğaz civarı.
1: Cumhurbaşkanlığı uçağının çağrı kodu değiştirilmişti. Radarda sıradan bir yolcu uçağı gibi görünüyordu. Kule görevlisi Özer Özermen uçağı güvenli Atatürk Havalimanı'na indirmek zorundaydı.
0: O sırada çünkü biz hangi asker dost, hangi asker düşman bunu bilemeyeceğimiz için her böyle gördüğümüz yerden biraz uzaklaştırarak uçağı yaklaştırmak istedik. Bandırma'dan kaçındırarak, Marmara Denizi üzerinden biraz daha dolandırarak diyeyim, bazı şeylerden kaçındırarak yaklaştırdık. Pistte bir karar verilememişti. Önce 05 pistine yaklaşmak istediği söylendi. Daha sonrasında biz 35 pistinin daha uygun olacağını söyledik. Çünkü oranın daha korunaklı olduğu bilgisi gelmişti. Tabiri caizse ilk fırsat bulduğumuz noktada uçağın hızlı bir şekilde inişini yaptırdık.
1: Ama Cumhurbaşkanlığı uçağının geri inmesiyle savaş uçaklarının sesi bir kez daha duyuldu.
0: Yani indikten sonra bizim yaşadığımız en sıkıntılı süreç, Cumhurbaşkanımız özellikle devlet konuk evine geçtikten sonra o askeri uçakların tekrar Atatürk Havalimanı üzerine gelmesiydi. Bizim bütün radar ekranlarımız sarsılmıştı. Kuleye bir bomba atıldı, şu an yıkılıyor diye düşüncesine kapıldık. O anda bile hakikaten kimse çıkıp gitmedi.
1: İlerleyen saatlerde düzenlenen operasyonlarla havalimanındaki darbeci askerler yakalanıp gözaltına alındı. O gece havalimanında hava trafik kontrolörlerinin özverili çalışmasıyla darbeciler amacına ulaşamadı.
4: İşte o gecenin görünmez kahramanları Uzay Kesmen arkadaşımıza anlattı gördüğünüz üzere. Peki 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti diyoruz ama o gece yaşananlar hiç unutulmadı, unutulmayacak da. Saldırıya uğrayan yerlerden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o geceyi yaşayan Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ meclis bombalanmasına rağmen konuşmasına devam ettiğini söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında idi ve yaşananları anlattı.
5: Çok büyük bir gürültü. 16 tane avize var ya yukarıda. Böyle zangır zangır sallandı, titredi ve birbirine neredeyse değecek şekilde.

0: şekilde ve yerden de tozlar kalktı. Ama ben konuşmamı buna rağmen kesmedim.
1: Ne meclise atılan bombalar unutuldu, ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te hedef alınışı. Üzerinden 10 yıl geçse de 15 Temmuz gecesi yaşananlar ilk günkü gibi hafızalarda.
2: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. Bu arada 4 tane uçak indirdik. Telefonlar dinlendiği için Bodrum'a, Aydın'a, İzmir'e, Dalaman'a. Telefonla sürekli söylüyoruz ki hangisine gideceklerini tahmin edemezsinler.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Enstitü Sosyal tarafından forum düzenlendi. 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak başlıklı forumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ o gece mecliste yaşananları anlattı.
0: Korktu demesinler. Bak ürküttük, geri püskürttük demesinler. Konuşmasını sona erdirdik demesinler. Meclisi susturduk demesinler diye konuşmamı ol. Aynen devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olaydan sonra ikinci kez gazi unvanını kazanmıştır.
1: Forumun katılımcıları arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yaşananları anlattı.
2: Uçak havadayken o pilot geldi dedi ki efendim dedi Atatürk sıkıntılı bir Sabiha inelim. Yani Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Bir müdahale daha oldu. Efendim alınsa bile karanlık piste kamyon çekmiş olabilirler. Uçağımız da kısa çarpıp farklı sıkıntı da yaşayabiliriz. Tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştuk. İkna ettik ve öyle indik.
3: Efendim devam ediyoruz. Bir haber başlığı Akşam gazetesinden okuyalım. Ekonomiyi de savunduk şeklinde duyuruluyor. Bu haber İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdaviç. Milletin o gece sadece demokrasisini değil yerli ve milli ekonomiyi de koruduğunu belirtti. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü demokrasi, güçlü kurumlar ve üretimden geçtiğini vurgularken, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de son 10 yılda savunma sanayinden enerjiye, ulaştırmadan teknolojiye kadar stratejik alanlarda önemli atılımlar gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu önemli ekonomi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının yaptığı bu açıklamada son derece mühimdi. Efendim bir taraftan da 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitler düzenlenen etkinliklerle anılıyor. İlerleyen dakikalarda canlı bağlantılarla direkt ekranlarınıza getireceğiz. Etkinliklerden biri de Kapadokya'da idi. Sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve şehitlerimizin fotoğraflarıyla havalandı.
1: Balonlar, Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla havalandı. 15 Temmuz şehitleri gökyüzünde de anıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Nevşehir'in Göreme beldesinde farklı bir etkinlik yapıldı. Sıcak hava balonları bu kez 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için havalandı.
4: Bu dünyaya örnek olan kahramanlıkta şehit olanları rahmetle minnetle anmak, gazilerimize de bir selam göndermek için biz de bugün balonlarımızı kaldıracağız.
1: Düzenlenen törenin ardından balonlar Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarıyla havalandı. Onlar arasında şehit Ömer Halis Demir'in posteri de vardı.
4: Ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyecek, vatanı böldürtmeyeceğiz. Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız.
3: Ve 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü gecenin en önemli noktalarından biriydi biliyorsunuz. Zırhlı araçlarla saldıran FETÖ'cüler havadan emniyet binasını bombaladı. Polisin ve sivillerin üzerine kurşun yağdırdı adeta. 6 sivil ve 7 polis şehit düştü bu çatışmada, bu bombalamada. Ama ne bina düştü ne de millet teslim oldu. İşte o gece Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yazılan destan.
5: Zırhlı personel taşıyıcılarla geldiler. Vatandaşların ve polisin üzerine kurşun yağdırdılar. Ancak hayal bile edemeyecekleri bir duruşla karşılaştılar. O gece darbecilerin hezimete uğradığı noktalardan biri de Ankara

0: Emniyet Müdürlüğü'ydü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü darbe girişiminde en sıcak çatışmaların yaşandığı noktalardan birisi oldu. Emniyete ilk olarak genel kurma yönünde hareketlilik var şeklinde bilgi ulaştı.
1: Emniyet Müdürü'nün talimatıyla o gece binada bulunan tüm birimler koordineli şekilde kritik noktalara yönlendirildi. İlk emir ise emniyete kimden saldırı gelirse gelsin ateşle karşılık verilsin oldu.
0: FETÖ'cü hainler gece 22 sıralarında emniyetin önüne geldi. Saatler ilerledikçe de emniyet binasının önünde çok sayıda vatandaş toplandı. Darbeciler hem havadan hem de karadan sivillerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bahri Aydın ve eşi Münire Aydın gazi olan isimlerdendi.
2: Seken mermi kaval kemiğinden içeri girdi, ayak bileğimden. Sol tarafından ateş etti. Aynı anda karnımdan vuruldum, yere düştüm. Tomaya doğru apalayarak gittim.
3: Yine olsa darbe yine çıkarım. Vatan bayrak için. Hiç düşünmeden.
1: Jetler Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde hedef aldı. İlk bomba gece 12'den sonra atıldı. Çok sayıda sivil ve polis yaralandı.
0: Darbecilerin kullandığı F-16'lar gece 3'e kadar binayı iki kez daha hedef aldı. Bina büyük hasar gördü. Pencereler kırıldı, duvarlar çöktü. O anlarda telsizde gelen emir hiç değişmedi.
4: Yabancı unsurlara gerek yok. Silahı çatışmaya gidecek, imha edecek. Kimse teslim olmayacak.
1: Zırhlı araçlar durduruldu. Darbecilerin bir kısmı gözaltına alındı. O gece polisin ve sivillerin direnişi sonucu Ankara Emniyet Müdürlüğü darbecilere göğüs gerdi. ...15 Temmuz gecesi bombaların düştüğü noktalardan birisi ise işte burasıydı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in talimatıyla o gece şehit olan 13 sivil ve polis için buraya bir anıt dikildi.
5: Evet, Habertürk'te gün başlıyor. Oradasınız efendim. Saatimiz 7.37'yi gösteriyor. 15 Temmuz'a dair haberlerimizi aktarmaya canlı yayınlarla devam edeceğiz. Gündemdeki diğer notlara bakalım. Siyaset diyelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu dün. Gündeminde başkentte Ankara'da yapılan o kritik NATO zirvesi vardı. Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir diyor. Devlet Bahçeli İran'a yönelik saldırılara da değiniyor. Mutabakat masasına geri dönülmesi vurgusunu yapıyor.
6: Türkiye NATO'da yalnızca stratejik konumuyla değil, tarihi birikimi, devlet tecrübesi, siyasi iradesi ve milli kudretiyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmiştir.
7: Ankara'da yapılan NATO zirvesini değerlendirdi, Türkiye'nin yeni dönemin kurucu aktörlerinden olduğunu belirtti.
6: Bugün NATO yeni bir devrin şafağındadır. Bu devir yalnızca savunma bütçelerinin sağına sıfırların eklenip rakamla büyütüldüğü bir devir değildir.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Gündeminde savunma işbirliğinde yaşanan kısıtlamalar vardı.
6: Müttefikler arasında örtülü ambargo, siyasi blokaj ve tedarik engeli gibi ittifak hukukunu yaralayan çelişkileri ortadan kaldırabilecek midir? Ankara zirvesi işte bu soruları NATO'nun önüne koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın kısıtlamalarının sona erdirilmesine dair çağrısı, CATSAT yatırımlarının kaldırılması ve F-15 sürecinin yeniden ele alınması yönünde beliren irade önemlidir.
7: MHP liderinin diğer bir gündemi ise ABD Başkanı Trump'ın İran mutabakatına yönelik

0: sözleriydi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın mutabakat benim için bitti açıklaması sorunludur. Mutabakat bir şahsın değil, devletin taahhüdüdür. Saldırılar durdurulmalı. Mutabakatın ihlal edilen hükümleri yeniden işler hale getirilmeli.
0: Bahçeli Türkiye'nin AB üyelik sürecine de değindi. Avrupa yeni yol ayrımında dedi.
1: Bu yol ayrımında görmezden gelmesi mümkün olmayan bir hakikat vardır. O hakikatin adı da Türkiye'dir. Aşılması gereken fasıllar bloke edilmiş, verilen sözler tutulmamış. Avrupa Birliği Türkiye'yi bekleme odalarında tutarken kendi stratejik ufkunu daraltmıştır. Türkiye'nin bulunmadığı hiçbir güvenlik denklemi kalıcı olamayacaktır.
0: MHP lideri FETÖ darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle mücadelede kararlılık mesajı da verdi.
1: 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. Bu millet teslim olmaz. Bu millet devletini terör örgütlerine teslim etmez. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi hayati önemdedir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır.
2: Evet, önemli başlıklar gördüğünüz gibi Devlet Bahçeli'nin sözlerinde yerini alıyor. Bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na genel başkanı üyelerin seçmesi çağrısında bulundu. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakırım diyor Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'nun yeni parti ve bölünme sözlerine de tepki gösteriyor.
3: Madem ki bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun. İster 1.950.000 üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ikimiz tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle seslendi. Kaybeden siyaseti bıraksın dedi.
3: Sayın Kılıçdaroğlu, çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. İkimiz yarışalım. %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.
4: CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yeni parti girişimlerinin iktidara yarayacağı yönündeki sözlerine tepki gösterdi.
3: Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi, böyle soruyor, böyle. Kolumu çimciriyor yeni parti diye. Ya niye bir parti niye konuşuluyor? Hiç anlamıyorum. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen millet umudu yeni partide arıyor.
4: Özel Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilirsem düşünürüm sözlerini de eleştirdi.
3: Ben aday olmam. Hiç olmadım. Aday gösterilirsem olabilir falan lafları yeniden geri gelmiş. Tam zamanı. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kürsüde siz görev yaptınız, konuştunuz. Ben orada oturdum, orada oturdum, burada oturdum. Alay ediyorlar benimle. Aday oldunuz, ben burada gözyaşı döktüm. Bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Son sahibi ne benim ne sensin.
4: Özel'in gündeminde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon da vardı.
3: Hüseyin canımızı gözaltına aldılar. Yardımcı olun polise, ne istiyorlarsa baksınlar dedi. Bu yüce çatının altında sizlerin şahitliğinde tarih önüne emanet ediyorum. Gözümüz kulağımız adliyede.
2: Evet, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri giderek sertleşiyor. Sayın Özel'in bıraktığı yerden devam edelim. Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltında bulunuyor idi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklandı efendim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner bile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Güner ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Adliyedeki

İfadelerinin ardından Güner ve beraberindeki 23 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet, operasyonlar ve gözaltına almalar ve sonra...

0: İstanbul Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 sanığın yargılandığı davaya da devam edildi. Duruşmada bir sanık için tahliye kararı çıkmış durumda. Kara para aklama, rüşvet, haksız mal edinme gibi suçlamalarla görülen bu davanın ikinci duruşmasında mahkeme sanıkları dinledi. Ara kararını açıkladığı mahkeme Hakan Bahçetepe ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy tahliye edildi. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi. Görevden uzaklaştırılan Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenmekte. Ve bir başka soruşturmanın haberi siyasette ilgili değil ama hepimizin yakından bildiği Haluk Levent. Evet, Ahbap Derneği ve şarkıcı Haluk Levent'e yönelik soruşturma sürmekte. Operasyonların ikinci dalgasında 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle 42'ye yükseldi gözaltı sayısı. Şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi de bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini söylüyor.
1: Örgüt kurma, kara para aklama, vergi kanununa muhalefet. Ahbap Derneği'ne bu suçlamalarla başlatılan soruşturma genişletildi. Bu kez jandarma operasyonu yaptı. Yeni gözaltılarla birlikte şüpheli sayısı arttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı ve şahsi harcamalar için kullanıldığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Savcılığın tespitine göre bağışların bir kısmı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldı.
2: İddiaya göre bu paranın 125 milyon 765 bin lirası Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'le alakalı kişi ve şirketlere gönderildi.
1: Soruşturmanın ikinci dalgasında İstanbul merkezli 4 ilde 17 şüpheliye yönelik baskın yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonda 14 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi.
2: Tutuklu şüphelilerden biri de ünlü şarkıcının kardeşi Berkant Acil. Acil daha önce Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
1: Başsavcılık Berkant Acil'in kontrolünde olduğu değerlendirilen 4 şirkete TMSF'nin kayyum atanmasını talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada MASAK raporlarının incelendiğini söyledi. Bakan Gürlek, soruşturmanın daha da genişleyebileceğini belirtti. Adalet Bakanı, Haluk Levent'in daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını ifade etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'da işlemleri sürüyor. MASAK raporları ile elde edilen bulgular şüphelilere tek tek soruluyor.
0: Evet, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımda çok önemli şeyler açıklayacağını ifade etmiş idi Haluk Levent efendi. Onu da bir kenara yazalım. Şimdi süper hücre bu kez Tekirdağ'a vurdu. Hava olaylarına geçiyoruz. Şiddetli dolu kentteki tarlalarda yetiştirilen ayçiçeği, kanola, karpuz ve kavunlara zarar verdi. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması yapıyor.
3: Karpuz, kavun, ayçiçeği hepsini de süper hücre vurdu.
4: Hiçbir şey kalmadı. Herhalde şey bitti.
3: Tekirdağ'da dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu özellikle Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal bölgede etkili oldu. Ayçiçeği, kanola, karpuz ve kavun ekili alanlarda hasar büyük oldu.
5: Destek olsun bize, aileyle köyümüze. Bu akşamdan beri üzülüyoruz. Zarar geldi.
3: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri doludan zarar gören tarlalarda inceleme yaptı.
6: Bugün Tarsim ile beraber bizim arkadaşlarımız hasar tespitine başladı. Yaklaşık 35 bin dekarlık bir alanda 4 köy var zarar gören.
3: Tespit sonrası çiftçilerin zararları karşılanacak.
7: Ya gider bunlar, bir günde yemen lazım işte.
0: Çok büyük geçmiş olsun tabii, üretici zarar gördüğü andan itibaren tüketiciye de yansıyor bu durum efendim, onu da bir kez daha söyleyelim. Ve yerli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'ya bakalım, bir ilke daha imza attı. Zira Roketsan üretimi sesten hızlı füzeyle ilk kez atış yapan Kızıl Elma hedefi de tam isabet vurdu. Testleri yoğun bir şekilde devam eden insansız savaş uçağının bu yıl envantere alınması hedeflenmekte.
1: Tüm hazırlıklar yapıldı. Yerli insansız savaş uçağı bir kez...

0: kez daha test atışı için havalandı. İlk kez sesten hızlı bir füzeyle hedefi tam isabet vurdu.
1: Ateş!
0: Baykar tarafından üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, Amasya Merzifon'da bulunan 5. Anajet Üs Komutanlığı'ndan havalandı. Kanadının altında ise bu kez sesten hızlı yani süpersonik bir füze olan Roketsan yapımı Jet 230 yer aldı.
1: Ateş!
0: Kızıl Elma denizde bulunan hedefe angaje olmasının ardından füzeyi bıraktı. 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşlenen füze hedefi tam isabet vurdu. Böylece Türkiye, ürettiği insansız savaş uçağıyla yerli süpersonik füzenin birlikte çalışabilme kabiliyetini ve milli mühimmatın uçağa entegrasyon gücünü de gözler önüne serdi. Bayraktar Kızıl Elma, geçen yıl yaptığı test atışıyla da dünya tarihine geçmişti. Dünyada havadan ateşlenerek havadaki başka bir hedefi vuran ilk insansız savaş uçağı olmuştu. Türkiye'nin ilk yerli insansız savaş uçağının bu yıl içinde envantere alınması bekleniyor.

0: Evet, 15 Temmuz'un 10. yılındayız. Cumhurbaşkanlığı ve hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı darbeciler için önemli hedefler arasındaydı. 15 Temmuz gecesinde darbeye direnen halk Cumhurbaşkanlığı önüne gelmişti. Hainler halka ağır silahlarla ateş açtı. 29 kişi şehit düştü. O 139 kişi de yaralandı ve darbecilerin halka saldırdığı Beştepe'de o kanlı günün ardından 27 gün demokrasi nöbeti tutuldu. Haberimizi izleyelim. Bir küçük ara, daha sonra canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Gün başlıyor.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve darbecilerin karargahlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı. Bir anda darbeciler, bir anda ise darbeye direnen halk vardı. 15 Temmuz gecesi darbeye direnen halkın üzerine ateş açıldı.
2: Milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen çağrı başkentte yankı buldu. Halk kendi canını hiçe sayarak darbeyi durdurmak için Beştepe'ye akın etti.
1: Önce darbeci pilotlar alçak uçuşla halkı korkutmak istedi. Yetmedi, bomba atıldı. O saldırıda onlarca kişi şehit oldu. Darbeciler durmadı. Bu sefer tanklar sahneye çıktı. Ama o sahnenin kahramanı da bu kez tankların önünde ölüm pahasına duran halk oldu. Darbeye direnenlere karşı bir ateş daha açıldı. Darbeciler saldırıyor, vatandaşlarsa ülkesine, demokrasiye sahip çıkmaya devam ediyordu. Darbeciler bu kez de protokol kapısından sızmayı denedi. Zırhlı araçlarla kapıları kırmaya çalıştılar. Külliyenin bahçesinde F-16'ların alçak uçuşu sırasında ardı ardına yaşanan sonik patlamalar sürerken, darbeyi durdurmak isteyen vatandaşlara helikopterden ateş açıldı. Saldırıyı Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri püskürttü. 13 darbeci etkisiz hale getirildi.
3: Beştepe'yi ablukaya alan darbeciler vatandaşların üstüne ateş açmaya devam etti. Bombaların bazıları yollara, bazıları ise araçların üstüne düştü. Çatışmalar sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.
4: Bu darbe hareketini yapanlar hangi vicdan, hangi insani bir anlayış, bir yapı kalkıp da kendi halkına uçaktan bombalar yağdırarak, tanklarla halkının üzerine giderek böyle bir vahşeti işleyebilir.
5: Batı tarafı, caminin önündeki yol köprü kavşağı. Camiye değil.
1: Saat 06:43'te F-16'lar Beştepe çevresine iki bomba attı. İlki jandarma kavşağına, ikincisi ise Millet Camii'nin yanına düştü. Beş kişi

0: hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nda da hareketli saatler yaşanıyordu. Darbe edilen personelin elleri bağlandı, depoya kilitlendi. Çatışma 15 Temmuz gecesi 21 sularında Jandarma Nizamiyesi'nde başladı. Öğle saatlerine kadar sürdü. Darbecileri engellemek için polis özel harekat ekipleri devreye girdi. Keskin nişancılar 15 rütbeli darbeciyi etkisiz hale getirdi. Halk da Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı direniyordu. Bu kez hem kışladan hem de havadan sivillerin üzerine ateş açıldı. Darbeciler saldırılarına devam ettikçe karşısında çoğalan bir halk görüyordu. Darbenin başarısız olduğunu anlayan darbeciler bu sefer kaçmayı düşündü. Ancak onları taşıyacak helikopter üste inemedi. Bunun üzerine darbeciler ellerindeki belgeleri binanın 11. katına çıkarıp ateşe verdi. Binada yangın çıktı.
1: Beştepe'de 22 saatlik direnişin ardından darbeciler etkisiz hale getirildi. Hükümete sahip çıkan halk yine de ayrılmadı. Demokrasi nöbeti başladı. O nöbete Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
2: Pensilvanya'daki şarlatanın yolundan gidenlerin sonu üsyandır.
0: Ve o nöbet 27 gün sürdü.
1: 15 Temmuz'da 251 vatandaş şehit oldu. 2000'den fazla kişi ise yaralandı. İşte o fedakarlık. Şehitlerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anlatılıyor.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Evet, irade bizim, zafer bizim. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz efendim. Gün başlıyor odasınız, Habertürk'tesiniz. Aktarmaya devam edeceğiz. Önemli, belirli noktalardan canlı yayınlarımız da olacak. İlerleyen dakikalarda gün boyunca Habertürk ekranlarında bu konuda ağırlıklı elbette ki tartışılacak. Peki, kim ne dedi, ne diyor bakalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 15 Temmuz mesajı paylaştı. 15 Temmuz Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir diyor Devlet Bahçeli mesajında. 15 Temmuz çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür diye devam ediyor. 15 Temmuz'u doğru okumak yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir ifadelerini kullanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum açıklamasında bulunan Devlet Bahçeli, Rabbim milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun eklemesini de yapıyor. Evet, Devlet Bahçeli'nin bu mesajı önemliydi. Saatimiz 8'i gösteriyor. Buyurunuz efendim, Milliyet gazetesinden önemli bir haber aktaralım. Köprü ve çevresindeki yollar kapalı olacak. Özellikle İstanbullu izleyicilerimizi ilgilendiren bir haber ve ayrıntılar şu şekilde. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapalı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı nedeniyle Beşiktaş ve Üsküdar ilçelerindeki kritik güzergahlar ile köprüye bağlanan yollar saat 3'te kapalı olmaya başladı. Kapandı daha doğrusu. Saat 3 ile 15 arasında kapalı olacak. Öğleden sonra saat 3 sonrası açılacak. Metrobüsün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları kullanılmıyor. Söğütlüçeşme istasyonundan metrobüse binen yolcular Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna ulaşacak. Öte yandan metrolara bakalım. M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattındaki seferler ise 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a ve 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gecelerde saat gece yarısı 1'e kadar uzatıldı. Özellikle dediğim gibi İstanbullu izleyenlerimizi ve dinleyenlerimizi ilgilendiren önemli bir haberdi. Birinci köprü, yani eski Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün saat 15'e kadar kapalı, bağlantı yollarıyla beraber metrobüs hattı da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden devam edecek efendim seyrini. Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden dediğim gibi tam 10 yıl geçti. Hafızalarda izler silinmedi, silinmeyecek. Darbe gecesinin en kritik noktalarından biri Marmaris'ti. Çünkü darbecilerin hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte o noktada Marmaris'teydi. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması adına kırılma noktası da orada yaşandı yine. Peki o gece acaba Marmaris'te neler yaşandı? Hatırlayalım.
1: Bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketi.
2: ...15 Temmuz darbesinin hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Darbe girişimi başladığında Marmaris'teki bir otelde ailesiyle tatildeydi. Darbeciler Erdoğan ve ailesini otelinden almak ya da suikast amacıyla özel bir birlik oluşturmuş, 3 helikopterle Marmaris'e doğru yola çıkarmıştı. Tüm ülke Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek ilk mesaja kilitlenmişti. Ve Erdoğan ilk açıklamayı Marmaris'te konakladığı otelin önünde yaptı.
1: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir.
2: İlk tepkinin ardından Erdoğan bu kez özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın cep telefonuyla FaceTime üzerinden 6 dakikalık canlı bağlantı yaptı. Darbecilere meydan okudu. Halkı meydanlara çağırdı.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: Cumhurbaşkanının çağrısı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması adına en büyük kırılma noktalarından biri.

0: biriydi. Bu sırada Cumhurbaşkanı'na suikast hazırlığındaki 3 helikopterde özel kuvvetler, SAT ve MAK timlerinden oluşturulmuş tam teçhizatlı darbeciler Marmaris yolundaydı. Başlarında Cuntacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le Binbaşı Şükrü Seymen vardı. Darbeci askerler Erdoğan'ın oteline varmadan kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi Marmaris'ten ayrılıp İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı o gece 00:15'te önce Dalaman Havalimanı'na, oradan da ata uçağıyla İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Saatler 3.30'u gösterdiğinde suikast timini taşıyan helikopterler iniş yaptı. Saldırı planını hazırlayan Cuntacı Sönmez Ateş helikopterde kaldı. İnfaz timi Erdoğan'ın kaldığı otele yöneldi. Çatışma çıktı. Bu sırada desteğe gelen polislerle geri çekilip helikoptere yönelen suikast timi arasında da çatışma yaşandı.
1: Ya Türk polisi Türk askeriyle savaşıyor. Böyle bir şey yok ya.
0: Her şey bittiğinde polis memuru Nedip Cengiz Eker'le Cumhurbaşkanlığı Koruma Polislerinden Mehmet Çetin şehit olmuş, suikast timi ormanlık alana kaçmıştı. Bu kaçış tam 18 gün sürdü. 19 kişilik suikast timindeki 18 darbeci saklandıkları noktalarda tek tek yakalandı. Yargılandıkları mahkemede tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.
2: Evet, aradan tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan milyonlarca vatandaş darbe girişimine karşı direnişin simgesi oldu adeta. O isimlerden biri olan İsmail Çakır İstanbul'da Şişli'de darbecilerin açtığı ateş sonucu iki bacağından vuruldu. Aylarca tedavi gördü Çakır. O gece yaşadıklarını da Habertürk'ten Emine Derya ve Mertcan Öztürk'e bakın nasıl anlattı.
3: Radyomun bu en üst katında mevzi almışlar. Sana ateş ediyor birileri. Üzerinden uçaklar geçiyor ve yaralanan insanlar var, ölen insanlar var. Ayaklarına baktım, kan patlamış. İkisinden de kan çıkıyor. Farkında değilim.
4: İki evladını, eşini geride bıraktı. Bir an bile tereddüt etmeden dışarı çıktı. O gece vatanı için iki bacağından vuruldu. Bugün kendisi bu fedakarlığın yaşayan tanıklarından biri.
3: Korku yok, kesinlikle. Bir gram korkumuz yoktu. Üstten uçak geçiyor, alçak uçuş, yer oynuyor. Üzerinize mermi geliyor, görmüyorsun merminin nereden geldiğini.
4: İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki İsmail Çakır, 15 Temmuz 2016 günü ailesiyle beraber en mutlu günlerinden birini geçiriyordu. Çünkü o gün oğlunun doğum günüydü.
3: Doğum gününü kutladık, pastamızı kestik. Televizyonu açtığımda zaten kalkışmanın olduğunu fark ettim zaten.
4: Durumu fark eder etmez de evden dışarı çıktı.
3: Yalnızdım. Tek başımaydım. Ben bu gece çıkmayacaksam ne zaman çıkacağım? Vatanın bana ihtiyacı var. Ne olur olsun canım ortaya koyacağım.
5: İsmail Çakır, Mecidiyeköy'deki evinden Şişli'ye doğru yürümeye başladı. O gece burada karşılaştığı manzara ve yaşadıkları hayatında hiç silinmeyecek izler bıraktı.
3: Şu noktaya kadar geldik. Şu tam ışıkların az ilerisi. Şurada bankanın önünde, zaten orada ateş başladı bize. Orada ateş başlayınca hepimiz o anda vurulmuşuz. Haberimiz yok, baktık vurulmuşuz.
4: O gece kurşunlar Çakır'ın iki bacağını isabet etti.
3: Şu ara sokağa girdik hemen. Ara sokakta bir araba geldi. Yeni açılmıştı hastane. Oraya hemen biz gittik hastaneye. İlk tedavilerimiz orada başladı.
5: Ne kadar süre tedavi gördün?
3: Ya bir yaklaşık ben 2 ay çalışamadım. Ben şu anda hayatımı ayaklarıma göre yaşıyorum. Ya uzun seyahatler yapamıyorum. Eve geldiğimde muhakkak ayaklarımı dinlendirmek zorundayım.
4: Çakır uzun süre tedavi gördü. Bu süreçte o geceye ilişkin duruşmalar da başladı.
3: Bizzat erler anlattı. Mevzu alaraktan. İnsanlar üzerine direkt atış ettiklerini söylediler.
5: Peki duruşmalarda cuntacı askerler kendilerini nasıl savundu?
3: En basiti hiçbir şeyden haberleri yokmuş. Eğitime çıkmışlar, bilmem ne yapmışlar ama insanların üzerine de ateş etmekten de alıkoyamamışlar kendilerini.
4: Darbeci askerler cezalarını aldı. O gece gazi olan Çakır bu unvanı bir şeref olarak tanımlıyor.
3: O şeref içimde. Evimdeki madalyama bakaraktan mutlu oluyorum.
2: Evet, o gece bir millet destan yazdı gördüğünüz duyduğunuz üzere. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez ne

zaman bombalandı? 15 Temmuz 2016 tarihinde bombalandı maalesef. Nice savaşlar gören, darbeler ve muhtıralarla karşılaşan, hatta zaman zaman tartışmalı, kavgalı oturumların yaşandığı meclise 3 bomba isabet etti. Darbe girişimini haber alıp meclise koşan vekiller bombaların altında demokrasi dersi verdiler adeta tüm dünyaya. Meclisi çalıştırdılar, yayımlanan ortak bildiriyle darbe girişimine tepki gösterdiler.

0: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün tescillendiği, bağımsızlığın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz'da bombalandı. Gazi unvanını aldı. Darbe girişiminin başladığı gün meclis genel kurulu açık değildi. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman makamından ayrılıp konutuna geçmişti. Akşam saatlerinde F-16'lar Ankara'da alçak uçuşa başladı. Meclis başkanı darbe girişimi haberini konutunda aldı. Makamına döndüğünde saat 23.26 idi. Hemen meclisin açılması talimatını verdi. Genel kurul saat 01.20'de açıldı. Milletin vekilleri meclisin çatısı altında darbe girişimine karşı çıktı.
1: Meclise ilk bomba 02.33'te atıldı. Bomba meclis bahçesine işte tam da bu alana isabet etti. Bombanın düştüğü yerin hemen yanında bir anıt inşa edildi. İşte o anıtın üzerine de 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların isimleri yer aldı.
0: FETÖ'cü pilotlar ilk bombalamadan 50 dakika sonra bu kez meclisin ana binasına hedef aldı.
1: İkinci bomba Şerif Ali'nin bulunduğu alana isabet etti ve bu bölge camlarla muhafaza edildi. Yaşanan tahribatta tamir edilmedi. Amaç o gece yaşananların hafızalarda diri kalması. İkinci bombanın düştüğü yerin hemen yanı başında o dönem başbakanlık, bugün ise cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılan bu oda vardı. Bombanın etkisiyle bu odada büyük bir hasar aldı.
0: Vekiller direnişten vazgeçmeyince meclis bir kez daha bombalandı. Saat 04.04'te iktidar ve muhalefet vekilleri darbeye karşı ortak bildiri yayımladı. Ortak bildiriyi Meclis Başkanı İsmail Kahraman okudu.
2: Kanlı darbe girişimi engellenmiştir.
0: Darbe başarısız olduktan sonra genel kurul 16 Temmuz saat 17'de özel gündemle toplandı. Mecliste birazdan İstiklal Marşı okundu, darbe lanetlendi.
3: İnadına demokrasi, inadına milli irade, inadına barış, inadına kardeşlik.
4: Demokrasiye yapılan saldırıyı açıkça lanetliyoruz.
5: Darbecileri şiddetle lanetliyorum.
6: Evet, o gece ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananları hep beraber gördük ve dinledik. Efendim, kahramanlar için kesintisiz destek şeklindeki bir haber başlığı Posta gazetesinden okuyalım. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü teröristlere direnirken şehit edilenlerin aileleri ve gazi olanlara destek ve tedavi sağlanmış idi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneği verilerine göre İstanbul'da gaziler 36'sına tedavi süreci devam ederken 11'i protez kullanmaya devam ediyor. Darbe girişiminde aldığı yaralar nedeniyle çalışma hayatına dönemeyen 2 gaziye kamu desteği veriliyor. 938 gazi ve ailelerinin yanı sıra 85 şehit yakınına sosyal destek, rehberlik, danışmanlık, istihdam ve sosyal yardım hizmetleri sunuluyor. Posta gazetesinde kahramanlar için kesintisiz destek şeklinde duyuruluyor bu haber gördüğünüz üzere. Efendim, bir virgül koyalım 15 Temmuz'a dair olarak haberleri aktaracağız. Ancak son dakika bilgisini görüyorsunuz. Haluk Levent adliyeye sevk edildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Elif Yavuz'da detaylar. Elif.
7: Maskeloğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlendi bu operasyon. Haluk Levent'in de aralarında bulunan Ahbap Derneği'nde çalışan 24 şüpheli gözaltına

0: altına alınmıştı. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince. 2 gün süren gözaltı sürecinin ardından 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri işlemlerin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Haklarında çok sayıda suçlama vardı. Aralarında Haluk Levent'in de yer aldı. Ahbap Derneği üzerinden para aklandığı, bahis oynandığı gibi suçlamalarla Haluk Levent Bursa'da ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Haluk Levent'le beraber Ece Güner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim, Haluk Levent'le birlikte çalışan çok sayıda isim gözaltına alındı. Bu bahis oynandığı, bu dernek üzerinden paraların aklandığı iddiaları vardı. Bu iddialar üzerine gözaltı işlemi uygulanmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir kişi de ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
1: Elif Yavuz, çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktardı. Haluk Levent adliyeye sevk edildi. 23 kişiyle beraber detayları yeni görüntülerle beraber aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. 15 Temmuz haberlerimize devam edelim. Efendim, 15 Temmuz 2016'da 10 yıl önce yaşanan bu darbe girişiminde Junta'nın ilk hedefi biliyorsunuz İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü idi. Zırhlı araçlar ve tanklarla köprüyü kapattı darbeciler. Binlerce vatandaşın direnişiyle karşılaştı ancak. O direniş İstanbul'dan dalga dalga tüm ülkeye saniyeler içinde yayıldı. Peki o gece İstanbul'da gece boyu sabaha kadar neler yaşandı ve darbecilere karşı nasıl bir direniş sergilendi? Buyurunuz, haberimizde izleyelim yeniden.

0: O gece darbe girişimi Boğaz Köprüsü'nün girişinde başladı. Askerler köprüyü iki yönlü olarak trafiğe kapattı. Amaç sadece şehri işemez hale getirmek değil, aynı zamanda darbeyi zihinlerde de gerçekleştirmekti. Köprü de bu nedenle seçilmişti. Ancak vatandaşlar darbeyi duyar duymaz sokağa döküldü ve köprüye koştu. Gelin şimdi 15 Temmuz gecesi başlayıp sabaha kadar devam eden direnişin ayrıntılarına bakalım.
1: Köprüye doğru gelmeye başladık ve yol açıldı. Oradan geçerken bunları gördüm. Böyle ellerine silahları, ağır silahları almışlar. Nizami oturmuşlar, nişan almışlar. Ya sanki karşıdan düşman askeri gelirdi.
2: Ben darbe gecesi, o gece köprüdeydim. Dediler ki köprüyü tutmuşlar. Köprüye gişeler arkada gitti. Oraya gidene kadar yaralılar köprüden geri geliyordu. Bize de diyorlardı ki gitmeyin, vuruyorlar. Askerlere rica ediyorum. Ya kimin kurşunu kime atıyorsunuz? Yapmayın, etmeyin. Onlar zannetti ki biz bunların birkaç tanesini vurur kaçar zannettiler. O arada baktım ki tankın o mermi namlusu bize doğru döndü. Ateş etti benim arka tarafa, benim mermi gözümün önünden geçti.
0: O gece darbe girişimi başladığında Kuleli'deki askeri birlikler de harekete geçti. Kışlalardan çıkan birlikler Boğaz Köprüsü'ne doğru ilerlemeye başladı. Bunu duyan vatandaşlar da Çengelköy'de askeri birliklerin önünü kesti. Çatışmalar sabaha kadar devam etti.
3: Direkt Çengelköy'e doğru istikamete doğru giriş yaptık.
4: Tabii o bir şaşkınlık oldu o anda bizden. Hani biz şimdi asker vuruyor falan diyorlar, ateş ediyor falan diyor. Biz de diyoruz ki ya asker ateş etmez.
5: Saatler ilerledikçe İstanbul sokaklarında darbeye karşı direnişte dalga dalga yayılıyordu. O gece kendini tankların önüne atan Sabri Ünal, direnişin simgelerinden biri oldu.
3: Elime birkaç tane de taş almıştım köprüye giderken yanımda bulunsun diye. O arada tankın gelmekte olduğunu gördüm ve elimdeki taşlarla tanka karşılık verdim. Tam tankla karşı karşıya geldim. Sağa veya sola kaçma şansım yok. En makul çözüm tankın altına yatmaktır dedim ve tankın altına yattım.
0: Darbeciler için Atatürk Havalimanı ve Kontrol Kulesi çok önemliydi. Bu nedenle tanklarla havalimanı girişini kapattılar, ardından da Kontrol Kulesi'ni ele geçirdiler. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak da havalimanına inmek üzereydi. Tam o anlarda özel harekat timleri Hava Kontrol Kulesi'ne operasyon düzenledi, darbecileri gözaltına alıp kuledeki hakimiyeti tekrar geri kazandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 3.20'yi gösterdi.

0: gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'na indi ve o tarihi konuşmayı gerçekleştirdi.
1: Atatürk Havalimanı'nın üzerinde F-16'lar uçuyor. Bunu biz düşmana karşı bu ülkeyi savunsun diye aldık. Cumhurbaşkanını da bir taraftan tehdit ediyor. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Eğer siz size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz.
2: FETÖ'cü Cunta'nın amacı ise her şeye rağmen İstanbul'un tamamında kontrolü ele geçirmekti.
0: İstanbul'da gün ardında darbeci askerler teslim oldu. Ama darbeye direnen tam 99 vatandaş da şehit oldu. Binlerce kişi de yaralandı.
3: Evet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ilerleyen dakikalarda bir bağlantımız olacak. Gün boyu zaten Habertürk ekranlarında bu bağlantılar sürecek. Bir kez daha aktaralım. Özel yayınlarımız başlayacak ilerleyen zaman diliminde. Bir haber başlığı Yeni Şafak'tan: 15 Temmuz direnişinin 10. yılı, darbeyi yendik, prangayı kırdık şeklinde aktarılıyor. Fotoğraf kareleri eşliğinde efendim darbeler dönemini kapatan 15 Temmuz direnişinin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasını 253 şehit vererek önleyen Türkiye, yurt içi ve dışındaki vesayet odaklarını da bitirip prangalarını kırdı. Türkiye geçen 10 yılda Suriye'den Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Libya'ya tarihi başarılar kazandı deniliyor Yeni Şafak gazetesinde efendim. 7 Şubat MİT ve 17-25 Aralık kumpaslarının ardından kamu kurumlarından temizlenmeye başlayan FETÖ'cüler 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle süreci tersine çevirmek istemişti. Devleti tamamen ele geçirecek ve örgüt lideri Fethullah Gülen bir muzaffer olarak Türkiye'ye dönecek idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen yüz binlerce vatandaş destansı mücadeleyle darbecileri durdurdu ve 16 Temmuz sabahı 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan askeri müdahaleler dönemi kapandı. Daha önemlisi, 50 yıldır devlete sızan FETÖ'cülerin kamu kurumlarından temizlenmesiyle Türkiye'nin önü açıldı deniyor Yeni Şafak gazetesindeki bu haberin detaylı işte bir şekilde ve hali hazırda aslında FETÖ'cülere yönelik mücadele sürmekte. İşte geçtiğimiz günlerde yine bir operasyon düzenlenmiş idi. Ve 15 Temmuz gecesine dönelim yine. Darbeci hainlerin kritik hedefleri arasında bu kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın merkez binası ve yine Ankara'da başkentte Genelkurmay Karargahı da vardı. İki noktada gece boyunca hareketlilik hiç bitmedi. Peki neler yaşandı acaba? Birlikte izleyelim.
4: Asker elbisesine girmiş yılanlar, şiyanlar, teröristlerdi.
2: Helikopterden kurşun yağdırdılar, askerlerin üzerine ateş açtılar, tanklarla halkın üzerinden geçmeye çalıştılar. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'nı işgal ettiler.
5: Temmuz'un ilk habercisi Milli İstihbarat Teşkilatı olmuştu. Kara Havacılık'ta görevli binbaşı OK Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kapısını çaldı. Dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı derdest etmek üzere helikopterlerin havalanacağını ihbar etti.
2: MİT bu belgeyi Genelkurmay'la paylaştı. Hakan Fidan Genelkurmay Başkanlığı'na geldiğinde saat henüz 18.05'ti. Dönemin MİT müsteşarı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'le bir araya geldi. Fidan Akar'a, komutanım bu olay daha büyük bir olayın parçası da olabilir dedi. Darbenin önlenmesi için ilk emir verildi. Akar, bütün hava araçları indirilecek, tanklar kışladan dışarı çıkmayacak emrini verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Kara Havacılık Komutanlığı'na gitti. Saatler 19.42'yi gösterdiğinde Karargah Genelkurmay Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turhan'la tüm General Mehmet Dişli giriş yaptı. Darbeci askerler de onların arkasından. Mehmet Dişli dönemin Genelkurmay Başkanı'na darbenin başına geçmesini teklif etti. Akar, ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın yanıtını verince, yaveri Yarbay Levent Türkkan kendisine komutanım sakin olun, yoksa vururum diye tehdit etti.

0: Akar derdest edildi. Yaşar Güler de elleri ve gözleri bağlanarak Akıncı üstüne götürüldü. O sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak Akar'ı bilgi vermek için aradı. Ama karşısındaki Akar değil, darbeci Levent Türkkan'dı. Türkkan, Orgeneral Çolak'ı karargaha davet etti. Çolak ve yanındaki kurmay başkanı Orgeneral Uyar karargaha girer girmez kelepçelendi.
1: Saat 21.43'te karargahta ilk şehit verildi. Koruma subayı piyade başçavuş Bülent Aydın. Darbecilerin açtığı ateşle şehit oldu. Aynı anlarda helikopterler genelkurmayın önüne gelerek darbeyi direnen vatandaşlara ateş açtı. Gece boyunca 38 kişi şehit verildi. Onlarca kişi yaralandı.
2: Helikopterin tarama anı bulvarın oradan döndü, dönmeye kalmadı. Bir taramaya başladı ki inanın ki insanlar var ya, affedersin böyle hani ağaca vurur da leblebi gibi dökersin ya ağaçtaki meyveyi, aynı o gibi. Dedim ki vuruldum ben. Sol tarafımdan, sol gözüm, sol bu ağzım. Ondan sonra bu kollarımın olduğu kısımlar, bunlar benim her tarafım yaradı. İçeride burada şarapnel var. Bir tane parça duruyor, ameliyat şeyde gösteriyor filmlerde. Ondan sonra benim burası falan böyle yırtıktı ağzım şuraya kadar.
0: O dönem MIT'in bulunduğu Yeni Mahalle semti de gece boyu darbecilerin hedefindeydi. Helikopterden yaylım ateşi açılıyordu. MIT de yolun önündeki araçlarda isabet aldı. MIT personeli açılan ateşe yerden karşılık verdi. Halk darbecileri durdurmakta kararlıydı. Genelkurmay karargah önünde bekleyiş sabaha kadar sürdü. Darbe püskürtüldü. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten atandı. Ertesi sabah darbeye katılmadıkları için karargahın içinde alıkonulan askerler kurtarıldı. Genelkurmay Başkanlığı'ndaki FETÖ'cülerin işgali sona erdiğinde Türkiye'deki darbe girişimi de sona ermişti.
3: Ve o kara gecede darbecilerin hedefindeki bir başka nokta. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı. Özel harekatçılar burada toplandı. Darbecilere karşı direniş planı yaptı. Darbeciler ise Özel Harekat Başkanlığı'na F-16'larla saldırdı. O saldırı telsiz konuşmalarına bakın nasıl yansıdı.
4: Darbecileri durdurmak için göreve koştular. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'nda direniş planı yapıyorlardı. FETÖ'cüler özel harekat polislerini F-16'larla hedef aldı. 44 polis şehit oldu. O anlar telsiz konuşmalarına böyle yansıdı.
3: Darbecileri durduracak güçlerden biri de özel harekat ve hemen yanındaki havacılık daire başkanlığıydı. Helikopter hazırlandı, yakıt konulmaya başlandı. Fakat tam o sırada özel harekat başkanlığına ilk bomba atıldı.
5: Bomba patladıktan sonra tabii girdik oraya girdik yani. Halen orada şu anda şehit dediğimiz ama anda yaşayan arkadaşlarımız. Şehadet sesleri vardı orada. Tekbir sesleri geliyordu.
4: İlk bombalamanın ardından özel harekat merkezindeki helikopterlerin kalkamayacağı anlaşıldı. Kahraman özel harekatçılar zırhlı araçlara doğru yöneldiler. O anlarda bir kez daha üzerlerinde darbecilerin kullandığı savaş uçakları belirdi. Saldırıdan sağ kurtulanlar önce yaralı arkadaşlarını hastaneye taşımak istedi.
5: Bunun bir uçak saldırısı olduğunu bilmiyorduk. Herhangi bir mühimmat aracının patladığını zannettik. Öyle varsaydık. 44 tane arkadaşımızı şehit verdik. 30'dan fazla yaralı verdik.
3: Ve sıcak noktalardan, kritik noktalardan bağlantılarımıza başlayalım efendim. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlarımız alanlarda Zincirli Kuyu'da Emine Derya bulunuyor. Edirne Kapı Şehitliği'nde İstanbul'da Buse Deviren'i görmekteyiz. Kameralarımızı hemen Habertürk muhabiri Emine Derya'ya çevirelim. Öncelikle Zincirli Kuyu'dan İstanbul'dan önemli bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Detayları alacağız. 15 Temmuz şehitleri için Zincirli Kuyu'dan başlayacak bu yürüyüş nerede sona erecek? Tüm bu detayları senden alalım Emine Derya.
6: Murat Güloğlu, 15 Temmuz

0: 2016 darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Artık bu sene 10. yılı kapsamında çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye'nin çok farklı noktalarında İstanbul programı da bir hayli yoğun. İstanbul Valiliği'nin bugün için şehitleri anmak, o günü hatırlamak için düzenlemiş olduğu çeşitli organizasyonlar olacak. Biz de onlardan bir tanesindeyiz. Ahmet Korkmaz'la birlikte şu anda Zincirlikuyu'dayız. Zincirlikuyu metrobüs durağının olduğu noktada bir yürüyüş başlayacak ve bu yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de geçerek hemen Üsküdar'da Anadolu yakasında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son bulacak. Dediğim gibi 10. yıl olması nedeniyle aslında bugün program kalabalık, yoğun, çeşitli etkinlikler var. İşte onlardan bir tanesi de sabahın erken saatlerinde bu noktada saatler 10'u gösterdiğinde başlayacak. Şimdi buradaki atmosferi de göstermek istiyoruz. Az önce bulunduğumuz alanda gördünüz. Orada Türkiye Atletizm Federasyonu buradaki katılımcılara bir kit veriyor. Ardından tişörtlerini ve numaralarını dağıtıyor. Hazırlıklarını yapan vatandaşlar da buradan yürüyüş alanına doğru gidiyorlar. Örneğin bir beyefendi. Nereden geldiniz?
1: Bağcılar'dan.
0: Yürüyüş için?
1: Evet.
0: Bu sene 10. yılı.
1: Evet.
0: Nasıl program?
1: İyi program oldu. Milletizm için güzel bir program oldu.
0: Elinizde bayrağınızla birazdan köprüyü geçeceksiniz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, gördüğünüz gibi işte bu beyefendi Bağcılar'dan gelmiş. Böyle genç ufak kardeşlerimiz var. Anneleriyle gelen, arkadaşlarıyla gelen. Bugün İstanbul'un çok farklı noktalarından gelen gruplar burada buluşacak. Önce Zincirlikuyu metrobüs durağının olduğu alanda toplanacaklar. Ardından da bakın hemen karşımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bulunuyor. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü. Hain darbe girişiminden sonra adı değişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmuştu. İşte burada bir polis kontrol noktası var. Hem kadın polisler hem erkek polisler bu noktada görev yapıyor. Ardından güvenlik görevlileri vatandaşlar da gerekli aramaları yaptıktan sonra vatandaşlar bu noktayı da geçecek ve ileride bir start alanı var. O start alanından yürüyüşe başlayacaklar. Şunu söyleyelim, bugün bu yürüyüş kapsamında İstanbul'da tabii ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldı. Eğer bugün özelinde bu güzergahtaki toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar, İstanbullular varsa neden bahsediyorum? Yani bu güzergahtan normalde geçen bir metrobüs var biliyorsunuz. Metrobüste seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapacağını aktarmış olalım. Anlamlı bir yürüyüş. Bugün aklımızda yürürken 15 Temmuz'da kaybettiğimiz şehitlerimiz olacak. Yaralanan gazilerimiz olacak. Son olarak şununla da sözlerimi bitirmek istiyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olan Murat Kaygısız'la geçen gün bir röportaj yapmıştık bugün için ve şunu söylemişti. Emine Hanım, ne zaman 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçsem tüylerim diken diken oluyor. Hala o günü hatırlıyorum. O gün orada yaşadıklarımı hatırlıyorum. İşte bizim de birazdan yürürken aklımızda o duygular olacak. O gün burada yaralanan insanlar ve şehitlerimiz için bir yürüyüş gerçekleştireceğiz ve o yürüyüşü de Habertürk ekranlarından an be an aktarmaya devam edeceğiz.
2: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Zincirlikuyu'dan aktardı bize İstanbul'dan. Dediği gibi ilerleyen dakikalarda yine Emine Derya bu yürüyüşün detaylarını bize aktaracak ve İstanbul'umuzun yine önemli törenlerinden biri. Edirne Kapı Şehitliği'nde Buse deviren orada. Sevenlerini kaybedenler darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha şehitliklere akın etmeye başladı ve muhabirimiz Buse deviren anlatacak bize şu dakikalarda neler yaşanıyor. Söz sende Buse.
3: Murat Güloğlu İstanbul protokolünün buraya gelmesiyle birlikte şehitlikte dualarda başlamış oldu ama töreni bugün için düzenlenecekti. Şimdi Fatih Mehmet Coşkun ekranlarınıza taşıyacak o görüntüleri. Bunlar 10 sene önce aslında Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşanmıştı. Ve ne yazık ki 200'ün üzerinde 253 şehit verildi İstanbul'un farklı ilçelerinde ve Türkiye'nin farklı noktalarında. Bugün de o şehitleri anmak için İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliği'nde dualar okunacak. Yakınları elbette ki onları hiçbir zaman unutmuyor ama bugün 10. senesi olması sebebiyle de hep birlikte burada onlar için dualar ediyoruz. Elbette ki onlar 10 sene önce milletin iradesine sahip çıkmasıyla birlikte aslında bu vatana sahip çıktılar. Aslında onlar dışarıya çıktıklarında sokaklara döküldü.

0: şehitlerinde hepsi şehadete ilerlediğini biliyordu. Ve burada da ben gördüğümde, ne yazık ki burada okuduğumda 15 yaşında olan genç bir arkadaşımız dahi var aralarında, şehit düşen o karanlık gecede. Dolayısıyla herkesin, ailelerinde yine bizlerin de andığı ve ne yazık ki hüzünle dönüp baktığımız zaman ve bunun yanı sıra öfkeyle de baktığımız bir geceye bir kez daha dönmüş oluyoruz. 10. sene devresinde 15 Temmuz'un. Şu anda da burada dualar ediliyor. İstanbul Valisi burada. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yine burada. İstanbul İl Emniyet Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, her biri şu anda ne yazık ki 10 sene önce 15 Temmuz gecesinde junta askerlerine karşı direnen, o darbeci askerlere karşı sokaklara dökülen ve iradesine, demokrasiye sahip çıkmak isteyip şehadet şerbetini içen şehitler için dualar ediyorlar. Yıllar geçti, 10 yıl oldu, bunun üzerinden 10 sene geçti. Ama her zaman, her daim aileler de buraya gelen, yakınları da onları anmaya, hatırlamaya ve aslında ailelerin söylediğine şu, biz onlarla gurur duyuyoruz. Bu mertebeye eriştikleri için zaten herkes o gece sokağa çıktığında, iradesine sahip çıkmaya, demokrasisine sahip çıkmaya ilerlediğinde İstanbul'un farklı ilçelerinde aslında söylediğim gibi bu şehadete yürüdüğünü biliyordu. Ve bu mertebeye de erişmiş oldular. 15 yaşında olan gencecik bir kardeşimiz bile var aslında aralarında. Onlar şehitlik mertebesine eriştiler ve ailelerinin aslında göğsünü kabartıyorlar. Hala daha şimdi de Fatiha okunması için herkes bir kez daha ellerini semaya açtı diyelim. Burada gün boyunca aslında şehitlerin yakınları gelecekler ve onları anacaklar. Karanfiller bırakılacak onların mezarlarına. 253 şehit ve aslında 2000'i aşkında gazi var biliyorsunuz. Onlar sayesinde aslında bu demokrasiye sahip çıkılmış oldu. Millet iradesine sahip çıkmış oldu. Şimdi protokolün şehitlerin mezarlarına karanfil bırakmasının ardından onların da kısa bir basın açıklaması olacak. Onları da takip ediyor olacağız ama gün boyunca aslında sadece şehit yakınları değil, bütün herkesin gelebildiği bir alan olacak Edirne Kapı Mezarlığı. Çünkü onlar bizler için, vatan için bundan 10 sene önce o Cumhuriyet tarihinin karanlık gecesinde aslında sokağa çıkmışlardı ve onlar sayesinde de bu millete, aslında devlete de zeval gelmemiş oldu ve darbecilerle aslında çatışarak, karşı karşıya gelerek devlete, millete, demokrasiye sahip çıkmışlar, çıktıklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir kez daha onları rahmet ve minnetle anıyoruz diyelim. Sözü yeniden bırakalım.
1: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz. Edirne Kapı şehitliğinden aktardı. Elbette ki söylediklerine katılmamak elde değil. Buse Deviren'le ilerleyen dakikalarda diğer arkadaşlarımızla olduğu gibi yine bağlantılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz efendim. Peki, İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim paneline bir video mesaj gönderdi. Mesajında Türkiye'nin içeride birlik olmayı bugüne kadar başardığını ve bundan sonra da başaracağına belirtiyor Duran. Bizim tarihimizde boyun eğmek yok diyor. Ayrıca bazı FETÖ mensuplarının bulunduğu çeşitli ülkelere de çağrı yapıyor.
2: Devlet ve millet olarak bu kanlı darbe girişimine karşı destansı bir direniş gerçekleştirdik.
3: 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesine yönelik bu mesajları verdi. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur dedi.
2: Ne kadar dış destekli olursa olsun, bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız. Bizim binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur. 15 Temmuz'da bu tarihsel misyon bir kez daha tezahür etmiştir.
3: Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim paneline video mesaj gönderdi. Çeşitli ülkelerde bazı FETÖ mensuplarının bulunduğuna dikkat çeken Duran, o ülkelere çağrıda bulundu. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir dedi.
2: Bugün Türkiye'nin uluslararası ölçekte iadesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve ne yazık ki adeta desteklenmektedir. Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değil.

0: değildir. FETÖ faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir.
1: Evet, 15 Temmuz sabahındayız. Saatimiz 8.39'u gösteriyor. Yayınımız devam ediyor. 15 Temmuz'a dair haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz ama diğer önemli gelişmeler de var. Maalesef diyerek işte bu haberi aktaralım. Muğla'da, Milas'ta çıkan orman yangını. Maalesef efendim söndürme çalışmaları hali hazırda sürmekte. Muğla'nın Kavaklıdere ve Milas ilçelerindeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Farklı noktalarda ihbar üzerine. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgelere itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangınlara karadan müdahale ederken hava araçları da sortilerle destek verdi. Kavaklıdere ilçesindeki yangın gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. Milas'taki yangınsa dün akşam saat 17'den itibaren maalesef devam ediyor hali hazırda. Muğla Valisi İdris Akbıyık devam eden orman yangınına ilişkin otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 olmak üzere toplam 1220 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik dedi. Gece saatlerinde durdurulan havadan müdahale gün ışığıyla yeniden başladı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması an itibariyle devam etmekte. Ve siyaset, buyurunuz. Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı efendim Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi Gürlek. Soruşturmadaki bazı şüphelilerin FETÖ ile iltisakı olduğunu söylüyor. Ayrıca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci de konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki şüphelilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin FETÖ ile iltisakı olduğu belirlendi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
3: Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var. Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var.
2: Bakan Gürlek kabine toplantısı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin soruları yanıtladı. 29 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda iki firari şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Soruşturmaya yönelik Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de açıklamalarda bulundu. Olayın aydınlatılmasına ilişkin ümitli olduğunu söyledi.
4: Adaletin gecikmiş olması ondan vazgeçmeyi gerektirmez. Temennimiz ve beklentimiz hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve hukukun üstünlüğünü hiçbir istisnaya yer bırakılmayacak şekilde tesis edilmesidir. Ama aradan 17 yıl geçmiş olmasına rağmen bu husus maalesef hala karanlıkta. Ama inanıyoruz ki şimdi aydınlatılacak. Şimdi ümitliyiz. Şimdi ben, camiamız, aileler, Türk milleti, herkes ümitli.
1: Çok konuşuldu, çok tartışıldı ve 17 yıl aradan sonra dosya yeniden masa üstünde. Bakalım bu sefer neler olacak, hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da eski milli bir futbolcu Nihat Kahveci eşini darbetti iddiasıyla gözaltına alınmış durumda. Daha önce eski eşi ve çocuklarına yaklaşmama kararı verilen eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci bu kez eşine şiddet iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı Kahveci. İfadesi alındıktan sonra da serbest bırakıldı ancak soruşturma sürmekte. Efendim meclise gidelim çünkü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun teklifinin görüşmeleri sırasında maalesef gerginlik yaşandı. Milletvekilleri arasında yaşanan sözlü atışmanın ardından toplantıya kısa süreli ara verildi.
5: Bilgin varsa bilgini konuş. Benim canım. Nasıl konuşuyorsun sen öyle ya?
6: Ayağa kalktı. AK Parti sıralarına doğru yürüdü. Tansiyon bir anda yükseldi.
5: Adam değilmişsin. Konuşma.
6: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba kanun teklifi görüşülüyordu. Ne olduysa o anlarda oldu. İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın fitilini ateşleyen İYİ Partili ustanın yolsuzluk iddiaları

0: ilişkin sözleri oldu. Karşılıklı sözlerin ardından toplantıya kısa süreli ara verildi.
1: Planının uygulama dönemi sona ererken
0: ancak verilen arada tarafları sakinleştirmeye yetmedi. AK Parti sıralarına yürüyen ustayı araya giren diğer milletvekilleri güçlükle sakinleştirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu verilen aranın ve tartışmaların son bulmasıyla birlikte torba kanun teklifi görüşmelerine kaldığı yerden devam etti.
1: Kalkınma planıyla millete hizmet
2: efendim Amerika

çatışmalar yaşandığını aktarıyor ABD ordusu. Dün saat 22'de İran'a yönelik yine ek saldırılara başladı. Bu şehir nükleer santralin bulunduğu bölgeyle Keşm ve Hengam adaları saldırıların hedefi oldu bu kez. Bender Abbas kentinde de bir noktanın Amerika Birleşik Devletleri saldırısında vurulduğu aktarılıyor. İlam eyaletinde bir içme suyu üretim tesisinin 3 füzeyle saldırıya uğradığı açıklandı ve İran'ın Hürmüzgah valiliğinden deniz üzerinde çatışmalar yaşanmakta açıklaması geldi bu esnada. Körfez'de de hareketlilik devam etmekte. İran ordusu Ürdün'deki Amerikan mevzilerini İHA'larla hedef aldı. Azrak hava üssü vuruldu. Ordunun şu ana kadar 7 dalga saldırı gerçekleştirdiği ve bölgedeki ABD üslerine yönelik İHA operasyonlarının nihai zafere kadar devam edeceğini açıkladı. Kuveyt'te ise İran'ın saldırıları sonrası yangın çıktı. Bahreyn'de de yeniden sirenler çalıyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, ABD saldırılarının ve ablukasının bizi müzakere talebinde bulunmaya zorlayacağını düşünüyorsa yanılıyor demektir açıklamasını yaptı. Amerika'nın saldırıları ve ablukası nedeniyle İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını da söyledi. ABD Merkez Komutanlığı İran'ın son bir haftada 7 ticari gemiye saldırdığını aktarıyor. Amerika'nın 4 gecedir üst üste yaptığı saldırıların bu gece 7 saatin ardından sona erdiği açıklandı.

0: Ve gün başlıyor, devam ediyor. Hüseyin Öztel, meteoroloji mühendisimiz yine yanımızda. Günaydın. Hoş geldin Hüseyin. Ne anlatacaksın bugün?
1: Bugün güneşli ve sıcak hava haberlerim var. Ama uzun vadeli tahminlerde yeniden serin hava haberi.
0: Peki, söz sende.
1: İstersen git. Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Bu sabah saatlerinde Türkiye genelinde güneşliyiz. Genelinde güneşliyiz ama Doğu Karadeniz'de bir parça hala yağmur var. Doğu Karadeniz'de bu yaz henüz gelmedi, inanır mısınız? Temmuz ayının sonlarına yaklaşıyoruz, ortasına geldik ama şu alanda özellikle bakın Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü şu alanda Ordu, Giresun yağış altında şu anda. Gelecek saatlerde de yine bu şekilde dönüp duran bu buradaki alçak basınç sayesinde Trabzon, Rize aynı yağışlarına katılıyor. Yaylalarda aslında biraz da sis var. Yani yayla ve köy yollarında yağmıyor ama sisli ve puslu bir hava var. Sabah ve gece saatleri bu sis daha çok. Gündüz öğlen güneşiyle açılıyor. Yani Doğu Karadeniz'de aslında şu an mevsime göre uygun, coğrafyasına uygun bir hava yaşıyoruz. Yani burada yaz sezonu boyunca 5 gün denize girebilirseniz, hava el verirse, deniz de el verirse şanslısınız. Koskoca 90 gün içinde hadi en fazla 8-10 gün olsun. Kıyı Ege'ye, Akdeniz'e benzemiyor. Burada işte yağmurlu hava yine sürecek. Yaz mevsimine ne zaman gireceğiz biz diye soruyor tabii Doğu Karadeniz'den mesaj gönderen dostlar. Efendim, gelecek hafta bile yağmur ihtimali var. Ama gelecek haftanın sonrasında Ağustos'a uzanırken ancak daha sıcak ve daha güneşli günler geliyor. Daha sıcakla ilgili çok endişemiz yok. Orada hissedilen sıcaklıklar yüksek de hava, gökyüzü hep kapalı ve yağmurlu. Batı bölgelere bakınca ise İstanbul çevresinde yağış yok. Geçtiğimiz günlerde Trakya ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış ve dolu yağışı kaydedildi. Biraz İstanbul'un kuzey ilçeleri de serinledi o yağışla ama bugünden itibaren güneşli günler tekrar geri dönüyor. 22-23 Temmuz'a kadar ciddi bir hava olayı beklemiyoruz. Batı bölgelerde özellikle ciddi bir hava olayı derken kuvvetli fırtına, sağanak yağış ya da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi gibi bir hadise beklemiyoruz. Artık yaz oturdu gibi, batı bölgelerden söz ediyorum. Burada 32 dereceler, Bursa çevresi, Yalova etrafı 33 derece, Edirne çevresi bugün 34-35 dereceye yükselebilir. Gerçekten son zamanlardaki yakıcı bir güneş etkisi bugün. Çanakkale hissedilen sıcaklıkları artıracak. Çanakkale, Balıkesir de öyle. İzmir ve çevresi 37 derece, biraz sıcak bugün. Yarın da öyle olacak, 36-37. Kuşadası'na doğru, Aydın'a doğru indikçe ise özellikle Aydın, yani şehir iç kesimlerinde 41 dereceler var, yine öyle. Muğla, Bodrum nispeten serin, 33 derece. Hemen kuzeyindeki İzmir'den daha serin şu anda. Denizli çevresi ve Antalya etrafı da geçtiğimiz haftalarda sürekli yağış aldı. Şu göller yöresinde Isparta, Burdur, Beyşehir, Seydişehir şu alanda bazı göllerin geri geldiğini, su tutmaya başladığını gördük. Ancak efendim gördük ama bugünden sonra kuru bir dönem var, sıcak ve oraların da 40 dereceye yükseleceği. Dolayısıyla su konusu, hani yine yaz mevsimi bitmedi, tasarruf konusu aklımızda olsun diyoruz. Başkent Ankara ve çevresinde de güneşli bir gün geçireceğiz. Ankara'da 5 gün boyunca yağmur beklemiyoruz. 30-32 derecelerde gündüz sıcaklıkları kaydedeceğiz. Ama 22-23 Temmuz'dan sonra tekrar serin ve yağışlı günlerimiz

0: olabilir. Takip edip bu ekranlardan aktarmayı sürdürüyoruz.
1: Hüseyin, çok teşekkür ediyoruz. İyi bir görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, Hüseyin'le Öztel'i uğurluyoruz efendim. Ve devam ediyoruz haberlerimize. Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden birine gidiyoruz yine. 10 yıl öncesine. Halkın ve demokrasinin zaferiyle bitti ancak. 15 Temmuz gecesinden söz ediyoruz. İşte o gecenin kritik saatlerine yeniden şöyle bir göz atalım. Daha sonra bir küçük ara, saat başında canlı bağlantılarımızla beraberiz.
2: Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subay Milli İstihbarat Teşkilatı'na gitti. Hakan Fidan'ın tutuklanacağını, bunun içinde iki helikopter ve askerlerin görevlendirildiğini ihbar etti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Karargahı'na gitti ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a bilgi verdi. Havadaki tüm askeri araçların indirilmesi emri verildi. Birlik dışına çıkışlar yasaklandı. Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Akar'a "Komutanım, operasyon başlıyor" diyerek darbeyi itiraf etti. Dişli'ye sert tepki gösteren Hulusi Akar kelepçelendi. Bir grup asker, zırhlı araçlar ve tanklarla İstanbul-Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Direniş gösteren vatandaşlara ağır silah ve tanklarla ateş açıldı. Eskişehir, Ankara, Adana, Diyarbakır, Malatya gibi askeri hava üslerinden F-16 uçakları emirlere aykırı olarak havalandı. Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte birçok general zor kullanılarak gözaltına alındı. Darbeciler Genelkurmay Karargahı sistemi üzerinden tüm birliklere sıkı yönetim direktifi yayımladı. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul ve Ankara merkezli askeri bir kalkışma olduğunu açıkladı.
3: Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapınca çapulculara, canilere gerekli tersi verecek.
2: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve darbeye direnen diğer komutanlar Akıncı Üssü'ne götürüldü. Karargah içinde çatışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar darbeye karşı direnişe geçince helikopterlerden ateş açıldı. Binlerce yurttaş darbeye karşı sokağa döküldü. Darbeye direnen vatandaşlara İstanbul Çengelköy'de, Saraçhane'de ve Vatan Caddesi'nde ateş açıldı. Darbeciler İstanbul Moda Deniz Kulübü'nde Kor General Mehmet Şanver'in kızının düğününe baskın düzenledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal dahil tüm komutanlar derdest edildi. TRT stüdyolarına zorla giren FETÖ'cü darbeciler TRT spikerine zorla darbe bildirisi okuttu.
4: Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir.
5: Milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan darbenin seyrini değiştiren açıklamayı yaptı. Vatandaşları meydanlara davet etti. Ülkenin dört bir yanından milyonlarca vatandaş darbeye karşı sokağa çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Merkezi F-16'larla bombalandı. 60'tan fazla görevli şehit oldu.
6: Milletin huzurunda, milletin yardımcısında hesap göreceklerdir.
2: Darbe girişimi sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Tüm partiler darbeye karşı ortak direnişe geçti.
6: Sizi yargının önüne çıkaracağız. Millete hesap vermenizi sağlayacağız.
2: Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli FETÖ'cü Semih Terzi emrindekilerle komutanlığı teslim almak isterken Astsubay Ömer Halis Demir tarafından öldürüldü. Terzi'nin beraberindekiler Halis Demir'i şehit etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez darbeci pilotlar tarafından bombalandı. Meclisi bombalayan uçakların kalktığı Akıncı Üssü önünde direnişe geçen Kazan ilçesindeki vatandaşlardan 9'u şehit oldu. Marmaris'teki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakla İstanbul'a hareket etti. Erdoğan ayrıldıktan sonra bir suikast timi oteli bastı. Ağır silahlar taşıyan tim etkisiz hale getirildi. Erdoğan'ı İstanbul'da 10 binler karşıladı. Havalimanıyla darbecilerin ilk kontrol ettiği Boğaz Köprüsü'ndeki darbeci askerler

teslim olmaya başladı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi darbeci pilotlar tarafından bombalandı. 15 kişi şehit oldu. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları kurtarılarak Çankaya Köşkü'ne getirildi. Başbakan Yıldırım darbenin bastırıldığını ve cuntacıların tutuklandığını resmen açıkladı.

birinci safhası burada sona ermiştir. Bu kalkışma bastırılmıştır. 15 Temmuz artık değerli vatandaşlarım demokrasimizin bayramı.

Evet, Habertürk'te gün başlıyordasınız. 15 Temmuz sabahında olduğumuzu bir kez daha söyleyelim ve 15 Temmuz'un 10. yılında yayınımız sürmekte. Bu saatimize sıcak bağlantılarla devam ediyoruz. Muhabirlerimiz sahadaki yerlerini aldı. An itibariyle önce Ankara diyelim. Darbe girişimi sırasında milletvekilleri meclise gelerek tarihi bir duruş sergilemişti. Habertürk editörü Mahir Kılıç. Darbeciler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktaracak ilk gelişmeleri. Peki yine bir başka hedef alınan yer Cumhurbaşkanlığı olmuştu. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk de şimdi Beştepe'de. Buse'den Beştepe'deki gelişmeleri alacağız. Bir diğer Habertürk muhabiri Emre Aytekin ise FETÖ'nün darbe girişimi sırasında acı kayıpların verildiği yerlerden olan Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda. Darbe anlarında Genelkurmay

0: Başkanlığında da hareketli saatler yaşanmıştı ve muhabirimiz Serkan Şimşek de 15 Temmuz'un yıl dönümünde bize o gün yaşananları aktaracak bu saat diliminde. Ve İstanbul'a dönelim. Son 10 yıldır darbe denilince aklımıza gelen sembol noktalardan biri. Tanklar ve askeri araçlarla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Gizem Türeman bu noktada olacak. Şehitlerimizi unutmadık elbette, unutmayacağız. Habertürk muhabiri Buse Deviren, anmaların sürdüğü Edirne Kapı Şehitliği'nde tabii gün boyu farklı noktalarda çeşitli anma törenleri, yürüyüşler yapılacak yurt çapında. Habertürk muhabiri Emine Derya da Zincirli Kuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne düzenlenen yürüyüşü takip edecek. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımızla bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Önce sıcak bir gelişme diyelim yine. Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürmekte. 23 kişi adliyeye sevk edildi. Detaylar Habertürk muhabiri Elif Yavuz'da. Elif.
1: Murat Güloğlu, pazar günü yapıldı bu operasyon aslında. Haluk Levent İzmir'de şehir dışındayken gözaltına alındı. Haluk Levent'le beraber Ahbap Derneği ile bağlantısı oldu ve bu suçlamalarla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler de gözaltına alındı. Toplamda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 24 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi. Bir kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirdiler. Ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi şüpheliler. Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ndeki bağlantılı isimler hakkında geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyordu. Bu soruşturma kapsamında da başta Haluk Levent olmak üzere 23 şüpheli, 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Haklarındaki suçlamalar ne? Çok büyük meblağlardan, çok büyük miktardaki paralardan söz ediliyor Murat Güloğlu. Özellikle dernek üzerinden yapılan bağışlar üzerinden bahis oynandı, kara para aklandı ve usulsüzlükler yapıldığı iddia ediliyor. Bunların içerisinde Haluk Levent'in kullanımında olduğu değerlendirilen hesaplar üzerinden yüksek tutarlı yasal bahis işlemleri gerçekleştirildi. Yurt dışından gelen bazı para transferlerinin kaynağının açıklanamadığı, şahsi hesaplara dernek açıklamasıyla, borç açıklamasıyla, alacak açıklamasıyla paralar gönderildi ve bu paraların miktarlarının çok yüksek olduğu ifade edildi. Dernekle resmi bağlantısı bulunmadığı belirtilen Yeliz Kaya'nın 2025-2026 yıllarında toplamda 100 işlem yaptığı ve işlem hacminin olduğu ifade edildi. Yeliz Kaya'ya şöyle bir parantez açmamız gerekiyor. Şile Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı ve bu kapsamda tutuklu olarak bulunuyor ve bu dosyada da adı geçiyor. Yeliz Kaya Haluk Levent'in asistanıydı. Ancak Ahbap Derneği ile herhangi bir bağlantısı olmamasına rağmen dernekle bağlantısı varmış gibi derneğe ait paralar olduğu iddia edilen paraların hesaplarından işlemlerinin yapıldığı ortaya çıktı. Derneğin mizan ve mali raporlarında usulsüzlükler bulundu. Dernek adına düzenlenen veya derneğin kefil gösterildi. Kambiyo senetleri kullanılarak alınan bazı taşınmazların Yeliz Kaya adına tescil edildi ve Yeliz Kaya tarafından bir şüpheli Esin Önder Çağlayan'a 58 taşınmazın devredildiği yönünde tespit ve değerlendirmeler yer alıyor savcılık dosyasında. Taşınmazlardan bahsetmişken Hüseyin Başaran isimli bir iş insanının da yine Haluk Levent tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunmasının ardından aslında bu dosyanın geniş kapsamlı olarak başlatıldığını, MASAK raporlarının incelendiği, bu şikayetlerin götürüldü ve MASAK tarafından bazı raporlar da ortaya çıktı ve bu raporlarda çarpıcı rakamlar, taşınmazlar yer aldı ve bu kapsamda da Haluk Levent başta olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alınmıştı pazar günü. 3 günlük emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk oldu. Bir kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı Murat Güloğlu. İlerleyen dakikalarda savcılık ifadeleri başlayacak. Gün boyu da bu süreci takip edip aktaracağız.

Ve Ankara'dayız. Habertürk editörü Mahir Kılıç

0: darbe girişimi sırasında bombalanan, darbeye karşı en güçlü iradenin ortaya konulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bize aktaracak gelişmeleri böylelikle bağlantılarımıza başlıyoruz. Evet Mahir, Meclis 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü nasıl geçirecek, anma programında neler olacak, bizi neler bekliyor, senden alalım.
1: Evet, o geceki en kritik adreslerden, hedeflerden bir tanesiydi senin de belirttiğin gibi. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi darbecilere teslim olmadı. Tüm partilerden milletvekilleri genel kurula gelip bu darbeye karşı olduklarını net bir şekilde ifade etmişlerdi. Bugün 10. yılında da gün içinde gerçekleştirilecek törenlerle, anmalarla, Kur'an tilavetleriyle bir kez daha şehitler anılacak ve o anılar, o gece yaşananlar hafızalarda tazelenecek diyebiliriz. Gün içindeki programlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını ifade edebiliriz. İki bomba düşmüştü o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bir tanesi o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamı ile genel kurul arasındaki şeref halinin olduğu bölüme isabet etmişti ki o bombanın yıkıntıları hala mevcut. Bir diğeri ise bizim bulunduğumuz bu noktaya isabet etmişti. Dikmen Kapı'ya oldukça yakın bir nokta olan bu bölgeye geldi bomba. Hemen kameram arkadaşım Caner Dalgıç ekranlarınıza getirsin. Bombanın yarattığı tahribat bir ağacın gövdesine geldi ve böyle bir iz bıraktı geride. Bir kez daha belirtelim. 15 Temmuz gecesi 2016'da o hain darbe girişimi yaşandığı gece bombanın isabet ettiği noktalardan bir tanesi işte burasıydı. Burası 15 Temmuz Şehitler Anıtı olarak adlandırıldı ve hazırlandı. Hemen karşımızda da Şehitler Anıtı var. Caner Dalgıç ekranlarınıza getiriyor. O akşam bu darbeye karşı çıkan vatandaşlarımızdan şehit olanlar, şehitlik mertebesine ulaşanların isimleri burada bulunuyor. Tek tek o isimler yazıldı. Unutulmamak üzere hiçbir şekilde. Dediğimiz gibi o geceki en kritik hedeflerden bir tanesiydi. En kritik görüşmelerden bir tanesiydi. Ve burası hedef alandı darbeciler tarafından. İki kez bombalandı. Aslında iki bomba isabet diyebiliriz. Çokça hedef alındı ancak iki kez hedef aldı. Burası iki bomba düştü. Onlardan bir tanesi işte buraya geldi. Dünden itibaren de 15 Temmuz'a ilişkin mesajlar yayınlanmaya başladı. Bütün kesimlerden, bütün partilerden tek bir şekilde, tek bir nefes halinde, tek bir vücut halinde bu darbeye karşı olduklarını net bir şekilde belirttiler diyebiliriz. Yine gün içerisinde de törenler olacak. Onu belirtelim öncelikle. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Meclis Camii'nde mevlütler okunacak, Kur'an tilaveti gerçekleştirilecek ve bir kez daha şehitler anılacak. Saat 13.30'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, yani burada bir tören gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağını belirtelim. Buraya karanfiller bırakılacak. Dualar okunacak şehitler için bir kez daha. Saat 14'te ise Şeref Hölü'nde bir görsel sergi gerçekleştirilecek. Yine şehitlerimizin olduğu, bayrakların olduğu bir anma töreni olacak ve saatler 15'i gösterdiğinde ise bir anma töreni daha gerçekleştirilecek. Tören salonunda, o tören salonundaki etkinliğe, programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacağını ifade edelim ve sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir kez daha sizlere bırakalım.
0: Mahir Kılıç, çok teşekkür ediyoruz. Habertürk editörü Mahir Kılıç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı. Gün boyunca programı anlattı. Bağlantılarımız da sürecek. Peki 15 Temmuz denilince aklımıza gelen ilk noktalardan biri şüphesiz İstanbul'da o dönemki adıyla Boğaziçi Köprüsü idi. Köprünün adı 26 Temmuz 2016'da değiştirildi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Habertürk muhabiri Gizem Türemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler makamında bize aktaracak. Günün ilk ışıklarıyla nasıl bir program başlıyor? Gün boyu bizi neler bekleyecek? Söz sende.
2: Murat Güloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Elbette kayıplar, şehitler ve gaziler nezdinde. Acılar çok taze hala dün gibi ama o gece milletin iradesiyle elde edilen o zafer de hala taptaze. Hala korunuyor, şehitler anılıyor. 15 Temmuz yaşanmaya ve yaşatılmaya devam ediliyor. Biz Erdi Demir'le beraber 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. O gün şehit verdiğimiz, sadece burada şehit verdiğimiz 34 kişi vardı. En kritik noktalardan biriydi. Toplamda 253 şehit verdik biz 2016'daki 15 Temmuz gecesi. O şehitleri anmak için elbette burada bir 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapıldı ve elbette 15 Temmuz Hafıza Müzesi. Bugün İstanbul'da, hatta yurt genelinde pek çok noktada bugün anma etkinlikleri olacak ama İstanbul'da o etkinliklerin merkezi diyebileceğimiz noktadayız.

0: Şehitler Anıtı'ndayız. Ne olacak? Gün boyu sadece İstanbul değil, çevre illerden, belki de yurt dışından bile gelenler olacak. Şehitler anılacak. Bu noktada dualar edilecek. Kayıplar bir kez daha hatırlanacak. Gaziler gelecek bu noktaya. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ darbe girişimiyle büyük bir sınavdan geçen milletin iradesi bir kez daha hatırlanacak. Halkın cesareti, kararlılığı ve demokrasiye sahip çıkışıyla bozguna uğranan o hain darbe girişimi hem müzeyle hem hafızalara kazınan o gece biliyorsunuz tanklarla, kapanan yollarla, köprüyle bir kez daha burada anılacak. O gece askeri, polisi, sivili derken toplam 253 şehit verdik. Şehitlerin 34'ü burada. O zamanki adıyla da Boğaziçi Köprüsü'nde şehadete yürüdüler. 2193 kişi gazi oldu o gece. Darbecilerin ilk hedefi şu anda bulunduğumuz nokta Boğaziçi Köprüsü'ydü. Aslında her şey burada başladı desek yanlış olmaz. Saat 20'de Kuleli Askeri Lisesi'nden alarm verildi. Darbeci askerler Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'yle Kandilli istikametine doğru harekete geçti. Saatler 10'u gösterdiğinde köprüye ulaştılar. Zırhlı araçlar, tanklarla köprüyü kapadılar, ulaşımı kestiler. Diğer bir yandan da Atatürk Havalimanı kontrol kulesine ele geçirdiler, uçuşları durdurdular. İstanbul Valiliğine gittiler, İBB binası önünde halka ateş açtılar. Ve elbette hedeflerindeki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. İlk açıklamayı Marmaris'te konakladığı otelin önünde yaptı. Gece Skype üzerinden televizyona bağlanarak halkı darbecilere karşı duyurmaya, meydanlara inmeye davet etti. İşte o çağrı üzerine binlerce kişi sokaklara indi, meydanlara indi ve darbecilere karşı konulan, direnilen noktalardan biri de şu anda bulunduğumuz Boğaziçi Köprüsü. O şehitlerin verilmesinin ardından da yenilenen ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde en kanlı direniş gerçekleşti diyebiliriz. Bu noktada tankların önüne yatanlar, zırhlı araçlara taş atarak karşı gelenler, bedenleriyle yere oturarak, yere yatarak o darbeci askerlere karşı durmaya çalışanların emekleriyle, mücadeleleriyle geçirilen, karşı konulan bir darbe girişiminden bahsediyoruz. İstanbul'da gün ardığında o direniş başarıya ulaşmıştı. 253 şehit verdik. Ve o günden sonra da Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Şehitler Anıtı yapıldı. Hafıza Müzesi hemen yanımızda yapıldı. Ve o günden beri yaşamaya, yaşatılmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da en yoğun lokasyonlardan biri burası olacak. Habertürk olarak gün boyu burada olacağız, aktaracağız.
1: Gizem Türemen, çok teşekkür ediyoruz. Senin de söylediğin gibi gün boyu yayınlarımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sürecek ve yeniden gidelim Ankara'ya, başkente. 15 Temmuz'da darbeciler için önemli hedeflerden biri de biliyorsunuz ki Beştepe'ydi. Demokrasi için sokağa çıkan halka darbeciler ateş açmış. 29 kişi maalesef şehit edilmiş. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk de Ankara'dan, Beştepe'den aktarıyor. Buse.
2: 15 Temmuz'da en kritik adreslerden birisi Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı'ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrının ardından binlerce vatandaş Beştepe'ye akın etti. Darbeciler önce F-16'larla alçak uçuşlar yaptı ve sonik patlamalarla halkı korkutmaya çalıştı. Ardından külliye çevresi bombalandı, tanklar ilerledi, helikopterlerden sivillere ateşler açıldı. Saldırılarda çok sayıda şehit oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde 29 vatandaş şehit düştü. F-16'ların attığı bombalar jandarma kavşağı ve millet camisi çevresine de isabet etti. Darbeciler zırhlı araçlarla külliyenin protokol kapısının içeriye girmeye çalıştı. Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle darbeciler püskürtüldü. Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri de saldırıları önledi. Külliyenin hemen karşısında Jandarma Genel Komutanlığı'nda da darbeciler darbeye karşı çıkan personeli etkisiz hale getirmeye çalıştı. Depoya kilitledi ve gece boyunca süren çatışmalarda polis, özel harekat ekipleri ve güvenlik güçleri bir operasyon düzenledi. Vatandaşlar da Jandarma Genel Komutanlığı önüne geçti ve darbecilere karşı mücadele etti. Darbeciler darbe girişiminin başarısız olduğunu anladı ve kaçmaya çalıştı. Ancak helikopterleri üstlere inemedi.

0: ve 22 saatlik direnişin sonunda işte o Jandarma Genel Komutanlığı ve Beştepe'deki darbeciler etkisiz hale getirilmiş oldu. Burası 15 Temmuz'da en kritik adreslerden birisiydi. O gece 15 Temmuz gecesi halkın bir direnişi söz konusuydu ve tam bundan 10 yıl sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında bugün de anma programları düzenlenecek. Beştepe'de yapılacak programlara bakacak olursak saatler 12.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tam 251 şehidin anısına dikilen Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bırakacak ve orada bir anma programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 15 Temmuz'da katılacağı programlar var. Dilerseniz onları da paylaşalım sizlerle. Saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz anma töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Bir konuşma yapacak. 15 Temmuz'un 10. yılına özel mesajlar verecek. FETÖ ile mücadele noktasına yine bir mesaj vermesini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye konusuna da değinmesi beklentileri var. Tabii saatler 18'i gösterdiğinde de Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Teşekkür ediyoruz Serkan. Şimşek'e dönelim efendim. 15 Temmuz gecesi darbecilerin kritik hedefleri arasında yine Ankara'da Genelkurmay karargahı vardı. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek şimdi orada ve gün boyu neler yaşanacak bunu anlatacak Serkan.
2: Murat Küroğlu, burası da 10 yıl önce oldukça hareketli anlara sahne olan bir noktaydı. Burası Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nın hemen önü, arkamdaki kavşakta hem bu yola gelen, darbeye dur demek için buraya gelen pek çok sivil vatandaş hem de karargahın içinde çok sayıda askeri personel bu noktada direndi ve darbenin önlenmesi noktasında bir irade ortaya koydu. Şimdi dilerseniz burada aslında kronolojik olarak o gün neler yaşandı sizlerle biraz paylaşmak, hatırlatmak istiyorum. Saat öğle saatlerinde yani 14.30 sularında MİT'e darbe hazırlığının ihbarı ilk etapta gelmişti ve o dönem MİT müsteşarı olan şu anda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı dönemin Orgeneral Hulusi Akar'la birlikte Genelkurmay karargahında hemen arkamda bulunan binada bir görüşme yaptı. Ve akşam saatlerine doğru da aslında hareketliliğin arttığını ifade edebiliriz. Saat 21 sularında Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 30'dan fazla asker, darbeci asker bu noktaya geldi. Ve amaçları Genelkurmay Karargahı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini darbe için ikna etmekti. Ve bu noktada ikna olmamaları durumundaysa planları onlara o dönemki ismiyle Akıncı, şimdiki ismiyle Mürtet Hava Üssü'ne götürmekti. Ve işte o sebeple akşam saatlerinde bu nokta cidden hareketli anlara sahne olan bir yerdi. 21 sularında darbeci askerler Genelkurmay karargahında kritik bazı noktaları ele geçirmeye başladı. Ve karargah içinde de hem darbeci askerler hem de darbeye karşı koymak isteyen askerler arasında bir karargahın içinde hareketlilik, çatışmalar, saldırılar yaşanmaya başlamıştı ve gece boyunca da aslında hem havadan da, hava araçlarının da müdahalesiyle hem de bu noktada tanklarla içeri girmeye çalışan, karargaha giren askerlerle birlikte bu nokta bir boyutta aslında darbenin önemli tansiyonunun attığı noktalardan, darbe girişiminin tansiyonunun attığı noktalardan bir tanesiydi. Karargahta darbecilerle darbe karşıtı personel arasındaki çatışmalar gece boyunca sürdü ve sabah saatlerinde ise 16 Temmuz sabahında ise polis ve darbe karşıtı askerlerin operasyonuyla Genelkurmay karargahı yeniden kontrol altına alınmış oldu ve Hulusi Akar da götürüldü. Akıncı üstünden bugünkü ismiyle Mürtet Hava Meydan Komutanlığı'ndan kurtarılmış oldu. İşte Genelkurmay karargahının ele geçirilmesiyle aslında darbeci askerlerin planı büyük ölçüde onlara göre kolaylaşmış olacaktı ama buna izin vermedi. Hem Genelkurmay Karargahı'nda bulunan askerler hem de Genelkurmay Karargahı'nın önüne gelen vatandaşlar bu girişimi büyük ölçüde aslında yurdun dört bir tarafında engellenmesine buradan da büyük ölçüde destek verilmiş oldu. Genelkurmay Karargahı o günün 10 yıl öncesinin en önemli noktalarından biri. Çünkü bir askeri darbe planlamasında askeri yapılanmanın en üstünün bulunduğu karargah ve buranın ele geçirilmesine müsaade etmeyen hem vatandaşlar hem de komuta kademesiyle birlikte karargahın içinde bulunan darbe karşıtı askerler sayesinde bu darbe

0: girişimi engellenmiş oldu. 10 yıl geçti üzerinden ve aslında bir yandan hemen arkamda da göreceksiniz. Önünde Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde bir LED var. Bu LED'in üzerinde zaman zaman çeşitli savunma sanayi ürünleri yer alıyor ama bugün özelde 15 Temmuz'un 10. yılı logosunu görüyorsunuz ve 15 Temmuz'la ilgili bazı yine sloganları da görüyorsunuz. Aslında Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde, Genelkurmay Karargahı'nın önüyle de sınırlı değil bu. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Bu tip sloganlar, bu tip ifadeler aslında Genelkurmay Karargahı'nın dört bir yanındaki billboardlarda yer almış durumda. Bir kez daha ifade edelim. 10 yıl önce Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bu noktaya gelen 30'u aşkın askeri personel, darbeci askerlerin amacı Genelkurmay Karargahı'nı ele geçirmek ve karargahtaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini darbe için ikna etmekti ama o girişim başarısız sonuçlandı. O girişim bir sonuç vermemiş oldu ve bunun sonucunda da darbe girişimle kalmış oldu. Bizler de bu noktadayız. Gün boyunca gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Senin de söylediğin gibi gün boyunca gelişmeleri bize aktaracak Serkan Şimşek Genelkurmay Başkanlığı'ndan. Ve bir başka sıcak noktaya gidelim. Yine Ankara'dayız. Gölbaşı'ndaki özel harekat daire başkanlığı da darbecilerin hedefi olan kritik noktalardan biriydi, hatırlayınız. Habertürk muhabiri Emre Aytekin 44 polisin şehit edildiği özel harekat başkanlığında ve bize gelişmeler aktaracak. Emre.
2: Murat Güloğlu 44 vatan evladı bu noktada şehit edildi. O gece bu nokta en çok şehit verdiğimiz noktalardan bir tanesiydi. Darbecilerin ilk hedef noktasıydı bu nokta. Çünkü darbeciler şunun farkındaydı. Kendilerine karşı operasyon yapabilecek en güçlü polis birimiydi Özel Harekat Başkanlığı ve gece saatlerinde buraya peş peşe F-16'lar bomba attı. Tabii darbeciler burada bombalarını attı ancak Özel harekat personeli yılmadı, yaralandı. Ona rağmen sahada darbecilere karşı siper oldu. Şehit olan polislerimiz için arkamda gördüğünüz noktada bir anıs bölgesi oluşturuldu. Şehit olan polislerimizin bilgileri işte bu ekrana getirdiğimiz yerde sergileniyor. Hemen sağ tarafta bir nokta var. Orayı da ekranlara getirecek Cüneyt Erdoğan kameraman arkadaşım. O nokta işte bombanın atıldığı ilk noktalardan biri oldu. Özel Harekat Başkanlığı'na akşam saatlerinde, gece saatlerinde peş peşe F-16'lar sığınak delici bombalar attı. İşte o bombalar sonrasında hasar alan bir simge var. Özel Harekat'ın simgesi Kartal. İşte o gece tam 10 yıl önce bu Kartal simgesi de özel harekatı simgeleyen bu simgede hedef alındı. Ancak düşmedi, bakın dimdik ayakta kaldı. 10 yıl sonra da hala ayakta. Burada özel bir camın içerisinde muhafaza ediliyor. Şehitlik mertebesine ulaşan kahraman vatan evlatlarının anısına, gazilik mertebesine ulaşan kahramanlara ve kuruluştan günümüze kadar tüm mücadele veren özel harekat personeline ithaf edildi bu Kartal anıtı ve burada 10 yıldır sergileniyor. Dediğimiz gibi darbeciler şunun farkındaydı. O gece kendilerine karşı operasyon yapabilecek en güçlü birimi hedef aldı. Gece saatlerinde peş peşe F-16'lar havalandı ve Gölbaşı'daki Özel Harekat Başkanlığı bombalandı. Sığınak delici bomba kullandı darbeci askerler ve 44 vatan evladı o gece şehit düştü. Onlarca polisimiz yaralandı. Yaralı polisler yılmadı, sahaya çıktı ve darbecilere siper olmaya, onları engellemeye çalıştı. Tabii bugün özelde burada bir yine anma programı yapılacak. Akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin buraya gelmesi bekleniyor. Şöyle bir hemen sol tarafımda göstereyim. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza taşısın. Burada bir özel sahne kuruldu. Saat 23.30'da burada bir anma töreni olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu anma törenine katılacak. Dediğimiz gibi 44 vatan evladımız burada şehit oldu. Darbeciler o gece ilk hedef noktası olan Özel Harekat Başkanlığı'nı peş peşe sığınak delici bombalarla bombaladı.
1: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan aktardı. İstanbul'a geçelim efendim. Şimdi de canlı yayınımızda Edirne Kapı Şehitliği'ne gidiyoruz. İstanbul'daki önemli törenlerden biri malumunuz. Sevenlerini kaybedenler darbe girişiminin yıl dönümünde bir kez daha şehitliklere akın ediyor. Habertürk muhabiri Buse Devri.

0: Viren'e bir kez daha bırakalım sözü Buse.
1: Murat Güloğlu aslında sadece yakınları değil, İstanbul'un farklı ilçelerinden, çok uzak, hatta Silivri'den az önce bir beyefendiyle konuştuğumda onlar buraya kadar gelmişlerdi. Çünkü şehitleri burada almak, onlara dua etmek için buradalar. Sabah 8.30'da bir tören oldu ve törenin ardından da yine şehitlerin mezarı başında da yine Kur'an-ı Kerim okunuyor, dualar ediliyor. Sadece söylediğim gibi şehit yakınları yok. Farklı yerlerden gelen, onlara dua etmek için gelen insanlar da var. Biz zaman zaman insanların yanına yaklaşıp efendim hani yakınınız var mı, kim diye konuşmak istediğimizde bir beyefendiyle karşılaştım. Buradaki herkes benim yakınım, bütün şehitler benim yakınım. Onlar bizim için bundan 10 sene önce mücadele ettiler dediler. İlk yayında da söylemiştim aslında buradan çıkan o gece 10 sene önce sokağa dökülen, tankların üzerine çıkan, juntaya karşı direnen İnsanlar, bugünkü şehitler, konuştuğumuz bu şehitlerin tamamı aslında şehadet yoluna gittiğini aslında biliyordu. Yani şehit olmak pahasına ölmeyi göze alarak sokaklara çıkmışlardı. Dolayısıyla bugün de bizim onlar için yapabileceğimiz yegane şey muhtemelen sadece dua etmektir ardından. Dolayısıyla insanlar da hemen bakın böyle karşıda, böyle şehitliğin hemen yanı başında dualar ediyorlar. Yakınları olmasının önemi yok ama onlar biliyorlar ki işte o hain darbe girişimine karşı canı pahasına sokağa dökülen insanlar için yapabileceğimiz tek şey onlar için dua etmek. Dolayısıyla bugün buradalar. 253 şehit verildi biliyorsunuz 10 sene önce ve 2000'in üzerinde de gazi vardı. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemişti. Milletin eline verdiği silahı millete karşı kullandılar hainler diye. Aslında çok doğru bir tanımlama bu. O gece yaşananların en güzel aslında özeti böyle anlatılabilir. Dolayısıyla bizler de şu anda aradan 10 sene geçmesine rağmen hem bunu bir hüzünle, dahası bir öfkeyle anıyoruz. Herkes hala daha bu öfkesini onlara karşı taze tutuyor, diri tutuyor. Bir yandan da tabii ki insanlarla o gün şehit düşen bu 253 şehidimiz için de gururla bahsediyoruz. Hemen mesela karşımızda Halil İbrahim Yıldırım var. Bunu ilk yayında da bahsetmiştim. Gerçekten bahsettikten sonra da birçok insan da bana mesaj attı. Çok duygulandıklarını söylediler. Çünkü Halil İbrahim 2001 doğumlu ve 2016 yılında daha 15 yaşındaydı. Dolayısıyla o daha işte şehadet şerbetini çok küçük yaşta içen, şehitlik mertebesine ulaşan bir kardeşimiz. 15 yaşında canı pahasına sokağa çıkan, o tankların üzerine çıkan. Sadece İstanbul'da biliyorsunuz o kadar fazla ilçede o junta hedef almıştık. Özellikle 15 Temmuz Köprüsü ilk hedef noktalarındaydı. Akabinde Saraçhane bunlardan bir tanesiydi. Çengelköy bunlardan bir tanesiydi. Farklı alanlarda ama her gittikleri alanda milletin iradesiyle karşı karşıya kaldılar. Aslında tarih sahnesinde bizlerin çok fazla kez şahit olduğu bir durumdur bu. O da nedir? Milletin iradesine sahip çıkması, milletin asker ya da polis ya da farklı bir rütbeye sahip olmaksızın devletine, vatanına sahip çıkmak isteyen insanların sokaklara döküldüğü Kurtuluş Savaşı'ndan da bunu çok iyi biliriz biliyorsunuz. Ama ne yazık ki bir darbe girişimine karşı millet o dönemin işte hainleriyle karşı karşıya gelmiş oldu. Ne yazık ki öfkeyle, o darbecilere karşı öfkeyle ama şehitlerimize karşı minnetle ve gururla yad ediyoruz. Bir kez daha o günü 10. yılında, 10. seneye devriyesinde minnetle ve rahmetle anıyoruz diyelim. Murat Güloğlu.
0: Buse Deviren, çok teşekkür ediyoruz. Edirne Kapı Şehitliği'nden bize aktardı gelişmeleri. Gün boyunca yine sürdürecek efendim özel yayınımızda ve bir kez daha İstanbul'dayız. Emine Derya yine karşımızda. Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü anıtına doğru yapılacak. Yürüyüşü takip ediyor Emine. Yürüyüş hakkında bize neler anlatacaksın? An itibariyle neler oluyor?
2: Murat Güloğlu, yürüyüş henüz başlamadı. Artık saatler 9.30'u gösteriyor. Yaklaşık yarım saat sonra arkamda görmüş olduğunuz bu kalabalık Zincirlikuyu'dan hemen Anadolu yakasında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na doğru yürüyecek. Tabii ki güzergahta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçeceğiz kalabalıkla birlikte. Ve daha sonra hemen köprünün yanı başında bulunan ve o günün anısına inşa edilen 15 15 Temmuz Şehitler Anısı'nda bu yürüyüş sonlanacak. Yürüyüşte şu başlık var bu sene: irade bizim, zafer bizim. İşte bu başlık adı altında burada toplanan kalabalık yürüyüş gerçekleştirecek.

0: birleştirecek. Tabii ki herkesin elinde Türk bayrakları var. Türk bayrağını alan gençler, çocuklar, yaşlılar 7'den 70'e İstanbul'un farklı ilçelerinden buraya gelen İstanbullular bugün aslında bundan tam 10 sene önceyi hatırlayarak bu yürüyüşü gerçekleştirecek. Çocukların birçoğu o dönem doğmamıştı. Belki henüz bebeklerdi. Gençler o dönem çocuktu. İşte onlar aslında o gün köprüde neler yaşandı? Gün boyu İstanbul'da o gece neler oldu? Bunları öğrenecek. Bu duygularla bu yürüyüşü idrak edecekler. Bu sene artık 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden tam 10 sene geçti. İstanbul'un çok farklı noktalarında gün boyu etkinlikler olacak. O gün hayatını kaybeden 253 şehidimizi anacağız. 2000'den fazla gazimiz var. Onlara duyduğumuz saygıyı, minneti bugün tekrar yaşayacağız, hissedeceğiz. Köprü önemli Murat Güloğlu. Yayının başında Gizem de bahsetti. O da gün boyu o noktadan aktaracak ama köprüde o gün 30'dan fazla insan hayatını kaybetti. 200'den fazla insan bu noktada yaralandı. Ve köprüde gazi olan isimlerle konuştuk bugün için bu hafta boyunca. Bana şöyle bir şey söylediler. Onu da aktarmak istiyorum. Gazilere hep şunu sordum. Ya kimisi kolundan yaralandı, kimisi kafatasından vuruldu. Belki 2 yıl, 5 yıl tedavi gören gaziler var. Artık kolunu kullanamayan, bacağını kullanamayanlar var. Dedim ki tekrar olsa, Allah göstermesin tabii ki, tekrar yaşamak istemeyiz. Tekrar çıkar mısınız? O geceki gibi mücadele eder misiniz? Siper olur musunuz tanklara? Hepsi bakın şunu söyledi. Bir an bile düşünmeyiz. Şimdi buradaki insanlarla da gençlerle de konuşuyorum. Bir daha asla diyorlar. Yani bir daha asla böyle bir şeye ne biz müsaade ederiz ne de böyle bir duruma izin veririz. O yüzden bu yürüyüş önemli. Bugün burada toplanan kalabalık bu duygularla köprüyü geçecek. O dönemde bundan 10 sene önce 2016 yılında birinci köprünün adı biliyorsunuz Boğaziçi Köprüsü'ydü. Buradaki şehitlerimizi hatırlamak, anmak, o gün burada yaşananları unutmamak adına köprünün adı değiştirildi. Canlı yayındayız. Nereden geldin?
1: İstanbul.
0: Hangi ilçe?
1: Bağcılar.
0: Nasıl hissediyorsun?
1: Çok duygusal. Çünkü o gece biz de gittik. Biz de tankın önüne yani durdurmaya çalıştık. Ne yapacaksınız yani sabahlara kadar yani o duygu yaşamak istemiyorum bir daha ama çok duyguluydu.
0: Bugün o duygularla yürüyeceksiniz.
1: Evet. Allah milletimizin, memleketimizin inşallah
0: bir daha göstermeyiz.
1: İnşallah.
0: Peki şöyle Türk bayrağımızı da görmek isteriz. Evet çok teşekkürler gördüğünüz gibi. 7'den 70'e ufak çocuklar da burada. İşte elini Türk bayrağını alan annesiyle gelmiş. Büyükleriyle gelmiş. Sormak isteriz. Nereden geldiniz? Hangi ilçeden?
2: Trabzon.
0: Trabzon'dan mı geldiniz?
2: Yok burada oturuyoruz ama Trabzon'dan geldik.
0: Peki nasıl hissediyorsunuz?
2: Çok güzel.
0: Duygulusunuz değil mi?
2: Evet.
0: Türk bayrağınızı da aldınız.
2: Evet.
0: Birazdan hep birlikte köprüyü geçeceğiz.
2: Evet.
0: Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani tam olarak bunu anlatmak istiyorum. Ufacık bebek arabasındaki çocuklar da burada. Onların büyükleri 70 yaşında, 60 yaşında insanlar da burada. Her yaştan insan. Kısacası Murat Güloğlu bugün Zincirlikuyu'da toplandı. Saatler onu gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek anıta doğru yürüyeceğiz. Ve aklımızda o gün hayatını kaybeden şehitlerimiz, yaralanan gazilerimiz olacak. Hepsini saygıyla anıyorum bir kez daha.
3: Ben şöyle güzel...

0: Evet, 15 Temmuz'un 10. yılında özel yayınlarımız sürecek ve kritik noktalardan, sıcak noktalardan arkadaşlarımız bize gelişmeleri aktarmayı sürdürecek diyelim. Bir kez daha saatimiz 9.34'ü gösteriyor ve dünya medyasına bakalım. Zira 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren Türkiye'ye kilitlenmiş idi ve gelişmeleri canlı yayınlarda aktarmaya başladı dünya medyası. Ancak bazı batılı medya organları skandal yayınlara da imza attı maalesef. Tepki çeken manşetler kullandılar. Batı medyasının 15 Temmuz'da göstermiş olduğu tavrı izleyelim şimdi.
1: Let's get straight to the breaking news overnight, an attempt
2: of Turkey that some Turkish forces
3: ABC's Alex

0: Marquardt is in Istanbul.
1: That sounds like a jet just passing over the canal.
2: Sevgili seyirciler, bu metnin yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir.
3: Yabancı ajanslar 15 Temmuz darbe girişimini acil koduyla duyurdu. Yabancı televizyon kanalları dakikalar içinde Türkiye'deki muhabirlerine bağlandı. Gelişmeleri canlı yayınlarında aktarmaya başladı. Kalkışmanın ilk dakikalarında Türkiye'de ordu yönetime el koydu başlıklarıyla darbe gerçekleşmiş gibi gösterildi. Yaşananlar manipüle edildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını duyururken uluslararası haber kanalları yayın akışlarını kesti. Erdoğan'ın açıklamaları an be an canlı verildi.
4: Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da
3: ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Batı'nın önde gelen ülkelerindeki yazılı medya organları ise ön yargılı yayınlarına devam etti. New York Post kapağında Türkiye'deki darbe neden bir umut olurdu sözlerine yer verdi. Almanya'nın Bild gazetesi birinci sayfada Türkiye'de Erdoğan'a karşı askeri darbe başlığını kullanırken Der Spiegel dergisi bir sayısının kapak konusunu Türkiye'ye ayırdı. Bir zamanlar demokrasi vardı başlığının atıldığı sayıda 15 Temmuz darbe girişiminden askerlerin isyanı diye söz edildi. İngiliz basınında da tepki çeken ifadeler kullanıldı. The Guardian gazetesi, Erdoğan Türkiye'de gerilimi nasıl tırmandırdı manşetini kullanırken, Financial Times, Türkiye denge mekanizmasını kaybediyor başlığı attı. Independent'ın kullandığı, Erdoğan darbeyi atlattı ama geleceği kesin değil ifadeleri ise büyük tepki çekti. Fransa basını ise darbe girişiminin başarısız olduğunu ve halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara döküldüğünü yazdı. Fransız haber ajansı AFP, darbe girişiminde Erdoğan kontrolü tekrar ele aldı başlığıyla duyurdu. Le Monde gazetesi, halk darbeye karşı durdu başlığını kullanırken, Le Figaro gazetesi de darbe girişimi başarısız oldu sözlerine yer verdi. Belçika basını ise ülkenin kontrolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu yazdı.
5: Bu millet tarafından size verilen bu silahları eğer siz milletinize doğrultursanız faturasını da ağır ödersiniz.
3: Uluslararası medyaya karşı Türkiye'nin tavrı ise son derece şeffaf oldu. Yabancı basın temsilcilerine yönelik bilgilendirme turları düzenlendi. Gazeteciler Ankara'ya davet edildi. Başından sonuna darbe girişiminin bütün ayrıntıları paylaşıldı.
6: Demokrasi için, aziz milletimiz için.
3: Yeni Kapı'daki Tarihi Demokrasi ve Şehitler mitingi ise görmezden gelinemedi. BBC mitingi hiç görülmemiş bir kalabalığın birlik gösterisi olarak tanımladı. Associated Press haber ajansı dev darbe karşıtı gösteri İstanbul sahil kenarını hınca hınç doldurdu başlığını kullandı. Wall Street Journal ise mitingi fevkalade olarak nitelendirdi.
7: Sağ olasınız, var olasınız.
8: Efendim işte gördüğünüz üzere bazı yayın organları nasıl bir yayınla başladı, nasıl sonlandırdı dünya çapında. 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü gecenin en önemli noktalarından biriydi elbette. Zırhlı araçlarla saldıran FETÖ'cüler havadan emniyet binasını da bombaladı. Polisin ve sivillerin üzerine adeta kurşun yağdırdı. 6 sivil ve 7 polis şehit düştü ama ne bina düştü ne de millet teslim oldu. İşte o gece Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yazılan o destan.
9: Zırhlı personel taşıyıcılarla geldiler. Vatandaşların ve polisin üzerine kurşun yağdırdılar. Ancak hayal bile edemeyecekleri bir duruşla karşılaştılar. O gece darbecilerin hezimete uğradığı noktalardan biri de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü darbe girişiminde en sıcak çatışmaların yaşandığı noktalardan birisi oldu. Emniyete ilk olarak genel kurma yönünde hareketlilik var şeklinde bilgi ulaştı.
10: Emniyet Müdürlüğü'nün talimatıyla o gece binada bulunan tüm birimler koordineli şekilde kritik noktalara yönlendirildi. İlk emir ise emniyete kimden saldırı gelirse gelsin ateşle karşılık verilsin oldu.

0: FETÖ'cü hainler gece 22 sıralarında emniyetin önüne geldi. Saatler ilerledikçe de emniyet binasının önünde çok sayıda vatandaş toplandı. Darbeciler hem havadan hem de karadan sivillerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bahri Aydın ve eşi Münire Aydın gazi olan isimlerdendi.
1: Seken mermi kaval kemiğinden içeri girdi, ayak bileğimden. Sol tarafından ateş etti. Aynı anda karnımdan vuruldum, yere düştüm. Tomaya doğru apalayarak gittim.
2: Yine olsa darbe, yine çıkarım. Vatan bayrak için. Hiç düşünmeden.
3: Jetler Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde hedef aldı. İlk bomba gece 12'den sonra atıldı. Çok sayıda sivil ve polis yaralandı.
0: Darbecilerin kullandığı F-16'lar gece 3'e kadar binayı iki kez daha hedef aldı. Bina büyük hasar gördü. Pencereler kırıldı, duvarlar çöktü. O anlarda telsizde gelen emir hiç değişmedi.
4: Yabancı unsurlara gerek yok. Silahı çatışmaya girecek, imha edecek. Kimse teslim olmayacak.
3: Zırhlı araçlar durduruldu. Darbecilerin bir kısmı gözaltına alındı. O gece polisin ve sivillerin direnişi sonucu Ankara Emniyet Müdürlüğü darbecilere göğüs gerdi. ...15 Temmuz gecesi bombaların düştüğü noktalardan birisi ise işte burasıydı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in talimatıyla o gece şehit olan 13 sivil ve polis için buraya bir anıt dikildi.
5: Ve meclise gidelim efendim. O gece neler oldu, neler yaşandı? 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti ama o gece yaşananlar hiç unutulmadı ve elbette unutulmayacak. Saldırıya uğrayan yerlerden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ve mecliste o geceyi yaşayan Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, meclis bombalanmasına rağmen konuşmasına devam ettiğini söyledi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağındaydı ve yaşananları anlattı.
6: Çok büyük bir gürültü oldu. 16 tane avize var ya yukarıda. Böyle zangır zangır sallandı, titredi ve birbirine neredeyse değecek şekilde ve yerden de tozlar kalktı. Ama ben konuşmamı buna rağmen kesmedim.
7: Ne meclise atılan bombalar unutuldu ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te hedef alınışı. Üzerinden 10 yıl geçse de 15 Temmuz gecesi yaşananlar ilk günkü gibi hafızalarda.
8: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. Bu arada 4 tane uçak indirdik. Telefonlar dinlendiği için Bodrum'a, Aydın'a, İzmir'e, Dalaman'a. Telefonla sürekli söylüyoruz ki hangisine gideceklerini tahmin edemezsinler.
7: 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Enstitü Sosyal tarafından forum düzenlendi. 10. yılında 15 Temmuz'u hatırlamak başlıklı forumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ o gece mecliste yaşananları anlattı.
6: Korktuk demesinler. Bak ürküttük, geri püskürttük demesinler. Konuşmasını sona erdirdik demesinler. Meclisi susturduk demesinler diye konuşmamı ol. Aynen devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu olaydan sonra ikinci kez gazi ünvanını kazanmıştır.
7: Forumun katılımcıları arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yaşananları anlattı.
8: Uçak havadayken o pilot geldi dedi ki efendim dedi Atatürk sıkıntılı bir Sabiha'ya inelim. Yani Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Bir müdahale daha oldu. Efendim alınsa bile karanlık piste kamyon çekmiş olabilirler. Uçağımız da kısa, çarpıp farklı sıkıntı da yaşayabiliriz. Tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştuk. İkna ettik ve öyle indik.
5: Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece.

Yaşananların izi hem hafızalarda hem de o anlara tanıklık edenlerin hayatında ilk günkü gibi durmakta. O isimlerden biri de 15 Temmuz gazisi Murat Kaygusuz. Darbecilere direnirken köprüde vuruldu. Hastaneye kaldırıldığında öldü sanıldı, morga götürüldü. Kaygusuz hayata dönüş öyküsünü de Emine Derya'ya anlattı.

0: çözebildiğimiz bir şey değildi. Çok okuyunca ancak anlayabildik, algılayabildik.
1: Şöyle tehlikeli bir yanı da var. Yani nasıl bu sağlanabiliyor? Mesela dünyada birçok terör örgütünde belli çözülmeler olur ve o çözülmeler üzerinden yapıyı daha rahat anlayabilirsiniz. Maalesef bu örgütün tam bir din istismarcısı, bir din tüccarı olmasının da getirdiği sorunlar var. Yani o insanların büyük bir bölümü, yani aldatılmışlık önemli tabii, bunun üzerinde durmak lazım ayrıca, ama öyle bir aidiyet, öyle sapkınca bir aidiyet gösteriyorlar ki ne pahasına olursa olsun, kimlik değiştirerek, görünüm değiştirerek, bir ideolojiden bir başkasına geçerek, başka bir kılıf altında saklanarak, hatta şöyle söyleyeyim, yani o darbecilerin A planı oysa bir B planları, B oysa C planları, yani darbe başarısı olduğu takdirde nerede konuşlanacaklar, birbirleriyle olan irtibatlarını nasıl kuracaklar, bütün bunları da çalışmışlar. Yani devlet katındaki belgeler, bilgiler ortaya çıktıkça bunu anlıyoruz. Uluslararası düzeyde de Türkiye büyük bir mücadele veriyor bunları bulundukları ülkelerde. Maalesef bazı ülkeler, bazı güç merkezleri, ki bunların bir kısmı müttefiklerimiz, bu örgütün varlığına, kendilerine tırnak içinde sağlayabileceği katkıya tamah etmeye devam ediyorlar. Yani örgütün, sözüm ona, lideri öldü gitti. Ama parçalanmış bir örgütün daha da tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela Balkanlarda faaliyet halindeler. Yani Türkiye'nin dışındaki alanlardan bahsediyorum. Orta Asya'da maalesef hala ciddi faaliyetler yürütüyorlar. Çok farklı istihbarat örgütleri, çok farklı devlet aygıtları şimdi bu örgütün parçalanmış yapılarını hem Türkiye aleyhinde kullanmaya hem de kendi lehlerinde kullanmaya gayret ediyorlar. Ya yani bu tabii bizim çağrı yapmamız olacak bir iş değil, ama bu örgütü kim kullanmaya kalkışıyorsa günün sonunda gelip bela olacağı yer aynen orasıdır. Yani bunu da görmüyorlar şu anda. Ama biz Türkiye'deki mücadeledeki kararlılığın da altını çizelim. Birkaç gündür yapılan operasyonları da görüyoruz. Aslında sadece birkaç gün olan değil, belki 15 Temmuz yaklaştığı için bizim dikkatimizi çekti, ama ya sürekli FETÖ'ye müzahir operasyonlar devam ediyor. İşte söylediğim o katmanlı yapı. Yani kaldırıyorsunuz, altından başka bir şey çıkıyor.
0: Vatandaş
1: gibi.
0: Şunu soruyor. Evet. Çok operasyon yapılıyor. Bunlar bir türlü bitmek bilmiyor mu? İşte sizin dediğiniz tam da o.
1: Bu tam neredeyse 50 yıllık bir yapılanma. Yani 50 yıllık bir yapılanma, Soğuk Savaş döneminin yapılanması ve dediğim gibi hangi noktalara nüfuz edeceği, nerede duracağı, nerede durmayacağı, nerede ileri gidip gitmeyeceği. Yani şurayla ilgilenmeyelim. Burası işimize yaramaz. Şurada olalım. Harp okullarında olalım.
0: Bürokrasi,
1: akademilerde olalım, bürokraside olalım, yargıda olalım,
0: spor,
1: maliyede olalım, sporda olalım,
0: sanat
1: dünyasında olalım. Yani etkin dokunuşlar, hepsi örgütün organik parçası değil aslında bunların. Bunların bir kısmı da örgüt tarafından maalesef kolaylıkla kullanılabilecek, kandırılabilecek yerlerde oldular. Bence bir daha hiç kimse o noktalara gelmez. Yani öyle kolay kolay, Türkiye açısından bu büyük bir tecrübeydi. Ama teyakkuz halinde olmak, ama uyanık olmak gerekiyor. Çünkü bu topraklardaki varlığımız, şu NATO zirvesinde de yayınlarda da gördük, etkisini, karşılığını da gördük, hep birlikte anlatmaya da çalıştık dilimiz döndüğünce. Türkiye'nin yükselişinin rahatsız ettiği çok sayıda çevre var. O yüzden bu tür örgütlere, dediğim gibi, hem yakın coğrafyamızda, onun da altını çizeyim, hatta güneyimizde ve hatta Balkanlarda, Avrupa'da tamah eden birçok yapı var.
0: Çok özür dileyerek İstanbul'da. Şimdi İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Çünkü taksiciler bir konvoy oluşturmuş şehitlerimiz anısına. Öznur Karslı Çetiner de o noktada bize detayları aktaracak.
2: Evet, taksiciler o gece, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda kilit rol oynadılar. Şöyle bir kare kare o anları göz önüne getirirsek biraz da hatırlatma anlamında aktarmak istiyorum. Hem de o geceyi, 15 Temmuz gecesini gazete binasında yaşamış bir gazeteci olarak, Atatürk Havalimanı'nda taksiciler neler yaşadılar? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sivil vatandaşları sokağa çağırmasının ardından, kendisinin de Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmayacağını aktarmasının ardından, eski havaalanındaki taksi kooperatifi, çay ocağı, adeta orada demokrasi için mücadele veren sivil vatandaşlara ayrıldı. Belki de deyim yerindeyse lojistik üst anlamında da kullanıldı diyebiliriz. Yaralılar taksilerle hastaneye kaldırıldı. Çay, su ikramı yapıldı. Büyük bir mücadele verdi taksiciler o gece. Burada yeni havaalanında görev yapan taksicilerin çoğu o dönemde Atatürk Havalimanı'nda çalışıyorlardı. İşte bugün 10. yılına binaen Milli Birlik ve Demokrasi Günü için ve şehitlere bina ithafen de 253 şehide ithafen 253 ticari taksi bugün yeni havaalanından kortej eşliği birazdan

0: kortejin tamamını görmeye başlayacaksınız. Atatürk Havalimanı'na doğru gidecekler ve kayıplar için, 253 şehit için orada bir saygı duruşunda bulunacaklar. Atatürk Havalimanı 15 Temmuz gecesi seyrin değiştiği noktalardan bir tanesiydi. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ mensubu darbeci askerlerin kritik hedef olarak belirlediği bir noktaydı Atatürk Havalimanı. Saat 23 sularında havaalanının kapılarını kapattılar. Tanklarla, zırhlı araçlarla Atatürk Havalimanı'nın girişinde sivillere, vatandaşlara ateş açtılar ve Atatürk Havaalanı'nda maalesef iki vatandaşımız o çatışmalar sırasında hayatını kaybedip şehit oldular. 23.35 sularında darbeci askerler yine Atatürk Havaalanı'nın trafik kontrol kulesine olduğu noktaya girdiler ve orada da müdahaleler başladı. Saat 00'a doğru da oradan çıkarıldılar ve o anlarda sivil vatandaşlar Apron'a kadar ilerlediler ve o sırada açılan ateşlerde dediğim gibi iki şehit verilmiş oldu. Atatürk Havalimanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dalaman'dan hareket ettikten sonra ata uçağıyla hava kulesindeki görevliler ata uçağına normal bir uçuş yapan uçak tarife süsü vererek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bir şekilde F-16'ların İstanbul semalarında alçak uçuş yaptığı sırada güvenli bir şekilde uçağın indirilmesini sağlamışlardı. Aynı şekilde Devlet Konuk Evi'nde darbe girişiminin önlendiği de Genelkurmay Başkan Vekili Ümit Dündar tarafından yine Atatürk Havalimanı'nda açıklanmıştı. Kortej hareket etmeye başladı. Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül de taksicilere korteji karşılamış olacak. Oradaki atmosferi de anma programını da aktarmış olacağız.
1: Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner İstanbul'da taksicilerin şehitlerimiz anısına yaptığı konvoyun detaylarını bize aktardı. İsmini bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kahramanlara bir borcumuz var. Biz kısa bir ara vereceğiz. Saat başında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanı başından özel yayınımız devam ediyor. Bir yandan da şu anda sabah erken saatlerde itibaren köprü trafiğe kapatılmıştı. Çünkü önemli bir yürüyüş var. İrade bizim, zafer bizim mottosuyla bu yıl 15 Temmuz'un yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenleniyor. İşte bu kapsamlı bir yürüyüş var. O yürüyüşü de Emine Derya Habertürk muhabiri takip ediyor. Şu anda kendisini yayına alacağız. Bakalım yürüyüşte hangi aşamadalar? Buradan da görebildiğimiz kadarıyla binlerce kişi şu anda 15 Temmuz anıtına doğru yürüyor. Söz Emine Derya'da.
1: Uzay Kesmen, yürüyüşün artık sonlarına doğru biz yani sonlarındayız, öyle söyleyeyim Ahmet Korkmaz'la birlikte. Çünkü yürüyüşte baş taraftaki grup, şu anda senin de olduğun 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na oldukça yaklaştı. Çok kalabalık bir grubun yürüdüğünü söyleyebilirim. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen binlerce insan bugün ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte toplandılar. Yalnızca Türkler yok bu arada. Çok sayıda yabancı vatandaşın da, inanın çok duygulandım. Yani farklı dillerde konuşan, işte Arapça konuşan gördük. Kendi ülkesinin dillerinde farklı dilleri konuşanlar da bugün köprüde ellerinde bayraklar, Türk bayrakları, üzerlerinde irade bizim, zafer bizim yazılı tişörtlerle yürüyorlar. Yine etkileyici bir sahne şu. Her yaştan insan burada. Yani bakın, bir bebek arabasıyla bir anne şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tam ortasında yürüyor. Hava sıcak, inanın. Güneş tüm yakıcılığıyla, tüm sıcaklığıyla üzerimizde. Ancak kimse ne sıcağı aldırış ediyor, ne bu mesafeyi aldırış ediyor. Şu anda herkesin yüreğinde aynı duygular, aynı düşünceler var. Ellerinde Türk bayrakları, yüzlerinde zafer gülümsemesiyle birlikte şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü adım adım geçerek anıta doğru yürüyoruz. Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı. Zincirlikuyu metrobüs durağında sabahın erken saatlerinde toplandı bu kalabalık. İstanbul'un dört bir yanından geldiler. Türkiye'nin farklı noktalarından gelenler vardı. Örneğin

0: bu hanımefendiyi yayına almıştık hemen sağ tarafta. Kendisi Trabzon'dan gelmişti. Sizi bir önceki yayın köprünün başında yakaladım. Şimdi ortasında beraber yürüyoruz.
1: Evet, yürüyoruz Türkiye için.
0: Yoruldunuz ama.
1: O değer.
0: Hava da sıcak.
1: Olsun.
0: Her şeye değer diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Hemen burada da bir hanımefendi var. Sizi anlattım yayının başında. O kadar etkilendim ki. Bir bebeği buraya koymuşsunuz. Bakın burada. Kaç aylık?
1: 10.
0: Bir kızınız da, o da çok küçük, onun yaşında 4,5. Siz de bu sıcakta, şu an günün en sıcak saatlerindeyiz. Evet. Köprüyü yürüyerek geçiyorsunuz. Evet. Neler hissediyorsunuz?
1: Vatan. Ya zaten tekvando antrenörüyüm kendim. Vatan için, her şey vatan için.
0: O günü hatırlıyor musunuz?
1: Evet, Hatay'daydım ben de zaten. Pumsen şampiyonası ayındaydım. Maçlar iptal olacak diye.
0: Buyurun, beraber devam edelim. Hava sıcak, sizi durdurdum.
1: Ama şükürler olsun. Atlattık ya, biz çok şey atlattık, bunu da atlattık.
0: Artık İki çocuğunuzla birlikte, biri 9 aylık, biri 4,5 yaşında hanımefendi kalktı günün bu saatinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyor. Siz kaç, yaş kaç sizin de?
2: 66. Evet,
0: 66. 66 yaşındaki bu hanımefendi de onlara eşlik ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Uzay Kesmen, gördüğünüz gibi aslında bu manzaralar bize bugünün önemini daha iyi anlatıyor. Her yaştan insan derken o ezberlediğimiz cümlelerden bahsetmiyorum. Gerçekten bebek arabasındaki 9 aylık bebek de burada, 66 yaşındaki hanımefendi de burada. Hepimizin yüreğinde ise aynı ortak duygular var. Bugün anlamı çok büyük. Tam 10 yıl önce bugün darbe girişimi yaşandı Türkiye'de ve millet, Türkiye, İstanbullular o darbe girişimini hatırlamak, hafızalarını diri tutmak ve şehitlerimizi anmak için buradalar. Biz de birazdan yürüyüşü tamamlayacağız. Yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son bulacak. Biz de o tarafa doğru Ahmet Korkmaz'la birlikte devam ediyoruz.
3: Emine Derya tam da köprünün ortasından aktardı. Genci yaşlısı binlerce kişi şu anda 15 Temmuz anıtına, yani bizim bulunduğumuz alana doğru yürümeye devam ediyor. Tam da o noktada Habertürk muhabiri Gizem Türemen bekliyor. Hem o gece, darbe girişimi gecesi köprüde neler yaşandığını, hem de şu anda oradaki atmosferi kendisine dinleyeceğiz. Söz Gizem'de.
4: 15 Temmuz'un en simge noktalarından, en kanlı direnişin yaşandığı noktadan veriyoruz yayını Erdi Demir'le beraber. Hemen arkamda Şehitler Anıtı var. Gün boyunca ziyaret edilecek, duaların hiç dinmeyeceği bir nokta olacak. Bir yandan İstiklal Marşı'nı duyuyoruz. Çünkü Zincirlikuyu'dan, Emine Derya'nın az önce aktardığı o güzergahtan ta ki bu noktaya kadar gelen yürüyüşçüler, gelen, anmak için gelenler artık buraya ulaşmaya başladı. Eğer istiyorsan biraz göster. Şehitler Anıtı bugün ilk durak olacak diyebiliriz. Gün boyunca etkinliklerin yaşanacağını biliyoruz. Bir yandan saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunmaya devam ediyor. Bundan tam 10 yıl önce 253 şehit verdik. Bunun 34'ü şu anda yayını aktardığımız Boğaziçi Köprüsü'nün üzerindeydi. En hafızalara kazınan nokta burası. Çünkü köprü deyince akıllara gelen o tanklar oldu. Tanklarla köprünün kapanması ve o tanklara, o hain darbecilere karşı direnen bir Türk milleti. Üstelik nasıl bir direnişten bahsediyoruz? Bedenleriyle, vücutlarıyla siper olarak direnen bir milletten bahsediyoruz. Erdi, gel şöyle yürüyelim. Saat artık öğleye yaklaştıkça burası kalabalık devam ediyor, edecekti. Bakın, küçük katılımcılar Zincirlikuyu'dan buraya yürüyen, maşallah küçük yaşlarına rağmen gelmişler. Şehitleri anıyorlar. O gün yitirilen canları anıyorlar. Şöyle Erdi, şuradan da bir gösterme şansın olursa, hala gelenler var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek, şehitleri anarak, onlara duydukları saygıyı hatırlatarak çok duygu yüklü de bir yürüyüş gerçekleşiyor. Aralarında şehit yakınları da var. Şehitlere saygı duymak, saygı göstermek için yurdun dört bir yanından gelenler var. Yabancı ülkelerden gelenler olduğunu Emine Derya az önce aktardı. Ve elbette o akın akın gelen o kalabalık buradan sonra hemen yukarı çıkacak. Şehitler Anıtı'na kadar gelecek ve uğrak noktaları Şehitler Anıtı olacak. Neden? Çünkü o gün en kanlı direnişin verildiği noktada yitirilen o canlar adına hem Boğaziçi Köprüsü

0: Köprüsünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. Hem de yitirilen şehitlerin isimlerinin de bulunduğu bir anıt inşa edildi. Ve o anıtta gün boyunca anmalar olacak, dualar okunacak. İsimleri tek tek şehitlerin, şehitler anıtının üzerine işlenmiş durumda. Bugün hem maneviyatın en yüksek olduğu nokta hem de yitirilen şehitleri anılan yerlerden biri kabristanlar ve bu nokta olacak. Önemli bir milletin, düşünün ki, tanklara karşı vücutlarıyla, ellerindeki taşlarla, sopalarla direnişinin simgesiydi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. O nedenle bugün yoğun bir ziyaretçi olmasını bekliyoruz. Erdi Demir'le aktaracağız.
1: Gizem Türemen'e tekrar çok teşekkür edelim. Şimdi yeniden Ankara'ya uzanacağız. Tarihi Meclis Binası'nın hemen önünde Ankara Haber Müdürü Aykut Türel var. Yanında da gazeteci konuğu Ercan Gürses bulunuyor. Sözü şimdi yeniden onlara bırakalım.
2: Uzay, teşekkür ediyoruz. Hainler o gece her şeyi akıllarınca kolayca halledebileceklerini düşünmüşlerdi. Ancak karşılarına bir irade çıktı. O irade millet iradesiydi. Siz benim devletimi, milletimi ele geçiremezsiniz dediler. Büyük bir destan, büyük bir direniş yazıldı. 15 Temmuz akşam saatlerinde başlayıp aydınlığa kavuşuncaya kadar. Çok şükür o karanlık gecenin sonu aydınlık oldu. Ülke teslim edilmedi. Müthiş bir vatan savunması verildi. Kahramanlar can verdi yurdu yaşatmak için. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel yayınımız kaldığımız yerden devam ediyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte değerli bir konuğumuz da yayınımıza dahil oldu. Gazeteci Ercan Gürses. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Az önce Nasuh Güngör'le de konuştuk. Biz o karanlık gecenin sonunda aydınlığa kavuşamasaydık nasıl bir Türkiye tablosu ortaya çıkardı? Türkiye nasıl bir badireyi atlattı?
3: Gerçekten çok önemli bir soru. Aykut, şöyle, yani biz neleri başardık 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ona baktığımız zaman aslında bunu görebiliriz diye düşünüyorum. Sadece çok kısa bir süre sonra, bir ay sonra biz sınır ötesi operasyonlar yaptık. Suriye'de ve ondan sonra ardışık bir şekilde Irak'ta kilidi kırabilecek, terör kilidini kırabilecek operasyonları yaptık. Şayet bu darbe girişimi başarılı olsaydı, biz sınırımızda bir terör koridoruyla karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda da bir iç işgal ve iç karışıklıkla, iç savaşla da burun buruna gelebilecek durumda olma ihtimalimiz çok kuvvetle muhtemeldi. Bir yandan da bakıyorsunuz, yani o süreç içerisinde terör örgütlerinin işi nasıl pişirdiği ve süreç içerisinde Türkiye'yi zayıflatma aşamasına getirdiği, iç bağışıklığını düşürdüğünü çok böyle açıkçası net bir şekilde görüyoruz. Bir yandan da şu son günlerde siz de oradaydınız, Nasuh Bey de oradaydı, sen de oradaydın Aykut. NATO liderler zirvesinde çok ön plana çıkmış. Türkiye'nin nüfuzu ve aynı zamanda askeri yeteneklerinin, savunma sanayinin hangi aşamaya geldiğini görünce bu 10 yılı nasıl iyi bir şekilde değerlendirdiğimiz ve FETÖ'nün etkisinin minimize edildiği bir süreç içerisinde Türkiye'nin nasıl başını kaldırdığını görünce bunun tam tersinin olabileceğini tahmin etmek zor olmasa gerekti. Hem Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin alacağı tavır açısından, hem İran savaşında Türkiye'nin bambaşka bir yerde durabileceğini de görmemiz lazımdı. Ve Türkiye'nin bölgede Gazze işgalinde, Gazze'deki soykırıma kadar çok daha farklı bir tavır sergileyebilecek bir duruma getirilmeye çalışılacağını da görmek gerekiyor. Bu işgal girişimi, bu iç savaş senaryosu şayet başarılı olsaydı şu anda olduğumuzdan çok daha farklı bir durumda olacağımız aşikar. Bu bir iç savaş girişimiydi bana kalırsa. Türkiye direkten döndü. Yani bu işi çıplak elleriyle vatandaşlarımızın sivil iradenin bu işe karşı koymasıyla önledik ve son günlerde çok konuşuluyor belki NATO liderler zirvesi kapsamında yeni bir Avrupa ordusunun oluşturulması, Avrupa ülkelerinin bir silahlı kuvvetler nüvesini oluşturması yönünde kamuoyu araştırması da yapılıyor. Vatanınız için ölür müsünüz diye sorular soruluyor. Bazı Avrupa ülkelerinde anketlerin ne kadar alt düzeyde olduğunu görebiliyoruz. Bizim anket yapmamıza da gerek yok. Biz bunu sivil iradeyle sokakta gösterdik. Bu nedenle diyorum, evet, sorduğun soru son derecede kıymetli. Biz hangi

0: Badire'nin eşiğinden döndük sorusu. Ama şu anda geldiğimiz nokta böyle bir millete sahip olmanın inanılmaz derecede dünya üzerinde avantajı var. Bunu da görmek gerekiyor.
1: Şimdi bu arada ekrana zaman zaman getiriyoruz sabahın erken saatlerini. Şimdi 10. yıldayız anma programlarında. Erken saatlerinden itibaren Zincirli Kuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne muazzam bir kalabalık, bir yürüyüş var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen bir organizasyon. İnsanımız o direniş destanına verdiği mücadeleye bir kez daha sahip çıkıyor. Şehitlerini anıyor. Nasuh Güngör, bir önceki dilimde konuşmaya çalışmıştık. FETÖ ile mücadele ne aşamada? Evet. Dilerseniz buradan devam edelim. O geceyi konuşuyoruz. Zaten arkadaşlarımız canlı yayın bağlantılarıyla kritik noktaları anlatıyorlar. Yurt içerisinde ve yurt dışında organizasyon yapısını biraz değerlendirmeye çalışmıştık. Hala varlığını bir şekilde devam ettirmeye çalışan bir örgüt organizasyonuyla karşı karşıyayız. Yakın zamanda olan operasyonu hatırlatmıştık. 973 gözaltı vardı. Bu mücadele 1966 yılında ortaya çıkmış, temelleri atılmış bir örgüt. Zorlu bir mücadele.
2: Şimdi aslında az önce Ercan Bey'in de tekrar hoş geldin Ercan.
3: Hoş bulduk Nasuh Bey, sağ olun.
2: Şimdi NATO İttifakı, NATO zirvesi, bunları konuşurken aklıma şu geldi. Şimdi Türkiye kendi başına bırakıldığında, iç işlerine müdahale edilmediğinde, bu tür aparatlar kendisine karşı kullanılmadığında nasıl bir sıçrama, nasıl bir yükseliş gösteriyor? Ercan Gürses buna işaret etti. Çok kıymetliydi. Ben de şunu hatırlatmak istiyorum. Ya şimdi bu NATO zirvesinde ya Türkiye'nin savunma sanayi, Türkiye yükseliyor, Türkiye Avrupa savunmasında yer alsın diyen dostlarımız bundan 10 yıl önceki hikayenin bir yerinde duruyorlardı maalesef. Ya bunu da unutmayalım. Tabii, yani tabii. Oralarda durmanın maliyeti sadece bize olmadı, onlara da oldu. Bugün çırpınıp duruyorlar. Avrupa, yani tamam ben bütçelerimi artırıyorum ama bir savunma kuracak mısın? Bir bakalım, uğraşacağız falan o işler. O işler öyle kolay değil. Biz türede bir devlet değiliz. Biz ilk defa da devlet içinde devlet, devlet içinde bir takım darbe vesaire girişimlerle karşı karşıya kalmıyoruz. Bizim tarihimizde bunun örnekleri var. Ama bu kadar sofistike, bu kadar karmaşık bir yapıyla da ilk kez karşı karşıya kalıyoruz. Bunun da altını çizmek lazım. Bu çok boyutlu, çok uluslararası desteği olan, farklı aparatların da içinde olduğu, farklı istihbarat desteklerinin içinde olduğu çok katmanlı bir yapı. O nedenle o mücadeleyi, hani ya sabah kalkıyoruz yine 10 kişi alınmış, 30 kişi alınmış, bu iş bitmeyecek mi? O yılgınlıkla bakmamak lazım. Bunun kökünün kazınması, aynı zamanda bu zihniyetin kökünün kazınması biraz zaman alacak Aykut. Çünkü burada her zaman, ilk turda da söylemeye çalıştım, gösterdiğiniz her zaaf size bir şekilde bu örgüt ve benzeri yapılar eliyle tehdit olarak gelecek. Yani diğer terör mücadelemizde, terörsüz Türkiye mücadelemizde de benzer bir durum var ama bu terör örgütünün yapısal özellikleri, maalesef belli alanlara nüfuz edebilme kabiliyeti bizi çok uğraştırdı. Bundan sonra da hala uğraştıracak. Yani orada o bilincin, hani bugün o köprüde yürüyen insanların, şimdi işte o çadırlar kurulu gidecek, oradaki anı defterlerini çocuklar, gençler bir şeyler yazacaklar. Onları yazacak olan çocukların da bu bilinci, yani devlet içinde devlet olmaz kardeşim, paralel yapı olmaz. Devletin kurumlarında sadece devlete aidiyet olur. Başka bir cemaate, başka bir cemiyete, başka gizli açık bir yapıya aidiyet olmaz bilincinin de yerleşmesi gerekiyor. En temeli bu. O çifte aidiyet meselesi, o çifte kimlik meselesi, o gizli kimlikler meselesi zaten bu örgütün kendisini ifade ediyor.
1: Dilerseniz Ercan Gürses, sizle de devam edelim. Bu FETÖ ile mücadele meselesi. Bu arada şimdi bulunduğumuz yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. İkinci kez gazi unvanını almış bir yerdeyiz biz. Yayınımızı buradan gerçekleştiriyoruz. O geceye gidince aklıma tüm siyasi partilerin bir araya gelmesi.
3: Evet,
1: o birlik
3: evet.
1: geldi. Ama sonrasında bir Yeni Kapı organizasyonu evet. vardı. Sonrasında devam ettirilemeyen süreç oldu. Aslında kritik aşamada siyasetin de bir arada, birlik içerisinde olduğu bir tabloyu görmüştük burada.
0: Evet. İlk gece görmüştük değil mi o tabloyu? Sonradan da gördük aslında evet. Yeni Kapı ruhunda da gördük ama sonrasında, hadi yani bugün böyle açıkçası tartışma günü olmasın diyeceğim ama bir yandan da bazı partilerin bu işi bir şarta bağlamış olmaları, Yeni Kapı ruhunu devam ettirme yönünde bir siyasi şart öne sürmüş olmaları son derecede açıkçası yadırgatıcı bir durumdu. Ve bazı partilerde süreçle ilgili olarak Yeni Kapı fotoğrafında yer almalarına karşın süreçle ilgili son derecede yanlış değerlendirmeler yaptılar. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve geçmiş dönemin pişmanlıklarını

0: bir anlamda 15 Temmuz'u da devam ettirerek söyledi. Yani o dönemde 15 Temmuz süreci içerisinde farklı yorumlar yapmıştı biliyorsunuz. 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu bir FETÖ söylemiydi. Bunu vurgulamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu tarz açıkçası birliğimizi, beraberliğimizi sekteye uğratabilecek söylemlerden uzak durmak gerekiyordu. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı zaten Türkiye'de siyaset kurumu çok ciddi bir darbe alacaktı. Bu önceki darbelere de çok benzemeyecekti anladığım kadarıyla. Yani işin diğer darbelerin de dışarıyla, terör örgütleriyle, aynı zamanda bu istihbarat örgütleriyle çok yakından bağlantısı var. Ama bunun da çok ciddi anlamda Türkiye'yi bir anlamda bağışıklığını düşürecek ve enfeksiyonu açık bir hale getirecek bir girişim olduğunu görmemiz lazım. Bu nedenle siyaset kurumu iyi başladı, iyi devam ettiremedi. Ama o süreç içerisinde bir Cumhur İttifakı kuruldu. Ben bunun son derece de kıymetli olduğunu, bir menfaat birlikteliğinden ziyade öyle bir niteliği olmadığını ve aynı zamanda Türkiye'nin bekası için çok kritik adımlar attığını düşünüyorum. 2017 yılında sistemin değiştirilmesi ve ardından da yani bu işin Türkiye'nin bekası bağlamında ele alınarak FETÖ ile mücadele de dahil olmak üzere dışarıda da çok ciddi bir politik ray değişimini gerçekleştirmelerinin kıymetli olduğu kanaatindeyim. Biraz önce senin sorunun ilk kısmında FETÖ ile mücadele devam edecek mi? Edecek. Sen biraz önce dedin ki 1960'lara sari bir başlangıç noktası. Bu arada FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan generallerin, tırnak içerisinde sözde generallerin de 1980'lerde Türk ordusuna girişlerinin olduğunu, 1980'lerin başından itibaren çok ciddi anlamda o süreçte yer aldıklarını ve adeta ilmek ilmek dokuyarak bugüne geldiklerini, bu işin sadece asker ayağının olmadığını, polis ayağının olduğunu, özel sektör ayağının olduğunu, devletin kurumlarına bir ağ içerisinde farklı kategorilerde yerleştiklerini, mahrem yapıları olduğunu, bir kısmının baylok kullandığını, bir kısmının telefon bile kullanmadığını, ankesörlü hatlar operasyonuyla birlikte ele geçirildiklerini gördüğümüzde, hatta iki gün öncesinde 1000 yeni gözaltı oldu 81 ildeki operasyonlarda, bu yapıyla mücadelenin ben önümüzdeki yıllarda da devam etmesi gerekliliği ve zorunluluğu olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsınız 2020 ya da 21'de bir general rütbesine yükselen, daha önce FETÖ soruşturması geçiren ama sonradan terfi eden, ardından da FETÖ ile bağlantısı tespit edilen bir generalden biliyorsunuz. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda ismi aklıma gelmedi. Bu da açıkçası yapının ne kadar sinsi olduğunu, ne kadar şu an itibariyle içimizde sureti haktan görünmüş bile olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylar içerisinde restoranlar, aynı zamanda finansal yapıyla ilgili operasyonları da gördük. Bu nedenle diyorum ki elbette bu konuda bir paranoyak bir bakış açısı içerisinde olmayalım. Bunu kabul ediyorum. Ama bu yapının ne kadar sinsi olduğunu ve halihazırda da bazı konularda operasyon için pusuda beklediğini de görmek gerekiyor. Bu operasyonu belki sosyal medyada çok kritik anlarda devreye girerken, mesela deprem anında,
1: çünkü tarzı değiştiriyorlar
0: elbette zaman. Depremde devreye girer, belki sizin
2: çok içiniz, kritik zamanlarda
0: devreye girer ve konuşuyoruz hani bu Haluk Levent operasyonu vesaire, o günler neler yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. Neyse, çok dallandırıp budaklandırmayayım ama şunu çok iyi bilmemiz lazım: şu anda hali hazırda içimizde uyuyan ya da aktif hücrelerinin olabileceğini zaten son günlerde soruşturma tutanaklarından da çok iyi takip etme imkanı söz konusu Aykut. Bu nedenle Sayın Bahçeli'nin dün ifade ettiği gibi, ilk günde olduğu gibi bizim mücadele azmimizi devam ettirmemiz gerekiyor.
1: Sanırım bir İstanbul'a gitmemiz gerekiyor. Uzay Kesmen yanında da konuğu var. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Gazi Meclis'ten sözü Uzay şimdilik sana bırakalım. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
3: Teşekkürler Aykut Türel. Şimdi İstanbul'da az önce başlayan yürüyüş artık yavaş yavaş sonlanmak üzere. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde Zincirlikuyu'dan başlayan ve binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş var. Büyük bir grup şu anda 15 Temmuz anıtına, yani bizim bulunduğumuz noktaya çok yakın bir yere, anıta varmış durumda. Bir yandan da yine arkadan gelenler de var. Biz de bugünü anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yanımda Habertürk Güvenlik Politikaları koordinatörü

0: Çetin Er Çetin var. Herhalde 10. yıl dönümünde ilk kez köprü kapatılıp böyle bir yürüyüş düzenleniyor değil mi?
1: Tabii biz 10 yıldır hep buradan yayınlar yapıyoruz ve her fırsatta yine buraya yakın alanları kullanıyoruz medya kuruluşları olarak. İlk kez Boğaz Köprüsü kapandı, 15 Temmuz Köprüsü kapandı ve hani sabah gelirken hani hangi yoldan geleceğiz, nasıl geleceğiz ve Üsküdar dediğiniz yerde direkt 15 Temmuz Köprüsü'nün ağzı hemen yanı başında. Dolayısıyla ilk defa kapandı ama inşallah bu sportif faaliyetlerle, çünkü bizim artık bunu bir public diplomasi dediğimiz, yani kamu diplomasi faaliyetleri çerçevesinde 15 Temmuz'un anlamını gelecek nesillere bu tür organizasyonlarla, bu tarz yapılarla anlatmamız gerekiyor, aktarmamız gerekiyor. Bu önemli. Tabii şeyden sabahleyin kimse korkmasın, yani bir anda bir daha köprü kapandı ne oldu, çünkü izleyicilerimiz de dün geceden beri haber kanalları zaten bunu seslendiriyordu, söylüyordu. Ama tabii güzel, gençlerin koşması.
0: Hava da sıcak ama herkes var yani, genci, yaşlısı, 70-80 yaşında teyzeler.
1: Serin bir hava var yani. Uzay, sen de gelirken görmüşsünüz. Gerçi sen de sabahleyin arabayla gelmedin, motorla geldin buraya ama işte buraya ulaşmak da biraz kolay olmuyor ama olsun, yine de insanlar güzel bir Temmuz gününde serin, Boğaz sonuçta burada esiyor. Gelen insanlar da mutlu olmuşlardır.
0: 15 Temmuz'da şimdi hemen ardından yargılama süreçleri başladı. Pek çok dava açıldı. Birçoğu yargılama aşaması tamamlandı. Yargıtay tarafından da kararlar onandı. Şimdi baktığımızda az önce Ankara'da da benzer bir konu konuşuluyordu ama özellikle son dönemde Emniyet İstihbaratı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın örgüt yapılanmasına dair çok ciddi operasyonları var. Şimdi alanınız itibariyle bu operasyonların halen devam ediyor olması, yani 10 yılı aşkın süredir darbe girişimi üzerinden 10 yıl geçti. Bu operasyonların devam ediyor olması bize neyi gösteriyor?
1: Şimdi tabii şunu bilmemiz gerekiyor. Jeostratejik anlamda Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle çok kritik bir alanda, çok kritik bir bölgede. Biz her ne kadar bazı komşularımızla çok iyi ilişkilere sahip olsak da veya biz komşularımıza karşı hep iyi niyet besleyerek dış politika geliştirsek de bizim zayıf düştüğümüz anlarda ya da bizim her an sıkıntılı bir dönem yaşamamız durumunda bazı komşularımızın kendi içimizdeki düşmanları ya da bize karşı hareket halinde olan insanları beslediğini ya da buna alan oluşturduğunu gördük. Nitekim FETÖ darbe kalkışmasından hemen sonra birçok FETÖ'cünün işte Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gittiğini, evet, biliyoruz. Ve Yunanistan makamlarının ki hani sivillerden bahsetmiyorum. İşte bir helikopterimiz gitti. Yunanistan hava sahasına girdi. Orada iniş yaptı. Tüm bunları normal şartlarda Türkiye'ye teslim etmesi gerekiyordu. Ve hatta Almanya, işte yargı içerisindeki FETÖ'cüler veya başka yapısal düzen içerisinde bulunan FETÖ'cülere oturum izni verip koruma altına aldı. Şimdi Almanya-Türkiye ilişkilerine baktığınız zaman en eski diplomatik ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerden biri. Yani bu Osmanlı'dan bu yana iyi ve sağlıklı ilişkiler kurduğumuz ülkelerin başında geliyor. Ticaretimiz keza aynı şekilde çok iyi bir seviyede ama iş rasyoneliteye döndüğü zaman bunların hiçbiri bize günün sonunda işte FETÖ'cüler kaçtığı zaman teslim etmediler. Dolayısıyla tabii çevremiz böyle bir konumdayken, yani Almanya bizim komşumuz değil ama birçok Avrupa Birliği ülkesi de bunu bize farklı örnekleriyle yaşattı, gösterdi. Nitekim hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan iki tane NATO üyesi olmaya hazırlanan ülkeyle ilgili, evet, çok sert açıklamalar yaptı. Bunların temelinde hem PKK terör örgütü hem FETÖ terör örgütü mensupları vardı. Ve şu anda özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri daha çok sahipleniyor, daha çok sahip çıkıyor. Şimdi tabii bunlar dışarıdan beslendikçe, dışarıdan istihbarat örgütlerinin birer aparatı haline dönüştükçe, Amerika dahil olmak üzere birçok ülke bunları besleyip aman bunlar bize lazım olur, yarın Türkiye'nin şartları ve konjonktürü değişir, biz bunları yine bir şekilde kullanırız niyetinde beklettikleri için Türkiye'de de doğal olarak her zaman bir teyakkuz durumu söz konusu olacak. Şunu ama unutmayalım, FETÖ ve benzeri yapılara hiçbir zaman devlet teslim edilmemeli. Yani bu

0: iş sadece son 10 yılda ortaya çıkmış bir durum değil. Yani işte FETÖ yapısının anatomik bütün süreçlerini ekranlarda konuştuk, tartıştık. Yani sonuç itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir günde sızmadılar. Bunun çok geçmişsel bir dönemi var. Demin Aykut 70'li yıllardan itibaren bahsetti. Yine sevgili Aykut kardeşimle beraber biz daha önce çalıştığımız medya kuruluşunda hiç unutmuyorum 17-25 sürecini anlatan bir haber hazırlamıştık. Ve o dönemde kendi çalıştığımız iş yerleri dahil olmak üzere birçok yerde çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Şimdi medyanın içerisindeki yapılanması, ordu, polis, istihbarat, yargı yani bu hep böyle vardı ve bu kökleri kurutulmadan çok kolay rahat edebileceğimiz bir şey değil. Sonuç itibariyle birçok insan yurt dışına kaçtı ve onların halen Türkiye içerisinde finans kaynakları var. Finansal kaynakları kurutulmadan evet işte bu iş bitti diyemezsiniz. Yani geçmiş dönemlerde darbelerle ilgili dönemlere şöyle baktığımız zaman bir devir kapandı ama o darbeyi alışkanlık haline getirenler bir 10 yıl sonrası için yeni bir sayfa açtılar. İşte bir 10 yıl sonrası için ya da bir 20 yıl sonrası için birilerinin yine yeni bir darbe hazırlığına kalkışmaması adına ya da yeni bir darbeye zemin hazırlamak adına girişimlerde bulunmaması adına tabii ki devletin teyakkuzda olması lazım. Bu sadece FETÖ değil, diğer yapılarla ya da diğer kurumlar ya da her şeyle ilgili dikkatli davranmak gerekiyor. Ben bugün birkaç tane yabancı medya kuruluşunda şöyle bir haber gördüm. Türkiye'de yeniden darbe olur mu? Yani bunu yazanlar bile aslında kendi ülkelerinde yaşayan ya da işte İngilizce, Almanca, Fransızca kaleme alınmış bu haberlerde dahi siz bir ters algıyı görüyorsunuz. Yani kendi ülkelerinde yaşayan FETÖ'cülere aman siz yerinizde durun, bekleyin. Şu anda Türkiye güçlü bir devlet ama yarın konjonktür değişir, şartlar değişir. Ve bu şartlar konjonktür değiştiği zaman sizi yeniden sahneye çıkartabiliriz mesajı olarak gördüm. Şimdi tabii Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden çok kısa bir süre sonra sınırların ötesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Şunu unutmayalım, Uzay, Türkiye gibi bir devlet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir temizlik harekatı başlattı. Yani sayısını şu anda tam olarak hatırlamıyorum ama çok ciddi bir rakam var. Devlet kurumları içerisinde güvenlik personeli konumunda olan FETÖ'cü, bir taraftan yargı içerisinde, polisin içerisinde, istihbarat kurumlarının içerisinde, dış işlerinde, devletin diğer kurumlarında ve bütün bunları temizlemek ve bunların bir taraftan da piyasadaki karşılığı olan yani işte meslek örgütleri içerisinde, sivil toplum örgütleri içerisinde, esnaf içerisinde, odalardaki yapılanmaları, ticaret odaları, sanayi odalarındaki yapılanmaları, yani karşınızda aslında devlet içinde paralel bir devlet söz konusu ve dolayısıyla bunun zaten ilk çıkış tartışma noktası da hatırlarsan paralel devletle mücadele,
1: Evet.
0: paralel yapıyla mücadele adıyla ortaya çıktı. Nitekim o zaman bu teşhisi koyanlar ki buradan yine Yalçın Akdoğan hocayı da saygıyla anmak istiyorum. Çünkü ilk paralelle mücadele kavramını ve söylemini ortaya çıkaran ve paralelle mücadele müstesabatını çok ciddi bir şekilde yöneten isimdi. O dönem başbakan yardımcısıydı. Çünkü siz devlet içerisinde bir bakıyorsunuz ki askeriyede, poliste, devletin kurumlarında devlet diye bir yapı var. Bu devletin kendi tüzüğü var, yönetmeliği var, kanunla düzenlenmiş yasaları var. Ama siz ne yaparsanız yapın devletin kurumlarının işleyişini bu paralel yapı bir şekilde müdahale edebiliyor, yönetebiliyor. Ve şimdi demin yine aynı cümleye geri döneceğim. Siz 15 Temmuz'dan sonra sınırlarınızın ötesinde çok büyük bir operasyon
1: Evet.
0: gerçekleştirmiş ve arkasından da 5-6 tane operasyon daha gerçekleştirmeye planlama yaparak yolunuza devam etmiş bir devletsiniz.
1: Peki.
0: Şunu son bir cümle olarak söyleyeyim. Bir millet, bir toplum kendi barışı, kendi demokrasisi, hukuku için mücadele ederse bunun adı destan olur, bunun adı tarih olur. Ama siz bu darbe girişimi karşısında aciz kalırsanız, sokaklara çıkmazsanız o vakitte işte

0: uzay tarihin konusu olursunuz.
1: Şimdi yeniden devam edeceğiz tabii ama bir Ankara'ya gitmemiz gerekiyor. Çünkü Ankara'da önemli bir konuğu var. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in yanında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hemen yanı başlarında sorularını yanıtlayacaklar. Sözü şimdi yeniden Ankara'ya bırakalım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Gazi Meclis'ten özel yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Senin de söylediğin gibi Uzay Kesmen önemli bir konuğumuz var. Habertürk yayına dahil oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yayınımıza hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim.
2: Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte hemen sorularımızı yönelteceğiz size. Önemli bir gün, direniş destanı, milletin iradesine sahip çıktığı bir gündeyiz ve önemli bir çatı altında bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Efendim ilk olarak şunu sormak istiyorum. Konuşacağımız birçok başlık olacak ama siz o gece ilk bu hain girişimi, darbe girişimi duyduğunuzda neler hissetmiştiniz? Biraz kişisel bir soru olacak ama hepimizin o kişisel hikayesi aslında millet iradesinin gösterdiği tavrı da anlatmak açısından kıymetli diye düşünüyorum.
3: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tabii 10. yılındayız. Ben o gece canlarını seve seve veren şehitlerimiz var. 252 şehidimiz ben. 252 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz var 2700 civarında üstünde. Gazi bize de, onlara da sağlık afiyet diliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Tabii olayın ilk cuma günü akşam ben çok enteresan bir yerdeydik. Bayrampaşa Belediye'mizde tam önünde de aslında mevcut çevik kuvvet olarak dediğimiz Bayrampaşa'da ön tarafındaki bölgenin hemen arkasında bulunan Bayrampaşa Belediye Hizmet Binası'nda bir arkadaşımız, belediye başkanımızla beraber ziyaret ediyorduk o saatlerde. Tabii ilk böyle haberler gelmeye başladığında bir anda bizim o belediye binamızın önünden zırhlı araçların ve tankın Çevik Kuvvet, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gerekli tedbir ve el koyma girişimi noktasında bir çalışma olduğu meğersem sonradan ortaya çıktı. Tabii belediye binası çıktık. İlk etapta oradaki mevcut durumun ne olduğunu anlamaya çalıştık. Tabii sonradan haberlerle beraber bu gelişti ve devamında sonra bizim uzun yıllar ben İstanbul İl Başkanlığı'nda yönetici olarak görev yapmıştım. Sonra il başkanlığımıza yöneldik. Tabii orada trafiklerin tamamı artık engellenmişti. Birçok nokta kesilmişti. Hadiç Köprüsü'nden yürüyerek geçtik ve il başkanlığımıza ulaştık. O gün aslında baktığımızda şöyle bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün televizyonlara bağlanarak aziz milletimizin meydanlara çağırması, kamu binaları önüne çağırması ve kendi iradesine sahip çıkması noktasında, ülkesine, devletine sahip çıkması noktasındaki bu davetinden sonra aslında öncesinden bizler gibi arkadaşlarımızın, aziz milletimizin aslında o gün bazen böyle farklı duygusal konuşmalar da yapılıyor. O gün hakikaten kalplere insanlar bunun daha başlangıcında bu eylemin ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine, egemenlik haklarına, güvenliğine bir kast edecek bir girişim olduğunu insanlar hissetmişti aslında o saatle beraber. Çünkü olayın ilk anından itibaren tabii FETÖ aklı, FETÖ terör örgütü yapısı hem uluslararası medya organlarıyla hem de Türkiye'deki aracılığıyla beraber gerek sosyal medya hesaplarından bunun böyle bir darbe girişimi olmadığı noktasında başlangıçta bir dezenformasyon mahiyetinde birçok haber de yalan haber de yayınlamışlardı. Çünkü uçakların uçmaya başladığında aslında bunun bir eğitim uçuşu gibi gösterilmeye çalışıldığını veya tankların veya zırhlı araçların intikalinde bunun farklı amaçlarla yapıldığına dair yalan haberleri de o zaman kamuoyuna sunmaya çalışmışlardı. Ama dediğim gibi aziz milletimizin has evlatları, vatandaşlarımız bunun gerçekten ülkemizin geleceğine dair bir işgal girişimi olduğuna dair o gün kalplere bir böyle bir niyet gelmişti. Kalplere böyle bir durum oluşmuştu ve o niyetle de gözünü kırpmadan 252 şehidimiz meydanlarda gerek tankların üzerinde çıkarak, gerek zırhlı araçları engelleyerek, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek, bizim İstanbul İl Binamız, AK Parti İstanbul İl Binamızın önüne gelerek,

0: Boğaziçi Köprüsü, bakın burası çok enteresan bir yerdir. Yani Boğaziçi Köprüsü'nde hala önümüzde canlı, yani tanklar açıkça göğsünü böyle siper etmiş köprünün girişindeki sivil insanlara karşı o tankın top atışını görüyoruz. Yani buradaki canilerin, gözü dönmüşlerin hangi niyeti taşıdığını ve bundan sonra da o niyetle beraber insanların öldürülmesi, insanlara zarar verilmesi noktasında hiçbir şeyi çekinmeyeceklerini göstermişlerdi. Yani
1: Evet.
0: gözlerini karartmışlar. Nihai evrede ülkemizin bu mahiyetteki bir darbeyi sonlandırma, darbeyi tamamlama noktasında her türlü eylemi gerçekleştireceklerdi. Yaptılar da bunu. Yani
1: Evet.
0: gözümüzün önünde bunları biz gördük.
1: Başkanım, şöyle bir şey yapalım mı? Tam bir 10 yıl, çok manzarayı anlattınız, o bilinci anlattınız, o kalbi duruşu anlattınız. Aradan geçen 10 yıl, hala operasyonlar var, hala mücadele devam ediyor. Ne durumdayız, ne olacak? Bir de onu dinlemek isteriz
0: Tabii
1: sizden.
0: bu bitmez Nasuhi Bey. Çünkü FETÖ terör örgütü yapısının 70'li yıllardan itibaren onun tabii Fethullah Gülen ismiyle beraber başlayan bir hizmet hareketi gibi gösterilmeye
1: Evet.
0: çalışılan bu yapının bir istihbarat yapısının parçası olduğunu ve ülkemizin dediğimiz gibi birliğini, beraberliğini, egemenlik haklarını, iç huzurunu hedef aldığını, bir iç işgal girişiminin öncüsü olduğunu da görüyoruz. Peki buradaki amaç nedir? Buradaki amaç belli. 15 Temmuz 2016 tarihine gelene kadar bölgemizdeki ülkelere de, komşularımıza da bakmamız lazım. Irak ne durumdaydı? Suriye ne aşamadaydı? Mısır ne durumdaydı?
2: Ve
0: Yine
2: sonrasında neler oldu?
0: Libya ve
2: Evet.
0: sonrasında ne oldu? Aslında bu fotoğraf ve bu gelişmeler ülkemizin de aslında bu mahiyette, bu ülkeler gibi hedefe konulduğunu, bir iç işgal girişimiyle beraber Türkiye'de gerekirse bir iç savaşın körüklenmesi, ülkenin birliğinin, beraberliğinin bozulması ve bundan sonra da şu anda bu ülkeler nasıl yaşıyorsa o hale düşürülmesi. Peki Türkiye'nin zayıflaması, Türkiye'nin iç birliğini kaybetmesi, ekonomisinin çökmesi sonuç itibariyle ne üretecekti? Şunu üretecekti. Bakın şu anda biz Nasuhi Bey de yakından takip etti. Biz de oradaydık. Türkiye geçen hafta NATO'nun ev sahipliğini yaptı.
1: Evet.
0: Ondan önce yine burası Gazi Meclisimiz, PAP dediğimiz Uluslararası Parlamentolar Meclisi'ni İstanbul'da topladı. Bütün dünya parlamentolarının ev sahipliğini yaptı. Şimdi COP31 inşallah Kasım ayında, Ekim-Kasım aylarında Antalya'da
2: Türk Devletleri
0: bütün
2: Teşkilatı zirvesi
0: evet
2: var.
0: Türk
2: Evet.
0: Devletleri Teşkilatı. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumla beraber aslında dünyanın barış iklimine, istikrarına kavuşması noktasında, bölgesel sorunların çözülmesi noktasında sadece Türkiye'nin değil, komşularımızın da hem güvenlik açısından hem de huzur iklimi, barışı açısından da çok ciddi katkı sağladığını ve öncü rol oynadığını görüyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın güven veren ve kararlı duruşu karşısında bizleri ziyaret eden birçok parlamento var, parlamento üyesi var farklı ülkelerden. Ülkemizin bu konudaki gerçekten kararlı duruşunun ve gücünün ne olduğunu ülkelerdeki parlamento üyeleri bize anlatıyorlar. Yani Türkiye'nin şu andaki güçlü ekonomisiyle, güçlü silahlı kuvvetleriyle, güçlü yapısal siyasi duruşuyla bölgesinde huzur adası olarak, güvenlik adası olarak bir barış iklimine evrilmesi noktasında çok ciddi katkı sağlayacağını bütün dünya görüyor. Bunu sağlamaması için belli küresel şer odakları, küresel akıl, bugün İsrail yıllardır Gazze'de gözünü karartmışçasına zalimce, katil bir anlayışla insanları, Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye devam ediyor. Bugün bakın İran savaşı hala o krizlerle beraber devam ediyor. Dönem dönem belli Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili sorunlar devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı kuzeyimizde 3. yılına girecek. Tüm yıkıcılığıyla, tüm ağırlığıyla dünyadaki bu sorunlar devam ediyor. Şimdi bunun tam bu kadar bölgesel sorunların, dünya sorunlarının bu kadar arttığı bir dönemde ülkemiz bir güvenli liman olaraktan bütün dünya ülkelere yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızın dilinden, Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından bizzat dünya barışının, istikrarının sağlanması noktasında birçok eylem ve görüş dinliyor. Şimdi bunun aslında arzu etmiyor bazı ülkelerin.

0: çıkar hesapları, bazı ülkelerin beklentileri gelecekte bunların olmasını arzu etmiyor. Onlar açısından kaos, kontrollü bir savaş, toplumun bu manada kargaşaya düşmesi onlar için önemli değil. Birilerinin ölmesi, toplumsal manada insanların bir güvensizliğe düşmesi bunlar için önemli değil. Onlar için önemli olan kendi çıkarları ve kendi imkanlarını genişletmeleri. Bunun için de gözlerini karartmışlar ve dünya barışı umurlarında değil. Şu anda dünyanın farklı bölgelerinde insanların ölmesi, insanların kanları üzerinden hesap yapması onların umurlarında değil. Ama bizim umurumuzda bu aziz millet, Türk milleti 1071 ile beraber bu topraklar bizlere Türk İslam yurdu olarak, ceddimizin emaneti olarak bize bırakıldığı andan itibaren bu topraklar hakikaten bütün dünyaya merhameti, adaleti, yardımlaşmayı, imkanları paylaşmayı hep öğretti. Bizim ceddimiz böyleydi. Bakın kimliğimizle beraber, bizim geçmişimizde, bakın son zamanlarda buna leke düşürme adına Avrupa Parlamentosu'nda yakın zamanda çok uyduruk, hiçbir böyle hukuki geçerliliği olmayacak, maalesef art niyette hazırlanmış bir rapor kabul edildi.
1: Evet.
0: Güya 1974 Kıbrıs Barış Harekatı dönemi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güya orada barışçıl olmayan farklı saldırıların, farklı işte tecavüzlerin, işgallerin vesaire gibi muhatabı kılmaya çalışıyorlar. Tamamen dezenformasyon amaçlı üretilmiş bir rapordan bahsediyoruz. Amaç nedir? Gerçekten bizim dünyanın barış iklimine evrilmesi, istikrara kavuşması, bölgesel sorunların, savaşların sona erdirilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ciddi katkıların yapılması istenmiyor. Bunun engellenmesi amaçlanıyor. Bunun için ne yapabiliriz? Türkiye'nin 90'lı yıllarda olduğu gibi. Bakın ben 1993 yılı 2 Temmuz olayları için Sivas milletvekiliyim. Sivas'taydık. Onun da üzerinden 33 yıl geçti. Ve anma törenindeydik. Oradaki 35 masum insanın ölümü üzerinden o dönemleri hatırlattık. Bakın Nasuhi Bey, 1993'lü yıllar Türkiye'nin o dönemdeki yönetim şekline, iç huzuruna, durumuna, dünya barışına sağlayacağı bir katkı var mıdır, yok mudur, gücüne bir değerlendirme yapalım. Bakın 93'lü yıllarda baktığımızda ki bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık yılıdır 1993 yılı. Yakından hatırlarsınız bir kış günü o zamanki Cumhuriyet Gazetesi başyazarı olan Uğur Mumcu'nun evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülmesiyle başlayan bir süreç. Devamında 15 gün sonra Uğur Mumcu öldürülüyor. 15 gün sonra fazla bir zaman geçmeden bir bakıyoruz. Merhum Adnan Kahveci, Maliye Bakanımız bir trafik kazasında eşi ve kızıyla beraber vefat ediyor. Devamında bakıyoruz hiç ummadığımız bir şekilde Eşref Bitlis Paşa, o zaman da yine 93'lü yıllar PKK'ya Kuzey Irak'ta ve kırsalda farklı operasyonların hazırlığının büyük bir planın yapıldığı dönemlerde bir bakıyorsunuz Ankara'da uçağı havalandıktan çok kısa süre sonra düşürülüyor, öldürülüyor. Bir bakıyorsunuz fazla bir zaman geçmiyor. Merhum 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Nisan ayında bir bakıyoruz bir anda sabah kalktığında kalp krizi şüphesiyle beraber hastane yollarında vefat ediyor. Çok fazla zaman geçmiyor. Elazığ-Bingöl Karayolu'nda o zaman da yine bir silah bırakma düşüncesi vardı PKK'nın. Bir anda sivil askerlerimiz yolları kesilerekten şehit ediliyor 33 askerimiz. 2 Temmuz Madımak olayı bir bakıyoruz büyük bir planın parçası olarak da burada hem valiliğin hem jandarmanın hem emniyetin büyük zafiyet göstererek Sivas'ta hiçbir güvenlik önlemini doğru düzenle almadığını görüyoruz ve bu olaylara sebebiyet veriyor. Hemen 3 gün sonra Başbağlar'da 33 masum insanımız yine hem camisinde hem evinde öldürülüyor, şehit ediliyor. Bakın büyük bir kargaşaya düşmüş, yönetim zafiyetine düşmüş, ekonomik krizlerle boğuşan ki devamında 93 yılın hemen 94'ün 5 Nisan kararları. Türkiye bir gecede bir anda %80 ekonomik kaybı uğramış, büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Şimdi amaç belli. 90'lı yıllardaki Türkiye hedefi, Türkiye'nin beklentisi, Türkiye olaraktan bizleri bekledikleri nokta buydu. 90'lı yıllardaki gibi iç huzurunu kaybetmiş, yönetim zafiyetine düşmüş, ekonomik

0: otobüs batmış. Bir Türkiye şu andaki küresel şer odaklarının, küresel aklın daha çok işine geliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bir işgal girişimiyle beraber FETÖ gibi aparatları kullanıp Türkiye'yi bir darbe girişimiyle beraber tamamen çökertmekte amaç. Bunu da görmüş
1: son
0: oluyoruz.
1: Son bir dakikamız Nasuh Güngör'ün sanırım bir sorusu olacak.
2: Başkanım, geldiğimiz dönem 10. yıldayız. Terörle mücadele, yakında çerçeve yasa çalışması yapacaksınız. Terörsüz Türkiye. FETÖ'yle mücadele. Yeterince mücadele ediyor muyuz?

0: Elbette bazı böyle ihmaller, bazı eksikler olabilir ama dikkatli ve özenliyiz. Rehavete kapılma yok. 10 yıl geçti, bu tamamlandı, tamamen bitirildi diye bir düşüncemiz yok. Özellikle terörsüz Türkiye ile beraber. Bizim amacımız sadece ülkemizin milli birliği, beraberliği ile beraber iç huzuru sağlamak değil, bölge ülkelerimizin de iç huzurunu,
1: bugün
0: komşu
1: de önemli
0: ülkelerimizin...
1: bir görüşme olacak bu arada.
0: Elbette. Dolayısıyla bizim Suriye'nin de, Irak'ın da, İran'ın da iç huzurunu, güvenliğini sağlamış ve bize de bu manada yük getirmeyecek bir bölge, terörden arındırılmış bir bölge hedefimiz de var. Evet. Bu maksatta da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kararlı duruşu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin hem yol gösterici hem kararlı duruşuyla beraber Cumhur İttifakı olarak biz mecliste elimizden geldiği kadar bu çabayı, bu gayreti, bu dikkati, bu özeni, bu uyanıklığı gösteriyoruz. Asla bir rehavete kapılmadan, yani acaba terör örgütü tamamen bitti mi? FETÖ gibi yapılanmalar bundan sonra bitti mi? Biz biliyoruz ki bunlar bir istihbarat yapılanması. Bugün evet. ismi FETÖ'dür, yarın başka isim alacaktır. Biz Allah'ın izniyle aziz milletimizin o gün göstermiş olduğu ferasetin karşılığında da onların evlatları olarak biz de o uyanıklığı, o dikkati, o özeni bundan sonraki dönemler içerisinde göstermeye devam edeceğiz.
1: Evet. Çok kısa bir süremiz kaldı ama 2-3 cümleyle bugün DEM Parti heyetinin hem Sayın Meclis Başkanı hem de AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Bey'le bir görüşmesi var. Çerçeve yasa konusu. Bu yasama dönemi tamamlanmadan yasal düzenlemeyle ilgili somut adımı görmüş olacak mıyız? Çok kısa bir değerlendirmenizi de almak isteriz.
0: Bu konuda çok uzun zamandır büyük bir çaba ve gayret gösteriyoruz. Yani çünkü oradaki bizim 5 Ağustos'ta geçen yıl başlayan komisyonumuz gerçekten çok kıymetli, çok güzel çalışmalara imza attı. 137 kişiyi dinledi. Meclis başkanlarımızdan, baro başkanlarımıza, sendika başkanlarımıza, şehit gazi ailelerimize, her kesimi dinlediler. Çok kıymetli görüş ve öneriler raporda yer aldı. Ortaklaşılan rapor da yayınlandı. Oradaki, orada net şey belli sonuç itibariyle. Terör örgütünün silahını bırakması, kendini feshetmesi, dağıtması, tüm varlığıyla ortadan kalkması. Bu mekanizmayı güçlendirecek mahiyette de müstakil ve geçici bir kanun düzenlenmesi. Bu konuda gerçekten büyük bir çaba sarf ediliyor. Çalışılıyor, gayret gösteriliyor. Buradaki amacımız şu. Suç ve ceza dengesi içerisinde ceza adaletini sağlayacak, toplumsal manada herhangi bir şekilde olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek, bundan sonra toplumsal barışı güçlendirecek mahiyette, gerçek mahiyet, aynı zamanda da tabii kalıcı mahiyette, bu topraklarda bir daha silahın ve şiddetin konuşulmayacağı, PKK veya Türevi gibi başka yapılarında bir daha bu topraklarda karşılık bulmayacağı, çıkamayacağı bir anlayış içerisinde yapısal bir kanun düzenlemeden bahsediyor. Zor bir alan, kolay bir alan değil. Çerçevenin iyi çizilmesi, dediğim gibi toplumsal manada bir ceza adaletsizliği veya suç ceza dengesi açısında bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek, kabul görebilecek. Aynı mahiyetinde bu süreci nihayete erdirecek, sonuçlandıracak, kalıcı hale getirecek de bir şeyi çalışıyoruz uzun zamandır. İnşallah yakın zaman içerisinde tamamlanmasını da arzu ediyoruz. Elimizdeki tüm gayret ve çabayla beraber inşallah da sonuçlanır diye temenni ediyorum. Evet,
2: biz de birlikte takip edeceğiz evet, başkanım. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet. Sağ olun. Gazilerimize de sağlık, afiyet diliyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Gazi Meclisi'nden gerçekleştirdiğimiz özel yayına dahil oldu. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte sorularımızı yönelttik. Efendim şimdi biz bir kısa ara vereceğiz. Ancak saat başında özel yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece.

0: İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 15 Temmuz'un 10. yıl özel yayınından İstanbul Boğazı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden canlı yayınla karşınızdayız. 10 yıl geçti 15 Temmuz'un üzerinden darbe girişiminin. Ne yazık ki çok büyük can kaybının olduğu, Cumhuriyet tarihinin en büyük travmalarından biri yaşandı. Bu köprüde ve elbette ülkemizin dört bir yanında 10 yıl önce bugün çok büyük acılar yaşandı dedik. 253 kişi şehit oldu. 2100'den fazla insan yaralandı, gazi oldu. Bu Boğaz'ın üzerinden uçakların nasıl geçtiğini, İstanbul'da yaşayanlar meclisin nasıl bombalandığını, Türkiye'nin dört bir yanında yaşananları elbette bizzat hatırlıyor, ama bugün daha ayrıntılı konuşuyoruz ve hatırlıyoruz elbette 15 Temmuz'un 10. yılında ve çok farklı noktalardan da muhabir arkadaşlarımız erken saatlerden bu yana bize anma törenlerini aktarıyorlar. Canlı yayınla göreceksiniz. Yanımda Uzay Kesmen var, konuklarımız var. Birlikte de onlarla birazdan daha ayrıntılı konuşacağız. Muhabir arkadaşlarımızı göreceksiniz şimdi canlı yayınla farklı farklı noktalardan. Mecliste Aykut Türel 15 Temmuz'da ikinci kez gazi unvanını alan mecliste. Hemen bulunduğumuz noktada, burası aynı zamanda Nakkaştepe Millet Bahçesi. Aşağıda da biliyorsunuz 15 Temmuz anıtı var. Her yıl sadece 15 Temmuz'da değil, her zaman ziyarete açık burası. Bugün daha da kalabalık. Orada da Gizem Türemen gördüğünüz gibi bizi bekliyor. Aynı zamanda Emre Aytekin direnişe 44 şehit veren Özel Harekat Merkezi'nde daire başkanlığında yayına hazır bizi bekliyor. Buse Gençtürk'te darbecilerin açtığı ateşte 29 insanımızın şehit olduğu Beştepe'de oradaki törenleri takip ediyor. Biz hemen sözü Gizem Türemen'e, bulunduğumuz noktanın biraz aşağısına bırakalım. Gizem.
1: Serap Belet, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gün yitirdiklerimizin acısı hala taze, ama o gün milletin verdiği direnişle elde edilen o zaferin ruhu da hala taze. Yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Bugün maneviyatın en yüksek olduğu, en kanlı direnişin verildiği ve o darbe girişiminin simgesi olan noktadan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, şehitlerin adının verilmesiyle beraber 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeki şehitler anıtındayız Erdi Demir'le beraber. Elbette söylediğiniz gibi bütün yıl ziyarete açık, ama bu yıl bugün özellikle oldukça dolu. Tüm gün ziyaretçilerini ağırlıyor, ağırlamaya devam edecek. Sabahtan bu yana Zincirli Kuyu'dan bu noktaya yürüyüş vardı. Tören yapıldı, anma oldu ve devamında da ziyaretçiler yurdun dört bir yanından gelmeye, şehitleri anmaya devam ediyor. Bu noktanın bir özelliği, gün boyunca duaların dinmeyeceği, Kur'anların okunacağı noktaların başında geliyor şehitler anıtı. O gün yitirdiğimiz 253 şehidin 34'ü bu köprünün üzerinde şehadete yürüdü. Tankların önüne siper oldular, vücutlarıyla direndiler. Tanklara taş atarak, sopa atarak karşı durdular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da millete yaptığı "darbecilere karşı durun, sokağa inin" çağrısı.

0: Üzerine binlerce kişi sokağa indi ve 15 Temmuz deyince akıllara gelen nokta elbette burası. Çünkü o tankları hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü hem Boğaziçi Köprüsü'nü kapayan o tankları hatırlıyoruz. Darbecileri hatırlıyoruz ve o darbecilere karşı bir milletin nasıl vücutla, bedenle siper olduğunu hatırlıyoruz. Bugün yitirdiğimiz o şehitlerin anıldığı şehitler anıtının içerisinden gerçekleştiriyoruz bu yayını. Duvarda o gün yitirdiğimiz şehitlerin isimleri yazılı. Buraya gelenler gün boyunca dua ediyorlar. Sadece şehit yakınları değil, gün boyunca gaziler geldi, gelmeye devam ediyor. Bugün dualar o gün yitirilen şehitlerimiz için ediliyor. Gün boyunca da hem maneviyatın yüksek olduğu hem de şunu gözlemledim, onu da aktarmak isterim. Geçtiğimiz yıllarda da hep bu noktadan yayınlarımızı gerçekleştiriyorduk. Şunu görüyoruz. Artık gelenler küçük çocuklarıyla geliyorlar. Gençler geliyorlar. Yani ne kadar önemli olduğu, 15 Temmuz'da yitirilen o canların anılması gerektiği, saygı duyulması gerektiğini küçük yeni nesillere de aktarmışlar. Onlarla beraber geliyorlar, beraber dua ediyorlar. Kaybettikleri yakınları, şehitleri için. O akşam saat 20'de Kuleli Askeri Lisesi'nden verilen alarmın ardından saat 10 civarında tanklar köprüye varmıştı ve ateş açtılar. Milletin üzerine, vatandaşın üzerine ateş açtılar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki otelin önünde yaptığı çağrı televizyonda görüntülü bağlanarak darbecilere karşı sokağa inin çağrısının ardından binlerce kişinin meydanlara inmesi ve köprüye gelmesiyle burada en kanlı direnişlerden biri verildi. 34 kişiyi sadece bu köprünün üzerinde yitirdik. Vücutlarıyla, bedenleriyle o tankları engellediler ve bugün o gün yitirilen şehitler anılıyor. Sadece şehitler anıtı değil, şehitler anıtının hemen yanında 15 Temmuz Hafıza Müzesi var. O gün zarar gören araçların, kurşun isabet eden eşyaların, o gün yitirilen kişilerin üzerindeki ayakkabılardan, elbiselerden, kişisel kıyafetlerden tutun da gerçek bir direnişin hatıraları sergileniyor. O yüzden şehitler anıtına gelenler 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ni de bir yandan geziyorlar, gezmeye devam ediyorlar. Gün boyunca bakın ellerde hep dua kitaplarını görüyorsunuz. Dua edilecek. Bugün eller semaya, kaybedilen şehitler için açılacak. O nedenle gözyaşlarının yoğun olduğu ve o gün yitirilen canların, o gün verilen direnişin öneminin de anlatıldığı, paylaşıldığı, acının da paylaşıldığı bir gün olarak en yoğun ziyaretçilerin ağırlandığı nokta burası olacak. Erdi, şöyle yukarıdan da istersen bir göster, artık öğle saatleri itibariyle gelenlerin sayısı da bir hayli kalabalıklaştı. Akşama kadar bu yoğunluğun burada yaşanmasını da bekliyoruz. Hem 15 Temmuz Hafıza Müzesi hem Şehitler Anıtı'na akın akın gelenler var ve sadece İstanbullular değil, farklı şehirlerden, doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden, pek çok farklı şehirlerden gelenler var ve selvi ağaçlarını da es geçmeyelim isterim. O gün yitirilen 253 şehidin anısına, selvi ağaçlarına isimler verildi. Tek tek önlerinde isimlikler var. 34'ü bu noktada olmak üzere asker, sivil, polis. O gün yitirdiğimiz şehitler tabii ki de yıl boyunca anılıyor ama bugün en yoğun ziyaretçinin olduğu, en yoğun duaların edildiği günlerden biri olacak. Erdi Demir'le beraber gün boyu burada olacağız. Habertürk ekranlarından da aktaracağız.
1: Evet, Gizem Türemen'e çok teşekkür ediyoruz. Ankara Göbaşı'na gidelim şimdi. 44 şehidin verildiği Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda da muhabir arkadaşımız Emre Aytekin bizi bekliyor. Orada da elbette bir anma töreni olacak. Emre?
2: Evet Serap Belet, anma töreni 23.30 sıralarında gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi akşam saatlerinde burada olacak ve 15 Temmuz'un 10. yılında önemli noktalardan biri olan Özel Harekat Başkanlığı'ndaki bu anma törenine katılacak. Peki o gece burada neler yaşandı, onu da kısaca bir anlatalım. Aslında FETÖ'cülerin en kritik hedef aldığı noktalardan birisiydi Özel Harekat Başkanlığı. O gece F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı ve Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı defalarca bombalandı. FETÖ'cü darbeciler sığınak delici mühimmat

0: kullandı ve o bombalanma sonucunda 44 vatan evladı burada şehit düştü. Onlarca polis yaralandı. Hemen şöyle o ilk bombanın düştüğü yeri ekranlarınıza getirelim. Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza taşıyor. Bu nokta ilk bombanın atıldığı yer. Burada daha önceden bir bina vardı ve o bombaların atılmasından sonra bina yıkıldı. Burası da bir anıt olarak hazırlandı. Hemen solda ise 44 vatan evladının fotoğrafları ve isimleri yer alıyor. Burada bir anıt oluşturuldu. Onun altında ise bir anıt müze oluşturuldu. O gün görevli polislerin görev esnasında kullandığı silahlar, kıyafetleri orada sergileniyor ki bombaların etkisi o kadar büyüktü ki o gün polislerin silahları bile eridi. Şöyle hemen ekranlarınıza bir anıt daha getiriyoruz. Bu da Kartal Anıtı. Özel harekatın simgesi Kartal. O gün o da hedef alındı. 15 Temmuz'da binanın en tepesindeydi. Dimdikti ve hala da dimdik. 10 yıl boyunca burada sergileniyor. Şehitlik mertebesine ulaşan kahraman vatan evlatlarının anısına, gazilik mertebesine ulaşan kahramanlara ve şu ana kadar kuruluştan günümüze kadar mücadele eden tüm özel harekat personel için bu anıt ithaf edildi ve 10 yıldır da burada saklanıyor. Bir yandan da akşam için hazırlıklar var. Hemen sol tarafta ekranlarınıza getirelim. Akşam saatlerinde 23.30 sıralarında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi burada olacak. Saat 23.30'u gösterdiğinde buradaki 10. yıl anma programlarına katılacak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Dediğimiz gibi FETÖ'cülerin hedef aldığı en önemli kritik noktalardan birisiydi burası. Gölbaşı'daki Özel Harekat Başkanlığı. FETÖ'cüler o akşam F-16 uçaklarıyla buraya defalarca bomba attı. Kullandıkları mühimmat en ağır mühimmatlardan biriydi. Sığınak delici mühimmat kullandı FETÖ'cüler ve burada 44 vatan evladı şehit oldu. Onlarca polis yaralandı.
1: Emre Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. Elbette tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Bağlantılarımız devam edecek muhabir arkadaşlarımızla. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzay Kesmen'le birlikteyiz yayınımız. Konuklarımızla devam ediyor. Kimler yanımızda? Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hasan Öztürk ve XTV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Alişer Delek bizimle. Hasan Bey hoş geldiniz.
2: Eyvallah. Alişer
1: hoş geldin.
3: Merhabalar. Hoş bulduk.
1: Uzun süre birlikteyiz. Pek çok boyutunu konuşacağız. Bugünün geçtiğimiz yıllarda yaşananları ama ben bugün sizlerle kişisel deneyimleriniz üzerinden 15 Temmuz 2006 gününü konuşmak istiyorum. O gün neler yaşadınız, nelere tanık oldunuz diye. Alişer sen de mi başlayalım? Sen yayındaydın. Hasan Bey siz de
2: yayındaydınız.
1: Siz de yayındaydınız.
2: Ama yayına giderken de bir suikast atlatıp da gittim.
1: Öyle mi? Anlatın isterseniz öyle başlayalım. Lütfen.
2: Ya şimdi şöyle bir şey. Bir kere şunu söyleyeyim. Buraya kocaman bir Türk medyası diye bir başlık açmıştım. Önce onu söyleyelim. Yani bir kere Türk medyası o gün muazzam bir iş çıkarttı. Her kanadıyla müthiş bir direniş gösterdi. Onun için hani biz de bir yayındayız ve bu yayınların ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak istiyorum. Türk
1: elbette
2: medyası, bizim medyamız o gün bütün yayınlarda darbeye karşı acayip bir direniş gösterdi. Bunu önce altını çizelim. Ben tabii Ülke TV'nin genel yayın yönetmeni olarak o gün Cuma günü yani akşam saatlerinde işe gitmemem lazımdı normal şartlarda. Ve eşimle bir yemek yiyelim diye düşünürken bir anda arkadaşlar dediler ki ya köprünün üzerinde bir hareket var. Birçok söylenti de var. Ne oluyor? Ben eve geldim. Hanımı aldım eve geldim. Dediler ki abi işler değişik. Bunu söyleyeyim. Abdest aldım. Hanıma dedim ki helalleşiyorum seninle. Kimseye ben dahil yani beni görmediğin sürece kapıyı açmıyorsun.
1: Evet.
2: Kal. Ben çıkıyorum. Çıktım. Evden çıktım arabamla. Sonradan anlaşıldı. Benim krokilerimi çizmişler. Arabayla giderse şuralardan gider. Yürürse şuralardan yürür diye.
1: Allah Allah.
2: Krokiler. Ben çünkü
1: bunu sonradan öğrendim.
2: Tabii. 8 ay sonra öğrendim.
1: 8 ay sonra.
2: Vatan Caddesi'ne çıkmak üzereyken bir anda önümü bir araç kesti. Böyle bir 30-40 metre kadardı. Bir tane sonra anlıyoruz. Rütbeli çünkü tabancayla. Normal bir tüfekle değil tabancayla üzerime doğru gelmeye başladı. O anda yani çok saniyeler içerisinde ben tam sağ yaptım. Bir ara yol var biliyorum. Ben de silahımı çektim. Karşılıklı ben de camı açtım çünkü. Karşılıklı silahlarımızı çektik ama ateş etmedi bana. 20 metrenin altına düştü. Yani artık

0: hani mutlaka birimizin atması lazım. Ben tam gaz sağa yaptım. Araba böyle biraz da böyle arkasını atarak falan ara yola girdi. Arkadan silahsız yok. Bir şey yok. Ben hızla işte Edirne kapıdan kanala gitmek üzere devam ederken ikinci bir şey oldu. Edirne kapıda bir alt geçit var. Bir de üstten yol var. O E5'e bağlanıyor. Ya diyorum hani alttan mı gideyim üstten mi gideyim derken pat pat pat pat önüm kesilmeye başlandı yol.
1: Keserler ama kimler?
0: İşte söyle, hem
1: yani ilk
0: söyleyeceğim.
1: Kesen de aynı tabii şekilde tabii, aynı merak şey. Ediyorum tabii. Ya da kaç kişi?
0: Şöyle arabadan atlayan bir kişiydi. Sonrasında grup yolu kesiyor. Hı-hı. Yolu kesmeye başladı. Ben kaldırıma çıktım arabayla yolun üstüne attım kendimi ve kanala geldim. Şimdi hemen bir 8 ay sonrasına gidelim. Adalet Bakanlığı'ndan öğrendiğimiz ve dendi ki bana seni canlı teslim almak üzerine hareket etmişler. Çünkü görüntü alıp sonra infaz edeceklerdi. Evdeki bilirler.
1: Niye size hedef alıyorlar?
0: İkinci husus çok ilginç bir şey. Ben hiç yargılanmadım. Hiç yargılanmadım, davada hiç ifade vermedim. Hiç ifade vermediğim davada Konya'daki bir mahkemede FETÖ'cü bir yargıç benim hakkımda 4 Temmuz'da, bakın 15 Temmuz'da oluyor bu hadise 2016, 4 Temmuz 2016'da bana hüküm koymuş. Peki gerekçeli kararda nasıl bir şey var biliyor musunuz?
1: Nasıl?
0: Diyor ki Hasan Öztürk, Zaman Gazetesi, 1986 Zaman Gazetesi ilk personellerinden biriyim ben. O zaman FETÖ falan yoktu. Yani FETÖ'lüler falan yoktu. Bambaşka bir tablo vardı. O günleri anlatırken Gerçek Hayat dergisine sırıtıyordu. Bana verdikleri ceza verme gerekçelerinden birisi bu. Sırıtıyordu. İşte orada yanlış şeyler anlatıyordu. Hüküm. Mal varına el konması, behemahal yurt dışı çıkış yasağı konması, sonrasında da derdest edilip alınması diye bana hüküm koymuşlar. Nerede? 4 Temmuz'da ve yargılanmadığım bir davada, ifadeye bile çağrılmadığım bir davadan gerekçeli kararında. Benim gibi 7-8 tane de gazeteci arkadaş da var orada. Turgay Güler de onlardan bir tanesi.
2: Yani bu aslında 15 Temmuz'a bir hazırlık sizleri aynen susturmak öyle. İçin. O aynen gün gözaltına bir gerekçe hazırlamak
0: aynen,
2: için.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve sonrasında da o günde daha sonra öğrendik. Benim yakın çevremde bulunan yani evim yakın içerisinde bulunan bir FETÖ'cü benim günlük hayatımla ilgili yürürse şuralardan yürür, arabayla giderse şu yollardan gider diye de
1: rapor vermiş, hazırlık yapmış,
0: göndermiş ve ben öyle kanala ulaşabildim. Kanala ulaştığımda işin rengi değişiyordu. Henüz daha Cumhurbaşkanımızın sesi yoktu ama darbe teşebbüsü olduğu
1: artık
0: belliydi.
1: Artık anlaşılmıştı.
0: Dedi. Turgay Güler yayındaydı, ara vermişti. Hı hı. Normalde yayını bitmiş olması lazım. Turgay'ın çıkıp gitmesi lazımdı. Turgay ile beraber biz tekrar yayına başladık. Cuma akşamından pazartesi günü öğleden sonraya kadar ben kanaldan hiç ayrılmadım. İtiraf ediyorum artık kokuyordum. Artık uykusuzluktan gözüm kararmıştı. Ve fakat Allah'a hamdolsun sonrasında bazı şeyleri de anlatacağım. Uzun konuşacağız. Ali Şahin devam etsin diye. Çok şükür ki hani biz medya olarak bir şey yaptık ama bu halk, bu millet acayip bir direnişle, korkuyu öldürerek, merminin üzerine giderek, insanların elindeki silahlara yapışarak, Ali Şar anlatsın biraz sonra, yapışarak, tankların altına yatarak büyük bir direniş gösterdi, büyük bir destan yazdı ve şimdi hamdolsun biz bak bugün bu Temmuz ayının bu güzel gününde buradan yayın yapma şerefinden ayrı olduk. Evet. Ben devam ederim ama şimdi biraz durayım. Ali Şar,
1: tamam, size elbette sorularım olacak buna ilişkin. Sen de o sırada o senin çalışma günün müydü peki? Yani Hasan Bey dedi ya cuma akşamı ben iş yerinde olmayacaktım aslında.
2: Ben onun kadar müdür değildim o zamanlar. Ama şöyle akşamüstü olduğu için evdeydik. Evde işte CNN Türk, yani artık pek çok kişinin de bildiği o darbeci askerlerinde baskın düzenlediği Bağcılar'daki bina.
1: Evet.
2: Normal bitti gün evde ama yani sosyal medya kaynıyor. Bir haberler geliyor hatırlayacaksınız. Köprüde bir şey var, Ankara'da tabii sesler geliyor kapalı. Dedi. Hande Fırat'ı arıyoruz. Diyor ki bir şey var ama ne var tam biz de anlamaya çalışıyoruz.
0: Terör saldırısı olacak mı olmayacak mı ya da ne
1: en
0: oluyor?
1: En çok onu düşündü insanlar
2: bir,
1: en
2: yok, bir prova dediler aslında. Yani kafalar karışık, sonra ben dedim ki ben şirkete geçiyorum. Şirkete geçtim. Gene ileride de anlatacağım. Yani müthiş bir yayıncılık da yaptı. Erdoğan Aktaş şimdi siz beraber yayınlar. O zaman o CNN Türk'ün genel müdürüydü. O herkes dedi ki bir gelin. Yani bu habercilik refleksi başladı ama daha ortada bir şey yok. Yayında normal yayın o günkü gündemle devam ederken birdenbire Binali Yıldırım'ın açıklamasıydı ilk düşen. Bu bir kalkışma girişimidir tam cümle.

0: Şimdi ben spiker arkadaşın kulağına diyorum ki başka bir kanalda bunu söyledi. Yani şeyden göz göze geliyoruz rejiden. İnanamıyor çünkü beklemiyoruz yani ya da yakıştıramıyoruz evet. Yani hani
1: yakıştırılabilir mi tabii?
0: Yani en sonuncusunu kaç yıl önce yaşamışsın
1: yani. Konu konuşulurdu. Kimileri bunu dile getirirdi. Yok artık.
2: Ya bu çağda bu dönemde.
1: Yani bu dönemde Türkiye'de böyle şey olur mu diye değil mi?
0: Dünyada olur mu ya hani çok tabii. Şaşırdığımız Afrika ülkelerine falan olsa bile inanamadığımız şeyin buraya hiç yakıştıramıyorsun.
1: Asla kabul edilmeyecek
0: bir şey. Neyse tabii. Bir şekilde tabii bizim de aynı şekilde o yayın yıkıldı, gidildi. O günün özelinde orada olan bence bir şeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hande Fırat'ın ulaşması, o hepinizin evet, hatırlayacağı telefonundan bir şeyi göstererek Cumhurbaşkanı'nın o büyük mesajını vermesi, yani meydanlara çıkın direnin mesajını vermesi bence CNN Türk'ün birkaç saat sonra hedef seçilmesi, o binanın hedef seçilmesi de buna bir cevap. Evet. Yani hani kendilerince bu darbeyi yapmaya kalkanlar, ey Erdoğan sen buradan mesaj veriyorsan biz de oraya geliyoruz.
2: Doğru.
0: Gibi bir şeydi. Böyle işte normal yayını devam ettirirken ben rejideyim tabii bu arada. Bu bizim yayıncılık için şöyle ilginç anlar da yaşandı. 11-12 tane hibrit telefon var. Yani dışarıdan aranabilen telefon var. Kabine orada toplandı adeta. Yani bütün bakanlar, siyasetçiler Erdoğan'dan sonra mesajlarını daha yüksek vermek için sıraya girdi. Artık ben kabinedeki önem sırasına göre şunu yayına alalım, bunu yayına alalım diye yayını yönetirken bir sesler duymaya başladık biz CNN Türk'te. CNN Türk binası o Bağcılar'daki Kanal D'nin Hürriyet'in olduğu bina. 3 katlı bir binadır. 3-4 katlı. Çok yüksek evet. Değildir. Bir dışarıdan pat pat pat pat bir ses geliyor. Böyle perde gibi bir şey bir açtım. Tam karşımda yani ne kadar olsun işte bir apartmanın 3. 4. katı düşün. Tam karşımda bir askeri helikopter. Sikorsky mi artık ben tabii çok o tanımlara hakim değilim. Tabii. Bir tane askerle böyle bakışıyoruz. O karşıda helikopter dönüyor falan. Dedim ki
2: Namlu nerede Namlu? Namlu da dönmüş mü?
0: Namlu da öyle.
2: Tabii.
0: Yani bunu şey için anlatmıyorum ama hani bu biz de biraz mesleğimizi övmeyelim. Ben arkamı döndüm ve dedim ki kamera getirin. Bakın kaçın demedim. Kamera getirin şu anı çekelim. Bizim bu mesleğimiz böyle güzel.
2: Dur mesleği. Parantez. Gerçekten o gün ölümü yendik.
0: Yani bu millet devam, de bu evet. Şu zaten hani biz onlara sadece yaptıklarını gösterdik. Evet. Neyse helikopter indi sonra yak 10-15 dakika sonra bizim olduğumuz CNN Türk katına paldır paldır askerler geldi ama şöyle bir anda vardı. Şimdi o en üst katta sen de orada çalıştın aynı katta.
1: Çalıştım senin, yıllarca evet, o tarihte değil ama evet.
0: Evet yani şeye çıktılar. Şimdi 6-7 tane asker var. Yani iddia ediyorum bizden daha çok korkuyorlar. Ama çünkü genç çocuklar yani titriyorlar. Bu beni daha çok korkuttu. Ne yapacaklarını bilmiyorlar.
1: Tam olarak biliyorlar mı ne yapacaklarını niye?
0: Hep gözümün önüne şu gelir. Bir tane görüntü vardır hatırlar mısınız? Askerlerden bir tanesi televizyonda şeyi görür. Darbe oluyor görür de biz ne yapıyoruz diye bir panik yapar. Yani çocuğun evet. Haberi yok. Emirle gelmiş. Bizim o an ilk gelen 6-7 asker de öyleydi. Yani titriyorlar. Bu daha korkutucu bir şey. Çünkü ne yapacağını bilmiyor. Birdenbire biz tabii, de sonuçta bir haber merkezi patlasa, var. 40-50 tabii. Kişi var. Bütün arkadaşlara tekrar teşekkür etmek lazım. Yani yayındaki KJ'yi atarken de o askerin karşısında dururken de direnişle şey yapmıştık yani. Bu
1: tabii.
0: O dönem sahibi Aydın Doğan'ın vereceği bir emir değil. Bu içinden gelecek bir şey olması gereken bir şeydi. Öyledik. Öyle bir yayıncılığı da öyle yapmıştık. Askerlerin karşısındayız. Ne işiniz var falan diyen var aramızda. Gençler var.
1: Evet.
0: Sakinleştirmeye çalışanlar var. Bir asker geldi. Sonra zaten o en büyük cezayı da o aldı. Direkt şeyi sordu. Reji nerede dedi. Şöyle, o bilinçli gelmiş yani.
1: Bilinçli gelen reji nerede diye soran asker. Sonrasını sonra birazdan alayım
0: tam
1: senden
0: Alişe.
1: Çünkü sahada arkadaşlarımız var. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda görev yapan taksicilerde bir kortej oluşturdular. Öznur Karsı Çetin nerede? Onlarla birlikte orada şu anda canlı yayınla. Dinliyoruz seni Öznur.
3: Evet, İstanbul Havalimanı'ndan, havaalanından 253 taksi, ticari taksi şehitlere ithafen eski Atatürk Havalimanı'na bir kortej yaparak buraya geldiler. Şehitleri anmak adına burada hem konuşmalar yapılıyor hem saygı duruşunda bulunulacak. Tabii Serap Belet siz de anlatıyorsunuz, ben de tüylerim diken diken bir şekilde dinledim. Gazeteciler o günü çok farklı yaşadılar, iş yerlerinde yaşadılar, sahada yaşadılar. Özellikle muhabirlerin o gece ilk olarak koştuğu noktalardan bir tanesiydi. Atatürk Havalimanı, Bayrampaşa Çevik Kuvvet binasının olduğu nokta. En kritik nokta burasıydı. Neden burasıydı? Çünkü TSK'ya sızmış FETÖ mensubu darbeci askerlerin aslında kritik hedef olarak belirlediği bir yerdi burası. Saat 22.35 sularında Atatürk Havalimanı'nın giriş çıkışlarını

0: kapılarını kapattılar. Saat 23'e doğru buraya tabii sivil vatandaşlar akın etmeye başladı. Aynı zamanda o dönem burada tabii ki şimdi İstanbul Havaalanı'nda görevli olan taksiler, taksicilik kooperatifi o dönem burada çalışıyorlardı. Şu anda bu gördüğünüz taksiler, şoförler o dönem burada Atatürk Havalimanı'nda çalışan insanlardı. Tabii o gece taksiler, taksi şoförleri de büyük rol oynadılar. Neden böyle söylüyorum? Bu bulunduğumuz şu anda kaymakamlık binasının hemen arkasında havalimanının girişinin olduğu noktada kooperatifin bir ofisi vardı, çay ocağı vardı. Orada insanlar, taksi şoförleri yaralılara müdahale ettiler. Hastaneye götürdükleri, taşıdıkları insanlar oldu. Dolayısıyla o kalabalığın içinde, sivil vatandaşların içinde çok sayıda da taksi şoförü vardı, taksiciler vardı. Dolayısıyla o geceyi en yakından Atatürk Havalimanı limanının tam ortasında, en kritik noktasında yaşadıkları için her yıl bu anma programlarında, anma törenlerinde taksicileri görüyoruz. 253 şehit verdik biliyorsunuz. Yüzlerce yaralı, gazi oldu. 253 şehide ithafen şu anda bu araçları görüyorsunuz. İstanbul Havaalanı'ndan Türk bayrağıyla donatılmış bu araçlar kortej şeklinde Atatürk Havalimanı'na geldiler. O günü, o geceyi Atatürk Havalimanı'nda eğer vaktimiz varsa neler olduğu biraz şöyle göz önüne getirmek, hatırlatmak adına kritik seyrin değiştiği noktalardan bir tanesiydi. Ahmet, kuleyi buradan görebilir miyiz bilmiyorum ama biliyorsunuz kapıları kapattıktan sonra darbeci askerler uçuşları durdurduktan sonra ilk hedefleri trafik kontrol noktasıydı. Kuleydi, havaalanının kulesiydi. Burada o gece görevli olan ekip hayati bir rol oynadı. Çünkü o anlarda İstanbul'un semalarında F-16'lar alçak uçuş yaparken, sonik sesleri duyarken, aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dalaman'dan havalanan ata uçağını güvenli bir şekilde indirilmesini, piste indirilmesini sağlamışlardı. Normal tarifeli uçak süsü vermişlerdi ata uçağına ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık buradaki devlet konuk evinden yaptığı çağrılarla sivil vatandaşları meydanlara davet etmesiyle birlikte ve kendisinin de alandan ayrılmayacağını aktarmasıyla birlikte aslında biz o en gergin, en kritik dakikaları Atatürk Havalimanı'nda yaşadık. Burada maalesef iki şehit verildi. Şehitlerden biri 16 yaşındaydı ve burada yine unutulmayacak o fotoğraf karelerinden biri de tankın önüne yatan Mehmet Duran'ın o fotoğrafıydı. Buradaki anma programı bir yandan buraya döneyim devam ediyor. Konuşmalar yapılıyor. 253 şehide ithafen dediğim gibi taksiler burada kortej şeklinde geldiler. Birazdan da saygı duruşunda bulunacaklar Serap Bey.
1: Bizler milletçe günde gün şehadet.
2: Evet. Özgür Karslı Çetinler'e çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Herkesi de orada görüyoruz. Gelelim tekrar buraya. 15 Temmuz gecesi yaşananları konuşuyoruz. O gün televizyon kanallarında görevi başında olan gazeteciler deneyimlerini anlatıyorlar. En son Alişer Delek o gece CNN Türk'te yaşananları anlatırken dedi ki bazı erler ne olduğunu dahi anlayamamış, elleri titriyordu silahları tutarken ama biri geldi ne yaptığını çok iyi bilen verici reji nerede diye sordu. Orada biz Öznur'a gittik. Sonra ne oldu Alişer?
3: Bu reji nerede sorusu aslında hani bizler biliriz ama izleyici bilmez. Doğru sorudur. Yani bu bilinçli gelinmiştir. Yani yayın nereden kesilir? Yayın nereden ele geçirilir?
4: Rejiyi ele geçirirsen.
3: Sen tabii, darbe tabii bildirisini okuyacaksan nereye girmen lazımın doğrusu. Ya sıradan bir soru değil. Bilinçli, tabii, ne için geldiğini bilen diğer askerlerle kıyasladığımız zaman sonradan zaten iddianamede ve
2: yani canlı yayının yönetildiği oda diyelim izleyicilerimiz
3: yani için. O yayını ele geçirilecek
2: yayın
3: yani.
2: Yayın kontrolü yani, oradan
3: öyle bir geldi ki o gelmesine yakın biz aslında askerleri ya çocuklar bir oturun şöyle geçin kenara falan daha yavaştan aslında böyle çocukların böyle sakinleşmeye de niyeti vardı belli ki o sırada neyse böyle rejiyi falan sordu tekrar hakkını teslim etmem lazım hem rejideki arkadaşlar hem ana kumandadaki arkadaşlar teknik güzel bir oyun çevirerek biz aslında rejiyi veriyoruz dedik ama yayını rejiden almıştık anladım aslında. Yani onlar hiçbir şey yapmıyorlardı. Bir de gene Erdoğan Aktaş çok iyi bir şey yaptı. Kulaklığı aldı. Biz bir alt kata indik. Yayını devam ettirdik aslında.
4: Çok
3: askerler

0: O stüdyoyu görüyor.
1: Fake attınız.
2: Kontrol bina, altında yani zannediyorlar
0: binanın
2: o.
0: Binanın içindeki tabii bütün televizyonlarda ses kısık. Ama ses Erdoğan Aktaş'ın sesiyle yayın devam ediyor. Askerler bakıyor, boş bir şey görüyor falan. Bir iki televizyonu da kapadık, siyahı düşürdük falan. Çok güzel işte.
1: Dur.
2: Sizin bugün
0: öğrendim ki güzel bir pasaj olmuş. Bir şey.
1: Tam o anlarda biz yayındayız. Turgay Güler'le ikimiz yayındayız. Ve bize de sürekli bilgiler geliyor. Ve helikopterin CNN'e indiği ve CNN'in işgal edildi. Öyle diyeyim. İşgal edildi bilgisini aldık. Ve o anda Turgay Güler döndü canlı yayında. Bağcılar'a sesleniyorum. Esenler'e sesleniyorum. Ey halkımız, CNN'i kurtarma zamanı, gün dayanışma günü zamanı, biz burada iyiyiz, CNN'e koşun diye çağrı yapmaya başladım. Şimdi bu çağrılar o kadar etkili olmuş olacak ki, başkalarından da muhtemelen geldi. CNN'in önünde halk toplanmaya başladı. Devam etsin, ben orada başka bir şey anlatacağım.
0: Ben bunu bugün öğrendim. Yani hani hem kendimiz adına hem de demokrasi adına bir teşekkür. Şimdi az önce öğrendim, yayından önce de bir söyledik, iyi oldu. Gerçekten şöyle bir şey oldu. Yani biz ikinci katta daha sığınaklı bir yerde sesli yayın yapıyoruz. Askerler yukarıda falan. Birdenbire kapının önünde böyle onlarca, yüzlerce kişi geldi. Şimdi kim ne anlamıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Biz de bir yandan orayı sakinleştirelim, anlayalım, ona göre ne yapacağız? Darbeci askerler nerede dediler. Ha, şimdi kilit cümle bu. Şimdi darbeci diyor, tamam dedik, bu bizden. Yani, biz, evet, bu karşı tarafın adını doğru koymuşsa buradan zaten tutamazsın ki, yani bir şey gibi onun görüntüleri de var.
1: Sel değil mi?
0: Evet, böyle attılar. Ve yani o askerleri polisten önce halk teslim aldı. Yani polisi de anlıyorum, nereye yetişsin o vatanda çatışma var, orada çatışma var.
2: Tabii o anda da İstanbul'da, tabii her yerde ne olduğu belli değil. İşte sabaha burası, kadar işte alçak uçuş yapan uçaklar tabii. Bir bomba olarak algılandı. Bir yandan İstanbul'un bütün semalarında gece boyunca yankılanıyor. Ne yazık ki köprüde arkamızda yaşanan korkunç durum. Bu akşam üzeri köprünün kapatılması hep çok sorgulandı. Hep çok konuşuldu. Daha sonra binbaşının ihbarı nedeniyle bütün planların değiştiği, bunun etkisiyle olduğu da değil mi? Daha sonra iddianamede ve elde edilen bilgilerde ortaya çıktı. Aslında birazcık da bir 5-6 dakikamız var ama ona ilişkin ne söylersiniz
1: sembol,
2: Hasan Bey?
1: Ama şöyle bir şey, sembol. Burası sembol. Ama şunu söylemem lazım. O bağlam. Şimdi CNN kurtarıldı. Darbe atlatıldı. Bir hafta sonra Ülke TV'ye kocaman bir baklava geldi. Baklava. Kocaman. Kocaman bir siniyle. Üzerinde Erdoğan Aktaş. Dostum, dayanışma için teşekkür ederiz. Şimdi biz o dayanışmayı gösterdik. Bizimkisi diyorum yine de kısmen güvenli alanlardaki. Ama buradaki korakor bir mücadeleydi. Şimdi burada benim arkadaşlarım şehit oldular. Yani çok bilinen Erol Olçak ve Abdullah biliyoruz. Mustafa Canbaz hemen aşağıda Çengel'de şehit oldu. Ve sabaha karşı bu köprünün hani bu HGS'ler var ya, geçişleri oraya bez afiş asıldı. Hatırlıyor musun? O görüntü biliyor musun? Orada bu köprünün adı Şehitler Köprüsü diye bir bez afiş asıldı. Onu asanlar da benim arkadaşlarımdı. Onu da söyleyeyim. Ve bunu da Cumhurbaşkanımıza anlatmıştım. Sonradan da Allah'a şükür şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Bu köprünün Anadolu yakasının kapatılması, bu darbe teşebbüsünün, FETÖ'cü alçakların ya da doğrusu şöyle diyelim, o büyük organizasyonda kullanılan maşaların yaptığı hareket çok sembolik bir anlam taşıyor.
2: Neden?
1: Çünkü niye Avrupa tarafını kapatmadılar da Anadolu yakasını kapattılar? Çünkü bu darbe teşebbüsü, bu benim iddiam değil, bu çok da tartışıldı. Gerçekleşmiş olsaydı İstanbul'un Anadolu yakasıyla Avrupa yakasını ayıracaklardı. Buradan Avrupa'ya geçişi yasakladılar, kapattılar ki 34 tane şehit verdik ve biliyorsunuz bir de sela ve ezanlar meselesi var ki hamdolsun o da bize nasip oldu. O çağrıyı yapmak Turgay Güler'le bana nasip oldu. O selalar ve ezanlar okunmaya başlandığı zaman şu Hazreti Ali Camii'nin önünde toplanmış binlerce insan vardı. Ne yapacaklarını henüz daha ne yapalım diye konuşurlarken sela ve ezanları duyunca köprüye doğru böyle akın, o CNN'e geldikleri gibi akın edince duramadılar burada darbeciler. Eğer bu darbe gerçekleşmiş olsaydı İstanbul'un Anadolu yakasıyla Avrupa yakasını birbirinden ayıracaklardı.
2: Bununla ne Avrupa'da, hedefleniyordu?
1: Avrupa yakasında Vatikanvari bir otonom bölge oluşturulacaklardı. Bu böyleydi. Dikkat edin, Asya'dan Avrupa'ya geçişi yasakladılar. Avrupa'dan Asya'ya geçişi yasak koymadılar hiçbir yerde. Ama bu taraftan yani Anadolu'dan

0: Avrupa'ya geçişi önlemek için burayı kestiler.
1: Bence
0: bu sembolik bir anlam taşır. O darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı biz şu anda bütüncül bir İstanbul ve bütüncül bir Türkiye göremeyecektik.
1: Tam da bu noktadan alayım. Buradaki herhalde masadaki en genç meslektaşı arasında ben varım.
0: Evet.
1: O dönem yani kendi tecrübeme dayanarak hayatımda daha önce karşılaşmadığım bir şeydi. Ben de 15 Temmuz gecesi bir düğündeydim Avcılar'da. Medya camiasında yoğun oldu bir düğün. Önce köprünün kapatıldığı, buranın kapatıldığı söylendi. Sonra telefonlarımız çaldı, F-16'ların havada uçtuğu söylendi ki sesleri zaten duymaya başladı. O dönem yine ben Habertürk'teydim ama işte gazete tarafında çalışıyordum. Kanala dönerken araçta radyodan TRT'nin spikerinin anonsunu duyduk. Yani devlet yönetime el koymuş
0: gece artık,
1: diye.
0: Evet.
1: Şimdi benim yaşım itibariyle o dönem bir arka plan, bir geçmişim olmadığı için, buna dair bir tecrübem olmadığı için de ülke yönetimine el konulduğunu zannettim. Ama hemen ardından karşılaştığım manzara, yolların E5'in polisler tarafından kapatılması, hemen ardından zırhlı araçların önünün binlerce kişi tarafından kesilmesi, işte az önce Alişer Bey de değindi, Binali Yıldırım'ın televizyonlara bağlanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısı yapması, yani algısal olarak sadece yarım saat ben bunun bir gerçek bir darbe girişimi olduğunu zannettim ve o yarım saat sonra tamamen algım değişti. Bu bir kalkışma.
0: Ya bir şey yani anlatabilir miyim burayla ilgili?
2: Tabii.
0: Tam şimdi yayındayız. Yani işler, buradaki çatışmadan haberler alıyoruz, işte arkadaşlardan haber alıyoruz filan. Bir anda o meşhur bildiri, korsan bildiri, bildiri TRT'de okundu. Ben eyvah diye, yayın sırasında önüme düşüyor. Arkadaşlar yayındalar, Turgay yayında ve diğer konuklar da var. Ben birden eyvah Turgay bir şey oluyor, TRT'de bildiri okunuyor diye bir cümle kurdum. Böyle yarım hani işte bakın hiç bir anda şöyle reddediyoruz. O bir korsan bildiridir dedi. Bak o bir korsan bildiridir. Şimdi yani öyle tepkiler verildi ki diyorsun evet. Ya çok insanlar sokaklarda, yani bir arkadaşım izliyorsa selam olsun. Dedi ki
2: son cümlenizi alayım Hasan Bey.
0: Bir tank ancak buradan geçer dedim. Yeni aldım arabayı, gittim oraya koydum. Evet oradan geçti ama geçerken üstünde kaldı diye bir cümle kurmuştu mesela. Düşünebiliyor musunuz?
2: Evet.
0: Arabasını feda etmişti arkadaşımız.
2: Şu an için size teşekkür ederek Ankara'ya dönmek istiyorum. Arkadaşımız Buse Genç Türk'e Beştepe'de bildiğim kadarıyla oradaki anma töreninde. Neredesin şu anda Buse? Aktarır mısın bize oradaki orada yaşananları şu an?
3: Serap Beret, biz şu anda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın önündeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz 15 Temmuz'da. En kritik noktalardan birisiydi Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve hemen karşısındaki Jandarma Genel Komutanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından binlerce vatandaş Beştepe'ye akın etmişti. 22 saatlik bir direniş burada meydana geldi. Birazdan da 15 Temmuz'un 10. yılında şehitleri anmak adına 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir çelenk bırakacak. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat sizleri ekranlarınıza getiriyor. O görüntüleri, gazi ve şehit aileleri, yakınları da bu noktada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz onlarla selamlaştı. Ve şu anda 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na doğru geliyor. Bir yandan da tabii törende Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Mehteran Birliği ve yine jandarmaya bağlı askeri bando da bu noktada. Beştepe'deki 22 saatlik direniş, Beştepe ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeciler o direnişin ardından etkisiz hale getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrısının ardından Beştepe'ye binlerce kişi akın etti. Çatışmalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Darbeciler vatandaşların üzerine, sivillerin üzerine ateş açtı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresinde tam o saldırılarda 29 kişi şehit oldu. F-16'ların attığı bombalar jandarma kavşağı ve Millet Camii çevresine isabet etmişti. Darbeciler zırhlı araçlarla külliyenin protokol kapısından içeri giriş yapmaya çalışmıştı. Şu anda da ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelengini bıraktı. Bu anıt 251 şehidin

0: adına, ismine dikildi ve 81 bronz insan figürü bulunuyor bu anıtta. 27 gün sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı o demokrasi nöbetleri de işte o ruh buradaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda yaşatılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şehitlerin ruhuna dua ediyor. Bundan tam 10 yıl önce 22 günlük bir direniş yaşandı ve 251 şehidin adına buradaki anıt dikildi. 2000'den fazla kişi ise yaralanmıştı. O gecenin en kritik noktalarından birisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve o gece adına da şehit olanlar için de 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikildi bu noktada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şu anda gaziler ve şehit aileleriyle onların aslında bir kez daha şehitleri anıyor, konuşuyor şu anda. Veteran Birliği ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait askeri bando da eşlik ediyor o anma törenine. Buradaki anıtta özellikle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu aslında var ama 15 Temmuz'da 10 yıl sonra da aynı ruhla hem o direniş yansıtılıyor hem de şehitler bir kere daha anılıyor. Biz de bir kere daha Allah'tan rahmet dileyelim.
1: Buse Genç Türk'e çok teşekkür ediyoruz. Yine başkente, başkentten devam edelim. Hatta sözü oraya bırakacağız. Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel oradan karşımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Söz sende Aykut.
2: Evet Serap Bey'le teşekkür ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Gazi Meclis'ten sözü bir kez daha aldık. Bu dilimde şöyle bir hafızayı tazeleyelim istiyoruz. Tarihi birçok an vardı, sembol birçok nokta vardı. Unutmamak önemli, görüntüler üzerinden konuşacağız. Ancak öncesinde Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'le birlikte o darbeye giden süreci de değerlendireceğiz. Çünkü hainlerin planları vardı. O planlar olmasaydı B planı olarak devreye hangisi devreye girecekti? Tabii yargılama sürecinde birçok itiraf var. Güvenlik birimlerinin yoğun bir mücadelesi vardı. Aslında o mücadele sonucunda biz nasıl bu aşamaya gelindi ve ondan sonra planları neydi? Bunu da biraz görmüş olduk.
3: Evet. Şimdi bu terör örgütünün yapılanmasını yakından incelediğimizde dikkatle göreceğimiz bir şey var. Devlet içinde özellikle bürokrasi katında bir ciddi yapılanma, eğitim alanında ciddi bir yapılanma, STK adı altında yardım kuruluşları vesaire, eğitim altındaki adı altındaki yapılanma tabii sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında sözüm ona Türk okulları diye açtıkları, Türkçe öğrettiklerini iddia ettikleri ama aslında yabancı istihbaratların taşeron olduğu yapılanmalardan bahsediyoruz. Ancak siyaset üzerinde, siyasetin geneli anlamında söylüyorum, istedikleri nüfuzu tam olarak elde edemedikleri için bugünlerde güvenlik kaynaklarımızın da paylaştığı bilgilerden bunu daha net olarak görüyoruz. 1 Kasım 2015 seçimleri bir dönüm noktası oluyor. Yani hatırlayacaksın Haziran 2015 seçimlerinde tek başına iktidar oluşturacak bir denklem çıkmamıştı herhangi bir siyasi parti. AK Parti birinci olarak çıkmıştı ama tek başına hükümet kurmaya yetmiyordu. Hemen akabinde tekrarlanan seçimlerde, Kasım 2015 seçimlerinde ortaya çıkan manzaranın ardından terör örgütünün sözde lideri Fethullah Gülen'in böyle bir kararı, böyle bir girişimin kararını aldığını öğreniyoruz. O akşam, yani seçim akşamı sonuçlar ortaya çıktığında. O akşamdan itibaren 15 Temmuz'a kadar giden 8,5 aylık sürede örgütün sözde yönetici üst kadrosunun defalarca Pensilvanya'ya gittiğini, toplantılar yaptığını, Türkiye'de toplantılar yaptığını, dolayısıyla da darbe sürecini planladıklarını görüyoruz. Yani Aykut, burada tabii önemli olan şu. Yani öyle bir yapıdan söz ediyoruz ki, yani 17-25'te bir saldırıya geçtiler, öncesinde yapıp ettikleri var. Ama 15 Temmuz kararı artık onlar için bir son çıkış, bir son çare gibi görülüyordu. Böyle de bir girişim.
2: 1 Kasım 2015 seçimleri.
3: Evet, o akşam.
2: O akşam karar alınıyor.
3: Karar alınıyor. Örgüt lideri Fethullah Gülen'in bu kararı aldığını. Tabii ki bu arada o seçim sonuçları, ortaya çıkan manzara. Yani siyaset üzerinden artık bir şey yapabilmemiz mümkün değil algısı, kanaati oluşunca onlarda. Burada artık bu meseleyi böyle çözemeyeceğiz kendi adlarına. Yani artık el koyma vakti. Yani ya biz ya onlar noktasına getiriyorlar işi. Ve o 8-8,5 aylık süre gerçekten çok kritik. Peş peşe toplantılar, peş peşe organizasyonlar, peş peşe senaryolar. Yani bunu Allah korudu zaten ama hani kazanırsak ne olacak, kaybedersek ne olacak? Oradan o B planı meselesine de geçmek istiyorum. Ondan sonrasında da zaten o hain kalkışma ortaya çıkıyor biliyorsun. Ama

0: Bir de bu başarılı olmadığı takdirde ne yapabiliriz var? İşte onu da eğer vaktimiz varsa B planı olarak da ondan
1: anlatabiliriz. Tabii B planından da çok kısa bahsedebiliriz. Sonra görüntülere geçeceğiz.
0: Tamam. Çok hızlı şöyle. Ya B planı şu. Yani ortaya bir darbe girişimi çıkıyor. Bir hain kalkışma var. Ama başarılı olamadıkları takdirde de şunu yaymaya çalışıyorlar. Bunu yaydıkları da özel bir ekip var. Medyada ve vesaire birçok alanda. Ya bu aslında bizim darbe girişimimiz değildi. İşte bu birileri tarafından örgütlendi. Bizim üzerimize atıldı. Bizim böyle bir olayda payımız yok gibi bir propaganda mekanizması çalışırlar. Ve ne yazık ki bu propaganda mekanizması belli kesimler üzerinde belli düzeyde de etki uyandırdı. Yani bu darbe midir değil midir filan. Bu apaçık bir darbe. Hani bunun öyle tartışılacak bir tarafı yok. Ama örgütün B planının bu olduğunu da burada yine güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiler üzerinden paylaşmış olalım.
1: Dediğiniz çok önemli evet. Bir bilgi, not. Dilerseniz şöyle devam edelim. Az önce girişte bahsettim. Unutmamak önemli. Unutmamak için de görüntüleri şimdi ekranlara evet. Getireceğiz. Ekip arkadaşlarımız da bize bu konuda destek olacaklar. Tarihi birçok görüntü var. Birçok ismini bildiğimiz, bilmediğimiz kahramanımız var. Ama biz aralarından bazılarını seçmeye çalıştık. Sanırım ilk görüntümüz 15 Temmuz akşamında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te yaptığı tarihi çağrı.
0: Evet.
1: Ne demişti? Milletimizi meydanlara, sokaklara davet ediyoruz. Buna karşı milletimiz iradesini gösterecek demişti. O davet çağrısını şimdi dilerseniz Nasuhi Güngör'le birlikte hemen konuşalım. Bir canlı yayın bağlantısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan direniş çağrısını yapmıştı.
0: Evet.
1: Bu görüntüyle başlayalım.
0: Evet. Ya bu hani ilk bugünkü yayınımızda konuştuk ya sabahtan bu yana birçok yerde de bunun vurgusu yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki liderliğinin sahiciliği, karşılığı ve kitleleri nasıl harekete geçirebildiği. Şimdi o geceye ait bir şey daha var. Örgütün gazeteci medya kadrosundan ama aslında üst düzey sözde yöneticilerinden bir tanesinin ya işte sokağa çıkmayın, sokaklar çok tehlikeli falan gibi bir çağrı yaptığı bir dönemdir. Bu arada az önceki aktardığım o güvenlik kaynaklarından gelen bilgilerden çok önemli bir nokta vardı. Önemli bir emniyet görevlisi bütün emniyet teşkilatına mesaj atıyor. Yani askerlere karşı direnmeyin, hani darbecilere karşı direnmeyin mesaj atıyor. Bunları da daha yeni yeni öğreniyoruz. Ya böyle bir mekanizma çalışırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çağrı kitleleri devletine sahip çıkmaya, milleti iradesine sahip çıkmaya yönlendirdi. O bakımdan çok tarihi bir konuşma elbette hatırlattığımız o kare.
1: Şimdi dilerseniz ikinci görüntüye geçelim. Bir yandan ben de ekranı kontrol ediyorum. Çünkü görüntüler üzerinden efendim konuşuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yaptığımız canlı yayında sembol bazı görüntüler, fotoğraf kareleri var. Süremiz yettiğince konuşmaya çalışıyoruz. Darbenin seyrini değiştiren kahraman başlığını biz attık. Allah rahmet eylesin Ömer Halis Demir, Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahı. Şimdi görüntüde önce bu arada şöyle biraz notları da o geceye dair dilerseniz ben aktarmış olayım. Zekai Aksakallı o dönemde Özel Kuvvetler Komutanı'ydı. Zekai Aksakallı'nın Habertürk yayında çok önemli paylaştığı bir nokta var. 8 kez görüşüyorlar.
0: Evet.
1: Ve Ömer Halis Demir'le tabii yıllar öncesine dayanan 20 yıllık bir mesai, silah arkadaşlığı söz konusu. Ve sonunda da o 8 görüşmenin sonunda da son görüşmede bir şeyi hatırlatıyor. Ömer diyor, bak bunun sonunda şehadet var. Komutanım vatan sağ olsun. Ne dersiniz bu görüntüleri bir yandan ekrana getirirken rahmetli analım.
0: Bu anlatılması zor bir kare. Çünkü şehadet sonuçta bir başka aleme göçüş. Yani bizim inancımızda şehitler diridirler Allah katında. Ayet-i Kerime'de öyle söyleniyor. Yani sen onları ölüler sanırsın ama onlar Allah katında diridirler diye. Tekrar rahmet olsun. Bugün Ömer Halisler'in o kararlılığıyla, komutanın o iradesiyle, verdiği o emirle bugün bu topraklarda başımız dik gezebiliyoruz. Yani bunu bizim ifade etmemize kelimeler yetmez Aykut. Onu söyleyeyim sana elbette. Ya onun sonrasında da tabii...
1: Burada işte bu arada evet. Darbeci General Semih Terzi'yi vurduğu anları
0: evet,
1: ekrana
0: evet.
1: Getiriyoruz. O evet. Kırmızı halka içerisine aldığımız.
0: Bu hakikaten sadece darbenin seyrini değil, o başlıkta doğru ama yani Türkiye'nin tarihinin seyrini değiştiren kararlardan bir tanesi. Öyle özel bir an, öyle bir fedakarlık anı.

0: Tekrar şehadeti mübarek olsun. Komutanımıza da selam olsun buradan. Bu hakikaten hem zor bir karar, hem zor bir emir, hem de o emri hiçbir şekilde sorgulamadan vatanı için, milleti için, inandığı değerler için yerine getiren bir kahraman var. Onları tekrar minnetle, rahmetle almış olalım.
1: İşte Aykut. Burada Ömer, evet. Halis Demir, evet, iniyor merdivenlerden. Daha sonra Semih Terzi ve yanındaki hainler, özel kuvvetler komutanlığını ele geçirmek üzere geliyorlar.
0: Evet.
1: Orada şöyle kritik bir tabii nokta.

0: Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliklerinden birisi. Yoğun bir trafik yaşanıyor ve işte şimdi hem karargahın içerisinden o güvenlik kamera kayıtlarını gösteriyoruz, hem de dışında yaşananları. Belki de özel kuvvetler karargahı ele geçirilmiş olsaydı, bu kadar güçlü, tabii mücadele elbette edilecekti ama çok büyük destek sağlamış oldu.
1: Ya bu anların o kadar çok kahramanı var ki, hani Gölbaşı'ndaki şehitlerimiz, köprüdeki şehitlerimiz, 15 yaşındaki şehitlerimiz, Ömer Halis Demirler, yani bunların her birinin tuttuğu alan, gösterdikleri kararlılık, o fedakarlık, işte o darbeyi püskürten irade oldu. Gerçekten dediğin önemli tabii. Orada bir alan ele geçirmiş olsalar işler çok daha zorlaşabilirdi.
0: Şimdi başlığımız Ankara'nın kalbi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Efendim burası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. 15 Temmuz akşamında milletvekilleri, bazılarının üzerinde Nasuhi Güngör, Nasuhi abi şey yok. Mesela takım elbise yok, evet. Kravat yok.
1: Geldiler oraya çünkü.
0: Çok böyle hızlı reaksiyon verilmiş, belli ki görüntülerde bize onu gösteriyor. Tüm siyasi partileri görüyoruz. Ne dersiniz?
1: Ya burası milli iradenin karargahı, kurucu irade, kalpgahı burası milletimizin ve devletimizin. Burada böyle bir ortak iradenin gösterilmiş olması, bu cesaretin gösterilmiş olması. Yani onlar çıkmayabilirlerdi, bir kısmı gelmeyebilirdi, orada olmayabilirlerdi. Oradalar, siyasi parti ayrımı da gözetmek zaten mümkün değil. Hepsi oradalar. Herkes orada ortak bir tavırla, ortak bir kararlılıkla. Bu aslında Yeni Kapı'ya da yansıdı. Hani ilk turda da konuştuk ama şu an... Şu tavır, şu tepki, şu ortak irade Türkiye için çok tarihi bir an. Bunun da siyasete, hayata yansıması dileğiyle her zaman için, onu da söyleyeyim. Yani Allah bize öyle olaylar yaşatmasın ama böyle kararlılıkları da göstermek elbette çok önemli.
0: Tabii o akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi iki kez bombalanmıştı. Darbecilerin iki kez hedefindeydi.
1: Ve gazi oldu ikinci kez. Yani tarihte çok eşine az rastlanır da bir durum. Yani Ankara'nın değil, aslında milletimizin kalbi, karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi.
0: Tabii aynı zamanda şu an burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o bombalanan alanlarda muhafaza edildi.
1: Evet.
0: Ve bir ibret.
1: Yani genel... Ya işte hani çok özür dilerim, orada sözünü kestim ama yani ya bu böyle işte uyduruktur, yok senaryodur, bilmem nedir falan diyenler, ya parlamento bombalandı. Yani Gölbaşı'ndaki hadise, oradaki şehitlerimiz, özel harekattaki çocuklarımız, kardeşlerimiz. Ya bunun böyle hani senaryo olacak, uydurulmuş olacak, yönlendirilmiş olacak bir tarafı yok. Ya bu fotoğrafları, bu kareleri anlatmak gerçekten de zor yine de.
0: Şimdi dilerseniz iki daha sonraki görüntüye geçelim. Sıradaki görüntümüz üzerinden konuşmaya başlayalım. Efendim 15 Temmuz'la ilgili çok önemli görüntüleri, bazılarını süremiz yettiğince konuşuyoruz. Şimdi 15 Temmuz'da halkın üzerine kurşun. Başlığımız bu. Maalesef nasıl bir psikoloji acaba? Hangi amaç? Normalde şimdi bunlar, bu hainler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını üzerine giymişler. Savaşta bile siviller hedef alınmaz.
1: Evet.
0: Bunu düşman yapmaz yani.
1: Aykut, burada aslında nasıl bir ruh hali? Yani o günlerde ve daha sonrasında da benzetmeler yapıldı ya, Hasan Sabbah'ın fedailerine benziyor diye. Sapkın bir inanca, sapkın bir aidiyete, değerleri çarpıtmaya, istismar etmeye, insanlara sözüm ona yardım ediyormuş, onların değerlerini savunuyormuş gibi yapmaya dair bir çerçeve önünde sonunda sizi bu noktaya getiriyor. Yani getirdiği nokta şu, öyle bir çarpık inanç içindesiniz ki kendi milletinize, kendi kardeşlerinize, kendi halkınızın üzerine kurşun yağdırabiliyorsunuz, bomba yağdırabiliyorsunuz. Ya bu kadar tehlikeli bir hal gerçekten, yani Türkiye'yi her şeyden önce Cenab-ı Allah korudu, milletimizin iradesi korudu, liderlik korudu, devletin kurumları korudu ama böyle bir, dedim ya işte, böyle bir tuhaf aidiyet üzerine bunları yapabilmek gerçekten de hiç kolay değildi Aykut.
0: Evet, maalesef tabii çok şehidimiz var. 253 şehit, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimiz var. Evet. O anın en önemli tanıkları, hiç tereddüt etmeden sokağa çıkan insanlar, ülkesine, milletine sahip çıkmak için tüm amaçları bu. Bu arada...
1: Biliyor musun Aykut, bir şey söyleyeceğim. Aslında gazi sayısı çok daha fazla. Ama bir kısmı hani aslında hak ettikleri halde, yani ben bunu kimse için yapmadım diye o başvuruları bile yapmadılar.
0: Şimdi mesela görüntüde görüyoruz. Burası Beştepe bu arada.
1: Evet.

0: helikopterle insanların üzerine
1: ateş açılıyor.
0: Ateş açılıyor.
1: Evet.
0: Efendim bu da çok tarihi görüntülerden.
1: Şunu unutmayalım. Bunun bir talimatını veren var.
0: Telsiz konuşmaları.
1: Telsiz var. Konuşmaları. Bunun talimatını veren, bu devletin emek verdiği, kaynak harcadığı, maalesef bir yerlere getirdiği adamlar. Sözüm ona yöneticiler, sözüm ona güvenlik yöneticileri, güvenlik bürokrasinin tepesindeki bir takım adamlar. Ya bunu unutmayalım. Bu talimat, bunu yerine getiren, bu akıl almaz bir şey. Bu akıl almaz bir sapkınlık.
0: Yani helikopterden ateş etmek.
1: İnsanların üzerine ateş etmek, evet.
0: İlginç bir şey. Bu arada bazı konuşmalarda da şimdi... Hainlerin kendi arasındaki diyalog şu, şey diyor, sivil halk var, ateş edin. Evet. Yani harekette olan her cisme ateş edin.
1: En küçük bir tereddüt yok. O çok enteresan bir şey ya.
0: Beştepe'deki o helikopterden insanlarımızın üzerine ateş açılma görüntüsünü getirdik. Şimdi sıradaki görüntüye hemen arkadaşlardan rica edelim. Görüntüler üzerinden 15 Temmuz'u konuşmaya devam ediyoruz.
1: Bir aradan 10 yıl geçtiği halde konuşmak, evet, ne kadar zor Aykut.
0: Zor. Evet. Şimdi köprüde darbeye direnenlere ateş açıldı başlığımız var görüntümüzde. Burası 15 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'ydü.
1: Evet.
0: Sonradan öyle bir mücadele ve destan yazıldı ki adı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Burada da şöyle bir, yani akıllara durgunluk verecek bir şey var. Elinde Türk bayrağı var. İşte görüntüleri ekranlara getiriyoruz. İnsanlar, siviller ve ateş açıyorlar.
1: Yine aynı emir, yine aynı zihin dünyası, yine aynı satılmışlık ve yine aynı maalesef devlet içine sızmış bir takım yapıların oralara yönetici olarak getirdiği isimler. Yani çıkıp direnmeyin diyen, çıkıp ateş açın diyen, sivil, asker hiç fark etmez. Kim size karşı çıkıyorsa üzerine ateş yağdırın diyen o zihin dünyası. Ama köprüdeki bu direnişin, köprüdeki bu duruşun ne kadar tarihi olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Yani çok sembolik anlamı da var. Oradaki şehitlerimize de tekrar rahmet dileyelim. Hiçbir şey, hele de kurtuluş mücadelesi gibi, istiklal mücadelesi gibi mücadeleyle kazandığınız bu devlet kolay kazanılmıyor. Bu millette hiçbir zaman bu iradeyi, bu vatanı, bu bayrağı teslim etmeyecek bu karelerde bunların. Bu arada bu senin hazırlığında çok teşekkür ederim. Ben çok anlamlı oldu. Belki o darbeyle ilgili saatlerce konuşmak yerine bu görüntüler üzerine birkaç cümle söyleyebilmek umarım çok daha önemli olmuştur. Küçük bir katkı bile olsa bizim açımızdan.
0: Çok teşekkür ederiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör. Biz şimdi burada bir kısa ara verelim. Serap, sözü size bırakalım.
2: Aykut Türel, Nasuh Güngör, çok teşekkürler. O gün ve o gece yaşananları görüntüleriyle bir kez daha bize hatırlattılar. Ne yazık ki en son görüntüde işte şu anda bulunduğumuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. Ne yazık ki Uzay Kesmen'le birlikteyiz. Konuşmaya devam ediyoruz. Uzay 15'te benimle olacak yeniden burada. Bu saati noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere birazdan.

0: Efendim herkese merhabalar. Özel yayınımız devam ediyor. Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Milletin iradesine, demokrasimize, ülkemizin geleceğine kasteden darbe girişimi karşısında millet vatanına ve bayrağına sahip çıkmak için tek yürek oldu. O gece sokaklarda canını hiçe sayan kahramanlar tarihe unutulmayacak bir direniş destanı yazdı. Şimdi 15 Temmuz'un 10. yılını canlı bağlantılarla ekrana taşıyacağız. Ama gündemin öne çıkan sıcak başlıklarını da ekrana getirelim istiyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şimdi Levent'in emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Soruşturmadan son gelişmeler ve bu ifadenin ayrıntıları neler acaba? Hemen gidelim. Arkadaşım Elif Yavuz hazır, bizi bekliyor, aktaracak. Elif, sendeyiz.
1: Semiha Şahin, pazar günü yapıldı operasyon. Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. 3 günlük emniyetteki ifade süreçlerinin ardından 23 şüpheli adliyeye sevk oldu. Bir kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Başta Haluk Levent olmak üzere asistanın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Bu isimler sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk oldu ve Haluk Levent'in emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Öncelikli olarak suçlamalar neler, onlardan bahsedelim. Çünkü çok geniş kapsamlı bir soruşturma ve çok boyutlu bir soruşturma, onu söyleyebiliriz. Bahsedilen miktarlar, meblağlar çok yüksek ve dernek üzerinden hayırseverlerden elde edilen gelirlerle paraların aklandığı ve bahis oynandığı iddiaları yer alıyor. Kara para aklama ve bahis suçlaması yer alıyor bu gözaltılarda. Haluk Levent'in de

0: Yine dernek adına topladığı paraları başka hesaplar üzerinden aktararak akladı ve bazı paralarla da bahis oynadığı iddia edildi. Kendi kullanımında olduğu değerlendirilen hesaplar üzerinden yüksek tutarlı bahis işlemleri tespit edildi. Yurt dışından gelen para transferlerinin kaynağının açıklanmadığı belirlendi. Dernekle resmi bağı bulunmadığı belirtilen Yeliskaya, ki Yeliskaya bir parantez açmak gerekirse Haluk Levent'in asistanı ve geçtiğimiz aylarda Şile Belediyesi'nin yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan isimlerden birisi. 2025 ve 2026 yıllarında toplamda 100 işlem gerçekleştirdiği dernek adına ve bu paraları da Ahbap Derneği adına borç aldım, borç verdim şeklinde açıklamalarla aktardığı ifade ediliyor. Derneğin mizan ve mali raporlarında usulsüzlükler bulunduğu ifade edildi. Yeliskaya tarafından yine şüpheli Esin Önder Çağlayan'a 58 taşınmaz devredildiği yönünde, yine derneğe bağlı, derneğe bağışlanan 58 taşınmazın devredildiği iddia edildi. Haluk Levent'in ifadesinden öne çıkan bazı başlıklar var. Öncelikli olarak Haluk Levent hiçbir şekilde banka hesabı kullanmadığını söylüyor. Konser gelirlerini de Yeliskaya, yine asistanı olan kişinin hesabına aktarıldığı ve bu paraları Yeliskaya'dan aldığını ifade ediyor. Öte yandan yine Zafer Yay isimli bir kişi var. Bu da, o da şüpheliler arasında, o da gözaltına alınan isimler arasında. Dernek üzerinden yapılan işlemlerde de Zafer Yay'ın hesabının kullanıldığı ifade ediliyor. Dernekte parayı, ama ancak dernekte para çekme yetkisi bana aittir. Ve paraları çeken tek kişi benim ifadelerini kullandı. Haluk Levent emniyette verdiği ifadesinde. Ahbap Derneği çalışanları adına herhangi bir çek düzenlenmedi. Diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığında senetler verildi. Mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacaktı. Detaylarını mahkemede açıklayacağım dedi. Öte yandan dernekteki bazı usulsüzlüklere yönelik olarak da derneği toparlama çabam vardı ancak bunu başaramadım. Bahis oynamak gibi tırnak içerisinde kendi ifadesi pis bir huyum var dedi Haluk Levent aynı zamanda. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dedi emniyetteki ifadesinde. Ve ben bu yılın sonuna kadar usulsüz görülen her şeyi Ahbap defterine, yani dernek defterine kaydederek düzeltmeyi yolundaydım ama buna izin verilmedi gibi ifadeler kullandı. İfade işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi Haluk Levent. Daha sonra 23 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk oldular. Henüz savcılık ifadeleri başlamadı. Süreci de yakından takip ediyoruz. Aktaracağız Semiha Şahin.
1: Peki, çok teşekkür ederiz Elif Yavuz. Almaya devam ederiz. Adliye süreci de başladı. Ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmazsa Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır diyerek yeni parti için Temmuz sonrasını işaret etti. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı olarak görevine devam eden Özgür Özel, Sözcü Televizyon'la televizyonda soruları yanıtladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner'in tutuklanmasına ilişkin operasyon siyasidir. Özgür Özel'in inandığı, güvendiği Hüseyin Can Güner özellikle seçilmiştir dedi. Yeni parti iddialarına ilişkin de konuştu Özgür Özel. Önceliklerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele etmek olduğunu söyledi. Yargı sürecini işaret eden CHP Grup Başkanı, biz hukuki mücadele ediyoruz ama hepsinin 2 haftalık işi var. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmazsa yeni parti için Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim şimdilik yeni parti diyelim dedi. Maalesef Muğla Milas'ta çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları da hala devam ediyor. Muğla'nın Kavaklıdere ve Milas ilçelerindeki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgelere, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangınlara karadan müdahale ederken hava araçları da sortileriyle destek verdi. Kavaklıdere ilçesindeki yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Milas'taki yangınsa dün akşam saat 17'den itibaren devam ediyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, devam eden orman yangınına ilişkin otellerden 350, tatil sitesindense 770 olmak üzere toplam 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik dedi. Gece saatlerinde durdurulan havadan müdahale gün ışığıyla yeniden başladı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. Umarız en yakın zamanda iyi haber gelir.

0: Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ başta olmak üzere terör şebekelerine yoğun bir darbe vurduklarını anlattı. Bakan Fidan, FETÖ'nün kullanım değerini bitirmiş bir yapı olduğunu da söyledi.
1: 15 Temmuz menfur darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine FETÖ başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk. Bizim sarsılmaz iradesinin perçinleşmesi FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynamıştır. İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde. Tabii önceki görevlerimizde FETÖ ile mücadelede başka bir çerçevede, bu görevimizde de uluslararası alanda FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yapmaktayız. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir.

0: Efendim şimdi gelin Ankara'ya gidelim. Mahir Kılıç 15 Temmuz'da darbecilerin bombaladığı Gazi Meclis'te o gecenin izlerini ekrana taşıyacak, hatırlatıp aktaracak. Mahir sendeyiz.
1: Evet, o gece darbeciler tarafından hedef alınan kritik adreslerin belki de başında geliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, isabet eden bombalar vardı, uçan uçaklar vardı meclisin üzerine, ancak ona rağmen tüm siyasi parti gruplarından milletvekilleri de genel kurulda bir araya gelmiş ve tek bir ses olup darbeye karşı dik bir duruş sergilemişlerdi tüm partiler. İki bomba isabet etti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o akşam, o gece. Onlardan bir tanesi genel kurulla o dönem başbakanlık makamı olarak kullanılan alan arasındaki şeref holine isabet etti. Bir diğeri ise bizim arkamızdaki bu alana geldi. Dikmen Kapı'nın hemen yanındaki o nokta. İşte bombalardan bir tanesi bu bölgeye düştü ve gerideki kalıntılar, hasar bu şekilde bir cam mekanına koruma altına alındı. Kameraman arkadaşım Caner Dalgıç ekranlarımıza getirsin. Bomba, dediğim gibi iki bombadan bir tanesi işte tam da bu alana düştü ve burası da koruma altına alındı ve buraya bir anıt yerleştirildi, bir anıt dikildi. 15 Temmuz Şehitler Anıtı, üzerinde de şehitlerin, 253 şehidin ismi yer alıyor. Şehitlerin anıları burada yaşatılıyor. Yaklaşık 20 dakika sonra burada bir tören gerçekleştirilecek. Karanfiller konulacak, çiçekler bırakılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da buradaki törene katılacak ve bir kez daha şehitler için dualar edilecek. Dediğim gibi en kritik adreslerden, noktalardan bir tanesi mecliste. Bombalar yağarken de genel kurulda milletvekilleri toplanmış ve hep birazdan darbeye karşı çıkmışlardı. Milli iradeye vurgu yapmışlardı bütün siyasi partiler ve iki bombadan birinin düştüğü alan tam da burası. Bu noktaya şehitler anıtı dikildi. Hemen karşımızdaki o anıtta 253 şehidimizin isimleri tek tek yer aldı. Bir kez daha bugünkü törenlerle de o hafıza tazelenecek. O gece yaşananlar unutulmamak üzere bir kez daha hatırlanacak. Tabii o geceki kritik hedeflerden bir tanesi burasıydı. Törenlerin de adresi hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kısaca ona da değinelim dilerseniz. Saat 12.30'da öncelikle Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Meclis Camii'nde dualar okundu şehitler için. Yaklaşık

0: 20 dakika sonra yani 13.30'da da burada bir kez daha şehitler anılacak. Karanfiller, çiçekler anıta bırakılacak ve dualar edilecek. Rahmet okunacak şehitlerimizin ruhuna. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi parti gruplarından da siyasetçilerin burada olduğunu belirtelim. Saatler 14'ü gösterdiğinde 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim olacak. Şeref Holü'nde saat 15'te ise tören salonunda bir anma programı daha gerçekleştirilecek. O programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılmasını bekliyoruz diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Peki, takipteyiz. Çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Kolay gelsin. Efendim 15 Temmuz'da yaşananların unutulmaması ve bir daha yaşanmaması için gelecek kuşaklara aktarılması adına bir hafıza müzesi oluşturulmuştu. Gizem Türemen de o müzeden şimdi notlarını paylaşacak. Gizem sendeyiz.
2: 15 Temmuz darbesinin en sessiz tanıkları bu sergide sergileniyor. Erdi Demir hemen müzeyi içinde sergilenen artık eser niteliğinde ama o dönem birebir yaşananları, gerçeklikleri en net şekilde gösteren o objeleri getirsin ekranlarınıza. Öncelikle önünde durduğumuz bir araç. Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere engel olmak için sokağa inen Haydar Bayraktar'a aittir diye bir not düşülmüş. Olaylar esnasında aracı kullanılamaz hale geldi ama vatandaş yara almadan kurtarılmıştır şeklinde o geceye ait. Tankın ezdiği, tankın üzerinden şu şekilde geçerek nasıl bir darbe aldığı, bundan 10 yıl önce yaşanan o darbe girişiminin şiddetini gösteriyor, en net şekilde anlatıyor. Bugün 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve elbette anıtın hemen yanında şu anda içerisinde bulunduğumuz Hafıza Müzesi'ne yoğun ziyaretler var. Biraz içeriği getirelim ekranlarınıza. Hemen arka tarafta o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da darbecilere karşı sokaklara inin, meydanlara inin çağrısının ardından pek çok vatandaş kimi terlikle, kimi ayakkabıyla, ya yani ev terlikleri bile var aralarında, o şekilde ifade edebiliriz. Özellikle dışarı çıktı, köprüye indi. En kanlı direnişin sergilendiği Boğaziçi Köprüsü'nde vücutlarıyla tankların önüne yattılar, tankların üzerine çıktılar, ellerinde taş atarak engel olmaya çalıştılar. Bu ayakkabılarda o gün şehit olanların ayakkabıları, üzerlerinde yıprananlar var, kan izleri olanlar var. Olduğu gibi sergileniyor bu müze içerisinde. Bu ayakkabıları şöyle de ifade edebiliriz. Yani hepsinin neredeyse çifti var. Birer çift ayakkabılar gibi düşünün. Sahibini bekliyor, giyilmeyi bekliyor ama hiçbir zamanda giyilmeyecek. O gecenin en sessiz çığlığını atan, o gecenin birebir tanığı olan objeler sergileniyor. Hemen yanında köprüde darbecilerin kurşunlarına maruz kalan Gazi İsmail Ölçer'e ait motosiklet. Bakın üzerinde kurşun izleri var. Yine arkasındaki top case dediğimiz noktada kurşun izlerini görebiliyoruz. O gece gazi olan bir kişiye ait motosiklet sergileniyor. Müze daha büyük, Hafıza Müzesi'nin alt katlarında o gece şehit olanların, gazi olanların kişisel eşyaları, telefonları, kıyafetleri olduğu haliyle sergileniyor. Şehitlerin anısını yaşatabilmek adına gün boyunca bütün yıl olduğu gibi ziyarete açık ama bugünün şehitlere saygı açısından ziyaretçisi çok daha fazla olacak. Erdi Demir'le beraber gün boyu o ziyaretleri de ekranlarınıza taşıyacağız ve Habertürk ekranlarından anlatmayı sürdüreceğiz.
1: 15 Temmuz Müzesi'nde Gizem Türemen aktardı, gösterdi. Devam edelim. Darbeciler o gece Genelkurmay Başkanlığı'nı ele geçirmek için büyük çaba sarf etti. Direnişte maalesef şehitler verildi. Serkan Şimşek en kritik noktalardan biri olan işte o Genelkurmay karargahında yaşananları anlatacak. Serkan.
3: Evet, o gece bundan 10 yıl önce ele geçirilmek istenen en kritik noktalardan biri gerçekten senin de ifade ettiğin gibi burasıydı Semiha Şahin. Genelkurmay Karargahı'nın hemen önündeyiz Ankara'da. Bu nokta 15 Temmuz 2016'da darbecilerin ele geçirmek istediği noktaydı. Çünkü buranın ele geçirilmesi aslında onlara göre onların işini biraz daha kolaylaştırmış olacaktı ama öyle olmadı. Burada hem kahraman askerler hem de Genelkurmay Karargahı'nın önüne gelen vatandaşlar buna izin vermedi, buna geçit vermedi. Şimdi o gün neler yaşandı? Şöyle kronolojik olarak

0: size hatırlatmak istiyorum bulunduğum noktada. Saat 14.30'da dönemin MİT Müsteşarı, şu andaysa Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la arkamda bulunan karargahta bir görüşme yaptı. Çünkü Fidan bu darbe girişiminin istihbaratını almış ve Genelkurmay'la paylaşmak üzere bu noktaya gelmişti. Ardından saat 16 ile 18 arasında Genelkurmay Başkanlığı'nda ilave tedbirler, ek tedbirler alınmaya başlandı. Bölgede askeri uçuşlar durduruldu ve birliklere olağan dışı hareket yapılmaması noktasında bir emir verilmiş oldu. Tabii bu alınan erken istihbarat sebebiyle de darbeciler planlanandan daha hızlı hareket etmek zorunda kaldı ve saat 21 sularında buradaki hareketlilik başlamış oldu. Darbeciler Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bu noktaya geldi ve Genelkurmay Karargahı'na girdi. Ardından karargah içinde çatışmalar sonucunda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbeye destek vermesi noktasında bir talepleri oldu darbecilerin. Tabii Akar bu talebi reddedince de rehin alındı ve şu andaki ismiyle Mürted Hava Meydan Komutanlığı ama o dönemki ismiyle Akıncı, yani 4. Anajet üstüne götürüldü rehin olarak. Tabii gece boyunca bu noktada, darbe gecesi boyunca bu noktada o gün çatışmalar devam etti. Ve maalesef Genelkurmay Başkanlığı'nda 4 kahraman asker şehit oldu. 36 kişi yaralandı karargahta. Karargahın dışında bizim de bulunduğumuz noktada, bu kavşağın bulunduğu noktada çok sayıda sivil vatandaş yine yaralandı ama gecenin sonunda Genelkurmay Başkanlığı darbecilere verilmedi, teslim edilmedi. Burada gerçekten hem sivil hem de askerin bir dayanışması, aslında o gün yurdun pek çok noktasında bu dayanışma sergilendi ama burası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta akademisi. Dolayısıyla buranın ele geçirilmesi oldukça kritik olacaktı ama buna dediğim gibi geçit verilmedi ve 16 Temmuz sabahı polisin askerle yaptığı ortak operasyon sonucunda Genelkurmay Başkanlığı'ndaki kontrol yeniden ele alındı. Aynı zamanda rehin olarak tutulan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda, o dönemki ismiyle Akıncı Hava Üssü'nde olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da yeniden bu noktaya getirildi. Dediğim gibi maalesef 4 asker, 4 kahraman arkamda bulunan karargahta can verdi, şehit oldu. Ama Genelkurmay Başkanlığı darbecilere teslim edilmemiş oldu.
1: Peki. Serkan, çok teşekkür ediyoruz. Serkan Şimşek de başkentten aktardı. Şimdi gelin İzmir'e gidelim. 15 Temmuz'da Türkiye'deki tüm camilerde bugün dualar ediliyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Habertürk temsilcisi, İzmir temsilcimiz de Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe o noktadan, şehirden aktaracak notlarını. Kulağımız sende Gülçin.
2: Semiha Şahin, ilk anma programı Kadife Kale Hava Şehitliği'nde yapıldı İzmir'de. Ardından da şu saat itibariyle İzmir'in 30 ilçesinde lokma dökünüyor. Bir taraftan da bulunduğumuz İzmir'in Konak ilçesinde olduğu gibi 30 ilçede camilerde mevlid programı var. Kur'an-ı Kerim okunuyor şehitlerimiz için ve gazilerimiz için. Şu anda da lokma hayrı düzenleniyor ve bu hayra da cevap veren tabii ki İzmirliler de dualarını ediyorlar. Aslında 15 Temmuz üzerinden tam 10 yıl geçti. Geçen zaman uzun ama yaşananlar ilk günkü gibi tazeliğini hafızalarımızda koruyor. Tabii kritik noktalar vardı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Kuleli Askeri Lisesi, Atatürk Havalimanı ve Boğaziçi Köprüsü ile birlikte birçok kritik noktada aslında tarih yazıldı ve tüm Türkiye'de dört bir yanında bu tarihi sınavı verdi diyebiliriz. O gün 15 Temmuz'un 16 Temmuz'u bağlayan gecede İzmir'de Çiğli 2. Anajet üstünden suikast timine ait helikopterler havalandı. Hedef de Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiydi. Tabii sonrasında bu başarısızlıkla sonuçlandı. Suikast timi ise Marmaris'te çok geniş bir alanda 17 gün boyunca izi sürüldü ve yakalandılar. İşte o tarihten üzerinden tam 10 yıl geçti ama belirttiğim gibi hala milli birlik ve dayanışma ruhu Türk milletinde vuruyor. Dolayısıyla da o gün verilen o büyük sınavın ardından da şehitlerimiz ve gazilerimiz anılıyor. Bugün bulunduğumuz bu noktada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında mevlid programı düzenleniyor. İşte bu lokmalarda şehitlerimiz ve gazilerimiz için döküldü. Tabii sadece buradaki bu hayırlar olmayacak. Gün boyunca da 15 Temmuz'daki o Milli Birlik Günü dayanışma ruhu bir kez daha hatırlanacak. Özellikle Konak Meydanı'nda saat 20 itibariyle programlar düzenlenecek ve bu programların içerisinde Mehteranların ve Semazenlerin programı olacak ve yine İzmir'deki tüm camilerde olduğu gibi Türkiye

0: Türkiye'nin dört bir yanında da dualar okunacak.
1: Peki Gülçin, çok teşekkürler. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe de İzmir'den notlarını aktardı. Şimdi Nakaştepe'ye dönelim. Serap Belet konuklarıyla 15 Temmuz'un 10. yılında o gece yaşananları ve FETÖ'yle mücadelede bugün gelinen noktayı konuşmaya devam edecek. Serap, sözü şimdi sana bırakalım.
2: Semiha Şahin, çok teşekkürler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz İstanbul'da. Yanımda Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk ve XTV Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek var. Önceki saatte başladık. Hatta onların 15 Temmuz 2006 2016 günü yaşadıklarıyla, deneyimleriyle Uzay Kesmen Habertürk'ten arkadaşım yanımdaydı. Konuşurken dedi ki, aranızda en genç benim. Hayatımda, gerçi bizim de hayatımızda bu şekliyle hiç görmediğimiz bir şeydi ama bu darbe girişimi. O kendi deneyimi üzerinden anlatırken söz Alişer'e gelmişti. Biz orada yayınımıza bir ara verdik. Çünkü burada Gizem Türemen'in de anlattığı gibi çocuklarıyla gelenler var. Şimdi 10 yıl geçti üzerinden. O gün 10 yaşında, 12 yaşında, 5 yaşında olan gençler ya da 20 yaşında belki çok da derinlemesine olaya hakim olmayanların aslında FETÖ'nün nasıl bir paralel devlet yapılanması kurduğundan çok uzun yıllardır çok da haberleri yok. Polisin içinde, emniyetin içinde, yargı içinde, kamu kurumlarının içinde ne kadar geniş bir ağ yapılanması olduğundan ve daha sonra zaten adım adım bu kalkışma öncesinde de başka operasyonel girişimleri de var. Yani 7 Şubat 2012 MİT krizi gibi konuşuruz elbette. Tüm bunlardan çok da haberdar değiller. Bugün belki bunları konuşmanın bu açıdan da önemi var değil mi? Ne dersin Alişer?
3: Tam da öyle. Yani bugün mesela biz sadece 10 yıl önce ne oldu o geceyi konuşmuyoruz aslında. Yani hatta da FETÖ'yü kendisini konuşurken de çok gerilere gitmemiz lazım. Yani uzay hatırlattığı için doğru bir yerden de söyledin. Gizem'in az önce, bir önceki kuşakta sen de bence öyle not aldın abi. Çocuklarını getiriyorlar deniz. Şimdi bu öyle bir şey ki FETÖ belası. Ben mesela daha 2 gün önce 900 küsür kişi gözaltına alındı.
4: Ve bak, çoğu kamu görevlisi de mi?
3: Şimdi, evet küsürdü. Yani bakanlıklarda çalışan hala var. Bu gene konuşuruz yani mücadele yönteminin ben hala çok ciddiye alınmadığını, kişiselmiş gibi düşünüldüğünü, o eleştirilerim ayrı, bunu konuşalım biraz sonra ama bu mesele sadece 10 yıl önce gece bir saatte işte köprüyü kestiler, halka ateş açtılar meselesi değil. Bu yani 40-50 yıl geriye giden ve öyle şeyler yaşattılar ki yani hafızamızı, benim bile hafızamın yettiği Ergenekon'u koyarım, Balyoz'u koyarım bu işin içerisine, KCK davalarını sulandırmaları, bir önceki çözüm sürecini sulandırdılar. Hrant Dink cinayeti, Malatya katliamı,
4: Sakine Cansız'ın Fransa'da öldürülmesine kadar gidebilirsiniz ya.
3: Ya KCK operasyonlarındaki görüntülerin lanse bilerek verilmesi.
2: İşte Ergenekon Balyoz'u hatırlattın. Ben de muhabir olarak bütün o duruşmaları takip ettim. Her gün birdenbire bir yerden çıkan deliller, gizli tanıklar, neler gördük.
4: Evet. Seri numaraları bilinen el bombaları falan değil mi? Yani?
2: Tabii neler gördük.
3: Son bir şöyle anlatmak lazım belki gençlerin de, bu niye bunlar işte önemli. Şimdi sadece son 1,5 yıldır Türkiye'nin de merkezinde olduğu bölgede yaşanan gelişmelere beraber bakalım. Suriye'deki iç savaş bitti. Aynı zamanda PYD ile Şam yönetiminin savaşı bir şekilde bitti. ABD-İran savaşı devam ediyor. İsrail bölgeye nüfus etmeye çalışıyor. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı var. Evet. Türkiye'de bu işin merkezinde sadece artık coğrafi olarak değil masasında.
4: Masa.
3: FETÖ olsaydı bunların hiçbirisini biz düzgün atlatamazdık. Niye bunu söylüyorum? Gelin 5-6 yıl geriye gidelim. Ya Rus Büyükelçisini öldürdü bu adamlar.
4: Evet.
3: Rusya uçağını düşürdüler Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek için. İçeride huzuru bozmak için Hrant Dink'in ölümünde, cinayetinde elleri var. Savcılığın iddianamesinde o dönem bütün FETÖ iddianamelerini okudum. FETÖ'nün ilk cinayeti diye geçer. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu Rahmetli'nin dosyası açılıyor. Bakalım neler çıkacak. Benzeri bak.
2: Ki orada da onlarla ilgili çok ciddi iddialar var.
4: Tabii.
3: Yani Türkiye'nin kendi içerisinde bir şey yapmaya kalktığında içeride cinayet, dışarıda bir şey yapmaya çalıştığı zaman uluslararası suikastler, cinayetler yahut da krizlerle Türkiye'nin son 20 yılı ya 15 yılı falan aklıma gelen, ya Genelkurmay Başkanı'nı terörist başı diye aldırdılar. Siyasi atmosfer de çok eleştirilmeli o dönemki. Bir yanlış bir politikalar vardı. Oraya da hep beraber bazen teslim olundu falan. O işin artık geride kalan kısmı. Mesele 10 yıl önce yaşanan bir şey değil. 10 yıl gece burada şehit verilmesi meselesi değil. FETÖ'yü anlayamıyoruz. Onun için çocuklara bunu anlatmak lazım. Onun için müzesinde, okulunda bir daha yenisi olmasın diye. Dini kullanan, cemaatle hareket eden, siyasete sızarak iktidarın işine yarayacak işleri yapan, aynı şekilde muhalefeti iktidarı sizi getireceğiz diye sızan yeni yapılar oluşmasın diye bu FETÖ'ye çok iyi
2: anlamamız
3: lazım.
2: Yani yerini başkası doldurmasın bir FETÖ gidip ardına.
3: Maalesef.
2: Şu anki operasyon

0: bunları hatırlattım. Bugün sence ne kadar artık FETÖ tehdidi bertaraf edilebildi?
1: Sorun ne biliyor musunuz? Şimdi ben sol gelenekten gelen birisiyim. Ben böyle bir kilometreden yürüyen adamım. Solun hangi fraksiyondan olduğunu anlarım. Bakarım yani, ailesini falan sorarsın, nerelisin sorarsın, anlarsın. Hepimiz için yıllardır da bir şekilde içli dışta olundu diye baktığın zaman, konuştuğu zaman PKK'lı mı değil mi falan anlarsın. Bu FETÖ'yü anlayamıyoruz ki, sorun mu? Böyle bir kabuk değiştirme yok. Yani bak,
2: her şeye uyuyorlar.
1: Şunu yaparlardı yani, hani açık söyleyeyim. Ya namazını gizleyip alkolünü gösteren adamlardı bunlar. Yani tersidir değil mi?
2: Tabii,
1: ama tersini yapıyordu. Namazını gizli kılıyordu. Belki kılıyor muydu kılmıyor muydu ondan da şüphem vardı. Ama alkolünü bilerek gösterirdi. Ya, yakın çevremizde gördük. Birdenbire sonra baktık ki yurt dışında bir şey çıktı. FETÖ'cü çıkmış iddialar, baylotlar evet. Falan filan. Deşifre olması, tanıması çok zor.
0: Net bir örgüt profil yok.
1: Bugüne dair bir şeyle daha hemen sözü bırakayım. Onu da konuşalım. Kabuk değiştiren bir örgüt. Geçtiğimiz 40 yıl içerisinde de kabuğu çok değiştirdi. Bazen işte okullar açarak gösterdi. Bazen iş dünyasında kendini gösterdi. Derneklerde gösterdi. Siyasette gösterdi. Bu kabuğu hep değiştiriyor. Bence konuşulması gereken bugün. Gene kabuk değiştiriyorlar. Şimdi de çözüm sürecini bahane edip af istiyorlar. Park görüyorsundur.
2: Doğru.
1: Şimdi
2: tabii,
1: diyorlar
2: tabii.
1: Ya işte biz öyle... Ya kardeşim, önce siz bir terör örgütü olduğunuzun adını koyun da.
2: Adını
1: kendinize
2: koyun.
1: Bir biz teröre yaptık. Biz burada 253 kişiyi bir gecede öldürdük. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör eylemini gerçekleştirdiğini de kabul et. Kıyaslamak için söylemiyorum. İyisi kötüsü olmaz bu işin ama örnek olarak koyduğu şey, Abdullah Öcalan çıktı dedi ki ben yanlış yaptım dedi. Örgütün yanlış yaptı. Artık mücadele yöntemi bu değil dedi. Siz önce bir terör örgütü olduğunuzu anlayın. Bu devleti ele geçirmeye çalıştığınızı bir deşifre edin, öz eleştirinizi verin. Ondan sonra af talebinde bulunun. Büyük bir tehlike bence yeniden karşı karşıya olduğumuz ve böyle klasik gözaltına alınanlar, işte telefonundan çıkanlarla falan filan değil. İdeolojik olarak bir mücadele edilmesi lazım. O da bilinçli oluyor. Onun için teşekkür ediyorum burada bu yayına ev sahipliği yaptığınız için, bunları konuştuğumuz için. Bunları yaymamız yılda
0: evet,
1: bir değil, belki
0: gerekiyor.
1: De her alanda konuşmamız gerekiyor.
0: Siz ne dersiniz? Şimdi Alişer'in böyle 40 yıl, 50 yıl demesi üzerine bir önceki saatte siz, ben 1986'da Zaman Gazetesi'nde başladım ama o zaman FETÖ falan yoktu dediniz ya,
2: evet.
0: O cümleniz geldi. Sonrasında
2: doğru.
0: Neye tanıklık oldunuz bu? Hani birçok mecrada varlık göstermeleriyle çok, ve yerleşmeleriyle
2: çok
0: ilgili.
2: Çok güzel. Çok iyi bir hatırlatma. Ben 1986'da 18 yaşımda Zaman Gazetesi Ankara Rüzgarlı Sokağı'na gittiğim zaman işte Fehmi Koru, Adnan Tekşen, Mehmet Doğan ve Nabi Avcı'nın yönettiği, işte efendim Allah rahmet eylesin, Cahit Zarifoğlu'nun İstanbul'dan yazdığı, işte İsmet Özel'in yazılar yazdığı filan bir gazetede çalışıyoruz. Yani şöyle derim, hani biraz dedi ya, ben sol gelenekten geliyorum, ben solcunun yürüyüşünden biriyim, hangi meşrepten olduğunu. Ben de İslamcı gelenekten geliyorum. O dönemler herkes orada. Yani bütün gruplar var.
1: Aydınları, yazarları,
2: tabii yazarlar, yani herkes orada. Müthiş bir kadro var. Ve onların çıkarttığı bir gazete, biz de orada çalışıyoruz. Ama 17-18 ay sonra o çalıştığım gazetede beni attılar. Niye biliyor musunuz? Başörtülü kızlar ilk eylemlerini yapmışlardı, yürüyüş yapmışlardı Ankara Koçetepe Camii'nin önünde. Benim evet. Eşim de oradaydı. Polis yokluyor diye ben fotoğraflarını çekip koşa koşa gazeteye getirdim, basacağım. Ben o fotoğrafları çektim de beni gazeteden attılar çünkü o arada ele geçirmişlerdi. Şimdi böyle bir yapı.
0: O zaman yani 1988 filan diyorsunuz.
2: Tabii 87'nin, tabii. 86 3 Kasım'ında gazete çıktı. Ben oradaydım. 87'nin sonunda bu olay oldu. İlk. Sonrasında zaten çok hızlı bir şekilde dönüşüm. Yani İstanbul'a taşıdılar filan. Şimdi güzel bir hatırlatma. Dolayısıyla geçmişi de hep hatırlatarak gitmemiz lazım. Ama şu mesajı da vermemiz lazım. Hani gençlerle geliyor, çocuklarla geliyorlar meselesi var ya. Ben arabadan indim. Bir vatandaş dedi ki gel yavrum dedi, Hasan Bey dedi, fotoğrafını çekmek istiyorum, çocuğumun kimliği olursun dedi. Çocuğumun kimliği olursun. Bak şimdi böyle bir 6-7 yaşında bir tane genç bir çocuk.
0: Ufak.
2: Şimdi doğru, hep bizim geçmişi hatırlatarak da devam etmemiz lazım ki unutulmasın diye. Bakın arkadaşlar, şunu da hatırlamamız lazım. Türkiye'de ilk defa darbe teşebbüsü akamete uğratıldı. Yani 15 Temmuz'da daha önceki darbeler hep Türkiye'de yapılabildi ve öyle darbeler oldu ki başbakan bile astılar. Şimdi bir tane FETÖ'cünün ismini burada anmam lazım. Osman Özbostan mıydı ya? Osman Profesör. Osman soyadı önemli değil. Bir yayında, darbeden birkaç gün önceki bir yayında şöyle diyordu YouTube yayında. Ya şu anda ben bir profesör olacağıma bir subay olsaydım keşke. Memlekete daha büyük hizmet ederdim diyor. Ardından da şunu söylüyor.

0: diyor, bu memlekette de diyor, bu halk diyor korkaktır. Darbe yapmaya kalktığın zaman diyor, caminin imamı genelde caminin avlusundaki evinde kalır. Camiye gidip bir namaza bile gidemez korkusundan. Hiç kimse ses çıkartamaz. Böyle bir memleket burası diyor.
1: Diyor.
0: He. Peki 15 Temmuz günü ne oldu? Bütün camilerden ezanlar işte ve selalar oldu, okundu. Tabii. Ve kimse korkmadı. Yani ilk defa oluyor bu. Tabii. Yani bizim tarihimizde, darbeler tarihinde, öyle diyelim, darbeler tarihinde ilk defa bir darbe teşebbüs olarak kalıyor. Akamete uğruyor.
1: Bu toplumun, yani o gün buraya gelen insanlar ya da Beştepe'ye ya da meclise giden insanlar burada bu FETÖ gerçeğini kavramışlar mıydı? O gece ne olduğunu, bu darbe girişimini kimin yaptığını kavramış mıydı Hasan Bey?
0: Ama çok çabuk kavrandı. Yani onu söyleyelim. Yani bu...
1: Onu merak ediyorum. Tabii. Sizce şu oldu.
0: Mesela
1: o gün?
0: Emir komuta zincirinin olmadığı, yani Türk Sağlık Kuvvetleri'nin bir şey yaptığı değil. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin üniformayı çalmış olanların, bir şekilde oraya sızmış olanların bir kalkışması olarak hemen kodlandı zaten.
1: Evet.
0: Dikkat edin. Hani Hulusi Akar alınıp götürülmüştü. Kuvvet komutanları alınıp götürülmüştü. Anında bir atama yapıldı. İkinci ordu komutanı, birinci ordu komutanı İstanbul'da. Hemen Genelkurmay Başkanı olarak tayin edildi ve onun emri doğrultusunda askerler, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asil evlatları çıkıp bu darbecilere karşı mücadele etti.
1: Bir de az önce konuştuk ya, yani kabule yakıştırılamayan bir şey.
0: Tabii.
1: İnsanlar yani 21. yüzyılda bizim ülkemizde nasıl darbe?
0: Olur.
1: Dediler.
0: Şimdi hatırlayalım, Zekai Aksakallı'nın Ömer Halis Demir'e verdiği emri.
1: Evet.
0: Diyor ki evladım, şimdi o FETÖ'cü direkt, yani Semih Terzi özel kuvvetleri teslim almak üzere gelecek. O bir haindir. Bak şimdi bakın, Zekai Aksakallı özel kuvvetler komutanı, komutan olarak diyor ki evladım, sana talimatımdır. O bir haindir. Bunun sonunda ölüm var. Sen gereğini yap. O da diyor ki emredersin komutan.
1: Hiç gözünü kırpmadan.
0: Bak, emredersin komutan. Çıkıyor, geliyor, tak vurup onu öldürüyor. Şimdi kendisi şehit oluyor.
1: Burada bir cümlenizi alayım. Ya da durdunuz durmuşken. Devam edeceğiz ama sizin de kusura bakmayın. Önemli bir yerde durdunuz ama canlı yayınlar hazır olunca çok da bekletmek istemiyorum. Nereye gideceğiz? Meclise. Onlarca milletvekili elbette meclise gitti bir yandan da. Arzu Türk Uçar da Gazi Meclis'in içinde şu anda. Hemen sözü ona bırakalım Arzu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşlar sokağa akın ederken milletvekilleri de tam bulunduğumuz yere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na akın etti. Tam 10 yıl önce o karanlık gecede tüm milletvekilleri, Ankara'da bulunan milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve milli iradeye sahip çıkmak için tam da kameraman arkadaşım İbrahim Toz Bey'in görüntülerinin bulunduğu bu genel kurul salonuna giriş yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından vatandaşlar sokaktaydı. Ankara'da bulunan milletvekilleri de meclisteydi. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz'da yaz tatiline girmişti ve ara vermişti. Bu sebeple bazı milletvekilleri seçim bölgelerine, illerine gitmişti. Ancak Ankara'da bulunan bazı milletvekilleri vardı ve darbe girişiminin olduğu haberini alındıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni boş bırakmak istemediler ve buraya geldiler. Hem hükümet hem muhalefet milletvekilleri buradaydı ve dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman da yine buradaydı ve burada aslında bir tarih yazıldı diyebiliriz. Türkiye'nin her bir noktasında vatandaşlar, siyasiler her yerdeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletvekilleri vardı ve bu noktaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 bomba atıldı. İlk bomba 02:33'te Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesine atıldı ve oraya bir anıt inşa edildi. O anıtın üzerinde şehitlerimizin de ismi bulunuyor. Diğer bir nokta ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şeref Holü'nün bulunduğu noktadaydı. İkinci bomba tam ilk bombadan 59 dakika sonra atıldı ve bu sebeple de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki genel kurul salonunda bir sarsıntı oldu, toz bulutu oluştu, milletvekilleri arasında bir hengame yaşandı diyebiliriz. Ancak vazgeçmediler ve milletvekilleri sığınaklara doğru ilerlemeye başladı ve beklemeye başladılar. Darbede an be an yine sığınaklarda devam etti diyebiliriz. Hem hükümet hem de muhalefet milletvekilleri birlik ve beraberlik içerisindeydi.

0: ve saatler sabaha gösterdiğinde darbe girişiminin başarısız olduğu haberi geldi ve ardından milletvekilleri yavaş yavaş genel kurul salonuna, meclise doğru çıkmaya başladılar ve daha sonra darbe bildirisi ortaya çıktı ve akşam saatlerini gösterdiğinde o darbe bildirisi Türkiye Meclisi'nde genel kurulda okundu. Bugün burada programlar var, anma törenleri düzenleniyor. Saatler 15'i gösterdiğinde ise genel kurulda milletvekilleri olacak. Meclis Başkanı bir açılış konuşması yapacak ve saatler 15'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kürsüden hitap edecek.
1: Arzu Türküçer'e çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yayınımız devam ediyor. Hasan Öztürk, Ömer Halis Demir'i hatırlattı. Nur içinde yatsın. Adeta ölüme gider gibi zaten. Tabii, orada.
2: Zaten
1: yani evet. Tam anlamıyla.
2: Bunu anlatma sebebin Ömer Halis Demir'in kahramanlığı bir. Ama öbür tarafta Tüysallık Kuvvetleri'nin içerisindeki bir yapının bu kalkışmanın içerisinde olduğunu anlatmak için.
1: Tabii.
2: Yani şimdi buradan bir şey hatırlatmamız lazım. Dolayısıyla bu sadece bir darbe girişimi değildi. Yani
1: neydi?
2: Bu onu söyleyelim. Şimdi bir yine bir hatıra. Bu sefer 1994 ya da 95 olabilir. Cihat Özönder diye MHP'den milletvekili olmuş. Sonrasında mazbatasını almak için Esenboğa Havaalanı'na giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiş bir bilim adamı vardı. Bu bilim adamı o kadar Türkçüydü ki, hatta yani şaman oldu bile söyleniyor ama ben rahmet diliyorum. Çünkü bizim hukukumuz vardı, bana öyle bir şey söylememişti. Cihat Özönder 1995 ya da 94 yılında beni çok kapalı bir toplantıya davet etti. Profesördü kendisi Hacettepe Üniversitesi'nde. Hacettepe Üniversitesi Ankara, Hacettepe Üniversitesi'nde bir toplantı. Toplantı arkadaşlar, böyle telefon satan yok, cep telefonu satan yok. Telefon yok, kayıt cihazı yok, hiçbir şey yok. Sadece kalem kağıt da yok, sadece zihnine anlatabiliyorsun. Bir dosya çıktı, 40 kişi yoktuk, 35 kişi falandık. Bir dosya çıktı, bir sunum yapıldı. Dosya ne biliyor musunuz? CIA raporu. CIA raporunun özetini biliyor musunuz? Başlığı ne? Sovyetler çöktükten sonra Türk Cumhuriyetlerine nasıl gireceğiz? Amerikan CIA raporundan bahsediyorum.
1: Evet.
2: Amerikan CIA raporunun, bakın işte yani sonra insanda kafasına oturuyor bazı şeyler. Rapor ne diyor biliyor musun? Türkiye üzerinden yumuşak güçle neyi anlatıyor? Bize FETÖ'yü anlatıyor. Yani Kırgızistan'ın ne halde olduğunu biz biliyoruz. Sonraki diğer Türk Cumhuriyetlerinde tümünü de kasteyle söylüyorum. Amerika'nın CIA'nin bir aparatı olarak da Türkiye içerisinde örgütlenmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Yani bu kendi içerisinden oluşmuş, yani Türkiye içerisinde doğal bir şekilde yani oluşmuş ve bunlar da iktidarı ele geçirmek, devleti ele geçirmek isteyen bir yapı olarak bakmayalım Fethullah.
1: Peki vaktimiz azaldığı için sizin getirdiğiniz yerden bu arada bir kabuk değiştiriyorlar yorumlu Alişer Deleğin, size de soracağım ama Alişer'e de söz vereyim. Nasıl bu niyetlerini bu kadar gizleyebildiler Alişer, ya da nerede artık gizleyememeye başladılar?
3: Bu bir tane adamın.
1: Çünkü hep dile getirilen bir konuydu bu. Biri çocuğunu birini dershaneye gönderme mevzusunda da, yani kimilerinin toplumda dile getirdiği bir konuydu bu.
3: İşte aslında meseleyi yine Hasan abi çok güzel söyledi. Sonra da yanıt olacak şey orada. Bu bir tane adamın işte Erzurum'dan çıkıp İzmir'de bir dönem imamlık yapıp sonra yurt dışında oturup akıl edebileceği bir iş değil. Bu böyle bir kişinin, 10 kişinin toplanıp yapabileceği bir iş değil. Bu bir istihbarat faaliyeti. Bu dünyanın böyle ve hani bir ülkenin de değil. Yani böyle bir ağ oluşturulmuş, üzerine çok kafa yorulmuş, teorisi yazılmış bir istihbarat faaliyeti. Bu kadar büyümesinin arkasında var, bu kadar büyük gizlenebilmesinin de arkasında var. Şimdi ben teknolojiyi falan seven bir insanımdır. Ya ben daha bundan kaç yıl işte... 10 yıl önce ortaya çıktı. 15 yıldır kullanıldığı gözüken bir Bylock sistemi var. İşte FETÖ'cülerin evet. Çok kullandığı. Bakın bugün evet. Hepimizin telefonunda olan WhatsApp'tan daha ileri bir şey ya.
2: O zaman
3: ya, o zamanın teknolojisi kullanıldı. İçin yani daha WhatsApp'a yeni 3-5 yılda gelen özellikler o zamanlar var. İçine girişi, bunun şey yapılması, bir de onu sonradan bulandırmak için buldukları teknikler, evet. Senin telefonları çıkıyor, orada da çıkıyor, bende de çıkıyor gibi saçma sapan teknikler. Bu 3-5 insanın, akıllı insanın, çok kafası çalışan insanın yapacağı bir şey değil. Bu bir istihbarat faaliyeti. Amacı da her zaman için çeşitli zamanlarda CIA ile, belki de çoğu zamanla Mossad'la da, ikisinin de ortak zamanlarında dünyada ya, ne
2: Mossad'da
3: yapılacağı üzerine.
2: Mossad'la ilgili bir şey anlatacağım.
1: Mossad'la ilgili
2: bir şey. Evet.
1: Tamam.
3: Bir yani süren bitiyor galiba.
1: Yok, var. Hayır, bir 5-6 dakikamız var.
3: Türkiye'de bu işin deşifre edilmesi işte çok o açıdan çok doğru oldu. Yani hani benim tahminim, gönlümden geçen bu

0: hiyerarşik yapı içerisinde tepeden tırnağa tüm askerlerin de yapacağı bir darbe olsaydı bence çağımızda artık Türk vatan, Türkler, Kürtler, herkes sokağa çıkıp buna direnirdi. Ama bunun sakat yapısı 15 Temmuz gecesi değil, öncesinde zaten biraz deşifre olmuştu. Nerede? MİT başkanını şeye çağırdığı zaman. 17-20 başta. Siyaset de doğru bir yerde durarak bunu zaten deşifre etmişti. Yani belki darbenin geleceğini siyasetçiler de o dönemin iktidarda, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilmiyordu ama onları doğru zamanda deşifre ederek biraz bu geldiği gün, bir dakika
1: yani
0: bu ne deyip herkes öyle
1: Şubat'ta
0: rahat
1: anlayabilir. 7 Şubat Hakan Fidan'ın ifadeye, MİT Başkanı o zaman Hakan Fidan'ın gitmemesi, ifadeye çağrılması bir operasyon.
0: Tabii canım, o FETÖ'nün bir operasyonuydu. Tabii. Ve onun sonuna siyasi...
1: O bir dönüm noktası mı?
0: Bence öyle. O, yani ilk hatırladığım o. Sonra yavaş yavaş dershaneler üzerinden başladı. Dershaneler meselesi var. 17-25 Aralık en tapa çıktığı noktalardan bir tanesi ama tabii, siyasetin tabii, de bunu deşifre etmesi. Şimdi çok az açık, önce tabii. Mesela askeri hiyerarşiyi çeki o sakat ilişkinin hızlı anlaşılması ve buna karşı çıkılmasını konuştuk ama bir de yani sivil tarafında da meclisi de, şimdi az önce yayında aklıma geldi, orayı da kutlamak lazım. Muhalefetinden iktidarını.
2: Hepsini.
0: Bugün yolda gelirken izledim. İsmail Kahraman sivil kıyafetiyle evden koşa koşa belli ki kendini zar zor meclise atmış. O şeyi yönetiyor, işte meclisi, oturumu yönetiyor. Yanında Özgür Özel, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili. Şimdi o tartışmaya girmeyeyim. Onun çok güzel bir lafı var. Diyor ki yani 92-93 yıldır bu ülkede seçime giren bir partiyiz. Hı hı. Kaybettik, kazandık, darbecileri hiçbir zaman kaybetmedik diyor. Bütün güzel. Meclis alkışlıyor tabii, falan. Yani evet. O ruh da sokağa ateşledi. Sokak da o ruhu besledi. Yani bu bir topyekun bir direnişti. Ve ben o akşam mesela çok fazla yabancı basına bağlanıyordum. Hı-hı. Anlatmaya çalışırken ya ben bunu darbe dememeye çalışıyordum mesela. Çünkü bu bir darbe girişim. Darbe yani darbeyi koruduğumdan, kolladığımdan
1: bir
0: değil ama.
1: Bir başka bir sözcük bulabiliyor musun yerine?
0: Vallahi ben Cumhuriyet tarihinin en büyük terör eylemi diyorum.
1: Terör
0: ben
1: eylemi.
0: Hala onu diyorum. Terör eylemi bu.
1: Doğru.
0: Yani.
1: İnsanlar
0: yani çünkü
1: sivillere,
0: en iyisi asker kıyafeti giymiş. Hı-hı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu görünümü teröristlerin sivillerin üzerine ateş açmasın.
1: Peki başarılı olunsa ne olacaktı?
0: Biz burada olmayacaktık.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? O çok önemli. Bu hani darbe teşebbüsü olarak tanımlamak yetmiyor. Bunun sonunda bir kaos ve terörize edilmiş bir Türkiye ile de karşılaşacaktık. Hı-hı. Yani tabii. Şöyle. Yani o... Mesela işte... Tekirdağ'daki bir birlik Türkiye'yi, İstanbul'u kurtarmak için harekete geçecekti. İşte efendim Trabzon'daki birileri...
1: Tabii çünkü topyekun bir birlikle yapılmış bir şey değil bu.
2: Onun
1: içindeki bir yapı sadece.
2: Uzun süre bir terörize olmuş Türkiye. Tabii. Yani birbirinin...
1: Ya emniyet içinde parçalılık diyorsunuz.
2: Birbirinin boğazına çökmüş. Aynen evet. Boğazına çökmüş bir Türkiye haline gelir.
0: Şimdi
2: onu
0: bugünlerde
2: söyleyeyim.
0: Unuttuk ama PKK meselesi vardı. O tabii, günlerde bugün şimdi tabii, yok diye, tabii, iki yıldır yok tabii, diye tabii. Çok şükür bir şey demiyoruz ama belki de bir Kürt isyanı diye pompalanacak
2: aynen,
0: bir şey orada yaşayacak.
2: Aynen Semih Terzi için onun için...
1: Çok affedersiniz. Bu arada 15 Temmuz Şehitler Anıtı, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Güneş ışıklarından biraz umarım yanlış aktarmıyorum görüntüleri. Meclis Başkanı'nı görüyorum. Evet, vekiller orada. Çok sayıda isim. Bütün isimleri göremiyorum ne yazık ki ama Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılıyor. Şu anda Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel orada, Numan Kurtulmuş orada, Fermin Buldan orada.
2: Evet.
1: Evet, görebildiğimiz isimleri
2: AK
1: sizlere
2: Parti,
1: seslendirelim.
2: AK Parti Grup Başkan vekilleri orada.
0: MHP'yi evet. Gördüm.
1: Evet, evet bütün partilerden, evet, evet. Belki bütün partilerden
0: Grup Başkan vekilleri.
1: Katılımı evet, evet. Var. Grup evet, Başkan evet. Vekilleri evet, düzeyinde evet. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş en önünde Şehitler Anıtı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda.
2: Özgür Bey mi o?
0: Evet, Pervin Hanım'ın yanındaki Özgür.
1: Evet, evet, Özgür Özel. Evet, evet. Özgür Özel de orada. Celal Adan orada.
2: Evet. Hüsavat Bey'i mi gördüm? Neyse. Tabii,
1: olabilir.
2: Evet. Ama şu var. Gerçekten bu da çok güzel.
0: Bu ruh önemli.
2: Tabii tabii. Evet,
0: bu meclis
2: tabii.
0: Bir şeydi. Yani kapı da siyasi, önemliydi bu arada. Yeni kapı da çok
2: siyasi,
0: önemliydi.
2: Yani. Siyasi mücadele, siyasi kavga,
1: başka bir
2: rekabet,
1: şey, bu başka bir,
2: bu başka bir
0: bu
2: şey.
0: Bu FETÖ elbette. Siyaset üstü bir şey çünkü. Yani FETÖ'yle mücadele.
1: Tabii ki Özgür Özel de o gece meclise gitmişti tabii, ve tabii. Bunu defalarca
0: İsmail Kahraman mücadele arkadaşım da yaptı değil mi
1: Özgür Özel'e? Evet, meclisten görüntülerde ekrana geldi. Meclisteki Şehitler Anıtı'nda. Sözünüz bölündü. Nerede kaldınızı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Kabuk değiştiriyor mu? Yani FETÖ...
2: Ondan önce Mossad'la... Kaç dakikamız var? Mossad'la
1: kaç dakikamız var? Bir dakikaya sığar mı? Yoksa
2: sığmaz.
1: Bir sonraki
2: sığmaz.
1: Saatte Mossad'ı
2: sığmaz,
1: konuşalım.
2: Sığmaz. O zaman şunu söyleyeyim. Kabuk değiştirme meselesi. Benim çok kıymetli bir dostum vardı. Cumhurbaşkanımızın metin yazarı Hamdi Kılıç. Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Biz onunla konuş,

0: konuşuyorduk bu işleri. İşte darbe teşebbüsü falan sonra. Ki o gece de meclisin önünde yaralı taşıyanların biridir. Ha. Hiç kimseye de söylememişti. Ben başka bir görüntüden bulup dedim sen ne yapıyorsun, kendine dikkat et diye. Şimdi bu arkadaş demişti ki bana bir gün, Hasan bu mücadele 40 yıl sürecek. Niye dedim? Ya devlete giren 40 yıl sonra emekli oluyor ya. Şimdi öyle bir şey değiştiriyorlar ki, öyle bir şey dönüştürüyorlar ki. Yani hani dindardı sözüm ona değil mi onlar? Sen söyledin.
1: Namazı saklayıp alkolü gösteriyorlar.
0: Alkolü

0: Kürtçe oldular bir dönem.
1: Aynen öyle. Aynen. Ya bunu söyleyeyim. 20 saniyede. KCK'yı hatırlattın ya. Ben Diyarbakır'da böyle dolaşıyorum. Uçağa bineceğim. Birisi yanıma geldi. Koluma girdi. Sen dedi. Bak ben dedi. Yani ünvanını da söyledi. Burada söylemek istemiyorum. Çünkü başka bir dinle karşılaştık. Hala faaliyette. Dedi ki sen dedi çok dolaşıyorsun. Bunlara da destek veriyorsun. Bunların hepsi terörist kardeşim. Terörist. Bunların icabına bakacağız dedi. Yürüdü gitti.
0: Ne zaman oluyor bu?
1: Bu KCK operasyonlarından. Şimdi bu memlekette sağı sola kırdırıyorlardı ya. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kırdırdılar. Bu savaşın bitmesinde, bu terörün bitmesinde istemediler. Peki. Çünkü buradan güç devşiriyorlardı. Her kılığa giriyorlar. Benim şikayet ettiğim bir adam hala görev yapıyor. Onu da söyleyeyim yani.
2: Ha, bu da çok önemli. Bunu konuşuruz. Yani Mossad'la ilgili söyleyecekleriniz de var. Konuklarımla devam edeceğiz. Ama bu saati şimdi noktalıyoruz. Daha sonra görüşmek üzere.
3: Çok teşekkür ediyoruz Serap Belet, hem sana hem de konuklarına. Bu dilimi tamamlayalım. Saat başında Ayşe Süberker karşınızda olacak. 15 Temmuz özel yayını sürecek.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 14'e geliyor. 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminin 10. yılında Haber Hattı özel yayındasınız. Ben Ayşe Süberker. Habertürk muhabirleri de sahada. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gizem Türemen. Mecliste Arzu Türkuçar.

0: Beştepe'de Buse Gençtürk, Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda Emre Aytekin, Genelkurmay Başkanlığı'nda Serkan Şimşek. İstanbul'da da bir yayın noktamız daha var. Sessiz Tanıklık Enstalasyonu ve Deneyim Alanı oluşturuldu İstanbul'da. Orada da Buse Deviren bizi bekliyor. Dakikalar içerisinde muhabirlerimize bağlanacağız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz dolayısıyla bir makale kaleme aldı. O gece milletimiz ana vatanımızı işgale yeltenenlere istikbal harbinde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi dedi. Bu milletin en büyük gücünün birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu da vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: 15 Temmuz'da işgale yeltenenlere tıpkı İstiklal Harbi'ndeki gibi bir ders verildiğini vurguladı. Milletimiz bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktı dedi.
2: Tarihin akışını değiştiren koca bir milletin istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele ettiği o meşum gecenin üzerinden tam 10 yıl geçti. 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece Necip milletimiz, ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı. Her alanda FETÖ'nün kökünün kazındığını ifade etti.
2: Geçen 10 yıllık süre zarfında eli kanlı terör örgütü FETÖ ile mücadelemizi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda tavizsiz bir kararlılıkla sürdürdük. Çünkü devletimizin içine sızmış bu kanser hücresini temizlemek ve faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlamak, canlarını seve seve feda eden şehitlerimize en büyük borcumuzdu. Bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.
0: Ve gelin şimdi İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidelim. Serap Belet bizi orada bekliyor. Yanında da konukları var. Günün değerlendirmesini yapmak üzere. Serap, söz sizde.
3: Ayşe, çok teşekkür ediyoruz. Ayşe Süberker. Evet, burada konuklarımla aslında haberler verilirken, yayın akarken de konuşmaya devam ediyoruz. Elbette Hasan Öztürk ve Ali Şerdeli'nin kişisel de çok deneyimi var. Gazetecilik hayatları boyunca tanık oldukları. Onların hepsi yayına da sığmıyor. Vakit yettiğince konuşabiliyoruz. Az önce araya giderken Hasan Öztürk, benim Mossad'la ilgili söyleyeceğim bir şeyler var ama zaman yetmez dedi. O yüzden izninle Ali Şer, aslında söz sana verecektim ama bir duyalım ediyorum. Senin de söyleyeceklerin vardır. Nedir Hasan Bey bu?
4: Şuradan başlamak lazım bu hikaye. O da şu: Türkiye bir 28 Şubat yaşadı. 28 Şubat sürecinde Türkiye tarihinde olmadığı kadar ve İsrail tarihinde olmadığı kadar İsrail Türkiye'nin içine akmıştı, gelmişti. Önce bunun tespitini yapalım.
5: Nasıl burada. Yani? Güzel bir,
3: 28 Şubat döneminde.
4: Tabii. 28 Şubat sürecinde İsrail ve Türkiye tarihinde ilk defa İsrail Türkiye'nin içerisine akmıştı. Gelmişti yani. Yani burada ortak tatbikatlar falan da hepsini topyekun söylüyorum.
3: Buradan bir ama yere... siyasi işbirliğini de mi katıyorsunuz yoksa istihbarat örgütü çerçevesinden mi söylüyorsunuz yani?
4: Bu 28 Şubatçılar kimse, Batı Çalışma Grubu kimse, onlarla geliştirdiği ilişki biçimi İsrail Devleti'nin ve dolayısıyla Mossad'ın Türkiye'nin içerisinde çok operasyonel kabiliyetleri yüksek hale gelmişti. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi oradan buraya bir yere getireceğim. Geldiğimiz nokta şudur. Ben 2015'in Haziran ayında İsrail'den Ben Gurion Havaalanı'nda gözaltına alıp 18 saat sonra da deport edilen, 10 yıl boyunca yasaklanan bir gazeteciyim. Suçumu şimdi itiraf edeceğim. Şaşıracaksınız. 6 ay önce, ya daha doğrusu 4 ay önce yine gitmiştim. Kiminle? Allah rahmet eylesin. Nuri Pakdil, TİKA Başkanı o zaman Serdar Çam ve bir grup arkadaşla gitmiştik. Ve ziyaretlerimizi yaptık, gezimizi yaptık ve dönmüştük. Ben 3-4 ay sonra tekrar gittiğimde, bir Ramazan günü gittiğimde beni gözaltına aldılar. Ama öncesi var. O en son gittiğimde

0: Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Kudüs Baş Konsolosu'nun sürekli yanımızda olduğunu, bizimle çok ilgilendiğine şahit olmuştum. Oraya bir şerh düştüm, deliyorum. O gün, yani en son gittiğimde, Ben Gurion Havalimanı'nda ben gözaltına alındığımda, alınmadan önce de aradım, alındıktan sonra da aradım. Telefonum elimdeyken, henüz daha kopyalama yapılmadan önce. O telefona hiçbir şekilde cevap alamadım. Kimi arıyorum? Türkiye Cumhuriyeti'nin Kudüs Baş Konsolosunu arıyorum ve cevap alamıyorum. Saatlerce aradım, ulaşamadım. Sonra da telefonum elimden aldılar zaten. Ve ben o sorgu sırasında şu soruyla karşılaştım. Bana şunu sordular: TİKA terör örgütüyle ilişkin nedir? TİKA biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
1: Resmi.
0: resmi
1: Resmiydi,
0: kurumudur,
1: evet.
0: ajanstır ve bizim gönül coğrafyamızdaki bütün eski yeni ne varsa kültürel zenginlikleri ayağa kaldıran ve gönül coğrafyamızdaki insanlarla iletişimde
1: Dünyanın
0: geliştiren
1: dört bir yanında, evet.
0: bir kurumumuz. Bana Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet kurumunun terör örgütü olduğunu ve o terör örgütüyle benim ilişkimin ne olduğunu sordular. Peki bu sorgu bitti, beni deport ettiler. 10 yıl deport ettiler ve 15 Temmuz oldu. Hemen akabinde bakın.
1: Bir yıl sonra.
0: He, darbede o gece, darbe teşebbüsünün olduğu gece ve ertesi günü benim yanımdan ayrılmayan, ilk ziyarette, sonrasında da deport yediğim günde yanıma hiç yaklaşmayan, telefonlarıma cevap vermeyen, deport edildiğim halde bile hiçbir şekilde bir devlet görevlisi olarak görev almayan başkonsolos Aksa'da, Mescid-i Aksa'da Türk bayrağı sallayarak darbeye karşıyız diye sallıyordu. O Fethullahçılıktan ihraç edildi. Şimdi Mossad'la ilgili ilişkisinde bir örnek daha. Güneydeki sevdiğimiz ülke tanımlamasını yapardı Fethullahçılar. Bu, hatırlıyor musunuz şeylerde, ses kayıtlarında ve şey. Güneydeki sevdiğimiz ülke.
1: İsrail'i
0: Neresi?
1: mi
0: İsrail.
1: kastediyorlardı?
0: Tabii ki İsrail. Sonra yine söyleyelim. Bunların en meşhurlarından biri, yani o güneydeki ülkeyi seviyoruz diyen, şu anda İsrail'de yaşıyor. Bu da Fethullahçıların Mossad'la ve CIA ile olan ilişkisine bir örnektir.
1: Peki ne dersin bu tespite, bu değerlendirmeye? 28 Şubat'ı da tabii o konudaki tespit ne değerli Şah Hasan Bey'in?
0: Yani Kerim Balcı, o da Kerim Balcı ismi aklıma gelmemişti, orada hala.
2: ana hedefinde bence Türkiye'deki faaliyet gösteren pek çok terör örgütünden ayrılan bir nokta var FETÖ'nün. Şimdi PKK, DHKPC, TKPM ile bir sürü, hani alfabeye sığan bir sürü örgüt gördü bu ülke. Hepsinin hedefi devleti yıkmaktı. Marksist-Leninist düşünce için olabilir, yeni bir devlet kurmak için olabilir. Hedef devleti yıkmaktı. FETÖ'nün hedefinde devleti ele geçirmek vardı. İlk günden beri hep buydu. İçine sızıp devleti ele geçirmek. Niye? Güçsüz bir Türkiye. Bence amaç hep
0: Çok
2: buydu.
0: güzel. Çok güzel.
2: Güçsüz Türkiye kimin işine yarar? Yani uluslararası ilişkilerde hep neye bakarız? Bu saldırıdan başlarsın. Bu saldırı kime yarıyor?
0: Hocam düne kadar NATO'nun işine yarıyordu.
2: Mesela. Dolayısıyla ABD, daha Pentagon.
0: Tabii.
2: Pentagon çok mu uzak Mossad, yani o İsrailli oradaki o nüfusu falan. Yani güçsüz Türkiye kime yarar? En başta da, yani bence onun akıl babası, az önce bahsettiğimiz teknolojiye kadar onun eline veren Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. O noktada ikisinin ortak çalıştığını düşünüyorum. Yani doğrudan Mossad'ın ürünü, CIA'nin ürünü
1: Muhtemelen,
2: değil, ama
1: evet.
2: bir ortaklık var. Çünkü amaç ortak, güçsüz bir Türkiye. Onun için az önce saydığım işte Rusya Büyükelçisi'nin öldürülmesinden, Rus uçağının düşürülmesi, bir önceki çözüm sürecinin çökertilmesi, Hrant Dink cinayeti, hepsinin ana hedefi biraz ayağa kalkmaya çalışan, bölgesinde olan bitene bir pozisyon almaya çalışan Türkiye'nin önüne geçmekti. Şimdi 2 yıldır memlekette daha sağlıklı ilerleyen süreçler var. Bölgesel süreçlerde, sadece çözüm süreci için demiyorum, bölgedeki dengelerde de. Bence bu niye? İşte ortada bir FETÖ yok çünkü. Yani şu an içeri
0: En
2: sızmış.
0: azından hareket
2: Var
0: edemiyor.
2: da karar mekanizmalarında yok
0: Çok
2: belki.
0: güzel.
2: Hani
0: Evet.
2: daha önce oralara kadar bakan gördük ya. Biz hani, yani şimdi bugünlerde adını zikretmek bile
0: Generaller,
2: istemiyorum.
0: değil mi?
2: Genereller bakan gördükken yani bakanlık yaptı falan. Siyasette de vardı, askerde de vardı, bürokraside de vardı. Şimdi öyle karar verecek merciler de yok. Tam 2 gün önce hala oldu ama. Şimdi bu kabuk değiştirme meselesini tekrar tekrar vurgulamamın sebebi o. Bu zihniyet hiçbir zaman bitmez. Yani CIA için de bitmeyecek, Mossad için de
1: Peki
2: bitmeyecek,
1: nasıl,
2: yabancı
1: nereden
2: güçler için de
1: destek
2: bitmeyecek.
1: buluyorlar hala? Yani geçmişten bugüne içinde yer almış ve kendini gizlemiş olanların varlığını sürdürmesi var. Bir de kendilerine taraftar bulabiliyorlar mı hala?
2: O çok böyle hani hala kendilerine inananların, kendilerini doğru bulanların, akrabanın, eşin, dostun yardımıyla yürüyecek bir organizasyon değil. Gene hala bence arkasında bir uluslararası istihbarat faaliyetinin dolayısıyla oraya tanınan imkanlar var. Şimdi bugün haberlerde ben de az önce arada gördüm. MİT şeyi tespit etmiş mesela. Şimdi bu 2000 yeni yapılan onların bir yönetim kurulu mu ne var? Hani şey Fethullah Gülen öldükten sonra yeni bir böyle bir icra kurulu gibi bir şey kurmuşlar. O kuruldakilerin isimleri tespit edilmiş. Yaşadıkları evler şimdi tespit edilmiş. Hı-hı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından. Bak hepsi lüks evlerde yaşıyor. Hala bir 10 bin dolar maaşlar konuşuluyor. Şimdi şu da var. Onu da biliyorum yani. Ben gittiğimde orada böyle karşımıza gelip konuşanlar da var. Yani ben diyor işte ülkede profesördüm, ismini vermeyeyim, profesördüm, burada şimdi pizza servisi yapıyorum diyor. Yani bir dönem Fethullah Gülen'e inanmış, onun söylediklerini doğru diye düşünmüş. Şimdi yoksulluk içinde pizza servisi yapıyorum. Hani yani acıyacak durumda değilim maalesef. Yani özür dilerim, insani bir şey belki anlattı ama acıyabilecek şey de değilim. Daha o ateşim sönmedi yani. Öyle bir sorun. Belki de bu benim zaafımdır ama.
3: Ya nedamet getiren var mı? Nedamet getiren?
2: İşte kaç tanesi var? Ona geleceğim yani. Ya. Şimdi bak yeniden bir yapılanma
1: bundan
2: içerisinde.
1: Bundan hiç haberdar olmayıp belki hani çocuğunu göndermişler. Sensizde öyle mağduriyetler.
3: Çok istisna var ya. Çok evet. İstisna. Ya beni söyletmeyin Allah aşkına. hapishanedeki kadınlar hamile kaldılar oradan kurtulmak için. Bakın yani ben hiçbirin nedamet getirenler yok. Yani ya biz ne yaptık ya? Ya birisine kandık, bu işler başımıza geldi. Tövbe estağfurullah diyen yok.
1: Örgüt üyesi olmayıp, ben örgüt üyelerini kastetmiyorum. Örgüt üyesi olmayıp da sadece işte belki bankasını kullanan ya da çocuğunu gönderen, bunlardan bağımsız insanlar da vardır
3: ya,
1: mutlaka.
3: Ya herhalde.
1: Onu kastediyorum. Zaten, onu kastediyorum. Zaten, yani bakın, onlar bambaşka.
3: Bakın bir şey söyleyeceğim. Yani eğer örgüt için çalışan, hepsine yönelmiş olsaydı devlet çok başka bir şey çıkar. Şimdi
1: tabii.
3: Sosyolojiye de bıraktı bazıları. Sosyoloji kendi içerisinde bunu tamamladı. Bunu bu süreci tamamladı. Yani elbette diyor. Yani ders annesine çocuğunu yazdırmış. Veya bir bakmış ki bir şey oluyor. Bu o insanlar bu sosyoloji içerisinde, hı hı, kendi hayatlarına devam ediyorlar. Ben
1: evet.
3: Ben gerçekten bu örgütün içerisinde hiyerarşide yer alan.
2: Karar mekanizmasında
3: yer alan. Yani kaç tanesi nedamet getiriyor? Hayır ya.
1: Yok, tabii
2: çok. Ona geleceğim bak.
1: Ona gelmeden çok özür dileyerek yine bir meclise dönelim mi Arzu Türkuçayır'a? Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 15'e doğru da oraya gelecek. Orada bir özel oturum var. Söz sende Arzu.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bulunduğumuz nokta Şeref Holü. Burada bir anma töreni düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anıta gittikten sonra bulunduğumuz tam da bu noktaya Şeref Holü'ne geldi ve burada bir kısa açıklama yaptı. Ve bu tarz kötüye yönelik operasyonlarda mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hemen buradaki gelişmelerden, yapılan hazırlıklardan bahsedelim. İki tane sinevizyon bulunuyor. İbrahim Tozbey görüntüleri ekranlarınızda. Burada o karanlık gecede Türkiye'nin dört bir noktasında, özellikle İstanbul ve Ankara'da, Türkiye'nin kalbi sayılacak noktalarda darbecilerin hedefinde olan yerlerde yaşanılan kesitler burada sunuluyor. Hemen şu tarafa doğru gidelim çünkü burası oldukça önemli olacak. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o karanlık gecede 3 tane bomba atılmıştı. Onlardan ilki Bahçe'ye, ikincisi ise tam da bu Şeref Holü'nün bulunduğumuz bu yere, bu noktaya vurulmuştu ve orayı mümkünse kameraman arkadaşımdan rica edeceğim bizlere göstersin. Orası bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müze olarak hazır halde bulunuyor. Buraya gelen vatandaşlar da o gün neler olduğunu buradaki görüntüden aslında anlayabilirler. Hemen bu tarafta, bu noktada da 15 Temmuz'un sabahında, zafere varılan sabahta gazete manşetlerine yer verilmiş. İşte burada gazetelerde o günün nasıl anlatıldığı, kahramanlık hikayesinin nasıl yazıldığı, o büyük destan burada gazetelerde verilmiş ve şehitlerin anısına da burada görmüş olduğunuz üzere kırmızı karanfiller konulmuş durumda. Sabahın erken saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlıklar yapıldı. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Mevlid töreniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde program başladı. Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anıt mezara gitti ve orada şehitlerin anısına isimler yazılıydı ve oraya karanfil bıraktı ve ardından bulunduğumuz bu noktaya geldi. Şeref Oli'nde bir resim

0: oluşturuldu. O resim sergisinin içerisinde de 15 Temmuz sürecinde verilen mücadele, destekler ve yaşanılanlar resimlerle gözler önüne seriliyor. Mecliste genel kurulda mesai hiç bitmemişti. Milletvekilleri buradaydı. Darbe girişiminin olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından milletvekilleri de hükümet ve muhalefet milletvekilleri de buradaydı. Ankara'da bulunan vekiller buraya geldiler ve milli iradeye sahip çıktılar ve o karanlık gecenin ardından tam 10 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yoğun programlar var ve saatler 15'i gösterdiğinde genel kurulda bir anma töreni yapılacak. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açılış konuşması gerçekleştirecek. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara genel kurula hitap edecek.
1: Arzu Türküçer, çok teşekkürler. Sana yine bağlanacağız. Bu kez Beştepe'ye gidelim. Orada da Buse Gençtürk karşımızda. Beştepe'de program nasıl Buse?
2: Serap Beret, Beştepe 15 Temmuz'da darp aslında hedef alınan en kritik noktalardan birisiydi. Karşısında da Jandarma Genel Komutanlığı bulunuyordu. Bu nedenle de oldukça kritik bir noktaydı. Bugünkü programlardan başlayalım dilerseniz. Bugün saatler 18'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir programa katılacak. 10. yılında 15 Temmuz isimli o programda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak. Saat 18'de başlayacak programda önce bir konser yapılacak. Bir saat sürecek olan o konserin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 19'u gösterdiğinde Millet Bahçesi'nde konuşmasını yapacak. Anma konuşmasında şehitlerin isimlerini tek tek okuyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama ondan önce bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Şehitler için dualar edildi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de bir törene katılacak ama Beştepe'de yaşananlara bakacak olursak bundan tam 10 yıl önce darbecilerin hedefindeydi ve Beştepe bu nokta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da halka meydanlara çıkma çağrısında bulunmuştu. O çağrının ardından binlerce vatandaş Beştepe'ye akın etti. Darbeciler vatandaşları korkutmak için F-16'larla alçak uçuş yaparken bir yandan da sonik patlamalar yaptı ve siviller hedef alındı. Uzun namlulu silahlarla helikopterlerden darbeciler sivillere ateş açtı. O esnada külliye ve çevresine 29 vatandaş şehit düştü. Jandarma kavşağı millet camisi çevresine de isabet etti o bombalar ve güvenlik güçleri darbecileri püskürttü. Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri de müdahalede bulundu. Külliye'nin hemen karşısındaki jandarma genel komutanlığındaysa darbeciler darbeye direnen personeli etkisiz hale getirmek için depolara kilitledi ve o dakikalarda da darbeciler kaçmaya çalıştı. Helikopterlerini jandarma genel komutanlığının üstüne indirmeye çalıştılar ancak başarısız olacaklarını anlayınca darbenin başarısız olacağını anlayınca da bu sefer jandarma genel komutandaki belgeleri imha ettiler. İşte o direniş 22 saat sürdü ve bir demokrasi nöbeti başladı. 15 Temmuz'dan sonra o nöbet 27 gün sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o nöbete katıldı ve bundan tam 10 yıl sonra 15 Temmuz'da yine şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Buse. Özel Harekat Daire Başkanlığı'na, Gölbaşı'na dönelim şimdi. Emre Aytekin, orada bir hava harekatı olmuştu. 44 şehit verildi ne yazık ki Gölbaşı'nda. Gerçekten korkunç bir geceydi Emre'nin olduğu noktada yaşananlar. Ve bugün de yine gece yarısına doğru orada bir anma programı yapılacak. Kimler katılacak? Program nasıl bir program Emre?
3: Evet Serap Belet, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde de bu yılda Özel Harekat Başkanlığı'nda 23.30'da bir program yapılacak. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet katılacak. Peki 15 Temmuz'da Özel Harekat Başkanlığı'nda neler yaşandı? Kısaca onu da bir hatırlatalım. FETÖ'cü darbecilerin aslında ilk hedefleri burasıydı. Çünkü kendilerine karşı gelecek en büyük operasyonun buradan olduğunu biliyorlardı. Özel harekat polislerinden geleceğinin farkındalardı ve buraya defalarca bombaladılar. F-16 savaş uçaklarıyla buraya defalarca sığınak mühimmatı, sığınak patlatıcı mühimmat attılar ve 44 vatan evladı şehit oldu. Bizler de o şehitler için yapılan 15 Temmuz şehit

0: Tekler anıtının içerisinde. Şöyle hemen etrafı gösterelim. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getirsin. Bakın orada şehitlerimizin o gece kullandığı silahlar, eşyaları, mühimmatları burada sergileniyor. Şehit Hüseyin Goral'a ait bir makineli tüfeğin, işte o patlama sonrası zarar gören makineli tüfek burada sergileniyor. Diğer şehitlerimizin de o gece kullandığı silahlar, eşyaları, tabancaları, şarjörleri onlar için hazırlanan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sergileniyor. Tabii bu anıta ziyaretçilerin ilgisi de oldukça yoğun. Sabah saatlerinden bu yana da anıta ziyaretçiler gelebiliyor. Yine vatandaşlar da buraya ziyaret edebilirler. Şöyle sizi özel bir yere götüreceğim. Aslında biz de ilk girdiğimizde bayağı bir etkilendiğimiz bir nokta. Hemen anıtın iç bölümünde özel bir bölüm var. Hemen şöyle oraya doğru ilerleyelim. Buranın önemini anlatmak istiyorum size. Şöyle bir tavanı göstermek istiyorum. Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Bakın burada kırmızı ışıklar. O ışıklar 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan vatandaşları ve görev yapan polisleri temsil ediyor. Beyaz ışıklar ise 15 Temmuz'da bu vatan uğruna şehit olan kahramanları temsilen buradaki anıtta böyle yansıtıldı. Tabii şehitlerimizin fotoğrafları da yer alıyor. Bu anıtın iç bölgesi. Burası da Özel Harekat Başkanlığı'nda o gece şehit düşen 44 vatan evladının fotoğrafı da yine burada ziyaretçilere gösteriliyor. Burası 15 Temmuz Şehitler Anıtı Özel Harekat Başkanlığı'nda bulunuyor. O gece en önemli noktalardan birisiydi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilerin ilk hedef aldığı nokta burasıydı. F-16 savaş uçaklarıyla buraya saldırdılar. Sığınak delici mühimmat kullandı FETÖ'cü darbeciler ve o bombalama sonucunda 44 vatan evladı şehit oldu. Onlarca polis yaralandı. Bugün 10. yıl dönümü ki özel bir program anma töreni olacak. Akşam saatlerinde 23.30 sıralarında İçişleri Bakanı ve beraberindeki heyet buradaki Özel Harekat Başkanlığı'ndaki anma törenine katılacak diyelim. Sözü tekrar size bakalım.
1: Aytekin'e çok teşekkür ediyoruz. Gece 23.30'da başlıyor program İçişleri Bakanı'nın katılacağı. Tekrar buradayız İstanbul'da. Bugün örgütün nasıl kabuk değiştirdiği ya da varlığını nasıl sürdürebildiği üzerine konuşuyorduk. Maddi desteklerden bahsederken gazeteci Ali Şerdelek bölündü.
2: Yani şeyi bu hala şimdi bugün işte MİT deşifre etmiş. Mesela İcra Kurulu diye bir kurulları var. Fethullah Gülen'in kendisi öldükten sonra icra heyeti. Üst düzey isimlerini de deşifre etmiş ve bunların evi, yaşadıkları evler. Ve hala bir maaş sistemi var, evler çok lüks, 10 bin dolar gibi bir maaşlar ortada şey yapıyor, geziyor falan. Bu hani hala gönüllüleri var, o gönüllülerin bağışlarıyla ya da işte elde avuçta kalan paralarla 10. yıl artık, yani 15 Temmuz'un ne daha sermaye mi kaldı, şey mi kaldı yani. Dolayısıyla hala arkasında bir güç olduğunu gösteriyor. Bir de şimdi garip olan, hala böyle aktifliğinde, işte geleceğe de bugünden de anlaşılması, bugün bu geçmişi konuşurken geleceği bırakmamız gereken meselelerden bir tanesi de bu. Yaklaşık 1-1,5 aydır sosyal medyada, daha doğrusu bir yıldır falan bir kavgaları var. Yani örgütün bir kavgası var.
1: Ne üzerine?
2: Fethullah Gülen öldükten sonra önce miras kavgası olarak başladı. Bu parayı kim yönetecek diye başladı. Sonra bu icraiyeti uyduruldu. Kim yönetecek diye başladı. Oraya küsenler oldu içeriye alınmadıkları için. Örgütü kim yönetecek ve nereye gidecek bu örgüt kavgası aslında? Yani böyle temelinde kim buranın yeni ağababası olacak kavgası üzerinden
3: bir kavga. Bir de yeni nesil baş kaldırdı biraz daha.
2: Yeni nesil özellikle 15 Temmuz'u bir şey olarak görüyor. Bu yanlıştı diye görüyor. Ama bakın o kavgada bile, şimdi ben biraz yakından takip etmeye çalıştım. O kavgada bile bir kere bile biz şunu yanlış yaptık demediler ya.
3: Evet.
2: Yani demediler ki senin talimatınla, senin emrinle zamanında şu eylemi yapmıştık, bu yanlıştı. Kavgalarında bile birbirlerini buna bile suçlamıyorlar. Ama, bırak özür dilemeyi.
3: Dur, çok küçük bir parantez. Ama şöyle bir şeye inandıkları için. Mesela kainatın ve dünyanın hala işte efendim devam etmesinin müsebbibi Fethullah Gülen diye inanıyorlardı.
2: Tabii. Emir oradan geldiği için hala öldüğünden sonra bile bu kadar yanlışa bile sorgulamaya bile tenezzül ediyorlar. Evet. Oraya bile yeltenemiyorlar.
1: Peki bütün bu tartışmalara rağmen bugün bu yeni yönetim kurulu vesaire, bu terör örgütü fırsatını bulduğunda yeniden güçlenmek ve aynı hedefler için çalışmak için hazırda mı bekliyor? Uykuda mı bekliyor? Pusuda mı bekliyor? Yani nedir burada dikkat edilmesi gereken şey? Bundan sonra bir benzer durumun önünü almak için.
3: Güzel.
2: Yani zor bir soru. Bir yandan.

0: zoru ama yani... şöyle diyelim. Hiçbir cemaat, hiçbir grup, hiçbir etnisite, hiçbir neyse adı olmadan hani mesela devlet kadrolarına atamalar yapılıyor değil mi? Hı hı. İşte memurlar alınıyor değil mi?
1: Evet.
0: Bu buradaki standart buradaki liyakat. kurallar öyle bir cemaatin adamı, bir derneğin adamı, bir grubun adamı,
1: herkese eşit bir etkisini. Siz az önce dediniz ki hala biri görevde benim de tanıdığım.
0: Evet.
1: Yani bu FETÖ'yle mücadelede...
0: Muhtemelen şöyle bir şey oldu. Gizli tanık oldu. Oradan yırttı diye düşünüyorum ama ben kendim dedim
2: ama
0: ki...
2: Ama bak şöyle anlıyorum. Doğru bir şey söylüyor. Bırak Fethullah Gülen'i. Ali Şerci'yi bile sınavdan 100 almış bilmem ne. Bu çocuğu elemeyin.
0: Aynen.
2: Yani devleti yeniden böyle sadece FETÖ değil ya tabii hep canım, tetikte olmamız için, lazım. Tabii. Bu oğlum, örnek ben üzerinden onu, yani Ali Şercilere de açmayalım, ya, Hasancılara da açmayalım.
0: Çok güzel.
2: Şimdi, doğrusunu açalım yani.
0: Bu cümleyi kurmak istiyorum. 15 Temmuz'un yıl döneminde kurmak istiyorum. Bu memlekette 40 yıldır bu işi yapıyorum ve İslamcı denen kimse gösterecek adamlardan biri benim. Bu memlekette Cumhuriyet projesi tuttu kardeşim. Bir Cumhuriyet projesi tuttu. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti ve bu cumhuriyet projesi tuttuğu için de öyle işte hala saltanat meraklıları varmış gibi yok kardeşim. Hilafet meraklıları yok kardeşim. Bu memleket tut. Bu cumhuriyete öyle sahip çıkacağız ki.
1: Toplumun kimse, tamamında bir mutabakat var. Hiç kimse, sahip çıkıyor.
0: Hiç kimseye bırakmadı. Hiç kimsenin evet. değil. Hepimizin. Bak hiç kimsenin değil. Hepimizin. Şimdi buradan da şunu söylememiz lazım. Bak hep biz Fethullahçılara anlattık, Fethullah Gülen'e anlattık. Evet. Darbe teşebbüsünde bunlar alçaklara anlattık. Bir de buna karşı direnenlere birkaç şey söylememiz lazım. Yani Cumhurbaşkanımız söyledik. O olmasaydı, onun liderliği olmasaydı biz belki şu anda başka bir şey olacaktık. Bu bir. İki, biraz önce meclisi konuştuk değil mi? Halk, vatandaş. Ya bir tane sahne var. O arkadaşla tanıştım. Hani bu tankın altına yatan arkadaş var. Hatırlıyor musun tank? Bak dikkat ettin mi? Dövmeli böyle. Her tarafı dövme böyle. Enteresan bir adam. Enteresan böyle baba yiğit sporcu bir adam. Şimdi tank geliyor yatıyor. Tank yönünü değiştiriyor. Kalkıyor. Döndüğü tarafa yine yatıyor. Şimdi bu nasıl bir şey? Bu büyük bir şey. Çok büyük bir şey.
1: İşte bu mücadeleyi yapanlara madem sözü getirdiniz şehitler makamına hemen bulunduğumuz yerin İstanbul'u bilmeyenler için biraz altında 15 Temmuz şehitleri için yapılan şehitler anıtına da diyebiliriz. Gizem Türemen'e bir sözü bırakalım. Yoğun bir ziyaret vardı orada. Gizem.
3: Serap Belet, sabah erken saatlerden itibaren sadece İstanbul değil yurdun dört bir yanından şehitleri anmak, rahmet ve minnet gösterisinde bulunmak, o geceyi bir kez daha hatırlamak adına şehitler anıtına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şehitler anıtına ziyaretler oldu. Hala devam ediyor. Gün içerisinde ara ara yoğunluk da yaşanıyor. Sadece o gece sokaklara çıkan, o geceyi hatırlayanlar değil, o zaman 2 yaşında, 3 yaşında olan, şimdi aradan geçen 10 yılda biraz daha yaş alan ve o günü çok az da olsa hafızalarında hatırlayan ya da annelerinin babalarının anlatmasıyla hatırlayan küçükler, minikler de gün boyu şehitler makamına geldiler, ziyaret ediyorlar. Gün boyunca duaların durmayacağı, gün boyunca Kur'an okunacak ve gözyaşlarıyla hem hüznün hem de gururun bir arada yaşandığı bir nokta burası. Maneviyatı çok yüksek. 253 şehit verdik bundan 10 yıl önce. Elbette o gece kaybettiğimiz o şehitlerin acısı hala taze ama o gece milletin iradesiyle, milletin dik duruşuyla, direnişiyle elde edilen o zaferin ruhu da hala yaşatılıyor. Erdi Demir Şehitler Makamı'nın ziyaretlerini, buraya gelenleri getiriyor ekranlarınıza. Şehitler Makamı'nın içerisinde o gece şehadete yürüyenlerin isimleri yazılı duvarlara. Bugün onlar için dua okunuyor. Bütün bir yıl elbette bu makam açık, ziyaret etmek isteyen herkese ve elbette yanındaki 15 Temmuz Hafıza Müzesi de öyle ama bugün en yoğun gün. Çünkü çok erken saatlerden itibaren Zincirlikuyu'dan bu noktaya bir yürüyüş gerçekleşti. Ardından da farklı illerden gelenler, ziyaret edenler hala var. En kanlı direnişin yaşandığı nokta burasıydı. O gece saat 22'yi gösterdiğinde tanklar hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapamıştı. Ama bu köprü üzerinde 34 can şehadete yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbecilere karşı meydanlara inin, sokaklara inin.

0: çağrısının ardından bedenleriyle siper oldular koca koca tanklara. Taş atarak, sopa atarak darbecilere engel oldular. Gün doğduğunda o darbe girişimi engellenmişti. Ancak geride 253 şehit kaldı. O şehitlerin anısına Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. Ve şehitlik makamı kuruldu. 2019'dan bu yana da ziyarete açık. Gün boyunca da ziyaretçileri ağırlayacak. Biz de aktaracağız.
1: Türemen'e çok teşekkür ediyoruz. Bir başka noktaya gidelim. Bu hafızayı diri tutmak için sessiz tanıklık enstalasyonu, bir deneyim alanı oluşturuldu bugün için ve ziyarete açıldı. Buse Deviren de o noktadan karşımızda. Buse.
2: Evet, Taksim Meydanı'na kuruldu. Buraya insanlar elbette ki 15 Temmuz herkes için, bütün Türk milleti için oldukça önemli. Ve duygularını ifade etmeleri için de bir alan tanındı aslında. O güne dair hissettikleri, o günü yaşayanların bugün ne hissettiklerine dair bir not alanı aslında bu. Hemen ilk önce isterseniz şu alana bir gidelim, bir bakalım neler yazılmış. İletişim Başkanlığı tarafından kurulmuş bir alan burası. Burada kiosklar var ve bu kiosklar aracıyla sözü size bırakıyoruz dediler. Yazacağınız her mesaj milli iradenin bir simgesi olacak dendi ve bu çınar ağacı var ortada görüyorsunuz. Yazılan mesajlarda çınar ağacına ulaşıyor ve onların yapraklarında hayat buluyor. Böyle bir 15 Temmuz'un 10. yılına özel böyle bir alan oluşturuldu. Milli irade çınarı dendi. 10. yılda aynı ruhla, iradeyle çınara ses ol, yarına iz bırak diye bir yazı not edildi. Tam 10 yıl önce bu aziz milletin sarsılmaz iradesiyle kök saldı bu çınar. Çınar'ın tanımlamasını bu şekilde yaptılar. O karanlık geceden canını siper eden kahramanlarımızın cesareti kökümüz oldu. Bugün o kökten aldığımız güçle yarınları, milli teknolojiyi ve istikbalimizi inşa ediyoruz diyerek bu alana not düşürdü. Peki bu kiosklarda neler oluyor? Tabii Taksim Meydanı biliyorsunuz kalabalık bir alan. Dolayısıyla buraya geliyor insanlar ve aslında o söylenen gibi işte buraya gelerek bir mesaj yazıyorlar. Örneğin biz de isterseniz yazalım. 15 Temmuz şehitleri için yazalım. 15 Temmuz şehitlerinin ruhu şad olsun diyelim. Buraya yazıldıktan sonra akabinde de o çınar ağacının gövdesinden yukarıya doğru çıkacak. Hemen buradan yazdıktan sonra az sonra buradan işaretlediğimde, onayla dediğimde mesajınızın ağaca ulaşmasını bekleyin diyor. Hemen o mesajlarıyla birlikte ağacın üzerinde beliriyor. Tabii milli teknoloji ve bu hamleyle birlikte 15 Temmuz'un 10. yılında da Taksim Meydanı'nda insanlar tarafından da dikkat çekiyor. Onlar da gelip burada 10 yıl önce yaşanan bu darbe girişiminin, hain darbe girişiminin izlerini akıllarında tuttukları için buraya gelerek buraya not ediyorlar. Mesela beyefendi de burada bir yazı yazıyor. O da bu vatan. Ne yazacaksınız efendim?
3: Bu vatan son Çanakkale Savaşı'nı bir daha verdi.
2: Bir kez daha onu yazacaksınız. Buyurun efendim, bu zaten sizin için oluşturuldu. Evet. Sizin sözü size bıraktı İletişim Başkanlığı burada bir hatıra oluşturmanız için.
3: Ederim.
2: Sağ olun efendim. Burada böyle dikkat çekiyor insanlar tarafından da. Gelip bu alanda notlarını yazıyorlar ve aslında milletin sarsılmaz iradesiyle kök salan bu çınar ağacının bir dalına da onlar notlarıyla hayat vermiş oluyorlar. Diyelim 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'un farklı noktalarında hem anmalar hem de bu şekilde aslında insanların da iz bırakabileceği bir nokta oluşturulmuş diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Buse Deviren'e ve burada da konuklarıma ben son sözlerini de vermek isterim. Ne söylersin Alişer? 10 yıl geçti. Bir sürü boyutunu konuşuyoruz. Nelere mal oldu ülkemiz için ve bundan sonrası için şu an olduğumuz noktayı 15 Temmuz'a dair bir 10 yıl sonra acaba ne konuşacağız?
4: Ben gene izninle geçmişte yaşadıklarımızı bütün yayın boyunca konuştuk. Orayı hatırlatarak geleceğe dair zihinsel olarak, ideolojik olarak, eğitim alanında, kültür alanında tetikte olmamız gerektiğini söylüyorum. Bunu askeri bir yerden sadece söylemiyorum. Hasan abi çok güzel bir şey söyledi az önce. Bu cumhuriyetin bu topraklarda tuttuğu üzerine bir şey söyledi. Bu cumhuriyet bu topraklarda tuttu. Bu cumhuriyet bizi bölgemizdeki Afganistan'dan, Suriye'den ayrıştırdı. Ayırıyor. Ve 100 yıldır da ayakta duruyor. Bu cumhuriyet 15

0: Temmuz'da bir sallandı. Bu cumhuriyet tehdit altındaydı. Bu cumhuriyet devlete ve millete emanet. Millet o emaneti tekrar devlete verdi 15 Temmuz. Ama şimdi devletin de liyakatla, doğru insanlarla çalışarak, camiye siyaseti sokmayarak, siyaseti camiye sokmayarak, atamalarını yaparken, kamuda çalışırken, neci olduğuna, şucun bucu olduğuna bakmadan düzgün insanlarla, doğru insanlarla, doğru memurlarla, doğru bürokratlarla çalışarak cumhuriyeti yeniden 2. yüzyılda da ayağa kaldırma zamanı. 15 Temmuz'daki emaneti, aynı emanet Çanakkale'de de vermişti bu millet. Cumhuriyeti tekrar devlete emanet etmişti. Devletin, devleti yönetenlerin, bizlerin böyle bir görevi var. İleriye de bırakmamız gereken de bu.
1: Evet, siz ne dersiniz son olarak Hasan Bey?
2: Ben sadece şunu söylüyorum. Burada benim arkadaşlarım şehit oldu. Türkiye'de biraz önce özel harekatta mesela Cennet diye bir kızımız var. Babasını, ailesini iyi tanırım. Onlar şehit oldu. Onların hepsine rahmet diliyorum ve diyorum ki onların hatırına Rabbim bize bu güzel ülkeyi bağışladı.
1: Evet.
2: Dolayısıyla da devletin, milletin, ülkenin kıymetini bilelim. Kimseye de yar etmeyiz. Onu da söyleyelim.
1: Böyle sizin de olan bölümü noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerli katkınız için. Şimdi sözü İstanbul stüdyomuz Ayşe Süberker'e bırakalım.
3: Pekala Serap Belet, teşekkür ediyoruz. Konuklarında özel yayını devam ettireceğiz. Tabii ki bu özel günde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında. Ama şimdi kısa bir reklam arası.

0: Saatlerimiz 14.40. Fethullahçı darbe girişiminin 10. yılında özel yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki durak Ankara. Mecliste Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör ve Ankara Haber Müdürü Aykut Türel bizi bekliyor. Aykut, söz sizde.
1: Ayşe, teşekkür ederiz. Gazi Meclis'ten bir kez daha merhaba diyelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Hainler o gece ülkemizi teslim almaya çalıştılar ancak karşılarına bir millet iradesi çıktı. Ülkemi, vatanımı teslim etmeyeceğim dedi. Çok şükür ki o karanlık gecenin sonunda biz aydınlığa kavuştuk. Bir destan, bir direniş destanı. 15 Temmuz 10. yılındayız. Biz de konuşmaya devam ediyoruz. Hep yayınlarımızda vurguluyoruz ya, unutmadık, unutmayacağız ve de unutturmayacağız. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le bu dilimde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'i ağırlıyoruz. Habertürk yayına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Zaferiniz kutlu olsun.
1: Teşekkür ederiz. İzninizle Nasuhi Bey, ilk olarak Mustafa Bey şunu sormak isterim. Darbe haberini aldığınızda ne hissettiniz, neredeydiniz, ilk kimle konuştunuz? Hepimizin farklı farklı hikayeleri var. Evet. Millet olarak sizin hissiyatınız o anda nelerdi?
2: Ya darbe olduğunu anladığımızda ben o zaman 15 yaşında olan kızımla beraberdim. Annesi ve büyük kızımsa bir süt kızımız vardı, onu kına gecesine gitmişlerdi. Darbe olduğunu anlayınca önce kızımı bırakabileceğim bir yer aradım. Biraz o zaman aldı. Serap Yaşar milletvekilimiz. Onunla biz aynı mahallede oturuyoruz. Onun kızını aradım. Baktım o evde, kızımı ona emanet ettim. O biraz daha yaşça büyük ve çıktım. Kızım şöyle dedi bana, baba ya dönmezsen. 15 yaşındaki çocuğun şeyi bu. Babaya dönmezsen de, dedim kızım eğer dönmezsen bil ki şehit oldum ve sakın ağlama. Gururla bir şehit babanın kızı olduğunu her yerde söyle ve göster. Dik dur. Bu şekilde ayrıldık. Geldim il teşkilatımıza. İl teşkilatımız çünkü İstanbul'un karargahı, orayı

0: de geçirirlerse yani her şey bitebilir. Teşkilatların koordinasyonu açısından, direnci açısından orayı kurtarmak lazımdı. Oraya yöneldim. Tabii millet sokaklarda. O sırada Bilal Erdoğan'ı aradım. Fakat kendisine ulaşamadım. Bu sadece telefon değil, başka yerlerden de konuşuluyor ya. Onlardan biriyle aradım. Fakat o sistem çöktü. Yani öyle hissettim. O
1: çalışmadı.
0: Çalışmadı. Evet. Sonra Berat Albayrak'ı aradım. Bakanımız, çok çok çok sevdiğim kardeşim. Aradım. Dedim, reis selamette mi? Evet dedi. Beraber misiniz dedim. Beraberiz dedi. Dedim ki millet bir tek kelimesini bekliyor. Berat Albayrak dedi ki siz milleti sokaklara çağırın. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak kısa bir zaman sonra. Nerede olduğunu konuşmuyoruz tabii ki. Özellikle o yani harita konusunu hiç dile getirmiyoruz. İkimiz de birbirimizin ne konuşması gerektiğini ne konuşmaması gerektiğini biliyoruz. Ve biz dedim ki millet zaten sokaklara akıyor. Cumhurbaşkanımızın bir kelimesini bekliyor. Dedik en kısa zamanda Cumhurbaşkanımız milletimize seslenecek. Siz halkı sokağa çağırın, caddelere, meydanlara çağırın. Hemen arkasından da oldu. İl teşkilatına ulaştım o sırada. Ve il başkanımız Selim Temurci, benim kıymetli kardeşim, havalimanında Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gitti. Bir ekiple ben il teşkilatında kaldım. Mesela ilk aklıma gelen Fethi Ahmet Balin, yönetici, şimdi ilçe başkanımız Fuat Günday, o zaman il yönetiminde kardeşlerimizden. Onlarla beraber il teşkilatı işgal altındaydı. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Dışarı alındı bu teröristler. Fakat ne teslim oluyorlar ne silahlarını teslim ediyorlar. Diyorum onlara ki bak.
1: Hepsi silahlı.
0: Hepsi silahlı ve evet. Bizde hiçbir şey yok. Teşkilatın önünde 10 bin kişi kadar vatandaşımız birikmiş. Gelmiş orada linç edecekler bunları. Bunun da olmaması lazım. Biz her ne olursa olsun hukuk üzerinden gitmemiz gerekiyor. Darbeci de olsa biz hukuktan vazgeçmemeliyiz. Öbür türlü farkımız kalmaz. Bıraksak halk linç edecek. O arbedelerde benim birkaç şeyim de oldu öyle ufak yaralanmalar. Sonradan fark ettik tabii ki onları. Ama bir taraftan da üzerimizden Skorskiler geçiyor. 15 kadar polis var. Küçük silahlar var ellerinde. İşte halkla o teröristler arasını biraz tutuyorlar. Biraz yukarıdan sızmalar olmasın diye il teşkilatını biliyorsunuz. Ona uğraşıyorlar. Yani gariplerim, yavrularım ne yapabilirler ki zaten o kadar silahla. Ama silahlar küçük ama yürekler dağ gibi o polislerde. Vatandaşın elinde hiçbir şey yok ama yürekleri volkan. O aşağıdaki 10 bin kişinin elinde bir şey yok ama yürekler volkan. Bu şekilde. Tabi o sırada ben şunu da söyleyeyim. Başbakan başmüşaviriyim. Görevim de var yani devlette, hükümette. Başbakan başmüşaviri olarak orada bulunuyorum. O sıfatla konuşuyorum onlarla. Gösteriyorum onlara. Darbe bitti. Başaramadınız. Millet sizi püskürttü. Şu eli boş, silahsız, yani Türk Silahsız Kuvvetleri diyordum o zaman. Hala diyorum. Türk Silahsız Kuvvetleri sizi püskürttü. Bırakın artık. Teslim olun, silah yok. Ne ettiler ettiler. Sabaha kadar sürdü bu. Teslim aldığımızda, derdest edip, paketleyip gönderdiğimizde 68 kişiydiler unutmayınız. Bu 68 kişi derdest ettiğimizde sabah ezanlar okunuyordu.
1: O linç girişiminde onlardan yaralanan, ölen oldu mu
0: hayır.
1: Peki?
0: Hayır. Asla buna izin vermedik.
1: Fiili geçmedi o zaman.
0: Yok. Çok hücumlar, kalkışmalar oldu ama olmaması gerekiyor.
1: Bunu niye sordum başkanım? Şunun için o günlerde hani hep bu tür alanlarda işte çok farklı hikayelerden bahsedildi. Yani askerler işte katledilenler oldu vesaire gibi bir takım dedikodular çok dolaştı. O yüzden soruyorum.
0: Kıymetli Nasuh Beyciğim, bunlar yalan. Birisi katledildiyse eğer onun bir ailesi vardır. Gelir çocuğun hesabını der ki benim çocuğum nerede?
1: Evet.
0: Böyle bir soru soran hiç kimse yok. Artı ben orada, ben şahitim bizzat. Şu oldu, 68 kişi derdest ettik biz, 13 kişi hapse girdi.
1: Diğerleri?
0: O diğerleri evlerine gönderildi. Çocuklar ne bilsin ki?
1: O ne anlayabilir? Tabii ki.
0: Evet. Bir emha dedim ki ne işin? İlk gittiğimde zaten öyle oldu. Bir bağırmayla girdim ben şeye, oraya. Ne işiniz var sizin burada dedim. Dedi ki terör saldırısı olduğu söylendi.
1: Çıktık yani.
0: Bizi buraya getirdiler. Şimdi o çocuk bilmez onu. İşte onu hakim bilir. Onu ayrıştırır. Suçsuzla suçluyu mahkemeler ayrıştırdı. Türk hukuk sistemi...

0: abdest ettik. Ama 13 kişi içeri atıldı. Bu demektir ki bu ayrım çok hassas çalışılmış ve hukuk sistemi mükemmelen işlemiş. Buna rağmen hata olabilir mi? Olabilir diye bir komisyon kuruldu.
1: Evet.
0: O komisyona gitti mahkeme sonrasında insanlar, değil mi? Hatırlayacaksınız. Evet. Oradan da bazıları geri döndü. Demek ki hata olabilir ama şu 68'e 13 rakamlarını hatırlatmak isterim. O önemli bir göstergedir.
2: Evet, ilginç. Bu arada elimde bir şimdi Adalet Bakanlığı'nın bilgi notu var yargılamalara dair. FETÖ, PDE silahlı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişi adli işlem yapılmış. Soruşturma ve yargılamalarda 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar derdestir diyor. Soruşturma ve yargılamalarda 636.744 kişi hakkında karar verilmiştir diye bir not var. Adalet Bakanlığı'nın notu tabii çok ayrıntılı. Evet. Buradan dilerseniz mücadeleye gelelim. Aradan 10 yıl geçti. Hala operasyonlar devam ediyor. Yakın zamanda büyük bir operasyon oldu.
0: Doğru, doğru. Hala askeriyenin içinde bile, muvazzaf asker bile olabilir. Sebebi şu. Şimdi olayı bir sosyolojik manada bir cemaat olarak alırsanız gerçekleri göremezsiniz. Bu uluslararası bir casusluk ağının, bir şebekenin bir parçası olarak Türkiye'de çalışıyor. Bir mekanizma bu. Dolayısıyla da onu işte şuraya sızmış birileri diye çözemezsiniz. O yüzden devlet hiç acele etmeden, ilgili birimler hiç acele etmeden hassas bir tartıyla, teraziyle üzerine gidiyor ve bırakmıyor. Önemli olan bu zaten. Bırakmaması, bitti dememesi. Çünkü nereden çıkacakları belli olmuyor. Çünkü casusluk örgütü olarak bunlar yapılanmışlar. Çok açık bir şekilde şunu biliyoruz değil mi? Bunların bir boru sistemi var. Mesela Rus Büyükelçiyi katleden hain öyle birisi. Hiç kimse bilmiyor onu. Bir boru düşünün, boru içinde yetişmiş gibi düşünün. O borunun bir sahibi var. İmamı ya da abisi ne deniyorsa, bizim güzel kelimelerimizi de berbat ettiler, lanetliler. O biliyor, bir de terörist başı biliyor. Şimdi bu tam bir casusluk örgütü yapılanması. Kim kimdir?
1: Günü geldiğinde bir eylemde evet, değerlendirmek
0: evet, sadece bir 10 evet. dakikanı isteyeceğim. Bir konuşmasında var hatırlarsınız. Günü geldiğinde ben sizden bir 10 dakikanızı isteyeceğim. Ne demek o? Vatanınıza ihanet etmenizi isteyeceğim alçak. Böyle şey olabilir mi? Türk milletinin iradesi, Türk milletinin büyüklüğü, işte o Türk Silahsız Kuvvetleri dediğim şey, o gün kahraman silahlı kuvvetleri evlatlarıyla bir araya gelerek bunu püskürttü. Mücadele devam ediyor. Bir süre daha devam edeceğe benziyor çünkü bu normal bir yapılanma değil. Normal bir yapılanmanın ötesinde.
1: Başkan, bunun güvenlik mücadelesi, istihbarat mücadelesi, devlet politikası, uluslararası mücadelesi, bunlar tamam. Bir sosyolojik mücadele gerekmiyor mu? Yani bu tabanı yeniden üretmeyecek, bu zehirli otların bitmesine izin vermeyecek bir mücadele.
0: Bir ekleme yaparak hukuki mücadele de olmalı. O evet. dedikleriniz hepsi o hukuk çerçevesinde olmalı. Artı işin sosyolojik tarafı. %100 doğru söylüyorsunuz. Biz onu sosyal rehabilitasyon olarak görüyoruz. Bir taraftan şimdi lekelenmemesi gereken bir kısım insanlar lekelenmiş olabilir. Lekelenmiş ama o geçmiş artık temize çıkması gereken şuradaki bir bakkal düşün mesela. Bunlar artı diyanetiyle, milli eğitimiyle, vakıfları, dernekleri, üniversiteleriyle birlikte bu rehabilitasyonun ve zeminin iyileştirilmesinin yapılması gerekiyor. Aslında buna çalışılıyor. Fakat bu böyle topyekün bir seferberlik olarak yapılırsa kesin sonuç alınacak gibi gözükse de toplumsal olaylar böyle değil. Nasıl
1: evet,
0: hocam?
1: Evet.
0: O kendi rayında kendi akışı içerisinde kendi normalliğini koruyarak olması gerekiyor. Bu kısmen yapılıyor diye düşünüyorum ben. Ama daha fazlası olabilir tabii ki. Evet, beraberce. Burada medyaya da bir görev biçeyim mi?
1: Bir pay da bize.
0: Evet. Siyaset aynı şekilde siz de bana biçin bir şey.
1: Şimdi siyasetin mücadelesi konusunda zaten sabahtan beri konuşuyoruz ama herhalde Aykut'un bir sorusu var.
0: Yok, siz devam.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. Mesela ilk gün parlamentonun o bombalandığı an, o birliktelik, yeni kapı ruhu. Ya hep şunu düşünüyoruz, geriye sarmak mümkün değil ama yeni kapı ruhu daha böyle güçlü bir zeminde devam edebilseydi bugün bu mücadelede siyasetin de Türkiye'nin eli daha güçlü olmaz mıydı?
0: %100 doğru. Fakat bizim...
1: Neden olmadı?
0: Bizim muhalefetimiz meseleleri kavramıyor.

0: Aramakta biraz geç kalıyor. Çok net söylüyorum.
1: Siz onları böyle zeminlere davet ediyor musunuz?
0: 1000 defa. Ya vatan söz konusu olduğunda, memleket söz konusu olduğunda siyaset olmasın diyoruz. Ne istiyorsanız onu yapalım diyoruz ama yok. Ya şurada konuşuyoruz, 5 dakika önce bir şey geliyoruz genel kurulda. Sanki onu konuşmamışız gibi arkadaşlar devam ediyorlar.
1: Peki yeniden böyle bir zeminin oluşma ihtimali var mı?
0: O kadar büyüğüne, öyle bir şeye bugün ihtiyaç yok. O efsafta bir şeye evet, ihtiyaç yok. O gün o lazımdı, o yapıldı. Olabildiğince devam etti. Ama bugün şöyle bir şey. Onun da ötesine geçmek gerekiyor. Şimdi bu kadar yolsuzluk, arsızlık, efendim daha ne kadar kelime varsa siz sayın arkasına. Zira Sayın Kılıçdaroğlu sayıyor. Bu kadar çirkin kelimelerle, kavramlarla anılan bir muhalefeti siz nasıl düzeltesiniz? Kendi içinden düzelmesi lazım. Yani muhalefet düzeltmek diye bizim bir iktidar görevimiz olamaz.
1: Yok, ama bize çok güçlü ama memleketin temel meselelerinde evet, bir ortak
0: ama
1: zemin.
0: Ama bizim çok güçlü ve memleket deyince siyaseti elinin tersiyle kenara koyan bir muhalefete ihtiyacımız var. Biz iktidar olarak şahsen ben net biliyorum içindeyim, öyle yapıyoruz. Ama aynısını muhalefetten beklediğimizi de deklare ediyorum. Bu kendi içindeki arınma operasyonundan sonra CHP ile böyle bir ortak zeminde buluşabiliriz diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bu HİHA'lar SİHA'lar ne işe yarayacak? Bunları diyen bir muhalefet olabilir mi?
1: Ya oralardan buralara biraz geldiler herhalde.
0: Evet. Şimdi evet. Bu HİHA'lar dedim ya biraz geç kalıyorlar. Diyor ki şeyler Sayın Özel'in hatırlayacaksınız. Adam şey neydi o Esed. Rusya'ya doğru giderken diyor ki işte Esed'le görüşmeniz lazım. Ya günaydın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi şunu da şu espri de yaptık arkadaşlar aramızda. Acaba birisi şey diyecek mi? NATO hazır Türkiye'ye gelmişken Cumhurbaşkanı NATO yetkilileriyle bir görüşsün de diyecek mi diye de espri yaptık yani. Şimdi olaylar aynısı Kılıçdaroğlu şeydeki Suriye PKK'sı için ne dedi? Onların bize ne zararı var? Onlar bize saldırmaz ki. Dediklerin ertesi gün Türkiye'ye bomba salladılar, top salladılar. Yani meseleleri vaktinde görmek, meseleyi meselenin o şeyin mesele olduğunu anlamak, onun vaktinde görmek, anlamak ve tedbirini almak gerekiyor. Orada siyaset yapmamak gerekiyor. Orada memleket meselesi çünkü bu.
2: Evet efendim.
0: Umut ederim ki beraber başarırız.
2: Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Gazilerimize amin, de bir ömür boyu amin, sağlıklı bir yaşam amin temennisinde bulunuyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Habertürk yayına katıldınız. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkürler başkanım. Sağ olun.
0: Zaferiniz kutlu olsun tekrar. Sağ
2: olun. Teşekkür ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis ikinci kez bu unvanı almış noktadan. Biz şimdilik sözü size bırakalım. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz.
3: Pekala, teşekkür ediyoruz Aykut Türel. Biz şimdi ilk dilimi tamamlıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Özel yayınımız devam edecek.
4: Ziraat Bankası sunar.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 20.

0: 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Korkma gel.
1: Bebeğim korkar.
0: Anne sen dön.
2: Hayır, dur.

0: Habercik ekranlarından merhaba. Saatlerimiz tam 15. 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin 10. yılında özel yayınlarımız devam ediyor. Şimdi bir kez daha 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyoruz. Serap Belet, Çetin Erçetin ve Uzay Kesmen bizi bekliyor. Serap, söz sizde.
1: Ayşe Süberker, çok teşekkürler. Evet, burada yayınımız devam ediyor. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin ve Habertürk TV İstihbarat Şefi Uzay Kesmen, arkadaşlarım benimle. Çetin Er, merhaba tekrar.
2: Merhaba.
1: Uzay, merhaba tekrar. Bu arada bir not düşelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki 15 Temmuz anma törenine katılacak önümüzdeki dakikalarda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yine Cumhurbaşkanı öncesinde bir konuşma yapacak. Oraya da döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da kulak vereceğiz elbette. Öncesinde de bir yarım saat önce orada karanfiller bırakıldı meclisteki anıta, şehitleri anmak için 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde. Farklı noktalardan yine anma törenleri ve programlara ilişkin muhabir arkadaşlarımızdan, Habertürk ekiplerinden dört bir yandan yayınları almaya da devam ediyoruz. Ara ara onlara da döneceğiz. Gözümüz ağırlıklı olarak da şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise Erdoğan'ın gelmesi bekleniyor. Orada bir yandan da. Şimdi birkaç saattir burada pek çok boyutuyla konuşuyoruz bu darbe girişimi, ülkemizde nelere mal oldu, o gün neler yaşandı, öncesinde ve sonrasında neler yaşandı diye. Hatta 12'de başlarken biraz tam da o tarihe gitmiştik. Uzay Kesmen yayında yanımdaydı. Kısacık bir değinme fırsatı oldu. O gece neredeydi ve neler yaşadı diye, ama aslında üzerine devam edebiliriz Uzay. Evet. Çünkü sen bir düğünde olduğunu söyledin. Ondan sonrasına ilişkin başka bir anekdot ve izlenimini aktardın bize. Bir muhabir olarak ne yaşadın, gazeteci olarak o gün?
3: Şimdi şöyle, yani benim yaşım 32. Darbe girişimi olduğunda 22 yaşındaydım. Daha henüz mesleğin çok başlarındaydım.
1: Evet.
3: Hani hala başına sayılırım ama bundan 10 yıl öncesini konuşuyoruz.
1: Tabii ki.
3: Dolayısıyla bir düğündeydim ama aynı zamanda da gece de nöbetçi olarak çalışıyordum. Yine aynı kurumda ama televizyonda değil, yazılı medya bölümünde. Telefon çaldı. Önce köprünün kapandığı söylendi. Daha sonra F-16'ların İstanbul semalarında uçtuğu söylendi. Tabii ilk yapmanız gereken şey düğünü terk edip göreve gitmek. Biz de araçlara bindik. Düğünde de epey bir medya camiasının ismi vardı. Bilinen bir ismin düğünüydü. Bir yanda düğün, halaylar oynanırken, çekilirken bir yanda herkes araçlara bindi. Aracı olmayanlar yürümeye başladı. Çünkü yollar kapanmaya başlamıştı. O geceye dair önemli olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi hep diyoruz, yani 15 Temmuz darbe girişiminde köprü kapandı, F-16'lı İstanbul semalarında, Ankara'da meclis bombalandı. Ama burada işte milletin direnişi, onu biraz anlatmakta fayda var belki. Çünkü benim burada, yani Avcılar'daki düğünden daha doğrusu kanala, Taksim'deki binaya gelmem yaklaşık 2,5-3 saat sürdü. Bu kadar sürmesinin sebebi darbecilerin yolları kapatması değildi. Vatandaşların haberi alıp sokağa dökülmesiydi. Yani şöyle, araca bindim. Kanala gelirken E5'e çıktık. E5'te ilk etapta polisler. Yani burada devletin aklı ve refleksi bence çok önemli. Çünkü bir kalkışma olduğunu, şimdi o dönem 22 yaşındaki bir uzay olarak konuşuyorum.
1: Tabii.
3: Hayatımda böyle bir şey görmemişim. Bir işte kalkışma olduğu, darbe girişimi olduğundan bahsediliyor. Ama bunun hemen peşi sıra bakıldığında da sokağa dökülme çağrısı, vatandaşların sokağa çıkması için ilk etapta Binali Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonlardan çağrı yaparak millete sokağa çıkma çağrısı yaptı. Ki o kadar hızlı karşılık buldu ki, yani daha arabaya binip E5'e bağlandığımda millet mahalleden, yani hem E5'in kuzey hem güney mahallelerinden yola bağlanmaya başlamıştı yürüyerek. Yani o taraftan, Kışlalardan, Hastal'dan tanklar çıkarsa önlerini keselim, gidişini önleyelim diye. Şimdi böyle bir manzara karşı karşıya kalıyorsunuz derken televizyon olmadığı için araçta radyo var. Radyoyu açtık. TRT'den bir bildiri okunuyor. Darbe bildirisi. Şimdi tecrübem itibariyle o dönem yetmediği için bu bildiri okunduğu anda bunun başarılı bir kalkışma olduğunu düşündüm bir an için. Ama bu algı 15-20 dakika sonra kırılmaya başladı. Çünkü yollardaki polis ekiplerinin sayısı artıyor. Vatandaşlar daha çok bireysel hareket ederken bir anda örgütlenmeye başladılar. Yani vatan emniyete gidelim, işte kışların önüne gidelim, köprüye gidelim, askerlerin çıkışını engelleyelim. O kadar hızlı oldu ki her şey. Yani 2,5-3 saatlik zaman dilimi içinde radyodan o çağrının yapılması, darbe bildirisinin okunması... Hemen ardından vatandaşların sokağa dökülmesi. Yarım saat içinde o dönemki aklımla bunun bir kalkışma olduğuna hemen ikna oldum. Yani vatandaşlar da bu konuda gerçekten devletin bence bu konudaki sağduyusu, refleksi, devlet aklı çok önemli. Özellikle vurguluyorum çünkü vatandaşa sokağa dökülme çağrısı yapılması bir anlamda bence bu direnişin başarılı kırılma olmasında noktasıydı. Kırılma noktasıydı. Hı hı. Ve bu koşullar altında kanala gittik. Tabii ki o dönem işte haberleri alıyoruz. Başka medya gruplarına asker giriyor. Biz de o dönem çalıştığımız Habertürk grubunda yine şu anda halen devam ediyorum. Buraya da gelirler mi diye. Bir taraftan refleks olarak kapıya kamera koyuluyor. İşte kanalın girişinde bekliyoruz. Bir yandan oradaki emniyet yetkililerinden de kurumdaki görevliler yardım istedi, emniyet geldi, polis askerin girişine engel olması için ciddi bir teyakkuz hali vardı. Yani herhalde 22 yaşında o dönemki tecrübenin itibariyle çok hızlı kavradığımı düşünüyorum. Bundaki en etkili olan unsurun da hızlı refleks alınması ve bir şekilde vatandaşın, darbecilerin her türlü iletişim hattını kesmeye çalışmasına rağmen farklı kanallardan bize ulaşması ve bunun bir kalkışma olduğunun bildirilmesiyle zaten ilk anda itibaren duruşumuz hiç bozulmadı. Kanala ulaştık. Ben de 45-46 saat boyunca kanaldan çıkmadım hiç. Yani o dönem çalıştığımız medya grubunda gazeteden, Habertürk'te. 2-3 gün boyunca çalıştık. Yani inanılmaz günlerdi. Tabii şimdi bunu anlatıyorum genç bir gazeteci olarak. 10 yıldır bunu her yıl anıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz o gece çünkü 253 kişi vatandaşımızı şehit verdik. İstanbul'da 34 şehidimiz var. Tam da arkamızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pek çok vatandaşımız şehit oldu. Bunların gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Çünkü bu hafızayı taze tutmadıkça yeni bir tehlike anında bizim buna karşı belli bir aklımızın olması gerekiyor ki buna karşı gereken refleksi hızlı gösterip durmamız gereken yeri bilmemiz gerekiyor.
1: Sen ne dersin Çetiner? Senin kişisel deneyimin nasıldı ayrıca? Yani o gün bir de darbe girişiminin bir ihbar sonucunda bir binbaşının ihbarı üzerine daha öne çekildi ve bunun da zaten hani gece 3'e sabah 3'e kaysaydı planlandığı gibi durumu bambaşka olabileceği yorumları yapılıyor. Katılıyor musun ya da buna ilişkin senin gözlemin, değerlendirmen nedir?
2: Tabii ben o dönemde medyada değildim. O dönem kısa ara vermiştim medyaya ve devlette görev yapıyordum. Dolayısıyla o gece, o gün aslında Ankara'da bir anda bütün devlet kurumlarının alarma geçti ama devlet kurumlarının içerisinde de açık konuşmak gerekirse kim halkın yanında, kim demokrasinin yanında, kim hukukun savunucusu olacak ama kim darbecilerin yanında yer alacak? Bütün bunları bir flu tablo içerisinde
1: yani
2: görüyorsunuz.
1: Yani net olarak görünmediği bir gündü diyorsun.
2: Elbette şimdi tabii birçok arkadaşımız konuşurken sadece İstanbul'u anlatıyorlar ama siz Ankara'dan bu olaylara baktığınız zaman durmadan

0: Van'dan haber geliyor, Artvin'den haber geliyor, Trabzon'dan haber geliyor. Bir taraftan Urfa, Antalya, İzmir, çünkü bir başkent ve siz bütün halkın reflekslerini ve halkın ortaya koyduğu tabloyu oradan izlemek durumundasınız.
1: Doğru.
0: Ve tabii ben daha önceki az önce yayında da söylemiştim, sabahki yayınımızda da söylemiştim. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesli olarak, görüntülü olarak halkın karşısına çıkması halkın içerisinde büyük bir motivasyon yarattı.
1: Ama doğru.
0: Oraya gelinceye kadar da halk sokaklara zaten yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı.
1: Burada araya gireceğim izninle Çetiner. Çünkü Mahir Kılıç'a bir dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisteki anma törenine katılacak. Dinliyoruz seni Mahir.
2: Serap, evet, dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada olmasını bekliyoruz artık. Tüm hazırlıklar yapıldı. Tören birliği hazır. Bakanlar burada, siyasi parti liderleri burada ve kısa süre içerisinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelecek. Resmi törenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karşılanacak. Ardından da tören salonuna geçecek Cumhurbaşkanı ve orada hitapları olacak. 15 Temmuz'a ilişkin mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece 15 Temmuz, aynı zamanda çok önemli birlik ve beraberlik mesajları da vereceği ifade ediliyor. Terörist Türkiye sürecine dair de bazı mesajları olabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam 10 yıl önce o gece, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi esnasında en kritik hedeflerden bir tanesiydi, adreslerden bir tanesiydi. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Öyle ki gece saat 2 sularında çağrı yapıldı. Dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman meclisi açtı ve ardından da tüm partilerden milletvekilleri buraya geldi. Genel kurul bombalar altında çalışmalarını sürdürmeye devam etti ve tüm siyasi parti temsilcileri darbeye karşı tek ses oldu, tek vücut oldu. Darbeye geçit yok dedi ve saatler 02.33'ü gösterdiğinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk bomba düştü. Dikmen Kapı'nın hemen yanındaki yeşil alanı düştü ki sabah yayınlarımızı da ekrana getirmiştik. 15 Temmuz şehitler anıtı inşa edildi. Oraya anıtın üzerinde de 253 şehidimizin isimleri var. Her sene burada gerçekleştirilen törenlerde o gece unutulmuyor. O gece hafızalarda bir kez daha tazeleniyor diyebiliriz. Bir diğer bomba ise genel kurul salonu ise salonu ile o dönem başbakanlık makamı olarak kullanılan odanın ortasını, yani şeref oyunun hemen yanına düşmüştü. Orada korunuyor. Bombanın bıraktığı etki, kalıntılar hala korunuyor ve her sene orada da törenler yapılıyor. Toparlayacak olursak eğer, yine törenlerin adresi 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. 12.30'da Kur'an tilaveti, 13.30'da Şehitler Anıtı'nda tören yapıldı. Ardından sergi salonu gezildi ve son tören saat 15'te gerçekleştirilecekti. Küçük bir sarkma var. Dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelmesini ve o törenin de başlamasını bekliyoruz.
1: Mahir'e çok teşekkür ediyoruz. Askerler bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için. Törende birazdan ufak bir gecikmeyle başlayacak. Çetiner, Cumhurbaşkanı çağrısından önce de insanlar yavaş yavaş, evet, çıkmaya başlamışlardı derken gördüm.
0: Ben de o dönemde kamu diplomasında Cemalettin Haşim ile beraber çalışıyordum. Hatırladığım şey, tabii ilk aklımıza gelen şey, böyle bir bilginin, hani bir darbe girişiminin başlamasıyla beraber biz daha çok kısa bir süre önce hendek operasyonlarında, işte Doğu Güneydoğu kentlerinde kamu diplomasisi olarak bazı faaliyetlerde bulunmuşuz. Kimler var, kimler yok, kimler destek veriyor, hangi askeri birliklerden işte tanklar çıktı, asker çıktı, bunları hep ölçmeye çalışıyoruz.
1: Ölçmeye çalışıyorsunuz. O
0: dönemin tabii Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'dı. Daha sonra kendisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişler Komisyonu Başkanı. Gerçekten Fuat Bey'i de buradan takdir ediyorum. Çünkü bir yandan siyaseti, bir yandan başbakanlığı ve düşünün arkanızdaki binada helikopterler iniyor. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı var. Şu anki Çankaya Köşkü'nün hemen arkasında. Helikopter iniyor, helikopter kalkıyor. Cumhurbaşkanlığı muhafız alanında askerler var. Bir taraftan siyasetçileri yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan hangi ilde durum nedir? Bunların bir kriz analizini oluşturuyorsunuz. Ama en önemli şey şu. Ben hani buradan hatırladığım şey, şimdi yabancı medya.

0: CNN International, BBC ve Fransız kanalları, bunları bilgilendirmek durumundasınız. Ama bir taraftan da FETÖ terör örgütü mensupları bu kanalları doldurmaya çalışıyor. Durmadan oradan açıklamalar yapıyorlar. İşte bu gece başarıya ulaşacak. Bir taraftan canlı yayınlara bunlar alınıyor. Özellikle kendi yayın organlarındaki.
1: Yani oraya farklı bir anlatı var
0: tabii,
1: diğer taraftan.
0: Tabii. Ama bir taraftan da o dezenformasyonu çürütmeye çalışıyorsunuz. İşte şu an evet havada bir hareketlilik var ama karada kontrol ele geçirilmiş. Çünkü siz doğru bilgilendirmeniz gerekiyor ki yabancı basın da ben mesela çok iyi hatırlıyorum, sevgili Cemalettin Haşimi bir yabancı medya kuruluşunda uzun süre konuşmaya başladı. Bir taraftan da aynı kanalın yöneticilerini FETÖ'cüler arayıp işte indirin, biz bunlara darbe yaptık, bunlar gitti artık, bunları ne konuşturuyorsunuz ekranlarda deyip başbakanlığın, baş danışmanlarının yayından indirmeye çalışıyorlar. Yani bunların hepsine şahit olduk. Tabii şunu da biliyorsunuz, yani devlet son 5 yılda, 10 yılda, 20 yılda böyle bir yapılanmanın içerisinde karşı karşıya kalmadı. Bu yılların verdiği bir şey. Yani 70'li yıllardan itibaren başlayan bir dönem ve sadece askerin içinde değil, devletin başka kurumlarında da var. Yani sivil toplum örgütlerinde var, odalarda var.
1: En başından hep böyle ele geçirme hedefiyle mi büyüdü?
0: Elbette.
1: Yani nasıl bir çizgi izledi? Kendi içinde dönüştü mü sence Çetin Er? Çünkü hep Türkiye'de konuşulan, tartışılan da bir konuydu aynı açıkçası bu cemaat yapılanması.
0: Şimdi tabii cemaatlerin, tarikatların genel amaçları nedir? Bu amacının dışına çıkıyorsa, bu amacının dışında başka bir içtihat geliştiriyorsa, o zaman kim olursa olsun devletin buna şüpheyle bakması gerekir.
1: Tabii.
0: Yani siz belli bir çevreyi, belli bir etrafınızdaki insanları doğru insan olmak, bir yaşam felsefesi içerisinde bir yere alıştırmak için mi varsınız? Yoksa devletin kurumlarında kadro elde etmek için ya da devletin kurumlarını ele geçirmek için mi varsınız? Aslında tabii hatırlarsanız bir 17-25 süreci yaşandı. Sonra BİT Müsteşarı, o dönemin Hakan Fidan, şu anki Dışişleri Bakanımıza yönelik
1: Şubat
0: bir
1: 2012,
0: kalkışma oldu. Bütün bunlar aslında yavaş yavaş sinyallerdi. Yani artık yani,
1: hem
0: şekilde,
1: operasyonlarda hem de hedeflerini açık eden, açıktan hamlelerdi.
0: Son 3-4 yılda özellikle dershaneler krizi ve ardından yargın içerisinde güç gösterisi yapmaları, bunlar hepsi aslında artık devletin içerisinde nasıl bir güç haline geldiklerini gösteriyordu. Şimdi ben daha önce Uzay'la da sohbet ederken de söyledim. Daha çok kısa bir süre önce İran'daydım. İşte İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı direnen bir toplum var. Ama motivasyon yok. Çünkü ortada lider yok. Yani Müştaba Hamane babasının yerine geçti ama ne sesi var, ne görüntüsü var, ne kendisi var. Sadece yazılı, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamalar var. Bu da toplumu motive etmiyor. Yani o sosyolojik dinamikler hayata geçmiyor. Ama böyle ani olaylarda liderin ortaya çıkması, liderin mücadele için toplumu, halkı sokaklara çağırması çok önemli bir harekettir. Ve 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan sokakları hareketlendiren motivasyon konuşması her şeyi bambaşka bir yere götürdü. O saate kadar sessiz kalanlar, o saate kadar bir durumu görelim diyenler dahi artık bir anda sokaklardaydı, caddelerdeydi. Ama şunu unutmayalım, yani bir toplum kendi geleceği için, kendi demokrasisi için, kendi özgürlüğü için mücadele ediyorsa bu bir destandır, bu bir tarihtir. Ama siz bunları beceremiyorsanız, bunlardan uzak kalıyorsanız o zaman da tarihin konusu olursunuz ve tarihin tartışılan bir mevzusu haline
1: burada
0: dönüşüyorsunuz.
1: Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının karşılık bulması kadar toplumun bu darbecilerin hedefine destek vermemesinin de büyük etkisi var. Öyle bir karşılıkları yoktu toplumda.
0: Bunun iki tane
1: yani
0: temel...
1: Türkiye'ye, biz önceki saatlerde de konuştuk. Türkiye'ye 21. yüzyılda birçok darbenin büyük acılarını yaşamış bu ülkeye kimse bir kez daha hangi gerekçe, hangi görüş, hangi ideoloji, ne ile olursa olsun bir darbe yapılmasına asla kabul edemediği için de bu destek oldu değil mi?
0: Bu şöyle Serap, şimdi Türkiye'nin tabii ta Osmanlı'dan Cumhuriyet tarihimizde kattığınız zaman uzun yıllara varan bu süreçler içerisinde artık darbeler bir gelenek haline gelmiş. Yani neredeyse her 10 yılda bir, bizim üniversite yıllarımızda da bize bir öğretiydi yani işte her 10 yılda bir Türkiye'de.
1: Acı değil mi? Yakın tarih yani bunlarla dolu.
0: Bunlarla dolu. Tabii. Ama şunu da biliyoruz ki işte darbeler başarılı olduysa ülkeyi yönettiler. Başarısız oldukları zaman da halkın müdahalesiyle değil, tamamen içerideki kendi aralarındaki çelişkiler ya da kendi aralarındaki mücadeleden dolayı başarısız oldular. Ama ilk defa Cumhuriyet tarihinde halkın müdahalesiyle, halkın sokaklara çıkmasıyla, doğru, halkın kendi özgür iradesini, kendi geleceğini kurtarma arayışıyla sokaklarda bir müdahale başladı. Yani bu bizim aslında demokrasi bilincimizin de, hukuk anlayışımızın da ve kendi geleceğimize olan, hani o Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki söylediği gibi, hiç kimse artık sizin ayaklarınıza bir pranga vuramayacak duruma geldiğinin, evet, göstergesidir. Bir cumhuriyetin, bir devletin olgunlaşması kolay değildir. Yani siz bir devleti kurarsınız ama bu ancak 100 yılda şekillenir. Devletler böyle olgunlaşır. Hı hı. Nitekim 15 Temmuz'da Türkiye'nin aslında demokrasiye karşı, hukuka karşı halkın ne kadar bağımlı olduğunu, ne kadar ihtiyaç hissettiğini gösteren en temel olaylardan biridir. Ve halkın ideolojik anlamda farklı katmanlarda, farklı düşüncelerde, farklı görüşlerde olan, tabii, insanların hepsinin aynı gece bir ortamda olması, tabii, ve tankların önünde, askerin önünde bir birliktelik sergilemesi, bence bu çok kıymetli bir şeydir.
1: Kesinlikle.
0: Yani şunu da söyleyeyim, tabii Türkiye her zaman bu gibi kriz zamanlarında bir araya gelebilmiş bir toplumdur ama hani bizde de bir şey vardır, ordu millet anlayışı vardır. O ordu millet anlayışı genelde askere karşı hep bir saygı vardır ama darbe günü toplum darbecileri de orduyu da siyaseti de demokrasiyi de çok iyi ayırt etti.
1: Tabii burada ordunun içinde bir ayrı yapı olduğunu da çünkü topyekün değil, orada içindeki adı üzerinde
0: bakın,
1: paralel yapı.
0: Mesela yine burada o çok paralel affedersin. Yapıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Paralel yapı müstesabatı, aha, gündeme geldiğinde ben Yalçın Akdoğan'la beraber çalışıyordum. Dönemin başbakan yardımcısı. Yalçın Bey aslında bu ismi koyarken ya da paralelle mücadele söylemini geliştirirken aslında tam da hani yargın içinde bir paralel yapı var, polisin içinde var, devletin neredeyse bütün kurumların içerisinde, medya dahil olmak üzere her yerde, evet, bir Fethullahçı terör örgütünün yapılanması var.
1: Siyasetçilerin, liderlerin yanı başında var. Şimdi, Çetinler yani olmadıkları
0: her
1: ne yazık
0: yerde,
1: ki.
0: Her yani alanda, sivil toplumlarda. Yani şimdi bir o zaman bu söylemi geliştirdiği zaman herkes bir şaşkınlıkla karşılamıştı. Yani ne demek paralel mücadele? Sonra bunun adı paralel mücadele müstesabatına dönüştü. Yani bunun bir, evet, kavramsal nitelikten.
1: Senden almak isterim uzaya, az önce getirdiğin yerden, çünkü uzayın hazırladığı bir haber var. Yani insanların verdiği mücadele farklı noktalarda, köprüden de bahsediyoruz, evet, Beştepe'den de. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda olanlara ilişkin senin hazırladığın bir haber de var. İstersen o habere de haber ekrana gelmeden sen onun girizgahını yap Uzay.
2: Şimdi şöyle, az önce Çetin de bahsetti, yani liderin varlığını göstermesi çok önemli. Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı o gün 15 Temmuz gecesi Muğla'da. Şimdi her ne kadar telefondan, televizyonlardan canlı bağlantı da yapılsa vatandaşla, milletle bütünleşmesi ve bu darbe kalkışmasına karşı bir arada olunduğu mesajının verilmesi önemli. Hı hı. Şimdi bu amaçla o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı İstanbul'a gelmesi gerekiyordu. Acilen bir plan yapıldı. Uçak havalandı ki zaten geçtiğimiz günlerde çok yakın, taze bir yeni hikayeyi Berat Albayrak anlatmıştı. Yani farklı havalimanlarına farklı uçakları indirdik ki hani nereden kalkacağımızı bilemesinler diye. Hı hı. Uçağı Dalaman'dan kaldırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan içinde olduğu uçağı. Benim burada o haberi yaparken bahsettiğim, konuştuğum kişi hava trafik görevlisiydi. Yani uçağı bizzat yere indiren kişi, Atatürk, hı hı, Havalimanı'na bildiğiniz üzere uçak indi. Ama tabii bunun çok zorlu bir süreci var. Yani operasyonel bir süreci var. Şimdi havada darbeci askerlerin uçakları var. helikopterler var. Atatürk Havalimanı'nın etrafında hava hareketliliği çok ciddi anlamda var. Bu şartlar altında güvenli bir meydana inilmesi gerekiyordu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da güvenliğinin sağlanması da bir anlamda çok elzem. Sabiha Gökçen'e mi inilsin, Atatürk Havalimanı'na inilsin, bunun planlamaları yapıldı ve en son o dönemki İstanbul Emniyet Müdürü'nün de büyük gayretiyle Atatürk Havalimanı Kulesi darbeci askerler tarafından kurtarıldı, temizlendi özel harekat daire başkanlığı personeli tarafından. Tabii şimdi bu uçağın havada

0: etkisiz hale getirilmemesi için bir takım burada teknik olarak farklı yöntemler denendi. Nedir? Her uçağın havada bir izi var, bir kere radar izi var. Çağrı kodu değiştirildi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının çağrı kodu sanki bir tarifeli uçuşmuş gibi gösterildi. Ve yerin tamamen, pistin ve apronun tamamen örgüt üyelerinden, darbeci askerlerden temizlendiği anlaşıldıktan sonra da hava trafik kontrolünün verdiği talimat doğrultusunda, ki burada zaten birinci ve ikinci pilot son karar verici oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını kullanan iki pilot, kaptan pilotlar, onların da direktifleriyle bu uçak indirildi. Şimdi o gün yaşananları bizzat ben bunu hava trafik görevlisinden dinledim. Ki o günü böyle hafızasında hiçbir şekilde en ufak bir boşluk yok. Anı anına hatırlıyor. Çünkü çok kritik. Evet. Bütün sorumluluk omuzlarında. O şekilde bir haber yapmıştık.
1: O zaman haberi getirelim, ekrana birlikte izleyelim.
2: Kuleye asker giriş yapmıştı. Ne yönde bir emir aldıklarını, ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorduk. Boğaz civarında çok fazla sayıda iniş dalış kalkış, yani dalış tırmanış yapan uçaklar olduğunu söyledim. Kuleye bir bomba atıldı, şu an yıkılıyor diye düşüncesine kapıldık. Özellikle Ankara üzerinde, Akıncı civarlarında bazı hareketler tespit ettik.
3: Özer Özermen 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı Kulesi'nde nöbetteydi. Gözü radar ekranındaydı. Hava sahasındaki uçakların güvenliğinden o sorumluydu. Ekranda aniden beliren savaş uçaklarıyla gecenin seyri bir anda değişti.
2: Hızlı, tanımsız uçuşların ne olduğunu idrak edemedik. Havalimanı girişinde tankların olduğunu öğrendikten sonra bunun zaten bir darbe girişimi olabileceği de aklımıza gelmişti.
3: O anlarda asker Boğaz Köprüsü'nü kapatmış ve ülke yönetimine el konulduğu haberleri yayılıyordu. Sadece birkaç dakika sonra darbeciler havalimanı kulesine de geldi.
2: O günkü kule şefimiz askerlerin kuleye geldiğini ve yönetime el koyduklarını söyledi. Ve kendilerinden de uçuşları durdurmasını istediklerini söyledi.
3: Kulede bunlar yaşanırken savaş uçakları İstanbul semalarında alçak uçuş yapıyordu. Özer Özermen'i o gece en çok tedirgin eden şey darbeci pilotların kontrolündeki bu savaş uçaklarıydı. Her an bir kaza yaşanabilirdi.
2: Ramak kalmıştı da diyebiliriz. Çünkü yani ne yapacağını bilmediğiniz bir askeri uçuş grubu var ve çok hızlı hareket ediyorlar.
3: Havadaki tüm uçaklar hemen yere indirildi.
2: İnişleri sağladıktan sonra da hava sahasını zaten kapattık.
3: Tam o anlarda hava trafik kontrolörü Özer Özermen telsizden kritik bir çağrı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Dalaman'dan kalkmış İstanbul'a yaklaşıyordu. Kuleye seslenen kişi de o uçağın pilotuydu.
2: Cumhurbaşkanımızın uçağının pilotu yaklaşma ve iniş talimatı istedi.
3: Ama havalimanının girişi tanklarla kapatılmış, kulenin kontrolü de darbeci askerlere geçmişti.
2: Yani apronun durumu belli değildi. Sivil asker ve özel harekat vardı. Kule de keza o şekildeydi. Tam olarak burada askerlerden arındırılmamış bir durum vardı.
4: Özer Özermen o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pilotuyla an be an iletişim halinde kaldı ve havalimanında gelişen her durumu anlık olarak telsizden pilota iletti.
2: Özellikle Boğaz civarında çok fazla sayıda iniş dalış kalkış, yani dalış tırmanış yapan uçaklar olduğunu söyledim. Kendisi yine de olabildiğince bilgilendirmemi ama mümkün olduğu şekilde de yaklaşmayı istediğini talep etmiştim.
5: Boğaz üzerinde 1500 fit ile 6000 7000 fit arasında sürekli dalış ve tırmanış yapıyor. Meydan kuzeydoğusu civarlarında dolanıyor. Yani genelde Boğaz civarı.
3: Cumhurbaşkanlığı uçağının çağrı kodu değiştirilmişti. Radarda sıradan bir yolcu uçağı gibi görünüyordu. Kule görevlisi Özer Özermen uçağı güvenli Atatürk Havalimanı'na indirmek zorundaydı.
2: O sırada çünkü biz hangi asker dost, hangi asker düşman bunu bilemeyeceğimiz için her böyle gördüğümüz yerden biraz uzaklaştırarak uçağı yaklaştırmak istedik. Bandırma'dan kaçındırarak, Marmara Denizi üzerinden biraz daha dolandırarak diyeyim, bazı şeylerden kaçındırarak yaklaştırdık. Pistte bir karar verilememişti. Önce 05 pistine yaklaşmak istediği söylendi. Daha sonrasında biz 3-5 pistinin daha uygun olacağını söyledik. Çünkü oranın daha korunaklı olduğu bilgisi gelmişti. Tabiri caizse ilk fırsat bulduğumuz noktada uçağın hızlı bir şekilde inişini yaptırdık.
3: Ama Cumhurbaşkanlığı uçağının geri inmesiyle savaş uçaklarının sesi bir kez daha duyuldu.
2: Yani indikten sonra bizim yaşadığımız en sıkıntılı süreç, Cumhurbaşkanımız özellikle devlet konuk evine geçtikten sonra o askeri uçakların tekrar Atatürk Havalimanı üzerine gelmesiydi. Bizim bütün radar ekranlarımız sarsılmıştı. Kuleye bir bomba atıldı, şu an yıkılıyor diye düşüncesine kapıldık.

0: O anda bile hakikaten kimse çıkıp gitmedi.
1: İlerleyen saatlerde düzenlenen operasyonlarla havalimanındaki darbeci askerler yakalanıp gözaltına alındı. O gece havalimanında hava trafik kontrolörlerinin özverili çalışmasıyla darbeciler amacına ulaşamadı.
2: Evet, uzay kesmenin haberini izledik. O gece Atatürk Havalimanı'nda yaşananları. Bu köprüde de 34 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. O nedenle zaten aşağıda da bir şehitler makamı ve anıtı var. İnsanlar, az önce Çetin Erçetin uzay kesmenle de konuştuğumuz gibi, insanlar akın akın bu darbe girişimini engellemek için yola çıktılar. Belki bir direnç bekliyorlardı, bir karşılık bekliyorlardı ama böyle üzerlerine ateş atılması, tepeden insanların bombalanması, vurulması, gerçekten korkunç şeyler yaşandı. Ve insanların üzerinden tanklar geçti. Bu boyutta bir karşılık bu kadar acımasızca, değil mi? Çok tahayyül edilemeyecek bir şekilde. Ve şimdi bir haber verelim. Emine Derya muhabir arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız hazırladı. Murat Kaygusuz köprüye gelen, darbe girişimi için gelen insanlardan biri burada vuruldu, öldü zannedildi, morga kaldırıldı ardından. Neler yaşandığını Emine Derya'nın haberinde izleyelim.
3: Radyomun bu en üst katında mevzi almışlar. Sana ateş ediyor birileri. Üzerinden uçaklar geçiyor ve yaralanan insanlar var, ölen insanlar var. Ayaklarına baktım, kan patlamış. İkisinden de kan çıkıyor. Farkında değilim.
4: İki evladını, eşini geride bıraktı. Bir an bile tereddüt etmeden dışarı çıktı. O gece vatanı için iki bacağından vuruldu. Bugün kendisi bu fedakarlığın yaşayan tanıklarından biri.
3: Korku yok. Kesinlikle. Bir gram korkumuz yoktu. Üstten uçak geçiyor. Alçak uçuş. Yer oynuyor. Üzerinize mermi geliyor. Görmüyorsun merminin nereden geldiğini.
4: İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki İsmail Çakır, 15 Temmuz 2016 günü ailesiyle beraber en mutlu günlerinden birini geçiriyordu. Çünkü o gün oğlunun doğum günüydü.
3: Doğum gününü kutladık, pastamızı kestik. Televizyonu açtım zaten. Kalkışmanın olduğunu fark ettim zaten.
4: Durumu fark eder etmez de evden dışarı çıktı.
3: Yalnızdım. Tek başımaydım. Ben bu gece çıkmayacaksam ne zaman çıkacağım? Vatanın bana ihtiyacı var. Ne olur olsun canım ortaya koyacağım.
5: İsmail Çakır Mecidiyeköy'deki evinden Şişli'ye doğru yürümeye başladı. O gece burada karşılaştığı manzara ve yaşadıkları hayatında hiç silinmeyecek izler bıraktı.
3: Şu noktaya kadar geldik. Şu tam ışıkların az ilerisi. Şurada bankanın önünde sağdan orada ateş başladı bize. Orada ateş başlayınca hepimiz o anda vurulmuşuz. Haberimiz yok. Baktık vurulmuşuz.
4: O gece kurşunlar Çakır'ın iki bacağını isabet etti.
3: Şu ara sokağa girdik hemen. Ara sokakta bir araba geldi. Yeni açılmıştı hastane. Oraya hemen biz gittik hastaneye. İlk tedavilerimiz orada başladı.
5: Ne kadar süre tedavi gördün?
3: Ya bir yaklaşık ben 2 ay çalışamadım. Ben şu anda hayatımı ayaklarıma göre yaşıyorum. Ya uzun seyahatler yapamıyorum. Eve geldiğimde muhakkak ayaklarımı dinlendirmek zorundayım.
4: Çakır uzun süre tedavi gördü. Bu süreçte o geceye ilişkin duruşmalar.
2: Ben mi, bana mı geliyorsunuz? Evet, Emine Derya'nın haberini izliyoruz. Bu arada Murat Kaygusuz'un değil, İsmail Çakır'ın yaşadıklarını Şişli'de anlatan haberdi. Diğer haberi de gün boyunca girdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördünüz. Meclisten görüntüler canlı yayınla ekrana geliyor. Asker Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor ve karşılıyor. 15 Temmuz şehitlerini 10. yılında anma programı için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Mahir Kılıç'a sözü bırakalım.
6: Evet, Serap Pelet Cumhurbaşkanı geldi. Şu an mecliste ve resmi törenle karşılıyor kendisi. Tören kıtasını selamlayacak. Şu an arkasında Numan'ı Kurtulmuş kendisi Cumhurbaşkanı'nı karşıladı. Birazdan da tören salonuna geçecekler ve 15 Temmuz dolayısıyla gerçekleştirilen anma programında olacak. İki ismin, hem Meclis Başkanı Kurtulmuş hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapmasını bekliyoruz. Burada 15 Temmuz gecesi. Evet. Darbecilerin hedef aldığı adreslerin belki de başında geliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombaların hedef olduğu ancak...

0: bombalar yağarken de buraya meclise genel kurul toplandı ve darbeye karşı duruşu net bir şekilde ifade etti. Evet, resmi tören bitti. Tören kıtasını selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la birlikte şu an tören salonuna doğru geçiyorlar. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı ve şu an üç isim yan yana. Evet, AK Parti Grup Başkan Vekilleri de geldi. Muhammed Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdülhamit Gül ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nu gördüm. Evet, orada bir küçük çocuk gördüm. Zannedersem bir AK Parti milletvekilinin oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elini öptü yanlış görmediysem. Ve evet, başka gençler de var. Cumhurbaşkanı elini öpen gençler karşıladı kendisini. Sadece siyasetçiler değil. Ve şu an tören salonuna doğru geçiyorlar. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılandı. Ardından Grup Başkanı Abdullah Güler geldi Cumhurbaşkanı'nın yanına. AK Parti Grup Başkan Vekili ve milletvekilleri de yine kendisini karşıladı. Gençlerle ayaküstü konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Elini öptüler. Bir AK Partili milletvekilinde zannedersem oğlu yine Cumhurbaşkanı elini öptü ve şu an tören salonuna geçiyor Cumhurbaşkanı. Orada gerçekleştirilecek törende de hitabı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine MHP'lileri Devlet Bahçeli'nin de buradaki törene katılacağını ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Törene de içeride başladığında döneceğiz birazdan. Mahir'e çok teşekkür ediyoruz. Vakit buna yeter mi bilmiyorum ama belki başlangıcını yapalım, sonra konuşalım. Ya da sen hatırlatmanı yap.
2: Tabii Atatürk Havalimanı o akşam çok hareketliydi. Biz de Ankara'dan devamlı Bakırköy'de ne oluyor, Ataköy o bölgede ne oluyor, çünkü tabii orada bir havalimanı var ama orada askeri birlikler de var. Yani hava kuvvetlerine ait yerler var, istihbarata ait yerler var, askeri birimler var. Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı uçağa inecek ama hani buradan bir kalkışma olur mu, buradan bir müdahale olur mu? Bunu da an ve an takip etmeye çalışıyordu.
1: Sadece havadaki güvenlik değil, karadaki güvenlik konusu da belki en az onun kadar
2: hassas. O akşam Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner gerçekten çok ciddi bir şey gösterdi. Oradaki hiçbir askeri aracın, tankların, askeri araçların oradan çıkmasına izin vermedi. Bu önemli bir şey. Tabii o akşam yine aynı şekilde Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Bakırköy'de gelip emniyete teslim olması ya da bu darbenin içinde olmadığını ifade etmesi, ardından orada emniyet müdürünün kendisini alıp doğrudan Atatürk Havalimanı'na götürmesi gibi süreçlerde doğrudan deniz kuvvetlerinin bu işe dahil olmasına büyük ölçüde, çünkü bir kısmı dahil oldu, bir kısmı darbe girişimine, kalkışmasına dahil oldu ama Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın oradan alınıp getirilmesi ve kendisine bağlı birimleri hareketsiz hale getirmesi önemliydi. Ama o gece Bakırköy Atatürk Havalimanı bölgesi gerçekten bence en herkesin korktuğu, herkesin endişe ettiği. Çünkü Cumhurbaşkanı sadece uçağa oraya inmedi, aynı zamanda krizi de oradan yönetti.
1: Doğru, devamında.
2: Tabii devamında da sabaha kadar krizi de oradan yönetti.
1: 10 yıl geçti üzerinden. Bir bakış açısına göre 10 yıl ne ki daha dün? Ama bir yandan da koskoca bir 10 yıl. Bu 10 yılın ardından Çetiner hala FETÖ operasyonları yapılıyor. Ardı ardına geliyor operasyonlar. Ne kadar FETÖ tehdidi bertaraf edilebildi? Bugün ne aşamada bu terör örgütü? Yani varlığı hangi?
2: Şimdi tabii her şeyden önce biz jeopolitik olarak bulunduğumuz konjonktür şartlar hem değişken ama aynı zamanda da bulunduğumuz bölge çevremizdeki komşularımızla biz hep böyle iyi niyet ölçülerinde, güzel komşuluk ilişkileri içerisinde bir hukuk geliştirmeye çalışırken çoğu zaman işte komşularımızın bizle aynı duygularda olmadığını işte sen de zaman zaman yaptığımız haberlerde görüyorsun. Şimdi en basit açıklamaya şöyle bakmak lazım. İşte 15 Temmuz akşamı birçok FETÖ'cü Yunanistan üzerinden Avrupa'ya kaçtı, Amerika'ya kaçtı. Ve onlar kaçarken de Yunanistan içinde en azılı olanları dahi teslim etmedi Türkiye'ye. Ve daha da

0: Önemlisi bir helikopterimiz oraya indi ve helikopteri götüren FETÖ'cüler defalarca istenmesine rağmen mahkemelere çıkarıldı. İşte iade edilir mi edilmez mi tartışmalar yapıldı ama Yunanistan bizim kapı komşumuz. Hani komşu komşunun külüne muhtaçtır derler. Biz devamlı komşumuza iyi niyet içerisinde bir hukuk geliştirirken Yunanistan maalesef bu konuda hiçbir zaman bize yardımcı olmadı. Ama aynı şekilde Almanya, Avrupa ABD. Birliği ülkelerine de baktığınız değil zaman en fazla Almanya'ya gittiler. Ve gidenlerin tamamı da siyasi oturum izni alabildiler. Ve buna en tepedeki örgütün işte birinci şemasında yer alan isimler dahil olmak üzere defalarca istenmesine rağmen hiçbirini Almanya dahil olmak üzere hiçbiri teslim etmedi. Yine örgütün siyasi ve medya faaliyetlerini büyük ölçüde yönettiği yerlerden biri de Kuzey Avrupa ülkeleri oldu. Yani Norveç, Danimarka, İsveç gibi ülkeler. Hatta iki tane ülkenin hatırlayalım NATO'ya girişte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan net açık bir şekilde bazı şeyler istedi. Ondan sonra düzenleme yapıldı.
1: Ayrıca PKK terörle diğer terör örgütleri de vardı.
0: PKK ile mücadele etmek en kolayıydı Serap. Neden? Çünkü PKK dediğiniz terör örgütü bir kere devletin dışındaydı. Ama terör örgütü FETÖ dediğiniz zaman iş değişti. Çünkü FETÖ terör örgütünün demin de söyledim işte iller bazında baktığınız zaman iller bazında STK'larda varlar, ticaret odalarında varlar,
1: herkes,
0: esnaf odalarında varlar.
1: Herkes herkese şüpheyle bakmaya başladı çünkü belli bir
0: devlet kurumlarında varlar. Her yerde
1: yok.
0: Tabii de her yerde varlar. Şimdi bütün bu yapılanmanın tabii büyük ölçüde çökertildiğini biliyoruz ama şimdi bu demin yurt dışı örneklerini şunun için verdim. Şu an Türkiye güçlü bir devlet. Yani birçok ülke özellikle NATO toplantısı sonrasında Avrupa'nın Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç duyduğunu, NATO'da Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç duyduğunu hepimiz biliyoruz. Ama şimdi böyle bir ortamda Türkiye güçlüyken hiç kimse bu tip örgütleri, bu tip yapıları size karşı kullanmaz. Ama yarın konjonktür değişir, bölgedeki gerilim artar ve sizin düşmanlarınız bunu yeniden size karşı kullanmaya kalkışabilir. O yüzden FETÖ gibi terör yapıları, FETÖ gibi yapılar genel itibariyle biz ne kadar bitti, tükendi artık ayaklanamaz desek de sonuç itibariyle bunlar dışarıdan destek görüyorlar, dışarıdan finansman alıyorlar. Ama daha acı olan şu, bu yapılar artık dünyanın bütün ülkelerinde ya da dünyanın farklı ülkelerine sığınan FETÖ mensuplarının tamamı artık o ülkelerin istihbaratlarının bir aparatı. Yani gittikleri ülkede de artık istihbarat örgütlerinin bir aparatı. Dolayısıyla işte görüyoruz.
1: İçeride bizim ülkemizde yani dışarıdaki varlıkları bir yanda bugün ülkemizde.
0: Ama işte içeride bugün bir kalkışmaya cesaret edemezler ama hani dışarıda biz yıllardır işte bir Ermeni diasporasıyla uğraşıyoruz. İşte Rum diasporasıyla uğraşıyoruz. Şimdi karşımızda kendi ülkemizden giden çok ciddi bir yapıyla Amerika'da,
1: kabuk
0: Avrupa'da...
1: Kabuk değiştiriyorlar dedi önceki saatte Alişer. Yani bu yeni işte ne diyelim bu terör örgütünün yönetim kurulu vesaire diyorlar kendilerine ama Gülen'in ölümünün ardından işte burada söz hakkı olmak isteyen kendi aralarında da bazı çekişmeleri var galiba.
0: Bu kendi aralarında zaten şimdi şöyle bir şey var. Bu tip yapıların en temel özelliklerinden biri kafadaki isim, tepedeki isim ortadan kaybolduktan sonra ya da öldükten sonra gövde dağılır. Şimdi zaten temel kavga mal mülk kavgası olacaktır. Finans kavgası olacaktır. Çünkü bu yapının, bu örgütlenmenin Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de çok ciddi bir mali altyapısı vardı.
1: Burada yine sözü senden alacağım. Çünkü mecliste bir tören başlıyor. Arzu Türk Uçar'da meclisteki anma törenini takip ediyor. Bir kulak verelim Arzu'ya.
2: Serap, anma töreni an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar önce meclise geldi ve bir karşılama töreni yapıldı. Ve ardından anma töreninin yapılacağı salona giriş yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da ona eşlik ediyordu. 15 Temmuz anma töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı dedik. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilecek ve 15 Temmuz bir video gösterimi gerçekleştirilecek. O gece 15 Temmuz gecesinde hem İstanbul'da hem de Ankara'da önemli noktalara yapılan saldırılar ve vatandaşların mücadelesi gözler önüne bir kez daha serilecek. Video gösteriminin ardından ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir hitabı olacak. Meclis Başkanı bir konuşma yapacak ve o konuşmasının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelerek bugünün önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirecek. Biz de o anları takip ediyor olacağız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin programı yoğundu. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Mevlid-i Şerif programı ile 15 Temmuz anma törenleri başladı. Saatler 13.30'u gösterdiğinde 15 Temmuz şehitleri anma anıtına karanfil bırakıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş anıta karanfil bıraktı ve saatler 14'ü gösterdiğinde 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisi oldu ve bu serginin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere tören alanına geçildi. Ve dakikalar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin yapılacağı yere geldi ve burada ilerleyen dakikalarda bir konuşma yapacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Arzu Türküçer. Program başladı. Ardından da Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu programda anma töreninde konuşmasını bekliyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz biz de. Çetin Er, Çetin Uzay Kesmen'le ekranlarını yeni açanlar için elbette. Çetin Er, bugünkü durumu üzerine değerlendirme yapıyordun ve operasyonlar üzerine kaldığın yerden tamamlarsan bir de uzaya aslında bir istihbarat şefi, bütün bu operasyonları takip eden bir gazeteci. Onu da bu konuda görüşünü almak istiyorum.
0: Şimdi, tabii şu anda örgütün devlet içerisindeki yapılanmaları tamamen çökertilmiş durumda ama bu şu anlama gelmiyor. Yani bu örgütün şu anda Almanya'dan İngiltere'ye, İngiltere'den Hollanda'ya, Danimarka'dan İtalya'ya, İspanya'ya varan çok geniş bir ağda kolları var. Dolayısıyla Amerika'da, Kanada'da, Meksika'da biz özellikle dış haberler çalışan gazeteciler olarak, örneğin ben kendim Çin'e gittiğim zaman dahi ya da Türkiye Cumhuriyetleri ya da Rusya'ya, işte Avrupa'ya gittiğim zaman bu yapıların çok açık bir şekilde oradaki faaliyetlerini görüyorsunuz. Her ne kadar isimlerini değiştirmiş olsalar bile ya da daha önce işte Türkiye ablemli kurumlar olsalar bile şimdi artık bunları değiştirmiş vaziyetteler. İşte düşünce kuruluşları, yapay medya yapılanmaları gibi birçok, yani her alanda faaliyetleri var. Ama burada önemli olan işte zayıf düşmeyeceksiniz. İşte zayıf düştüğünüz an ya da içerideki tartışmalar farklı bir yere evrildiği zaman işte bu dışarıdaki FETÖ yapılanmaları
1: kullanışlı hemen değerlendirilir.
0: Aparata dönüşürler ya. Aparat da aradan ama bundan sonra daha kullanışlı hale gelirler.
1: Tüm terör örgütleri gibi. Genelkurmay Başkanlığı'na gidelim şimdi de. Muhabir arkadaşımız Serkan Şimşek orada. Dinliyoruz seni Serkan. Orada nasıl bir program var bugün?
3: Serap Belet, aslında bugün bu noktada bir program yok ama burası oldukça önemli bir yer. Çünkü 15 Temmuz 2016'da bundan 10 yıl önce darbecilerin ele geçirmek istediği önemli noktalardan bir tanesi buraydı. Çünkü arkamdaki bina Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutasının bulunduğu, komut akademisinin bulunduğu yapı ve bu yapının ele geçirilmesi durumunda darbeciler o hain hedefe bir adım daha yaklaşmış olacaktı ama tabii ki öyle olmadı. Hem karargah içinde bulunan kahraman askerler hem de dışarıda bulunan vatandaşlar onlara geçit vermedi. Şimdi o gün neler yaşandı? Şöyle kronolojik olarak ben hatırlatmak istiyorum sizlere. Saat 14.30 sularında dönemin MİT müsteşarı olan şu anda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir aldığı istihbarat üzerine bu noktaya geldi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la bir görüşme yaptılar. Bu darbe girişiminin olacağına yönelik. Tabii bu görüşmenin ardından saat 16-18 suları arasında Genelkurmay Başkanlığındaki tedbirler artırıldı. Bu bölgedeki askeri uçuşlar durduruldu. Aynı zamanda birliklere olağan dışı hareket yapılmaması noktasında da bir emir verildi Genelkurmay Başkanlığından. Ve saat 21 sularında da işte alınan bu erken istihbarat sebebiyle darbeciler de planladıkları saatten önce bu noktaya gelmeleri gerekti. Ve buraya geldiklerinde saat akşam 9 sularında buradaki hareketlilik yoğunlaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın içine girdiler darbeciler ve çatışmalar başladı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı darbeyi desteklemesi noktasında bir talepte bulundular. Akar bu talebi reddetti ve reddetmesinin ardından da şu anki ismiyle Mürtet Hava Meydan Komutanı

Komutanlığı olan ama o dönem Akıncı Hava Üssü yani 4. Anajet Üssü'ne rehin alınarak götürüldü Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ardından gece boyunca buradaki çatışmalar devam etti. 16 Temmuz sabahında polisin ve askerin ortak operasyonuyla bu noktada kontrol yeniden alındı. Hulusi Akar buraya döndü ve günün sonunda burası darbecilere teslim edilmemiş oldu. İşte önemli noktalardan birini böyle hatırlamış olalım ve sözü şimdi yeniden bu noktadan size bırakalım.

0: Oktay Kesmenli, Ayşe Süberker'de söz.
1: Teşekkürler Serap Belet. Ben de buradan ilk dilimi, ikinci dilimi de kapatıyorum. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Onuncu yılında hain darbe girişimine ilişkin hangi yeni bilgiler ortaya çıktı? Haluk Levent ifadesinde neler dedi? Özel'in CHP'ye çağrı heyeti başvurusu nasıl sonuçlanır? Kılıçdaroğlu neden FETÖ Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor dedi? Faruk Aksoy soruyor, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, araştırmacı yazar Doğan Çağlar ve gazeteci Can Özçelik yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Saatlerimiz 16'ya geliyor. 15 Temmuz Fethullahçı darbe girişiminin 10. yılında özel yayınımız devam ediyor. Şimdi meclise gidiyoruz. Habertürk editörü Arzu Türkuçar bizi mecliste bekliyor. Seni dinleyelim Arzu.
1: Ayşe, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de özel bir hazırlık olduğunu söyleyebiliriz ve sabah saatlerinden itibaren o hazırlıklar yapıldı, başladı. An itibariyle de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dakikalar önce meclise geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılandı ve ardından anma töreninin yapılacağı salona geçildi. Önce İstiklal Marşı okundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve şehitlerimiz için de Kur'an tilaveti okundu, dualar edildi ve ardından da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklaması olacak, açılış konuşmasını yapacak ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak ve orada bugünün önemine ilişkin önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Caner Dalgıç'la birlikte Şeref Holü'nün hemen önündeyiz. Hazırlıklardan bahsetmiştik. Hazırlıkların yapıldığı yerlerden birisi de burası. Buraya bir iki tane büyük sinevizyon kuruldu. O gece olanlar, o karanlık gecede yaşananlar, milletin mücadelesi.

0: burada ekranlara zaman zaman getiriliyor. Ayrıca burada bir sergi de hazırlanmış durumda. Burada o gece yaşananlara ilişkinde bir hazırlık söz konusu olduğunu ifade edelim. Burada yapılan hazırlıklar çerçevesinde sergiler oluşturuldu. Sanata Teşvik ve Sanata Yaşam sergisi adı altında burada.
1: Evet, Arzu Türk Uçar'ı bir virgül koyalım. Çünkü mecliste anma töreninde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yapıyor, dinleyelim.
2: Toprakların tarihi boyunca gördüğü en büyük hainliğin sergilendiği bir geceydi. O gece tankların önüne çıkarak çıplak elleriyle tankları durdurmaya çalışanlarla, o gece milletin kendilerine verdiği silahların arkasına sığınanlar arasında bir mücadele oldu. O gece inançları, değerleri ve vatanına sahip çıkmak için tereddütsüz canından feda edenlerle emperyalistlerin kuklası, uşakları, piyonları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. O gecenin her bir dakikası fevkalade önemli hatıralarla doludur. Ama sonuç itibariyle o gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Esasında Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet tarihimiz boyunca da devam eden ve özellikle çok partili siyasi hayatımızda çok sıkça gördüğümüz 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz Han'a karşı yapılan darbenin bir nevi devamı olan darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. 15 Temmuz'un en büyük kazanımlarından birisi buydu. 15 Temmuz'un ortaya çıkmasında, bu kahramanlık destanının yazılmasında da hiç şüphesiz çok fazla şey söylenebilir ama müsaadenizle 5 önemli gücün altını çizmek isterim. Bu 5 güç bir araya geldiği için böylesine büyük bir destansı mücadele ortaya çıktı. Her şeyden evvel birinci önemli gücümüz siyasi liderliğin gücüydü. Sayın Cumhurbaşkanımız darbenin en zor, en karanlık saatlerinde az evvel de izlediğimiz gibi milletimizi bir televizyon kanalına bağlanarak "Ben buradayım, siz de sokaklara çıkın, direnin ve bu adamlara haddini bildirin" mesajını vermesiyle birlikte milyonlar sokaklara döküldü. O akşam belki sadece Türkiye tarihi için değil, dünya demokrasi tarihi içinde siyasi liderlikle halkın arasında kurulabilecek sıcak mesajların hangi önemli sonuçları doğurabileceği çok net bir şekilde ortaya koydu. Ben bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi huzurunda milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum. O sadece bir telefon görüşmesi değil, zalimlerin, hainlerin ayarını bozan, milleti cesaretlendiren önemli bir mesajdı. Vaktinizi almamak için kısa geçiyorum. Hiç şüphesiz o gecenin ikinci büyük gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücüydü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o dönemki başkanı olan İsmail Kahraman Bey tereddütsüz bir şekilde meclisi toplantıya çağırarak meclisteki bütün siyasi partilerin bu çağrıya uymasıyla birlikte büyük bir demokratik direniş de ortaya konulmuş oldu. Çok sayıda milletvekili arkadaşımız ulaşabildikleri yerden hızla meclise gelerek meclisin oturumunu başlattılar ve meclis oturumdayken hainler bombaları atmak mecburiyetinde kaldılar. Ama meclisin toplanmış olması, kot pantolonlarıyla, spor kıyafetleriyle milletvekillerimizin demokrasiye sahip olması, inanın ki hem bu adamların, bu maşaların hem de efendilerinin ayarını bozdu, milletin ve demokrasinin gücünü ortaya koymuş oldu. Üçüncü büyük gücümüz, artık millet yavaş yavaş sokağa çıkmaya başlarken camilerin minarelerinden yükselen sela sesleriydi. Sela seslerinin o diriltici nefesiyle birlikte milletimiz yeniden o çok sağlam köklerini hatırladı, imanını tazeledi, tabir caizse bir tecdid-i imanla sokaklara çıkarak Ya Allah Bismillah diyerek bu hainlerin karşısına dikildi. Minarelerden yükselen sadece sela sesleri değildi. Minarelerden yükselen bu milletin maneviyatının verdiği komutlar, bu milletin güçlü imanının ortaya koymuş olduğu büyük cesaret örneğiydi. Dördüncü büyük gücümüz ise hiç şüphesiz bütün bu süreç içerisinde tereddütsüz ailesini, çoluğunu, çocuğunu bir tarafa bırakarak, hiç tereddüt etmeden ölümü göze alarak sokağa çıkan milletimizin gücüydü, kalabalıkların gücüydü. Milletimiz aslında bu sokağa çıkmasıyla birlikte sadece bir kalabalık olmadığını, millet olma bilincini yeniden sahiplendiğini de ortaya koydu ve Allah'ın izniyle bu hadsizlere haddini en güçlü şekilde bildirmiş oldu. O gecenin ihmal edilmemesi gereken bir diğer gücünün de medya olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen tamamına yakını, kahir ekseriyeti Türk medyasının o gece bu sınavdan olumlu bir şekilde sınavı verdi. Neredeyse tamamına yakını darbenin karşısında durdu ve elindeki imkanları kullanarak birçok devlet yetkilisinin televizyon kanallarına bağlanmasını temin ederek milletin moralini artırmaya vesile oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, 10. yılda daha serin kanlı bir değerlendirme yapmak durumundayız. Acımızı diri tutacağız. Öfkemizi asla dindirmeyeceğiz ama ülkemizi hiçbir zamanda böylesine yanlış yollara sapılmasını müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Herhalde çok sayıda çıkardığımız dersin en başında gelen, devletin herhangi bir grup, herhangi bir zümrenin nüfuz alanı olmadığı, olmaması gerektiği gerçeğidir. Devlet kimsenin babasının malı değildir. Devlet 86 milyonun hepimizin ortak şemsiyesi, hepimizin manevi gücü, hepimizin sığınağıdır. Bu çerçevede Türkiye'nin çok partili siyasi hayatında çoğu zaman şahit olduğumuz darbe teşebbüslerinde de gördüğümüz gibi devlet şu ya da bu güruhun ele geçireceği bir yer değildir. Devlet millete Allah rızası için milletin verdiği oylarla hizmet edilecek bir makamdır. Hiç şüphesiz aldığımız derslerden birisi de milletimizin aydınlık geleceğinin açıklık, şeffaflık, kurumlara bağlı sistem anlayışı ve güçlü kurumların varlığından geçtiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu FETÖ'cü hainlerin nasıl zayıflattığını, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu hainlerden temizlendikten sonra çok daha iyi şekilde anlıyoruz. Dolayısıyla kurumların gücü şeffaflık, açıklık ve kurala bağlı bir sistem anlayışından geçmektedir. Yine aynı şekilde güçlü devlet anlayışı derin demokrasi geleneğiyle ve hukukun üstünlüğüyle taçlanabilecek bir alandır. Yine milli dayanışmamız milli bekamızın temel şartıdır. Eğer o akşam tereddütsüz siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak milletimiz milli dayanışma bilinciyle sokaklara çıkmamış olsaydı belki sonuç farklı olacaktı. Sözlerimi tamamlarken Türkiye'nin yolunun, bundan sonraki yolunun bu ve benzeri çıkardığımız dersleri çok iyi çalışarak daha da güçlendirerek yolumuzu açmak odanı geçtiğini düşünüyorum. Bizim yolumuz kardeşliği büyüten bir yoldur. Bizim yolumuz adaleti tahkim eden bir yoldur. Bizim yolumuz meşru siyaseti zenginleştiren, genişleten bir yoldur. Ve bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Bu çerçevede, bu istikamette yürürken yolumuzu daha hızlı ve daha güçlü yürümek maksadıyla iki önemli ödevin de önümüzde durduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sayın Devlet Bahçeli'nin de fevkalade yol göstericiliğiyle başladığımız terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir. Böylece 50 yılımızı kaybettiğimiz terörün karşısında Bir daha hiçbir

0: bir şekilde bu ülkenin bir tek evladının eline silah almayacağı bir ortamı hazırlayacağız ve tam manasıyla terörsüz Türkiye'yi milli bekamızın en önemli unsurlarından birisi olarak inşa edeceğiz. Hiç şüphesiz bu yolda yürürken ikinci büyük ödevimiz ise Türkiye'nin bu millete yaraşır yeni güçlü bir anayasaya olan ihtiyacının karşılanmasıdır. Yıllarca konuştuğumuz bu mesele çağdaş, demokratik, katılımcı, kapsayıcı, milli bir anayasa anlayışıyla ele alınmalı ve ümit ederim ki terörsüz Türkiye ile ilgili işlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tamamladıktan sonra bütün siyasi partilerin ortak çabasıyla yeni bir anayasa yapma sürecini de en kısa süre içerisinde başlatmalıyız. Tekrar bu töreni teşrif ettiğiniz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün misafirlerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi adından teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu millet kıyamete kadar başıdik, kıyamete kadar kardeşçe, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde hiçbir emperyalist gücün sözüne kulak asmadan güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Allah milletimizi baki kılsın, devletimizi baki kılsın. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Evet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılındaki bugüne binaen meclisteki anma töreninde bir konuşma yaptı. Günün anlam ve önemine elbette vurgu yaptı. Buradan çıkarılan derslerin de önümüzdeki dönemde hedeflerimiz arasında olması gerektiğini de söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Numan Kurtulmuş en kısa zamanda bunu nihayete erdirme niyetindeyiz ve yeni anayasa da gündemimizde olacak dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Konuşması başlıyor. Gelin bir meclise tekrar dönelim.
2: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. ...15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Milletin kutsal emanetini taşıyan siyasetçiler olarak 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Öncelikle 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılında vatanı, bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Darbecilerin ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler diliyorum. 15 Temmuz destanını iftiharla selamladığımız bu önemli yıl dönümünde kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarını hatmi şeriflerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle şad eyleyen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim cümle şühedanın mekanını inşallah cennet eylesin diyorum. Yine burada o karanlık gece boyunca istiklal ve istikbaline sahip çıkan, okunan salaları manevi bir zırh gibi kuşanıp şanlı bir direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini dünyaya ilan eden her bir vatandaşıma, her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin istiklali, devletimizin bekası, demokrasimizin geleceği uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri daima şükranla anacak, destanlaşan mücadelelerini her zaman gururla hatırlayacağız. Aynı kalpten duygularla, milletin temsilcileri sıfatıyla darbecilerin saldırıları karşısında milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına minnettarlığımı ifade ediyorum. Şurası bir gerçek ki o gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında, tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir düsturuna bir kez daha sahip çıkarak milli irade düşmanlarını püskürten Gazi Meclisimizle ve onun vatanperver üyeleriyle iftar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli milletvekilleri, bakınız bunu özellikle şunun için söylüyorum. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak, 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulamalar son dönemde artmıştır.

Ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sevri tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş bir emperyalist projedir. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, Yeni Kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir. 15 Temmuz sonrasında aldığımız çok katmanlı tedbirlerle FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımızdan tasfiye sürecini hızlandırdık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile doğrudan ülkemizin güvenliğini hedef alan oluşumlara yönelik etkili sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdik. Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'li canilere Zeytin Dalı, Barış Planı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla da bölücü örgüt unsurlarına ağır darbeler indirdik. Suriye devrimine giden yolun taşları çok net söylüyorum. 15 Temmuz'un boşa çıkartılmasıyla ve FETÖ'nün güvenlik birimlerimizden temizlenmesiyle döşenmiştir. Sadece Suriye'de değil, Libya'dan Karabağ'a kadar nerede Türkiye'nin desteğine ihtiyaç varsa tüm imkanlarımızla orada olduk. Dışarıda bu adımları atarken içeride ihanetin devlet ve toplum hayatında açtığı yaralarını sardık. Ayrıca milli iradenin üstünlüğünü tescilleyecek, demokrasimizin önünü açacak, yönetimde istikrarı

0: garanti edecek reformları hayata geçirdik. Bu süreçte Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 10 yıllar boyunca antidemokratik müdahalelere zemin hazırlayan yönetimde istikrar sorunu kalıcı biçimde çözülmüştür. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. Tasfiye hızlandıkça, örgüt çözüldükçe, casusluk şebekesini bir arada tutan bağlar zayıfladıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Kardeşlerim, şundan kimsenin şüphesi olmasın. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Bunun önünü Allah'ın izniyle hiçbir karanlık güç kesemeyecektir. Merhum üstadın dediği gibi, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evelallah, istikbal de bizimdir. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim, bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimini anma töreninde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra konuştu. Her şekle şemale girebilen bir örgüt ve zihniyete aslında temas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve asla rehavete düşünmemesi gerektiğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'yi görüyoruz. Şimdi kendisiyle kısaca konuşuyorlar. FETÖ'nün varlığından da aslında bahsetti Erdoğan. Devlet ve toplumdaki varlığını sonlandırdık dedi. Güvenlik birimlerindeki varlığının sonlandırılmasının önemine de dikkat çekti ki buradan sınır ötesi düzenlenen operasyonlara işaret etti. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen barış harekatlarının daha rahat yapılabildiğine de aslında dikkat çekti. Sadece Suriye ile sınırlı kalmadığını, bu işin Libya'ya ve dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye'nin bir takım çıkarlarının olduğu bölgelerde artık çok daha rahat hareket edebildiğine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama uyarıları da vardı elbette. Her zaman müteyakkuz olmak durumundayız. Her zaman gardımızı yukarıda tutmak durumundayız. Çünkü bu her şekle şemale girebilen bir örgüttür ve bir zihniyettir. Evet, şu an itibariyle meclis salonundan da çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha öncesinde askeri bir törenle karşılaşmıştı. Numan Kurtulmuş'un da dikkat çeken açıklamaları vardı. O da bugünün önemiyle ilgili tabii ki konuşmasını yaptı. Ama ardından da terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı. O da en kısa zamanda bu hedefimize ulaşıp parlamentoda bir sonuca varmak istiyoruz dedi. Ve tabii ki yeni bir anayasa yazımını da işaret etti. Şimdi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasilerden de peş peşe mesajlar geldi. Paylaşımlarda demokrasi ve milli irade vurgusu yapıldı.
3: 15 Temmuz'un 10. yılında siyasiler ardarda paylaşım yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti.
4: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajında 15 Temmuz şehitlerini andı ve paralel yapıların bağımsızlığa en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Üniter devlet yapımızın teminatı, ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de o gece seçilmişlerin arkasında durduklarını belirtti.
5: O gece biz gözümüzü kırpmadan darbenin karşısında seçilmişlerin arkasında durduk. O gün darbeye muhatap olan iktidar sokakta da mecliste de bizleri demokrasiden yana, kendilerinden yana bir yerde gördü ve darbe birlikte savuşturuldu.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise 15 Temmuz mesajında dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin 15 Temmuz'da milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradığını belirtti.
4: O gün aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya paylaşımında 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin sarsılmaz direnişiyle bir destan yazıldığını vurguladı. Yazılan bu destan, milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir dedi.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde şehitliklerde de duygu dolu anlar yaşandı. Şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar, şehitleri mezarları başında dua ederek andı. O geceyi yaşayanlar 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini söylüyor.
6: Gidin. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitlerin anıldığı adreslerden biri İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği'ydi. Şehit kabileleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
7: Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah.
6: Şehitleri anma törenine katılanlar arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat da vardı. Bolat, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu söyledi.
8: Bundan sonra da kıyamete kadar aziz Necip Türk milleti bu vatan topraklarında huzur ve esenlik içinde yaşayacaktır.
6: O gece sokaklara çıkan gaziler de şehitlikteydi.
9: Elimize taş, sopa aldık da ordumuza, polisimize saldırmaya gitmedik. Vatan için mücadele ettik ama ne yazık ki bize de yani kurşun geldi. Çünkü elimize zaten hatırası da duruyor yani.
6: Ziyaretçiler şehitleri rahmetle andı.
10: Her zaman da geliyorum buraya ziyarete, dua ediyoruz. Allah ailelerine sabır versin, devletimize güç kuvvet versin. Daha böyle bir acı gün yaşatmasın ülkemize.
11: Buradaki bütün şehitlerimizi, Ankara Gölbaşı'ndaki şehitlerimizi, Köprü'deki şehitlerimizi rahmetle, şükranla alıyorum. Kederli ailelerin acısını paylaşmak için buradayım.
12: Biz o gecenin şafağı olmayacak diye gittik. Hazırlığımızı da ona göre yaptık. Kardeşlerimizin bir kez daha ruhunu şahit etmeye yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldik.
6: Halil İbrahim Yıldırım, Cumhuriyet tarihinin o karanlık gecesinde henüz 15 yaşındaydı. Şehadet şerbetini içmek için sokağa dökülen milyonlardan bir tanesiydi. 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine erişti.
11: 2017'den beri, birinci yılından beri, 10. yılında şu an Silivri'den geldim. Şimdi bana sorulan soru şu, burada kimin yakını, hangisinin yakını? Buradaki hepsi benim yakınım, hepsi benim dostum, hepsi benim kardeşim.
2: 15 Temmuz'un 10. yılında binlerce kişi yeniden köprüdeydi. 10 yıl önce darbecilere karşı direnişin yaşandı. O noktada bu kez şehitleri anmak ve o geceyi unutmamak için yürüdüler.
13: Çocuk ihtiyar genç sokağa attı. 15 Temmuz'da ben 15 yaşındaydım. 2016 senesiydi. Dün gibi hatırlıyorum. O günkü coşkuyu, o günkü inancı. Bugün tekrardan bu köprüden bugün nasip oldu. 10. yılını tekrardan geçmek.
14: Bugün köprüden geçerken aklınızda o günler oldu.
15: Ya tabii ki orada silahlar, patlamalar hatırlamak istemiyoruz. Tüylerimiz diken diken öyle.
14: Nasıl hissediyorsun?
16: İyi.
14: Heyecanlı mısın?
16: Evet. Yürüyüş yapacağım arkadaşlarımla, koşacağım.
3: Çocuklar, gençler, yaşlılar, her yaştan insan elinde Türk bayrakları, kalplerinde aynı milli duygularla bir araya geldi. 15 Temmuz şehitleri için yürüdü.
17: Hey 15'li, 15'li, Tokat yolları taşlı, 15'liler gidiyor, kızların gözyaşı. Bundan tam 101 yıl önce Çanakkale'de, bugün de buradayız.
3: İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Onlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan halk yürüyüşüydü. Kalabalık, irade bizim, zafer bizim sloganıyla bir araya geldi.
18: 10. yılında da biz bu organizasyonda şunu söylüyoruz tüm dünyaya.
14: Mesajınız ne?
18: Unutmayacağız, unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim. Bu irade de, zafer de bu milletindir.
19: Çok farklı duyguları bir arada yaşıyoruz. Bugün 10. yılında bu... Aslında köprünün üzerinde ilk darbenin işaret fişeği çakılmıştı. 15 Temmuz çok kritik ve çok önemli bir kırılma noktası ülkemiz için.
14: 7'den 70'e her yaştan insan ellerinde Türk bayraklarıyla Zincirlikuyu'da toplandı. Şimdi o kalabalık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçiyor. Yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son bulacak.
20: Burada tarananları düşünüyorum, o geceyi düşünüyorum, hüzünleniyorum. Boğazım hani düğüm düğüm oluyor. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım.
21: Şehitlerimizi tekrardan anıyoruz. 10 yıl önceki gün gözlerimin önüne geliyor. Cenab-ı Allah bir daha bize yaşatmasın. İhanet kalkışması ülkeyi yaktı.
2: Şimdi o noktaya gidelim. Gizem Türemen bizi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bekliyor. Gizem, söz sende.
22: Ayşe Süberker, o gecenin en kritik noktalarından biri elbette o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü, ardından verilen şehitlerin anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak ismi değiştirilen o köprü. Türkiye genelindeki darbe girişimlerinde 253 kişi şehadeti yürüdü ama bu köprüde 34 kişiyi yitirdik. Hafızalara kazınan 15 Temmuz darbe girişimi dendiğinde akıllardan çıkmayacak görüntüler. En kanlı direnişin yaşandığı nokta burası. Tanklarla geldi darbeci askerler. Hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne hem Boğaziçi Köprüsü'nün girişini çıkışını kapadılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara dökülen binlerce kişi kendi bedenleriyle siper oldular o tanklara. O gün 34'ü köprüde olmak üzere yitirilen şehitlerin isimleri, ardından şehitleri yaşatmak adına yapılan bu şehitler anıtında yer aldı. Bugün en çok ziyaretçinin yaşandığı, yurdun dört bir yanından gelenlerin olduğu ve gün boyunca duaların eksik olmadığı bir noktadayız. Manevi olarak hassasiyetinin de yüksek olduğu bir noktadayız. Çünkü sadece şehit yakınları gelmiyor. O gün gazi olanlar, o tankları görenler, o silah seslerini duyanlar, o geceyi yaşayanlar da buraya gelip hem şehitleri rahmet ve minnetle anıyorlar, hem de bu milletin direnişiyle elde edilen o zaferi bir kez daha yad ediyorlar. Böyle bir günde, böyle bir atmosferdeyiz. Erdi Demir, tek tek şehitler anıtına isimleri yazılan o şehitlerin isimlerini de getiriyor. Anıtın çevresinde selvi ağaçları var, yüzlercesi. Hepsine birer şehidin adı verildi. Hemen şehitlik anıtının yanında 15 Temmuz Hafıza Müzesi yer alıyor. O gün Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nda ezilen tankların ezdiği araçlardan tutun da köprüde şehit olduğu için ayakkabıları kalan, eşyaları kalan, o gün tanklarla, silahlarla açılan ateşlerde zarar gören kişisel eşyalar ve elbette kronolojik sırayla o gece ne olduğuna dair görseller. en sessiz çığlık diyebiliriz. O gecenin tanığı olan objeler sergileniyor. Bu nedenle önemli bir nokta. Sabah erken saatlerden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tahmin ediyoruz ki gün boyu da ağırlamaya devam edecek. Sabah Zincirlikuyu'dan yürüyüş bu noktada sona erdi. Aşağıda tören yapıldı ve ardından da hem şehitlik makamı hem 15 Temmuz Hafıza Müzesi ziyaret ediliyor. Sadece İstanbul değil, gerçekten yurdun dört bir yanından gelenlerle burada sohbet etme şansı yakaladık. Gözyaşlarıyla o geceyi anlatanlar vardı. Bu noktaya gelenlerin çoğu da şunu söyledi: o gece köprüdeydim, bir daha öyle bir gece yaşamayalım. Çok duygulanarak, ağlayarak, bir yandan dua ederek o geceyi bize biraz anlatmaya çalıştılar. Bütün yıl açık şehitlik makamı ama en kalabalık, en yoğun ziyaretçinin olduğu gün tahmin ediyoruz bugün olacak. Erdi Demir'le beraber gün boyunca bu noktadan aktaracağız. Ayşe Süberker.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz Gizem Türemen. Gurur ve hüzünün aslında iç içe geçtiği bir gün. Şimdi beyim, Beştepe Millet Bahçesi'ne de bir gidelim. Oradaki durumu da bize Buse Gençtürk aktaracak. Seni dinleyelim Buse.
0: Ayşe Süberker, biz başkent Millet Bahçesi'ndeyiz. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde, hain darbe girişiminin 10. yılında. Bu akşam anma programlarından bir tanesi de burası aslında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaki programa katılacak. Buradaki anma programı saatler 18'i gösterdiğinde başlayacak ve ilk olarak Mehteran Birliği sahne alacak. Ardından Eşref Ziya Terzi, Kıraç ve Fahir Atakoğlu eserlerini seslendirecek. Yaklaşık bir saat sürecek konser programı. O programın ardından da saatler 19'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktaya gelerek bir konuşma yapacak. Konuşmasında peki hangi mesajları verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan? 15 Temmuz'un anlamı ve önemine değinecek. Darbe girişiminin 10. yılında birlik ve beraberlik mesajları verecek ve o gece hayatını kaybeden şehitlerimizin isimlerini tek tek okuyarak anması da bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Başkent Millet Bahçesi'ndeki program binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilecek ve hem anma hem de milli birlik, beraberlik mesajları öne çıkacak. İrade bizim, zafer bizim sloganıyla yapılıyor 10. yıl özel programı Başkent Millet Bahçesi'nde. Kameraman arkadaşım Hamza Can Bolat da sizlere şu anda programın yapılacağı alanı gösteriyor. Protokolün hemen arkasında 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehit ve gazilerin yakınları oturacak. Şimdiden alana gelmeye başlayan şehit ve gazi yakınları var. Tabii bu alanın arkasında vatandaşlar için de ayrıca bir alan ayrıldı. Vatandaşlar da alana yavaş yavaş gelmeye başladı artık. Başkent Millet Bahçesi'ne Türk bayrakları, 15 temalı görseller etkinlik alanında hazırlandı ve sahne hazırlıkları şu dakikalarda yapılıyor. Aynı zamanda Hamza Can Bolat şimdi ekranlarınıza getiriyor. Şehitlerin isimleri de irade bizim, zafer bizim sloganlarının yer aldı. O alanın duvarlarına yansıldı. Tek tek şehitlerin fotoğraflarına ve isimlerine yer veriliyor 15 Temmuz şehitlerimizin. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene de katıldı. Bir yandan tabii alanda her sandalyeye Türk bayrağı ve şapkalar bırakıldı vatandaşlar için. Tabii bugün önemli mesajlar da vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki anma programında. Bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte, tek bileğiz ifadelerini kullanmıştı. 15 Temmuz 10. yılında bugün irade bizim, zafer bizim sloganıyla Başkent Millet Bahçesi'nde bir program yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da saatler 19'u gösterdiğinde bu alana gelmesini bekliyoruz.
2: Pekala, Buse Gençtürk aktardı. Programın yapılacağı alandan yavaş yavaş katılımda başladı gibi gözüküyor. Şimdi 15 Temmuz denince akla gelen ilk isimlerden biri kuşkusuz şehit Assubay Ömer Halis Demir. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'nın emriyle darbeci generali öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Şehit Halis Demir'in mezarı başında anan Zekai Aksakallı önemli mesajlar verdi.
1: Ömer Halis Demir, ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Sevinç Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabii Kahir sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur.
3: Darbeci generali vurup darbe

0: girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir, 15 Temmuz'un 10. yılında mezarı başında anıldı.
1: Kabri başında bulunduğumuz kahraman şehit Ömer Halis Demir olmak üzere bütün şehitlerimizin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle.
0: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesi gecenin en kritik mücadelelerinden birine sahne oldu. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'nın emriyle Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir, karargahı ele geçirmek üzere gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edildi.
2: Tabii Ömer Halis Demir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general, hain, terör örgütü lideri Semih Terzi Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çatısındaki bütün operasyonları yönetecekti.
0: Emekli Kor General Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
2: Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilelebet yaşayacaktır.

0: Evet, gündemdeki diğer konulara da gelin bir göz atalım. Çünkü Ahbap Derneği soruşturmasına gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında olduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Son durumu bize Elif Yavuz aktaracak. Seni dinleyelim Elif.
1: Ayşe Süberker, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 şüphelinin savcılık ifadeleri alınıyor şu sıralarda. Sabah saatlerinde emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk olmuştu şüpheliler. Yaklaşık 2 saat önce de şüphelilerin savcılık ifadeleri başladı. 23 şüphelinin tek tek ifadesi alınacak. İlerleyen dakikalarda da savcılık sevkleri gerçekleşecek. Pazar günü yapılmıştı operasyon Ayşe Süberker. Haluk Levent İzmir de gözaltına alınmıştı. Diğer şüpheliler de farklı illerde ve İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla alakalı olarak bahis oynandığı ve kara para aklandığı iddiası suçlamasıyla gözaltına alındı bu şüpheliler. Başta Haluk Levent olmak üzere 23 şüpheli gözaltında bulunuyor şu sıralarda. Haklarındaki iddialar kara para aklamak ve bahis oynamak. Özellikle Haluk Levent'in bahis oynadığı iddiaları üzerinde duruluyor. 990 milyon liralık bir bahis oynadığı, 330 milyonunu da kaybettiği belirtiliyor. Öte yandan derneğe bağış olarak gönderilen paraların açıklanamadığı, yurt dışından gelen paraların kaynağının açıklanamadığı ifade ediliyor. Ve aynı zamanda dernekle resmi bağı bulunmayan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen taşınmazlarla alakalı olarak 2025-2026 yılları arasında toplam 100 işlem gerçekleştirdiği belirtildi. Ve aynı zamanda Yeliz Kaya'nın bir diğer şüpheli olan Esin Önder Çağlayan'a 58 taşınmazı devrettiği de yine kayıtlara geçti savcılık soruşturması kapsamında. Bu kapsamda şüphelilerin Ahbap Derneği'ne gönderilen, bağışlanan kimi gayrimenkul, kimi taşınmaz, kimi arsa, kimi para olarak derneğe bağışlanan yardımların yasa dışı olarak, gayri resmi olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Haluk Levent emniyette ifade verdi. Şu sıralarda savcılıkta ifade veriyor. Emniyet ifadesinde öne çıkan bazı başlıklar var. Dernekte para çekme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu, derneğin tek yetkilisinin kendisi olduğunu söyledi. Ancak kendisine ait herhangi bir kartının, banka kartının veya kredi kartının bulunmadığını, Yeliz Kaya'ya ait hesapları kullandığını, konser gelirlerinin de bu hesapları aktarıldığını ve buradan para çektiğini söyledi. Yine bahis oynadığıyla alakalı olarak benim pis bir alışkanlığımdır ifadesini kullandı. Öte yandan yine bu dernekle alakalı olarak derneği

derleyip toparlamaya çalışıyordum. Ancak başarılı olamadım. Ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim dedi. Evet, ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebiliriz ama yolsuzluk diyemeyiz dedi emniyetteki ifadesinde. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüz görünen her şeyi

0: boyunca gözaltında kaldı Haluk Levent ve beraberinde gözaltına alınan 23 kişi. Aslında 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk oldu. Bir şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sabahın erken saatlerine itibaren adliyeye getirilen şüphelilerin ise savcılık işlemleri devam ediyor Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler, kolay gelsin. Elif Yavuz gelişmeleri oldukça aktaracak bizlere. Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltında bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 24 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güner ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi'ne getirildi. Adliyedeki ifadelerin ardından Güner ve 23 kişi tutuklandı. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve böylece bugünlük haber hattının sonuna geldik. Sırada manşet programı var. Zülfikar Ali Aydın karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı bugün. Yüzlerce insanımızı şehit verdiğimiz darbe girişiminin milletin büyük direnişiyle püskürtüldüğü gündeyiz. Türkiye'nin içinde cemaat maskesiyle uluslararası casusluk şebekesi gibi çalışan, yabancı ülke casusları tarafından yönlendirilen bir terör örgütünden bahsediyoruz. FETÖ uzun yıllar boyunca içine sızdığı yargı, polis, jandarma ve bürokrasideki unsurlarıyla önce devlet içinde paralel bir devlet kurmaya çalıştı. Başaramayınca da düğmeye basıp darbe girişimine kalkıştı. O darbe girişimi sırasında yaşananları hatırlatacağız bugün. Çünkü o günün herkes için bugüne önemli mesajları var. Manşetin en önemli konusu bugün için 15 Temmuz konusu olacak ve önemli notlarımız olacak. Onları paylaşacağız. Türkiye'nin konuştuğu Ahbap dosyasındaki akıl almaz itiraflar ve yüzlerce milyonluk para transferlerine, kumar ve kara para şüphesine bakacağız. Habertürk manşet başlıyor.
1: Anne korkma, gel.
2: Bebeğimi kontrol et.
1: Anne sen dön.
3: Eğer burada bırak.

0: Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Az önce de söyledim. O günün bugüne çok önemli mesajları var. 10. yıldayız ama bu mesajlar uzun süre konuşulacak. Neden? Çünkü uluslararası bir faaliyetin ve onun Türkiye içindeki işbirlikçileri tarafından kullanılmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bu 289 davada delilleriyle, dinleme kayıtlarıyla, itiraflarla ortaya çıkmış bir gerçek ve bu gerçeği bugünden geriye dönüp yaşananlara bakarak tekrar hatırlatacağız. Gazeteci Ferhat Ünlü konuğumuz. Canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayın noktalarına gideceğiz. 15 Temmuz gecesinde yaşananlar var. Onlara bakacağız. Ama önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen ve 15 Temmuz programında verdiği mesajlara bakacağız. 10 sene geçse bile hevesleri kursaklarında kalanlar emellerine ulaşmak için fırsat kolluyor dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Örgütle mücadelede gardımızı bir an bile düşürmeyeceğiz dedi. Bakalım neden dedi.
1: 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Her türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerinden kurtulma noktasında kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinde ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır.
0: Evet, altını çize çize hatırlattığımız bir şey var. Özellikle FETÖ'ye paralel devlet yapılanması adı verildiği günlerde ve sonraki darbe girişiminden sonraki iddianamelerde, özellikle o dönemin savcılarına da belki hakkını teslim etmek açısından, yapılan tespitler açısından şöyle bir ifade kullanılıyordu. Bu aslında bir cemaat değildir. Uluslararası bir casusluk şebekesidir ve uluslararası Türkiye düşmanı yabancı güçlerin yönlendirmesinde hareket eden bir yapıdır diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi de o çerçevede. Mesajlarını da hemen grafikte görüyoruz. Ve Ferhat Ünlü ile bu tespitleri hep birlikte değerlendirelim istiyoruz. Hem Cumhurbaşkanı'nın mesajı hem o gün iddianameleri yazan, aslında cemaat değil bir casusluk şebekesiyle karşı karşıya izleyen yapıyı konuşacağız. Ne dersin? Cumhurbaşkanı'nın mesajları ne diyor bize?
2: Tabii 10 yıl geçti 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden. Tehdidin hala diri olmasında çok da şaşılacak bir şey yok Zülfikar. Sayın Cumhurbaşkanı dikkat çek diyor. Yeminli Türkiye düşmanlarıyla dış bağlantılı diasporadaki FETÖ unsurlarının Türkiye'deki herhangi bir ne diyelim tıkanma halinde hemen devreye girme arayışı. Savunma sanayinde şu örneği vereyim. Bazen emsaller çok yetiyor. 2016'dan hemen 2 sene önce MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun Ocak 2014 toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde TÜBİTAK'ın ürettiği telefonların, kriptolu telefonların Genelkurmay Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı düzeyinde kullanılan kriptolu telefonları FETÖ sızdığı için bir dinleme durumu söz konusu olmuş ve o bahsettiğin hem legal görünümlü illegal yapı ve casusluk örgütü tanımlaması kesinlikle o MGK'dan sonra geçerli olmuştu ve siyasi mücadele o zaman başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2014 Ocağı'ndan itibaren, evveli de var tabii ama 2016 parantezindeki anlatımları örgütün askeri, istihbari, siyasi tehdit olduğu noktasında tabii ki milletimizin iknasında ciddi etkili oldu. Bugün gelinen nokta çok ileri bir nokta ama hakikaten hiçbir şekilde rehavet kaldırmayacak bir atmosfer. Dünya karışık. Devletler çok haklı olarak, bizim devletimizden başlayarak, çünkü çok fazla küresel tehdit gördük. Henüz dünya küresel tehditlerle tanışmadan

0: Biz neredeyse çeyrek asırdır bir sürü çok farklı ki evvelinde terör de var. Yani 3 ayrı terör örgütüyle biz 2015-2016 parantezin içinden çıkarken en son hatırla Atatürk Havalimanı saldırısı, evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok değil darbe girişimi.
1: DAEŞ-PKK ve FETÖ.
0: Evet, en son 27 Haziran 2016 saldırısı, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen 2 hafta önce Cumhurbaşkanı'nın evet. sonradan ineceği yer, darbenin seyrini değiştiği yer. Bu üçü cendereyi kırmak ve sonra Suriye'ye girmek. Bunların evet. hepsi çok çok etraflı konular ama mesajları...
1: Ya belki altını çizmek evet. lazım. Yani DAEŞ'in yaptığı gar saldırısı, havalimanında yapılan saldırı,
0: Antep saldırısı,
1: hendek terörü.
0: Evet.
1: Yani sokakları, şehirleri teslim almaya çalışan hendek terörü, öncesinde paralel devlet yapılanması ve yabancı faaliyeti çerçevesinde yine...
0: PKK'nın Ankara ve İstanbul saldırıları.
1: Evet. Yani... Bütün bunlar aslında bir kaos planının ve iktidar değişikliği yaratmanın başka türlü yollarıydı. Evet. Evet. Sokakta güveni zedelemek üzere yapılmış planlardı. Ama her biri ayrı ayrı akamete uğratıldı. Yani orada bir devlet refleksi hep gördük. Bazen eksik, bazen gecikmeli olsa da o evet. refleks hep geldi.
0: Evet.
1: Onun altını belki çizmek lazım ama kaos planına biraz sonra bakacağız. Nereden bakacağız? Enver Altaylı örneğinden. O yüzden Cumhurbaşkanı'nın verdiği bugün bu mücadele hala devam ediyor mesajı o açıdan tekraren önemli, önemli olduğunun altını çizmemiz lazım. Devam edelim. Arkadaşlar bir canlı yayın noktasına mı gideceğiz yoksa? Evet, peki devam edeceğiz. Şimdi her şey bir grup askerin asker üniforması giymiş aslında FETÖ'cünün FETÖ yönlendirmesinde hareket eden bazı askerlerin köprüye çıkmasıyla başladı. Şimdi o gecenin en önemli noktalarından ilk noktası Boğaz Köprüsü'ydü. O dönemin emniyet müdürü Mustafa Çalışkan halen emniyet genel müdürü yardımcısı olarak görev yapıyor. Onun 15 Temmuz gecesiyle ilgili söylediği bazı ifadeler var. O geceyi anlattı. Bir ona bir bakalım arkadaşlar. Bir açalım Sayın Mustafa Çalışkan'ın sözleri üzerinden. O gece ne yaşanmış İstanbul'da? Bir ona bakalım. Hemen solda da dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İrfan Fidan'ı görüyoruz. O da Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili olarak halen görev yapıyor. Mustafa Çalışkan'ın anlatımlarıyla Ferhat Ünlü'nün yorumlarıyla birlikte devam edeceğiz. Dinleyelim.
2: 20-10 merkez. Arkadaşlar biz bize verilen hem deniz sütün görevini yapacağız. Her arkadaşım görevinin başından ayrılıyor.
3: Beylerbeyi'ndeki polislerimizin silahlarını askerler tarafından alınmak istendiği şeklinde bir şey olunca bu beni çok rahatsız etti. Olduğumuz yerden fırladık.
2: İstanbul Emniyet Müdürü'nü Mustafa Çalışkan.
3: Ben sadece köprüdeki polisleri yönetmedim. Bütün İstanbul'u yönettim. 27 farklı noktada biz mücadele ettik.
2: Biz bize verilen hem deniz sütün gereğini yapacağız.
4: Nerede?
2: Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor.
3: Köprüdeki durum da şuydu. Sabah 6-7 civarı askerler ellerini kaldırıp teslim olduğunda zaten bu kırılma noktasıydı. Bu bütün Türkiye için de kırılma noktasıydı. O manzara televizyonda yayınlandığı an birçok yerde birçok kişinin gardı düştü. Biz şunu yaptık. Akşam 10'dan 11'den itibaren bu mücadele başladığı andan itibaren Allah bir sabır verdi, dengeyi kaybetmemeye çalıştık. O ortamda dengenizi sağlamak çok kolay bir iş değil. Yani yanınızda insanlar şehit oluyor, yaralanıyor, tank kullanılıyor, uçaklar kullanılıyor, tepenizde helikopter dolaşıyor, uçak dolaşıyor. Böyle bir ortamda dengeli olmak çok kolay bir iş değil ama Allah bizlere o sabrı verdi.
1: Evet. Şimdi bu açıklamalar önemli. Tekne korteji var. Onu hemen sol tarafa konuğumuzun arkasına verelim. Arkadaşlar oraya gideceğiz ama bu mesajları değerlendirmemiz lazım önce.
0: Evet.
1: 27 ayrı noktada Sayın Çalışkan diyor ki 27 ayrı noktada mücadele verdik. Köprü onun simgesel yönüydü. O geceyle ilgili ne söylemek lazım? Arkadaşlar grafiğimiz kalsın. Arzu'yu hemen sol tarafa alalım lütfen. Ona da gideceğiz bir değerlendirmeden sonra.
0: Ankara Gölbaşı'ndaki özel harekat daire başkanlığının bombalanması hariç 51 şehidimiz vardı. 34 şehidimizin olduğu çok kritik bir nokta. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok ve diğer işte 32 şehidimizle birlikte. Tabii Çengelköy

0: de var. O da ayrı bir bağlam. Sayın Çalışkan'ın o dönemde, Mustafa Çalışkan'ın, İstanbul Emniyet Müdürü'nün, hafızam umarım beni yanıltmıyordur ama 2015 savcı, şehit savcı Selim Kiraz'ın şehadet sürecinde de teröristlerin binaya girişi ve sonra odaya kadar sızması, o süreçte Mustafa Çalışkan terörle mücadele şube müdürlüğü yapıyordu hatırladığım kadarıyla. Tam o dönemde hani odaya girilmesi ve teröristlerin sonrasında bertaraf edilmesi süreçleri, bazen hakikaten polisiye yöntemler, Haydar Müdür birazdan katılacak, o daha ayrıntılı anlatır ama hepimiz bu işleri gazeteci olarak yıllarca takip ettiğimiz için Zülfikar, bazen istihbari bakış değil, hakikaten sert terörle mücadele bakışı ve anlık tepki, elbette bütün emniyetiyle beraber, ki İstanbul çok kritikti. Atatürk Havalimanı'na gelirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenliğinden tutun da Boğaz Köprüsü'nün tekrar, yani orada şehitlerimiz verildikten sonra ardından yaralılar, oluk oluk kan akıyordu yani bu orada yaşayanların ve bizim de görüntülerle şahit olduğumuz sonradan bir durum. 34 şehadetin üzerine sabahı bekleme, mühimmatın bitmesi, nasıl olsa mühimmatınız bitecek, bitecek ve biz de burayı alacağız diyordu direnişteki milletimiz. Dolayısıyla Sayın Çalışkan'ın önderliği çok kritikti. Evet. Ve şunu da biliyorum, tek bir not olarak onu da aktarayım. Bir tepeden ateş açan bir keskin nişancı var Zülfikar o gece. Yani çok çok ayrıntısına vakıf olmamakla beraber o nişancının indirilmesinde de yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli, evet, bir keskin nişancının karşı ateşi ve Sayın Çalışkan'ın o konudaki, evet, liderliği belirleyici oldu.
1: Çok önemli. O gece bu mücadelede emeği geçenlere hem Sayın dönemin Emniyet Müdürü ve şu an Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı olan Mustafa Çalışkan nezdinde ve dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, evet, İrfan Fidan nezdinde tekrar teşekkür edelim. Mustafa Çalışkan'ın ifadelerine bir kez daha bakacağız. İfadesinin anlatımlarının, o geceyle ilgili anlatımlarının devamına bakacağız. Arkadaşlarımız Arzu Kaya, Ortaköy'de tekne kortejinin olduğu yerde, oradaki orada yaşananları bize aktaracak, oradaki havayı aktaracak Arzu.
2: Zülfikar Ali Aydın, şu an gerçekten çok anlamlı bir etkinlikteyiz. Ben hemen kenara çekileyim. Çünkü Emre Altun sizin ekranlarınıza çok anlamlı görüntüler getirmiş olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 10. yıl etkinliklerinde şu anda İstanbul Boğazı'nın tam ortasında bir deniz korteji düzenleniyor. Deniz kortejinin bir anlamı da var. Hayatını kaybeden, 15 Temmuz'da şehit olan tam 253 kişinin anısına düzenleniyor ve şu anda tam bulunduğumuz noktada 253 kortejin, deniz kortejinin bulunduğu ifade ediliyor. Dakikalar önce başladı kortej. Burada denizden karaya 15 Temmuz isimli bir kortejden bahsediyoruz. Tabii 15 Temmuz'un 10. yılı anısına 253 tekneyle Boğaz'da büyük bir kortej gerçekleştiriliyor. Zaman zaman sirenler çalınıyor. Biz de şu anda bir teknedeyiz ve bu tekneyi biz Sirkeci'den bindik. Sirkeci'den Üsküdar'a, Üsküdar'dan da tam Ortaköy civarlarına, Boğaz'ın ortasına geldi. Bulunduğumuz teknede aynı zamanda sizin şu anda ekranlarınıza gelen teknelerde şehit ve gazi yakınları ile 15 Temmuz gazileri de bulunuyor burada. Boğaz hattı boyunca bir geçiş gerçekleştiriliyor. Kıyıdan da tabii takip ediliyor bu kortej. Vatandaşların da kıyıdan görebileceği bir noktadayız aslında biz. Ve 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitlerin anıldığı adreslerden birisi de burası oluyor. Boğaz hattı, tabii köprü çok önemli bir nokta. Boğaziçi Köprüsü, darbeciler o gün köprüyü kapatmıştı ve o noktada maalesef 99 kişi şehit olmuştu. Dakikalar önce başladı bu kortej ve biz de şu an tam Boğaz'ın ortasındayız. Arkamızda şehitlerin anısına 253 adet tekne bulunuyor ve bu tekneler zaman zaman sirenler çalarak şehitlerimizi burada anıyor. 15 Temmuz'un tam 10. yıl dönümünden bahsediyoruz. İstanbul'un da birçok noktasında etkinlikler düzenleniyor. Biz de o etkinliklerden bir tanesindeyiz ve size o etkinliği aktardık.
1: Evet, Arzu Kaya Ortaköy'deki tekne kortejinden son durumu aktardı. Hala devam ediyor. Drone görüntüleri.

0: ile de vermeye çalıştık oradaki nabzı. Devam edelim. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın daha önce Habertürk ekranında yaptığı açıklamaların devamı. İstanbul'da o gece ne oldu? 27 ayrı noktada uçaklar havada uçuyor ve çok ciddi ağır silahlarla saldıran bir yapıdan, bir organizasyondan bahsediyoruz. Sadece Boğaz Köprüsü'nde değil, işte Hastal'dan çıkan tanklar, 1. Ordu'dan çıkan tankların ya da askerlerin tamamen şehri ele geçirmeye çalıştığı bir ortam. Onunla yapılan mücadele, Mustafa Çalışkan'ı dinleyelim.
1: Kesinlikle aşırı bir şey hiç yapmadı. Sabah da bu askerler ellerini kaldırdığında vatandaş çok kızgındı. İnanılmaz kızgındı. Vatandaş %100 haklıydı. Çünkü yanlarında kiminin çocuğu öldü, kiminin kardeşi öldü, kiminin arkadaşı öldü. Benim korumam şehit oldu. Hiçbir arkadaşım ama acaba silahım yok, benim görevim değil, karşımızda asker var, tank var, uçak var demedi. İnanın onlarca arkadaşıma ben ölüm emri verdim. Gidin kardeşim, gerekirse ölün ama şurayı alın. Ölün ama oradan tank geçmesin. Gerekirse canınızı feda edin ama şuraları alın diye talimat verdiğimizde, bütün samimiyetimle söylüyorum, teşkilatım adına övünerek söylüyorum, bu millet adına övünerek söylüyorum. Hiçbirisi ama acaba silahım yok gibi bir cevap vermedi. Emredersin deyip hepsi koştu.
0: Mustafa Çalışkan'ın ifadeleri, ölüm emri verdim diyor. Tabii bu emri verirken belirli bir tecrübeyle söylenmiş ifadeler olduğunu altında çizelim. Biraz önce Ferhat Ünlü söyledi. Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde terörle mücadele şube müdürlüğü yapmış ve bu yapıyla ilgili belirli tecrübeye sahip bir isim olduğunu da aktarmamız gerekiyor. O yüzden emrinde çalışan teşkilat mensuplarına ölüm emri verdiğini ve hiçbirinde tereddüt etmediğini söylüyor. Bu ifadeler önemli. Buradan belki devam edelim Ferhat. Ne dersin?
2: Yani hakikaten emniyet teşkilatındaki örgütlenmesi, o mahrem yapılanma var ya meşhur işte Zülfikar, onun askeri, istihbari ve emniyet ve yargı yapılanmasında imam kadrolarına baktığınız vakit işte Adil Öksüz Bir Damar, o dönem için Osman Hilmi Özdil, Kozanlı Ömer Kodatlı, evet, yargıda Ahmet Can var.
0: O isimde de yazılar yazıyordu, evet.
2: Hani 2012-2014 arası zaten emniyette bir takım idari tedbirler. Yani Mustafa Çalışkan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelişi de zaten oradaki bazı kadroların belli, yani emniyet müdürü seviyesinde söylemiyorum, sonrasında hani gelmesi ve alt seviyelerdeki FETÖ'cülerin temizlenmesi süreci, evet, açısından önemli. Terörle mücadele bilinci ve FETÖ'nün açıkçası o legal görünümlü illegal yapısı uzun yıllar devlet tarafından 2014 MGK'sına kadar tehdit olarak, çünkü terörle mücadele nasıl olur?
0: Tek 2014 cümle. MGK'sı önemli, bir de 2016 Yüksek Askeri Şurası, evet, aslında bütün her şeyin yarılmanın, özellikle hani FETÖ'nün temizlenmesi konusunda devletteki o iradenin tam artık en zirve noktaya çıktığı şey neresi? Çünkü 2016 Yüksek Askeri Şura öncesi, yanlış hatırlamıyorsam 30'un üzerinde general seviyesinde, general ve amiral seviyesinde ismin FETÖ irtibatlı olduğu ve böyle bir girişimin içinde olabileceğine dair değerlendirme var. Ama şu, evet, grafiği bir öncekine tekrar dönelim arkadaşlar. O kısmı bitirelim müsaadenizle. Bitirdikten sonra şunu söyleyeceğim. Şimdi o gece Sayın Cumhurbaşkanı'nı taşıyan uçak havadayken, daha önce anlatıldı bu ifadeler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirilmeye çalışılıyor. Ve Mustafa Çalışkan'la görüşme yapıldığında Atatürk Havalimanı kuleyi temizleyeceğini ve buraya indireceğini söylüyor. Bu neden önemli? Bu not şunun için önemli. Bunu belki hatırlatmakta fayda var. Evet, sokakta bir darbeye karşı mücadele var ama arka planda Sayın Cumhurbaşkanı'nı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirdiklerinde FETÖ tehdidiyle karşılaşabileceği bir ortam var. Evet. O yüzden Mustafa Çalışkan ve Sayın İrfan Fidan'ın faaliyeti, o gece gösterdiği direniş ve görev tarzı bu işin aslında tersine dönmesinde çok önemli bir rol oynuyor.
2: Evet, Atatürk Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çok kritik noktalar. Ve zaten yani ilk darbe olur olmaz hemen bizim yaptığımız görüşmelerde hava ve jandarma

0: Marmara eksenli bir darbe ve hava üstünlüğü çok önemliydi. Hatırlarsan hem İstanbul hem Ankara'da sonik boom da dahil ve bombalamalar hariç söylüyorum sürekli evet. bir korku atmosferi dolayısıyla hava eksenli bir darbede hava güvenliğini sağlamak Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstelik bir suikasttan Gökhan Şahin sönmez ateşe altını çizmemiz lazım. Şu anda cezaevinde 15 Temmuz evet. hükümlüsü olarak FETÖ hükümlüsü olarak MİT müsteşarlığı teklif ediyorlar. O zaman plan oydu. Düşün oradaki Maktim'ine böyle bir motivasyonlarla işte o başarılı olsa oradaki girişim Marmaris'te sonuca ulaşılsa çok kritik bir noktaya yerleşecek. Marmaris'ten evet. buraya Atatürk Havalimanı'na gelişteki hava güvenliği çok önemli. İnişteki güvenlik önemli. Milletle Sayın Cumhurbaşkanı'nın buluşması çok önemliydi. Dolayısıyla çok kritik eşiklerdi. Tek cümle.
1: Darbe girişiminin psikolojik olarak yıkıma uğratıldığı an zaten İstanbul'a evet. inip vatandaşla buluşma anı. Aha. Bunu belki böyle de söyleyebiliriz. Evet, ilk çağrı da çok önemliydi. Vatandaşlara sokağa çıkma çağrısı yaptı. Ama psikolojik olarak kırılma gecenin ilerleyen saatlerinde evet. o kırılmayı biz hissettik. Biz birebir yaşadığımız için hani hem toplumda hem görev yapan askerde, poliste bunları görebildik. Evet. Onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi devam edelim. Aslında bu darbe girişiminin öncesi var. Biraz önce kısmen değindik. İşte Gezi olayları, arkasından DAEŞ terör saldırıları, PKK hendek terörü ve evet. İstanbul'da patlayan bombalar. Bütün bunlar da bir uluslararası casusluk faaliyetinin parçası olarak yürütüldüğünü ve yönlendirildiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi evet. Başlığı şöyle attık Ferhat. Yabancılaştırılan, ajanlaştırılan örgüt ve darbeye, örgütle birlikte darbeye giden yol. Bu ne demek? Şöyle bir Fethullah Gülen'in, terör örgütünün lideri, işte akıl hocası her neyse, örgüt içi yaydığı bir slogan var. Bir asker 10 koleje eşdeğer diye. Özellikle güvenlik bürokrasisinin de hani bu meseleyi tarif ederken çizdiği, altını çizdiği ifadelerden birisi bu. Evet, eğitim kurumlarında yabancılaştırılıyor aileye, sonra ajanlaştırılıyor, kurumlara sızdırılıyor ama gelmek istediği yer emniyet ve polis teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sokmak. Diyor ki bir asker 10 koleje eşdeğer. Geldiğimiz noktada bunun neden bu kadar altını çizildiğini de anlıyoruz galiba.
0: Kesinlikle o kadar önemli bir nokta ki şundan ötürü. Silahlı gücü devletin. Çünkü bir örgütün silahsız faaliyet göstermesi kabil değil. Evet. Silahı nasıl olacak? PKK gibi bir örgütten bahsetmiyoruz ki kendi alanında işte gidip alan hakimiyeti kurmaya çalışsın. Onu yapamaz da gelip karakol bassın vesaire. Doğası, genetiği, DNA'sı farklı bir örgütün yapacağı devletin silahını devlete, millete karşı kullanmaktı. Mahrem yapılanma askerden başlayarak ve emniyet ve istihbara bunların hepsi silah onlar için. Bütün yargı aşamaları hatırlayalım 2007-12 Haziran'dan itibaren Ergenekon operasyon süreçleri başlayınca zaten bütün o emniyet, yargı ve giderek TSK gücünü oluşturdular, tahkim ettiler. Ve ben bunu şuna da benzetiyorum. Kozanlı Ömer dönemi yine 2005-2012 arası özellikle 2007 Ergenekon operasyonundan sonra şunu söylüyordu o. Daha önceki emniyet imamı olan Kemalettin Özdemir'in 2002'ye kadar imam olduğu söylenen evet. ki 2002'de bile bir sürü hadise var biliyorsun. Ablemitoğlu suikastı başta olmak üzere. Hı hı. Ama bu Kozanlı Ömer'in gelişinden sonra 30 yılda aşılacak mesafeyi 3 yılda aldık gibi böyle bir vandal bir şekilde devletin sisteminin içine dalıp her yeri ele geçirme. Ve şu işte şurada birazdan herhalde konusu geçecek. Enver Altaylı mevzuna da gelirken yine o bağlamda belki kurmak lazım. Bütün unsurların harekete geçtiği, CIA bağlantılı, dış bağlantılı, Mossad bağlantılı, İsrail imamları vardı. Yani tabii. bugün baktığımız zaman çok çok ciddi bir tehdidi sadece 15 Temmuz gecesi verilen direniş 253 şehidimizi tanıdıklarımız var. Yani ikisini çok yakinen tanıyordum. Erol Olçok ve Mustafa Canbaz. Evet. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim bu vesileyle. Onların ödediği bedel, onların cesareti yiğitliği olmasa Ömer Halis Demir ve diğer tüm 15 Temmuz şehitlerimize bugün geldiğimiz noktada o direnişin çok önemi var ama 2012'den itibaren devletin FETÖ ile mücadele kararını alması, bunu uygulaması ve örgütün dediğin gibi gerilemeye başlaması, askeri seçenekten başka seçenek kalmaması ve orada da milletin

0: Balyozunu yemesi.
1: Evet, orada zaten bir asker onkoloji eşdeğer lafının özellikle altını o sebeple çizmek istedim. Çünkü en son belki kendileri açısından atılacak en son kurşun ve etkili olacak yapı olarak orayı gördüklerini anlıyoruz ki darbe girişimi de onu gösteriyor. Tabii bugün başka yollarla yine sistemi zaafa uğratma, sistemi ele geçirme, içine sızma faaliyeti hem her türlü alanda, aklınıza gelebilecek her alanda devam ettiğini söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da onu gösteriyor zaten. Ona tekrar döneceğiz. Bu kısma da döneceğiz ama bu da önemli. Buradaki iki isim Enver Altaylı ve Mossad elemanı olduğu düşünülen isim. Onu birazdan anlatacağım. Bir Gizem'e gidelim. Gizem nerede? Gizem'i bir görelim arkadaşlar. Evet, Gizem köprüde, şehitler makamında. Gizem'i bir dinleyelim, ne olduğunu bize aktaracak.
2: Zülfikar Ali Aydın, o hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Elbette o gün şehit verdiğimiz, kaybettiğimiz, yitirdiğimiz o şehitlerin acısı taze ama o gün milletin direnişiyle elde edilen o zaferin ruhu da hala çok taze, yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Nerede? Türkiye'nin pek çok noktasında ama İstanbul'da o merkez şehitler anıtı. Çünkü o gece en kanlı direnişin verildiği noktalardan biri o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü, ardından şehitlerin anısına değişen ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. 253 şehidimizin 34'ü bu noktada köprünün üzerinde şehadete yürüdü. Bu nedenle tüm yıl ziyarete açık olan şehitlik makamı bugün en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren ve yaşamaya da devam ediyor. Sadece İstanbul değil, yurdun dört bir yanından gelenler şehitleri anmak için başta gaziler olmak üzere pek çok yaştan küçük çocuklar, o zaman 3 yaşında 5 yaşında olan ama aradan geçen 10 yılda ailelerinin anlattığı kadarıyla şehitleri anmak, saygı göstermek için gelen pek çok kişi var, gaziler var. Şehitlik makamının içinde o gün yitirdiğimiz şehitlerin isimleri elbette kazılı. Burada gün boyunca duaların dinmediği, Kur'anların okunduğu ve gözyaşının ara ara sel olduğu, hem hüzünün hem gururun aynı anda yaşandığı bir nokta burası. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o geceki vatandaşa, millete çağrısıyla hain darbecilere karşı sokaklara inin, meydanlara inin çağrısı sonrası binlerce kişi yollara döküldü ve elbette en kritik noktalardan biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde tanklar yolları geçişi kapamıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de başta olmak üzere o tanklara karşı düşünün ki bedenleriyle, vücutlarıyla, sopalarla, taşlarla tankların altına yatarak direnen tek millet Türk milletidir muhtemelen. Öyle bir direniş verildi, öyle bir zafer ruhu kazanıldı. O direniş, o darbe girişimi bastırıldı ama gün ağardığında 253 şehit vermiştik. Bunların 34'ü bu köprü üzerindeydi. O nedenle maneviyatı çok yüksek, duygu yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir noktadayız. Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçileri de hiç bitmedi. Gün boyunca da bitmeyecek gibi duruyor. Biz de aktaracağız.
1: Gizem Türemen şehitler makamından anlattı bize. Gizem'e teşekkür edelim. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimi akamete uğratıldı. Sonra FETÖ ile FETÖ'nün devletten temizlenmesi süreci net bir şekilde başladı. Şimdi orada iki tane isim görüyoruz orada fotoğraflı olarak. Biri Enver Altaylı. Şimdi neden Enver Altaylı kısmı önemli? Çünkü yapılan soruşturma dosyasındaki tespitlere baktığınızda bu kontrollü darbe yalanını ortaya atan isim olarak devletin tespit ettiği isim Enver Altaylı. Enver Altaylı neden önemli? Onu Ferhat'la konuşacağız. Bu ismi de anlatacağız. Bu ismin şuradaki FETÖ icra heyetiyle ilişkisi nedir? Onu da anlatacağız ama Enver Altaylı kim?
0: Enver Altaylı Adana Ceyhan'da doğmuş. Özbekistan kökenli Fergana Vadisi denilen bölge ki önemlidir. Neden önemli Zülfikar? Yani Özbekistan'da 3 ayrı bölge var ve Fergana önemli aşiret bölgelerinden biri. Ruzi Nazar, CIA'in çok eski Orta Asya işlerini yürüten operasyon insanı. Onunla çok yakın ilişkisini hiçbir zaman işaretlememiştir. Doğrudan kitabını bile yazdı biliyorsun.
2: Evet.
0: O anlamda

0: Yani kontrollü darbe söyleminin, iddianameye göre konuşuyoruz, 23 yıl ceza aldı biliyorsun. 10 yılı FETÖ üyeliğinden, diğeri askeri ve siyasi casusluktan, çok ciddi ithamlar. Evet. Kendisi mazide Sovyetolog olarak, Sovyet uzmanı olarak
1: biliniyor.
0: Ben bazı Rusya uzmanı istihbaratçı büyüklere sormuştum. Yani Sovyetologluğu öyle bir boşluktan kaynaklanan, yani Özbek kökeninden vesaire kaynaklanan, bu işin ayrı bir yönü ama istihbarat kökenli olduğu için ve CIA'nin kodlarını çok iyi bildiği için, FETÖ'nün CIA ile ilişkisine dair çok ciddi bilgileri olduğu için, damadının hani FETÖ ile iltisakından dolayı da ailecek de buraya yakın olduğu için, bu ilişkinin tesisi ve darbe, evet, girişiminin bildiğimiz konvansiyonel darbeden farklı olması, başaramamaları vesaire gibi, evet, sebeplerle onu bu tür bir söyleme sonrasında işte bir
1: devreye giriyor.
0: Devreye girip
1: kontrollü darbe hikayesini uyduruyor. Evet. Neden? Sistemin içinde kalan FETÖ'cü asker ve polis unsurlarla, ağırlıklı olarak da asker içinde kalmayı başarmış unsurlarla bu kontrollü darbe yalanına, evet, dair bir rapor hazırlıyor ki o sırada İngiltere'de olduğu tahmin edilen yine bu FETÖ icra heyetinin üstündeki Mustafa Özcan'la da çok uzun bir süre öncesine dayanan uzun bir dostluğu da var.
0: Tırnak içinde söylüyorum. Kasti bağlamında bile biliyorsun Mustafa Özcan'ın.
1: Evet, o da ayrı bir tartışma konusu
0: hani
1: tabii.
0: Öyle bir isim, burada isminin olmaması izleyicimiz Mustafa Özcan ismine illaki vakıftır ama o kadar kritik bir isim. Onunla ilişkisi de işin bir diğer önemli boyutu.
1: Bunu bir kavram olarak, kontrollü darbe yalanını bir kavram olarak ortaya atıp nasıl yapıyor onu da Search for Truth diye bir rapor hazırlıyor ve o rapor daha sonra yurt dışındaki internet siteleri üzerinden de hani hem Türkiye içinde bu kavram olarak kullanılmaya başlıyor, evet, hem de yurt dışında yabancıları ikna etmek için kullanılıyor.
0: 7 Ağustos mitingini hatırlayalım. Hepimizin hafızası diri Allah'a şükür. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o dönemde yani Cumhur İttifakı ile beraber bu darbeye karşı çıkış noktasında 7 Ağustos'un oluşması ama sonrasında kontrollü darbe sürecinin 15 Temmuz'a karşı 20 Temmuz darbesi iddiasının. Çünkü 20 Temmuz'da biliyorsun olağanüstü hal ilan edildi doğal olarak. Ülke savaş, ya bir tür postmodern savaş geçirdi. Yani yeni nesillere bunu o açıdan doğru anlatmak lazım. Böyle bir süreçte bu tür bir OHAL uygulaması ve sonrasında gelen kanun hükmünde kararnameler, KHK meselesi, evet, dış bağlantılar örgütün CIA ile çok açık, net. Ruzinazar örneği çok ortada zaten. Evet.
1: Sonrasında özellikle İsveç'te, Almanya'da işte sivil toplum kuruluşu adı altında faaliyet gösteren ama yabancıların da içinde olduğu kuruluşlara belirli raporlar ya da görüşler belirterek Türkiye'deki durumu yönlendirmeye de çalışıyor kendince.
0: Birkaç cümleyle yani... Bizde çok fazla espiyonaj iddianamesi Türkiye'de hazırlanmadı biliyorsun. Raip Ransom var, o başka bir örnek, dış, evet, bağlantılı. Ama hakikaten istihbarat jargonuyla konuşursam, espiyonaj yani casusluk iddianamesi hazırlamak zordur ama belli ki Enver Altaylı iddianamesinde deliller, bağlantılar, ilişkiler, evet, firar meselesi var biliyorsun damadının vesaire.
1: Evet,
0: bütün
1: orada
0: bunları
1: da
0: düşündüğümüz zaman
1: zaten ilk gözaltı, evet, orada rol aldığı için FETÖ'cü damadını dışarı çıkarmaya çalışırken,
0: evet,
1: yakalandı.
0: Bir damadı.
1: Şimdi
0: var.
1: Bu isme,
0: evet,
1: de dikkat
0: önemli
1: çekmek lazım. FETÖ İsrail ilişkisi hem bugün hem de uzun zamandır konuştuğumuz bir şey. Amatsiya Baram kim bu profesör? Mossad'la irtibatlı, dolaylı yoldan Enver Altaylı üzerinden icra heyetiyle bağlantılı bir isim.
0: Evet.
1: Şimdi Haziran 2017 tam böyle kontrollü darbe yalanının yayılmaya çalışıldığı dönemde FETÖ'cü askerlerin hazırladığı Erdoğan ve Türkiye'nin dönüşümü diye bir raporu, propaganda metnini öyle söyleyelim. Hı hı. Örgüt açısından Mossad'a bu isim üzerinden Enver Altaylı'nın sunduğu da tespit edilmiş. Mossad FETÖ ilişkisi bakımından da bu bağlantılar çok önemli.
0: Kesinlikle önemli. Önümüzdeki süreci görmek açısından da şu açıdan önemli Zülfikar. Her zaman bir işte bir biliyorsun meşhur bir konuşma vardı. Süleyman adlı yine bunların imamlarından, İsrail'le iltisaklı, İsrail meselesiyle ilgilenen imam, güneydeki ülke diyen bir imam vardı ya hatırlarsak. Evet. Bir diğer isim yine bunların önemli imamlarından biriydi. İsrail neden önemli? Geçmişte de önemliydi onlar açısından. Bundan sonra daha önemli olmaya devam edecek. Çünkü ABD'de eğer paralel devlet yapılanması olarak...

0: olarak görülen Siyonist yapı, yani Netanyahu'cu İsrailci yapı, Netanyahu çizgisindeki İsrailci yapı tasfiye veya ayrışma sürecine girerse FETÖ'nün bir anlamda sahipsiz kalmak diyebiliriz. Bir anlamda yeni bir yuva arayışı. Yani İsrail'e bundan 15 sene sonra ciddi bir yerleşim imkanı ararlarsa, yerleşirlerse çok şaşırmamak lazım. Çünkü küresel sermaye ile en bağlantılı devlet İsrail. Evet. Ve FETÖ'nün ABD'de eskisi kadar güvende olamayabileceğini, Trump dönemi bilmiyorum çok somut gelişmeler olmasa da biliyorsun klasör gitti. Ama evet. Hiç Mustafa Özcan'dan başlayarak iade olmadı. Dolayısıyla yine de son cümle İsrail'e daha çok yakınlaşmak durumunda kalabilirler. O yüzden bu bağlantılar önemli.
1: Mustafa Özcan kısmı da hala önemli. Çünkü Türkiye'deki faaliyetlere, FETÖ faaliyetlerine eski dönemde olduğu gibi değil, ondan çok farklı yöntemlerle, başka ilişkilerle, başka yöntemler kullandığını çok iyi biliyoruz. Onu da bazı iddianamelerde, işte çıkar amaçlı suç örgütü iddianamelerinde çok
0: kara
1: net bir şekilde
0: kara para
1: iddianamelerinde görebiliyoruz. Son olarak bir kaos planı hikayesi var. Onu da tekrar Enver Altaylı örneği üzerinden bir geriye dönebilirsek arkadaşlar, onu aktarmak isterim. Burada da bir zaman grafiği görüyorsunuz. Şimdi Enver Altaylı kısmı çok önemli. FETÖ'nün genel perspektifini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın neden bununla mücadele hala devam etmelidir, bunda tetikte olmalıyız dediğini de anlatıyor. Şurada bir kaos planı, yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ilgili birimlerinin tespit ettiği. 18 Şubat 2016'da yine Enver Altaylı tarafından yazılmış, devleti ve devlet yönetimine karşı adım adım planlı olarak uygulanması gereken kaos planını, iktidarı değiştirmek, hükümeti devirmek için yapılan kaos planının kendi bilgisayarlarından çıkan ifadeleri, işte mitinglere, gösterilere, polise maksimum yetkiyle işte aşırı şiddet kullanımını özendirerek toplumu yıldırma, güvensizlik yaratma, hükümete karşı bir öfke ve tepki biriktirme planı. Birebir okumaya da gerek yok. Böyle bir çerçeve oluşturulmuş ve bu uygulanmış ya. Yani.
0: Evet. Zaten Zülfikar neyi söyledilerse onu yaptılar. Yani evet. Paralel devlet dediler. Hatırlayalım, KCK'ya 2009'dan itibaren o operasyonların yoğunlaştığı plastik kelepçeli Diyarbakır fotoğraflarını hatırlayalım. Evet. Aradan 3 sene geçecek. Tabii Robert Paxton'ın kavramı bu. Amerikalı siyaset bilimci ve Hitler Almanyası'nı anlatmak üzere kullanmış. Bunlar paralel devlet dediler KCK'ya. Aslında kendilerini tarif ediyorlardı. TUSAT diye bir hayali yapı kurmuşlardı Ergenekon. Bir TUSAT yapısı var diyorlardı. Bunlar paralel devlet diyorlardı. Bu yönüyle o şizofrenik tonu ve dozu şurada da görebiliyoruz. Hani bu tür işte karışıklık olacak, polise mukavemet olacak, o olacak. Kendi yapacağı şeyi tarif ediyor. Bunların hiç şaşırtıcı olmayan özellikleri.
1: Evet. FETÖ ile mücadele hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlarda hem de genel olarak devletteki reflekslere baktığımız zaman en üst seviyede devam ediyor. Devam edecek gibi de görünüyor. Tam evet. Da böyle af tartışmalarının olduğu ortamda bir tür cevap
0: yeni
1: gibi
0: Herküllerin vesaire ortaya çıktı.
1: Bir tür cevap gibi de anlıyorum. Tabii. Ben bu mesajları çünkü evet. Önemli. Halen ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki halen fırsat kolluyorlar. Türkiye düşmanlarına hizmetkarlığı sürdürenler var diyor. Sürdürüyorlar diyor. Tehlike halen devam etmektedir evet. Diyor. Rehavete gelemeyiz diyor. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmektir diyor. Aslında çok net bir şekilde mesajların verildiğini anlıyoruz. Devam edeceğiz. Ferhat'a teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Evet, Ahbap ve Haluk Levent vakasına bakacağız. Gerçekten çok ilginç ifadeler. Ahbap'ın çek ve senetlerinin teminat gösterdiğini kabul ediyor. Pis zaaflarım var diyor. Kumar fotoğraflarını dün verdik, bugün tekrar hatırlatacağız, bir gösteririz. Ve daha pek çok soruya cevap verdi. Ahbap soruşturmasını konuşacağız. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir stüdyomuzda. Haydar Özdemir, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: İlk fotoğrafta var mıydı arkadaşlar? Evet, burada var. Yani şimdi şoförü İlker Çetin'in de verdiği bir ifade var. Burada diyor ki işte Kıbrıs'ta milyonluk kumarhane nedir? Kuponları mı deniyor ona? Taşları işte, onları alıyorsunuz. Onların hepsini diyor benim hesabımdan gönderdiğim paralardan aldı diyor. Haluk Levent'e soruyorlar. Sorgusunda

0: diyor ki benim çok pis huylarım var. Biliyoruz zaten çek senetle başlayıp kumar bağımlılığıyla devam eden en nihayetinde bu soruşturmayla kara paraya bağlanan bir soruşturma ve bahisse deprem bağışlarını, milyonların iyi niyetinin sonucu olan yapılan bağışları alıp bahise yatıran bir profille karşı karşıyayız. İlk ifadeniz ne olur bu tespitten sonra?
1: Şimdi ifadelerle birlikte her şey şekillenecek. Bakın bu aslında şekillenmenin habercisi. Nedir işte? Bir kumarhanede para değeri olan o pulların satın alınması ile ilgili paranın nasıl kullandığını şoförü bir şekilde anlatıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz mal el değiştirmiş, para el değiştirmiş, bankalar arası hesapların haddi hesabı yok. Rakamlar çok yüksek rakamlar, telaffuz ederken bile zorlanıyorsunuz. Acaba milyon dolar mıydı yoksa onlu tarif edilen milyon dolarlar mıydı diye hesaplarken zorlanıyorsunuz. Çünkü Türk lirasına çevirdiğiniz zaman 4 milyar dolarlık bir hacimden bahsediliyor. İşte onu dolara çevirdiğiniz zaman çok çok daha milyon dolarlarla ifade edilen rakamlar karşınıza çıkıyor. Şimdi biz ifadeleri okudukça iddiaların vehameti hakkında biraz daha bilgi sahibi oluyoruz.
0: Evet. Şimdi
1: bunların hepsi ilk önce bir iddia diyorduk. Acaba
0: i̇şte mesela
1: gerçekten...
0: beni dolandırdı diyen de acaba suça iştirak etmiş olabilir mi şüphesi var mesela yeni çıkan ifadelerle birlikte.
1: Bakın ilk önce şunu düşünüyorsunuz. Bir iddia ortaya atılıyor, bir operasyon yapılıyor. Bir kesim konuya çok sert bakıyor. Diyor ki ya bu siyasi bir operasyondur vesaire tarzında söylüyor. Sonra bakıyorsunuz ifadeler gelmeye başlayınca tam da yanındaki yöresindeki insanlardan gelince bu beyanlar... Onlar da artık yavaş yavaş diyor ki ya burada bir şey olmuş. Hatta bunu Haluk Levent de ifadesinde şu şekle kadar getirmiş. Ya benim yaptıklarım suistimaldir. Yolsuzluk evet. değildir'e getirmiş. Zaten suistimali yapmadan önce yolsuzluk yapamazsınız ki. Birinci adımıdır o. Şimdi onun beyanından söylüyorum. Onun iddiasını söylüyorum. Kendi iddiasını. Evet. Zaten savcılık makamının veya kolluğun da araştıracağı şeyler bunlar. Bu suistimaller nasıl oldu? Ve bu paralar nereye gitti?
0: Evet, hemen hızlıca aktarayım ben. Parasal anlamda tek yetkili benim. Çek düzenleme yetkisi bana ait. 2026'da mülk alımları karşılığında senetler verildi diyor. 2026 için söylediği rakamları dikkat lütfen. 4 milyar 300 milyon TL, 4 milyarı o yıl harcadım diyor. Şimdi paranın girişi ve çıkışı arasında o kadar çok gariplik var ki çok rakamlara takılmadan devam edelim.
1: Şimdi hemen burada bir araya girelim.
0: Tabii.
1: İlk önce bir izleyicilerimizi bilgilendirelim. Dernek yapısıyla ilgili olarak bir bilgi verelim. Dernekler kanununa göre kuruluyorlar. Kurulduklarında 3 tane ana organları vardır. Bunlardan bir tanesi genel kuruldur, bir tanesi yönetim kuruludur, bir tanesi denetim kuruludur. Şimdi Haluk Levent'in şu cümleyi kurabilme şansı yok kanuna.
0: Evet.
1: Bunları ben aldım, ben kestim, benden başka kimsenin haberi yok vesaire falan filan. Bu mümkün değil. Bir kere bunu alacağız, bir cebimize koyacağız. Yani siz kendi bakkal dükkanınız gibi derneği idare edemezsiniz. Burada hani tabir böyle kullanıldığı için bakkal diye söylüyorum. İzleyicilerimiz veya bakkal olan arkadaşlarımız yanlış anlamasınlar.
0: Evet.
1: Yani siz kendi dükkanınız gibi burayı idare edemezsiniz. Buranın hesaplarını kendi düşüncenizde, kendi ahbap çavuş ilişkilerinizle veya yaptığınız pazarlıklarla idare edemezsiniz. Sizin genel kurul, bakın tüzüğünüz vardır ayrıca. Şimdi kanun bir çerçeve çiziyor. Sonra siz dernek olarak o tüzüğe bağlı hareket etmek zorundasınız. Örnek veriyorum, diyor ki Haluk Levent, ben diyor işte derneğe diyor mal edindirmek için yaptım bunu. Derneğe mal edindirebilmeniz için buraya gelirken okudum tekrar tüzüğünü, bizzat ahbabın tüzüğü, ahbabın org adresinden alınmış olan tüzükte genel kurul kararı, yani yönetim kuruluna yetki verilmesi gerekir diyor. Böyle bir karar var mı ortalıkta? Şu ana kadar görmedik.
0: Evet.
1: Yani siz böyle bir mal edinemezsiniz, böyle bir para harcayamazsınız, böyle bir çeki kullanamazsınız. İzleyicilerimiz ilk önce bunu bir bilsinler.
0: Şimdi bir televizyon... Arkadaşlar bir geri dönelim, bitirince söyleyeceğim, yeni grafiği isteyeceğim. Şimdi ifadelere bakıyoruz. Gözaltına alınan çok fazla isim var. Şoför, idari müdür, işte menajeri vesaire birçok isim var. Şimdi Haluk Levent'in hareket tarzını anlamak için çok önemli ifadeler var. Birincisi avukat Ece Güner'in, diğeri de Önder Çağlayan. İşte iki tane savunma, bir tane savunma şirketi var, turizm şirketi var. Şimdi ben okuduğumda okuduğum diğer Ponzi iddianameleri gündeme geldi aklımda. Şimdi Haluk Levent

0: insanlardan para talep ederken bir yöntemi var. 1 milyon dolar alıyor, borçlanıyor, bir şekilde ikna ediyor ki o da akıl mantığa çok uygun değil, o da soruşturmalı. Sonra o 1 milyon doları ödüyor, bu sefer 10 milyon dolar alıyor. 10 milyon dolara, biraz sonra rakamları söyleyeceğim. 10 milyon dolar alıyor, 20 milyon dolara
1: çıkıyor.
0: Şimdi bir yerde o borçlar ödenmemeye başlıyor. Aradaki makas direkt kara para şüphesini akla getiriyor. Şimdi diyor ki, burada olmamın tek sebebi diyor, yani bu operasyon birkaç gün sonra yapılsaydı, bütün bu tabloya rağmen diyor, birkaç gün daha beklenseydi benden diyor para çıkışı olmayacaktı, operasyon boşa düşecekti diyor.
1: Şimdi bunu Ponzi sistemiyle izah ediyor. Bunu da nasıl izah ediyor? Açıklamasında şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor tapu dairesine gittik, müracaat ettik. Tapu dairesi bize dedi ki işte siz dernek üzerine alacaksınız bunları. Dernek üzerine almanız için diyor genel kurul gerekiyor, onay gerekiyor diyor. Bu senin tüzüğünde yazıyor zaten. Zaten böyle bir şey olamaz. Bakın bu da bana kalırsa biraz suçtan kurtulmak için verilmiş olan bir beyan veya bir şeyleri sezdiklerinde yapmış oldukları bir hamle gibi geldi. Evet. Tırnak içerisinde söylüyorum.
0: Ya hukuk karşısında bir mantığı yok zaten. Bunu anlatabilecek bir şey de yok. Zaten göreceğiz muhtemelen sonuçlarını.
1: Şimdi bir de mesela biraz önce bir ekip saydınız. Saymış olduğunuz ekip de maşallah her birinin de ayrı bir sabıkası var. Hem evet. de böyle 3-5 tane de değil. Yani sabıka kayıtlarına baktığınız zaman hepsi de bir araya gelmişler. Mesela, nerede de bir araya gelmişler? Yardım derneğinde bir araya gelmişler. Sonrasında bir bakıyorsunuz hani genel tabloya baktığınız zaman bir vatandaşa deseniz ki ya İşte Haluk Levent ismini kullanmayın, ahbabı kullanmayın. Şu sabıkalılar şöyle bir yardım derneği kurmuşlar. Buna yardımda bulunur musunuz deseniz alacağınız cevap belli. Ben burada kuzuyu teslim etmem der.
0: Evet. Arkadaşlar Başaran Holding grafiğini bir verelim. Bir borç alınan, borç verilen, borç alınan, borç verilen rakamları bir örnek üzerinden anlatacağım. Gerçekten çok önemli. Şimdi Haluk Levent diyor ki Önder Çağlayan'a gidiyor. Savunma sanayi ve turizm şirketi olan birine. Diyor ki benim 2 ay sonra 10 milyon dolarlık yaptığım sözleşmelerden işte alacağım para, bir para var diyor. O para gelene kadar bana borç verir misin diyor. Önder Çağlayan'ın ifadesine göre. Eğer diyor sen bunu yerine getirmezsen, bu parayı borç olarak bana vermezsen, dernek adına yardım edeceğim mağdurlar çok zor duruma düşecek. Ben bu hikayeyi soruşturmanın birçok yerinde gördüm. Birçok insandan para alırken bu ifadeleri kullanmış. İşte depremzedeler çok zor duruma düşecek. Kız çocukları çok zor duruma düşecek. Ne olmuş sonra Önder Çağlayan önce 8 milyon dolar vermiş. Bir kalemde borç olarak gönderiyor bunu. Senet yok, sepet yok, hiçbir şey yok. Sonra kime gönderiyor? Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına gönderiyor. Yani derneğin hesabına değil. Sonra geliyor diyor ki bana diyor bir 8 milyon dolar daha ver. Ne hikmetse Önder Çağlayan 8 milyon dolar daha gönderiyor. Şimdi sonunda ne olduğuna birlikte hep beraber dikkat ettiğimizde anlayacağız. Sonra diyor ki Haluk Levent bir daha geliyor, ben diyor bir kripto Haluk Chain diye bir blockchain zinciri kuracağım. Buradan çok para kazanacağım, bunu hayır amaçlı kurdum. Diyor bana biraz daha para ver diyor. Ne oluyor? 6 milyon dolar daha gönderiyor Önder Çağlayan hesabına. Şimdi bu kısmı çok önemli. Bana dedi ki diyor bu borç paraların karşılığında müteahhitlerden birçok gayrimenkul alacağım var benim. Benim borçlarıma karşılıklı olarak bu gayrimenkullerin devirlerini sana vereceğim diyor. Sonra toplamda, yani bu hikaye uzun ama çok kısa özetleyeyim. Ne kadar gayrimenkul geçiyor biliyor musunuz? Önder Çağlayan'ın ve şirketlerinin üzerine. Tam 63 adet. Para gönderdiği Yeliz Kaya 63 ayrı gayrimenkulü. Bunların bazıları İstanbul'da Göktürk'te, bazıları bir şirket üzerine kayıtlı. Onu da söyleyeceğiz hemen, o da Başaran, Hüseyin Başaran Holding'in gayrimenkulleri. Orada da, yani kafanız karışmasın, orada da soru işareti olan, o şikayette de soru işareti olan çok şey var. Yani gerçekten çok çarpıcı. 62-63 gayrimenkulü toplamda belirli aralıklarla, 3 günlük, 5 günlük aralıklarla bir bakıyorsunuz Yeliz Kaya gitmiş. Kimin üzerine? Önder Çağlayan'ın üzerine devretmiş. Çok olağan dışı.
1: Taktik hep aynı. Zaten evet. Yeliz Kaya da bunu doğruluyor. Haluk Levent de bunu doğruluyor. Benim hesaplarımı ben kullanamıyordum diyor. Neden dolayı kullanamıyor Haluk Levent hesaplarını? Geçmişinden dolayı kullanamıyor. Aslında geçmişiyle ilgili olarak bloklar var. Yani daha önce benzeri suçlara karıştığından dolayı kendi hesaplarını kullanamıyor. Yanında çalışan Yeliz kullanıyor bunları.

0: ne yapıyor? Aslında ilk soruşturmanın başlamasına sebebiyet veren, başlanan holdingin vermiş olduğu dilekçede belirtilen bütün tapuları aslında üzerine geçiren. Evet. Daha sonrasında da işte biraz önce sizin borç verdim diye söylemiş olan, savunma sanayinde şirketi olan
1: Önder
0: diğer Önder isimli şahsa bu tapuları hemen bir gün sonra veya iki gün sonra veya üç gün sonra geçiriyor. Buradan bir nakit para alınıyor. Bu taraftan da mal mülk alınıyor. Onlar o nakit para verilen kişiye geçiyor. İşte evet. Şimdi buradaki

0: olduğu bağışları kara para olarak nitelendiremezsiniz.
1: Yok. Nitelendireceğiniz, o bağışlar ayrı kullanılıyor ama bir de evet, ayrıca kara para girdiğine dair şüpheler
0: var. Soruşturma içerisinde başka soruşturma var. Yani o kara parayla ilgili de belli evet, tespitler var. Şimdiye kadar yansımadı ama o kara paranın da ne olduğunu zaman içerisinde göreceğiz. Başaran Holding'den gelen paralarla ilgili mi şüphe var savcılığın kafasında? Yoksa savunma sanayinden aktarılmış olan paralarla ilgili mi bir şüphe var? Bunları ilerleyen süreçte hep beraber göreceğiz.
1: Evet, şimdi toplamda Önder Çağlayan'ın söylediği şey 68 tane taşınmaz devri yapılmış. Ama diyor ki ben Haluk Levent'e 70 milyon dolar verdim. Bana devrettiği paraların karşılığı diyor 35 milyon dolara tekabül ediyor diyor. Yani arada 35 milyon dolar da alacağı olduğunu iddia ediyor ve şikayetçi oluyor.
0: Şimdi o tarafta Önder Bey şikayetçi. Diğer tarafta Başaran Holding şikayetçi.
1: Evet.
0: Diğer tarafta da avukat hanım şikayetçi. O da 1,5 milyon dolar vermiş. 500 küsürünü alamamış geri. 1 milyon dolarını almış. 570 bin dolarını alamamış.
1: Evet,
0: yani Haluk Levent'ten şikayetçi olmayan kimse yok. Ama Haluk Levent hiçbir şey yapmadığını söylüyor veya hiçbir parayı usulsüz olarak kullanmadığını söylüyor. Belki usul hatası yapmışımdır. Suistimal vardır. Ama ben bunları kendim kullanmadım diyor. İşte bu paralar ne oldu diyoruz biz de.
1: Şimdi yine Önder Çağlayan'ın taşınmaz trafiğinin bu kadar hızlı şekilde artmasında da savcılık ve sorguyu yapan polisler bir şüpheye kapılmışlar. O şüphe de şu: Haluk Levent'le tanışana kadar toplamda Önder Çağlayan ve savunma şirketi üzerinde ya da turizm şirketi üzerindeki toplam taşınmaz hareketinin sayısı 1. 2020 yılında 1 adet. Sonra 2021 yılından itibaren bugüne kadar 68 adet taşınmaz Önder Çağlayan şirketi üzerine geçiyor. Bu da ciddi bir soru işareti. Zaten bu sebeple de gözaltına alınmış.
0: Ve farkımız, sebep yani hep söylemiş olduğu şey de şu. İfadesini okuduk, basına yansıdı. Yansıyan ifadede geçen şu. Hep aynı şeyi söylüyor, hep aynı şeyi tekrar ediyor. Diyor ki ben borç para vermiştim. Bu borç para karşılığında bu malları aldım.
1: Evet.
0: Almış olduğu malların hepsini her bir tanesi için ayrı ayrı sorulmuş. Yani Trabzon'daki o Başaran Holding'den geçen Göktürk'teki Trabzon'daki bütün mallar, mülkler, şirketler hep bu şekliyle beraber geçtiğini izah etmeye çalışıyor.
1: Evet.
0: Verdiğim paranın karşılığı olan malı aldım şeklinde. Evet. Ve aldığım mallar diyor verdiğim borcu karşılamıyor diyor. Sonunda o da mağdur olduğunu iddia etmeye çalışıyor.
1: Evet. Bu arada Önder Çağlayan diyoruz ama Esin Önder Çağlayan erkek değil, kadın, onu da söyleyelim. Şimdi Hüseyin evet, Başaran'ın Başaran Holding adına yaptığı şikayette de 60 milyon dolarlık, kendisi kendi ifadesiyle 60 milyon dolarlık bir gayrimenkulüm üzerinden beni dolandırdı diyor. Orada da savcılığın bir şüphesi olduğunu belki son cümle olarak hatırlatmakta fayda var.
0: Tabii yani bakın burada savcılığın şüphelenmediği herhangi bir taraf yok. Çünkü savcılık delillerini gösterdiği zaman bu bütün banka dekontlarını, para alışverişlerini, tanzim edilen senetleri, çünkü evet, sunulmuş bunlar, senetler de sunulmuş. Senetleri, tapu kayıtlarını, yine o banka dekontlarını hepsini deliller listesinde göstermiş.
1: Evet.
0: Yapmış olduğu sevk yazısının içerisinde. Ondan dolayı bunların tamamı ortaya çıkacaktır. Çünkü bunlar hep iz bırakan şeyler, dijital iz bırakıyor, bunlar kaybolmuyor. Kaybolmadığından dolayı da mutlaka izah muhtaç olarak da masanın üstünde duracaktır.
1: Evet, pis zaaflarım var deyip Ahbap Derneği'ni belli ki birçok suça, savcılık dosyasına göre söylüyorum, birçok suça bulaştıran Haluk Levent gözaltında. Sorgu işlemleri de hala devam ediyor. Bu konunun ayrıntılarına bakmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

10. yılında hain darbe girişimine ilişkin hangi yeni bilgiler ortaya çıktı? Haluk Levent ifadesinde neler dedi? Özel'in CHP'ye çağrı heyeti başvurusu nasıl sonuçlanır? Kılıçdaroğlu neden FETÖ Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor dedi? Faruk Aksoy soruyor, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, araştırmacı yazar Doğan Çağlar, gazeteciler Can Özçelik ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben Tuğba Södekoğlu. Saatler 18'i gösteriyor. Akşam haberleriyle birlikteyiz. Bugün 15 Temmuz ve darbe girişiminin 10. yıl dönümü. Önce gündemi özetleyelim. İstanbul, Ankara başta olmak üzere yurt genelinde düzenlenen çeşitli anma programlarıyla o güne dair yaşananlar, şehit ve gaziler anılıyor. Habertürk ekipleri de yine o noktadalar ve canlı bağlantı ve haberlerle aktaracağız detayları. Yine gündemin bir diğer önemli başlığı da tabii Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki son durum. Tam barışın kapısı aralandı derken silahlar yeniden ateşlendi. ABD Başkanı Trump anlaşma olmazsa İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. İran'dan da İslamabad mutabakatı ortadan kalktı çıkışı geldi ve savaşın gündemine de yine detaylıca bakacağız. Ve bir diğer günlerdir gündemden düşmeyen konu, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı. Haluk Levent şüpheli işlem sorularına usulsüzlük olabilir ama yolsuzluk değil minvalinde şeklinde bir cevap verdi ve Levent'in ifadesinin diğer detaylarına da mutlaka bakacağız diyelim ve akşam haberleri başlasın.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
1: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı kullanıyor. Haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
2: Darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'ye karşı uyarıda bulundu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
1: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, tehlike halen devam etmektedir. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ ile mücadelenin önemini anlattı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında darbeye cesaretle direnmişlerdir. 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
2: Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı.
1: Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Tasfiye hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir.
0: Ve tabii birçok etkinlikle 15 Temmuz şehitleri anılıyor. İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de de tekne korteji var şu sıralarda. Arkadaşımız Arzu Kaya o noktada. Arzu, sen de bir teknenin içindesin sanırım. Sözü sana bırakıyorum. Nasıl bir atmosfer var?
3: Tuba Sedekoğlu, ben hemen kadrajdan çekileyim çünkü kortejden bir tık ayrılıyor gibiyiz. Emre Altun size şu an bu tam Boğaz'ın ortasındaki anlamlı atmosferi göstersin. Şu anda kıyı emniyetine bağlı bir gemi su gösterisi gerçekleştiriyor Boğaz'ın ortasında ve aynı zamanda burada tam 253 gemiden bahsediyoruz. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden, şehit olan vatandaşlarımızın anısına, tam 253 kişinin anısına 253 adet bir tekneyle deniz korteji gerçekleştiriliyor şu anda İstanbul Boğazı'nın tam da ortasında. Tabii 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi şehitleri İstanbul'da bir dizi programla anılıyor. O programlardan bir tanesindeyiz. Saatler 15'i gösterdiğinde şu anda bizim de içinde bulunduğumuz tekne Sirkeci'den hareketle Üsküdar'a uğradı. Ardından da tam Boğaz'ın ortasına geldi ve o noktada birçok tekneyle beraber buluştu şu an içinde bulunduğumuz tekne. Aynı zamanda bizim içinde bulunduğumuz tekne şehit yakınları ve 15 Temmuz'da gazi olan vatandaşların da içinde bulunduğu bir tekne. O yüzden de çok anlamlı dakikalar yaşanıyor şu anda burada. 253

0: teknenin gerçekten burada inanılmaz görüntülere sahne olduğunu söyleyelim. Çünkü hepsi aynı anda sirenlerini çaldılar ve Boğaz'da Boğaziçi Köprüsü'ne geldiğimizde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldiğimizde sirenlerini çaldılar ve aynı zamanda şehitlerimizi andılar. Tabii birçok tekne var dedik burada. Bu 253 teknede deniz korteji düzenlenirken aynı zamanda sahil güvenlik botları vardı, balıkçı tekneleri vardı, özel tekneler vardı ve sahil güvenlik tekneleri de bu hat üstünde, Boğaz hattı üstünde ilerleyerek gerçekten anlamlı görüntülere sahne oldular. Aynı zamanda kıyıdan da görünüyor şu anda bu deniz korteji. Kıyıdaki vatandaşlar da aynı zamanda selam duruyorlar zaman zaman. Ve şu anda vatandaşlar da kıyıdan dediğimiz gibi ilgiyle takip ediyor bu geçişi Bebek hattında. Tabii o 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü diyoruz. 15 Temmuz demokrasi ve milli beraberlik gününde İstanbul'da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Biz de o etkinliklerden bir tanesindeydik. İstanbul Boğazı'nın tam ortasından sizlere buradaki atmosferi aktardım.
1: Çok teşekkür ediyorum Arzu Kaya, sana ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık bir saat sonra Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katılacak. Arkadaşımız Buse Gençtürk orada. Şimdi dönelim ona. Buse Gençtürk, programın detaylarını ve izlenimlerini senden alalım lütfen.
2: Burada hain darbe girişimin...
3: Evet, Tuba Söbekoğlu hain darbe girişiminin 10. yılında başkentte önemli bir program daha düzenleniyor. 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü 10. yıl özel programı Başkent Millet Bahçesi'nde başladı. O program yaklaşık yarım saat önce ve konserler veriliyor. Öncelikle Mehteran Birliği bir konser verdi ve Eşref Ziya Terzi, Kıraç, Fahir Atakoğlu eserlerini seslendirecek birazdan ve yaklaşık bir saat sürecek bu konser programının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19 civarında bu alana gelmesini bekliyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılda özel mesajlar verecek, bir konuşma yapacak. O konuşmasında 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızın isimlerini tek tek okuyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. O şehitler için de dualar edilecek. Biz de bir kere daha 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlarımızı alıyoruz Habertürk ekranlarından. Peki başka burada bu noktada neler olacak? Hem anma hem de birlik mesajları verilecek, dualar edilecek. Bunun yanı sıra vatandaşlar bu noktada Başkent Millet Bahçesi artık doldu bu alan ve en önde protokolün hemen arkasında, daha doğrusu şehit yakınları ve gaziler için bir alan ayrıldı. Türk bayrakları ve şapkalar da atıldı vatandaşlara. Bunun yanı sıra hemen arkamızdaki noktada 15 Temmuz'u anlatan görseller, pankartlar yer alıyor. O pankartlarda neler var peki, afişlerde neler var? Genelkurmay kavşağında 15 Temmuz gecesi yaşananlara ait, yaşananlardan birisine ait bir fotoğraf bulunuyor. Bunun yanı sıra Yeni Kapı mitingi 7 Ağustos'ta 2016'da yapılmıştı. 22 saatlik direnişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasi nöbetlerini başlatmıştı. O nöbete de katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve işte o Yeni Kapı mitingi de demokrasi nöbetlerinin ardından yapılan son mitingdi. 5 milyon civarında vatandaş katılmıştı. O Yeni Kapı mitinglerine ait de bir afiş bulunuyor bu alanda. Ve karşıdaki duvarda, arkamızdaki duvarda 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlarımızın isimleri ve fotoğrafları tek tek yine o duvarda yer verildi. Peki bugün başka hangi mesajlar verilecek? Bugün aslında ilk programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu ilk nokta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. 15 Temmuz anma töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve FETÖ'yle mücadele dair mesajlar verdi. Birlik beraberlik mesajları verdi. İşte yaklaşık bir saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu alana gelecek ve 15 Temmuz'un 10. yılı için düzenlenecek programda vatandaşlara seslenecek, önemli mesajlar vermesini bekliyoruz diyelim. Biz de bu alanda haber nöbetimizi sürdürüyoruz.
1: Peki Buse Gençlük'e ve kameraman arkadaşımıza da çok teşekkürler. Devam edelim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki Şehitler Anıtı'nda da tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.
4: Şehitler Anıtı'na çiçek bırakıldı, dua edildi.
5: Bu gece toplam 153 şehidimiz vardı.
4: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Beştepe'de tören vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, külliyenin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı. Şehitler Anıtı'na çiçek demeti bıraktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da törende yer aldı. Tören alanına şehit yakınları ve gazilerle birlikte gidildi. Törende Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
1: Cumhuriyet tarihinin en karanlık gecelerinden biriydi ama halkın ve demokrasinin zaferiyle bitti. 15 Temmuz gecesinden bahsediyoruz. İşte o gecenin kritik saatlerine bakacağız şimdi.
6: Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subay Milli İstihbarat Teşkilatı'na gitti. Hakan Fidan'ın tutuklanacağını, bunun için de iki helikopter ve askerlerin görevlendirildiğini ihbar etti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Karargahı'na gitti ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a bilgi verdi. Havadaki tüm askeri araçların indirilmesi emri verildi. Birlik dışına çıkışlar yasaklandı. Tüm General Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Akar'a "Komutanım, operasyon başlıyor." diyerek darbeyi itiraf etti. Dişli'ye sert tepki gösteren Hulusi Akar kelepçelendi. Bir grup asker, zırhlı araçlar ve tanklarla İstanbul-Boğaziçi Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Direniş gösteren vatandaşlara ağır silah ve tanklarla ateş açıldı. Eskişehir, Ankara, Adana, Diyarbakır, Malatya gibi askeri hava üslerinden F-16 uçakları emirlere aykırı olarak havalandı. Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte birçok general zor kullanılarak gözaltına alındı. Darbeciler Genelkurmay Karargahı sistemi üzerinden tüm birliklere sıkı yönetim direktifi yayımladı. Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul ve... Darbeciler İstanbul Moda Deniz Kulübü'nde Kor General Mehmet Şanver'in kızının düğününe baskın düzenledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal dahil tüm komutanlar derdest edildi.
1: Ve o karanlık gecenin en kritik, en simge noktalarından biriydi şüphesiz Boğaziçi Köprüsü ki o geceden sonra adı değişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. İşte 253 şehit için oluşturulan şehitler makamı var köprünün hemen girişinde. Gün boyu ziyaretçilerini ağırlıyor ve arkadaşımız Gizem Türemen de köprüde bize izlenimlerini aktaracak. Gizem, sözü sana bırakıyorum.
7: Tuğba, hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gün şehit olanların acısının ne kadar taze olduğunu şehitlik makamına bugün gelip gözyaşı dökenlerin yakınlarından anlayabiliyoruz. Ama burası öyle bir nokta ki bir taraftan hüzün, bir taraftan gurur aynı anda yaşatılıyor ve paylaşılıyor. Bugün bu noktada şehitlik makamında bunu gözlemledik Erdi Demir'le beraber. Elbette yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinlikler düzenlenerek hatırlandı, şehitler anıldı ama o etkinliklerin İstanbul'daki merkezi şüphesiz o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü olan o köprünün hemen çıkışına kurulan şehitler makamıydı. Gün boyunca duaların hiç susmadığı, ellerden dua kitaplarının eksik olmadığı, ellerin şehitler için semaya açıldığı bir gün geçirdi. Burası yıl boyunca ziyarete açık ama en yoğun ziyaretçisi bugündü. Küçük çocuklar

0: bile gördük ve konuşma fırsatı yakaladık. Buraya gelen başta gaziler olmak üzere yurdun dört bir yanından gelenler var ve şunu söylediler çocuklarıyla gelenler. Çocuğum o zaman 2 yaşındaydı, 5 yaşındaydı. Şimdi aradan geçti 10 yıl. O gün bu köprüdeydik. O bombaları, o silahları daha dün gibi hatırlıyoruz diyenler çok yoğun, duygu yüklü, maneviyatın yüksek olduğu bir nokta. Neden? Çünkü 253 şehit verildi diyoruz ama o 253 şehidin 34'ü sadece bu köprünün üzerindeydi. Bu nedenle gün boyu İstanbul'da ziyaret edilen noktaların başında geliyor şehitler makamı. Sabah saatlerinden itibaren bir doluluk başladı. Öğlen çok daha kalabalıktı. Sabah yine Zincirlikuyu'dan yola çıkıp ta ki köprüye kadar yürüyen binlerce kişi vardı. Elbette o gün bedenleriyle tankların altına yatanlar, taşlarla, sopalarla o tanklara, darbeci askerlere direnenlerin mücadelesi, onların verdiği o yürüdüğü şehadet anıldı ve hala anılmaya devam ediyor. Buraya gelen yüzlerce, binlerce kişiden onu anlıyorsunuz. Daha dün gibi diye anlatanlar var. Hala anlatırken gözleri dolanlar var. Bir daha milletimiz böyle bir olay yaşamasın diyenler var. Çok duygu yüklü bir gün geçirdi diyebiliriz şehitler makamı. O gün saat 20'de Kuleli Askeri Lisesi'nden alarm verilmesinin ardından saat 22'de artık darbeci askerlerin tankları köprüye ulaşmıştı. Sadece Boğaziçi Köprüsü değil, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ulaşım kesildi. Tankları dizdiler, yolları kapadılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki otelden bağlantı yaparak vatana, millete, darbecilere karşı sokağa çıkın, meydanlara inin çağrısının ardından yüzlerce, binlerce kişi hiç düşünmeden, kimisi ayaklarında terliklerle, kimisi pijamalarıyla sokağa atıldı. Pek çok kişi köprüye geldi. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Karşı koyabilecekleri tek şey bedenleriydi. O nedenle 15 Temmuz deyince akıllara gelen bir diğer görüntü. O tankların altına yatan, vücutlarıyla siper olan, sopalarla, taşlarla tanklara direnmeye çalışan bir milleti izledik o gece. Ve aradan geçen 10 yılda o gün yitirilenlerin acıları, kayıpları, özellikle de şehit yakınları için sanki dün gibi, sanki 10 yıl değil de 10 saniye geçmiş gibi. Ama bir yandan yüzlerindeki gururu da görüyorsunuz. İyi ki varlar, iyi ki onlar o mücadeleyi verdi diyenler de var. Bugün şehitlik makamında 253 şehit anılıyor. Onların isimlerinin gelip dokunanlar, dua edenler, Fatiha okuyanlar bugün hiç eksik olmadı. Akşama kadar da devam edecek gibi duruyor. Habertürk ekranlarından aktaracağız bütün akşam.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Gizem Türemen ve kameraman arkadaşımıza da. Şimdi sıradaki haberimize bakalım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dünya genelindeki Türkiye temsilciliklerinde de yine törenlerle anıldı. Törenlerde 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Darbe girişimini anlatan fotoğraf ve videolar gösterildi.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yurt dışında da anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenin adresi Lefkoşa oldu. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı da katıldı. Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde Son Sefer filmi gösterimi yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj gönderdi. Aliyev, binlerce vatandaşın meydanlara çıkarak devletine, bayrağına ve milli değerlerine sahip çıkmasının Türk milletinin hafızasına kazınan gerçek bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Yurt dışındaki törenlerin bir diğer adresi Kazakistan'ın başkenti Astana oldu. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende darbe girişiminde şehit olan 253 kişi dualarla anıldı. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesajı katılımcılara izletildi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki törende de 15 Temmuz şehitleri anıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'taki törenin adresi ise kentteki Türk şehitliği oldu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın ev sahipliğindeki törene Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ve çok sayıda yetkili katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Atina'da da anma törenleri yapıldı. Törenin adresi Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde yapılan anma töreninde ise 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflar sergilendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki anma programında ise 15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim konulu video gösterimi yapıldı. Avustralya, İran, Somali, Kosova, Pakistan'la Kırgızistan'da da 15 Temmuz'u anmak için çeşitli anma etkinlikleri yapıldı.
3: Vatanı, bayrağı, ezanı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği 8 şehit ve 84 gazisiyle İstanbul Çengelköy'de direnişin sembol noktalarından biriydi. Çengelköy muhtarı Can Cumhurcu da yine o gece açılan yaylım ateşinde halkla beraber darbeci askerlere karşı büyük bir direniş sergiledi. Peki o gece Çengelköy'de başka neler yaşandı? Darbeci askerler nasıl durduruldu? İşte hepsini, Çengelköy'deki direnişin hikayesini muhtar Can Cumhurcu Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.

0: Muhtarı vurdular! Muhtarı vurdular!
1: O gece ölümü korkut. Herkes merminin üstüne koştu. Herkes bir şehit adayıydı.
2: O gece silah sesleri bir an olsun susmadı. Verdiği 8 şehit ve 84 gazisiyle direnişin sembolü oldu Çengelköy. O direnişin baş kahramanı Çengelköy Mahallesi Muhtarı Can Cumhurcu'ydu.
1: Bak burada ışıkları söndürdüm, dışarı çıktım ve bak vuruldum. Bu direnişle karşılaştıklarını hiç ummuyorlar bunlar tabii. Yani biz ne yaparız, bunları korkuturuz, kaçırırız gibi ama Allah'ıma şükürler olsun Çengelköy halkı hakikaten öyle bir dirayet gösteriyor ki burada.
2: O gece askerlerin köprüyü kapattığı haberini alan muhtar Can Cumhurcu ters giden bir şeyler olduğunu ilk anda anlamıştı.
1: Ben koşarak Çengelköy karakoluna buraya doğru intikal ettim. Burada telsizlerde o zamanki emniyet müdürümüz İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın FETÖ terör örgütü üyeleriyle telsizde kavgasını işittim. Baktım televizyon üstünde tankı görünce olayın şekli bende oluştu. Dedim bir ayaklanma var.
2: O anlarda Çengelköy halkı da sokağa dökülmeye başlamıştı. Can Cumhurcu karakol binasından çıktı. Çok geçmeden de Cuntacı askerleri karşısında buldu.
1: Bu cihetten bir tane yüzbaşı, yani kulübü cihetten bir tane yüzbaşı ve arkasında iki tane şey geliyor. Çevik kuvvet polis. Ve dedim ki hayırdır ne yapıyorsunuz? Singaslı bir kelimeyle çabuk lan dedi böyle şeyleri sokakları boşaltın. Ordu yönetimi ev koydu. Onunla böyle bu şekilde konuşurken farkındaydım. MP5 elinde silah vardı. Benim göğsüme dayadı. Burada.
2: Ama muhtar da halk da pes etmedi. Çengelköy'de kalabalık giderek arttı.
1: Gençlere talimat verdim. Çocuklar dedim bir şekilde bu yolları kapatacağız. Bu içerideki gördüğünüz şu araçları biz buraya çıkarttık. Buradan geçeceğini geldik. Ve şuradaki elektrik direklerini devirdik. Kilise önündeki taşları, büyük kaya taşlarını şeye doğru çektik, ana yola doğru. Ne, buradaki amacımız nedir? Bunların buraya gelmesini engellemek.
3: O gece muhtar Can Cumhurcu Çengelköy halkıyla beraber karakol binası önünde darbeci askerlere karşı büyük bir direniş sergiledi. Yola barikat kurdu. Ardından da darbeci askerleri kullandığı zırhlı araçların köprüye geçişine engel oldu. Ancak tam da bu sırada rütbeli bir darbeci askerin silahından ateşlenen kurşunlarla kasından vuruldu.
1: Mermiler artık düşmeye başladı bu tarafa doğru. Daha demeye kalmadı. Ben şu kapıdan geçerken işte bir mermiyi aldım. Orada işte Y3 mermisi alıyorum ve buradan düşünün ki buradan beni oraya fırlatıyor yani. Beni yerden kaldırmaya çalışan Çengelköy vatandaşına izin vermiyorlar.
0: Köyde asker polis, asker muhtarımızı vurdu.
2: O gece muhtar Can Cumhurcu ve Çengelköy halkının gösterdiği direniş askerlerin ilerleyişini durdurdu. Sabah olduğunda askerler bir bir teslim oldu.
1: Bu ağaçların hepsinde hep mermi izleri vardı yani. O gece benim gözümde bütün millet bir kahramandı yani.
4: FETÖ'nün hain darbe girişiminde İstanbul'da o gece tam bir kaos yaşandı. Darbeci askerler sivillerin üzerine ateş açmış, onlarca kişi yaralanmıştı. Yaralananların götürüldüğü en yakın hastane Haydarpaşa Numune Hastanesi oldu. 10 yıl öncesine gidelim şimdi. O gece hastanenin güvenlik kamerasına yansıyanları getireceğiz ekranlarınıza.
2: Hissettiğinin biri geliyor, biri gidiyordu. Darbecileri durdurmak için silahların önüne dikilip yaralananlar hızla hastaneye taşınıyordu. O gece hastane koridorlarında yaşananların görüntüsü 10 yıl sonra ortaya çıktı.
5: Çok yoğundu. Yani acil servisimizin tüm bölümlerinde ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastalarımıza müdahale ediliyordu.
2: Tarih 15 Temmuz 2016. Görüntüler Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin acil servisinden. Boğaziçi Köprüsü'nde ya da Çengelköy'de darbeci askerlere direnirken silahla vurulan yaralıların getirildiği en yakın hastanelerden biri burasıydı. O gece yaşanan kaotik ortam acil servisin güvenlik kameralarına yansımıştı.
5: ...200 civarı ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastaya, vatandaşımıza müdahale edildi.
2: Sağlık çalışanlarından hastanenin güvenlik görevlilerine kadar herkes yaralılar için seferber oldu. Yaralılara yetişebilmek için zamanla yarıştılar.
5: Yaralı bir vatandaşımızın kan içinde işaret parmağı havada tekbir getirip dualar ederek acil servise girişini gördüğümde çok etkilenmiştim. O hala aklımda.
2: O gece güvenlik kameralarına yansıyan en önemli şey halkın darbecilere karşı dayanışması oldu.
6: anlatmak çok zor. O duygu gitmiyor.
7: Biz de elimizden geleni sahada çalışarak sabaha kadar bunu gösterdik.

0: Ve devam ediyoruz akşam haberlerine. Şimdi ABD ve İran arasındaki son duruma bakalım. ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Böylece İran, ateşkes yürürlüğe girdiğinden bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alınmış oldu. Detaylara bakalım. Açıklamayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada bugün doğu saatiyle 06'da İran'a karşı saldırı dalgası başlatıldı ifadesi kullanıldı. Türkiye saatiyle 13'e denk gelen saldırıların İran güçlerinin askeri yeteneklerini daha da zayıflatmak amacıyla tasarlandığı savunuldu. Yaklaşık 3 saat sonra ise saldırı dalgasının tamamlandığı açıklandı. Saldırılarda Tum adasındaki sahil savunma sistemleriyle seyir füzesi depolama ve fırlatma tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. ABD 4 gece üst üste İran'ı hedef almış, sabah saatlerinde saldırı dalgasının tamamlandığını açıklamıştı. ABD Başkanı Trump'ın İran politikası savunma bütçesinin Senato'da takılmasına neden oldu. Demokratlar tepki olarak 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini engelledi ve demokratlar Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmasını eleştiriyor.
1: Demokratların ABD Başkanı Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmasına tepkisi sürdü. Senatörler 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini durdurdu. Tasarı usul oylamasında 50'ye karşı 46 oy alsa da Senato'da görüşmelere başlanabilmesi için gerekli 60 oy barajını aşamadı. Oylama büyük ölçüde Demokrat Parti çizgisinde gerçekleşirken Cumhuriyetçilerin Senato lideri John Thune da sürecin yeniden oylanabilmesi için usul gereği hayır oyu kullandı. Senato Demokrat lideri Chuck Schumer ise Trump yönetimini Kongre'nin onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmakla suçladı. Demokratlar, Pentagon'a ayrılan dev bütçenin onaylanmasının ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına siyasi destek anlamına geleceğini savunuyor. Ayrıca savunma harcamaları artırılırken sosyal programlarda kesintiye gidilmesine de tepki gösteriyor. Cumhuriyetçiler ise demokratları güvenlik yerine siyaseti tercih etmekle suçluyor. Yaklaşık 60 yıldır her yıl kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, asker maaşlarından savaş gemisi ve füze alımlarına kadar ABD'nin savunma politikalarının temel çerçevesini oluşturuyor.
0: Aylardır Gazze şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusunda personel ve ekipman eksikliğinin kritik boyuta ulaştığı iddia ediliyor. Tükenmişlik ve kayıplar nedeniyle elit birliklerde görevi reddedenlerin sayısı da giderek artıyor.

0: komuta zinciri koptu. Yedek birlikler çökmenin eşiğine geldi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan askerler ve komutanlar orduya katılım oranlarının sahadaki gerçekliği yansıtmadığını söyledi. İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde Gazze ve Lübnan'da görev yapan birliklerin artık eski gücünde olmadığı belirtildi. Radyoya konuşan İsrailli askerler taburların içinin büyük ölçüde boşaldığını söyledi. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda İsrail tankının imha edildiği aktarıldı. Haberdeki bir diğer iddia ordu yönetiminin kağıt üzerindeki oyunları oldu. Göreve ihtiyaçtan daha az asker çağrılarak katılım oranının yüksek gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Resmi kayıtlarda aktif görünen askerlerin çoğunun tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle sahada uzun süre kalamadığı belirtildi. Bir İsrailli komutan ortada tam kapasiteli bir tabur ya da bölük yok sözleriyle sahadaki çaresizliği özetledi. Gazze ve Lübnan'daki ağır kayıpların emir komuta zincirini de aksattığı belirtiliyor. Bazı birliklerde komutan ve yardımcıların bulunmaması nedeniyle rütbesiz askerlerin bölük yönetmek zorunda kaldığı iddia ediliyor. Psikolojik ve fiziksel yıpranmanın yanı sıra eğitimlerinin de aksadığını belirten genç askerlerin komutanlarının onayıyla personel listesinden çıkarıldığı öne sürülüyor.
1: Kanada'da etkisini artıran orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yangınlardan yükselen duman ABD'nin kuzeydoğusuna kadar ulaştı. Alevlerin arasından geçen bir trenin görüntüleri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Bir yandan da İspanya, Fransa ve Cezayir'de yine yangınlarla mücadeleye devam ediyor.
2: Kanada son ayların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Burası Ontario'nun kuzeyindeki Armstrong bölgesi. Görüntülerde hızla ilerleyen alevler demir yolunun etrafını sarıyor. Tren personelinin yaşadığı endişe kameralara yansıyor. Aynı hatta ilerleyen başka bir tren de yoğun dumanın arasından güçlükle geçiyor. Ontario eyaletindeki Toronto kentinde etkili olan sıcak hava dalgası da yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar ulaşırken vatandaşlar serinleme merkezlerine ve gölgelik alanlara yöneliyor. Kanada'daki yangınlar yalnızca ülkeyi değil, komşusu Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor. Yangınlardan yükselen yoğun dumanın New York başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu eyaletleriyle Orta Batı bölgesinde hava kalitesini tehlikeli seviyelere düşürmesi bekleniyor. İspanya'da yaşanan son yılların en büyük orman yangınlarından birinde de can kayıpları arttı. İspanya Başbakanı Sanchez binlerce hektarlık alanın kül olduğu Almeyra eyaletini ziyaret etti. Haftalardır Fransa'nın güney bölgesini etkileyen orman yangınları ise kontrol altına alındı. Orman yangınları Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i de etkiledi. Setif vilayetinde çıkan yangınlar nedeniyle can kaybı bildirildi. Uzmanlar aşırı sıcaklarla kuraklığın orman yangını riskini daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulunuyor.
1: Küba'dan elektrik krizi derinleşiyor. Ulusal elektrik sistemi bir hafta içinde ikinci kez tamamen çöktü. Ülke geneli karanlıkta kaldı. Hükümet yaşanan krize eskiyen altyapıyı ve ABD yaptırımlarını gerekçe gösterdi.
0: Küba'da ulusal elektrik sisteminin yeniden tamamen devre dışı kalması ada genelinde son bir haftada ikinci geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Kesinti 2026 yılındaki 5. ulusal elektrik sistemi arızası olarak kayıtlara geçti. Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aşarken bazı eyaletler 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Küba hükümeti ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu kabul etti. Yetkililer, ABD'nin enerji sektörüne yönelik yaptırımları ve kullanım ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik ve gergin durumda olduğunu belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD'ye tepki gösterdi. Yeni yaptırım kararlarını kınadı. Rodriguez, Washington yönetiminin Küba halkına yönelik

0: baskıyı artırdığını savunarak Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır ifadelerini kullandı. Küba'da yıllardır süren enerji krizi, Washington yönetiminin yakıt sevkiyatını Ocak ayı itibariyle tamamen durdurmasının ardından zirveye çıkmıştı. Ulusal elektrik sistemi 6 Temmuz'da tamamen çökmüş, yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla yeniden devreye alınmıştı. 6 yıldır derin bir ekonomik krizle mücadele eden Küba'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı günlük yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor.
1: Irak Başbakanı Zeydi'nin Washington ziyareti Trump'ın ABD eleştirisi damga vurdu o ziyarete. Ülkesinin Irak'ı işgal etmesine değinen ABD Başkanı açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar ifadelerini kullandı.
0: ABD Başkanı Trump, ABD Irak'a saldırmamalıydı dedi. Irak'ta ABD ordusuna ihtiyaç kalmadığını söyledi. Trump, Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Zeydi'yi ağırladı. Zeydi'nin Irak için büyük bir lider olacağını, etkisini tüm Orta Doğu'da göstereceğini söyledi. ABD Başkanı görüşmede ülkesinin 2003'te Irak'ı işgal etmesine karşı çıktığını da hatırlattı.
2: And I used to say, don't go into Iraq. Don't attack Iraq. Frankly, they attacked the wrong country. And they did a lot of damage, yes.
0: Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Irak'ta anlaşmalar yaptığını söyleyerek Irak'tan çok petrol alacağız dedi. Irak'la işbirliğinin iki tarafa da birçok iş fırsatı yaratacağını belirten ABD Başkanı, askerlerin Irak'ta olmasına gerek olmadığını da dile getirdi.
2: We don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be. But we don't think that's going to be necessary. And they're...
0: Zeydi de ABD askerlerinin Irak'tan 30 Eylül'de çekileceğini söyledi. DAEŞ'le mücadele sırasında bazı şehirlerinin tamamen yıkıldığını söyleyen başbakan, insanlar hala kamplarda yaşıyor dedi. (2003)'te 295 bin ABD ve müttefik askeri Irak'a girmiş, askerler Irak'tan ancak 2011'de çekilmişti.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmazsa Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır diyerek yeni parti için Temmuz sonrasını işaret etti. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı olarak görevine devam eden Özgür Özel, Sözcü Televizyonu'nda soruları yanıtladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner'in tutuklanmasına ilişkin operasyon siyasidir. Özgür Özel'in inandığı, güvendiği Hüseyin Can Güner özellikle seçilmiştir dedi. Ve yeni parti iddialarına ilişkin de konuştu Özgür Özel. Önceliklerinin CHP'de mücadele etmek olduğunu söyledi. Yargı sürecini işaret eden yine CHP Grup Başkanı Özgür Özel, biz hukuki mücadele ediyoruz ama hepsinin 2 haftalık işi var. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmazsa yeni parti için Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. Evet, açılışta da bahsetmiştim. Haluk Levent ve gözaltındaki 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir kişi emniyet sorgusundan sonra bırakıldı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan deprem bağışlarını kendi harcamaları için kullandığı iddialarına peki ne yanıt verdi? İfadelerinin detayları neler? İşte o detayları haberimizden izleyelim.

ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi doğru dürüst yönetemedim. Yüksek miktarda borçlandım. Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Örgüt kurma, kara para aklama, vergi ve dernek kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki sorgusunda kendini bu sözlerle savundu. Pazar günü Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Haluk Levent emniyette ifade verdi. Levent, adına kayıtlı herhangi bir mal varlığının, banka hesabının ya da kredi kartının bulunmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, asistanı Yeliz Kaya adına olan iki banka hesabını kullandığını belirtti. Haluk Levent, Ahbap Derneği'nde para çekme yetkisinin kendisine ait olduğunu söyledi. Parasal anlamda derneği

0: Tek yetkilisi benim dedi. Peki dernek 6 Şubat depremlerinde ne kadar yardım toplamıştı?
1: 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır.
0: Haluk Levent 80 milyon lira parası olduğunu söyledi. İddiasına göre Ahbap Derneği'ne kazanç sağlamak için derneğin 20 adet taşınmasını bu parayla kendisi almak istemişti. Satış için bir gün daha beklenseydi, Ahbap Derneği'nden Yeliskaya'ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti dedi.
1: Haluk Levent olarak ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi.
0: Ünlü şarkıcı çek ve senetleri neden yazdığını da ifadesinde anlattı.
2: Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
0: Haluk Levent, dernekte eksiklik olduğunu, yeni denetim gelene kadar eksiklikleri tamamlayacağını ileri sürdü.
3: Konserlerde sayısız yardım konserlerini Birleşmiş Milletler'e kadar gitti.
4: Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? İşte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu sorunun yanıtını arıyor. Jandarma Arama Kurtarma ve JASAT timlerinden özel bir ekip kuruldu. Yaklaşık 100 kilometrelik alanda arama yapılıyor.
0: Jack ve JASAT sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla adım adım iz sürülüyor. Gülistan Doku'nun cansız bedenine dair iz aranıyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra gizli bir tanığın ifadesiyle yeniden açılan kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gizli tanığa göre Gülistan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında başından vurularak öldürüldü. Peki Gülistan'ın cansız bedeni nereye gömüldü?
5: Tamam.
0: Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde hareket ederek yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı inceliyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanlar kontrol ediliyor. Daha önce gizli tanığın söylediği Koçpınar köyüne bakılmış ancak sonuç alınamamıştı. Civar köyler, ağaçlık alanlar, Pülümür Vadisi ve Munzur Dağı eteklerinde belirlenen 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılmıştı. Henüz Gülistan'a ait bir iz bulunamadı.
4: CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hastanede Antalya'da tedavi görüyordu ve hayatını kaybetti. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 88 yaşındaki Olcay Baykal sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'dan hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın naaşı Cuma günü 3 yıl önce hayatını kaybeden eşi Deniz Baykal'ın mezarının yanına defnedilecek. Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal'la Deniz Baykal'ın 2 çocukları bulunuyor. Şanlıurfa'da yaşları 18 ve 19 olan iki genç bir binanın dış cephesini boyuyordu. İşçileri taşıyan asma iskelenin halatı koptu ve betona düşen iki genç de kurtarılamadı.
0: Binanın dış cephesini boyuyorlardı. Kopan halat genç işçilerin sonu oldu. 18 yaşındaki Mustafa Toruntay'la 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesini boyuyordu. 5 katlı binanın dışına kurulan asma iskeledeydiler. Bir süre sonra işçileri taşıyan iskelenin halatı bilinmeyen nedenle koptu. Mustafa Toruntay ve Muhammed Kızılkan 5. kattan zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç işçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleye rağmen ikisi de kurtarılamadı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Olayda ihmal olup olmadığı soruşturmayla ortaya çıkacak.
4: Karabük'te bir evde çıkan yangın yürekleri de yaktı. Evde tek başına bırakıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
0: İddiaya göre evde yalnız bırakıldı. Uyurken yakalandığı yangın 2 yaşındaki Berkant'ın sonu oldu. Olay Karabük'ün Davutlar köyünde yaşandı. İddiaya göre Kurt ailesi 2 yaşındaki Berkant'ı evde bırakıp ıhlamur toplamaya gitti. Bu sırada çocuğun kaldığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bitişikteki 2 köy evine daha sıçradı. İhbarlı olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kurt ailesi yanan ilk evde 2 yaşındaki Berkant'ın bulunduğunu söyledi. Ekipler ilk müdahaleyi o evden başlattı ancak acı haber kısa süre sonra geldi. 2 yaşındaki Berkant Kurt yatakta cansız halde bulundu. Yakınları sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Şanlıurfa'da hemşire kılığına giren bir kişi hastaneden bebek kaçırmaya çalıştı. Şimdi o olayın detaylarına bakalım. Sabah saatleriydi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni doğan servisinde yaşandı bu olay. İddiaya göre bir kadın hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi. Yeni doğan servisine gitti ve o kadın bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı. Neyse ki durumu fark etti oradaki görevli hemşireler ve müdahale ettiler. Paniğe kapılan kadın kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelinin kimliğini tespit etti ve kadını kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürüyor. Bir anne ve kızını ölüm güvenli zannettikleri kaldırımda yakaladı. Konya'dan anne ve 13 yaşındaki kızına kaldırımda yürürken taksi çarptı ve ikisi de olay yerinde hayatını kaybetti.
5: 13 yaşındaki çocuk annesiyle kaldırımda yürüyordu. Anne ve kızına çarpan taksi onları hayattan kopardı. Konya'da yaşayan 53 yaşındaki Dilek Öz, kızı Ecrin'le birlikte kaldırımda yürüyordu. Taksi şoförü Hasan K. de aynı güzergahtaydı. Bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksici faciaya yol açtı. Önce park halindeki bir otomobile, sonra da kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Anne ve kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan taksi şoförü Hasan K. ambulansla hastaneye götürüldü. Anne ve kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
4: Almanya'dan yola çıktı bir gurbetçi aile. Tam da memleketlerine varmak üzereyken bir trafik kazası geçirdiler. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
0: 3000 kilometre yol geldiler. Memleketlerine varmak üzereyken kaza geçirdiler. Gurbetçi aileden 3 kişi canından oldu. Kaza Nevşehir'de sabah karşı meydana geldi. Ahmet Ertan yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan aynı aileden Orhan, Fadime Ana ve Boran Ertan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Almanya'nın Köln kentinden yola çıkan gurbetçi ailenin 3000 kilometreye aşkın yol kat ettikten sonra memleketleri Kayseri'ye yaklaşık 70 kilometre kala kaza geçirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bir müzayedede yaklaşık 67 milyon

0: 67 milyon yıllık dinozor fosili satıldı. 50,1 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı. ABD'de düzenlenen müzayedede satılan T-Rex iskeleti tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı.
1: Sold 43 million dollars.
0: Yaklaşık 11,5 metre uzunluğa ve 3,8 metre yüksekliğe sahip olan Gus, bugüne kadar keşfedilmemiş en büyük T-Rex iskeletlerinden biri. Fosil, kemik sayısı bakımından %61, kütlesel açıdansa yaklaşık %80 oranında eksiksiz durumda. İsmini ise bulunduğu arazinin sahibi olan ve kazı çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary Gus Leaking'den alıyor. Sotheby's müzayede evi satış öncesinde fosilin 20 ila 30 milyon dolara satılmasını bekliyordu. 7 kişinin katıldığı açık artırma yaklaşık 10 dakika sürdü. 10 dakikanın sonunda iskelet 50 milyon 130 bin dolara alıcı buldu.
1: Sold 43 million dollars.
0: Bir önceki rekor da yine Sotheby's tarafından kırılmıştı. 2024 yılında Apex adlı Stegosaurus iskeleti yaklaşık 45 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.
2: Şimdi kısa bir ara.

0: 10. yılında hain darbe girişimine ilişkin hangi yeni bilgiler ortaya çıktı? Haluk Levent ifadesinde neler dedi? Özel'in CHP'ye çağrı heyeti başvurusu nasıl sonuçlanır? Kılıçdaroğlu neden FETÖ Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor dedi? Faruk Aksoy soruyor, iletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, araştırmacı yazar Doğan Çağlar, gazeteciler Can Özçelik ve Alişer Delek yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz. Halkbank'ın katkılarıyla.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. Bugün 15 Temmuz Salı. Sayın seyirciler, hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Millet o karanlık gecede milli birlik ruhuyla aydınlığa çıktı. O gece neler yaşandı? Hain darbe girişimi nasıl engellendi? Hepsini tek tek ayrıntılarıyla, muhabir arkadaşlarımızın bağlantılarıyla, önemli başlıklarla ekranlarınıza getireceğiz. Habertürk'te bu önemli günde ana haber başlıyor.

Neler oldu neler. İnanılmaz bir gün, inanılmaz bir gece ve inanılmaz bir sabahtı. Ve sonra tabii şafak söktü. Her şey karanlığın içinde kaybolup gitti. Türkiye demokrasisine, Türkiye iradesine, Türkiye istikbaline sahip çıktı. Hikaye bu kadar basit. Ve büyük millet, burası bizimdir. Burayı yönetenler biziz, biz ne dersek o olacak dedi. Ve öyle de oldu. Sayın seyirciler, Habertürk ekipleri o karanlık gecenin kritik noktalarında bizi bekliyor. Ankara'da Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15...

0: 5 Temmuz irade bizim zafer bizim programı düzenleniyor. O programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de var. Onlar da katılıyorlar. Orada Buse Gençtürk var. Buse Gençtürk'e gideceğiz. Gizem Türemen bizi bekliyor köprüde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Emre Aytekin Özel Harekat Merkezi'nde. Serkan Şimşek Genelkurmay Başkanlığı'nda. Buse Gençtürk, az önce söyledim, Başkent Millet Bahçesi'nde. Dilara Civelek, Fatih'te. Birçok önemli noktada arkadaşlarımız gün boyu gözlemler, notlar, önemli ayrıntılar elde ettiler. Onların hepsini kaydettiler. Tek tek size anlatacaklar. Önce Buse Gençtürk'le başlayalım. Buse Başkent Millet Bahçesi'nde, diğer arkadaşlarımıza da ara ara döneceğiz ve oradaki gelişmeleri alacağız. Buse, durumu özetlemeye çalıştım. Başkent'te Millet Bahçesi'nde neler oluyor?
1: Faruk Aksoy, 15 Temmuz'un 10. yılında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında özel bir program düzenleniyor şu dakikalarda Başkent Millet Bahçesi'nde. Aslında saatler 17.30'u gösterdiğinde başladı o program ve Veteran Birliği bir konser verdi. Başka isimler de sahne aldı. Peki kimler? Eşref Ziya Terzi, Kıraç, Fahir Atakoğlu da şu anda eserlerini seslendiriyor. Ama ondan önce kürsüden 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlarımızın isimleri tek tek okundu. Ve vatandaşlar da burada diyerek karşılık verdi, yanıt verdi. Şehitlerin isimlerinin okunmasının ardından bu noktada hem 15 Temmuz şehitlerimiz anılıyor, hem de o direniş, yaklaşık 22 saat süren o direnişin ruhu bir kez daha yaşatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatler 19'u gösterdiğinde bu alanda olmasını, birazdan aslında bu alana gelmesini bekliyoruz. Son sanatçının eserlerini seslendirmesinin ardından. Peki başka hangi isimler burada protokolde? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli en ön sırada protokolde yerini aldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yine programa katılacak isimler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmesinin ardından İstiklal Marşı okunacak, saygı duruşunda bulunacak ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. 15 Temmuz şehitlerimiz için dualar edilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın kürsüden 15 Temmuz'un 10. yılına özel mesajlar vermesi bekleniyor. Hem anma mesajları hem birlik beraberlik mesajları verilecek. Bu noktada artık vatandaşlar geldi, aslında saatler öncesinden bu alana gelmeye başladılar. Arkamızda bulunan alan dolduğunu ifade edebiliriz Faruk Aksoy. Türk bayrakları, 15 Temmuz'u anlatan görseller bu alanda bulunuyor. Pankartlar, afişler asıldı. Genelkurmay Kavşağı'nda 15 Temmuz gecesi yaşanan ana ait bir fotoğrafın yer aldığı afiş bulunuyor. Akay Kavşağı'nda 15 Temmuz gecesine ait yine bir fotoğraf, görsel bu noktada yansıtıldı. 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri tek tek arkamızdaki duvarda ve fotoğrafları yer alıyor. Vatandaşlara Türk bayrakları ve şapkalar dağıtıldı ve hep bir ağızdan eserlere eşlik ediyor vatandaşlar. 15 Temmuz şehitleri anılıyor. Burada o gecenin ruhu aslında yansıtılıyor ve bundan sonra FETÖ'yle mücadele noktasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan yapacağı, bu noktaya geldikten sonra yapacağı konuşmada yine mesajlar vermesini bekliyoruz. Ankara 15 Temmuz'da 22 saatlik bir direnişin ardından işte o demokrasi nöbetleri başlamıştı. Demokrasi nöbetlerinin son mitingi ise 7 Ağustos 2016'da yapıldı. Yeni Kapı'da, İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o mitingden önemli mesajlar vermiş. İşte yine Yeni Kapı mitingine ait bir afiş bu noktada bulunuyor. Demokrasi nöbetleri de 27 gün sürmüştü. Vatandaşlar, millet aslında ülkesine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısının ardından meydanlara doluştu. Beştepe'ye akın etti binlerce kişi ve Beştepe'de ilk anlarda 29 kişi şehit verildi. 253 şehidimiz var. Biz de bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz tüm şehitlerimize. 15 Temmuz gecesinde o karanlık gecede yaşananlar işte bugün hem vatandaşlar tarafından bir kez daha o ruhla bu noktada özel programda aslında dile getirilmiş olacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu

0: ifade ettik. Numan Kurtulmuş ve Bahçeli'nin bir konuşma yapması beklenmiyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki törenden önce de meclisteki törende bir konuşma yaptı. Önemli mesajlar verdi. Peki neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Dilerseniz haberimizi izleyelim.
1: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı kullanıyor. Haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
2: Darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'ye karşı uyarıda bulundu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
1: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, tehlike halen devam etmektedir. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ ile mücadelenin önemini anlattı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında darbeye cesaretle direnmişlerdir. 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
2: Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı.
1: Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Tasfiye hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir.
3: Sayın seyirciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. Paylaşımlarda demokrasi ve milli irade vurgusu yapıldı.
4: 15 Temmuz'un 10. yılında siyasiler arda arda paylaşım yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, darbe geleneğinin tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.
5: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. Milletimiz bu hainlerin karşısına dikildi. Bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Devlet hepimizin sığınağıdır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti.
6: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajında 15 Temmuz şehitlerini andı ve paralel yapıların bağımsızlığa en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Üniter devlet yapımızın teminatı, ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de o gece seçilmişlerin arkasında durduklarını belirtti.
7: O gece biz gözümüzü kırpmadan darbenin karşısında seçilmişlerin arkasında durduk. O gün darbeye muhatap olan iktidar sokakta da mecliste de bizleri demokrasiden yana, kendilerinden yana bir yerde gördü ve darbe birlikte savuşturuldu.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise 15 Temmuz mesajında dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır ifadelerini kullandı.

0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin 15 Temmuz'da milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradığını belirtti.
1: O gün aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı makaleyi Anadolu Ajansı için kaleme aldı. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı. 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde, milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz dedi.
2: Bütün meselenin başladığı ve Türkiye'de büyük bir infiale yol açan yere gideceğiz, köprüye. Yani daha önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü'ne, bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne. Orada her şey, ama her şey bütün çıplaklığıyla görünmeye başlayınca ortalık karıştı. Köprüye tanklar çıktı, insanlar yürüdü ve orada çok ama çok acı şeyler yaşandı. Gizem Türemen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Gizem, gün boyu oradaydın, önemli notlar aldın, ziyaretçiler vardı. Olanı biteni derleyip anlatır mısın bize?
3: Faruk Aksoy, hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti diyoruz ama bugün şehitlik makamında şunu gördük. Aradan geçen 10 yıla rağmen şehitlerin acısı da çok taze ama o gün verilen o mücadelenin ruhu da hala çok taze. Hala birlik olarak, beraber bir araya gelerek, şehitler anılarak o zaferin ruhu yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Neden? Çünkü bugün şehitler makamında hem hüznün hem de gururun aynı anda hissedildiğini, bir yandan gurur duyulan cümlelerin dile getirildiği ama bir yandan da gözyaşlarının dinmediği ve gün boyunca duaların hiç susmadığı bir nokta burası. 253 şehidi yitirdik. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34'ü şehadete yürüdü. O şehitleri anmak için bakın bırakılan karanfiller var ve şehitlerin isimleri hepsi teker teker duvara kazınmış durumda. Şehitlerin yakınları bugün buradaydı. Şu anları gördüm. Yani şehidinin ismini bulup o ismini elleriyle sevenler vardı. Kur'an okuyanlar, Fatiha okuyanlar. Bundan 10 yıl önce küçük olan çocukları şimdi biraz daha büyüdüğünde buraya getirip o gece neler olduğunu bu atmosferde anlatan anne babaları gördük. Ve elbette gaziler geldi. O gün köprüye çıkarak tankların karşısına bedenleriyle siper olanlar o geceyi anlattılar. 10 yıl demek dile kolay ama o geceyi birebir yaşayanlar için hala unutamadıkları bir acı. Bir yandan da milletin direnişiyle sahip çıkılan bir devlet de var. Onun verdiği gururu da anlatıyorlar. Neden burası çok kritik? Çünkü o akşam saat 20 sıralarında Kuleli Askeri Lisesi'nden ilk alarm verildi. Saat 10'a geldiğinde artık tanklar hem Boğaziçi Köprüsü hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapamıştı. O nedenle 15 Temmuz denince akla gelen belki de ilk görüntülerden biri köprünün tamamıyla giriş ve çıkışını kapayan ve peş peşe dizilen o tanklar. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki otelin önünde bir televizyona bağlı, bir televizyon kanalına bağlanarak vatandaşa, millete yaptığı çağrıyla yüzlerce, binlerce kişinin meydanlara inmesi, akın akın köprüye gelmesi ve bedenleriyle o tankların önüne siper olması, taşlarla, sopalarla o tankların geçişine müsaade etmemesi, işte direnişin, işte mücadelenin en büyük simgesi. O nedenle o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü, şehitlerin anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adını verdiğimiz bu köprü ve üzerinde kurulan şehitler makamıydı. Gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Elbette onlara mikrofon uzattık. Bakalım ne anlattılar, bir haber de dinleyelim.

0: O uçakların seslerini unutamıyorum. Tepemizden uçan uçakların. O sesler, eşimle beraber çıktık dışarı, köprüye doğru geldik. Eşim ağlıyor, ben de ağlıyorum. Bak şu an bile duygulandım yani.
1: 10 yıl geçse de 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmadılar. Şehitleri anmak için direnişin simgesi şehitler makamına koştular.
2: Ben gece vardiyasında çalışıyordum. Hadımköy'de moloz kamyonlarını karakolun önüne çekmişlerdi. 212'de de şeyler vardı, tanklar vardı. Herkes arabasını terk etmiş gitmişti. Yani tankların, millet tankın önünde bayağı bir şey yapıyordu.
3: O gece en kanlı direnişin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şehitlik makamında gün boyunca hüzün ve gurur bir aradaydı. Yurdun dört bir yanından gelenler şehitler için dua etti, onları rahmet ve minnetle andı.
4: Koştura koştura ta Esenyurt'tan geldim. Bu anı yaşamak istedim.
5: Biz de buradaydık. Her şeyi yaşadık ya. Böyle bir şey yok.
6: O gün ben 7 yaşındaydım. O gün ben annemle babamla o gün köprüye yürüdük.
7: 3 tane kızım var, eşim var. Yani o günleri vatan nasıl kurtarılmış? 15 Temmuz'da yani bu FETÖ kalkışmasından nasıl bugünlere huzur içinde yaşadığımızı kızlarıma göstermek istedim.
1: Şehitler makamını ziyaret edenler arasında 15 Temmuz gazileri de vardı.
8: Büyükşehir Belediye önünde ben gördüm Asker İşkeloğlu oluyorum. Ben dua ettim, tekbir ettim. Sonra benim ayaklar şaraplar geldim. 3 tane ameliyat oldum. Ben hala fizik tedavi devam, hiç hareket unamıyorum.
1: Şehitler makamında dua edenler o gece yaşananların unutulmaması için kurulan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret etti.
9: Buraya gelinim geldi, torunlarım geldi Belçika'dan. Onları getirdi, o ziyarete geldik. Şehitlerimizin hatırını, anıtlarını ziyaret etmeye geldik. Severek geldik, gururla geldik.
3: Belçika'dan geldiniz. İlk kez mi ziyaret ediyorsunuz anıtı?
10: Evet, ilk kez ziyaret ediyoruz.
3: Nasıl hissettiniz?
10: Ya çok tüylerim ürperdi burayı görünce bir an, yani çok, yani yaşamak lazım.
11: Ankara'da özel harekat başkanlığı en önemli noktalardan biriydi. Ve tam 44 özel harekat polisi orada şehit edildi. Gerçekten dehşet görüntüler vardı. Hala Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklarla Türk Silahlı Kuvvetleri ordunun personeli olarak gördüğümüz pilotlar kalktılar ve özel harekat polislerini şehit ettiler. Sonra anlaşıldı ki Türk Silahlı Kuvvetleri ile bu milletle uzaktan yakından alakası olmayan FETÖ yapılanmasının aparatlarıydı. Özel harekatta gerçekten yürekler parçalandı. Orada Emre Aytekin bizi bekliyor. Gidelim ve 15 Temmuz darbe kalkışmasının en kanlı hadiselerinin yaşandığı merkeze, Özel Harekat Başkanlığı'na. Emre, acı muhtemelen hala tazedir. Peki diğer özel harekat polisleri, oradaki şu andaki görevli personel gün boyu neler konuştular, neler oldu?
12: Evet Faruk Aksoy, aslında gün boyu onlar da buradaydı. 10 yıl önce olduğu gibi bugün de nöbettelerdi, görevinin başındaydı özel harekat polisleri ki akşam saatlerinde 23.30 sıralarında da bir yemin töreni olacak. Özel harekat polisleri burada tekrar bir yemin edecek, bir program düzenlenecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gelecek beraberindeki heyetle birlikte ve bir yemin töreni yapılacak. Ardından da özel harekat polisleri için şehit olan 44 vatan evladı için buradaki oluşturulan anıta karanfil bırakılacak ve dualar edilecek. Peki o gece neler yaşandı? Aslında siz de kısaca anlattınız, biz de tekrar edelim. 44 vatan evladı burada şehit edildi. Burası en çok şehit verdiğimiz noktalardan bir tanesi. O gece F-16 savaş uçakları peş peşe havalandı ve bu arkamdaki Gölbaşı'daki bulunan özel harekat kampüsü defalarca bombalandı. FETÖ'cü darbeciler o gece sığınak delici mühimmat kullandı ki şehit olan kahramanların silahları bile yandı o gece bombanın etkisiyle. Hemen şöyle sol tarafında bombanın ilk düştüğü alan var. Kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getirsin ve o nokta işte özel harekata ilk bombanın düştüğü nokta. 15 Temmuz gecesi burası defalarca bombalandı. Burada daha önceden bir bina vardı ancak bombaların ardından o bina yıkıldı ve buraya

0: Bir anıt yapıldı. O 44 vatan evladı anısına bir anıt yapıldı. Onların fotoğrafları ve isimleri burada sergileniyor. Hemen sağ tarafımızda bir Kartal anıtı var. Özel harekatın simge figürü Kartal. O gece binanın en tepesindeydi bu Kartal. Önemli bir simgeydi özel harekat polisi için ki o gece de dimdik ayaktaydı ve 10 yıl geçti hala dimdik ayakta ve bu kampüste özel bir camın içerisinde böyle korunuyor. Şehitlik mertebesine ulaşan kahraman vatan evlatlarının anısına, gazilik mertebesine ulaşan kahramanlara ve kuruluştan günümüze kadar mücadele veren tüm özel harekat personeline ithaf edilmiş bu Kartal anıtı. Dediğimiz gibi 10. yılında da burada özel bir anma programı yapılacak. Saatler 23.30'u gösterdiğinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet gelecek ki sahnede hazırlandı. Burada özel harekat polisleri için şehit olan 44 vatan evladı için dualar edilecek ve ardından da onlar için oluşturulan özel anıta geçilecek ve orada anıttaki her bir kahraman evladının fotoğrafının olduğu noktaya karanfil bırakılacak ve dualar edilecek.
1: Sayın seyirciler, burası Ankara Millet Bahçesi. Emre, bu arada teşekkürler. Biz de bu görüntüye bakıyorduk. Ankara Millet Bahçesi'nde Ankara'da
2: arkadaşlarımız
1: toplanmış durumda. Orada bir program var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu programa katılacaklar. Ankara Millet Bahçesi'ndeki program devam ediyor. İşte tanıtım yapılıyor, program hakkında bilgi veriliyor, anonslar yapılıyor. Genel görüntü bu. Tabii önemli günler. Bu günler çok önemli günler. Tam 10 yıl önce acayip şeyler yaşandı. Ankara'dan İstanbul'a, oradan İzmir'e, memleketin değişik noktalarında Fethullahçı yapılanmanın kalkıştığı darbe aslında vatandaşın iradesiyle, halkın iradesiyle, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan bu programı takip ediyorlar. Önemli bir gün, önemli bir anma. 10 yıl önce yaşananlar ve şimdi 10 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşları o gecenin analizini yapıyor, değerlendirmesini yapıyor. Türkiye'ye ne oldu, nereden döndü, neler yaşandı, kim kiminle birlikteydi, kim hangi mesajları verdi, kimler kimlerle aynı yolun yolcusuydu ve sonra ortaya nasıl bir manzara çıktı? Mesela Türkiye'de darbeye kalkışanlar daha sonra nereye gitti? O ülkelerle ilişkiler nasıl gelişti? Türkiye'de darbeye teşebbüs edenler o ülkelerden yıllardır, 10 yıldır tam isteniyor, talep ediliyor. Buraya gönderin deniyor ve hiçbiri neredeyse buraya iade edilmedi. Bu talepler devam ediyor, istekler devam ediyor. Bir yanda 253 insan o gece hayatını kaybetti, şehit oldu. Dolayısıyla bunun bir bedeli var, bunun bir yekünü çıktı ortaya. O gün bugündür Türkiye her 15 Temmuz'da o özel günü hem anıyor, hem şehitlerini anıyor, hem de ülkede seçilmiş irade. Bu irade bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın başka birisi, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra başka birisi, fark etmez. Asıl olan devlet yürüyüşüdür, halkın iradesidir. Halk kime oy verip kimi iktidara getiriyorsa, dolayısıyla yönetim odur. Düsturu ve düşüncesiyle devam ediyor. Sanırım Ankara'da Millet Bahçesi'nde İstiklal Marşı mı söylenecek? İstiklal Marşı ise hep birlikte bir dinleyelim ana haberde. Başlamadı. Sayın Cumhurbaşkanı da orada. Tabii saygı duruşu, tabii saygı duruşu ve daha sonra İstiklal Marşı söylenecek. 15 Temmuz şehitlerinin anısına, gazilerin huzurunda. İşte orada görüyorsunuz yaşlı vatandaşlarımız, insanlar 7'den 70'e herkes, çoluk çocuk, hiç ayırt etmeksizin her görüşten, her düşünceden yurttaşlarımız. İstiklal Marşı.

0: Evet, İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada. Tabii biraz önce durumu özetlemeye çalıştım. Aslında 10 yıldır yaşananlar ortada. Daha doğrusu devlet adına söylenebilecek çok şeyler var. Yani bir darbe kalkışması demokrasiden, sivil inisiyatiften, dünyada halkların kardeşliğinden, özellikle halkların iradesinin tanınmasından bahsedildiği dönemlerde nihayetinde halk iradesiyle, halkın oyuyla, halkın onayıyla iktidara gelen yapılara karşı, siyasi partilere, siyasi görüşlere karşı illegal yöntemlerle bu dönem dönem ordu üzerinden sadece bizimle ilgili değil, dünyada farklı ülkelerde binlerce darbe teşebbüsü, illegalite, enteresan müdahaleler, dışarıdan içeriden farklı odaklar, yapılar, bütün bunların hepsi devletlerin hayatında elbette karşılarına çıkan bir gerçek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'da tam olarak bunu yaşadı. Bir şekilde bir organizasyon, FETÖ yapılanması, devletin en tepesine yönelik operasyonunu, darbe girişimini her haliyle ortaya koydu. İşte biraz önce arkadaşlarımızın olduğu noktalara gittik. Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, gerçekten çok ilginç şeyler yaşandı. Köprünün üzerine tanklar çıktı. Asya ve Avrupa arasındaki geçişler durduruldu. Ve sonra köprünün üzerine çıkan darbeciler, Kuleli Askeri Lisesi'nden gelen, orada konuşlandırılan, plan çerçevesinde orada tedbir alan, tırnak içinde sözüm ona, tedbirlerini alan darbeciler köprüye yürüyen vatandaşların üzerine ateş açtı. Şimdi bütün bunlar gözümüzün önünde yaşandı. Yani bunları hala tartışan insanlar, tartışan odaklar, tartışan mahfiller görünen şeyi, yani gözle görülür şeyi hangi açıdan reddediyorlar? Bu da insanı hayretler içinde bırakıyor. Ne tartışırsanız tartışın, ne konuşursanız konuşun. Bütün bunların hepsi göz göre göre yaşandı ve oldu. Peki kim var orada? Buse Gençtürk mü var? Vardı, evet. Buse'yi orada bırakmıştık. Bir daha dönelim mi Buse'ye? Buse bize notlarını aktarmayı sürdürsün. Buse Gençtürk'teyiz.
1: Faruk Aksoy, şu anda 15 Temmuz'un 10. yılına özel düzenlenen program devam ediyor. Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la beraber alana geldi ve protokoldeki isimlerle tokalaştı, selamlaştı. Peki kimler bu programda? İsimleri tek tek sayalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılan isimler arasında yer alıyor. Siyasetten de çok sayıda isim var. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit protokolde olan isimler arasında. Bunun yanı sıra kabine üyesi, çok sayıda isim, bakanlar da bu programda olduğunu ifade edelim. Şu anda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor. 15 Temmuz şehitleri için, şehitlerimiz için dualar ediliyor. 15 Temmuz'da bundan tam 10 yıl önce o karanlık gecede 253 kişi şehit düştü. 253 vatandaşımızı şehit verdik ve o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından halk meydanlara döküldü. Beştepe'ye binlerce kişi akın etti ve 22 saatlik bir direniş başladı. O gece hayatını kaybeden şehitlerin isimleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana gelmeden önce tek tek okundu. Şehitlerin ruhuna dualar ediliyor şu dakikalarda da. Bugün bu programla beraber başkentte hem anma mesajları verilecek hem de birlik mesajları verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan kürsüye çıkacak ve bir konuşma yapacak. Peki Erdoğan'ın hangi mesajları vermesi bekleniyor? Birlik, beraberlik, FETÖ ile mücadeleye yönelik mesajlar ve 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi yaşananlara dair konuşmasında değinmesi, önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Başkanı Devlet Bahçeli de bu alanda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ta, ancak iki ismin bir konuşma yapması şu an için beklenmiyor. Vatandaşlar erken saatlerden bu yana alanda bu alana geldiler. Başkent Millet Bahçesi'ne geldiler. Hemen sahnenin önündeki alan, protokolün arkasında şehit ve gaziler yakınları için bir alan ayrıldı. Türk bayrakları ve şapkalar vatandaşların sandalyelerine yerleştirildi ve 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim sloganıyla bugün bu program yapılıyor. 15 Temmuz'da şehit düşenlerin isimleri de alandaki duvarda tek tek fotoğraflarıyla beraber yer aldığını ifade edebiliriz Faruk Aksoy. Bunun yanı sıra 15 Temmuz'u anlatan çok sayıda afiş de var bu alanda. 15 Temmuz'da Genelkurmay Kavşağı'nda yaşananları anlatan o geceye ait bir fotoğrafın yer aldığı afiş bulunuyor. Ve bunun yanı sıra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta katıldığı Yeni Kapı mitingindeki o anlara ait bir fotoğraf yine afişler arasında yer alıyor. 22 günlük, 22 saatlik direnişin ardından 27 günlük bir demokrasi nöbeti başlatılmıştı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da o nöbete katılan isimler arasındaydı. 7 Ağustos'ta işte Yeni Kapı'da yapılan o mitingde yaklaşık 5 milyon kişiye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 15 Temmuz'a yönelik mesajlar vermişti. Peki başka neler oldu? Başkent'te Beştepe en kritik noktalardan birisiydi. Jandarma Genel Komutanlığı en kritik noktalardan birisiydi Faruk Aksoy. İşte o gece F-16'larla, darbeciler alçak uçuşlarla halkı korkutmak istedi. Sonik patlamalar yaparak aslında amaçları halkı korkutmaktı, ancak başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrısının ardından meydanlara dökülen halk direnişe başlattı. F-16'ların attığı bombalar jandarma kavşağı ve millet cami çevresine isabet etti. Darbeciler zırhlı araçlarla külliyenin protokol kapısından içeriye girmeye çalıştı, ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle püskürtüldü. Cumhurbaşkanlığı koruma ekipleri de saldırıya karşı koyarak darbecilerin ilerleyişini engelledi ve külliyenin hemen karşısındaki jandarma genel komutanlığında da darbeciler darbeye karşı çıkan personeli etkisiz hale getirerek depolara kilitledi. Gece boyunca sürdü bu çatışmalar. Polis özel harekat ekipleri ve güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Vatandaşlar da jandarma genel komutanlığı önünde direnişe katıldı ve darbecilere karşı mücadele etti. Darbe girişiminin başarısız olduğunu anladı darbeciler ve kaçışmaya başladılar. Kaçmaya çalıştılar, ancak helikopterler jandarma genel komutanlığındaki üstlere inemeyince bazı belgeleri imha ederek binada yangın çıkardılar. İşte yaklaşık 22 saat süren o direnişin ardından Beştepe ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki darbeciler etkisiz hale getirildi. Ardından Beştepe'de bir demokrasi nöbeti başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı o nöbet 27 gün sürdü. Türkiye genelinde 253 şehit verildi ve 2000'den fazla kişi yaralandı. Bugün işte o direnişin simgesi 15 Temmuz ruhu bugün bir kez daha yansıtılıyor. 7'den 70'e vatandaşlar bu alanda şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra onlar için ayrılan alanın dışında vatandaşlar için de bir alan ayrıldı ve çok sayıda vatandaş, yüzlerce kişi bu noktaya giderek hem o gece yaşananları bir kez daha hatırlıyor, o direniş ruhunu canlı tutmak için de bu noktada birlik beraberlik mesajı vermek için vatandaşlar bir araya geldi. Tabii gözlemlerimizi de aktaracak olursak, birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlayacak ve önemli mesajlar verecek. Hangi konulara değinecek, onlara da değinelim dilerseniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene de katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve önemli mesajlar verdi. Şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanı

القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين bizler ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Bizlere medet-ü inayet ihsan eyle. Yardımını esirgeme, lütfunu esirgeme ya Rabbi. Ya Rabbi, başta 253 15 Temmuz şehidimiz olmak üzere İslamiyet'in ilk gününden bugüne kadar şehadet şerbetini içmiş din, millet, vatan, bütün mukaddesat uğruna fedai can etmiş aziz şehitlerimiz için, aziz milletimizle hep beraber okuduğumuz binlerce hatmi şerifi sana arz ediyoruz. Dergah-ı İzzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ucur-u mesubatı ol Seyyidül Kevneyn, Resulüs Sakaleyn, İmamül Harameyn, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber Efendilerimizin, sevgili Peygamberimizin Ehli Beytinin, dini mübini İslam'ı elden ele, dilden dile bizlere ulaştıran ulema, suleha, urefa, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, hususuyla kendi ruhları için okuduğumuz bu hatmi şerifleri aziz şehitlerimizin ruhuna hediye ediyoruz, vasıl eyle. Okunan Kur'an-ı Mübin ve binlerce hatmi şerif hürmetine, vahyi ilahin hürmetine, ismi azamın hürmetine, esmai ilahiyen hürmetine, ya Rabbi, dergah-ı izzetinde kabul eyle. Şehitlerimizin makamını âli eyle. Mekanlarını cennet eyle. Derecelerini âli, menzillerini mübarek eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimize komşu eyle. Şehitlerin efendilerine cennette onları yoldaş eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, geride kalan kederdide ailelerimize, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Vatanımızı, milletimizi ilelebet payidar eyle. Devletimizi devleti ebed müddet, milletimizi ilelebet bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Milletimize birlik, beraberlik ve kardeşlik nasip eyle. Bizleri rızayı ilahiyenden ayırma. Bizlere 15 Temmuz'da yaşadığımız karanlık geceleri bir daha yaşatma. Bizler senin lütfuna, rahmetine, merhametine muhtacız. Bizlerle celalinle ve kahrınla tecelli eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Bu vatanı, bu aziz milleti, maneviyatımızı, mukaddesatımızı hainlere çiğnetme ya Rabbi. Bu aziz milleti bir daha böylesi imtihanlarla, karanlık gecelerle imtihan eyleme ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz için, mukaddesatımız için, ezanımız, bayrağımız için, sala sesiyle yollara düşen, canını hiçe sayan, bu aziz milleti kıyamete kadar dini mübini İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bayrağımızı gönderden indirtme. Ezanlarımızı minarelerde dindirtme. Bu aziz vatanı zalime, haine çiğnetme ya Rabbi. Bizleri senin rızana uygun işlerimizde, bütün devlet ricalimizi, devletimiz, milletimiz içine yapmış oldukları hayırlı işlerinde

0: muvaffak eyle. Kendilerine sağlık, sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi Kur'an'ın yolundan ayırma. Ezanın ve selanın nidasıyla her çağrıya koşan bu aziz milleti bu anlayışından, bu hissiyatından ayırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri sana layık kul, Habibi edibine layık ümmet, bu yüce emaneti boynumuza yükleyen aziz ecdada layık millet eyle. Askerlerimizi, emniyet güçlerimizi her zaman ve her yerde hakkın ve adaletin ikamesi için mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını zelil ve makhur eyle. Dualarımızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve makbul olan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ve sallallahu ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza ve muhterem hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun.
2: Bu gece yaşlı tarih, kışkırıklar serindi.
3: Evet, Diyanet İşleri Başkanı Safiye Arpaguş az önce 15 Temmuz şehitlerimiz için dualar okudu ve vatandaşlar 15 Temmuz'da şehit düşen kişiler için, vatandaşlar için bir kez daha dualar edildi. Şimdi birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak ve 15 Temmuz'a dair 10. yılına yönelik mesajlar verecek. Erdoğan'ın hem bilek hem de anlı mesajlarını vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törene de katılmıştı. O törende bugün de biriz, beraberiz, hep birlikte tek bireyiz mesajları vermişti. Erdoğan 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkan vatandaşlara da teşekkür etti o konuşmasında. Ve baş verse de başa eğmeyen yiğitleri her zaman gururla hatırlayacağız ifadesini de kullanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin darbe gecesindeki tutumuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada şu anda kürsüye doğru çıktı ve vatandaşlar Türk bayraklarını sallıyor. 15 Temmuz'un 10. yılına özel düzenlenen o programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması birazdan başlayacak ve irade bizim, zafer bizim sloganıyla yapılıyor bu program. Bugün çok sayıda isim sahne aldı konserde ve o konserin ardından da şehitlerin isimleri tek tek okundu bugün. Duvarda da yine şehitlerimizin isimleri, fotoğrafları yer alıyor bu alanda. 15 Temmuz'a dair o anları yansıtan fotoğraflar, görseller de yine afişler asıldı. Vatandaşlar erken saatlerden bu yana alana geldi bu programa katılmak üzere. Şehit ve gazi yakınları bu alanda yine programa katıldığını ifade ederim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve çok sayıda siyasi partiden isimler, kabile üyeleri bu programda protokolde yer alıyor. Bunun yanı sıra Mehteran Birliği bir konser verdi. Yine Yeniçeriler alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki bulunduğu alan hemen sağında yine bulunuyorlar. Tabii bugün 15 Temmuz gecesi o karanlık gece yaşananlar, 22 saatlik direniş, Beştepe'de şehit düşen vatandaşlar, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında şehit düşen vatandaşlar bir kez daha anılıyor. Biz de Allah'tan rahmet dileyelim bir kere daha şehitlerimiz için. İrade bizim, zafer bizim sloganları bulunuyor. Yine bu programın 10. yılı özel programda o gece yaşananlara bakacak olursak şu anda dilerseniz şimdi tekrardan kulak verelim programa.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
2: Abi,
1: 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent Millet Bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler. Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı, namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar, iman varsa

imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz. Zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için, bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. O gece emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor, bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi
Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı, TRT ve TürkSat'ımızı hedef aldılar. İstanbul'da ellerinde Türk bayraklarıyla darbeye direnen insanlarımıza kurşun yağdırdılar. Marmaris'te kahraman emniyet mensuplarımızı kalleşçe şehit ettiler. Milletin namuslarına emanet ettiği tanklarla, uçaklarla, silahlarla, zırhlı araçlarla sadece milletimize değil, kendi silah arkadaşlarına da saldırdılar. 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına, ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine, devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına, ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara, benim safım belli, ben hakkın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin
daha nice anısı

O geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, gönül coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses,

0: tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek, her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek. Bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor. Gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanı
2: Erdoğan konuşmasını yaptı. 15 Temmuz irade bizim, programımız bizim burada sona ermiştir. Ankara'da Millet Bahçesi'nde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tüm MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de orada. Tabii gün boyu 15 Temmuz tekrar hatırlandı. Çeşitli noktalarda anma programları vardı. İstanbul'da, Ankara'da özellikle özel harekat başkanlığında, İstanbul'da Boğaz Köprüsü, daha doğrusu 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak adı değiştirilen köprüde, Fatih'te farklı noktalarda anma programları vardı. Cumhurbaşkanı genel olarak aslında 15 Temmuz sürecini anlatırken oraya gelene kadar neler olduğunu da özetlemiş oldu. Yani o sürece nasıl gelindi? Biraz önce ana haber bülteninde o dönem hangi ilişkiler, hangi yapılanmalar, hangi isimler birbirleriyle beraberdi? Bunları da aslında dolaylı olarak anlattı. Tekrar bir dönelim oraya.
1: Hepinize çok teşekkür ediyorum.

Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir, ne değildir? Başlıyoruz, başlıyoruz ama bugün elbette özel bir gün. Bugün tam 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör yapılanmasının kalkıştığı darbenin 10. yıl dönümü. Darbe kalkışması, darbe girişimi. 10 yıl geçti. 10 yılda neler oldu? Kim meseleyi hangi açıdan tartıştı? Türkiye nasıl bir gece yaşadı? Ne oldu, ne bitti? Gün boyu farklı noktalarda anma programları vardı. İşte biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşmasını yaptı. Orada toplanan vatandaşlara 15 Temmuz'u anlattı. Olanı biteni anlattı. Elbette biz de bu akşam nedir ne değildir de bu konuyla 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla başlayacağız. O gün bugündür aslında Türk siyasi hayatını etkileyen tarafı da var. Hatta belki kısmen görüş değişikliklerine, farklı düşüncelere sahip olan insanların o günden bugüne farklı şeyler ifade ettiklerini gördük. Onlara da kısa kısa değineceğiz. Ama Türkiye'nin bir Cumhuriyet Halk Partisi konusu var. Her gün yeni gelişme, her gün başka başlık. CHP'de muhalifler, yani Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki muhalifler yeni bir partiden bahsettiler. Özgür Özel, grup başkanı. İlk kez böyle ete kemiğe bürünmüş bir şekilde bir yeni partiden bahsetti. Yani oldu oldu, olmadı partiyi kuruyoruz dedi. Çok net. Tabii Haluk Levent ve Ahbap meselesi bir siyasi krize de dönüştü. Yani Haluk Levent Türkiye'de daha çok laik, seküler kesimin sanatçısıymış gibi böyle tanımlanarak bu yolsuzluğun patlamasıyla birlikte işte gördünüz devletin karşısına Ahbap'ı inşa ettiniz o dönemde. İşte Ahbap ve onun başındaki isim neler yaptı neler diye bir tartışma başladı.

Tabii bu tartışma az önce cümleyi bilerek kurdum. Çünkü bu aynı zamanda bir siyasi kriz oldu. Yani sizin sanatçınız mı, bizim sanatçımız mı? Karşı tarafın mı, bu tarafın mı? Mesele tam burada. Aslında işin özeti şuydu. Örselenen, yitirilen değerler, yani insanların, halkın, milletin vicdanını, niyetini, iyi niyetini, iyi duygularını bir çırpıda silip atan ve halkın o yardım etme dürtüsünü bambaşka şeyler için kullanan bir yapı ortaya çıktı. Efendim bunların hepsini konuşacağız. Vakit el verdiği müddetçe. Stüdyoda, Ankara'da konuklarım var. Konuklarımı tanıtmadan bir reklama gideyim, döneyim. Ondan sonra hızlıca merhaba deyip sonra da başlayacağız.

0: Şimdi hemen döndük içeriye. Yani normal saatimizden yarım saat gecikmeyle programa başlıyoruz. Aslında bu akşam biliyorsunuz Sena Alkan'ın akşamı. Çarşamba günleri açık ve net var. Sena Alkan yurt dışında. Dolayısıyla bu akşam görev nöbet bizde. Arkadaşlarımızla meseleleri az önce anlattığım başlıkları tartışacağız, konuşacağız. Can Özçelik, Not1.com yazarı burada. Can hoş geldin, çok teşekkürler. Doğan Çağlar, Diriliş Postası yazarı. Sevgili Doğan Çağlar hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Nihal Bengüsü Karaca Habertürk yazarı. Nihal Bengüsü Karaca zaten Habertürk yazarı. Hoş geldiniz. Klimaları da kapattık, ortamı hazırladık. Gayet güvenli. Güvenli bir ortam var. Şimdi Alişer Delek, Alişer Delek XTV Genel Yayın Yönetmeni. Sevgili Alişer hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Bu XTV nedir? Bu kanal mı kurdun haberimiz yokken?
2: Burada rakip paralel, mi oluyoruz? Burada paralel yayın yapıyoruz. Rakip olmayacağız. Birkaç haftaya herkes öğrenecek. Kısaca söyleyeyim. Böyle benim bir buçuk yıllık bir hayalim. Dijital bir platform. Böyle yurt dışındaki örneklerini incelediğim. Ekranın olduğu her yerde haberi ve her şeyi izleyebileceğiniz bir yer diyeyim. Biraz sır da olsun.
0: Çok iyi.
2: Birkaç haftaya çok da görürsünüz.
0: O zaman hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Her çok medya kuruluşu biz meslektaşız. Mutluluk verir, iyi olur. Genç arkadaşlar var, iletişimde okuyorlar. İş bulurlar, iş sahaları artar. Ben bunları çok büyük bir sevinçle, saygıyla karşılıyorum. Öyle çok öyle. Da heyecanlanıyorum. Yani genç çocuklar geliyorlar, staj yapıyorlar burada. Bir yerlerde çalışmaları, iş bulmaları lazım. Bu mesleğin devam etmesi lazım. Ankara'ya gittik. Ankara'da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör. Nasuhi Güngör'ü gördüm. Nasuhi Bey çok yakışıklı bu akşam. Nasuhi Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim.
3: Ben çok teşekkür ederim. Gün boyu Meclis Bahçesi'nde biraz daha NATO zirvesinin üzerine bronzlaştık arkadaşlarımızla. Biz yeni bir tatil anlayışı geliştirdik. Böyle zirvelerde, bu tür olağanüstü günlerde dinleniyoruz. Evet, öyle yani. Teşekkür ederim.
0: Peki. Ali Haydar, Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci. Ali Haydar Fırat'ı da gördüm. Sevgili Ali Haydar hoş geldin.
4: Çok teşekkür ederim. Konuklara, izleyenlere saygılar.
0: Sana güzel sorularımız var. Cevaplar bekliyoruz.
4: Elbette,
0: önemli sorular, önemli başlıklar. Şimdi teşekkürler. Şimdi dönelim ve tabii 15 Temmuz'la. 15 Temmuz tabii öyle bir gecede 3 saatte, 2 saatte konuşulacak bir şey değil. Çok acayip, uzun bir süreç. Yüzlerce, binlerce başlık tartışılması, konuşulması gereken hadise, olay. Fakat 15 Temmuz'la ilgili ilk birimde, bölümde bir toparlama yapalım. Yani 15 Temmuz'dan ne kaldı, ne oldu o gün bugündür? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını bir alalım ekrana. Bir numaralı bilgi ledimizi bir görelim. Şimdi Cumhurbaşkanı biraz önce de konuştu. Yani Beştepe'de konuştu, Millet Bahçesi'nde. Önemli şeyler söyledi. Şöyle özetleyebiliriz meseleyi. 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyorlar. Canlı diyor yani. Şey canlı diyor. Yapı canlı diyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ülkelerde Türkiye aleyhine lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Dijital platformlarda dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini yoğunlaştırıyorlar. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Örgütle mücadele gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Nihal Bengüsü Karaca ile başlayayım. Cumhurbaşkanı bir özet yapmış ama anladığım kadarıyla bu 15 Temmuz'la ilgili daha çok şunu söylüyor. Yani bugün bile faaliyetteler. İşte o yapı devam ediyor diyor. Dijital medyada, yurt dışında, şurada, burada. Genel bir 15 Temmuz özeti istiyorum. Kısa olursa iyi olur.
5: Şimdi elbette 10. yılında anılması gayet makul ve muteber, anılacak elbette. 253 kişi şehit oldu, 2200 kişinin üstünde yaralı oldu. İşte demokrasiye bir darbeydi, seçimle iktidara gelen iktidarı devirmek ve her yere kendi insanlarını yerleştirmek amacı güdüldüğü sonraki yapılan araştırmalarda, analizlerde ortaya çıktı. Bir darbe girişimiydi ve direnişle, halkın da direnişiyle geri püskürtülmesi çok önemlidir, manidardır Türkiye açısından. Anmalarda bunun öneminin altını çizecek şekilde gerçekleşti. Hani aynı gücü sürdürüyor mu? Tabii ki kendi

0: Devletin yönetiminin başında olan kişi olarak bizim sahip olmadığımız, bizim görmediğimiz istihbarata da sahip.
1: Doğru.
0: Aynı önemde olduğu, ben dışarıdan baktığımda aynı güçte ve önemdeymiş gibi görmüyorum örgütü. Yani bana öyle bir izlenim vermiyor. Evet, dijital medyadan yayınlar
1: Yurt dışını
0: yapıyorlar.
1: işaret ediyor
0: Yurt
1: Cumhurbaşkanı. Evet.
0: dışında Avrupa ülkelerinde Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerini çok da fazla yansıtmadan yapıyor olabilirler ve bunun elbette istihbarat tarafından Cumhurbaşkanı'na iletilmesi kadar normal bir şey olamaz. Bunu yapabileceklerini kestirebiliriz zaten. Bunu yapabileceklerini birçok kez ispat etmiş durumdalar. Ama onun dışında dijital medyadan yapılan yayınlar vesaire öyle çok büyük bir güç unsuru, büyük bir baskı oluşturacak nitelikte mi? Bana kalırsa değil. Zaten hani engellemeler var. VPN vesaire, işte YouTube'un koyduğu engellemeler var. İşte X platformunda çoğunun hesapları artık görülmüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla evet, konuşuyorlar ve yani özellikle Erdoğan kurduğu hükümet model sistemine ilişkin itirazları, hatta nefretle, hani bizden farklı olarak bu ülkedeki muhalefetten ya da iktidar zaman zaman eleştirenlerden farklı olarak daha fazla tabii ki kin ve nefretle yoğrulmuş
1: Tabii
0: bir
1: tabii. Çok
0: motivasyon var.
1: ağır.
0: Onu görmemek mümkün değil. Ama onun dışında hani güç, etki, baskı konusunda ben burada çizilen tablo kadar vahim bir mesele var mı? Ondan emin değilim.
1: Peki Türk siyaseti
0: Onun
1: 15 Temmuz'dan yani 10 yıl önce ve bugün 2016-2026 Türk siyaseti nasıl etkilendi bu işten? Genel
0: Şimdi
1: olarak.
0: genel olarak şöyle çok kısa bir özet çıkaralım. Şimdi darbe tiyatroydu diyenler oldu, darbe kontrollü darbe diyenler oldu. Bunlara ilişkin hiçbir kanıt yok. Yani darbenin tiyatro olması mümkün değil. Bakın, yeni Temel Alsancak diye bir adam çıkıyor. Polise, askere direnmeyin talimatı vermiş. Yani FETÖ'ye müzahir bir mensubiyeti olan biri polise diyor ki askere direnmeyin o gece. Bu sanırım yeni çıkan bir bilgi. Böyle şeyler, bunlara tiyatro diyemezsiniz olan bitene. Ya kontrollü, iktidar biliyordu, engellemedi siyasette, muhalefet
1: Tartışılıyor. Bunu
0: siyasetinde
1: tartışıyoruz şu
0: özellikle
1: an.
0: çok tartışıldı. Buna dair bir kanıt da aslında o kadar ortaya çıkmış bir kanıt yok ya da bunun ortaya çıkabileceği mekanizma da işlemedi. Onu da ifade etmek lazım. Yani bu varsa bile, haberi olanlar varsa bile bunun ortaya çıkacağı şeffaflık görmedik. Çok kısa bir süre içerisinde biliyorsunuz OHAL ilan edildi, 2 yıllığına ilan edildi, 7 kere uzatıldı. Meclis Araştırma Komisyon raporu 2 cilt duruyor, kamuoyuna açıklanmadı. Bunu da ben söylemiyorum. Yani ifade vermesi gereken o gecenin çok
2: Rapor
0: önemli.
2: yazılmadı. İfadeler var, rapor yazılmadı.
0: Evet, rapor yazılamadı. Bunu da Reşat Petek, yani
1: Bu arada
0: komisyonun başkanı söyledi diye de.
1: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü paylaşımı da var tabii. O zaman
0: Bakın
1: hani
0: bunu Kılıçdaroğlu Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, kendisi bir AK Partili olarak bundan yakındı. İfadeye gelmesi gereken bürokratlar gelmedi. İfade o alınamadı. Yani sanki yeterince şeffaf işlememiş bir süreç algısı oluştuğu için de bu kadar muhalefet siyasetinin işte bu kontrollüydü değildi, çok büyük soru işaretleri var, çok büyük muğlaklıklar var anlatısı bunlardan beslendi. Onun dışında şöyle şeyler oldu. Siyaset sonuçta toplum için yapılır, halk için yapılır.
1: Tabii.
0: Bu halkın bir parçası, bir bölümü AK Parti'ye oy veren ama kendini cemaate müzahir olarak tanımlayan, yani Fethullahçı olarak kendisini tanımlayan ama darbe gecesiyle ilişkisi olmadığına yeminler eden bir sürü kişi adli işlemden geçti. Sanırım 720 bin kişi. Bu sayı oldukça yüksek, bir adli işlem sayısı var. 10.485 kişilik bir cezaevi nüfusu var bu meseleyle ilgili. Bunların 4.000 küsür kadarı, 4.800 küsür kadarı darbe gecesiyle ilintilendirilebilen bir nüfus. Yani darbe gecesi ya orada ya emir komuta
1: yani
0: zincir
1: faal
0: içinde
1: olarak orada.
0: Ya tankta ya orada, evet, komutları almış, kabul etmiş. Bunların birçoğu müebbet hapisle yargılanıyor. Erler de var aralarında. Bakın o ayrı bir parantezdir. Hani onu hala tartışan insanlar var. Ya erin başka şansın mı var diye. Ama kalan 5.500'ü için mesela bir şey yürütülmesi gerekmez mi diye sorular da soruldu. Hatta bu terörist Türkiye sürecine belki onların durumu da dahil edilebilir diye tartışmalar da yapıldı ama oradan da bir yere varılmadı. Oysa bu 5500 kişinin direkt darbe gecesiyle ilintisi bir mahkeme kararıyla tespit edilebilmiş değil. İşte Baylok veya işte kullandıkları bazı uygulamalar, Bankasya gibi kriterlerin üst üste bindiği bir 5500 kişi de o cezaevi nüfusunu oluşturuyor. Bunların arasında mesela hastalar var, yaşlılar var. Abdullah diye bir amca var mesela. Neydi soyadını şu an hatırlamıyorum. İnegöl'de bir köfteci. Ayağa kalkıp kendisi ihtiyaçlarını gideremiyor, düşüyor filan. Mesela o da var böyle tutuklu o nüfusun içinde.
3: Evet.
0: Yani tabii ki irdelenmesi bu dosyanın eğer açıksa... şeffaflığının arttırılması, yani 15 Temmuz dosyası, 15 Temmuz'da faaliyet gösterenler hala aramızda ve hala örgütsel faaliyetlere devam ediyorsa bu dosyanın açık olması gerekir. Ve bu dosyanın...
1: Cumhurbaşkanı söylüyor yani, bu dosyanın, faaliyetteler diyor.
0: İşte bu nasıl faaliyetteler?
1: Yurt dışında diyor, bir yurt dışın, an diyor şeye...
0: Yurt dışı ayrı tabii ki, yurt,
1: hani
0: dışı, yurt dışında
1: mi?
0: Faaliyet de olur zaten.
1: Evet.
0: Ama dosya açıksa bütün hani o şeffaflık arttırılmalı... daha fazla bilgi paylaşım ya da 10 yıl içerisinde nasıl hala Türkiye içerisinde faaliyet, örgüt faaliyeti olur, o bir soru işareti oluyor. Ama dosya kapandıysa da hani artık tıpkı terörsüz Türkiye sürecindeki bir takım genişlemeler gibi, bir takım hani örgüt aidiyetini ret ve inkar koşuluyla ve darbe gecesiyle, darbe kararıyla, darbeye müzahir alanlarla ilişkisi tespit olmamış olanlarla ilgili bir çalışmanın yapılması gerekiyor.
1: Peki. Peki Kemal Kılıçdaroğlu şöyle biraz önce Nihal Bengisu Karaca konuşurken şöyle de başladı aslında. Yani dedi ki bu darbeye tiyatro diyenler, kontrollü darbe diyenler. Şimdi Kemal Bey de o dönem hepimiz bunu duyduk. İşte Bakırköy'de bir evde oturuyordu vesaire izledi. Hatta o dönem çok ağır eleştirildi ama hakkını teslim etmek lazım. Sonra Yeni Kapı ruhu meselesi. Yeni Kapı'da geldi, yerini aldı, oturdu. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu, hani bir Türkiye tablosu çizildi. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu o günden bugüne, zaten onun için bu soruyu sordum. Hani ne değişti mesela, siyasette ne oldu?
0: Ona da bir cevap verebilir miyim çok
1: şunu
0: kısaca?
1: Şunu bir seslendireyim. Tamam. Şöyle verirsin, zaten biraz konuşuyoruz meseleyi. Hem güncel siyasetle de bağlantılı. Kemal Bey bugün bu paylaşımı yaptı. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi, demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Devlet ve siyaset kurumunu içeriden çürüten, liyakati yok ederek sadakati illegal odaklara bağlayan paralel yapıların ülkemize verdiği zararlar bağımsızlığımızın en büyük tehdididir. Üniter devlet yapımızın teminatı ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir. Akılla, liyakatle ve adaletle devletimizi yüceltmek, tek bayrak altında kardeşçe geleceğe yürümek hepimizin asli görevidir. Emperyalizmin emrinde paralel yapıların darbe girişimine karşı demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Peki Can, Kemal Bey'in bu paylaşımı, 15 Temmuz'daki açıklamaları ve bugün. Kemal Bey üzerinde değil, 15 Temmuz neleri değiştirdi?
2: Vallahi Kemal Bey'i bayağı değiştirmiş. İlk günden baktığımızda Yeni Kapı'ya geldi ama Yeni Kapı'dan sonra da işte kontrollü darbe deyip 15 Temmuz'un bir tiyatro sahnesi ve bunun aslında iktidar tarafından bilindiği ama müdahale edilmediği izlenimi yaratan çokça açıklamalarını gördük. Ve ısrarlı bir şekilde 15 Temmuz'un karşısında olan bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı CHP Genel Başkanı olarak. Ama bugün ikinci mahkeme kararıyla geldiği genel başkanlıkta en azından 15 Temmuz'un neye yapıldığını, işte emperyalizm olduğunu fark etmesi, ve bu örgütün FETÖ'nün bir istihbarat örgütü olduğunu anlayabilmesi çok önemli. Tebrik ediyorum beraber çalıştığı danışmanlarını. En azından Sayın Genel Başkan'ı bu noktaya getirebilmişler. Ama bu gerçek, bu açıklama zihnen ve fikren gerçekten böyle düşündüğü için yapıyor. Orada emin değilim. Oraya bir şerh düşüyorum. Çünkü ısrarlı bir şekilde ne yazık ki bu kadar olaya rağmen, yani sadece Fethullahçı yapılanmayı 40 yıldan beri Türkiye'de yaşıyoruz, görüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. KPSS soruları çalındı, işte askeri okullarda yaptılar, polis okullarında yaptılar. Yani devletin her kurumunda işte anayasayı değiştirdiler, referanduma zorladılar, PSYK'nın yapısını değiştirdiler, bütün yargı sistemin içine dahil oldular, sızdılar falan. Bunların her şeyi görürken, ki mesela o dönem grup başkan vekiliydi Deniz Baykal, o zaman CHP'nin genel başkanıydı. Referandumda Cumhuriyet Halk Partisi hayır oyu isterken Sayın Kemal Bey de oranın grup başkan vekiliydi ve o çalışmaların içindeydi. Yani bu kadar sistemli bir örgütü darbe yaptığına inanmamak, Türkiye'de siyaset yapamamak anlamına gelir. Neden kaybettiğinde sonra konuşuruz tabii, CHP kısmında da konuşuruz. Ama ben burada paralel yapıyı özellikle iki yerde kullanmışlar. Paralel yapıyı şunun için kullanıyor Kemal Bey bence. Bugün CHP'nin içindeki bulunduğu duruma da işaret ediyor. Yani aslında
1: Can, tam geçen,
2: geçen programda dedi ya, işte Özgür Özel ve arkadaşları aslında FETÖ destekliyor. İlk gün mesela CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada da aynı vurguyu yapmıştı. Paralel lafını bilerek kullanıyor, kullandırılıyor ya da orada o terkin veriliyor.
1: Yani onu kullanmasıyla CHP'nin içine bir mesaj var.
2: Tabii bu metin paralel, iki yerde paralel lafını kullanarak aslında parti içinde de bir paralel örgütlenme olduğunu, bu örgütlenmenin de Fethullahçılar tarafından desteklendiğini ima ediyor. Yoksa ben Kemal Bey'in hiçbir konu, ben yıllardan beri takip ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Kemal Bey'den böyle paralel yapı falan hiç duyduğumuz şeyler değil. O yüzden Ali Haydar Bey'i tebrik ediyorum. Herhalde bu metni o yazmış. Güzel.
1: Ya Ali Haydar Fırat mı yazdı metni? Bir soralım mı?
2: İletişim koordinatörü olduğu için.
0: Bir şey ekleyebilir miyim?
2: Ali Haydar Fırat'a geleceğim. Ben espri yapıyorum.
0: Ya, bir şey eklemek istiyorum hemen. Ali Haydar Bey
2: Ali Haydar'a Ali Haydar'a pas atmadım. Ama şöyle, güzel. En azından Kemal Bey açısından geldiği noktada 15 Temmuz'u anlamış bir istihbarat örgütü. Fethullahçı terör örgütü, Amerika tarafından kullanılan, Avrupa Birliği, Avrupa'nın bazı ülkeleri tarafından desteklenen, ki bugün Fethullahçıların çoğu Amerika'da ve Avrupa'nın, o işte Almanya'da, İngiltere'de çok yoğun çalışıyorlar Türkiye'ye karşı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da dediği çok doğru, hala aktif. Yani ben şuna ilk günden itibaren katılıyorum. Bir toplumsal barış inşa edilmeli.
1: Evet.
2: Toplumsal barış inşa edilirken de bunun işine herkes dahil edilip, ama bu devlet kontrolünde yapılmalı. Bu başka bir şey.
1: Anladım.
2: Ama Fethullahçı terör örgütü hala aktif. Örgüt lideri öldü diye örgüt dağılmaz. Çünkü istihbarat örgütü.
1: Cumhurbaşkanı da onu söylüyor.
2: İşte istihbarat örgütü olduğu
1: içeride,
2: için.
1: İçeride dışarıda diyor.
2: Bunu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri ve bu istihbarat örgütü hala aktif. O yüzden uyanık olacağız.
1: Ya bir şey,
2: devletin o kılcal damarlarından bunlar nüfuz edemeyecekler.
1: Can, Amerika dedin de, yani mesela bu dönem bizim Amerika'yla biraz daha ilişkilerimiz açık. Yani direkt temaslar kuruluyor. Trump'la Cumhurbaşkanı arasında direkt görüşmeler yapılabiliyor falan. Yani böyle bir dönemde de çözülemiyorsa tam olarak mesela Amerika ve Türkiye arasında FETÖ başlığı, FETÖ krizi, FETÖ terör örgütü yapılanması, eğer bu dönemde de Türkiye lehine istediği gibi çözülemiyorsa orada hangi Amerika'yı da mı sormak gerekiyor?
2: Şöyle, bence Türkiye'deki hukuk sistemiyle alakalı bir durum. Yani biz kendimizi Avrupa'ya ve Amerika'ya anlatamadık. Yani ne FETÖ konusunda anlatabildik ne PKK konusunda anlatabildik. İkisi de terör örgütü, ikisi de katliam yaptı. İlla eline silah almasına gerek yok. En sonunda silah da aldı FETÖ. Ama silah alana kadar da katliamlar yaptı. Soru çaldı. Sonuç olarak katliam yaptı. O yüzden şimdi biz lobi faaliyeti diyor Sayın Cumhurbaşkanı, doğru. Biz devlet olarak da bu FETÖ'yü, PKK'yı veya diğer terör örgütlerini anlatamadık. Çünkü Türkiye'de hukuk sistemi dışarıdan başka türlü algılanıyor ve görülüyor. Diyor ki siz hukuksuz ve haksız yere yargılıyorsunuz iması yapıyor. Ve bunu da belli

0: başlı noktalarda belli başlı örneklerle önümüze koyuyorlar. Şimdi biz bunu anlatamadığımız zaman da haklı olarak bu istihbarat örgütü orada diri oluyor. Diyor ki biz Türkiye'ye AK Parti karşıtı olduğumuz için biz yargılanıyoruz iddiasıyla gidiyorlar ve bunu delillendiriyorlar. O yüzden bizim bunu anlatmamız gerekiyor.
1: Şimdi Ali Haydar Fırat
2: ona gitmeden bir şey ekleyeyim.
1: Bir cümle
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet bu darbe tiyatroydu söyleminden 2019 yılında vazgeçtiğini de hatırlatmak lazım. Tamam. Onu zaten söylemeyi bırakmıştı.
1: Tamam.

0: yapıp ettikleri, verdiği zarar, o günden bugüne bir yekün geldi ama işin içinde tabii Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, siyasi partiler, aynı zamanda Türkiye siyasetine etkisini de koymak istiyoruz. Bunu da konuşmak istiyoruz. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan bugüne fikren FETÖ yapılanması, FETÖ terör örgütüyle ilgili bazı konularda farklı düşünmeye başladığını, fikir değiştirdiğini söyleyebilir misiniz?
1: Aslında bunun tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yapmış olduğu açıklamalar ve bugünkü açıklamalar arasında benzerlikler de bulabilirsiniz, belli farklılıklar da bulabilirsiniz ama meseleye genel çerçeve içerisine baktığında Sayın Kılıçdaroğlu hep şunu ifade etti, onun altını çizmekte fayda var, o da şuydu. Bu tür yapılanmaların devlet içerisinde, tırnak içinde devleti ele geçirme mantığının aynı zamanda işte bugün yaptığı açıklamada da işte adliyeye, efendim işte yani yargıya, bir taraftan işte diyanete ya da işte insanların toplumun dini duygularına, diğer taraftan da askeriyeye, yani çok hassas olması ve hassas yönetilmesi gereken kurumlarda bu tür yapıların önünün açılmaması gerektiğini çok net bir biçimde ifade etmişti. Dolayısıyla aslında en temelde bir farklılık yok ama elbette ki söylemler, kullanılan ifadeler, o ifadelerin de nedeni de şuydu, onu da söyleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ısrar ve inatla söylediği şey şuydu: bu darbenin mutlak suretle bir siyasi ayağı vardır ve o siyasi ayak açıklanmalıdır. Ama sevgili Faruk Aksoy, 15 Temmuz aslında gerçekten bizim tarihimizin dönüm noktalarından biridir. O da şu.
0: Doğru.
1: 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan, tamamen emperyalizm destekli, Amerikan destekli ya da yabancı güçler destekli, yabancı istihbaratlar destekli darbeler ve darbe girişimlerinin bir son halkasıydı. Hı hı. Ama bu darbenin, darbe girişiminin daha doğrusu şöyle bir farklılığı oldu. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni bir anlayışa, yeni bir paradigmaya geçti. Dolayısıyla bu sadece AK Parti açısından ya da siyaset açısından bir kırılma değil, ya da başka bir yönelim içerisinde başka bir siyasal alana geçiş değil, aynı zamanda devletin ve daha da önemlisi devletin bambaşka bir sürece kendisini adapte etmesidir ve biz hala o sürecin içindeyiz. Biz bunu bir tür restorasyon süreci olarak tanımlayabiliriz. Elbette şehit olan 253 vatandaşımızı, gazilerimizi hepsi saygı ve hürmetle ve şükranla analım. Ama Türkiye darbe pratiğinin arkasındaki güçlere bakıldığında 15 Temmuz'da ortaya çıkan bu çıplak gerçek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni bir mevzi almasını sağlamıştır. Restorasyondan kastım da şudur: devlet temel çelişkiyi çok net bir biçimde emperyalizmle bir ulus devlet arasında görmüştür ve ben bunu devletin geri dönüşü olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında bütün kurumlarıyla, bütün yapılarıyla bir tür kendisini yeniden yapılandırma sürecine tabi tuttuğu bir süreç olarak görüyorum. O günden bugüne kadar izlediğimiz elbette ki olumsuz, yani birçok insan hakları ihlalleri vesaire falan, bunlardan söz edilebilir. Ama çok ağır bir sürecin, çok zor bir sürecin de yürütüldüğünü ya da mücadelenin yürütüldüğünde belirtmek gerekiyor.
0: Peki, bir şey
1: burada
0: daha soracağım.
1: Şöyle bir gerçeklik
0: Ali Aydar
1: var.
0: Fırat,
1: birincisi işgal...
0: Ali Aydar Fırat, özür dilerim. Bir şey daha sorayım da ona da bir cevap alayım. Ondan
1: rica
0: sonra diğer konuklarımla devam edeceğim. Şimdi Kemal Bey TV100'de Erdoğan Aktaş, Başak Şengül'ün sunduğu programa konuk oldular. Konuk oldular ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiler. Epey tartışıldı, konuşuldu. Mesela orada ilginç bir şey söyledi. Yani Özgür Özel ve arkadaşlarını, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bir diğer kendine göre muhalif yapıyı, FETÖ'cülerin desteklediğini söyledi. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak söyledi. Yani bunu bir getirelim, ekrana da getirip görelim. Bu gerçekten çok ilginç. Yani 2016 15 Temmuz'dan bu yana en bariz, en açık, net bir şekilde Kemal Bey'in tam anlamıyla bu konuda fikir değişikliğine gittiği, yapının tam olarak tanımlandığını gösteren bir izahat. Yani şöyle diyor mesela:

0: CHP'de FETÖ kavgası başlığını attı Erdem. Ve şöyle diyor Kılıçdaroğlu, yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler YouTube yayınlarıyla kime destek veriyor? Benim aleyhime yayın yapıyorlar. FETÖ, Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor. Hepsi destek veriyor. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışında faaliyet gösteriyorlar dediği noktayı Kemal Bey kendisine karşı da yürütülen bir faaliyet olarak tanımlıyor ve anlatıyor. Peki CHP'de grup başkanı Özgür Özel ne diyor? Özgür Özel de diyor ki yıllarca Kemal Bey'e bu suçlamayı AK Parti yöneltiyordu. Yıllarca kendisine yapılan bu ithamı dönüp bana mı yapacakmış? Darbe gecesi burada net duran, darbe sonrası süreçte de FETÖ'cülerin hedefi olan saldırısına uğramış birisine bu attıkları çamur yapışmaz. Üstüne yapışan varsa kendini sorgulayacak diyor Özgür Özel. Ali Haydar Fırat, Kemal Bey burada Özgür Özel ve onun arkadaşlarının Fethullahçı terör yapılanması tarafından mı bugünkü ortamda CHP'nin başına getirilmesi gerektiğini iddia ediyor? Bunu mu söylüyor?
1: Aslında kastettiği bu değil. Şöyle birkaç açıklamasında daha bunu ifade etmişti. O da şu, sıklıkla Özgür Bey ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ne, iktidar Kemal Bey'e iktidarın destek verdiği, iktidar medyasının destek verdiği vesaire falan bir takım eleştirilerde bulunuyorlar. O da bu eleştiriler karşısında şunu söylüyor. Gerçekten FETÖ'nün FETÖ'cü olarak bilinen herkesin onların da kendisini öyle bir şekilde kabul ettiği o Türkiye'deki yayın yani onların kuruluşlarında da görev yapmış olan bütün YouTube'da şu anda yayın yapan isimlerin hepsinin Kılıçdaroğlu karşıtlığını her gün hemen hemen bütün yayınlarında dile getirdiğini biliyor. Dolayısıyla bunu görüyoruz. O yüzden yani şunu ifade ediyor, bana böyle bir suçlama eleştiri getiriyorsunuz, işte iktidar medyası, iktidar işte sizi destekliyor ama dönün bir bakın diyor, Fethullahçı YouTube'lara, onların yaptığı yayınlara, onların çıkardığı yazılar, yayınladığı yazılara bakın. Burada da çok net bir biçimde Özgür Bey ve arkadaş, buradan şöyle bir şey çıkmasın, yani Sayın Özgür Özel FETÖ'cüdür, Fethullahçıdır diye bir şey söylemiyor burada. Bir onların bu yapının CHP içerisinde bir şekilde bunları desteklediğini ifade ediyor. Peki, ama bir şey şöyle peki, bir not kişisel olarak şey, şöyle bir not düşünmenizin
0: Can Özçelik, Ali Haydar, Fırat. Sevgili Ali Haydar, Can Özçelik'in bir sorusu var. Hızlıca soralım, diğer konuklarıma da döneyim.
2: Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında da aynı yapı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyordu YouTube yayınlarıyla. Ona ne diyor Sayın Genel Başkan?
1: Mesele şu sevgili Can, mesele şu yani birinin size alan açması tırnak içinde ya da size görüş bu bir eleştiri geldiği için Sayın Kılıçdaroğlu buna bu şekilde cevap verdi. Yani bir tırnak içinde Özgür Bey yönelik olarak bir suçlama değil ama şu notu düşmeme izin verin, kişisel bir not olarak bunu söyleyeyim. Şimdi FETÖ'nün hani zeminini yaratan şey neydi aslında? Hani komünizmle mücadele dernekleri ya da solla mücadeleydi aslında ya da kendisine bu şekilde bir görev verilmişti. Evet. O görev neticesinde kurumlarda önü açıldı, o açıldı, bu açıldı. Şunu hatırlatmak isterim. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun babası Sözcü Gazetesi'ne bir röportaj verdi ve şunu ifade etti. Dedi ki bizim hayatımız dedi komünizmle mücadeleyle geçti, keşke etmeseydik dedi. Şimdi hani bir zihniyet ortaklığından bahsedileceksek belki bu çerçevede sola, komünizme tırnak içinde, aslında komünizmden kastedilen sol, solla mücadele ekseninde bir yapılanmadan bahsedilebilir ya da bir yapıdan bahsedilebilir. Dolayısıyla bu meseleyi son ya diğer arkadaşların zamandan almamak için şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz meselesi sadece siyasetin söylemleri üzerinden değil okumak yanlıştır. Gerçekten bir büyük kırılmadır, devletin geri dönüşüdür, devletin kurumlarının yeniden ayağa kalkışıdır. Bir taraftan ülkenin işgal edilme sürecidir, diğer taraftan ülkenin bölünme sürecidir. O zaman hatırlayın, yani darbeden hemen sonra askerlerimiz, ordumuz ilk nereye operasyon yaptı? Irak

0: ve Suriye'ye operasyon yapmak durumunda kaldı. Çünkü oradaki terör yapılanmalarının Türkiye'yi net bir biçimde hedef aldıklarını, onlarla paralel bir biçimde hareket ettiklerini de devlet görüyordu. Peki bütün bunların arka planda ne vardı? Bütün bunların arka planda aslında çok ciddi bir Amerikan desteği vardı. O destekle birlikte başka elbette ki İsrail, başka güçler, bunların hepsini bunun içine katabilirsiniz. Ve orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti şöyle bir karar aldı. Ben bundan sonra kendi topraklarım içerisinde bir biçimiyle, sermayesiyle, eğitimiyle, bütün alanlarda gerçekten bir yeni anlayışı, bir hani Cumhurbaşkanı'nın yerli milli dediği, solun yurtseverlik olarak tanımladığı bir anlayışı tahkim etme ya da bütün toplumun bütün alanlarına egemen kılma sürecinin başlangıcı olarak görmek lazım. Bu açıdan da hani değerlendirilmesi gerekir diye
1: düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi Alişer, özellikle bunun üzerinden biraz yürüyelim.
2: Ama daha önce konuşulanlara bir iki itirazım var.
1: Onları tamam, onları da itirazını edelim. Bu turda Nasuhi Güngör'e son söz vereceğim. Çünkü bir toparlama da isteyeceğim. Fakat burada bir daha getirin arkadaşlar. Kemal Bey ile Özgür Bey'i yaptığınız o bilgilendirmeyi bir daha görelim. Şimdi bu, tamam, Ali Haydar Fırat diyor ki Özgür Özel'e ve onun arkadaşlarına direkt siz FETÖ'cüsünüz demiyor. Ama yani burada şöyle de bir durum var. Yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler YouTube yayınlarıyla kime destek veriyorlar? Benim aleyhime yayın yapıyorlar. FETÖ, yani bu şimdi bunda herhalde hepimiz aynı şeyi anlamıyor muyuz yani şu cümlede? FETÖ Özgür Özel ve arkadaşlarına destek veriyor. Hepsi destek veriyor. Ya sen ne anlıyorsun tam olarak buradan?
2: Yani bu
1: ne demek bu?
2: Bayramda mıydı? Genel merkezin önünde yaptığı ilk konuşmada da o zaman da böyle FETÖ imasında bulunmuştu. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Ben yani çok doğru değil. Siyasette bugünden yarına geri alınacak laflarda bir yıl içerisinde belki tekrar aynı partide buluşacaklar ya da bir kurultayda karşı karşıya gelecekler. Böyle bir şey de işte bu FETÖ'nün bu kadar kolay kullanılması, bu kadar siyasetin içinde böyle günlük işlerde bile kullanılması FETÖ sorununu bence işaret eden bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu bence burada doğru yapmıyor. İtirazlarımla beraber neyi anlamaya çalıştığımı anlatayım. Bence şeyi neyi söylemeye çalıştığımı anlatayım. Tam da bu şeyde oturabilir. Mesela şimdi biz 15 Temmuz'un 10. yılı olduğu için 15 Temmuz'da yaşananlar üzerinden bir FETÖ tanımlaması yapıyoruz. Ama ben burada biraz böyle itirazlarım çok fazla. Hatta hayretim de çok fazla. Yani toplumsal barıştan bahsettik, üstüne işte şimdi içerideki bazı mağdurlardan falan bahsettik. Yahut da işte o gün emir komuta zinciri içerisindeki bazı askerlerin durumundan bahsettik. 14 Temmuz'u tekrar hatırlamadan 15 Temmuz'da olanları konuşmak doğru değil. Hrant Dink suikastinde biz FETÖ parmağı var mı yok mu, bunu konuşmuyor muyuz? Var. Rus büyükelçisini kim öldürdü ya? Rusya uçağını kim düşürdü? KCK operasyonlarıyla bir önceki süreci kim zehirledi? Malatya katliamı, Ergenekon, Balyoz, bu ülkenin genelkurmay başkanı, bunların oyunları yüzünden siyasetinde açtığı yol olabilir. Onu ayrı konuşuruz. Bunların oyunları yüzünden terör örgütü başı diye cezaevine girdi. Bu ülkede hep beraber bunları yaşadık. FETÖ yaptı bunları. FETÖ bugün kendisi bile bir yıldır içine düştüğü kavgada, birbirleriyle kavga ederken, birbirlerini suçlarken bile bunlardan hiçbirisinden bahsetmiyor. O kadar hala inanıyorlar, hala meşru görüyorlar yaptıklarını. İşte bir aydır, bir buçuk aydır aktifleşmiş bir hesap var. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorlar, kamuoyuna sesleniyorlar. Hala 15 Temmuz'da, neyse şimdi, 15 Temmuz'da yaptıklarını, katlettiklerini bile sadece üstünden şehitleri anıyoruz diye geçiyorlar. Onu bile söylemiyorlar. Ya darbe girişimi bile değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük terör eylemidir 15 Temmuz. Asker kıyafeti giymiş teröristlerin işgal girişimleri. Arkasında Amerika vardır, arkasında İsrail vardır. İki yıldır Türkiye'de olan bitene şöyle bir bakalım. Bölgemizde ne oluyor? Suriye iç savaşı bitti. PYD, Şam helalleşti diyelim hadi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vuruyor. Kuzeyimizde bir tane savaş var. Türkiye bunun içerisinde kendi siyasi meseleleri, en ağır siyasi meselelerini geçiriyor. Ortada bir FETÖ yok. Biz belki de bunlar herhalde bunları unutuyoruz. Ya neleri yaşattılar bu ülkeye? Dolayısıyla bugün toplumsal böyle adamlar, yani bu FETÖ'cüler önce bir kendilerini bir terör örgütü, bak önce bir örgüt olduklarını, sonra terör örgütü olduklarını bir söylesinler de sonra devlet bunları affediyor mu, affetmiyor mu, toplumsal barış oradan geçiyor mu, geçiyor mu, bence onları konuşmamız lazım.
3: Ama Türkiye açısından söyledim ben onu.
2: Yani ben şeyin farkında, yani huzura ermesi için.
3: Türkiye açısından
2: söyledim. Ama ya daha kendileri bu yaptıkları bir şeyden pişman değil. Şimdi ister istemez kıyaslamasında teröristi Türkiye, PKK'yı bile diyoruz.
3: Şey söylemiyorum yani, terör örgütleri açısından Türkiye durumunda toplumsal bir barış, herkesi kucaklayan bir anayasa, herkesi kucaklayan bir düzenlemeyle bu sorunların hepsinden kurtulabiliriz. Yani ona işaret etmek istiyorum.
2: Kıyaslamam, yoksa, şimdi yapacağım kıyaslamada iyisi kötüsü olmaz. Yoksa
3: şey
2: ama
3: değil yani, bu yurt dışındaki FETÖ'cüler değil tabii ki yani bunları, ki 2010 yani ben mesleğe başladığım 2004'ten 2005'ten itibaren hep bunlarla ilgili. Yani 2010'da KPSS soruları, evet, FETÖ'cüler çaldı diye başlık atan, manşet atan biliyorum yani.
2: Zaten ya, o sorgulamadım diyorum yani. Bir şey yani.
3: Ben toplumsal barış derken şunu kastediyorum.
2: İhtiyacımız var.
3: İhtiyacımız var.
2: Ama
3: buna.
2: Önce yani o örgüt bir örgüt olduğunu anlasın. Ben de onu söylüyorum.
3: Birlik beraberliğe ihtiyacımız var yani. Hani nasıl PKK'da diyoruz. Evet, değil mi? HDP, DEM Parti, Türkiye Partisi olsun istiyoruz cani gönülden. Ve bu barış sağlansın. Bu barış sağlanırken toplumun her kesimi aynı yere baksın, hizmet etsin. Yoksa onun dışında tabii ki senin söylediğin her şeyin altına imza atıyorum.
2: Yoksa yani. Yani benim de zaten örgütleri kıyaslamak doğru değil. Değil terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz. Yani. Bunu kıyaslamıyorum ama en azından devam eden teröristi Türkiye sürecinde, evet, iki yıldır bu ülkede bir insan evladı ölmedi. Bir, o noktadayız. İkincisi de örgütün kendi lideri, evet, dedi ki ben bu örgütü artık fes ediyorum. Geçmişiyle öz eleştiri veriyor. Bari hani
4: sen de diyorsun ki bir kere bu yapı da kendini bir örgüt olarak tanımlasın. Yapıp
2: sonra bir yaptıklarını terör faaliyet olduğunu söylesin.
4: Ona göre bir görelim ne hiç olduğunu, böyle bir tanımı görelim
2: yok
4: yani.
2: Hiç böyle bir emare yok. Yani yurt dışındaki, anladım, yaptıkları yayınlarda da yok. Daha pazar, iki gün önce 900 küsür kişi bu ülkede gözaltına alındı. Bir aralarında kamu görevlileri de var yani. Hani evet, FETÖ'den. Evet, hala, evet, bu mücadele içeride devam etmiyor gibi değil. Çok rutinleşti.
4: Evet.
2: Biz anlamıyoruz. Çünkü evet, şeye katılıyorum, eski güçleri yok. Ama ben şuna eminim, eski motivasyonları hala var. O motivasyonla hala bir şeyler yapmanın peşinde olabilirler.
4: Peki. Doğan Çağlar.
5: Evet.
4: Bütün bu yapı, tabii bu karşılıklı CHP'deki atışmalar, yani CHP'de gerçekten hani her başlık tartışılıyor ama şimdi gün geliyor, mesela bugün 15 Temmuz. Bugün 15 Temmuz konusunda da CHP ikiye bölünüyor. Yani yarın 16 Temmuz. 16 Temmuz takvimde ne yazıyorsa, yani velev ki 16 Temmuz Dünya Muz Günü. Yani Dünya Muz Günü'nde de CHP iki farklı başlığa ayrılıyor ve iki tartışma yaşıyor. Yani her konuda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde temel bir görüş ayrılığı var. Birazdan konuşuruz zaten, evet, yeni parti tartışmaları vesaire. Bütün bu karşılıklı atışmalar ve 15 Temmuz ve Türk siyasetine etkileri. Kemal Bey'in tabii açıklamaları da manidar. Yani Kemal Bey bugün durumu bambaşka bir yerden kavruyor. Can dedi ki tebrik ederim, durumu iyi anlamış, şimdi bir yere gelmiş dedi. Neler söylersin?
5: Evet. Faruk Bey, ben müsaadenizle 1-2 dakika ilk sorduğun sorudan başlayabilir miyim?
4: Evet, lütfen. FETÖ
5: konusundan başlayalım.
4: Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun.
5: Geleyim. Ya şimdi biz tabii 10. yılında FETÖ darbe girişimini anıyoruz. Ama bizim daha öncesine gitmemiz lazım. Şimdi 2012 MİT krizi, hı-hı, ardından 17-25 Aralık olayları ve 15 Temmuz darbe girişimine gelene kadar ülkede yaşanan bazı sıkıntılar var. Mesela bu 2012 MİT krizi yaşandıktan sonra ve ardından 17-25 Aralık olayları yaşandıktan sonra en büyük desteği aslında kimden görmek istiyordu kamuoyu? Hükümet çevrelerinden görmek istiyordu. Ben oraya bir dikkat çekmek istiyorum. Darbe girişimi olana kadar hükümet çevrelerinde de orta yolcu insanlar vardı. Orta yolcu insanlar. Mesela bu bürokraside, parti yönetiminde, gazeteci, yazar tayfası içerisinde orta yolcu bir kitle vardı. Bu orta yolcu kitle nedir yani? Ne demek orta yolcu kitle? Ya şimdi şu olayları bir görelim. Hani bu 17-25'te geçti ya. Hani bir görelim, bu FETÖ terör örgütü mü galip gelecek? Efendim işte Tayyip Erdoğan mı galip gelecek? Kendimizi ifşa etmeyelim, hedef tahtasına oturtmayalım diye susan, görmezden gelen insanların da işlerin bu noktaya gelmesinde bir katkısı var maalesef. Onu söylemek lazım. Hı hı. Şimdi ne zaman insanlar tam böyle keskin manada işte bu terör örgütüdür, efendim işte darbe girişimidir, devleti yıkmaya yönelik bir eylemdir söylemine ne zaman geldi insanlar? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, öyle değil mi? O ana kadar böyle çekimser davranan, sesi çıkmayan insanlar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meydanlarda kahraman kestiler. Halbuki ilk günden itibaren, daha o MİT krizi yaşandığı andan itibaren aynı refleksi göstermemiz gerekmiyor mu? Şimdi burada gerekmiyor muydu? Ben Alişer Bey'in söylemlerinin sonuna kadar katılıyorum. Daha o MİT krizinden önce bu memlekette Necip Hablemitoğlu şehit edilmedi mi? Necip Hablemitoğlu seküler, laik, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir yazar değil miydi? Allah rahmet eylesin. Şehit edilmedi mi? Edildi. Ondan sonra MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu şehit edilmedi mi? Yine bunlar tarafından edildi.

0: Ergenekon, Balyoz davalarında yine bunların payı yok muydu? Vardı tabii ki. Ondan sonra generallerimizin, komutanlarımızın hapse girmesinden bunların yine ayak oyunları yok muydu? Vardı. Bunların hepsini biliyorsunuz. Ondan sonra günümüze geldiğimiz zaman darbe girişimde somut bir şekilde gördük. Yüzlerce insan şehit oldu. Şimdi baktığımız zaman en çok üzüldüğüm nokta özellikle muhalefete gönül vermiş bazı insanların buna tiyatro demesi, buna inanması, buna işte kontrol darbe demesi bizi yaralıyor. Kim tiyatro diyor? Şimdi baktığınız zaman...
1: Tiyatro dedi başta, ilk başta?
0: Tabii ki FETÖ'cüler söyledi. FETÖ'cülerin ağzıyla siz konuşamazsınız. Yani burada muhalefete gönül vermiş olan insanlara, yapılara, kişilere sesleniyorum. Yani FETÖ'nün ağzıyla konuşamazsınız. Yani bu tiyatro dediğiniz zaman şunu demek istiyorsunuz aslında. Bak bunu somutlaştıralım. Mesela bu tiyatrodur. Kontrol darbe dediğiniz zaman şunu diyorsunuz. Tayyip Erdoğan bir canidir. Tayyip Erdoğan işte iktidara gelmek için, iktidarını ayakta tutmak için efendim işte böyle bir olaya yol veriyor. Ondan sonra yüzlerce insanın şehit edilmesine göz yumuyor. Sırf niye efendim işte iktidarda kalsın diye. Siz bunu demek istiyorsunuz açık açık. Değil mi? Yani bunun başka bir açıklaması yok.
1: Bir saniye. Şimdi bu bir tiyatrodur diyenler,
0: evet.
1: Bu tarif ettiğiniz şeyi evet. Yapmak için
0: aslında açık açık söylemiyor. Direkt söylemek istedikleri bu. Alçakça bir söylemdir. Bakın alçakça bir söylem. Diyorsunuz ki işte Tayyip Erdoğan bir canidir. Kendi iktidarı için her şeyi yapar. O yüzden işte geldi böyle bir şey uydurdu. İnsanları sokağa döktü ve yüzlerce insanın şehit edilmesine sebep oldu. Siz Tayyip Erdoğan'ı böyle bir canilikle, böyle bir merhametsizlikle itham ediyorsunuz. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Ha, şimdi bunu söyleyene kadar da geçmişi de anlattık. Alişer Bey de anlattı, ben de anlattım değil mi? Daha yaşanan olaylar ortada. Yani FETÖ'nün bu ülkede yaptıkları, yaşattıkları ortadayken ardından da, yani buna kontrollü darbe demenizin açıklaması budur. Bir kere bizim...
1: Peki Türk siyasetine genel olarak bu 10 yılda FETÖ darbe kalkışması nasıl bir zarar verdi? Biz nereden nereye geldik? Ne oldu?
0: Şimdi bu darbe girişimi bir kere ülkenin içerisinde köklere atılmış bir fitneye sebep oldu. Bakın biz onu kökünden şu anda çıkartıp atamıyoruz. Fitneye sebep oldu. Şimdi sağ kesimde siyaset yapan insanları şöyle baktığınız zaman, hafif bir eleştiri gördüğünüz zaman ya da ne bileyim farklı bir söylem gördüğünüz zaman acaba FETÖ'cü mü yaftası vurmaya çalışıyorsunuz? Bir fitnedir yani. Öyle değil mi? Çok biz şu anda bunu siyasetin içerisinden atamıyoruz. Bu ülkeye vurmuş olduğu en büyük darbe fitnedir. İkincisi en büyük darbe de şu, maalesef bu FETÖ olayı muhalefet olan ama bazı insanların...
1: Sevgili Doğan Çağlar, sen şimdi sağ siyaset diyorsun ama
2: yani
0: muhalefete de geleceğim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde böyle bir duruma evrilmiş
0: muhalefete
1: durumda.
0: De geleceğim.
1: Ali Aydar Fırat daha iyi cevaplar zaten anlattı. Diğer konuklarımız da herkes konuşuyor. Alişer söyledi, Can söyledi. Ya burada şunu söylüyor, işte getirdik ekrana. Yani sizi diyor, FETÖ'cüler destekliyor diyor. Çok açık. Evet. Yani bu başka şekilde şimdi, anlaşılamaz.
0: Şimdi iktidar tarafına onu söyledim. Muhalefet
1: evet.
0: Tarafında da yaşanan en büyük sıkıntıyı söyleyeyim. Ya Tayyip Erdoğan'a muhalefet etmek ayrı, bir terör örgütünün diliyle konuşmak, onun geçmişte ülkeye vermiş olduğu zararları unutmak bir ihanettir. Onu söyleyeyim yani. Ya bu Tayyip Erdoğan'a muhalefet edene kadar yıllarca FETÖ'nün devletin birimlerine sızdığını, ülkede paralel bir devlet yapılanması meydana geldiğini, ardından bunların gerçek yüzünü anlatan, bunların CIA ile bağlantısını, Amerika ile olan bağlantısını anlatan, eğitim içerisindeki faaliyetlerin aslında sinsi bir faaliyet olduğunu anlatan, bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren gazeteciler, yazarlar değil miydi yani? Değil miydi? Siz bunların hepsini unuttunuz. Tayyip Erdoğan'a biz muhalefet edeceğiz diye şu anda FETÖ'cü yayınlarda söylenen cümleler üzerine siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela kontrollü darbe. Az önce dediğimiz gibi kontrollü darbe. Efendim işte tiyatro. Siz bunu söylüyorsunuz yani. Bu geçmişi unutuyorsunuz. Bunları söylüyorsunuz. Niye yapıyorsunuz peki bunu? Tayyip Erdoğan'a muhalefet edeceğiz diye. İşte bu FETÖ'nün Türk peki. Siyasetine yani vermiş olduğu en büyük zararlardan peki. Bir tanesi bu. Peki. Sağ tarafta fitneye sebep oldunuz. Diğer tarafta da FETÖ'nün ağzıyla konuşuyorsunuz.
1: Bir cümle var canım. Çok teşekkür ederim.
3: Doğan Bey doğru söylüyor.
1: Geliyorum Nasuhi Güngör bir değerlendirme çok, alacağım. Çok doğru, geliyorum şimdi.
3: Çok doğru yere bir değindi. Aslında muhalif seçmen FETÖ'ye işte dini yapılar yani cemaat tırnak içinde cemaat yapılarına hep karşıydı. Hmm. Yayınlarda dinler, eleştirir, sokağa çıktığında söyler veya iki kişi yan yana geldiğinde bunu eleştirir ve FETÖ'yü hep bilirdi. Ama 15 Temmuz'dan sonra ki özellikle 17-25 Aralık'tan sonra 15 Temmuz'a gelene kadar 17-25 Aralık'tan sonra özellikle FETÖ'yle...

0: Yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Tayyip Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin siyaseti yapılırken ne yazık ki o muhalif seçmende bu kırıldı. Ve şu oldu. 15 Temmuz'dan sonra da kontrollü darbeyi satın aldı. Dedi ki evet bu aslında iktidar tarafından yapılan bir eylem mi benimsedi. O yüzden eleştirdiğin nokta oydu benim de. Çok doğru
1: ve bizim
0: söylüyor.
1: Can Bey,
0: ne yazık ki toplumu da siyaset bu noktaya getirdi. 17-25 Aralık'ta şunu diyebilseydi eğer muhalefet, hayır bu bir kumpastır, bu bir operasyondur. Sen Cumhurbaşkanı'nı, sen Başbakan'ı dinleyemezsin. Ses kayıtlarına karşı çıksaydı, tapeleri meclis kürsülerinden yayınlamasaydı ve buna itiraz etseydi
2: 15 Temmuz gelmezdi.
0: Gelmez.
2: Anladım.
1: Şimdi sorunuza da cevap vermedim aslında. Şu CHP meselesine de
2: çok teşekkürler.
1: Söyleyeyim birkaç cümle.
2: Bir CHP çok bir gideyim Nasuhi'den de dinleyeyim hızlıca iki cümle.
1: Ekrem Bey'le ilgili Özgür Bey'le ilgili sorunuza cevap vermedim. Evet. Devam edeyim buradan.
2: Ama kısaca
1: onu da söyleyeyim. Şimdi Özgür Bey, Kemal Bey işte Özgür Bey'e şunu diyor. Diyor ki efendim FETÖ'cü yayınlar seni destekliyor. Şimdi bunu söylediğin zaman bu Özgür Bey'in FETÖ'cü olduğu anlamına gelmez. Bak bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani FETÖ'cü YouTuber'lar orada destekliyor diye bu yani Özgür Özel FETÖ'cü değildir. Yani bu ya böyle
2: Özgür
1: bir anlam
2: Özel
1: çıkmaz.
2: FETÖ'cü, ha, bu Özgür elinde... Özel'in bir saniye şimdi. Özgür Özel'in FETÖ'cü olmadığını Bir kere 15 Temmuz'daki meclisteki durumdan biliyoruz. Yani. Şimdi insanları itham etmek çok kolay. Ben anlıyorum. Aynen. Birlikte tartışalım az. Gideceğim Nasuhi Güngör'e. Özgür Özel'in FETÖ'cü olmadığını biz Özgür Özel'in hayat tercihinden, yaşam felsefesinden, tercihlerinden, dünyaya bakışından da anlayabiliriz. Fakat mesele şu. Şimdi Kemal Bey eğer seni FETÖ'cüler destekliyor diyorsa yani beni niye destekliyor diye sorması gerekir. O zaman niye destekliyor?
1: Kemal Bey şurada eleştirmek istiyorum ben. Şimdi CHP'nin başına yeni geçmişsin. Özgür Özel ve ekibiyle bir mücadelen var. Ya seni FETÖ'cüler destekliyor dediğin zaman bir kere boşa düşersin. Yani buradan eleştirmek istiyorum. Siz eğer Özgür Özel'i ve yönetimini eleştirmek istiyorsanız siz daha geriye gidin. Ekrem İmamoğlu üzerinden gidin. Yani orada bir belediye başkanını Beylikdüzü'nde alıyor, çıkartıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapıyor. Ondan sonra İstanbul Belediye Başkanı olmasında sizin ciddi bir katkınız var. Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu'nu bulan sizsiniz. Beylikdüzü'nden çıkartan sizsiniz. İstanbul Belediye Başkanı olmasına sebep olan sizsiniz. Özgür Özel'i partide en üst noktaya getiren sizsiniz. Sizin yetiştirdiğiniz, emek verdiğiniz insanlar sizin sırtınızdan hançerliyor. Bunu anlatmak yerine, bunu söylemek yerine kalkıp da işte FETÖ'cüler seni destekliyor dediğin zaman bir kere boşa düşersin. Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Peki.
1: Siyasetin ona göre şekillendirmen
2: Peki.
1: lazım.
2: Peki. Çok teşekkürler. Nasuhi Güngör, 15 Temmuz. Tabii çok yönlü tartışma konusu. Ama bir gerçek var. Onu kimse tartışmıyor. Zaten durum ortada. FETÖ bir terör yapılanmasıdır. FETÖ terör yapılanması karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkı 15 Temmuz'da işte görüntüler geliyor. Bunlar canlı görüntüler sayın seyirciler. Türkiye'nin farklı noktalarından vatandaşlar 15 Temmuz akşamı ne yaşandıysa onu bu akşam huzur içinde, güven içinde o geceyi anıyorlar. Yakınlarını kaybedenler, işte o gece birçok felaketi yaşayanlar, çeşitli baskılara muhatap olanlar, bir şekilde darbeyi püskürten, sokağa çıkan, hayır biz irademize sahibiz, siyasi eleştiri başka, darbe başka, biz seçtik, biz götürürüz diyen halkın iradesi, halkın gücü, halk yine aynı halk sokakta yürüyor. O akşamdan kulaklarımda kalan bir şey var. Mesela Cumhurbaşkanı'nın şu sözü çok etkilidir. Belki dünya beşten büyüktür'den daha etkili bir şeydi. Ben halkın iradesinin üstünde bir irade tanımadım. Bu aslında demokrasiye inanan birinin sarf edeceği bir cümledir. Yani halkın iradesinin üstünde bir irade tanımam ben. Bana 15 Temmuz'dan kalan en önemli cümle budur. Şimdi bütün konuşulanlar bu konularda hemfikiriz. Bunun dışında eklemek istedikleriniz bir toparlama. Bir de lütfen CHP içinde mesela Kılıçdaroğlu da bu Özgür Özel grubuna sizi FETÖ'cüler destekliyor derken ne demek istiyor?
3: Ya şuradan başlamak istiyorum ben. Bu tartışmalarda tabii ki katılmadığım görüşler var ama bir konuşmayı çok takdirle almak istiyorum buradayken. Alişer Deli'nin o itirazı aslında isyanı, öyle söyleyeyim. Kendisi de kabul ederse. son derece haklı.

0: Şimdi bazı tartışmaları zemininden çıkarırsanız, ya bugün 15 Temmuz'un 10. yılındayız. Yani 253 şehidimiz var, gazilerimiz var. Bugün yani şimdi ateş düştüğü yeri yakar diyoruz ya, bu çok önemli bir sözdür. Bugün Cumhurbaşkanı'nın o konuşması yapılırken...
1: Nasuhi Güngör, özür dilerim. İletişim Başkanı, bir konuşuyor. Bir kulak verelim, geleceğim. Geleceğim, kusura bakmayın.
2: Yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin hem dışarıda hem içeride müthiş bir kalkınma hamlesi içerisine girdiğini görüyoruz. Bütün bunların hepsi 15 Temmuz'un 10. yılında hep beraber irade bizim, zafer bizim temasıyla kullandığımız ve gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir anma etkinliği oldu. Biliyorsunuz İletişim Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 15 Temmuz'un anma programlarının koordinasyonu bizim üzerimizde. Şu ana kadar 81 vilayetimizde anma çadırlarıyla, burada Kızılay'daki örneğiyle gördüğünüz üzere, valiliklerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar halkımızdan, milletimizden çok büyük ilgi gördü. O geceyi tekrar yaşadık, şehitlerimizi andık, gazilerimize hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bu çalışmalara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve bize liderlik eden, bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu, ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
3: Teşekkür ederiz efendim.
2: Evet, İletişim Başkanlığı olarak bu koordine ettiğimiz projelerin aslında tüm kurumlarımızın katılımıyla bugün itibariyle 22 bini aşkın proje olduğunu söylemek isterim. İstanbul'da da biliyorsunuz öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık. Şehitlerimizin aziz hatırası için bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da drone gösterisiyle ve mapping gösterisiyle Galata'da ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Tabii bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesiminin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti ve yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten unutulmayacak bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş oldu. Belki son olarak şunu da söylemem gerekir. Yakamda görmüş olduğunuz bir rozet var. Bu rozeti merak ediyor olabilirsiniz. Bu rozet göl başında endemik bir çiçek olan sevgi çiçeğinden ilham alınarak hazırlandı. Bu rozet 15 Temmuz'u anmanın 10. yılının hatırasına yapıldı. Aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğilmek ve gazilerimize de hürmetlerimizi iletmek için yapıldı. Bunun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
3: Teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Peki, İletişim Başkanı Profesör Burhanettin Duran. Bu arada ben Burhanettin Hoca ile aynı okulda okudum. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ne alakası
5: öğrenmiş
1: var?
5: Öğrenmiş olduk şimdi.
0: Öğrenmiş olduk.
1: Tabii, tabii. Şimdi Nasuhi Güngör. Ya Alişer Dele'ye tam katılıyordun. Yani
6: ben de ender rastlanacak durumlardan bir tanesi iken iletişim daire başkanlığı araya girdi.
1: Tabii yani Nasuhi Güngör Alişer'e tam olarak katıldı.
6: Abi baştan alır mısın cümleleri?
1: Burhanettin Hoca girdi devreye. buyur devam et.
0: Teşekkür ederim. Faruk işini kolaylaştıracağım. 5 dakikada toparlamaya çalışayım.

0: zamanımız var
1: Estağfurullah.
0: biliyorum. Bazen neye muhalefet edebileceğimi, bazen de neye destek vereceğimi kendim bile kestiremiyorum. Böyle bir tarafım var benim, onu kabul ediyorum.
1: Alişer için söylüyorsun sanırım bunu.
0: Yok yok hayır, Alişer'e hiç kıyamam ama az önceki çıkışı
1: Şaka
0: şöyle
1: yapıyorum.
0: önemliydi.
1: Tabii.
0: Ya bir şey, sağ olasın, bir meseleyi doğru dürüst konuşmadan başka alanlara sıçramak. Yani 253 şehit, onun arkasındaki gözü yaşlı insanlar, bu terör örgütünün memleketimize açtığı yaralar, bunları adam gibi doğru dürüst konuşmadan, yani ben de elbette bu insanlar suçlu da olsalar, doğru dürüst yargılanmalarını, hakkaniyetli biçimde yargılanmalarını, o yargılamaların bir an önce bitmesini başından beri söylüyorum. Bugün de bir
1: Tabii.
0: kez daha söylemiş olayım.
1: Tabii ki.
0: Ama onlara bakarak, onların yarası, hani onların yarası beresi hastalığı üzerinden bir konuşmayı merkeze alamayız. Bu haksızlık. Bu hani burası için kastetmiyorum. Bu çok yapılıyor çünkü kamuoyunda. Bu da bir siyaset malzemesi. Bazı siyasetçiler hala örgütün tabanına tamah ettikleri için, Türkiye'deki tabanından bahsediyorum. Ya yani bunu söylüyorlar. Ya bir an önce şöyle olsun, bir an önce böyle olsun vesaire gibi. Şimdi işi kolaylaştıran kısmı şurası. 15 Temmuz gecesi, eğer yanlış biliyorsam Ali Haydar düzeltsin, Sayın Özgür Özel'in meclise gitmesini isteyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İsterseniz böyle bir
1: Doğru,
0: uzun.
1: doğru.
0: Evet, yani bu ilginç bir noktadır ve önemlidir de bu. Yani şimdi bugün birbirlerini FETÖ'cü olarak suçlaması vesaire, FETÖ'cülük suçlaması değil. Ben de o konuda hem Ali Haydar Bey hem Doğan Bey'e katılıyorum. Öyle bir suçlama değil bu. Fakat bunun üzerinden hareket etmek siyaseten çok doğru olmayabilir. Ama şunu da anlayalım. Ya FETÖ'cüler CHP'de ne olduğuna ya da muhalefetin nereye gittiğine göre değil, Erdoğan karşıtlığı üzerinden konuşlanıyorlar.
1: Doğru.
0: Yani bu o kadar açıklanamayacak bir şey falan
1: Çok
0: değil
1: açık.
0: yani. Erdoğan'ın karşısında kim varsa onun yanındalar ve o
1: Doğru.
0: şekilde hareket ediyorlar.
1: Bak, bu
0: Bence
1: çok
0: o
1: özel bir
0: çok da
1: tespit.
0: basit
1: Gerçekten
0: denklem bir
1: çok doğru.
0: tarafıyla.
1: Çok çok doğru bir şey bu. Öyle
0: Yok
1: oluyor
0: yok
1: yani.
0: estağfurullah.
1: Bütün
0: Yani bu çok
1: paylaşımları,
0: öyle hareket ediyorlar.
1: yaptıkları
0: Evet.
1: işler bunu gösteriyor. Doğru.
0: İkinci husus, birkaç gündür güvenlik kaynaklarından çok önemli bilgiler geliyor. Onlardan bir tanesinde benim de yıllardır savunduğum bir tezdir bu. Hani ikide bir ya bu örgütün siyasi ayağı nerede, niye tartışılmıyor falan filan diyenlere ben hep şunu söyledim. 15 Temmuz'dan önce de söyledim, sonrasında da söyledim. Bu örgütün bürokraside, sivil alanda, eğitim alanında, işte sanat dünyasında, spor dünyasında olduğu kadar siyasette bir karşılığı hiç olmadı. Net söylüyorum bunu. Çünkü siyasete istedikleri gibi nüfuz edemediler. Siyasetin kendi sivil alanlarında, siyaset yaptıkları alanlarda da ayrıca örgüte tamah ediyor olmaları
1: Evet.
0: Türkiye'nin kötü hikayelerinden bir tanesidir. Bu konuda bütün siyasi partiler suçludur Türkiye'de. Çünkü bu örgütün, yani bu katil, bu cani, bu Amerikan ve İsrail tetikçisi örgütün tabanına, oy bilmem nesine, uluslararası ilişkilerine, Amerikalıları çok tanıyor olmalarına, arka planda İsraillerle flört ediyor olmalarına tamah etmesi kabul edilemez bir iştir. Bunun bedelini ödüyoruz işte bir taraftan da. Şimdi bu çok eski. Yani böyle sanki hani bunu söyledi de evet AK Parti döneminde büyüdüler bilmem ne falan. Doğru, AK Parti döneminin ilk yıllarında bunlar sivilleşme, demokratik hayata katkı falan böyle bir sürü yaldızlı laflar ediyorlardı. Ama ellerinin ne kadar kanlı olduğunu zaman içinde herkes anladı. O yüzden Alişer'in söyledikleri, Hablemitoğlu'ndan bu tarafa doğru gelen birçok belki de şu anda belki bir kısmını bilmediğimiz siyasi cinayetlerin, büyük provokasyonların, büyük acıların arkasında ne kadar oldukları hatırlatıyorum 2 gün önce yeniden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastini, cinayetini tartışmaya başladık. Bütün bunları bir kenara koyalım. Burada örgütün sicili gayet açık bu bir. İki, örgütün maalesef tehdit unsurları içeriyor olması sadece uluslararası faaliyetlerinden ibaret bir mesele gibi de tanımlanamaz. Örgüt şu anda parçalandı belli ölçüde. Yine bir irade var mutlaka onları hani Amerika Birleşik Devletleri üzerinden sistemde tutmaya çalışan ama mesela Balkanlar'da Almanya'ya tetikçilik yapıyorlar ve gayet net söyleyebilirim size bunu. Yani bir takım adamlarını falan böyle adreslerinden şuradan buradan üstelik bunlar açık bilgiler. Öyle gizli istihbari bilgiler falan değil. Şu anda Balkan coğrafyasında Türkiye karşıtı olarak Almanya'ya mesela hizmet ediyorlar. Çünkü artık taşeronlar. Eskiden de taşerondular ama daha kıymetli bir taşerondular. Şimdi tetikçilikleri pek beş para etmediği için oradan buradan kim kendilerini satın alırsa onlarla hareket ediyorlar. Ancak içeri gelirsek orada bu barış, hani toplumsal barış ben canı çok seviyorum. Onların bu konuda da çok güzel yayınları oldu geçmişte bulunduğu mecralarda. Hep takdirle karşıladım. Bugün de söylemek isterim. Ama toplumsal barış filan derken bu konuda hani bu yargılanan on binlerce, yüz binlerce işte dosyası açılan, kapanan, hala devam eden insanların maalesef pişman olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı açtıkları savaşın farkında olmak vesaire gibi bir tutumlarını yaygın biçimde göremiyoruz.

0: Ben çok kibarca söylüyorum. Neredeyse nadir rastlanır türden. Öyle bir pişmanlık, yani öyle bir yanlış yaptık filan. Sadece neden başarısız olduklarını düşünüyorlar. Büyük bir bölümü öyle maalesef. Yani bunu da net olarak söyleyeyim. Ha, bu konuda benden delil isteyen olursa çok güzel tavsiyelerim var, yapabilirler. Dava dosyaları var. Türk Adliyesi'nde duruyor onlar. Bir kısmı kapandı, bir kısmı devam ediyor. Orada verilen o sanıkların, o dönem için söylüyorum, verdikleri andaki mahkumiyetten önce ifadeleri okuyun. Yüzünüz kızarır, hepinizin utanç vericidir. Yani bu örgütün ne kadar aşağılık işlere kalkışmış olduğunu, insanları nasıl ifsad etmiş olduğunu ve bu ifsadın da öyle sadece yönetici kadrosuymuş, bilmem nesiymiş, onlarla sınırlı olmadığını, tabandan tabana kadar böyle olduklarında gayet net biçimde görebilirsiniz. Ancak siyasete nüfuz edememiş olmalarının bir avantajı var. Onu değerlendirelim ve şunu yapalım bence. Yani 15 Temmuz'da bugün 10. yılında böyle memlekete yararlı bir şey söyleyeceksek bence şunu yapalım. Bu ekip, çete, şebeke, her neyse şimdiki FETÖ dediğimiz yapı, hizmet, cemaat filan, bu zamanlarında da bir İslami hayatın ya da İslami düşüncenin içinde çok öyle ciddiye alınır bir yapı hiç olmadı. Bunu da açık söylüyorum. Bunu da sonuna kadar tartışabilirim. Kökenleri de öyledir zaten. Onların kökenlerinin de Türkiye'nin İslami hayatında, geçmişinde öyle çok köklü bir etkisi falan yoktur. Organizasyon kabiliyetleriyle öne çıkmışlardır. Arkalarındaki güç nedeniyle öne çıkmışlardır. Kendilerini ellerinden tutup Afrika'nın içlerine kadar, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kadar, dünyanın dört bir yanına kadar götüren abileri, yani yabancı, ecnebi abileri eliyle olmuştur bunlar. Yoksa onların düşünce hayatında, İslami düşünceye bir katkılarından söz edebilmek mümkün değil. Bu ayrıca uzun bir tartışmanın konusudur. Onların omurgasızlıkları, omurgasız tırnak içinde Müslümanlıkları da bizi filan ilgilendirmiyor. Umarım yaptıkları hatanın farkına varacak bir yerde olurlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği, yani FETÖ'nün faal oluşuyla ilgili dün de Sayın Devlet Bahçeli grup konuşmasının sonunda bunu söyledi. Dolayısıyla burada hani bu insanların hayatları ne olacak? Elbette bu devletin takibinde olması gereken bir konu. Bu takibi de sadece bir güvenlik anlayışıyla söylemiyorum. Bunun sosyolojisine, hayata entegre edilmelerine, yani bu şeyde uzlaşma falan değil elbette, ama ne yapıp yapmadıklarına da bakmak gerekiyor. Bu kısmı da burada dursun. Bence şunu yapalım. Türkiye'de bundan sonra siyaset, yöneticiler, bu örgütün çok tamah ettiği bürokrasi alanına bakarken şunu yapsınlar. Herhangi bir cemaat, herhangi bir cemiyet, gizli, açık, şeffaf, dini, mezhebi, seküler, laik, ateist, masonik, hiç fark etmez. Bunlardan herhangi birisine Ankara'da bir kapı asla açılmamalı. Hiçbir yerde. Daire başkanlığıymış,
1: Peki.
0: şube müdürlüğüymüş, genel müdürlükmüş vesaire, bunları kendilerine avantaja çevirmelerine izin verilmemeli. Bunu yapmadığımız sürece her zaman sistemi zehirleyecek bu tür yapıların önünü, kapısını açık tutmuş oluruz. Bence fırsat kollayanlar sadece onlar değil, bunlara da engel olmanın yolu son derece
1: Çok
0: basit.
1: çok teşekkürler.
0: Devlette çifte aidiyet olmaz. Evet, bir cümle, devlete çifte aidiyet olmaz. Ya devlete aidiyetiniz vardır, bürokrasi için söylüyorum, ya da başka bir yeredir. Başka bir yere ise gidersiniz, orada çalışırsınız ya da orada faaliyet
1: Çok
0: gösterirsiniz.
1: güzel bir final. Çok çok teşekkürler Nasuh Güngör. Yani
0: Ben
1: hastane
0: teşekkür ederim.
1: başhekimi tanıyorum. 5'e kadar, epey eski zaman. Saat 5'e kadar hastanede görevi devam ediyor. 5'ten sonra gidip başka bir yere hesap veriyordu. Böyle ilginç işler. Peki Galata
0: Evet.
1: değil, Kız Kulesi. Ama arkadaşımız Dilara nerede? Kız Kulesi, Galata Kulesi'nin önünde değil mi? Bir taraftan da tabii anma programları devam ediyor. Gösteriler var. 15 Temmuz. Peki Dilara Civelek neler oluyor orada?
2: Faruk Aksoy, ben kameraman arkadaşım Mehmet Selman Bektaş'la birlikte Galata Kulesi'nin önündeyim. Şu an burada video mapping uygulaması yapılıyor. Lazerle birlikte video yansılıyor tarihi Galata Kulesi'ne. Biraz önce Galata Kulesi'ne 15 Temmuz'la ilişkili bir video yansıtıldı. Şu anda 15 Temmuz'da kaybettiğimiz 253 şehidimizin görüntüleri ve isimleri yansıtılıyor. Hem hafızalara kazınması hem de çocuklara, gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinliklerden biri. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. Bugün Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok yerde etkinlik yapıldı. 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nden Boğaziçi Köprüsü'ne kadar birçok noktada etkinlikler vardı. Ardından akşam olmasıyla birlikte etkinlikler devam etti. Bizler Fatih'te de bir etkinliği takip ettik. Fatih'te mehter etkinlikleri, ardından Kur'an-ı Kerim tilavetleri uygulandı. Şu anda da İstanbul

0: İstanbul'un tarihi yapılarından olan Galata Kulesi ve aynı zamanda eş zamanlı olarak İstanbul Kız Kulesi'nde de İstanbul'un iki önemli yapısında da 15 Temmuz için video mapping uygulaması yapılıyor. Hem şehitlerimizin isimleri bu iki kuleye yansıtılıyor, görselleri yansıtılıp hafızalara kazınması isteniyor. Aynı zamanda da 15 Temmuz'u anlatan yüksek bir sesli bir videoda yansıtıldı. Az önce Galata Kulesi'ne biz yayına girmeden birkaç dakika önceydi. Buradaki yoğunluğu da aktarmak istiyorum. Burası Galata Kulesi. Her akşam, her gün binlerce turistin ağırlandığı, turistlerin uğrak noktalarından biri. Ama bugün sadece turistler tarihi Galata Kulesi'ni görmek için değil, vatandaşlarımız ve turistler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutlamak, şehitlerimizi anmak, gelecek nesillere aktarmak, hafızalara kazımak için buradaydı. Turistlerle de görüştük, biraz ilgiyle takip ediyorlar bu programı da. Sabah köprüde koştuk, sonrasında da buraya geldik akşam dinlenmek için de diyorlar. Akşam burada da takip edenler var. Şöyle toparlayacak olursak bizler de aktaralım. Sabah başladı 15 Temmuz'u anma etkinlikleri. Akşam da devam ediyor. Buradan da Ortaköy'de drone gösterisini aktaracağız birazdan sizlere. 253 şehidin anısı, hatırası, kahramanlıkları ve demokrasiye sahip çıktığımız 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde, 15 Temmuz 10. yıl dönümünde unutulmamadan hafızalara kazınacak bir şekilde anlatıldı, hatırlatıldı.
1: Peki. Peki, teşekkürler Dilara Civelek. 15 Temmuz anma programı ülkenin farklı noktalarında, özellikle İstanbul'da, çok başka lokasyonlarda devam ediyor. Biraz önce görüntüler, aynı zamanda Kız Kulesi'nden de görüntüler geldi ekranlarınıza. Galata Kulesi'nin önünde muhabir arkadaşımız oradaki gelişmeleri anlattı. Şimdi biraz sonra araya gideceğim. Aradan dönünce tabii arada ekranın ortasında sürekli olarak 15 Temmuz anma programı her yerden canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Tabii Türkiye'nin önemli başlıkları da var. Çokça tartışılan konular, son dakika gelişmeleri var. Şu ahbap meselesi. Sayın seyirciler, ne oldu biliyor musunuz? Şöyle oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturması kapsamında emniyet ve adliye ifadeleri tamamlanan 25 şüpheliden 19'u tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. İsimleri söyleyeyim. Haluk Levent, yani bu işlerde baş kahraman gibi görünüyor. Abdülcevat Özkan, Ali Başı, Ali Barış Kaya, Ece Güner, Emrah Gödeniler, Erhan Dökmeci, Gonca Akdemir, Halil Bostancı, İlker Çetin, Kemal Öztünç, Mehmet Ulu, Müge Sözen Küçük, Nurdan Eriş, Recep Sancak, Sevda Kurt, Şehmuz Baştuğ, Yeliz Kaya, Yusufcan Ertit, Zafer Yay. Bu isimler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Peki diğer isimler? Onlar da 6 isim. Buse Vurucu, Esin Günay, Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Yasin Meydaneri. Bu isimler de adli kontrol şartıyla sevk edildi. Sevkler böyle yapıldı. Ama Haluk Levent ve Ece Güner isimleri çok ön plana çıkıyor. Bugün akşama kadar Ece Güner Haluk Levent'e hangi yollarla, nasıl, ne şekilde para gönderdi, ifadeler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu konuda Haluk Levent gerçekten, yani tabirimi hoş görün, değme üç kağıtçılara, yani değme üç kağıtçıların yapamayacağı bir yöntem takip etmiş. Önce para istiyor, sonra onu bir geri ödüyor. Bir daha istiyor, bir daha geri ödüyor. Böyle bir acayip gelgitler yaşıyor ve sonra da en sonunda, hani tabiri caizse bu iddialara göre, ifadelere göre söylüyorum. Yoksa herkesin kendini savunma hakkı kutsaldır. Ama voleyi vuruyor, öyle görünüyor. Ece Güner böyle söylüyor. Şimdi Haluk Levent emniyetteki ifadesinde neler söyledi? Can, seni bir alayım mı böyle? Not 1 yazarı Can, cebine koyabilirsin mikrofonun alt tarafını. Sorun yok. Şimdi...
2: Ama hepsinden öte adliyeleri bilir.
1: Ya Can onun için burada. Dosyalar, yani Can evet çok yani. Tecrübeli bir adliye gazetecisi. Bu işi iyi bilen bir isim. Şimdi sitesini yönetiyor. İyi de iş yapıyor. Şimdi Haluk Levent'in emniyetteki ifadesinde neler söyledi? Bir kere bunlar tatmin edici mi değil mi? Neden bunları söylüyor? Ne oluyor? Ne anlamalıyız? Yardımcı ol bize. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ahbap Derneği'ne yaklaşık 4,3 milyar lira bağış yapıldı ve neredeyse tamamını deprem bölgesinde harcadık. Bu doğru mu sence?
3: Zaten burada MASAK raporunda da buna ilişkin bir şey yok. MASAK raporunda dernek yöneticilerinin kazançlarından aksine hesaplarındaki para trafiğinin fazlalığından bahsediliyor.
1: Yani bu doğru.
3: Bunda bir sıkıntı yok zaten. Peki. MASAK buna işaret etmiyor.
1: İtiraz eden var mı? Doğru mu bu ifade sizce? Tabii hani ya, doğru olup olmadığını,
3: doğru olup olmadığını bilmiyorum.
4: TÜRMOP raporu var.
1: Ne?
4: TÜRMOP, Türkiye Serbest Muhasebeciler, Yeminli Müşavirler.
1: Ne diyor
3: MASAK raporunda bu?
4: Onlar da işte depreme harcandı diyorlar. Yani evet. Asıl mesele, Can daha iyi anlatacak şimdi ama asıl mesele deprem için toplanan paranın depreme harcanması değil de kirli parayla temiz paranın mütemadiyen böyle birbirine
1: ve
4: karıştırılması.
1: Kara para aklama operasyonu.
4: Evet.
1: Kara para
4: aklama. Peki. Ve bahis oynaması. Siz yardım kuruluşunun başındaysanız nasıl bahis oynarsınız?
3: Bir de toplanan para.
4: Böyle şeyler evet. Var.
3: Kendi kişisel harcamalar için kullanması.
1: Evet.
4: Kefil kullanmışsın.
3: Kefil göstermesi ve hatta şu dün ifadesinde de söylüyor. Diyor ki ben yerine koyacaktım aldığım parayı. 80 milyon TL'den bahsediliyor.
1: Evet.
3: Yerine koyacaktım aldığım parayı. Hatta bir taşınmaz satacaktık. 14'ünde bunu yapacaktık. İki gün önce operasyon yaptılar. Sırf bu işleyişi bozmak adına diye bir savunma
1: çok,
3: yapıyor. Yani
1: anladım. Ortada çok büyük rakamlar var. Yani
3: çok büyük.
1: Can biz 80
3: milyar TL'den
1: bir şey
3: bahsediyor.
1: Değil.
3: Tabii
1: 6-6,5 milyar paradan tabii, bahsediliyor.
3: Milyar
1: yani burada
3: bahsediliyor.
1: Hani milyon 100 milyon evet, dolarlardan evet. Bahsediliyor. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım.
3: Mesele bu zaten.
2: Evet.
3: Mesele bu.
1: Ahbap çeklerini ve senetlerini yani yardım derneğinin
3: evet.
1: Çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım diyor. Bu bir itiraf. Değil
3: evet,
1: mi?
3: İtiraf.
1: Tamam.
3: Evet.
1: Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz. Ama yolsuzluk diyemezsiniz.
3: Zaten devlet,
1: ya ben
3: kurumu, devlet kurumu değilsin zaten
1: şey
3: yolsuzluk yapamazsınız zaten.
1: Böyle bir gülesim de geldi yani. Şimdi nasıl yani bunun adına diyor usulsüzlük diyebilirsiniz. Ama yolsuzluk diyemezsiniz. Yani bunu nasıl ayıracağız? Buna, ne demek bu şimdi?
3: Buna şöyle biliyorum. Ya bakkala girmişsin, ekmeği çalmışsın. Sonra diyorsun ki ben evden ekmek yapıp getireceğim aslında yerine koyacaktım. Sen zaten çalmışsın. Bunu itiraf
1: bak,
3: ediyorsun.
1: Ekmek deyince bir içim yumuşadı şimdi. Ya, masum yani, bir şeye dönüştü.
3: Masum bir şeye dönüştü.
1: Aç birisi ekmek burada, alabilir.
3: Anlaşılması,
1: bir şey değil
3: anlaşılması
1: ya.
3: Açısından söylüyorum.
1: Evet, evet.
3: Şimdi parayı almışsın. He. Kendi çıkarların için kullanmışsın.
1: Tamam.
3: Ve diyorsun ki ben kullandım. Bunu itiraf ediyorsun.
1: Tamam.
3: Aslında yerine koyacaktım. Ama nasıl koyacaktın? Borsada oynuyorsun parayı. Kumar. Bahis yapıyorsun, oynuyorsun.
1: Evet.
3: Kumar oynuyorsun. Yani bağış için harcanan, sana teslim edilen parayı borsada, bahiste ve kumarda harcıyorsun, kazanıyorsun, kaybediyorsun. Bu başka bir şey. Ama diyorsun ki bunu yasal olduğunu düşünüyorsun. Ve bugüne kadar da bunu yasal olduğunu düşünerek yapıyorsun. Şaşırıyor zaten kendisi. Diyor ki aslında ben yerine koyacaktım operasyon olmasaydı. Taşınmaz satacaktım o parayla. Bu borcu kapatacaktım diyor. Yani bunun usulsüz olduğunda şimdi şöyle Haluk Levent'in
1: hayır, buradaki şeyi kavramları bir açıklasana bana. Ben bunları anlamadım. Yani usulsüzlükle
3: doğru usulsüzlük
1: yolsuzluk
3: doğru,
1: arasında ne fark var?
3: Bugüne kadar yapmış zaten. Şöyle usulsüzlük şimdi yolsuzluk alıp iç etmek.
1: Etmiş işte.
3: İç etmiyor burada. Diyor ki daha önce de yapmış zaten.
4: Kefildir.
3: Diyor ki 2017'den kefildir. İtibaren yani, sistemli bir şekilde derneğin paralarını alıp kullanmış, yerine iade etmiş.
4: Evet, yerine
3: almış kullanmış, yerine iade etmiş. Evet. Bunu yasal olduğunu kendince kabullenmiş, kabullendirmiş ve diyor ki ben zaten aldığım parayı borç olarak aldım dernekten, derneğe verecektim
4: olabilir.
3: Tekrar diyor ama operasyon oldu diyor.
2: Bunu
3: yani burada
2: teminat olarak kullanmasını
5: normalleştiriyor.
3: Evet,
2: kullanmıyor da o parayı teminat gösteriyor.
3: Göstermesinin normali.
1: Devam edeceğiz seninle.
4: Bak yerine koyamadığın an derneğin, milletin gönlüyle verdiği paraya icra gelecek, haciz gelecek.
1: Sorum olacak. Şey
4: orada
2: anlatmaya
4: ki
2: çalıştığı yöntem yani Haluk Levent'in Can'ın da altını çizdiği parayı, şimdi senden aldığı yardım parasını gidip doğrudan kumara yatırmıyor. O parayı teminat gösterip borçlanıyor.
3: Borçlanıyor.
2: Ya borçlandığı parayla oynuyor. Şimdi o hani baktığın zaman evet şey değil.
3: Evet.
2: Yani doğrudan
3: bunu yasallaştırmaya çalışıyor kendini.
2: Ama bu ayıptır.
1: Doğan Çağlar bir şey
5: ben diyor. Şöyle düşünün. Bu neden yolsuzluk? Hani usulsüzlük diyor ya.
3: Evet.
5: Sen bu çekleri, senetleri kendi inisiyatifinle mi verdin yoksa yönetim kurulunun inisiyatifiyle verdim. Bunu sorgulamak

0: Sormak lazım. Tabii. Yönetim kurulunun imzalar burada bir şey var mı? İmzası var mı? Onu sorgulamak lazım.
1: Var, şöyle var.
0: Bir de hangi amaçla verdin? Verdiğin amaç da önemli.
1: Şöyle var. Çıkan zaten belgelerde de şu var. Yönetim kurulu şeye kefil olmuş. Haluk Levent'e kefil oluyor. Aldığı borçtan
2: abi işte
1: $2.750.000 bir borç alıyor.
2: Evet.
1: Bu borcun kefilini de dernek
0: i̇şte
1: yapıyor.
0: Derneklerde kefil olmakla değil. Bir yere teminat ve çek verecekseniz yönetim kurulunun imzası olması tabii gerekiyor. Orada yönetim kurulunun imzası yok. Bir de hangi amaçla verdiğinizi açıklamanız tabii lazım. Zaten onu da açıklamıyorsunuz. O yüzden usulsüzlükler yolsuzluğa giriyor.
1: Evet.
2: Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani bu neresinden baksan diye bir şarkı var ya, ona benziyor. Yani bu neresinden baksan tutarsızlık. Ya burada bir kere yönetim kurulu, hadi diyelim Doğan Çağlar'ın söylediğine dikkat kesilelim.
1: Yo, doğru
2: burada
1: söylüyor.
2: Bir teşkilat kurulsun. Yani şöyle bir yapı var.
0: Dernek çünkü orası.
2: Bak, tekrar altını çizerek söylüyorum. Asla ve kat'a yargılanma, herkesin kendini savunma hakkı, bir kere suç ispatlanana kadar masumiyet meselesi.
1: Zaten
2: hepsi
1: burada
2: sabittir. Ama
1: burada kendi itiraf ediyor zaten.
2: Bak şimdi olayı şöyle tartışıyoruz. Burada oturmuşuz. 3-4 kişi dernekte yöneticiyiz. Şu bu. Ben de dernek başkanıyım. Şimdi diyorum ki bir 80 milyon alıyorum ben diyorum. Siz de tık tık tık imza atıyorsunuz ya da atmıyorsunuz bilmiyorum tam olarak. Şimdi alıyorum ben bunu, gidiyorum. Ben bununla çeşitli işler yapıyorum. Yani bahis yapıyorum, kumar oynuyorum falan. Sonra kazandım, kaybettim bilemiyorum. Sonra mesela o parayı, aynı parayı eğer buralarda harcadıysam, ben bu parayı tekrar nereden bulup getirip bu derneğin kasasına koyuyorum?
3: Onu açıklayamıyorsun.
2: Mesela bahiste
4: kazanarak.
2: Bir dakika şimdi ben hani ben de bu konuda kül yutmam yani. Hani bir dakika tamam. Masumsun, savun kendini her şey. Hocam bu basit bir şey değil. Ben emekli öğretmenim.
1: Hileli satışlar var mesela.
4: Bahis oynuyor yani, işte.
2: 5 kuruş önemlidir. Sen buradan 80 milyon para almışsın arkadaşım. 80 milyonu götürmüşsün. Bir yerde harcamışsın. Bir şey olmuş ya da ne kadarını harcadıysan. Sonra sen ne iş yapıyorsun zaten da bu 80 milyon olduğu gibi şöyle, bu derneğin kasasına koyuyorsun.
1: Zaten
2: bu parayı nerede buluyorsun?
1: Şimdi biz konserler veriyor. Bu konserleri verirken de...
2: Ya Can Allah aşkına.
1: Ama bir dakika şöyle bir şey var.
4: Konserleri
1: hileli satışlar yapılıyor zaten.
2: Ha, hileli şimdi satışlar
1: 20,
2: yapılıyor.
1: 20 milyon liralık evi 80 milyon liraya almış gibi gösteriyor. Zaten orada bir kara para olayı var. Yani o kara parayı sisteme dahil etme olayı var. O sistemle beraber o paralar ödeniyor. Yani orada boşluk kalan... Diyorsun ya 80 milyon borçlanıyorsun ama o 80 milyonu nereden getiriyorsun? O hileli satıştan getirip oraya dahil ediyor ve sisteme sokmuş oluyor.
2: Evet.
1: Şimdi mesele zaten burada evet masumiyet karinesi var.
2: Hiç itirazım yok buna.
1: Ama ben itiraz etmiyorum. Zaten kendi burada kendisi ifadesi itiraf ediyor. Zaten.
4: Ya ben temizim demiyor. Zaten bu açıklamanın en önemli tarafı bu. Ben temiz bir adamım demiyor.
1: Demiyor.
4: Bu tamam. Açıklamanın ilk önce hayır, görülmesi gereken tarafı
2: onu anladım da şu mesela hani burada şuraya takıldım arkadaşlar yani siz de bunu anlıyorsun. Bu yolsuzluk değil usulsüzlük. Değil peki de, niye usulsüzlük? Şöyle ben bunu aldım eğer bu parayı hiç geri getirmeyecek olsaydım
4: O zaman hırsızlık olacaktı zaten.
2: Oluyor, evet. Ama geri getirip koyduğum için bu usulsüzlük. Peki biz de gazeteciyiz bir şeyler düşünüyoruz değil mi sorarız. Hocam 80, 90, 100 koca koca rakamlar. Şimdi bu parayı sen buraya tekrar koymak için başka bir iş çeviriyor olman lazım. Yani başka evet. Bu parayı nerede buluyorsun?
1: Söylüyor zaten.
2: Yani nerede bulacaksın? İşte onun için bu cümlelere takılıp kalıyoruz. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Ne gibi mesela?
1: Burada şunu da söylüyor. Maddi olarak bir fazla kaynak yaratıldı. Bu paranın yüksekliği beni cezbetti. Buradan o anlam çıkıyor. Beni cezbetti. Beni bu yola sürükledi. Zaten borsa oynamayı seviyorum. Zaten kumar oynamayı seviyorum. Elimde de yüksek miktarda bir para geçti. Ve buradan da bunu yaptım. Daha şimdi bu bir döngü. Ya bu işin içine bir kere girdiğinde ki ben yıllardan beri tanıyorum Haluk Levent'i. Yani kişisel bir arkadaşlığım yok ama adliyelerde biz Haluk Levent'i hep tanıdık, hep gördük.
2: Karşılıksız çek
1: için geldi. Evet. Tefecilerle işte davalık oldu geldi. Hep parasal ve maddi meseleler. Konularda davalık oldu. Ve biz de adliyede çalışırken Haluk Levent ayda bir defa basın odasına gelirdi. Davasıyla ilgili işte belge verirdi, karar verirdi. Ya biz Haluk Levent'i böyle tanıyorduk. Geçmişinde de zaten böyle bilinmiyor Haluk Levent.
2: Ya
1: Haluk
2: böyle,
1: Levent, Haluk böyle Levent evet işte maaş söyledi, işte... muhalefetin gönlünü kazanmış olabilir. Şimdi böyle eleştiriliyor. Doğru. Ama Haluk Levent'i biz hep maddi davalarla tanıdık. Medya öyle tanıdı. En azından ben böyle biliyorum. Ve hiçbir zaman da Haluk Levent'in bu duruşunu ya bu da muhalif diye tanımlamadım. Ha, bunu tanımlayanlar var. Ne yazık ki oldu. O da hem sistemin hatası. Ne yazık ki. Sistem demek ki devlet kurumlarına

0: Ahbap Kızılay'dan peki gitti, çadır satın aldı ve bu tartışma
1: öyle
0: buradan geldi.
1: Zaten peki olay yani.
2: Can, bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra zaten konuşacağız ama şu borsa meselesi vardı ya, borsa zaafım diyor. Oradan başlayacağız. Ankara'daki konuklarımla görüşlerini alacağım. Kısa bir reklam. Hemen dönüyoruz.

0: Döndük. Tabii ahbap meselesi enteresan. Bir taraftan sürekli hatırlatıyorum. Yani İstanbul'un farklı noktalarındaki ve Ankara'da tabii anma programı 15 Temmuz görüntüleri ara ara arkadaşlarımız ekrana getiriyor. Bir yandan da Türkiye'nin özellikle bugünlerde hararetle tartıştığı başlıklar. En başta da bu ahbap meselesi. Can, birlikte bitirelim mi? Gel birlikte toparlayalım. Ondan sonra herkesten görüş alacağım. Bunu konuşacağız. Şimdi tam burada kaldık. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Peki Haluk Levent bir duruma sürüklenmiş. Sonra bir itirafta bulunuyor. Diyor ki zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Bir kere şu da bir soru. Borsada işlem yapmak pis bir zaaf mıdır? Yani insanlar borsada, milyonlarca insan borsadan hisse senedi alıyor, satıyor. Bu işi takip ediyor. Usulüne uygun yapılırsa. Hayır efendim, bu borsada işlem yapmak pis bir eylem değildir. Ben hiç anlamam, hiç bilmediğim işler. Ama öyle gelmiyor. Eğer pis bir zaafsa o zaman devletin borsası, dünyada her ülkenin başkentinde devasa borsalar, işlem hacimleri, bunlar ortaya çıkmaz. Bu senetler, bu değerler vatandaşa açık hale getirilmez. Burada pis bir zaaf, kaybettik, size emanet edilen parayla gidip borsada işlem yapmaktır. Aslında pis bu, zaaf o. Onu işaretleyelim.
1: Aslında bu bahisten de bahsediyor. Yani borsa dediği şey aslında sadece borsada kağıt alıp satmak değil. Bu aslında oynadığı bahis, kumar, hepsini bunun içine dahil ediyor.
0: Kumar da oynuyor.
1: Kumar da oynuyor.
0: Bahis de yapıyor.
1: Bahis de
0: borsada
1: yapıyor.
0: Da ya işlem
1: şimdi
0: yapıyor.
1: Her anlamıyla bir batağın içinde ve bu bataktan da çıkma yolunu denemiş ki zamanında çıkmış. Ama bu sefer devlet demiş ki bir dakika demiş, sen bunu sistemli olarak yaptığını fark etmiş. Bir dakika demiş ve müdahale etmiş.
0: Peki bütün bunları şimdi bu dakikaya kadar bütün bunları niye yaptın? Hani yuh sana Haluk Levent dediğimiz yerde o da şöyle diyor. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
1: Şöyle zaten mesele burada Ahbap
0: yani
1: Derneği'nden...
0: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?
1: Buradan Ahbap Derneği'nden maddi olarak para almıyorsun ki. Sen Ahbap'ı teminat olarak gösteriyorsun. Onu kefil yapıyorsun. O kefaletle o borç parayı alıyorsun. Yine aynı şey. Ahbap Derneği'nin kasasından almana gerek yok ki. Onu kullanıyorsun. Biraz önce işte reklam arasında konuşuyorduk. Twitter hesabı 9 milyon takipçili. Büyük ve yanında var. Ve yanında ne yazıyor Haluk Levent'in yanında? Ahbap. Bu hesabı diyor Ahbap kullanıyor diyor. Yani orada yapılan her açıklama
0: Ahbap'ı bağlıyor. Derneği bağlıyor yani.
1: Ve diyor ki insanlar, Haluk Levent bir çağrı yaptığında şunu düşünüyor. Ahbap için veriyorum. Haluk Levent çağrı yapıyor. Ben de bu parayı Ahbap için veriyorum diyor. Aslında Ahbap için vermiyor. Bir konser çağrısı yapıyor. İnsanlar konser bileti alırken Haluk Levent için gitmiyor belki ama diyor ki İşte şurada şu çocuğa yardım yapacağım, burada buna yardım yapacağım, burada buna yurt yapacağım diyor ve bilet satıyor. Bu da bir sahtekarlık değil mi? Veya bir coin tanıtıyor.
0: Evet.
1: Twitter hesabından. O coin'e insanlar gidiyor, para yatıyor, alıyor.
0: Ya zaten
1: satıyor.
0: Şeydi, reklam yüzüğüydü öyle bir.
1: Evet coin, evet. Coin işi, onun için söylüyorum. Şimdi yani. Sen Ahbap'ı zaten burada kullanıyorsun.
2: Mağdur.
1: Bu tırnak içinde
2: coin
1: sahtekarlık. Evet. Sahtekarlık değil mi? Yani aramızda hukukçu var. Bu bir sahtekarlık.
0: Evet.
1: Bu bir
2: duygu istismarı.
0: Sahtekarlık mı Nihal Bengüsü Karaca? Sahtekarlık.
2: Yani, duygu istismarı olduğu kesin yani.
0: Peki.
2: Ve ayırmıyorsan bunlar bağışa gidiyor ya da benim keseme gidiyor, benim kasama gidiyor. Ayırmıyorsan evet çok ciddi bir
1: ya,
2: duygu
1: hatta,
2: istismarı
1: şöyle bir dönem
2: ile işlenmiş bir yolsuzluk yani.
1: Konserlerini önceden satıyordu Haluk Levent. Bunları yaşadık, gördük. Yani şimdi gidiyordu bir konsere. Bir dizi konser veriyordu Anadolu'da ve konser önceden satılmış oluyordu. Bir borca karşılık konser yapıyordu zaten. Bu biliniyordu. Bu haberlerde çıkıyordu. Diyordu ki benim 1 milyon lira borcum var, 10 tane konser vereceğim. O konserin geliriyle o borcumu ödeyeceğim diyordu.
0: Ödüyorum diyordu. Peki hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
2: Söylemesi aslında bir şeffaflık.
1: Hayır şunun için söylüyorum. Yani zaten hep bu parasal ilişkilerle Türkiye'nin gündemine geldi Haluk Levent. Onu anlatmak istiyorum.
0: İlk başta da böyle oldu. Başta da böyleydi. Yani 97 falan.
1: Evet.
0: Ben bir Kütahya konserini hatırlıyorum. Bir sıkıntılar olmuştu.
1: Kaset çıkarttı.
0: Ben de o zaman yerel televizyonlarda falan çalışıyordum. Biliyorum yani o zamanlardan beri işte bu merkez burada olanlar takip ediyor. Anadolu'da olanlar biliyor. Biliyorduk yani. Neyse Hüseyin Başaran'la aramda gayrimenkul alacak verecek meselesi var diyor. Şimdi iki cümle söyle. Nihal Bengisu Karaca'ya döneceğim bu Başaran meselesiyle ilgili. Sonra bir Ankara'ya gideceğim.
1: İşte
0: ne diyor Başaran şimdi? Ne meselesi var?
1: Meselesi de şu işte. Yani 20 milyon liralık taşınmazı 60 milyon liraya, 70 milyon liraya satıldı gösteriyor. Yani burada da Hüseyin Başaran şikayetçi olmuş, burada bir mağduriyet olduğunu söylüyor. Şimdi iş, soruşturmanın içeriğini bilmiyoruz. Evet. Belki onu da çağıracaklar, ifadesini alacaklar, daha da derinleşecek ama burada da bir sıkıntı var. Yani Hüseyin Başaran
0: adına sıkıntı var derken
1: iki taraf adına, iki taraf adına da
0: Hüseyin
1: sıkıntı
0: Başaran
1: var.
0: Hüseyin Başaran adına da mı sıkıntı var?
1: Hüseyin Başaran ne gibi adına bir sıkıntı da sıkıntı var. Yani 20 milyon liralık taşınmazı 70 milyon liraya satıyorsun ve bunu da belgeliyor. Banka diyor ki hayır, bu taşınmaz 70 milyon lira değil, değeri 70 milyon lira değil, 20 milyon lira. Sen bunu nasıl 70 milyon liraya alıyorsun diye zaten banka bunu ortaya koyuyor. O yüzden Hüseyin Başaran evet burada mağdur olmuş olabilir ama bu mağduriyet sadece tek taraflı bir mağduriyet değil diye düşünüyorum ben. Tabii
0: yani o da mı kazanmak burada istedi diyorsun?
1: Ona bir şey diyemem şimdi. Allah orada Allah, ona, ona bir şey dersek de bu sefer de
0: yok yani.
1: Soruşturmanın müştekisi sonuçta, şikayetçisi. Şimdi o şikayetçisine de karşı bir şey söyleyemeyiz.
0: Peki. Peki. Teşekkürler canım. Buyur. Nedir mesela bu Başaran konusu da bir dikkat ya, çekici.
2: Şimdi öncelikle Haluk Levent gerçekten duygu istismarı yaparak kendisiyle derneğinin yüzünü, derneğin fonksiyonuyla kendi yüzünü bir kere iç içe geçirmesi çok büyük skandal yani. Hmm. Çünkü sen bunu yaptıktan sonra şunu dediğinde inandırıcılık olmuyor. Ya ahbaba toplanan paraları ben ayırdım, oradan aldıysam bile geri oraya koydum. Deprem paralarına asla dokunulmadı. Bunlar benim ticari işlerim için diyorsun ya. Bu açıklama zemine oturmuyor çünkü sen sosyal medya hesabında en basitinden ahbap kimliğiyle kendi kimliğini iç içe geçirmişsin. Dolayısıyla olay bitiyor yani. Dernekler çok sıkıntılı
0: peki
2: bir şey. Ayrıca o pis bir zaafım var, borsa oynamak meselesi de işte o bence çok netamelli ve riskli kaldıraçlı işlemler falan gibi şeyler var ya. Biz borsadan anlamayanların çok fazla bilmediği ama büyük risk alınan işler vardır. Adına kaldıraçlı işlem falan diyorlar. Oradan bazen milyonlar kazanıyorsun, bazen de büyük kaybediyorsun. Ve o büyük kaybettiğinde borçlanıyorsun ve o borçlarını işte ödeyebilmek için sonra gidip ahbabın kefil göstermek gibi rezil işlerin içine düşüyorsun.
0: Bir şey söyleyeceğim.
2: Sanırım
0: Haluk
2: bunu
0: Levent,
2: kastediyor.
0: Haluk Levent.
2: Onun dışında
0: mesela borsa hadisesini söylüyor ya. Hı hı. Bak bir ipi bir
2: ama
0: çeker,
2: canın dediği gibi bahis de işin
0: bir şey
2: içinde.
0: Bir ipi bir çekersin. Sonra bütün zincir boşalır. Mesela Haluk
1: ya,
0: Levent.
1: Pardon da Haluk Levent burada borsa diyerek aslında kumar ve bahisi söylüyor. Burada borsa meselesi değil.
0: Ama
1: kumar ve bahisi
0: diyor
1: söylese diyecek ki kumar. Bu hala bir PR çalışması içinde ne yazık ki.
0: Hmm.
1: Hala değil bir PR yani çalışması
2: onu
1: içinde.
2: Yapacak.
1: Yani bunu bahis ve kumar diye mi diye diyemeyeceğine göre borsada yasal bir şeyi yapıyorum aslında.
0: Abi öyle olabilir söylediğin
1: değil,
0: zaman bu sefer
1: yani
0: sen borsada hayır, borsa spekülatörleri var.
2: Tabii.
0: Sen onlarla mı iş tutuyorsun?
2: Belki
0: bir
2: de
0: ben ona bakmam lazım
2: tabii,
0: yani.
2: De.
0: Burada borsa diyorsun.
2: Pis bir zaaf dendiği zaman
0: yani
2: aklı
0: borsayı,
2: da gelir.
0: Piyasayı piyasayı dumura uğratan yapılar var. Haksız kazanç elde ediliyor.
2: Evet
0: bilmem
2: de
0: ne oluyor. Yani kalkıyor masak
2: tabut,
0: değil mi?
2: Mesela
0: Mali
2: tabut taşıtma diye
0: acaba
2: bir ifade var değil mi?
0: O çıkarak.
2: Tabut buyur taşıtma diye bir ifade var. Mesela buyur borsada insanları çok değer kazanacağını düşündürtüyorsunuz bazı hisselerin.
1: İşte koyun
2: zavallı
1: yaptı
2: insanlar
1: i̇şte koyun
2: geliyor onları şey yapıyor sonra pat diye içini boşaltıp
1: i̇şte
2: kazancı alıp gidiyorsunuz. O küçük yatırımcı mahvoluyor. Şimdi böyle şeyler de var
0: evet,
2: borsanın.
0: Evet.
2: Siyasal görünümlü ama aslında içerik olarak ahlaken büyük ve madden insanları çöküşe sürükleyen bir tarafı var. Şimdi bu Başaran Holding meselesinde şikayetçi bu insanlar. Hüseyin Başaran şikayetçi olmuş. İlginç çünkü hani ilk etapta hepimiz bağış zannettik. Birçok değil mi? Algı biraz öyleydi yani. Bağış yapılmış kızı ölen kızı
0: evet,
2: nedeniyle Mina, hatta Mina Tower denilen yapıya kızının adını vermiş olan biri. Ama bir bakıyorsunuz Başaran Holding'e şimdi alım satılmış aslında o işlemler. İlk

0: lanse ediliş şekli bağış gibi o algı yaratacak şekildeydi. Ama sonra görüyorsunuz ki bu alım satım. Ve denilmiş ki ABD'den Avrupa'dan fon gelecek. Tapuların bana devri olmazsa o fonlar gelmiyor denilmiş.
1: Şey
0: siz de bunu...
1: Teknik bir şey. Mikrofonumda sorun var. Onu halledecekler. Devam edeceksin. Başaran işini senden alacağım. Ama mikrofonu bir toparlasınlar. Ankara'ya gideyim. Yani Ali Haydar Fırat, Türkiye böyle bir acayip bir başlığı tartışıyor. Çok ilginç gelişmeler var. Haluk Levent, tabii bu iş her olayda olduğu gibi yine siyasi bir kılıfa, siyasi bir tarafa da yüklenmeye çalışılıyor. Yani muhalefet iktidara diyor ki işte siz bu Haluk Levent'le görüşüyordunuz, sizin belediye başkanlarınız, bakanlarınız şu bu Haluk Levent'le beraber poz veriyorlardı falan. İktidar da diyor ki olur mu canım diyor, yani burada çok açık diyor her şey. Haluk Levent Türkiye'de laik seküler kesime daha yakın, o kesimin sanatçısı olarak bilinen biri. İşte şimdi de yolsuzluk yaptı. Alın size ahbap, alın size durum diyor. Tam tartışma böyle gidiyor. Ali Haydar Fırat ne diyor peki?
2: Şimdi birincisi bu tartışma tarihi bir tartışma. Asıl arka planda yaşananları konuşmak gerekiyor. Tabii şu, yani toplumun güven duyduğu isimlerin bu böyle sorunlar ya da bir tür insanların duygularını, yaşanan felaketlerden kaynaklı olarak o duygulardan yaralanma süreçlerini daha dikkatli bakmaları, evet, daha dikkatli izlemeleri gerekiyor. Ama elbette ki hem siyasi partilerin hem de kurumların güven meselesini yeniden tesis etmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir önceliktir, onu söylemek gerekiyor. Tabii insan aklına şu takılıyor, bu kadar hani deprem için toplanan paralar ve hala kasada çok ciddi bir biçimde bir paranın olduğu görülüyor. Peki insanlarımızın ihtiyaçları var, yurttaşlarımızın ihtiyaçları var. Bu para neden verilmemiş? Yani o depremde toplanan paralar, bu paralar neden sahiplerine ulaştırılmamış? Bir de anladığım kadarıyla hani sevgili Can çok daha iyi biliyor, anlattı da bir kısmını. Ya burada hani bazen gündelik hayatımızda hani borçlarımızı kapatmak için bir bankadan kredi çekeriz, sonra onu ödeyemeyiz, gideriz bir başka bankadan kredi çekeriz. Burada da sanki Haluk Levent bir takım insanlardan hani bir şekilde o güven duygularında istismar ederek borç almış gibi tırnak içinde, ya da gerçekten borç almış ve bunu da ama o borcu kapatmak için başka birinden almış, onu kapatmak için başka birinden almış. Böyle bir zincirleme bir durum yaratmış. Dolayısıyla hani birçok, hani elbette ki temel olarak bu yurttaşlarımız, depremden etkilenen insanlar, bu bağışları yapan insanlar, bunlara karşı çok ciddi bir sorumsuzluk iddia edildiği üzere elbette ki bu yargılanmanın sonucu ne olur hep de göreceğiz. Ama bugün itibariyle ortaya çıkan iddialar her anlamıyla korkunç, her anlamıyla vahim. Diğer mesele şu, yani sadece bu insanlar değil, gerçekten ona inanan, onun kendi yakın dostlarının yakın çevresinde de ciddi bir biçimde o insanların duygularını da incitmiş, öyle görünüyor. Onlardan borç almış, başka birilerine o borcu kapatmak için bir bunu kullanmış. Sevgili Can'ın söylediğine ben de katılıyorum. Buradaki borsa meselesi, yani bizim anladığımız anlamda bir borsa değil galiba. Buradaki mesele daha çok hani bu sanal bahis vesaire falan işleri gibi geliyor. Ama nihayetinde şöyle toparlayayım. Gerçekten insanlarımızın o kadar çok birine güvenme ihtiyacı var ki, bu biraz da bence hani biraz kurumların yıpranmış olmasından da kaynaklı olabilir. O yüzden bu güveni tesis etmek gerekiyor. Tam ülkede insanlar birini severken, birine güvenirken, o güven duydukları insan başka bir tür ilişki ağı içerisinden çıkıyor ve bir duygu kırılımı yaşanıyor. Yani artık son zamanlarda çok konuşulan bir alt disiplin mi diyelim, bir duygular sosyolojisi, bunun hani üzerine eğilmek gerekiyor. Hani milyonlarca insan gönül veriyor, milyonlarca insan onun parçalarını paylaşıyor ya da işte bir 10. yıl marşı yapıyor ve inanılmaz derecede insanlar bunun üzerine şey yapıyorlar, destekliyorlar. Ama şundan da vazgeçmek gerekiyor. Ya bu çok gerçekten hani inanılmaz derecede hem üzücü hem de hakikaten birbirini suçlamak için bir şeyler arıyoruz. Yani daha muhafazakar görünümlü ya da muhafazakar dünya içinde yer alan birinin herhangi bir olumsuzluğu çıktığı zaman onu bütün muhafazakarlara teşmil ediyoruz. Ya da seküler kesimden biriyle ilgili bir olumsuz çıktığı zaman işte bakın siz de böylesiniz ya da işte en sevdiğiniz adam böyle çıktı. Şimdi her toplumsal kesimde, her sosyolojide çok farklı insanlar çıkabilir. Ama nihayetinde şunu görüyoruz, bunu anlamamız lazım. İnsanlar gerçekten birilerini sevmek istiyorlar. Gerçekten birilerine güvenmek istiyorlar. Gerçekten herhangi bir şey, yani olmaksızın yani ciddi bir biçimde o güven duygusunu yaşamak istiyorlar.
1: Ali Haydar Fırat.
2: O yüzden de biz de
1: Ali Haydar, sevgili
2: Ali
1: Haydar,
2: de böyle maalesef.
1: Anladım. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir acayiplik var. Yani bir durum yaşanıyor. Yaşanan durumu anlatmak için kelimeler bulmak zorlaşıyor. Yani kelime bulamıyorsun, tarif edemiyorsun.
2: Doğru.
1: Şimdi mesela böyle şeyler yayınlanıyor. Yani Türkiye'nin en güvendiği ünlüler. Yani memlekette en güvenilir ünlüler. Mesela Ali Şer yok orada, ünlü ama yok yani. Orada çok güvenilir değil. Bakın ünlüleri söyleyeyim size. En çok güven... Var mı, buraya getirebiliyor musunuz? Erdem. Listeyi getir. Yani bu listeyi getir bakalım. En çok güvenilen ünlüler.
3: Neye göre?
1: Kimler?
3: Neye göre belirleniyor, onu da bilmiyoruz.
1: Yani Can mesela, sen de yoksun listede.
3: Yani biz olmayız. Biz muhabir adamız.
1: Olur mu o, sen tanına... İşte burada. Biraz küçük ama olsun. Haluk Levent. Bunu Haluk Levent paylaşıyor değil mi?
4: Paylaşan da kendisi.
1: Bak. Kaçta paylaşıyor?
3: Ama işte bunu yapıyorlar ama.
1: Şimdi arkadaşlar bakın. Haluk Levent kendi paylaşıyor. Nihal Bengisu Karaca, sözün yarım kaldı mikrofondan dolayı, tamamlayacağım. Ama bu, buna da bir bakalım. Bu da güzel bir hikaye yani. Bak şöyle oluyor. Kendisi paylaşıyor 2019'da. Diyor ki kardeşim, bu memlekette halkın %56.1'i bana güveniyor.
5: Şimdi bu yüzde... Kupayı geçmiş yani.
1: Bak,
5: %56.1.
1: Bak bu %56.1 Şener Şen'i 0,1 ile geçiyor. Yani bu %56,1'e baktığımızda bu bir kere Türkiye'nin siyasi bir tarafını özetlemiyor. Yani %56 iktidar ya da muhalefet diyemiyoruz. Yani bizim milletin Haluk Levent'in verilerine göre, paylaşımına göre %56,1.
3: İktidar tarafından da seven var.
1: Tamam, bunu anladık.
4: Tersten bir sorgulama yapabilir miyim?
0: Ünlüleri sevdiğini gösteriyor.
4: Tersten bir sorgulama yapacağım.
1: Tamam. Şöyle diyor. Bu yılda birinci seçmişsiniz. Gururum okşanmıyor değil. Ama bana fazla güvenmeyin. Çok iyi ya.
3: Söylüyor zaten.
1: Yani çok güzel değil mi? Bak çok güzel. Diyor ki bak, gururum okşanmıyor değil ama bana fazla güvenmeyin. Her an satabilirim sizi.
0: Elon Musk gibi ya.
1: Geçen yıl satmadım. Bu yıl satarım valla. Her an.
0: Coin.
1: Ya daha nasıl olsun? Evet. Bak gülücükleri de koymuş sevgili Haluk. Her an satabilirim diyor. Yani daha ne desin? Ne yapabilir yani kendini anlatmak için? Şu liste yaz bir daha görelim mi? Geri gel. Alişer bir şey söyleyecek. Ya bunu mesela
6: kim, bu araştırma kim yapmış Faruk?
1: Araştırma değil, değil.
2: Benim söz hakkım daha duruyor.
1: Ali Haydar sen mi? Ha, araştırma ama biz araştırmadan önce Haluk Levent paylaşıyor bunu.
0: Tamam, bu bir araştırma sonucu.
6: Tamam, paylaşıyor da bunu kim yapmış? Kim yapmış bunu?
1: Ahbap diyorum.
0: Anket şirketi yapmış.
4: Teminat mektubuyla kendi yaptırmışlar.
1: Haluk Levent böyle bir araştırmayı alıyor, paylaşıyor kendisi. Şimdi ya biz Haluk Levent'in paylaşımı üzerinden
4: doğru çıkma ihtimali yüksek olabilir. Bir zamanlar öyleydi.
1: Kim? Ipsos. Nasuhi Güngör. Erdem Bilgi verdi, Ipsos yapmış.
6: Evet.
0: Ne güzel.
1: Ipsos yapmış. Önemli. Bak neden sorduğu da önemli. O da önemli.
6: Tamam. Yani İpsos'a itirazım olmaz. Çok
4: algı var zaten.
6: Ciddi bir kuruluş
0: zaten.
6: İpsos.
0: Bunu yani İpsos vermiştir.
4: Ama farklı bir yerden bakabilir miyiz olaya? Bak bir şey
1: şimdi bakacağız
4: sana.
1: Da soruyu şöyle al bak. Ya mesela atıyorum Demet Evgar'ı ne kadar tanıyorsun da %37 oranında güveniyorsun mesela.
4: Abi bak
1: başka, buradaki isimleri nereden tanıyorsun?
4: Şener Şen'e niye kadar biliyorsun? Ya? Gel beraber Şener Şen'e niye güveniyorsun? Şener Şen'le ilgili biz ne biliyoruz ki? Evet. Müthiş filmleri, müthiş oyunculuğu. Bir şey biliyor muyuz? Yani hani filmlerinden biliyoruz.
1: Ama olumsuz bir şey de bilmiyoruz.
4: Ama bu %56 yapar mı onu?
6: Faruk Aksoy bir şey söyleyebilir miyim?
0: Bilge ve Atın görünmesi.
4: Şunu anlatayım ama şimdi Nasuhi abi itiraz edecektir ama şunu söyleyeyim. Şundan dolayı söylüyorum. Algı işte.
6: Niye itiraz edeyim yani. Bilmeden hemen peşinden söylüyorsun ya.
4: Abi demin övdün ya, şimdi sırada o vardır diye düşündüm. Ha,
1: o da güzel.
3: Ya bir de ne sorulduğu da, yani en güvenilir dediğinde neyin en güvenilir?
1: Ya işte en güvenilir.
2: Asıl mesele soruldu tabii canım. Bu nasıl, hangi soruyla bunlara ulaşılmış?
0: Yani. Ama ünlülerden de aklına da sadece televizyon, dizi, sanat, işte şarkıcı olduğu demek ki akıllara bunun geldiğini gösteriyor.

0: Yani. Yani.
1: Mahsun Güngör bir şey
0: diğerlerini
1: söyleyecekti.
0: Ünlü kabul etmiyor yani.
1: Mahsun Güngör.
2: Evet. İki şey. Evet ya, İpsos çok ciddi bir kuruluş. Her zaman takdir ettiğim bir yapıdır. Bu soru şöyle sorulduysa bu çok rahat çıkar. Aşağıdaki ünlülerden hangisine güveniyorsunuz gibi bir soruyla sorulduğunda liste önlerine geldiğinde hakikaten orada bazı isimler var ki toplumun o ismi hatırlama ihtimali bence çok düşük. Ama soru setini görmeden konuşmak da biraz abes geldi bana.
3: Niye %30
2: böyle bir şey.
1: Evet.
2: Evet mesela evet.
1: Evet. Peki Doğan Çağlar, bu listeler, evet. bu söylenenler, halk bu en çok bu insanlara güveniyor. Ama Haluk Levent bu listenin altına yapıp edebilme potansiyelini de satarım delikanlı demiş. Gibi yazıyor. Bak ben sizi satarım diyor ve satıyor.
4: Evet.
1: Ya da en azından şimdilik öyle görünüyor.
4: Evet.
1: Bir değerlendirme alayım.
4: Tabii tabii. Şimdi zaten ben şuna üzüldüm yani. Şener Şen'in Sezen Aksu'nun ismini kendisiyle aynı listenin içine koymuş. Üzücü bir durum yani.
1: Ya bunu millet koymuş. Kendi koymamış.
4: Kendisi koymuş dediniz ya az önce. Kendi...
1: Hayır hayır. İpsos araştırma yapıyor.
4: İpsos mu? İyi.
1: Çıkan araştırmayı yayınlıyor.
4: Evet. Şimdi ben şöyle değerlendireyim. Şimdi Ahbap'ın bir hayır derneğinin olması orada yolsuzluk yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Haluk Levent'in de ünlü bir isim olması da onun bir yanlış yapmayacağı
1: anlamına geldi.
4: Anlamına gelmiyor.
1: Doğru.
4: Yargılama devam ederken de biz burada evet. Peşin bir hükümde de bulunmuyoruz. Haluk Levent kesinlikle işte efendim yolsuzluk yapmıştır demiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Ha şunu da söyleyelim. Şimdi yarın öbür gün efendim seküler kesim Ahbap'a bağış yaptı diye efendim işte bundan dolayı siz bu adamı yargılıyorsunuz. Bunun suçu günahı yoktur deyip de bu adamı da aklamaya kimse çalışmasın. Çünkü bizim ülkemizde işler böyle yürüyor. Hangi kesime hitap ettiğine bakılıyor. Ondan sonra suçlu mu suçsuz mu diye karar veriliyor. İstediğiniz kadar işte belge koyun, bilgi koyun insanlar önüne. Aynen. Ya işte bizden diye suçluyorsunuz. Bizden diye yargılıyorsunuz. Ya,
5: çok özür dilerim. Bir ek yapayım. Bir adım geriye gidelim. Yanlışı evet. Şurada yapıyoruz. Yani İzmir Marşı'nı söyledi diye onu zaten niye bir seküler böyle büyük solcu niye orada yanlış yapıyor zaten.
4: Yarın şöyle. Yarın televizyon ekranlarında. Haluk Levent'in İzmir Marşı'nı söylerken bir görüntüsünü görüp de ya bu adam suçsuzdur bunu yapmaz. Yapmamıştır.
5: Oradan
4: bu adam muhalif de yargılan diyecek.
0: Bir sürü insan var bu memlekette. Ya orman yangınında para toplayıp evet. Orman makamlığını da vermiştir
4: öncelikle,
0: mesela.
4: Öncelikle
0: yani,
4: halkımızı şu noktada uyarmamız
0: klasik
4: lazım.
0: Klasik muhalif davranışı değil
4: ya. Bu adamın
0: yani.
4: Efendim seküler olması ya da muhafazakar olması ya da şu partiden bu partiden olmasından dolayı yargılanmıyor bu adam. Evet. Bu adamla ilgili büyük ihtimalle bazı bilgiler, belgeler devletin eline geçmiş. Ondan dolayı yargılanıyor, ona göre değerlendiriliyor. Hmm. Şimdi biz yine de bu ekranlarda kendisini suçlu ilan etmiyoruz, suçsuz da ilan etmiyoruz.
1: Doğru.
4: Burada şunu sorgulamak lazım. Şimdi ikinci maddede demiş ya Faruk Bey, efendim işte ben bu senetleri, bu çekleri kendi şahsım için vermedim.
1: Kim için verdin?
4: Yani sen dernek adına versen de bununla ilgili bir yolsuzluk olmuş olabilir. Yani hayır amaçlı, dernek amacıyla sen bunu versen de bunun içerisinde bir yolsuzluk olmadığı anlamına gelmiyor.
1: Doğru.
4: Bu tarafsız denetçiler tarafından ancak ispatlanabilecek bir durum. Bir de şunu da üstüne basmak lazım. Sen bu çekleri ve senetleri verirken kendi şahsın adına mı verdin yoksa yönetim kurulunun imzası var mı? Bunu da sorgulamak lazım.
1: Onu biraz önce söylemiştim. Var mı?
4: Yok.
1: Dediler.
4: Şöyle yönetim mi? Kurulu sadece kefil oluyor kendisine.
6: Evet. Yönetim kurulu ha,
1: resmi ya,
6: kaşe imzası
1: yok.
6: Attığı için şöyle düşünüyorum ben. Bilmiyorum yönetim evet. Kurulu var mı yok mu diye. Çünkü yöneticiler de aynı soruşturmada tutuk şey gözaltına alındığı için yani derneğin kaşesi ve imzası olduğu için dernek yönetiminden izin alınmıştır diye düşünerek bunu
4: i̇şte
6: söyleyebiliriz.
4: Bunu, yoksa bunu, o yargının, şeyin, yargının
6: karar defterinde var mı yok
4: yargının,
6: mu bilmiyorum.
4: Yargının büyük ihtimal üstüne düşeceği noktalardan bir tanesi bu. Yönetim kurulun
6: karar defterine yazdı mı belki bunu?
4: Bu, evet. Değil mi? Bu var mı? İkincisi evet. Şahsın adına vermesen de
2: birkaç bilgi vermek istiyorum. Yani.
4: Hangi amaçla verdim? Abi. Bu da, bağımsız denetçiler tarafından bir kere denetlendi mi? Bağımsız denetçiler raporları da çok önemli. Ondan sonra bu şahısla ilgili bir yolsuzluk yapmış mı yapmamış mı kanaati oluşacaktır. Ama şahsın geçmişine baktığımız zaman da işte Can Bey de anlatıyor. Daha bu dernekleri kurmadan önce de parayla olan ilişkisi çok iyi
1: ya
4: değil.
1: O çok eski
4: ticari,
1: bir şey.
4: Ticari ilişkileri çok, iyi değil. Bu da tabii ki insanların kafasını
1: bulandırıyor. Çok teşekkürler.
6: Ve bir cümle, başaran da bak hiçbir hesabı çok özür diliyorum.
1: Bak ben,
6: hiçbir banka
1: benden
6: hesabı
1: kaynaklanmıyor
6: yok.
1: Yani.
6: Hayır şu önemli. Doğru hiçbir mu? Banka hesabı yok. Hiçbir
5: telefon hattı yok.
6: Telefon hattı yok.
5: Bir şey var, yani bir sorun var yani.
6: Her şeyiyle şüpheli.
1: Sıkıntılı bir
6: şey. Yani şüpheli yani, hani suçlamıyoruz ama yani bir kişinin banka hesabının olmaması...
5: Olan
6: bırakın
5: yani.
6: Banka hesabını ki bu kadar ünlü konserler yapıyor falan.
1: Nasuh Güngör, bilgi var diyor.
6: Sim kartı yok, sim kartı yok.
1: Bir bilgi...
6: Yani üzerine kayıtlı sim kartı yok.
2: Birkaç bilgi vereceğim ya, evet.
1: Bir alalım o bilgiyi sonra... Nihal Hanım şu başaran konusunu bir tamamlayacak. O yarım kaldı. Mikrofonda sorun çıktı.
2: Aa, bir dakika o yarım kaldı. Onu tamamlasın sonra ben söyleyeyim ya. Yani.
1: Tamam,
2: ben de tek tur konuşacağım
1: tamam,
2: zaten.
1: Tamam geleceğim o zaman. Buyur. Başaranla ilişkisi
0: ya, direkt öne çıkaram. Yani şimdi şu ortada çok büyük bir para trafiği var. Aslında asıl mesele biraz o. 2023'te topladığı deprem parasının 4 milyar küsuratı var.
1: 4300
0: yani
1: diyor.
0: 4363 milyon gibi evet. Bir şey. Bunu TÜRMOP ve Grant
2: 225
0: Thornton...
2: milyon dolar yapıyor.
0: Hah, evet. O günün kurundan 225 milyon dolar yapıyor. Hatırlıyorum tamam. Ben TL ama.
1: Evet
0: benim
1: devam
0: dediğim.
1: Edelim.
0: Ve bunun işte 2023'te yapılan Grant Thornton ve TÜRMOP işte Türkiye Serbest Muhasebeciler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası hı hı. denetliyorlar. Çoğunun hani 4 milyar 293 milyon gibi bir kısmının orada da yine bir fark var. 100 milyonluk, 150 milyonluk falan gibi. Onun çoğunun deprem döneminde harcandığına dair bir rapor oluşturuyorlar. 2023 yılında ama bu. Ondan sonra ama bence işte o deprem sırasındaki o aşırı abartılması, bu kadar çok pohpohlanma, Haluk Levent'i hı hı. görünen o ki yine masumiyet karinesine dikkat ederek konuşmak lazım. Çok ciddi yani oradaki paranın bolluğu muhtemeldir ki başka aktörlerin de dikkatini çekiyor. Oradaki trafiğin geliştirmenin kolaylığı bana biraz öyle geliyor. O kadar trafik var
3: ya,
0: ki geliyor
3: Faruk
0: gidiyor.
3: Bir soru sorabilir miyim hakikaten?
0: Geliyor gidiyor. Mesela bu holdingle ilgili şöyle şeyler anlatılıyor. Benim en çok o dikkatimi çekti. Şimdi bu beyefendi şikayetçi olmuş bir kere. Tabii ki şikayetçi olan mağdur olduğunu düşünen kişi şikayetçi
1: evet.
0: olur.
1: Evet.
0: Bir mağduriyet varsa şikayetçi olur ve dilekçesinden sonra da nedir aslında araştırılacağını da bilir. Hı-hı. Fakat biraz o dosyanın içine girdiğiniz zaman peyderpey zaman içinde defaatle karşılığı alınmadan gayrimenkul devri yapıldığı görülüyor. Yani
1: karşılığı alınmadan,
0: evet karşılığı alınmadan.
1: Bu neden yapıldı diye
0: yani
1: soruyorum.
0: Mesela işte 5 ay sürmüş bu bir kere olmamış ki. Yani mesela Karaman'da arazi devredilmiş, Mina Tower'da daireler var, çimento fabrikası ve yurt yapımıyla ne ilgisi var bunların mesela? Benim sormak istediğim karşımda olsa sormak istediğim soru bu şimdi. En başta mesele şeydi, kızı bir uçakta hayatını kaybettiği için kızıyla ilgili hassasiyeti evet. kullanılarak bağışa zorlanmış. Tamam. Ne yapılır bağışta? Denir ki ya sana bir arazi vereyim, bağışlayayım da. Madem kızımın da hatırına yurt
1: adı
0: yap.
1: Adı kalsın, adını.
0: Değil mi? Böyle denir evet. ama Şubat'ta başlıyor, 5 ay sürüyor. Bir takım gayrimenkul devirleri devam etmiş şeklinde.
1: Peki bunları bize anlatırken.
0: Bazı olgular görünüyor.
1: Sende oluşan
0: hep
1: kanaat
0: hayatın
1: nedir?
0: Olağan akışına uygun. Görülmüyor.
1: Yani tam olarak ne diyorsun?
0: Hayatında olan akışına uygun değil diyor.
1: Kanaat nedir? Sende oluşan kanaat.
0: Yani ben kimseyi buradan bir şeyle
2: dolandırıcı mı dedirmeye çalışıyorsun anlamadım.
1: Evet.
0: Yani ama yani
1: ama o kanaatini demiyorum. Merak ediyoruz mesela. Tam bunlar oldu. En sonunda nereye varacağız buradan?
0: Yani burada ne oluyordu sorusunu daha büyük harflerle ve Haluk Levent'i aşan ölçekte sormamız lazım diyorum. Çünkü bu gayrimenkul devirleri alım satım.
3: Şöyle bir soru Faruk Aksoy sorabilir miyim?
0: Mesela alım satım karşılığı alınmıyor, parası ödenmiyor. O zaman neden devretmeye devam ediyorsunuz 5 ay içinde? Bu önemli bir soru değil mi?
1: Çok önemli bir soru. Ali Aydar bir şey soracak. Sorsun Nasuhi Güngör tamamlayacak, anlatacak meseleyi.
3: Yani hakikaten bu konuyu belki hani sevgili Nasuhi Güngör bilebilir ama şuradan anlaşıldığı üzere kişilerin ya da kamu kurumları dışındaki bu tür özel vakıfların, derneklerin bir bağış toplama sınırı yok. Yani mesela buna bir sınır getirilmesi gerekmiyor mu? Yani
0: bağış değil buradaki olan
3: yani
0: bir de
3: 253
0: satım.
3: Milyon...
1: O değil. O genel söylüyor.
3: Evet. Ya ama mesele şu. Yani 253 milyon dolar da yani 1 milyar dolar da toplayabilirdi. 5 milyar dolar da toplayabilirdi vesaire falan. Dolayısıyla buna ilişkin olarak bir düzenleme getiremez mi? Yani bir kişi ya da bir özel vakıf, dernek neyse işte artık yani o
0: aslında
3: yani devlet dışı kurumların ve kişilerin.
1: Anladım. Soruyu aldım. Nasuhi Güngör hem bilgi var dedin. Özellikle bilgiye hürmetimiz sonsuz. Bir dönelim. Neler söyleyecek Nasuhi Güngör?
2: Tamam. Tamam. Ya şimdi bu 4.3 diyor ama TÜRMOP raporundaki rakam biraz daha farklı. Yani Haluk Levent'e rakam belki daha doğrudur veya zaten şunu da bizi yanıltmasın. TÜRBAP'ın incelemesi çok kısıtlı bir zaman dilimi içinde ve bazı detaylar yok. Oysa asıl problem bir, Nihal'in söylediğinde, yani o emlak devirleriyle ilgili. İki, başka bir alan, işte onu anlatacağım şimdi. Şimdi burada diyelim ki 3 milyar dolar hesabınıza yattı. Sonra diyor ki mesela 400 milyon dolar işte şey için, özür dilerim, TL deprem için harcadı. Sonra biraz daha harcadı, sonra biraz daha harcadı. Bunlar nasıl harcıyor? Şirketler üzerinden harcıyor. Yani deprem bölgesi, işte yapılan inşaattır, şudur budur, yardım, alımlar, satımlar yapılıyor. Peki bu şirketlere yapılan o satışlar, alımlar, bunların faturaları bize gerçeği söylüyor mu? Şu an bakılan noktalar iki tane. Birisi bu, birisi de az önceki emlak hikayesi. Yani diyelim ki X şirketle iş yapmış, ahbap 100 milyon TL'lik bir iş yapmış. O 100 milyon TL içinde her şey gerçekten masrafları ödemek ve deprem yardımı üzerine mi? Yoksa başka bir paylaşım haritası mı karşımıza çıkarıyor? Burası çok önemli. Çünkü yani burada böyle alelade bir hikaye yok. Bu çok büyük bir şebekeye işaret ediyor. Onu söyleyeyim. Yani arkadaşlarımız hassasiyetlerinden dolayı söylememiş olabilirler ama ya burada çok tipik bir dolandırıcılık hikayesi var ve çok boyutlu bir hikaye bu. Büyük ve tekrar şey söylüyorum.
0: İşte Haluk Levent'i aşan
2: firmaların
0: bir şey var.
2: Yani evet ya çok da aşan bir şey var ama hani şey de müsait yalnız bu işlere. Hani böyle dolandırıcılarla ilgili filmlerde hep bir ortak nokta vardır. Dolandırıcılar hep sempatiktir. Hep ikna edicidir. Hep böyle bir tarzları vardır yani, bir şekilde öyle olurlar. Onun da öyle bir tarzı var. Şimdi ben Can'ın söylediğini ben de biliyorum. Yani bu Ankara Adliyesi'nden de biliyorum. İstanbul Adliyesi'nden de bilenler var. Ama insanlar geçmişte öyle yapmıştı da bugün illa böyle yapacak diye bir şey yok. Fakat tekrar söylüyorum. Deprem yardımı yapıldı adı altında yapılan işlemlerin ne kadar paylaşıma açık olup olmadığı meselesi bir başka düğüm noktası. Burada çok büyük bir para var. Bu arada... Hani şunu da söyleyeyim, işte bu toplanan paraları teşvik eden insanlar üzerinden filan, yani Haluk Levent'e yüklenen sekülerdir, laiktir filan, ben o tartışmayı sadece şu açıdan önemli bulurum. Evet, bazıları bu konuda bir takım aleyhtarlıkları üzerinden hani Kızılay'a gitme, oraya gitme, buraya git demiş olabilir, onu doğru bulmuyorum. Ama bir yandan da devletin bu konuda sorumluluk üstlenen kurumlarının güvenilir olup olmama meselesinin de bir oturup bir konuşulması, bir muhasebesinin yapılması gerekmez mi? Bunu da bir yere not etmekte fayda var. Bu operasyon büyüyecek, derinleşecek, onu söyleyebilirim.
1: Nereye öyle kadar sıradan bir para ne olur mesela? Değil. Yani Nasuhi Güngör şöyle mi? Bu operasyon,
2: ha,
1: bu
2: bir üçüncü başlık var, unuttum onu.
1: Kim tamam. olursa evet. olsun, ne olursa olsun sonuna kadar gidecek ve biz gazeteciler, kamuoyu, biz de tabii incelemelerimizi, araştırmalarımızı sürdüreceğiz ama her şeyiyle tam bir dolandırıcılık yapılanması varsa bu tam olarak fahşedilecek
0: kara
1: mi diyorsun?
0: Kara para aklama ise kimlerin kara parası aklandı?
1: Bu mudur?
2: Evet. Ya şöyle, üçüncü bir hikaye de şu aslında. Hani birincisi emlak devirleri, o satın almalar. İkincisi yapılan işlere bir şaibe karışıp karışmadığı, 100 liralık işi aslında 40'a yapıp 60'ını bir kenara koydunuz mu koymadınız mı? Üçüncüsü kendisinin bulunduğu pozisyonu, dernek pozisyonunu kullanarak insanlardan ciddi miktarda para almış olması. Evet. Bu da kendi kimliğini, az önce galiba Nihal söyledi, ahbapla ayrıştırmamış olduğu için zaten böyle bir şey söz konusu da olmaz. Yalnız bir şey daha var, onu da hakikaten buradan adli makamlara iletmek lazım. Ya bu kadar büyük bir rakam sistemde bir alarm vermiyor mu mesela? Ya bugün Türkiye'de bu soru yani belli satışlara... Ya,
0: gündem merkezdeki soru
2: memleket,
0: bu zaten.
2: Benimki, evet, memleketimdeki köfteciye, Mucur'da memleketimin adını da vereyim. Ya senin şu günlerde şeyin arttı biraz daha, nedir? Hani günlük satışların arttı diye gidip onu kontrol eden mesela maliyeciler, ne bileyim işte bir takım devlet yetkilileri. Evet, evet. Burada bir sinyal almıyorlar. Bu hesaplar sinyal, evet, sinyal vermiyor mu? Dıt dıt yapmıyor mu yani? Bak burada para, evet. Artı bir son söyleyeceğim de şu, böyle bir geçmişi olan kişi nasıl bu kadar fütursuzca bu derneğin yöneticisi olabiliyor, nasıl bu kadar para topluyor? Bence bir an önce, eğer varsa, kamuoyunu bilgilendirmek açısından söylüyorum, kimsenin mahremini merak ettiğim için değil, Haluk Levent'in ve oradaki dernek yöneticilerinin kriminal geçmişleri de toplumla paylaşılmalı.
1: Çok çok iyi bir konuşma. Yani haddim olmayarak ben takdir ettim. Yani çok özel şeylere temas ettim. Nasuhi Güngör. Bunu takdir
3: ama
1: etmek
3: burada
1: benim
3: Habertürk
1: değil ama
3: yazarlarına ayrımcılık önemli. Yapıyor. Herkes birbirini övüyor.
2: Biz öyleyiz. Bazen birbirimizi dövüyoruz, bazen dövüyoruz Ali Haydar. Sen de ister misin?
1: Ali Haydar Fırat'ı...
6: Ali Haydar'ı övdüm.
1: Ali Haydar...
6: Programın başında övdüm, kabul etmedi. Ben ne yapayım yani?
1: Bak, Can diyor övdüm. Ki ben övdüm Ali Haydar'ı, kabul etmedi diyor yani.

0: Benden günah gitti diyor.
1: O çok tehlikeli bir övgüydü ama.
2: Tuzak
1: ya, çok. Ali Aydar, çok, evet.
0: Hiç kül yutmuyorsun ya. Peki Alişer, bir kara paradan da bahsediliyor. Mesela ya da şöyle. İhtimali. Bu denklem içinde kara para aklanmış olabilir mi?
3: Yani dosyada devam eden şey de yani olabilir mi? Yani artık kendisinin ifadeleri üzerinden gördüğüm kadarıyla hiçbir şey beni şaşırtmaz. Yani olabilir ama hani şimdi burada bunu söylemek biraz davanın ilerlemesini, iddianamenin çıkmasını falan görüp konuşmak daha sağlıklı olacaktır. Ama kendisi zaten bir ekrana getirebilir misiniz? Orada bir şey,
0: hangi
3: bir
0: şey, şey
3: çok
0: hangi,
3: kendi söyledikleri var ya.
0: Ha ki, şu hani Erdem, biraz önce en güvenilir kişiler meselesi.
3: Yok yok, hayır, hayır, ifadeleri, ifadeleri.
0: Kendi ifadesi.
3: Evet evet, ifadesi
0: ifadeyi ikinci bir cümlede. Ya ben de en güvenilir kişi, onu çok sevmiştim o işi. O güzel.
4: Sen onu evet sündürmek istedin ama pek yüz bulamadın.
0: O böyle çok keyifli bir şey değil miydi yani? En
3: bak orada anlatmaya
0: falan
3: çalıştığım şeyi de söyleyeyim şimdi, şey gibi oldu.
0: Ne istiyorsun? Bunu, önce İstersen bunu buyur gel anlat, burada gel anlat. Yeni medya patronu olarak...
3: Ben de yaptım
0: Can, bunları
3: da
0: sana rakip şey çıktı.
3: Hatta bunu da alayım bak.
0: Çok, evet lütfen.
3: Öyle bir şey değil, çok kısa bir şey.
0: Evet, neyin mesela
3: kendisi
0: burada neye
3: taktı? Kendisi ikinci cümlesinde bile şu cümlede hani diyor ya, usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben buna biraz takıldım. Şöyle sorgulamak istiyorum. Bir kere zaten onun vereceği bir karar değil bu usulsüzlük mü yolsuzluk mu. Mahkeme bunu kararı verir. Doğru. Bunu hepimiz birer kere söyledik, ben yeniden söyleyeyim. Mahkeme burası değil. Mahkeme kararını verecek. Ama elbette, bak şunu söylemek, şunu kendimizi de buraya değişin içine katarak şunu söylüyorum. Bak ben bile haftada bir şu ekrana çıkıyoruz, başka ekranlara çıkıyoruz ve bir gazeteci kimliğiyle sokakta tanınıyoruz.
0: Tabii.
3: Biz bile yaptığımız, ettiğimiz, girdiğimiz markete, çıktığı, yediğimiz yemeğe, sokaktaki davranışımıza bir duruyoruz değil mi? Ya bu kamuoyu bize bakıyor. Biz bir örnek olalım, çocuğun kafasına vurmayalım, onu yapmayalım, kediyi tokatlamayalım falan tabii gibi şeylerimiz var. Yani hani dış, ya böyle yaşıyoruz. Ya şimdi Haluk Levent ahbapla ilişkisini ve ahbaptan sonrasını da bu işi böyle karşılıklı yaptı. Yani Haluk Levent sayesinde ahbap büyüdü, ahbap Haluk Levent'i büyüdü, Haluk beraber büyüdüler. Ve çok 9 milyon takipçi falan diyor. Aldığı paralara bakar mısın? Haluk Levent gidip herhangi birisinden ifadelerde var, borç istiyor. Niye, nasıl, neye güvenip veriyor? Ahbaba güvenerek veriyor, yaptığı işlere güvenerek veriyor. Haluk Levent olduğu için veriliyor
0: paralar. Ece Hanım'a gidiyor.
3: Mesela gitmiş, bir çiçekle gitmiş ifadeye göre.
0: Ben ifade...
3: Ve borç istemiş. Yanlış değilsem işte Hüseyin Başaran o kadar paralar verildiğini falan söylüyor. Ya da işte bağış adı altında bir şeyler. Bunların hepsini o markayla yapmış değil mi? Haluk Levent markasıyla
0: yapmış. Ahbap markasıyla yapmış.
3: Bu usulsüzlük değilse de, yolsuzluk değilse de bana göre bu dolandırıcılıktır. Kamunun sana verdiği gücü, kamunun seni koyduğu yeri kullanarak... Aa yeni bir şey attı. Vallahi
0: yok, çok yok, bu şu. Bak çok güzel bir şey bu. Yani bu... Aşama aşama, birinci aşamada ne oluyor? Hani yolsuzluk diyorsun ya, ben belki seninle aynı görüşü paylaşan tek kişiyim herhalde. Yani usulsüzlük, tekrar senin söylediğini teyit ederek söylüyorum. Burası mahkeme değil. Biz de yargıç, savcı değiliz. Burada
3: kendi ifadesi üzerinden bir şey söylemeye çalışıyorum.
0: Ama bence de yolsuzluk. Az önce onun için ısrar ettim Can da buradayken. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Buna da bakıp bir yere varalım.
4: İkinci aşamayla üçüncü aşamayı anlatmaya çalıştım ben aslında.
0: Evet.
4: İşte burada.
0: Bak şimdi baştan alalım. Evet, baştan şimdi alalım. Haluk Levent ve borç iddiaları zinciri. Kesildi. Senin söylediğin Alişer. Birinci aşama nakit, borç ve itiraf. 70 milyon dolar.
3: Bu Haluk Levent'in şahsına
0: borç
3: verilmiş
0: iddiası
3: para.
0: Esin Önler Çağlayan 2025 yılından itibaren... Haluk Levent'e bu miktarda nakit borç verdiğini öne sürmektedir.
5: Ama geri hep almış. Onu da söylüyor.
3: Yani bu total borç bu. Yani
5: bu total
3: 3 vermiş, 5 vermiş.
4: Ben para geliyor, çıkıyor arkadaşlar.
3: Bir yılda bu kadar para dönmüş.
4: Sürekli
3: yani
4: trafik
5: evet,
4: dönüyor.
5: Geri
4: ve bu da
5: ama
4: kara para aklamaya zaten ihtimalini çok
0: ya ben bunu,
4: akla getiriyor.
0: Bunu çok
4: yani
0: önemsiyorum bu söylediğini.
3: Böyle
0: şimdi
3: bir
0: bu,
3: evet, dönmüş
0: burada
3: yani.
0: Buraya
3: trafiğe
0: bir para sıkılıp çıkarılıyor.
4: Para çıkıp gitmiyor.
0: Hocam,
4: dolayısıyla
0: bak,
4: dernek bağışları gitti sele suya karıştı gibi bir ortam oluşmuyor ama sürekli para
0: hareketi. Onun için
5: para dönüyor sistemde.
4: Ve yurtla hiç alakası olmayan türde taşınmazlar devralınıyor.
0: Şimdi bak.
4: Çimento fabrikası bu, ne alaka mesela
0: buraya
4: ya?
0: Buraya bir para sokuluyor.
4: Niye
0: yani
6: mesela Hatay'a para gitmemiş.
0: Hayır efendim bak bir para girdisi
6: gitmemiş
0: var. Bir saniye bakın bir dakika. Bir saniye. Şimdi bir kere buraya Maraş, mesela 70 milyon dolar. Pardon bir saniye.
4: Bir,
5: şimdi borcu alıyor sisteme sokuyor. O borcun nasıl
0: bir
5: tekrar ödendiğine ilişkin bir şey yok.
0: Sesler karışıyor arkadaşlar. Oraya sesler karışıyor bir saniye.
5: Aramızda konuşmayın.
0: Evet yani bu...
4: Merkez üstü.
0: arka sıradakiler dışarı çıkaracağız.
3: Bak öğretmenlik günlerin geldi.
0: Yani evet. Şimdi 70 milyon dolar bir para giriyor buraya.
6: Evet.
0: Ya şimdi Nihal Bengisu Karaca çok giriyor? Doğru banka, bir şey soruyor.
3: Bankada yapılıyor.
0: Bu denkleme niye para giriyor abi? Yani niçin buraya bu para sokulup da çıkarılıyor?
3: Ödeme yöntemini biliyor muyuz?
5: Banka şöyle diyor. Hanımefendi şey gözaltına alınıyor.
3: Esin Ece Önder
5: Güner, Ece Güner.
0: Ha. Ece ki, Güner.
5: Güner. Ece Güner diyor ki benden borç istedi. Ben bana verilen IBAN'lara banka hesaplarına o parayı borç olarak gönderdim diyor. Zaten yazıyor altına.
3: Açıklamaya dayalmış.
5: Açıklamaya diyor ki borç olarak veriyorum
3: peki,
5: diye.
3: Peki ben yanlış mı biliyorum? Bu memlekette 2 milyonun üzerine bankaya para yatılsa sormuyorlar mı normalde?
4: 70 milyon değil mi vazgeçen?
5: Diyorum işte kredi kartından biraz fazla harcama yani yapınca maliye geliyor. Bir dakika sen
3: bu aralar
5: 200
3: nereden buldun da harcıyorsun diyor değil mi hemen?
0: Soruyor. Bir daha devam edelim.
3: 70 milyon.
0: 2,1 milyar TL'lik borç ikrar tutanağı. 17.05.26 tarihinde 4 tanık huzurunda imzalanmış resmi borç kabul belgesi bulunmak. Tamam. İkinci aşamaya geldik. Taşınmaz devri. Bu nakitler, bu nakit kısmı, bu taşınmaz kısmı, bu da değerleme farkı. Üçüncü kısım. Nihal Hanım bunları detaylı söyledi. Şimdi 68 adet taşınmazın devri. Nakit borcun ödenememesi üzerine... Bak bir şey oluyor, alıyor, şu ödeyemiyor.
3: Borcunu, şu borcunu
0: evet, ödenememesi üzerine toplam 35 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen 68 mülk Çağlayan'a devredilmiştir diyor. Ödenemiyor ve bunlar devrediliyor.
4: O da ben de dolandırıldım diyor.
0: Tabii tabii.
4: Sen Önder Çağlayan.
0: Başaran Holding kaynaklı mülkler, devredilen mülklerin 22 tanesi... Bu da gerçekten ilginç. Yani sürekli buraya niye mülk devrediyorsunuz?
4: Evet. Ve
0: kardeşim yani buraya niye? Hani yeni yardım
4: içinde,
0: mesela başka yerlerde
4: içinde,
0: yok mu?
4: Çağlayan için de şu sorulması gerekmez mi? Şey demiş 35 ekspertiz raporu 35 milyon dolar olan şeyi 70
5: milyona niye alıyorsun?
4: Milyona niye alıyorsun mesela? Evet. Kocaman iş adamlarısınız siz.
0: Devredilen mülklerin 22 tanesi Hüseyin Başaran, Başaran Holding tarafından temin edilerek sürece dahil edilmiş. O arada bir sürece tekrar 22 tane taşınmaz dahil ediliyor. Üçüncü aşama değerleme farkı 35.2 milyon dolarlık ekspertiz uçurumu. Başaran Holding'in 60 milyon dolar değer biçtiği 22 mülkün gerçek ekspertiz değeri 24.8 milyon dolar olarak tespit edilmiştir. Şimdi mesela aradaki fark nedir? 35 Nerededir? 35. Var mı bilen?
5: Veya niye bu kadar fark var?
0: Ya onu aradaki
5: hayır, ama bunu bu karşılıklı anlaşmayla yapılan bir şey. Tek evet. taraflı değil ki. Bunu birisi satıyor, birisi de bunu kabul ediyor. Yani Başaran Holding bunu satarken Haluk Yanan şunu demiyor veya alan kişi. Ya bu çok fazla değer demiyor. O da kabul ederek alıyor bunu. O yüzden bu aradaki fark niye kabul ediliyor? Şimdi şöyle düşünün.
0: Niye kabul ediliyor?
5: Ben size telefon satıyorum. Evet. Diyorum ki değeri 1000 lira ama 10 bin liraya satıyorum ve sen de bunu kabul ediyorsun.
3: Daha doğrusu yani değerini 1000 lira gösteriyoruz ama alışverişi 10 bin liralık mı yapıyoruz, doğru mu anlıyorum?
5: Hayır. Değerini 10 milyon olarak gösteriyorsunuz ve 10 milyon liraya satıyorsunuz. Aslında gerçek değeri 1 milyon lira.
3: Ha, 1 milyonluk malı 10 milyona alışıyorsunuz.
5: Yani aslında o ya
3: sisteme para sokuyoruz.
4: Sistem kurmak yanlış oluyor işte.
3: Bir ve yerde böyle tomarla para var, onu legalize ediyoruz.
5: Yani evet,
3: yanlış mı anlıyorum?
5: Evet, dışarıdaki nakit parayı sisteme sokuyoruz.
4: Sanat piyasasında da çok
0: ne demek bu? Hesaba yatırırken bankaya ne diyorsun? Ben borcum var ve borç olarak ödeme yapıyorsun. Sana sormuyor banka zaten. Bu parayı nereden buldun demiyor ki.
7: Bir de yani
5: sen borç ödüyorsun
7: sonuçta orada.
5: Kasanda
7: bu kadar para varken niye borç alma gereği duyuyorsun? Bir de diyorsun. O var yani.
5: Yani evet, orada bir sistemde olmayan bir paranın sisteme dahil edilmesi gibi bir durum oluşmuş gibi gözüküyor.
0: Hocam her zaman tartışıyoruz, konuşuyoruz ama yitirdiğimiz şey toplumsal güven. Yani
5: ne yazık ki.
0: Toplumsal güven. İnsanları şöyle suçlayamayız. Dün akşam da burada konuştuk. Dün akşam da değerli konuklarım vardı. Tartıştık. Bu mesele çok dikkat çekici bir mesele. Yani yitirdiğimiz şeyler paradan bile çok büyük şeyler.
7: Güven kaybı.
0: Güven, insanların acıma duygusu, yardım etme hisleri, hassasiyetleri. Ya bunları topluyorsun. Gerçekten söylüyorum. Yani nasıl oluyor ya? Adam enkazların altında kalmış. Çoluk çocuk eli kolu kopmuş. 60-70 bin insan hayatını kaybetmiş. Evsiz, barksız. Herkes uğraşıyor.
4: İşte
0: devlet koşturuyor. O koşturuyor, bu koşturuyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani biz deprem bölgesinde 9 gün ayakkabımızı çıkarmadan yayın yaptık ya. İnsanlar koşuyor. Adam gibi olanı biteni anlatmaya çalıştık. Eksik olur, yanlış olur. Ya biz
4: gelen kameraların ışığıyla arama yapılmaya çalışırdı.
0: Ya sahada
4: var.
0: Biz insan gibi çalışırken bir şey anlatmaya çalışırken birileri arkada kasa kese dolduruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya gerçekten olabilir mi yani? Allah rızası için soruyorum. Yani millet acısıyla uğraşıyor. Ben Sakaryalıyım. Deprem kenti. Millet acıyla uğraşıyor. Biz o acı niye var? Niye ol? Niçin? Kayıp, kaçak peşinde koşuyoruz. Arka tarafta birileri dernek kurmuş. O dernek üzerinden 100 milyon, 35 milyon, 60 milyon, 70 milyon sisteme birileri para sokuyor, çıkartıyor.
7: Dolar.
0: Ya ne yapıyorsunuz ya?
7: Bir de dolar yani.
0: Ya yanlış mıyım? Haksız
4: yok
0: mıyım
4: canım,
0: yani?
4: Yok canım, haksız olma ihtimali.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya?
4: Canım, olay bu zaten.
0: Hani Nasuhi Güngör ayıp o kadar ya, önemli ya, şeyler ayıp söyledi ki. Ya diyor ki kardeşim bu bunu nasıl görmeyiz için biz? Nasıl göremeyiz?
7: Bir de Faruk Bey yani hesaplarında çok ciddi bir para var. Halen var. O para niye duruyor orada? Mesela bu paralarla Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da evler yapılamaz mıydı? Apartmanlar yapılamaz mıydı? İnsanlara bahşedilemez miydi bu paralar, değil mi bu evler? Niye duruyor hesabında?
0: Doğru diyorsun.
7: Bugüne kadar niye duruyor?
0: Doğru söylüyorsun. Ali Aydar Fırat, iki dakikayla özetle noktayı koyacağız.
6: Hemen şunu söyleyeyim. Gerçekten bir takım boşlukların bir takım istismarlara yol açabileceği gerçeğini kabul etmemiz
3: burada,
6: gerekiyor.
3: Burada devletin
6: kendi ülkemize, kendi kurumlarımıza ne olursa olsun sahip çıkmamız gerekiyor. Hem 15 Temmuz meselesinde hem bu Ahbap meselesinde bu kurumlar çok kolay kurulan kurumlar değil. Bu ülke çok kolay kurulan bir ülke değil. Çok ağır bedeller ödenmiş. O yüzden ne olursa olsun elbette ki kendi insanımızı seveceğiz, elbette ki sahip çıkacağız ama bu kadar karşılıksız bir güvenin de mutlak derecede sorgulanması gerekiyor. Nihayetinde kalıcı olan devlettir, kalıcı olan kurumlardır. Hem devlete hem bütün kurumlarımıza ne olursa olsun sahip çıkacağız. Onların liyakatla yönetilmesini isteyeceğiz, talep edeceğiz. Vatandaşlık aynı zamanda bir sorgulama sürecidir, bir sahiplenme sürecidir. Kim olursa olsun, ne olursa olsun hem hakkımızı savunacağız, hem vergilerimizin nereye gittiğini savunacağız, soracağız, sorgulayacağız. Ama nihayetinde bir bütün olarak dediğim gibi kendi değerlerimize, kurumlarımıza, ülkemize sahip çıkacağız. Bu sahip çıkış ancak bizi başka bir noktaya götürür. O yüzden boşluk bırakmamak gerekiyor. Biraz daha liyakate önem vermek gerekiyor. Bunun üzerinden ancak biz peki kendi ülkemizi dünyanın başka ülkeleriyle yarışır bir hale getirebiliriz. Peki. Nihayetinde elbette ki herkese, her birimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Umuyorum ve diliyorum bir daha böyle acılar yaşanmasın.
0: Çok çok teşekkürler.
4: Hepimiz
0: bütün söylediklerinin altına imza atıyoruz.
4: Hepimiz şehitlere
0: Ali Haydar Fırat, çok iyi konuştun. Seni de övüyoruz.
4: Bir övmeliyim ben kaldım. Ankara'ya
6: çok teşekkür ederim. Benim için güzel bir kapanış oldu.
0: Çok çok teşekkür. Ankara'ya, Nasuhi Güngör'e, Ali Haydar Fırat'a teşekkürler. Burada Can burada. Sağ olsun. Her zaman oluyor. Sağ ol. Eksik olma.
8: Sağ ol.
0: Alişer tekrar hayırlı olsun.
3: Teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
0: Yeni X neydi?
3: XTV.
0: XTV'de hayırlı olsun.
3: Çok sağ ol.
0: Yakın zamanda herkes öğrenir zaten. Nihal Bengüsü Karaca, çok teşekkür ederim. Doğan Çağlar, çok teşekkürler.
7: Ben teşekkür ederim.
0: Biz Habertürk'te ilk kez beraber yayın
7: yapıyoruz. Evet, evet, ben yine söyleyeyim. Faruk abiyle diyeyim yani. Benim böyle bir anım var. İlk defa televizyon programına çıktığımda böyle akşam saatlerinde Faruk Bey'le çıkmıştım. Habertürk'e ilk defa konuk oluyorum. Yine Faruk Bey'le oldu.
0: İlklerin programı.
7: Evet, ilklerin programı. Gerçekten bu konuda mutluyum.
0: Peki, çok
7: yani.
0: Çok teşekkürler.
7: Şans getirsin.
0: O zaman Fatih Sadırlı'ya da teşekkürler. Peki.
7: Tabii ki.
0: Çok çok sağ ol.
7: Bütün ekibe teşekkür
0: ediyorum. Kısa bir ara. Aranın ardından konuklarımı gönderiyorum. Ben kapanış için tekrar buradayım. Sonra da Evren'e devredeceğiz stüdyoyu.

Yayını noktaladık, değerli konuklarımızı gönderdik. Bugün 15 Temmuz, bir kez daha hatırlatalım. Türkiye için önemli bir gün, önemli bir viraj, önemli bir dönüştü.

10 yıl önce gerçekten millet iradesine sahip çıktı. İşin özeti bu. Bundan sonra da öyle devam edecek. Peki yayını noktalarken kime bırakıyoruz? Evren Aydın. Her akşam sevgili kardeşim Evren Aydın gelecek. Gece raporunda bu dakikaya kadar olan biteni sizlere anlatacak. Bu arada çok başka...

Yayını noktaladık, değerli konuklarımızı gönderdik. Bugün 15 Temmuz, bir kez daha hatırlatalım. Türkiye için önemli bir gün, önemli bir viraj, önemli bir dönüştü. 10 yıl önce gerçekten millet iradesine sahip çıktı. İşin özeti bu. Bundan sonra da öyle devam edecek. Peki yayını noktalarken kime bırakıyoruz? Evren Aydın. Her akşam sevgili kardeşim Evren Aydın gelecek. Gece raporunda bu dakikaya kadar olan biteni sizlere anlatacak. Bu arada çok başka noktalarda çok başka gösteriler, anma programları var. Onlardan da kesitler sunacak. Yarın akşam 19'da Ana Haber'de görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Herkese merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Türkiye üzerinde oyunlar oynamak isteyen emperyalist odakların tarumar edildiği darbe girişiminin 10. yılındayız. O gece Türk halkı darbecilere göğsünü siper etti, milli iradenin ve demokrasinin önünde kimsenin duramayacağını dünyaya ilan etti ve o ruhun dimdik ayakta olduğu bugün merak edilmesin bir kez daha kanıtlandı. Hoş geldiniz Gece Raporu'na, Evren Aydın ben. Karanlık gecede yaşananları, FETÖ kalkışmasının perde arkasını tüm detayları ele alacağız ama önce özetlerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 15 Temmuz irade bizim, zafer bizim programında verdi mesajlarını. FETÖ ile mücadeleye dair kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, terör örgütleri için deniz bitmiştir dedi. Detaylarına bakacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan sonrası yine tartışmalar var. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden alınan Özel, yeni parti için koşula bağlı olarak ilk kez hem tarih verdi hem de ismi ima etti. Açıklamalarını Özgür Özel'in birazdan aktaracağız. Ve Dünya Kupası'nda son finalist bu gece belli oluyor. İngiltere ve Arjantin finalde İspanya'nın rakibi olmak için şu dakikalarda mücadele ediyor. Finalin adı ne olacak? Paylaşacağız. Konuğumuz da olacak. Değerlendireceğiz. Canlı bağlantılarımız da var çok sayıda. Hoş geldiniz. Hemen başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz, İrade Bizim, Zafer Bizim programında verdi mesajını. Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir dedi. FETÖ'nün yeniden var olma gayretlerine de dikkat çekti Erdoğan ve kökünü kurutana kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi.
1: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
2: Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak dedi. Terör örgütleri için denizlerin tükendiğini belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel mesajlar verdi.
1: Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına konuştu.
1: Sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir.
2: Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini de vurguladı. Bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz.
2: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra kabine üyeleriyle şehit ve gazi aileleri de katıldı.
1: Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın
2: 15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş 15 Temmuz şehitleri için dua etti.
3: Milletimizi ilelebet payidar eyle.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasilerden de peş peşe mesajlar geldi. O paylaşımlarda iki önemli vurgu vardı. Demokrasi ve milli irade.
4: 15 Temmuz'un 10. yılında siyasiler arda arda paylaşım yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, darbe geleneğinin tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.
5: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. Milletimiz bu hainlerin karşısına dikildi. Bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Devlet hepimizin sığınağıdır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti.
6: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajında 15 Temmuz şehitlerini andı ve paralel yapıların bağımsızlığa en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Üniter devlet yapımızın teminatı, ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de o gece seçilmişlerin arkasında durduklarını belirtti.
7: O gece biz gözümüzü kırpmadan darbenin karşısında seçilmişlerin arkasında durduk. O gün darbeye muhatap olan iktidar sokakta da mecliste de bizleri demokrasiden yana, kendilerinden yana bir yerde gördü ve darbe birlikte savuşturuldu.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise 15 Temmuz mesajında dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin 15 Temmuz'da milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradığını belirtti.
6: O gün aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir.
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı makaleyi Anadolu Ajansı için kaleme aldı. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı. 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde, milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz dedi.
0: 15 Temmuz'un bu 10. yılında şehitlerimiz unutulmadı. Törenlerin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi.

0: Orada şehitlerimiz için dua edildi. Aynı zamanda karanfiller bırakıldı ve 15 Temmuz törenleri liderleri de bir araya getirdi.
1: Dualar, ilahiler, karanfiller. 15 Temmuz'un 10. yılında da şehitler unutulmadı. Törenlerin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Önce Meclis Camii'sinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Dualar şehitlerin ruhuna gönderildi.
2: Cennet bahçesine girercesine şehadet şerbetini içmiş bütün kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi.
1: Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la siyasi parti temsilcileri katıldı. Ayrıca gaziler ve vatandaşlar programda hazır bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler anıldı. Ardından ilk bombanın düştüğü yere inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören yapıldı. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başta olmak üzere siyasetçiler katıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı. Ardından filan dikimi gerçekleşti. Tören sonrası Özgür Özel ile Abdullah Güler bir süre sohbet etti. Meclis Şeref Holü'nde ise 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışı oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel başta olmak üzere siyasetçiler sergiyi gezdi. Ardından tören salonunda anma töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.
0: 15 Temmuz'un 10. yılında binlerce kişi yine aynı yerde köprüdeydi. 10 yıl önce darbecilere karşı direnişin yaşandığı o noktada bu kez şehitleri anmak ve o geceyi unutmamak için bir yürüyüş yaptılar. Çocuk gitti ya, genç.
3: 15 Temmuz'da ben 15 yaşındaydım. 2016 senesiydi. Dün gibi hatırlıyorum. O günkü coşkuyu, o günkü inancı. Bugün tekrardan bu köprüden bugün nasip oldu. 10. yılını tekrardan geçmek.
4: Bugün köprüden geçerken aklınızda o günler oldu.
5: Ya tabii ki orada silahlar, patlamalar hatırlamak istemiyoruz. Tüylerimiz diken diken öyle.
4: Nasıl hissediyorsun?
6: İyi.
4: Heyecanlı mısın?
6: Evet. Yürüyüş yapacağım, arkadaşlarımla koşacağım. Sahip çıkın.
7: Çocuklar, gençler, yaşlılar, her yaştan insan elinde Türk bayrakları, kalplerinde aynı milli duygularla bir araya geldi. 15 Temmuz şehitleri için yürüdü.
8: Hey 15'li, 15'li, Tokat yolları taşlı, 15'liler gidiyor, kızların gözyaşı. Bundan tam 101 yıl önce Çanakkale'de, bugün de buradayız.
7: İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Onlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan halk yürüyüşüydü. Kalabalık, irade bizim, zafer bizim sloganıyla bir araya geldi.
9: 10. yılında da biz bu organizasyonda şunu söylüyoruz tüm dünyaya.
4: Mesajınız ne?
9: Unutmayacağız, unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim. Bu irade de, zafer de bu milletindir.
10: Çok farklı duyguları bir arada yaşıyoruz. Bugün 10. yılında bu aslında köprünün üzerinde ilk darbenin işaret fişeği çakılmıştı. 15 Temmuz çok kritik ve çok önemli bir kırılma noktası ülkemiz için.
4: 7'den 70'e her yaştan insan ellerinde Türk bayraklarıyla Zincirlikuyu'da toplandı. Şimdi o kalabalık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçiyor. Yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son bulacak.
11: Burada tarananları düşünüyorum, o geceyi düşünüyorum, hüzünleniyorum. Boğazım hani düğüm düğüm oluyor. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım.
12: Şehitlerimizi tekrardan anıyoruz. 10 yıl önceki gün gözlerimin önüne geliyor. Cenab-ı Allah bir daha bize yaşatmasın. İhanet kalkışması ülkeyi
0: yaktı. Elbette 15 Temmuz denilince akla gelen ilk isimlerden biri o. Şehit Assubay Ömer Halis Demir. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'nın emriyle darbeci generali öldürerek darbe girişiminin bir anlamda seyrini değiştirmişti. Şehit Halis Demir'in mezarı başında anan Zekai Aksakallı da önemli mesajlar verdi.
13: Ömer Halis Demir ihanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. tabii Kahir sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur.
7: Darbeci generali vurup darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz'un 10. yılında mezarı başında anıldı.
14: Kabir başında bulunduğumuz kahraman şehit Ömer Halis Demir olmak üzere bütün şehitlerimizin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle.
7: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesi gecenin en kritik mücadelelerinden birine sahne oldu. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'nın emriyle Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir karargahı ele geçirmek üzere gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edildi.
13: Tabii Ömer Halis Demir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general, hain, terör örgütü lideri Semih Terzi Ankara'daki Marmaris'teki ve Türkiye çatındaki bütün operasyonları yönetecekti.
7: Emekli Kor General Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
13: Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilelebet yaşayacaktır.
0: Gece raporuna bir bağlantıyla devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi Ankara'daki Özel Harekat Başkanlığı da darbeci hainlerin hedefinde olan noktalardandı. 44 polisimizin şehit olduğu o noktada da şu dakikalarda bir anma töreni var. O töreni Emre Aytekin takip ediyor. Hemen Emre'ye gidelim ve detayları alalım. Emre, söz sende kardeşim.
15: Evet Evren Aydın, dakikalar sonra o anma töreni başlayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet katılıyor bu törene. Tam 10 yıl önce bugün bu dakikalarda Özel Harekat Başkanlığı FETÖ'cü darbeciler tarafından F-16 savaş uçaklarıyla bombalandı. Darbeciler o gece mühimmat delici bombalar attı buraya ve 44 vatan evladı şehit oldu. Ve 10. yılında da bugün özel bir anma programı var. Şöyle hemen anma programına kimler katılıyor onları ekranlarınıza getirsin. Kameraman Cüneyt Erdoğan, ben de bir yandan da anlatmaya devam edeyim. Şehit aileleri, gazi yakınları, onlar da bu programa katılıyor. Yine 10 yıl önce olduğu gibi görevde olan özel harekat polisleri, onlar da bugün burada hazır bir şekilde bekliyor. Tören yapılacak, buradaki anıta karanfil bırakılacak ve ardından dualar edilecek. En sonunda ise özel harekat yemin töreni yapılacak. Özel harekat polisleri yemin edecek. Tabii İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dakikalar içerisinde burada olacak. Bir konuşma yapması bekleniyor. 15 Temmuz'a ilişkin burada en çok şehit verdiğimiz noktada mesajlarını verecek. Neler yaşandı 10 yıl önce bugün? Tekrar bir anlatmak istiyorum. Tam bu saatlerde, bu dakikalarda FETÖ'cü darbeciler F-16 savaş uçaklarıyla burayı defalarca bombaladı ve buraya defalarca mühimmat delici bomba attı. 44 vatan evladı burada şehit oldu. Onlarca polis yaralandı. Ancak onları durduramadı. Buradaki özel harekatı durduramadı darbeciler. Onlar yaralanmalarına rağmen dışarıya çıktı ve siper oldu FETÖ'cülere. Dediğimiz gibi dakikalar içerisinde de burada İçişleri Bakanı olacak ve Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet 15 Temmuz için düzenlenen, özel harekat şehitleri için düzenlenen törene katılacak ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi burada törende önemli mesajlar verecek.
0: Emre Aytekin, teşekkürler aktardıkların için. Polislerimiz için anma töreni düzenleniyor ve Emre'den aldık notları. Devam edelim. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminde Junta'nın ilk hedefi Boğaziçi Köprüsü'ydü. Zırhlı araçlar ve tanklarla birlikte köprüyü kapatan darbeciler binlerce vatandaşın, halkın direnişiyle karşılaştı. Ve o direniş İstanbul'dan dalga dalga aslında tüm ülkeye, tüm memlekete yayıldı. Peki o gece İstanbul'da gece boyu neler yaşadık? Darbecilere karşı nasıl bir direniş sergilenmişti? Hafızayı tazeleme zamanı.

0: O gece darbe girişimi Boğaz Köprüsü'nün girişinde başladı. Askerler köprüyü iki yönlü olarak trafiğe kapattı. Amaç sadece şehri işemez hale getirmek değil, aynı zamanda darbeyi zihinlerde de gerçekleştirmekti. Köprü de bu nedenle seçilmişti. Ancak vatandaşlar darbeyi duyar duymaz sokağa döküldü ve köprüye koştu. Gelin şimdi 15 Temmuz gecesi başlayıp sabaha kadar devam eden direnişin ayrıntılarına bakalım.
1: Köprüye doğru gelmeye başladık ve yol açıldı. Oradan geçerken bunları gördüm. Böyle ellerine silahları, ağır silahları almışlar. Nizami oturmuşlar, nişan almışlar. Ya sanki karşıdan düşman askeri gelecek.
2: Ben darbe gecesi, o gece köprüdeydim. Dediler ki köprüyü tutmuşlar. Köprüye gişeler kadar gitti. Oraya gidene kadar yaralılar köprüden geri geliyordu. Bize de diyorlardı ki gitmeyin, vuruyorlar. Askerlere rica ediyorum. Ya kimin kurşununu kime atıyorsunuz? Yapmayın, etmeyin. Onlar zannetti ki biz bunların birkaç tanesini vurur kaçar zannettiler. O arada baktım ki tankın o mermi namlusu bize doğru döndü. Ateş etti benim arka tarafa, benim mermi gözümün önünden geçti.
0: O gece darbe girişimi başladığında Kuleli'deki askeri birlikler de harekete geçti. Kışlalardan çıkan birlikler Boğaz Köprüsü'ne doğru ilerlemeye başladı. Bunu duyan vatandaşlar da Çengelköy'de askeri birliklerin önünü kesti. Çatışmalar sabaha kadar devam etti.
3: Dedik Çengelköy'e doğru istikametten doğru giriş yaptık. Tabii o bir şaşkınlık oldu o anda bizden. Hani biz şimdi asker vuruyor falan diyorlar, ateş ediyor falan diyor. Biz de diyoruz ki asker ateş etmez.
4: Saatler ilerledikçe İstanbul sokaklarında darbeye karşı direnişte dalga dalga yayılıyordu. O gece kendini tankların önüne atan Sabri Ünal, direnişin simgelerinden biri oldu.
5: Elime birkaç tane de taş almıştım köprüye giderken yanımda bulunsun diye. O arada tankın gelmekte olduğunu gördüm ve elimdeki taşlarla tanka karşılık verdim. Tam tankla karşı karşıya geldim. Sağa veya sola kaçma şansım yoktu. En makul çözüm tankın altına yatmaktır dedim ve tankın altına yattım.
0: Darbeciler için Atatürk Havalimanı ve Kontrol Kulesi çok önemliydi. Bu nedenle tanklarla havalimanı girişini kapattılar, ardından da Kontrol Kulesi'ni ele geçirdiler. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak da havalimanına inmek üzereydi. Tam o anlarda özel harekat timleri Hava Kontrol Kulesi'ne operasyon düzenledi, darbecileri gözaltına alıp kuledeki hakimiyeti tekrar geri kazandı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan saatler 3.20'yi gösterdiğinde Atatürk Havalimanı'na indi ve o tarihi konuşmayı gerçekleştirdi.
6: Atatürk Havalimanı'nın üzerinde F-16'lar uçuyor. Bunu biz düşmana karşı bu ülkeyi savunsun diye aldık. Cumhurbaşkanını da bir taraftan tehdit ediyor. Bu silahlar size bu millet tarafından verildi. Eğer siz size bu silahı veren milletinize doğrultursanız bunun bedelini de faturasını da ağır ödersiniz.
4: FETÖ'cü Cunta'nın amacı ise her şeye rağmen İstanbul'un tamamında kontrolü ele geçirmekti.
0: İstanbul'da gün ağardığında darbeci askerler teslim oldu. Ama darbeye direnen tam 99 vatandaş da şehit oldu. Binlerce kişi de yaralandı.
7: O karanlık gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca kişi sokağa döküldü ve darbecilere direndi. Ona o isimlerden biri de Ahmet Alkılıç'tı. Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu yaralanan Alkılıç, 2 yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuşabildi. O geceye dair yaşadıklarını ise muhabir arkadaşımız Emine Derya ve kameraman Mertcan Öztürk'ü anlattı.
8: Yüzlerce insan bu hainlere doğru koşuyor. Atışı hiçbir zaman kesmiyorlar. Devamlı insanları tarıyorlar. Bir Allah'ın kulu da kaçmıyor.
9: Haberi duyar duymaz dışarı çıktı. Köprüde açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Bedenen iyileşti ama hafızasındaki izler aradan geçen 10 yıla rağmen silinmedi.
8: Benim unutamadığım karelerden bir tanesi, 18 yaş altı çocuklar bu hainlere meydan okurken en ön saftalardı.
10: 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin en kritik noktalarından bir tanesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Köprü darbe girişiminin en ağır bedellerinin ödendiği noktalardan biri olarak tarihe geçti. O gece arkamdaki bu noktada 30'dan fazla insan hayatını kaybederken 200'den fazla insan yaralanarak gazi oldu.
9: O isimlerden biri Ahmet Alkılıç'tı. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Alkılıç yaşadıklarını hiç unutmadı.
8: Bir arkadaşımla beraber ofiste otururken eşim aradı beni. Dedi ki Ahmet dedi köprünün bir tarafı kapatılmış bir tarafı açık dedi. Bir terör eylemi varmış dedi.
10: Herkes evlerine diyor.
9: Başlarda bunun bir terör eylemi olduğu zannedilse de durum bambaşkaydı. Bu bir darbe girişimiydi.
8: Eve çıktığımda TRT spikerinin bildirgesine denk geldim. Tabii onu duyduğum anda dedim ki ben evde duramam. Dışarı çıkmam lazım dedim.
9: Ve köprüye doğru yola koyuldu.
8: Köprünün her iki tarafı da kapalıydı. Ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte tomalar vardı. Biz köprüye yaklaştığımız anda üzerimize çok büyük bir atış geldi.
10: Alkılıç'a o gece tam iki kurşun isabet etti. Bir tanesi sol omzuna, diğeri de en hayati organlarımızdan bir tanesine, kafatasına geldi. Ve genç adam o geceden sonra tam iki yıl boyunca tedavi görmek zorunda kaldı.
8: 6 ay içerisinde konuşmam yavaş yavaş yerine geldi. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Ne çocuklarımı hatırlıyordum, ne annemi, babamı. Sonrasında bir anda her şey yerine gelmeye başladı.
9: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece yaşadıklarını dün gibi hatırlayan Alkılıç, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılığı taşıyor.
10: Siz o kadar şey yaşadınız, yani 2 yıl tedavi gördünüz, konuşamadınız, belki yürüyemediniz, işte evlatlarınızdan ayrı kaldınız. Tekrar olsa tekrar o gece çıkardım diyor musunuz?
8: Tabii. Şu an olsun tekrardan çıkarız.
7: Bu karanlık gecenin üzerinden 10 yıl geçse de hafızalardaki izleri kolay kolay silinmeyecek. Darbe gecesinin en kritik noktalarından biri ise Marmaris'i, zira darbecilerin hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam da o noktadaydı. Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması adına kırılma noktası aslında orada yaşadı. Gelin Marmaris'e gidelim ve o gece neler olduğunu bir hatırlayalım.
11: Bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketi.
12: ...15 Temmuz darbesinin hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Darbe girişimi başladığında Marmaris'teki bir otelde ailesiyle tatildeydi. Darbeciler Erdoğan ve ailesini otelinden almak ya da suikast amacıyla özel bir birlik oluşturmuş... ...üç helikopterle Marmaris'e doğru yola çıkarmıştı. Tüm ülke Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek ilk mesaja kilitlenmişti. Ve Erdoğan ilk açıklamayı Marmaris'te konakladığı otelin önünde yaptı.
11: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir.
12: İlk tepkinin ardından Erdoğan bu kez Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın cep telefonuyla FaceTime üzerinden 6 dakikalık canlı bağlantı yaptı. Darbecilere meydan okudu, halkı meydanlara çağırdı.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
12: Cumhurbaşkanının çağrısı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması adına en büyük kırılma noktalarından biriydi. Bu sırada Cumhurbaşkanı'na suikast hazırlığındaki 3 helikopterde özel kuvvetler, SAT ve MAK timlerinden oluşturulmuş tam teçhizatlı darbeciler Marmaris yolundaydı. Başlarında Cuntacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le Binbaşı Şükrü Seymen vardı. Darbeci askerler Erdoğan'ın oteline varmadan kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi Marmaris'ten ayrılıp İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı o gece 00:15'te önce Dalaman Havalimanı'na, oradan da ata uçağıyla İstanbul'a Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Saatler 3.30'u gösterdiğinde suikast timini taşıyan helikopterler iniş yaptı. Saldırı planını hazırlayan Cuntacı Sönmez Ateş helikopterde kaldı. İnfaz timi Erdoğan'ın kaldığı otele yöneldi. Çatışma çıktı. Bu sırada desteğe gelen polislerle geri çekilip helikoptere yönelen suikast timi arasında da çatışma yaşandı.
13: Ya Türk polisi Türk askeriyle savaşıyor. Böyle bir şey yok ya.
12: Her şey bittiğinde polis memuru Nedip Cengiz Eker'le Cumhurbaşkanlığı Koruma Polislerinden Mehmet Çetin şehit olmuş, suikast timi ormanlık alana kaçmıştı. Bu kaçış tam 18 gün sürdü. 19 kişilik suikast timindeki 18 darbeci saklandıkları noktalarda tek tek yakalandı. Yargılandıkları mahkemede tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.
7: Gece raporunda şimdi şehit ailelerine kulak vereceğiz. Gaziler, vatandaşlar, şehitleri mezarları başında dua ederek andı.
9: ...15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitlerin anıldığı adreslerden biri İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği'ydi. Şehit kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
14: Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah.
9: Şehitleri anma törenine katılanlar arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat da vardı. Bolat, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu söyledi.
15: Bundan sonra da kıyamete kadar aziz Necip Türk milleti bu vatan topraklarında huzur ve esenlik içinde yaşayacaktır.
9: O gece sokaklara çıkan gaziler de şehitlikteydi.
16: Elimize taş tutup altında ordumuza, polisimize saldırmaya gitmedik. Vatan için mücadele ettik ama ne yazık ki bize de yani kurşun geldi. Çünkü elimize zaten hatırası da duruyor yani.
9: Ziyaretçiler şehitleri rahmetle andı.
17: Her zaman da geliyorum buraya ziyarete, dua ediyoruz. Allah ailelerine sabır versin, devletimize güç kuvvet versin. Daha böyle bir acı gün yaşatmasın ülkemize.
18: Buradaki bütün şehitlerimizi, Ankara Gölbaşı'ndaki şehitlerimizi, Köprü'deki şehitlerimizi rahmetle, şükranla alıyorum. Kederli ailelerin acısını paylaşmak için buradayım.
19: Biz o gecenin şafağı olmayacak diye gittik. Hazırlığımızı da ona göre yaptık. Kardeşlerimizin bir kez daha ruhunu şahit etmeye, yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldik.
9: Halil İbrahim Yıldırım, Cumhuriyet tarihinin o karanlık gecesinde henüz 15 yaşındaydı. Şehadet şerbetini içmek için sokağa dökülen milyonlardan bir tanesiydi. 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine erişti.
18: 2017'den beri, birinci yılından beri, 10. yılında şu an Silivri'den geldim. Şimdi bana sorulan soru şu, burada kimin yakını, hangisinin yakını? Buradaki hepsi benim yakınım, hepsi benim dostum, hepsi benim kardeşim.
7: Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adı olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu dedi. Demokrasi uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlığın milletin hafızasında daima yaşayacağını vurguladı. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dünya genelindeki Türkiye temsilciliklerinde de törenlerle anıldı. Törenlerde 15 Temmuz şehitlerimiz için dualar edildi. Darbe girişimini anlatan fotoğraflar ve videolar gösterildi.
12: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yurt dışında da anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenin adresi Lefkoşa oldu. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı da katıldı. Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde Son Sefer filmi gösterimi yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj gönderdi. Aliyev, binlerce vatandaşın meydanlara çıkarak devletine, bayrağına ve milli değerlerine sahip çıkmasının Türk milletinin hafızasına kazınan gerçek bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Yurt dışındaki törenlerin bir diğer adresi Kazakistan'ın başkenti Astana oldu. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende darbe girişiminde şehit olan 253 kişi dualarla

0: Anıldı. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesajı katılımcılara izletildi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki törenlere 15 Temmuz şehitleri anıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'taki törenin adresi ise kentteki Türk şehitliği oldu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın ev sahipliğindeki törene Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ve çok sayıda yetkili katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Atina'da da anma törenleri yapıldı. Törenin adresi Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde yapılan anma töreninde ise 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflar sergilendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki anma programında ise 15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim konulu video gösterimi yapıldı. Avustralya, İran, Somali, Kosova, Pakistan'la Kırgızistan'da da 15 Temmuz'u anmak için çeşitli anma etkinlikleri yapıldı.
1: Vatanı, bayrağı, ezanı...
2: Efendim devam ediyoruz gece raporuna, biraz siyaset diyeceğiz ve önemli de bir gelişme gece raporunun sınırları içine yansıyan DEM Parti heyetiyle AK Parti heyetleri arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Peki görüşmede kimler yer aldı, neler konuşuldu, tüm detaylar için şimdi bir Mahir'e gidelim, bizlere anlatsın. Mahir Kılıç, süreç ve çerçeve yasa muhtemelen herhalde gündemdeydi değil mi, neler paylaşacaksın, buyur.
3: Evet, en kritik başlıklar onlardı. Hiç şüphesiz çerçeve yasanın ele alındığını ifade edebiliriz. Bu hafta içerisinde AK Parti'nin çerçeve yasa taslağını DEM Parti'ye teslim etmesini bekliyorduk. Bu görüşmenin bu kapsamda gerçekleştiğini belirtebiliriz. Hiç şüphesiz terörsüz Türkiye sürecine ilişkin diğer başlıklar, diğer konularda görüşüldü diyebiliriz. Peki kimler vardı bu görüşmede, hemen onu da ifade edelim. DEM Parti heyetinde Mithat Sancar ve Pervin Buldan vardı. AK Parti heyetinde ise AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in yer aldığını belirtebiliriz. Aslında geçtiğimiz gün yayınlarımızda ifade etmiştik. DEM heyetinin Efkan Ala ile görüşeceğini belirtmiştik. Sadece Efkan Ala'nın ismi bilgisi bizlerde vardı. Fakat o görüşmeye son anda AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı. Dediğim gibi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gündemdeki konular kapsamlı bir şekilde ele alındı. Onların da başında hiç şüphesiz çerçeve yasa geliyor. Zira son birkaç haftadır en çok konuştuğumuz, tartıştığımız başlıklardan bir tanesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan çerçeve yasa teklifi yasalaştırma mecliste kabul edilir mi edilmez mi, bu merak ediliyor. DEM Parti'nin bu noktada yoğun bir presi ve talebi olduğunu ifade edilir. Sık sık çağrılar da yapıldı. Meclis kapanmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmesi ve yasalaşması noktasında bir talep var. AK Parti'nin hazırlıkları vardı, MHP'nin hazırlıkları vardı. Ortaya bir taslak çıktı. O taslağın dediğim gibi bu hafta DEM Parti ile de paylaşılmasını bekliyorduk. Ancak taslak teslim edildi mi edilmedi mi henüz bu bilginin teyitli olmadığını ifade ederiz. Net olarak bildiğimiz şu var: sürece ilişkin güncel konular detaylı bir şekilde görüldü. DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti'den ise Efkan Ala ve Abdullah Güler bu kritik görüşmeyi gerçekleştirdi. Gün içinde gerçekleşmesini bekliyorduk 15 Temmuz törenlerinden sonra, fakat törenlerin biraz uzaması, sarkması dolayısıyla akşam saatlerine, gece saatlerine kaldı bu kritik görüşme. O görüşme yapıldı. Şimdi görüşmenin ardından DEM Parti bu yapılan görüşmeyi kendi kurullarında değerlendirecek ve DEM heyetinin kısa süre içerisinde de İmralı'ya giderek Öcalan'la görüşeceğini belirtelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Ankara'da kritik bir temas, kritik bir buluşma DEM Parti heyetiyle AK Parti heyetleri arasında. Tüm detayları aldık Mahir Kılıç'tan. Mahir Kılıç, teşekkürler. Devam edelim yine siyasetle. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de CHP'de siyaset yapma imkanı kalmazsa Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır dedi ve yeni parti için Temmuz sonrasını işaret etti. Mutlak mutlak kararı sonrası CHP Grup Başkanı olarak görevine devam eden Özgür Özel, Sözcü Televizyonu'nda soruları yanıtladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner'in tutuklanmasına dair operasyon siyasidir. Özgür Özel'in inandığı, güvendiği Hüseyin Can Güner özellikle seçilmiştir dedi. Yeni parti iddialarına ilişkin de konuşan Özel, önceliklerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadele etmek olduğunu söyledi. yargı sürecini işaret eden CHP Grup Başkanı, biz hukuki mücadele ediyoruz ama hepsinin 2 haftalık işi var. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmazsa yeni parti için Temmuz sonu, Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 88 yaşındaki Olcay Baykal sabah saatlerinde hayata veda etti. Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'dan havayoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın naaşı Cuma günü 3 yıl önce hayatını kaybeden eşi Deniz Baykal'ın mezarının yanına defnedilecek. Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal'la Deniz Baykal'ın 2 çocukları bulunuyor. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklama, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Levent'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı, izleyelim.

0: Ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi doğru dürüst yönetemedim. Yüksek miktarda borçlandım. Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Örgüt kurma, kara para aklama, vergi ve dernek kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki sorgusunda kendini bu sözlerle savundu. Pazar günü Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Haluk Levent emniyette ifade verdi. Levent, adına kayıtlı herhangi bir mal varlığının, banka hesabının ya da kredi kartının bulunmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, asistanı Yeliz Kaya adına olan iki banka hesabını kullandığını belirtti. Haluk Levent, Ahbap Derneği'nde para çekme yetkisinin kendisine ait olduğunu söyledi. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim dedi. Peki dernek 6 Şubat depremlerinde ne kadar yardım toplamıştı?
1: 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır.
0: Haluk Levent 80 milyon lira parası olduğunu söyledi. İddiasına göre Ahbap Derneği'ne kazanç sağlamak için derneğin 20 adet taşınmasını bu parayla kendisi almak istemişti. Satış için bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneği'nden Yelizkaya'ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti dedi.
1: Haluk Levent olarak ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi.
0: Ünlü şarkıcı çek ve senetleri neden yazdığını da ifadesinde anlattı.
2: Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
0: Haluk Levent, dernekte eksiklik olduğunu, yeni denetim gelene kadar eksiklikleri tamamlayacağını ileri sürdü.
3: Konserlerde sayısız yardım konserlerini Birleşmiş Milletler'e kadar gitti.
4: Orta Doğu'nun gündemiyle devam edeceğiz şimdi gece raporuna. Ateşkes artık paramparça ve Amerika Birleşik Devletleri İran'ı gündüz saatlerine hedef almayı seçti. Başkan Trump'sa anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta işaret etti ve İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Peki Tahran yönetimi ne diyor? Şu an için bir müzakere planımız yok diyor.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump anlaşma olmazsa İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. İran, mutabakat imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Yaklaşık 3 saat süren saldırılarda Tunup Adası'ndaki sahil savunma sistemleriyle seyir füzesi depolama ve fırlatma tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Hengam Adası da vurulan noktalardan biri oldu. Böylece İran 17 Haziran'da mutabakat zaptı imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tırmanan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay ile şu an için müzakere planı olmadığını söyledi. Savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Garib hafta İranlılara seslendi. Mutabakat zaptı maddeleri uygulanıyorsa anlamlıdır dedi. İran bu mutabakattan fayda görmeyecekse anlaşmaya bağlı kalmamızın bir nedeni yok açıklamasını yaptı. Düşmana kesin bir yanıt vereceğiz diye ekledi. Trump ise İran'ı yine sert sözlerle hedef aldı.
6: Save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. Yeah. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
5: Saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt veren Trump, ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi.
6: I'll save the energy targets for last.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir podcast programında anlaşmayı İran'ın bozduğunu iddia etmişti.
4: Elbette gözümüz bir yandan savaşta, bir yandan da İsrail ve Lübnan arasındaki müzakerelerdeki heyetler 6. tur müzakereler için İtalya'nın başkentinde Roma'da bir araya geldi. 48 saat süren o görüşmelerden pilot bölge sürecinin birkaç gün içinde başlaması sonucu çıktı.
7: Lübnan'la İsrail arasındaki 6. tur müzakereler sona erdi. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmeye başlaması bekleniyor. Lübnan'la İsrail arasında büyükelçi düzeyindeki görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşmaya varılmıştı. İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmeler 2 gün sürdü. Taraflar çerçeve anlaşma kapsamında pilot bölge projesini uygulamaya koyma konusunda anlaştı. Buna göre Hizbullah silahsızlandırılacak. İsrail kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekilecek. Yerlerini ise Lübnan birlikleri alacak. Amerikalı bir yetkili pilot bölge sürecinin önümüzdeki günlerde kesinleştirilip uygulanmaya başlanacağını belirtti. Taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmaya varmak için görüşmelerin teknik aşamaya geçtiğini kaydetti. Lübnanlı bir yetkili de pilot bölge uygulamasının birkaç gün içinde başlayacağını doğruladı. İsrail tampon bölge adı altında Lübnan topraklarını uzun bir süredir işgal ediyor. Bunun İsrail topraklarını Hizbullah'ın saldırılarından korumak için gerekli olduğunu iddia ediyor. Lübnan İsrail'den derhal geri çekilmesini isterken Tel Aviv yönetimi Hizbullah silahsızlandırılmadıkça çekilmeyeceğini belirtiyor.
4: Donald Trump'ın çok tartışılan İran politikası savunma bütçesinin Senato'da takılmasına da neden oldu. Demokratlar tepki olarak 1 trilyon dolar aşkın savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini engelledi. Demokratlar Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmasını sert biçimde eleştiriyor.
0: Demokratların ABD Başkanı Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmasına tepkisi sürdü. Senatörler 1,15 trilyon dolarlık savunma bütçesi tasarısının ilerlemesini durdurdu. Tasarı usul oylamasında 50'ye karşı 46 oy alsa da Senato'da görüşmelere başlanabilmesi için gerekli 60 oy barajını aşamadı. Oylama büyük ölçüde Demokrat Parti çizgisinde gerçekleşirken Cumhuriyetçilerin Senato lideri John Thune da sürecin yeniden oylanabilmesi için usul gereği hayır oyu kullandı. Senato Demokrat lideri Chuck Schumer ise Trump yönetimini Kongre'nin onayı olmadan İran'a askeri müdahalede bulunmakla suçladı. Demokratlar, Pentagon'a ayrılan dev bütçenin onaylanmasının ABD ile İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına siyasi destek anlamına geleceğini savunuyor. Ayrıca savunma harcamaları artırılırken sosyal programlarda kesintiye gidilmesine de tepki gösteriyor. Cumhuriyetçiler ise demokratları güvenlik yerine siyaseti tercih etmekle suçluyor. Yaklaşık 60 yıldır her yıl kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, asker maaşlarından savaş gemisi ve füze alımlarına kadar ABD'nin savunma politikalarının temel çerçevesini oluşturuyor.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu hak ettiğini buldu, mecliste protesto edildi. Tartışmalı yasa tasarısı için oy vermek üzere meclise gelen Netanyahu sloganlarla karşılandı. O sloganlarda kendisine utan ve çık denildi. İsrail Başbakanı gelen bu protestolar üzerine oturumu terk etti gitti.
0: Milletvekilleri utan diye bağırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu meclisi terk etmek zorunda kaldı. İsrail Meclisi Knesset, asker kaçağı durumuna düşen ultra-ortodoks Yahudilerin tutuklanmasını 6 ay donduran tasarıyı görüşmek için toplandı. Oy kullanmak için meclise gelen Netanyahu, muhalefetteki milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Milletvekilleri Netanyahu'ya karşı utan ve çık sloganları attı. Başbakan Netanyahu protestoların devam etmesi üzerine oturumu terk etti. Yapılan oylamada yasa tasarısı kabul edildi. Kabul edilen yasaya göre askerlik yükümlülüğü bulunan Tevrat okulu öğrencilerinin tutuklanması, haklarında soruşturma yürütülmesi ve yaptırım uygulanması işlemleri 30 Kasım'a kadar durduruldu. İsrail Genelkurmay Başkanı da yasaya karşı çıkmıştı. Netanyahu'nun yasayla birlikte seçim öncesinde ultraortodoks Yahudilerin desteğini almaya çalıştığı yorumları yapıldı. İsrail nüfusunun yaklaşık %13'ünü oluşturan ultraortodoks Yahudiler, Tevrat eğitimi gerekçesiyle zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkıyor. İsrail yeni başbakanını seçmek üzere 27 Ekim'de sandık başına gidecek.
4: Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da orman yangınları var ve hayatı ciddi şekilde etkiliyor. O yangınlardan yükselen dumansa Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusuna kadar ulaştı. Olayın ciddiyetini anlayın. Alevlerin arasından geçen bir trenin görüntüleri ise tehlikenin boyutunu böyle gözler önüne serdi.
7: Kanada son ayların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Burası Ontario'nun kuzeyindeki Armstrong bölgesi. Görüntülerde hızla ilerleyen alevler demir yolunun etrafını sarıyor. Tren personelinin yaşadığı endişe kameralara yansıyor. Aynı hatta ilerleyen başka bir tren de yoğun dumanın arasından güçlükle geçiyor. Ontario eyaletindeki Toronto kentinde etkili olan sıcak hava dalgası da yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar ulaşırken vatandaşlar serinleme merkezlerine ve gölgelik alanlara yöneliyor. Kanada'daki yangınlar yalnızca ülkeyi değil, komşusu Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor. Yangınlardan yükselen yoğun dumanın New York başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu eyaletleriyle Orta Batı bölgesinde hava kalitesini tehlikeli seviyelere düşürmesi bekleniyor. İspanya'da yaşanan son yılların en büyük orman yangınlarından birinde de can kayıpları arttı. İspanya Başbakanı Sanchez binlerce hektarlık alanın kül olduğu Almeyra eyaletini ziyaret etti. Haftalardır Fransa'nın güney bölgesini etkileyen orman yangınları ise kontrol altına alındı. Orman yangınları Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i de etkiledi. Sétif vilayetinde çıkan yangınlar nedeniyle can kaybı bildirildi. Uzmanlar aşırı sıcaklarla kuraklığın orman yangını riskini daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulunuyor.
4: Dünyadan görünümü paylaştık. Memleketimizde de alevlerle mücadele var. Muğla'da peş peşe çıkan orman yangınlarıyla kabusu yaşadık. Yaklaşık 1120 kişi tahliye edildi ve yangın yüzlerce hektarlık ormanı küle çevirdi.
0: Alevler geceyi aydınlattı. Ekipler seferber oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kabusu yaşattı. Yangın saat 17 sıralarında Gürçamlar Mahallesi Kazıklı Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başladı. Ama rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın otel ve sitelerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.
8: Tedbir amaçlı bir site ve bir otelimizde boşaltma yaptık. Personel ve tatil yapan vatandaşlarımızı yaklaşık 1120 kişi tahliye ettik iki yerden.
0: Orman işçileriyle Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri gece boyu alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Kritik noktalarda yangının ilerlemesini durdurabilmek için karşı ateş uygulaması yapıldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da müdahaleye başladı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 600 hektarı orman, 250 hektarı tapulu ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 850 hektar alan yandı. Masmavi deniz manzarasıyla birleşen ormanın yeşili karaya döndü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri bu müzayedeyi konuşuyor. Yaklaşık 67 milyon yıllık bir T-Rex iskeleti 50 milyon dolara alıcı buldu. Rekor satışa tarihin en pahalı fosili oldu.
0: 67 milyon yıllık dinozor fosili satıldı. 50,1 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı. ABD'de düzenlenen müzayedede satılan T-Rex iskeleti tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı.
9: Sold 43 million dollars.
0: Yaklaşık 11,5 metre uzunluğa ve 3,8 metre yüksekliğe sahip olan gaz, bugüne kadar keşfedilmemiş en büyük T-Rex iskeletlerinden biri. Fosil, kemik sayısı bakımından %61, kütlesel açıdansa yaklaşık %80 oranında eksiksiz durumda. İsmini ise bulunduğu arazinin sahibi olan ve kazı çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary Gaslighting'den alıyor. Sotheby's müzayede evi satış öncesinde fosilin 20 ila 30 milyon dolara satılmasını bekliyordu. 7 kişinin katıldığı açık artırma yaklaşık 10 dakika sürdü. 10 dakikanın sonunda iskelet 50 milyon 130 bin dolara alıcı buldu.
9: Sold 43 million dollars.

0: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ikinci dilime hoş geldiniz ve ikinci dilime sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi. İşte detayları. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Görüşmede sürece ilişkin çerçeve yasa gündemdeydi. Çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşması bekleniyor. DEM heyetinin ise kısa süre içinde İmralı'yı ziyaret etmesi de yine gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Tetikte olarak örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Birlik ve beraberlik mesajları paylaştı.
2: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı kullanıyor. Haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
3: Darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'ye karşı uyarıda bulundu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
2: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.

0: FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, tehlike halen devam etmektedir. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ ile mücadelenin önemini anlattı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında darbeye cesaretle direnmişlerdir. 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
1: Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı.
0: Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Tasfiye hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir.
2: Başkent'te 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli hazırlandı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ziyaretinde önemli mesajlar verdi.
3: O gece milletin iradesini meydanlara çağıran bir ses dalgalandı vatanın her bir köşesine.
1: Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli hazırlandı.
3: Unuttuk mu o geceyi?
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan sürecin aktarıldığı zaman tünelini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaret etti. Duran, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: Bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım. Ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmazsa Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır dedi ve yeni parti için Temmuz sonrasını işaret etti. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı olarak görevini sürdüren Özgür Özel, Sözcü Televizyonu'nda soruları yanıtladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner'in tutuklanmasına dair operasyon siyasidir. Özgür Özel'in inandığı, güvendiği Hüseyin Can Güner özellikle seçilmiştir dedi. Yeni parti iddialarına da değinen Özgür Özel, önceliklerinin CHP'de mücadele etmek olduğunu söyledi. Yargı sürecini işaret eden CHP Grup Başkanı, hukuki mücadele ediyoruz ama hepsinin 2 haftalık işi var. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmazsa yeni parti için Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. Bu arada tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldı. Açıklama ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Güner'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçları nedeniyle yürütülen soruşturmada tutuklandığı belirtildi. Hüseyin Can Güner geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi.
5: İşte biz bugün burada aslında bu iki sözü de birleştiren böyle güzel bir tesisi.
2: Bir diğer önemli gelişme, Amerikan ordusu İran'a gün içinde dün ikinci saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Dolayısıyla İran'da patlama sesleri yükseldi. ABD ordusunun açıklamasına göre ikinci saldırı dalgası Türkiye saatiyle 22'de başladı. Açıklamanın ardından İran'ın Rask, Ahvaz, Kunarek ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Bandar Abbas yakınlarındaki bir noktada yine ABD füzeleriyle vuruldu. Amerikan ordusu ayrıca Hark Adası'na doğru giden bir petrol tankerini etkisiz hale getirmek için füze attığını bildirdi. Bu arada Körfez ülkelerinde de güvenlik seviyesi üst seviyede, kuvvette patlama sesleri duyulurken Bahreyn'de yine siren sesleri yankılandı. Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına çekmek için çabalar da devam ediyor. Trump, Rus lider Putin'in anlaşma yapmaya hazır olduğunu düşündüğünü ifade etti ve tarafların yakında barış yapabileceğini söyledi. Bu arada Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar da devam ediyor.
6: Putin anlaşma yapmaya hazır dedi. Rus liderinin savaşa son vermeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Moskova ile Kiev'in barış anlaşması yapacağına inandığını belirtti.
7: What have you told Russian President Putin about ending this war?
8: I tell him the same thing all the time. I don't want to go into great detail, but I say, Vladimir, it's time for you to stop. It's time for this war to end.
7: What does he say to you?
8: I think he's ready to make a deal.
7: When?
8: Soon. Takes two to tango, but I think he's ready to make a deal.
6: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Ukrayna Devlet Günü'nde konuştu. Rusya'nın enerji tesislerine yaptığı saldırıları sürdürdüklerini belirtti. Zelenski, ana hedefimiz Rusya'nın benzinsiz kalması değil, hem Ukrayna'nın hem de Avrupa'nın Moskova tehdidinden arınmış olmasıdır dedi. Rusya Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya Ukrayna'nın Sumi ve Odessa kentlerini hedef aldı. Ukrayna ise Karadeniz kıyısındaki Gelencik kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne ait bir devriye gemisini deniz dronuyla batırdığını açıkladı. Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait 20 gemiye de saldırılar düzenlendiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise barış sağlanması halinde Ukrayna'ya konuşlanması düşünülen çok uluslu bir askeri birliğe karşı çıktıklarını söyledi. Moskova, bu birliklerin Moskova tarafından meşru hedefler olarak görüleceğini savunuyor.
2: Rusya-Ukrayna hattında gelişmeler sıcak, tansiyon yüksek. Şimdi biz de Ukrayna cephesine gideceğiz ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kiev'e önemli bir ziyarete, resmi ziyarete bulunuyor. Ajandasında kritik konular var. Ekibimizden Sena Alkan da bu ziyareti takip ediyor. Ayrıntıları şimdi kendisinden öğreneceğiz. Sena, hoş geldin gece raporuna. Şimdi Hakan Fidan'ın temaslarını soracağım ama seyahatinde bir başlamak isterim. Uzun bir tren yolculuğu var bildiğim kadarıyla o Kiev'e giderken. Ve sen de aslında savaşın başından bu yana üçüncü kez o noktadasın. Önce bir gözlemlerini alalım, ardından geçelim Hakan Fidan'ın temaslarına. Buyur Sena.
9: Enver, hakikaten çok uzun bir yolculuk oldu. Sabah 5'ten beri ayaktayız, 7'den beri de yoldayız doğruyu söylemek gerekirse. Akşamüstü gün batımında Kiev'e vardık. Bu benim 3. Kiev seyahatim. Bunun ikisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a eşlik ederek demir diplomasi treniyle oldu. Geçtiğimiz sene de aynı yolculuğu yapıp buraya gelmiştik. Bu sene de aynı yolculuğu yaptık, buraya geldik. Yani aradaki fark ne dersen, en bariz fark en azından bugün gün batımında buraya geldik. Yani çok fazla Kiev'i adım adım dolaşıp röportaj yapma fırsatı daha henüz olmadı. Ama sana en bariz farkı söyleyeyim. Belki en çarpıcı, en önemli farklardan biri. Yani bu cephedeki savaşın artık neredeyse bir yenişememe halini almış olması. Tarafların savaşın tıkandığını hissetmesiyle beraber daha agresif olabileceğine, savaşın tırmanabileceğine dair işaretlerin artması ve mesela geçen seneden bu yana ve hatta geçen seneden demeyeyim 4,5 sene önceden bu yana değişen en büyük şey şu. 4,5 sene önce ben buraya geldiğimde Nisan ayının başıydı. İşte röportaj için gelmiştik. O zaman hayatını kaybedenlerin cephede sayısı binlerle ifade ediliyordu, yüzlerle ifade ediliyordu. Bugün yüz binlerle ifade ediliyor ve bu iki taraf için de böyle. Geçen seneden bu yana en büyük değişken ne dersen ben yine bunu söylerim. Çünkü hayatını kaybeden, yaralanan ve kaybolan askerlerin sayısı hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından toplamda 2 milyonu aştı. Bunu bu savaşı ilk gününden itibaren takip eden kurumların raporlarında görüyoruz. 2 milyondan fazla savaş süresince 4,5 yılda yaralanan, hayatını kaybeden ve kayıp olan isimler var. Hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından. Yani biz her ne kadar İran savaşını konuşsak da dünyanın başka yerlerinde başka çatışmaları konuşsak da Rusya-Ukrayna savaşı maalesef bütün acımasızlığıyla devam ediyor ve kayıplar artıyor ve halen daha müzakere var mı ufukta ve maalesef müzakereden sonuç çıkacak yerde de değil taraflar. Şimdi mesela bugün şu an gece yarısına 10 dakika geçti. Biz bunu geçen sene de yaptık. Hadi Mertcan'la beraber, Mertcan Öztürk kameraman arkadaşım, yine bu sene beraber buradayız. Mertcan yine yapalım. Ben bir susayım ve size bir etrafı gösterelim. Her yıl 4,5 yıl her gün gece saat 12 olduğunda sokağa çıkma yasağı uygulanıyor Kiev'de ve hayat duruyor. Yani tek tük polis araçlarını göreceksiniz, polisleri göreceksiniz yolda. Bunun dışında sokakta bir kişiyi bile göremezsiniz. Biraz susacağım, Kiev'in sessizliğini göstereceğim size. Geçen sene çok çarpıcı gelmişti bu bize yayında ve bunu yapmıştık. Yine aynısını yapacağız. Bakın. Yani burası bir başkent ve Kiev, hani Ukrayna hakikaten çok böyle geçtiğimiz yıllarda savaş öncesi turistik bir başkent. Ama bir dinleyin. Kulak yırtan bir sessizlik var. Dışarıda insan yok. Gece 12'den sabah saat 5'e kadar biz özel izin aldık. Özel izinle çıktık. Yayın yapacağız kısa bir süre dedik. Otelimizin de aslında hemen önündeyiz. Sadece polis araçlarının geçtiğini görüyorsunuz. Polislerin yollarda olduğunu görüyorsunuz. Mesela buraya akşamüstü geldik dedim ya. Yine geçen sene gittiğimiz bir yer vardı. Bir iki lokma bir şey yiyelim diye oraya gittik. Yine aynı manzara. Biz tam giderken onlar masaları kapatıyorlardı. Dedim şurada bir şeyler yiyebilir miyiz? Mutfağı kapattık dediler. Sandalyeleri kaldırıyorlar. İnsanlar ayrılıyordu. Her akşam gece 12'yi vurduğunda saat, manzara bu oluyor. Muazzam bir sessizlik. Onda zaten restoranlar, kafeler, her yer yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Yani yaz dönemi olduğu için biraz daha uzatıyorlar. 10.30-11'i görüyorlar ama asla 12'yi görmüyorlar. 12'de herkes evinde, otellerin önü kapalı. Mesela girdik hemen bir kart zarfın içinde. Bir hava saldırısı olması halinde alarm gelebilmesi için telefonumuza yüklememiz gereken bir kare kod verdiler. Çünkü son zamanlarda Kiev'e saldırılar da, yani Rusya'nın Kiev'e yanıtları da çok arttı. Hatta biz buraya gelmeden saldırılar yapıldı. Hayatını kaybedenlerin haberlerini verdik. Bu neden böyle? Ukrayna yeni bir stratejiye geçti. Buna 40 gün boyunca devam edecekleri bir strateji olarak adlandırıyorlar. İşte kısa menzil, uzun menzil, orta menzil yaptırımlar diyorlar. Neden yaptırım diyorlar? Ukrayna şimdi burası, yani bir doğusunda yaşanıyor bu savaş ama burası Ukraynalıların tabiriyle söylüyorum artık bir savaşın laboratuvarı gibi oluyor. Yani savaşta sürekli değişkenlerle yeni yeni savaş metotlarının geliştiği bir yere dönmüş cephe. Dronlarla savaşıyorlar ağırlıklı ve o dronlar, şöyle tarif edeyim, Ankara'dan al Londra'ya kadar menzilde kuş uçuşu, bu kuş uçuşu bu kadar uzaklıkta yerleri bile dronlarla, ama Rusya'nın içinden kaldırıyorlar, ama başka yerlerden kaldırıyorlar. Petrol rafinerilerini vurabilecek noktaya geldi Ukrayna. Tabii bunları arttırdıkça Kırım bir yarımada, burası bir adaya dönüştü çünkü bağlantısı kesildi. Rusya'nın en uzak noktasındaki petrol rafinerileri vurulur hale geldi. Ve artık Moskova'da saatler, geceler boyunca süren kuyruklar var benzin alabilmek için. Çünkü petrol rafinerilerini vurduklarında aslında petrol ihtiyacını da Moskova'nın ya da işte Rusya'nın çeşitli kesimlerinde çok büyük oranda kesmiş, yani bu petrolü alamayacak, benzini alamayacak hale getiriyorlar ve araçlar bildiğiniz gece boyunca sıralar, belirli plakalar belirli günlerde gelip Rusya'da petrol alır hale geldi. Dolayısıyla bu içeride de Rusya'nın bir rahatsızlık yarattığı ve Rusya'nın Şahin kanadında daha büyük yanıt vermeliyiz, daha büyük cevap vermeliyiz. Gerekirse taktik nükleer kullanmalıyız gibi yorumlara neden oluyor. İşte tam da burada risk başlıyor. Çünkü o yenişememe hali daha sert yanıt vermeye tarafları itebilir. Yani bir yıpratma savaşından yaşananlar yani bir göz kırpışıyla bir yok etme savaşına dönüşebilir riski yaşanıyor. Şimdi bunlar buraya gelen her yayın yapan herkes bunları gösterir. Bunlar tanklar. Ruslar Kiev'i ablukaya almıştı savaşın başında. İşte o tanklar bırakıp gittiler tankların bir kısmını. Buralarda sergileniyor. Bu bir şeyin de sembolü esasında. Az önce dedim ya bir savaş laboratuvarına dönmüş gibi artık bu savaş. Yani cephede yaşananlar. Dronlar ağırlıklı mesela kara robotlarıyla falan savaşıyor Ukrayna. Bunlar Rusya'nın getirirken buraya bıraktığı tanklar. Artık bunlarla bir savaş yürütülemeyeceğini, yeni nesil bir savaşa geçildiğini ve Rusların bunları burada bırakıp gittiğini göstermek için burada sergiliyorlar. Hemen arkası zaten Dışişleri Bakanlığı. Bakın şurada şu tankın arkası. Yarın biz de orada olacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşı Andriy Sibiha ile bir basın toplantısı ve görüşme gerçekleştirecek. Dolayısıyla bir yani müzakere masası elbette deniliyor. Tarafların pozisyonu anlaşılmaya çalışılıyor. Ama gelinen noktada savaş acaba bir çıkmaza, bir açmaza mı sürükleniyor sorusundan kaçamadığımız bir yere doğru gidiyoruz bu savaşta. Bir kez daha tarafların pozisyonunu anlamak, bir alternatif, bir çıkış yolu bu savaşta mümkünse bunu konuşmak için yarın görüşmeler yapılacak. Burada kilit nokta ne, sorun ne diyebilir izleyicilerimiz? Sorun ağırlıklı toprak. Ne demek bu? Donbas. Şimdi Donbas'ın biz geçen sene geldiğimizde bir kısmı yani %24 kadarı kalmıştı Rusya'nın ele geçirmediği. Şimdi %15 ama Rusya ilerleyemiyor diyor uluslararası gözlemciler bu savaşa baktıklarında. Ama Rusya da bu toprakları almadan çıkmayacağını bu savaştan ilan ediyor. Dolayısıyla böyle bir çıkmazın içerisinde, bir sarmalın içerisinde gözlemliyoruz, görüyoruz yaşananları. Peki. Yarın da buradayız. Takip edeceğiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarını ve aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Peki. Sena Hakan teşekkürler. Kiev izlenimlerini aldı. Kritik bir noktadan aktardı. Ve aynı zamanda o yani bir anlamda da o sessizlik, savaşın o şiirsel sessizliğini de ekranlara getirmiş olduk. Tabii müzakereler de önemli. Bakan Fidan'ın o noktada olması önemli ki Türkiye'de Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir arabulucu noktasında bakalım. Yeni görüşmelerden neler çıkacak takipteyiz. Devam edelim. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını yeniden uygulamaya koyarken İran devrim muhafızlarından Amerika'ya sert bir uyarı geldi. Diğer enerji koridorlarının kapatılabileceği uyarısı akıllara Bab-ül Mendeb Boğazı'nı bir kez daha getirdi.
10: İran devrim muhafızları ABD'yi uyardı. Hürmüz Boğazı'nın yanında diğer enerji ve ihracat koridorlarının da kapatılabileceğini söyledi. Gözler Bab-ül Mendeb Boğazı'na çevrildi. İran devrim muhafızları ABD ablukasının yeniden başlaması üzerine açıklama yaptı. Bölgedeki diğer kritik deniz geçişlerinin de kapatılabileceği uyarısında bulundu. ABD basına göre bu açıklamanın hedefi Kızıldeniz Aden Körfezi'ne bağlayan Bab-ül Mendeb Boğazı. Yemen açıklarındaki boğaz dünya ticareti ve enerji arzı açısından kritik bir öneme sahip. Küresel deniz ticaretinin ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının önemli bölümü bu boğazdan geçiyor. Yemen'deki İran destekli Husiler de konu hakkında açıklama yaptı. İran devlet kanalına konuşan üst düzey bir yetkili, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına devam etmesi halinde Bab-ül Mendeb boğazını kapatmaya hazır olduklarını söyledi. Bu durumda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini savundu. Yemen'deki tansiyon Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'na yaptığı saldırıyla yükselmiş, Husiler saldırıya Suudi Arabistan'daki bir havalimanını vurarak yanıt vermişti. ABD basını saldırıdan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD Başkanı Trump'tan destek istediğini iddia etmişti.
2: Gece raporunda hep dünya meselelerini, küresel siyaseti konuşacak değiliz. Dünya Kupası'nı da konuşacağız elbette ki finalin adı artık belli oldu. İngiltere'yi muhteşem bir maç sonucu 2-1 yendi Arjantin ve finalde İspanya'nın konu İspanya ile karşılaşacak. Konuşalım HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizlerle birlikte. Ata hoş geldin.
11: Hoş bulduk Evren, iyi yayınlar.
2: Yani ben biraz bakabilme fırsatı buldum. En azından goller olduğunda burada kameraman arkadaşım Aykut beni uyardı. Gel abi, gol oldu dedi. Son golle de Arjantin 2-1 kazandı ve İspanya'nın rakibi oldu. Nasıl bir maç geçti Ata Selçuk'un izlenimleri? Ata Selçuk'un gözünden maçı alalım. Buyur.
11: Evren, yani aslında çok fazla konuşacak bir şey yok. Yani bir adamı konuşmak yeterli. Aslında bugün ben iki adamı biraz konuşacağım ama başlangıcı tek bir isimle yapacağız. Lionel Messi. Yine aldı, döndü, dolaştı. Bu sefer eleniyor galiba denilen noktadan. İki asistle tekrardan Arjantin'i aldı, finale götürdü. Evet, bugün golü yok. Belki iki maçtır golü yok. Ama bir şey ifade ediyor mu? Pek de onun için ifade etmiyor. Çünkü sadece attırdığı goller değil, bir taraftan da yarattıkları, başardıkları, sahada ortaya koyduğu performans, özveri, mücadele, takım arkadaşlarının onun o inancının bitmemesiyle birlikte aslında o inancı sürdürmeye devam etmesi, onu gördükçe daha da yukarı çıkması ve bir an bile pes etmeyen bir Arjantin. Bugün bunu anlatıyorum, izleyicilerimiz şunu söyleyebilirler. Ya acaba İsviçre maçını mı anlatıyor? Acaba Mısır maçını mı anlatıyor? Yeşilburun maçını mı anlatıyor? Hayır, İngiltere maçını anlatıyorum. Çünkü her maç adeta birbirinin kopyası. Her maç adeta hiç bitmek bilmeyen bir enerji. Biz galiba eleniyoruz demeyen bir takımın hikayesi aslında. Evet, bu zamana kadar belki bazı maçlarda çok tatmin edici bir oyun sergilemediler ve çok fazla eleştiri altında kaldılar. Az daha Yeşilburun'a eğleniyorlardı. Mısır karşısında eğlendiler denilen noktadan döndüler. İsviçre maçında oyun olarak tatmin edici bir ortam, atmosfer yoktu. Maç 1-1 olduktan sonra eleniyor mu derken bir kırmızı kartla belki oyuna tekrar tutundular. Şöyle bir geriye dönük baktığımızda belki onları eleştirebileceğimiz, belki de bu zamana kadar elenebilirlerdi diyebileceğimiz çok fazla nokta var. Ama bir realite var ki yine bugün bize şunu gösterdiler. Bu takımın bir özelliği var. Bu takım pes etmiyor. Bu takım bırakmıyor. Bu takım, hani dün seninle birlikte İspanya-Fransa maçını konuşurken, İspanya öyle bir oyun oynadı ki Fransa daha 70. dakikada, 75. dakikada ya biz yapamayacağız galiba bu işi diye bize hissettirdi demiştim ya. Bu takım onu hissetmiyor. Hissettirilemiyor. 2-0 geriye düşüyor. İşte bugün 1-0 geri düştü. Bugün
2: yani Ata, herhalde belki bu bir rastlantı olamaz değil mi? Yani hayatta vazgeçmemenin, kararlı olmanın, o tutkunun peşinde koşmanın, ki Arjantin deyince de benim aklıma ilk bunlar, bu kelimeler geliyor zaten. Yani bunları sahaya koyduğun zaman, eğer 90 dakika mücadele edersen, karşında İngiltere bile olsa, İngiltere gibi kuvvetli bir rakip bile olsa, kazanabileceğini herhalde göstermiş oldu Arjantin değil mi?
11: Bu Arjantin'le çok fazla özdeşleşen bir özellik senin de dediğin gibi, ama aslında bu Arjantin özelliği değil. Bu Güney Amerika özelliği. Ama biz Güney Amerika'da son yıllarda işte Brezilya'nın başarısız tablosu, Güney Amerika'dan o geçmişte çıkan efsane takımlar Uruguay gibi, bunların aslında performanslarının her geçen yıl düşmesi, bir türlü tekrar sisteme adapte olamamalarından dolayı biz bu özellikleri unuttuk aslında. Ama Güney Amerika demek, Arjantin demek ne demek biliyor musun Evren? Lionel Messi yere düştüğünde, Bellingham üzerine yürüdüğünde 5 tane Arjantinli futbolcunun Bellingham'ın üzerine yürümeden önce Lionel Messi'nin etrafını çevrelemesi demek. Evet, Lionel Messi normal bir figür değil. Evet, Arjantinli taraftarlar için, Arjantin'in sokakta o sırada maçı izleyen taraftarı için, vatandaşı için neyse, emin olun Enzo Fernandez için de o, emin olun Emiliano Martinez için de o, emin olun Julian Alvarez için de o. Lionel Messi çok farklı bir figür, ama mesele sadece Messi meselesi değil. Evet, mesele de X2 oluyor Lionel Messi olunca, bu tavırlar, bu tepkiler, bu reaksiyonlar. Evet. Ama Lionel Messi olmasa da, Rodrigo De Paul yere düşse de aynı standardı, aynı reaksiyonu, aynı korumacılığı görüyoruz. Ve tam olarak da aslında bu bize Güney Amerika'yı yansıtıyor. Şu anda Dünya Kupası'nda özellikle son 8'e kalan takımlara baktığımızda, sonrasında son 4'e kalan takımlara ve şimdi finale kalan 2 takıma baktığımızda, zaten Arjantin dışında bu özellikleri yansıtan çok fazla takım yok. Evet. Yok.
2: Yani gerçekten oradaki takım olmanın, takım ruhunu yansıtmanın ne demek olduğunu, yani bunun önemini sporda Arjantin çok güzel kanıtlıyor. Yani ders olmalı değil mi herkese?
11: Kesinlikle öyle. Hani dün dedik ya, yine dünden bir örnek vereyim. Bir tarafta oyuncu gücü, bir tarafta oyun gücü, evet, var diye. Evet. Bir tarafta güç var. Güçten kastım ne biliyor musun? Gerçekten mental bir güç var. Fiziksel bir güç var. Bir an bile bitmeyen bir güç var. Dün seninle konuştuğumuzda mesela bugün aslında Arjantin'in beni ne kadar yanılttığını tekrar fark ettim izlerken. Hani dedim ya sana işte Yeşilburun Adaları maçı uzatmalara gitti. İşte Mısır maçı uzatmalara gitmedi ama uzatmalara gitmiş kadar yıprattı. Ondan sonra bakıyorsunuz son İsviçre maçı uzatmalara gitti ve belki de hem Mısır hem Yeşilburun Adaları'nın birleşimi kadar yıprattı. Ama ben burada o yıpranmanın etkilerini görürler derken her geçen gün daha da güçleniyorlar. Ve her geçen gün bu mental güçleri onları fiziksel anlamda da çok başka bir noktaya çekiyor. Yani inanılır gibi değil. Durmuyorlar, tükenmiyorlar. Maç 2-1 hala bastıran taraf. Maç 1-0 iken İngiltere artık maç 85'lere geldi. Yani şunu düşünürsün değil mi? Yani vuruyoruz girmiyor, vuruyoruz girmiyor. Ben burada arkadaşımla birlikte maçı takip ediyordum. Dedim ki herhalde bugün olmayacak. Yani hani bazen böyle günler vardır ya. İşte vurursunuz girmez, direkten döner, işte kaleci kurtarır, az farkla dışarı çıkar. Öyle giderken herhalde bugün olmayacak dedim. Onlar inanmıyorlar buna. Ya ben burada izlerken galiba olmayacak derken onlar bir an bile demiyorlar. Ve bence Arjantin'in en büyük kimliği bu. Bu kimlikte onları bir kez daha finale taşıdı. Bence bu turnuvanın en iyi takımlarından birisi değil. Tamam. Bu turnuvanın en iyi takımlarından birisi değil kadro kalitesi olarak. Evet en iyi oyuncuya sahip ama en iyi takımlarından birisi değil. Ama en iyi mental güce sahip. Bunun altını çizmem gerekiyor. Evren son şunu da söyleyeyim. Sadece bir tarafı konuşmuş olmayayım. Bir tarafta da Thomas Tuchel gerçekten evet. Arjantin'e
2: İngiltere neyi eksik yaptı sence Ata?
11: Sağlayan isim oldu. Şimdi oraya geleyim. Neyi eksik yaptı? Aslında her şeyi eksik yaptı. Yani doğru yaptığı bir şey yoktu bugün Thomas Tuchel'in. Özellikle değişikliklerde Lionel Scaloni maç 1-0 öndeyken İngiltere siz ne beklersiniz? Hani bir panik hamlesi olabilir. İşte Lautaro Martinez kenarda bekliyor mesela. Dersiniz ki hani Martinez'i alayım değil mi? Hani biraz aklınız o gelir. Santrafor evet. Gelir. Hücumcu atayım. Hayır. Orta sahadan oyuncu çıktı. Orta sahaya aldı. Sağ beke çıkarttı. Sağ bek aldı. Stoper çıkarttı. Stoper aldı. Bizde mesela şu anda böyle bir şey yaşansa bir kulüp takımı, bir milli takım inanılmaz eleştiriliyordu teknik direktör. Yahu yedekte bu bekliyor. Neden bu alınmadı derdi. Ama işte Lionel Scaloni doğruyu yaptı. Çünkü oyun onlar için iyi gidiyordu zaten. Thomas Tuchel ise aldı bütün stoperleri oyuna, aldı bütün bekleri oyuna. 6 tane stoper, 2 tane bek ve yaslanmak zorunda kalıyorsunuz. Hikaye bu. Evet. Yaslanırsanız da hani seninle bir istatistik paylaşmıştık ya. Lionel Messi %67'sinde yürümüş maçların diye. İşte %28'inde durmuş. Toplamda %85'in üzerinde adam neredeyse hareket bile etmemiş, koşmamış. Ama o ne ister? Yani sen mesela bir teknik direktör olursan Messi'nin ne isteyeceğini düşünürsün. Kaleye ne kadar yakın bir yerde konumlanırsak o kadar iyi dersin değil mi? Tuchel de bunu sağladı işte. Tuchel İngiltere'yi tam olarak bu noktaya getirdi. Arjantin'de aslında normalde yapabileceği çoğu şeyi çok daha rahat yapmış oldu.
2: Peki Ata, finali de konuşalım artık bu muhteşem futbol şöleninde. Son maça geldik ve Arjantin'le İspanya kozlarını paylaşacak. İspanya'da gerçekten muazzam bir defans takımı. İleride de çok kuvvetliler. Hem finale dair yorumlarını, izlenimlerini alayım. Aynı zamanda şimdi Diego herhalde bu karşılaşmayı izlemiştir değil mi? Diego Armando Maradona finali de izleyecektir. Maradona'ya da değin istersen.
11: Maradona tabii bu bugünün anlam ve önemiydi aslında biliyorsun. İngiltere 1986 Tanrı'nın eli ve evet Diego Armando Maradona belki bir yerlerden izliyordur ve belki finali de izleyecektir bu karşılaşmayı. Ama bir taraftan da galiba Lionel Messi bu Dünya Kupası'nı almasa bile bence evet Maradona'nın yeri her zaman tabii ki farklı olacak Arjantinler için. Ama Lionel Messi gerçekten yarattığıyla, başardığıyla herhalde Armando Maradona'nın bence bir tık üstüne geçti. Bunun altını çizeyim. Finale geçeyim. İspanya
2: o konuda pek katılmıyorum sana ama onun dışında tümünde katılıyorum hatta.
11: İspanya turnuvanın finalinde bence favori olan taraf. Ben burada hala aynı noktadayım. Fransa-İspanya eşleşmesinin galibinin finalde de çok büyük bir avantaj sahibi olacağını düşünüyordum. Ve İspanya'ya oyun olarak, kadro kalitesi olarak, oyun kalitesi olarak bu turnuvanın açık ara en iyi takımı, bir kulüp takımı gibi bunu hep vurguluyorum. Bence o yüzden Arjantin karşısında favoriler. Ama sen bana eğer sorarsan İspanya'ya ne ters
2: geliyor? Ben değil ama Aykut içeriden sürekli soruyor bana Messi ile karşı karşıya gelecek diyor. Yeni Messi olarak adlandırılan Yamal. Geçmişte de enteresan bir fotoğrafları vardı. Şu an ekranda o eşleşmeden de ne çıkar? Aykut özellikle sormamı istiyor buyur.
11: Şimdi hem ona değinecektim bundan bir sonra söyleyeceğimde. Evet. Şimdi Lionel Messi'ye gelmeden önce şunu söyleyeyim. İspanya bence favori, onu tekrar vurgulayayım. Ama İspanya'ya ne ters geliyor diye bana sorarsan diyecektim. Arjantin'in futbolu. Fiziksel futbol, sürekli yıldıran futbol, temas temasa futbol. Bu İspanya'nın biraz zayıf karnı. O yüzden Arjantin burada avantajlı olabilir. Messi'nin şöyle bir hikayesi var. Bütün neredeyse popülaritesini, bütün ününü İspanya'da kazanmış bir isim. Hatta İspanya milli takımını seçme şansı bile vardı biliyorsun gençliğinde. Orayı seçmeli diyen de çok fazla vardı. O Arjantin'i seçmişti. Ama İspanya tarihinin... İspanya demeyelim, Katalan tarihinin belki de en popüler oyuncusu, en popüler figürü, en popüler ismi. O yüzden bence belki de kariyerinin son Dünya Kupası maçı, bilmiyorum. Onunla ilgili artık onu herhalde 2030'da göreceğiz. Ama bu kadar anlamlı bir maçın, kendisinin belki de son Dünya Kupası maçının İspanya karşısında olması bence ekstra duygusal. Bir taraftan da Lamin Yamal, veliaht. Barcelona'da Messi'den sonra çok veliaht çıktı ama hiç kimse Lamine Yamal kadar ihtimal dahilinde olmadı. Ve belki de ya veliaht kazanacak, ustayı uğurlayacak ya da usta son bir kez hala en büyük benim diyecek. Bu da bizi 19 Temmuz saat 22'de ekran başına kilitleyecek olan hikaye.
2: Bakalım bu Dünya Kupası'nın muazzam futbol şölenin son dansından nasıl bir sonuç çıkacak? Çok teşekkürler HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk. Renk Kattın gece raporuna sağlık katkıların için.
11: İyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Devam edelim. New York basını konuştuk. Savaşın gündemine geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı gündüz saatlerinde hedef aldı. Başkan Trump anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağı çıkışında bulundu. Tahran yönetimi ise şu an için bir müzakere planı olmadığını söylüyor.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump anlaşma olmazsa İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. İran, mutabakat imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Yaklaşık 3 saat süren saldırılarda Tunp Adası'ndaki sahil savunma sistemleriyle seyir füzesi depolama ve fırlatma tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Hengam Adası da vurulan noktalardan biri oldu. Böylece İran 17 Haziran'da mutabakat zaptı imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tırmanan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de şu an için müzakere planı olmadığını söyledi. Savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Garib hafta İranlılara seslendi. Mutabakat zaptı maddeleri uygulanıyorsa anlamlıdır dedi. İran bu mutabakattan fayda görmeyecekse anlaşmaya bağlı kalmamızın bir nedeni yok açıklamasını yaptı. Düşmana kesin bir yanıt vereceğiz diye ekledi. Trump ise İran'ı yine sert sözlerle hedef aldı.
13: Save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
12: Saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt veren Trump, ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi. Ardından yaptığı açıklamada ise İran'ın yakında yenileceğini söyledi.
13: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir podcast programında anlaşmayı İran'ın bozduğunu iddia etmişti.
2: Aylardır Gazze şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüren İsrail ordusunda personel ve ekipman eksikliğinin kritik bir boyuta ulaştığı iddia ediliyor. Tükenmişlik ve kayıplar nedeniyle elit birliklerde görevi reddedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.
14: Komuta zinciri koptu. Yedek birlikler çökmenin eşiğine geldi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan askerler ve komutanlar orduya katılım oranlarının sahadaki gerçekliği yansıtmadığını söyledi. İsrail Ordu Radyosu'nda yer alan haberde Gazze ve Lübnan'da görev yapan birliklerin artık eski gücünde olmadığı belirtildi. Radyoya konuşan İsrailli askerler taburların içinin büyük ölçüde boşaldığını söyledi. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda İsrail tankının imha edildiği aktarıldı.
10: Haberdeki bir diğer iddia ordu yönetiminin kağıt üzerindeki oyunları oldu. Göreve ihtiyaçtan daha az asker çağrılarak katılım oranının yüksek gösterilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Resmi kayıtlarda aktif görünen askerlerin çoğunun tükenmişlik ve kişisel sorunlar nedeniyle sahada uzun süre kalamadığı belirtildi. Bir İsrailli komutan ortada tam kapasiteli bir tabur ya da bölük yok sözleriyle sahadaki çaresizliği özetledi. Gazze ve Lübnan'daki ağır kayıpların emir komuta zincirini de aksattığı belirtiliyor. Bazı birliklerde komutan ve yardımcıların bulunmaması nedeniyle rütbesiz askerlerin bölük yönetmek zorunda kaldığı iddia ediliyor. Psikolojik ve fiziksel yıpranmanın yanı sıra eğitimlerinin de aksadığını belirten genç askerlerin komutanlarının onayıyla personel listesinden çıkarıldığı öne sürülüyor.
2: Almanya'dan Yunanistan'a birçok ülkede termometreler rekor seviyelerde, sıcak hava kuraklığı tetiklerken Avrupa ülkelerinde su krizine karşı farklı önlemler alınıyor.
6: Bir yanda kuraklık, bir yanda rekor sıcaklıklar. Sıcak hava dalgasının etkisindeki Avrupa ülkeleri su kriziyle mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen

0: en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Rekor sıcaklıklar kuraklığı tetikledi. Avrupa ülkelerinde su krizi alarmı verildi. Almanya'nın Münih kentinde normalde 300 milyon litre olan günlük su tüketimi 360 milyon litrenin üzerine çıktı. Su kullanımına yönelik tasarruf tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması, araçların evlerde yıkanması ve teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı. Kısıtlamaların 1 Ağustos'a kadar geçerli olacağı, yasakları ihlal edenlere 50 bin euroya kadar para cezası verilebileceği belirtiliyor. Fransa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle ülke genelinde su kullanımını kısıtladı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu, tamamı kuruyan 99 ilde su kullanımına sınırlama getirildiğini açıkladı. Bunların 43'ünde en yüksek kriz seviyesine geçildiğini belirtti. Yunanistan'da da su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Mora Yarımadası'nın doğusundaki adada su kaynağı sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için çalışma yapılacağı açıklandı. Yunanistan'da bu yıl pek çok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan ediliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir saldırgan bir kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahıs kurbanı Müslüman olduğu gerekçesiyle hedef aldığını itiraf etti. Olay geçtiğimiz pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde yaşandı. Valley Fair alışveriş merkezinde bir saldırgan Müslüman olduğu gerekçesiyle bir kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Bu arada alışveriş merkezi çalışan olan kurbanın en az 15 kez bıçaklandığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Ve dönelim yurdumuza, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya bakalım. Gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de dosyaya girdi. Şoför İlker Çetin hesabının milyonluk transferlerde kullanıldığını söyledi.
2: Yüksek meblağlı para trafiği, taşınan nakit paralar, WhatsApp'tan gelen talimatlar, Haluk Levent'in eski şoförü çarpıcı iddialarda bulundu. Paraların kendi hesabından gittiğini, talimatı Haluk Levent'in verdiğini ileri sürdü. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı ve farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlayan soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in ifadesi de girdi. Çetin, Haluk Levent'in banka hesabı bulunmadığını söyledi. Kendisine ait banka hesaplarının ünlü şarkıcının talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını iddia etti. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum dedi.
3: Vicdanlarımızı rahatlatıyoruz gibi yardım ederek.
2: Şoför Çetin kendi hesabı üzerinden Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya 210 milyon liraya aşan para gönderildiğini de iddia etti. Ayrıca Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ileri sürdü. İlker Çetin kendi hesabındaki para hareketlerinden kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu. Paraların kaynağını ve hangi amaçlarla kullanıldığını bilmediğini iddia etti. Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum dedi. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin, şüphelendiği için WhatsApp yazışmalarını delil olarak sakladığını söyledi. Telefonu da emniyete teslim etti. O yazışmalar inceleniyor.
1: Almanya'dan yola çıkan gurbetçi aile tam da memleketlerine varmak üzereyken trafik kazasının kurbanı oldu. Kazada aynı aileden 3 kişi öldü.
2: 3000 kilometre yol geldiler. Memleketlerine varmak üzereyken kaza geçirdiler. Gurbetçi aileden 3 kişi canından oldu. Kaza Nevşehir'de sabah karşı meydana geldi. Ahmet Ertan yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan aynı aileden Orhan, Fadime Ana ve Boran Ertan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Almanya'nın Köln kentinden yola çıkan gurbetçi ailenin 3000 kilometreye aşkın yol kat ettikten sonra memleketleri Kayseri'ye yaklaşık 70 kilometre kala kaza geçirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Haber Kırıkkale'den 25 yaşındaki bir genç babası için kayıp ihbarını bulundu. Çelişkili ifadelerden yola çıkan jandarma ise olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
2: Babasını öldürdü. Vücut bütünlüğünü bozduğu cesedini tuvalete gömdü. Babam kayıp diye başvuru yapan gencin yalanını jandarma ortaya çıkardı. Olay Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki ÖA babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri gencin ifadesine başvurduğunda çelişkiler üzerine şüphelendi. Çalışmalar ailenin Kara Ağaç köyündeki evi ve çevresinde yoğunlaştı. Ekipler evin eklentisindeki tuvalette Yusuf A'nın cesedini buldu. Yusuf A'nın öldürülüp vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Babasını öldürdüğü öne sürülen ÖA'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili bir şüpheli aranıyor. Soruşturma sürüyor.
1: Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu sorunun yanıtını arıyor. Jandarma arama kurtarma ve JASA timlerinden de özel bir ekip kuruldu ve yaklaşık 100 kilometre karelik alanda arama yapılıyor.
2: Jack ve JASA sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla adım adım iz sürülüyor. Gülistan Doku'nun cansız bedenine dair iz aranıyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra gizli bir tanığın ifadesiyle yeniden açılan kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gizli tanığa göre Gülistan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında başından vurularak öldürüldü. Peki Gülistan'ın cansız bedeni nereye gömüldü?
4: Tamam.
2: Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde hareket ederek yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı inceliyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanlar kontrol ediliyor. Daha önce gizli tanığın söylediği Koçpınar köyüne bakılmış ancak sonuç alınamamıştı. Civar köyler, ağaçlık alanlar, Pülümür Vadisi ve Munzur Dağı eteklerinde belirlenen 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılmıştı. Henüz Gülistan'a ait bir iz bulunamadı.
1: Kilis'te 40 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın ne yazık ki kurtarılamadı.
2: Çay bahçesindeki tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken adam eşine kurşun yağdırdı. Olay akşam saatlerinde Kilis'te yaşandı. Hülya Eser boşanma aşamasındaki eşiyle bir çay bahçesinde oturuyordu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hikmet Eser silahını çekti. 40 yaşındaki kadına 3 el ateş açtı. Kanlar içinde kalan Hülya Eser yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Anne ve kızını ölüm güvenli sandıkları kaldırımda yakaladı. Konya'da anne ve 13 yaşındaki kızına kaldırımda yürürken taksi çarptı. İkisi de ne yazık ki hayatını kaybetti.
0: Aile arasındaki tartışma kavgaya döndü. Anne kız canından oldu.
5: Çocuk annesinden kız kardeşini öldürmüş.
0: Olay Konya'nın Selçuklu ilçesine meydana geldi. Rahman öyle evde bulunan üvey annesi ve kız kardeşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönünce Rahman Ö eline aldığı bıçakla üvey annesi Dursun Niye Ö ve kız kardeşi Esma Nur'a saldırdı. Sesleri duyan komşular 112 acil yardım hattını aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde anne kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Katil zanlısı Rahman Ö gözaltına alındı.

0: Şimdi olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Şanlıurfa'da yaşları 18 ve 19 olan iki genç bir binanın dış cephesinde boya yapıyordu. İşçileri taşıyan asma iskelenin halatı bir anda koptu. Betona düşen iki genç de kurtarılamadı.
2: Binanın dış cephesini boyuyorlardı. Kopan halat genç işçilerin sonu oldu. 18 yaşındaki Mustafa Toruntay'la 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesini boyuyordu. 5 katlı binanın dışına kurulan asma iskeledeydiler. Bir süre sonra işçileri taşıyan iskelenin halatı bilinmeyen nedenle koptu. Mustafa Toruntay ve Muhammed Kızılkan, 5. kattan zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç işçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleye rağmen ikisi de kurtarılamadı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Olayda ihmal olup olmadığı soruşturmayla ortaya çıkacak.
1: Ne kadar acı bir ölüm Karabük'ten. Bir evde yangın çıktı ama o yangın yürekleri de yaktı. Evde tek başına bırakıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
2: İddiaya göre evde yalnız bırakıldı. Uyurken yakalandığı yangın 2 yaşındaki Berkant'ın sonu oldu. Olay Karabük'ün Davutlar köyünde yaşandı. İddiaya göre Kurt ailesi 2 yaşındaki Berkant'ı evde bırakıp ıhlamur toplamaya gitti. Bu sırada çocuğun kaldığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bitişikteki iki köy evine daha sıçradı. İhbarlı olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kurt ailesi yanan ilk evde 2 yaşındaki Berkant'ın bulunduğunu söyledi. Ekipler ilk müdahaleyi o evden başlattı ancak acı haber kısa süre sonra geldi. 2 yaşındaki Berkant Kurt yatakta cansız halde bulundu. Yakınları sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Gece raporu devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Belçika Büyükelçisi Welde resepsiyonda sergilediği oyun havası performansıyla gündemdeydi. Habertürk'ün yaptığı haber sonrası Fransa Büyükelçiliğinden de bir düello daveti geldi. İşte o davetle sözde kalmadı. Fransa Büyükelçiliğinde iki ülkenin büyükelçisi bakın nasıl karşılıklı oyun havası oynadı.
3: Düellomuz başlıyor.
2: Büyükelçilerin erik dalı düellosu sözde kalmadı. Belçika ve Fransa büyükelçileri bu defa piste beraber çıktı. Düello yine dostluk kazandı.
3: Türkiye, Fransa, Belçika dostluğu kazandı diyenler geldi sesine.
2: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde, geçtiğimiz aylarda büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonda gösterdiği oyun havası performansıyla gündem oldu. Habertürk'ün haberinin ardından Fransa Büyükelçiliğinden düello daveti geldi. O davet karşılık buldu. Fransa Büyükelçiliği'de düzenlenen Milli Gün resepsiyonunda Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont, Belçikalı mevkidaşını sahneye davet etti. Ardından iki büyükelçi diplomasiyi bir kenara bıraktı, erik dalı oynadı.
4: Erik dalı gerektir, erik dalı gerektir,
2: performansın sonunda şarkıcı Ömer Faruk Bostan tarafından gecenin kazananını belirlemek için oylama yapıldı.
3: Fransa Büyükelçimiz diyenler de alkışlasınlar. Belçika Büyükelçimizi diyenler de alkışlasınlar.
2: Düelloyu iki ülkenin dostluğu kazandı.
3: Evet, kazananımız belli oldu. Dostluk kazandı gene.
2: Fransa Büyükelçisi Isabel Dumont'un aynı gün Fransa milli takımının yarı final maçı sebebiyle resepsiyonda Fransa milli takım formasıyla bulunması da dikkat çekti.
1: Sırada başkanın dilinden dökülen itiraflar var. Irak Başbakanı Zeydin'in Washington ziyaretine Donald Trump'ın Amerika eleştirisi bir anlamda damga vurdu. Ülkesinin Irak'ı işgal etmesine değinen başkan açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük bir hasara yol açtılar dedi.
2: ABD Başkanı Trump, ABD Irak'a saldırmamalıydı dedi. Irak'ta ABD ordusuna ihtiyaç kalmadığını söyledi. Trump Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Zeydi'yi ağırladı. Zeydi'nin Irak için büyük bir lider olacağını, etkisini tüm Orta Doğu'da göstereceğini söyledi. ABD Başkanı görüşmede ülkesinin 2003'te Irak'ı işgal etmesine karşı çıktığını da hatırlattı.
5: And I used to say, don't go into Iraq. Don't attack Iraq. Frankly, they attacked the wrong country. And they did a lot of damage. Yes.
2: Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Irak'ta anlaşmalar yaptığını söyleyerek, Irak'tan çok petrol alacağız dedi. Irak'la işbirliğinin iki tarafa da birçok iş fırsatı yaratacağını belirten ABD Başkanı, askerlerin Irak'ta olmasına gerek olmadığını da dile getirdi.
5: We don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be, but we don't think that's going to be necessary. And
2: Zeydi de ABD askerlerinin Irak'tan 30 Eylül'de çekileceğini söyledi. DAEŞ'le mücadele sırasında bazı şehirlerinin tamamen yıkıldığını söyleyen başbakan, insanlar hala kamplarda yaşıyor dedi.
6: وهذه الحرب مع داعش كلفتنا نفقات كبيرة ودمرت البنى التحتية العراقية. مقدار الضرر اللي أصاب العراق أكثر من 400 مليار دولار.
2: 2003'te 295 bin ABD ve müttefik askeri Irak'a girmiş, askerler Irak'tan ancak 2011'de çekilmişti.
1: Devam edelim sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 250. yılına özel bir para tasarlandı ve 1 dolarlık paranın üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresi var.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın portresi 1 dolarlık altın paraya basılacak. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına 1 dolarlık altın para basılacağını bildirdi. Paylaşımındaki görselde paranın bir yüzünde Trump'ın portresinin olduğu görülüyor. Portrenin sağında ise Tanrı'ya güveniyoruz ifadelerinin İngilizcesi yer alıyor. Üst kısmında İngilizce özgürlük yazıyor. Paranın diğer yüzünde Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve 250 rakamı bulunuyor. Trump ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da sosyal medya hesabında 100 dolarlık banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü. Trump imzalı 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer para tedavüle girerse ilk kez görevdeki bir başkanın banknot üzerinde imzası bulunacak. Bessent, Mayıs ayının sonunda Trump'ın portresinin 250 doların üzerine basılacağını açıklamıştı. Ancak ülkede hayatta olan bir kişinin banknot üzerinde yer almasına izin verilmiyor. Bu nedenle Trump'ın portresinin olduğu 250 doların basılması için bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Ancak tasarının yasalaşma ihtimali Demokrat senatörlerin desteğine bağlı olması nedeniyle düşük görülüyor.
1: Gece raporunun son dakikalarına girdik ama sıcak bir gelişme var sevgili izleyiciler. Yönetmenim uyarıyor. Kiev'e gidecektik ama gidebiliyor muyuz? Evet sevgili izleyiciler, bültenimizin hemen başında Sena Alkan'a gitmiştik ekibimizden ve bildiğiniz gibi kritik temaslarda bulunuyor Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Orada da muhabir arkadaşımız, spiker arkadaşımız Sena Alkan'ın izlenimlerini aktarmıştık. Kiev'deki gelişmeleri bir sonraki saatte saat başında aktaracağız ama bir Küba'ya gidelim. Küba'da elektrik krizi var ve gitgide derinleşiyor ki ulusal elektrik sistemi bir hafta içinde ikinci kez çöktü, tamamen çöktü. Ülke geneli karanlıkta kalırken hükümet yaşanan krize eskiyen altyapıyı ve Amerikan yaptırımlarını gerekçe gösterdi.
2: Küba'da ulusal elektrik sisteminin yeniden tamamen devre dışı kalması ada genelinde son bir haftada ikinci geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Kesinti 2026 yılındaki 5. ulusal elektrik sistemi arızası olarak kayıtlara geçti. Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aşarken bazı eyaletler 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Küba hükümeti ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu kabul etti. Yetkililer, ABD'nin enerji sektörüne yönelik yaptırımları ve kullanım ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik ve gergin durumda olduğunu belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD'ye tepki gösterdi. Yeni yaptırım kararlarını kınadı. Rodriguez, Washington yönetiminin Küba halkına yönelik baskıyı artırdığını savunarak "Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır" ifadelerini kullandı. Küba'da yıllardır süren enerji krizi, Washington yönetiminin yakıt sevkiyatını Ocak ayı itibariyle tamamen durdurmasının

0: Yaşanan elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı günlük yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor.
1: Efendim veda zamanı, gece raporunun sonuna geldik. Birazdan Nurdan Üstüyev gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 15 Temmuz 16 Temmuz'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken önemli gelişmelerle karşınızdayız. Evet, 15 Temmuz'u anmaları ve gelişmeleri elbette ki sizlere aktaracağız ama hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım istiyoruz. Ukrayna cephesine döneceğiz. Ekibimizden Sena Alkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'e resmi ziyaretini takip ediyor. Kısa süre önce ise Kiev'de sirenler çaldı ve patlama sesleri yükseldi. Detaylar neler Sena Alkan, neler söylersin?
1: Buradan bir saat önce yayın yaptık. Ben dakikalar önce odama

Girdim ve bir anda sirenler çaldı. Bazı görüntüler de çektik. Hatta arkadaşlar o görüntüleri de verebilir. Ben şimdi bulunduğum noktadan biraz çevireyim göstereyim. Şu an sakin ama havada bir hava saldırısı oldu ve belki bir engellendi çünkü bir yere düştüğünü görmedim. Ama tam şu noktada hava saldırısıyla önce sirenlerin sesini duyduk. Ardından Rusya'nın hava saldırısını gördük. Şimdi bir süredir zaten Kiev'e Rusya hava saldırısı düzenliyor. Ama bu böyle normalde balistik füzeler, dronlarla çok hani büyük çapta diyebileceğimiz hava saldırıları oluyordu bu. Bu görece daha az. Ben en azından bir füzenin geldiğini gördüm ve muhtemelen onun da havada engellendiğini gördüm bir yere inmediği için. Görece daha az bir saldırı oldu. Yani tam şöyle söyleyeyim, biz akşam saatleri gün batımında vardık buraya. Ben hatta geldim buraya. Burada işte girebileceğimiz sığınaklarla ilgili bize bir kare kod verildi. O kare kod üzerinden biz bir saldırı olursa sirenler çalmadan önce bir haber alalım. Biz sirenler çalıyor bilgisi geliyor o kare kodla indirdiğiniz aplikasyondan diye böyle bir küçük bir video çektim ve onun üzerine aşağıda yayını yaptık gece saatlerinde. Yukarı çıktım, tam odama girdim ve sirenler çalmaya başladı. Mesela sığınağın yerini hemen böyle durumlarda işte bildiriyorlar, inmek istiyorsanız sığınaklar burada diye. Şu an görece sakin. Şu size gösterdiğim kameramın göründüğü noktanın üzerinde gördük biz bu hava saldırısını ve ardından durdu. Yani şu an için sakin. Bütün Kiev'in geneli sakin. En azından sirenleri de duymuyoruz. Bir hava saldırısı da görmüyoruz. Ama bunu biraz da şöyle görmek lazım. Yani hakikaten Kiev'e gelmek, yani Kiev'deki olası o büyük çaplı saldırılar, son haftalarda verdiğimiz haberler. Bakın bu görüntülerde zannederim arkadaşlar verdi. Bu görüntülerde bizim ekrana, işte bu görüntü ekrana getirdiğimiz bu görüntüler Kiev'e önce alarm sesleri sonra da hava saldırısıyla gördüğümüz görüntülerdi. Dakikalar önce oldu bu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada. Yarın şurası zannederim yanlış görmüyorsam Milliler İstihbarat Dışişleri Bakanlığı. Yani orada bir takım temaslarda bulunacak. Dolayısıyla onun ziyaret ettiği gün, onun burada konakladığı akşam olmuş oluyor bu da. Bunu da not etmek, görmek gerekiyor. Böyle zaman zaman Kiev'e büyük çaplı saldırılıyor. Bakın ekranlara geçiyorum arkadaşlar. Direkt beni gösterirseniz şu anda yine hiçbir siren sesi uyarısı olmaksızın gökyüzünde, bilmiyorum gösterebiliyor muyuz arkadaşlar, o iki tane füzenin ateşlendiğini görüyoruz. Odamın balkonundan çekiyorum bu görüntüleri. Şu an havada ekranlarınıza getiriyoruz. Gökyüzünde iki ışık gördüm, ilerlediğini gördüm. Bunlar tabii çok, bakın. Evet. Yani hakikaten bu akşam Rusya Ukrayna'ya, Kiev'e, başkente bir hava saldırısı düzenliyor. Bu gece yarısı itibarıyla böyle bir saldırı başladı. Bir süredir Ukrayna'nın Rusya içerisine yaptığı saldırılar vardı ve bu saldırılar nedeniyle Rusya çok sert yanıt vereceğini ifade ediyordu. Görünen o ki bu akşam da o saldırıların, yanıtların devam ettiği bir akşam gibi görünüyor. Çünkü bulunduğumuz nokta, ben şu an Kiev'i pek çok noktadan görür bir haldeyim. Ekranlarınıza verdiğim görüntülerde canlı görüntüler, yani burası benim konakladığım otelin balkonundan şu an itibariyle çektiğim görüntüler. Karşıdaki noktanın üzerinde geçtiğimiz dakikalarda bir hava saldırısını kayıt altına aldık. Sirenlerin çaldığını gördük. Şimdi mesela şu an sirenler çalmamakla beraber bir ses duyuyorum. Ama şu an görüntümde, yani en azından benim gördüğüm noktada herhangi bir saldırı olduğuna dair emare yok ama belki kameralara da yansıyan bir ses siz de duyuyorsunuzdur. Burada ben takip edeceğim. Gelişmeler oldukça aktaracağım buradan.

0: Değerli izleyiciler, 15 Temmuz'un 10. yılında yurtta tüm camilerde sela okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesaj yayınlayarak tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri için tüm camilerde hatimler indirildi. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan bu gece saat 00:13'te bütün camilerden eş zamanlı sela sesleri yükseldi. Bu gece sabah namazına kadar camilerin minare ışıkları da açık tutulacak ve ibadete açık olacak. Yarınsa öğle namazı öncesinde, yani aslında bugünse öğle namazı öncesinde belirlenen camilerde Mevlidi Şerif programları düzenlenecek. Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun ifadelerini paylaştı. Gün boyu süren 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul ve Ankara'da 15 Temmuz'a özel İrade Bizim, Zafer Bizim, 15 Temmuz Mapping gösterisi düzenlendi. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul'da ise Simge Yapılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde görsel şölen yapıldı.
1: 253 şehidin portresi Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yansıtıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semaları drone gösterileriyle aydınlandı. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde ise 15 Temmuz her yerde video mapping gösterisi yapıldı. 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında gün boyu süren etkinlikler akşam saatlerinde ışık ve drone gösterileriyle devam etti. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binası demokrasi şehitlerinin portreleriyle aydınlandı.
2: İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 ilde yapılan 15 Temmuz anma etkinlikleri gece boyunca devam etti. Tarihi Galata Kulesi'nde de 253 şehit anıldı ve hatırlatıldı.
3: Bizler için çok şehit ifade ediyor. En azından milli irade için çok iyi.
1: İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde de görsel şölen vardı. Kız Kulesi özel ışıklı mapping gösterisiyle aydınlatıldı. Direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ışıklı drone gösterisi yapıldı. İstanbul semalarına "İrade bizim, zafer bizim" sözleri yazıldı.
2: 15 Temmuz'da hain darbecilerin ilk hedefinden biriydi Boğaziçi Köprüsü. 15 Temmuz'un ardından 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü adıyla anıldı. Bugün de 10. yıl dönümünde drone gösterisiyle 15 Temmuz şehitleri seması drone gösterileriyle aydınlatıldı.
4: Hepimiz sokaklardaydık. Tekrar o duyguyu, o hissiyatı aynı şekilde hissediyoruz.
1: Fatih'te de demokrasi kahramanları anısına yürüyüş vardı. Fatih Camii'nde toplanan grup Saraçhane'deki Anıt Park'a yürüdü.
5: Bunu 10 yıl değil 20 yıl da geçse çocuklarımıza da yaşatacağız. Unutmayacak da unutturmayacağız da.
6: Ve korkutacak olan...
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programında konuştu. Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir dedi. FETÖ'nün yeniden var olma gayretlerine dikkat çeken Erdoğan, kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz dedi.
7: Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır.
1: Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak dedi. Terör örgütleri için denizlerin tükendiğini belirtti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel mesajlar verdi.
7: Cumhur İttifakı

0: İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına konuştu.
0: Sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir.
1: Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğini de vurguladı. Bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi.
0: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz.
1: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra kabine üyeleriyle şehit ve gazi aileleri de katıldı.
0: Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın
1: 15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş 15 Temmuz şehitleri için dua etti.
2: Milletimizi ilelebet payidar eyle.
3: 15 Temmuz'un 10. yılında da şehitler unutulmadı. Törenlerin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Şehitler için dua edildi, karanfiller bırakıldı. 15 Temmuz törenleri liderleri de bir araya getirdi.
1: Dualar, ilahiler, karanfiller. 15 Temmuz'un 10. yılında da şehitler unutulmadı. Törenlerin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Önce Meclis Camii'sinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Dualar şehitlerin ruhuna gönderildi.
4: Cennet bahçesine girercesine şehadet şerbetini içmiş bütün kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi.
1: Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la siyasi parti temsilcileri katıldı. Ayrıca gaziler ve vatandaşlar programda hazır bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duayla şehitler anıldı. Ardından ilk bombanın düştüğü yere inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören yapıldı. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ve DEM Parti Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başta olmak üzere siyasetçiler katıldı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı. Ardından filan dikimi gerçekleşti. Tören sonrası Özgür Özel ile Abdullah Güler bir süre sohbet etti. Meclis Şeref Holü'nde ise 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisinin açılışı oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Özgür Özel başta olmak üzere siyasetçiler sergiyi gezdi. Ardından tören salonunda anma töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. Paylaşımlarda demokrasi ve milli irade vurgusu yapıldı.
5: 15 Temmuz'un 10. yılında siyasiler ardarda paylaşım yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, darbe geleneğinin tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.

0: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır. Milletimiz bu hainlerin karşısına dikildi. Bizim yolumuz milli iradeyi her şeyin üstünde tutan, merkeze alan bir yoldur. Devlet hepimizin sığınağıdır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biri olduğunu belirtti.
2: 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür. Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya mesajında 15 Temmuz şehitlerini andı ve paralel yapıların bağımsızlığa en büyük tehdit olduğunu vurguladı. Üniter devlet yapımızın teminatı, ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de o gece seçilmişlerin arkasında durduklarını belirtti.
3: O gece biz gözümüzü kırpmadan darbenin karşısında seçilmişlerin arkasında durduk. O gün darbeye muhatap olan iktidar sokakta da mecliste de bizleri demokrasiden yana, kendilerinden yana bir yerde gördü ve darbe birlikte savuşturuldu.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise 15 Temmuz mesajında dışarıdan güdümlü ve yabancı istihbaratların maşası FETÖ'nün darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğiyle bertaraf edilmiş ve Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin 15 Temmuz'da milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradığını belirtti.
2: O gün aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek cumhuriyete, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir. FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim başlıklı makaleyi Anadolu Ajansı için kaleme aldı. 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu vurguladı. 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde, milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz dedi.
4: Emine Erdoğan, 15 Temmuz'un vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adı olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu dedi. Demokrasi uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlığın milletin hafızasında daima yaşayacağını vurguladı. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi, rahmetle kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum ifadesini kullandı. ...15 Temmuz denince akla gelen ilk isimlerden biri kuşkusuz şehit Assubay Ömer Halis Demir. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle darbeci generali öldürüp darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. Şehit Halis Demir'i mezarı başında anan Zekai Aksakallı önemli mesajlar verdi.
5: Ömer Halis Demir, İhanet sürüsünün, ihanet şebekesinin içine dalarak Semih Terzi'yi öldürerek bu ihanete dur demiştir. Tabii Kahil sürüsünün kurşunlarıyla aynı yerde şehit olmuştur.
1: Darbeci generali vurup darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir, 15 Temmuz'un 10. yılında mezarı başında anıldı.
6: Kabri başında bulunduğumuz kahraman şehit Ömer Halis Demir olmak üzere bütün şehitlerimizin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle.
1: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı yerleşkesi gecenin en kritik mücadelelerinden birine sahne oldu. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emriyle Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir, karargahı ele geçirmek üzere gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edildi.
5: Tabii Ömer

0: Halis Demir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürmesi darbenin önlenmesinde kritik dönüm noktalarından birisiydi. Çünkü sözde general, hain, terör örgütü lideri Semih Terzi Ankara'daki, Marmaris'teki ve Türkiye çatındaki bütün operasyonları yönetecekti.
1: Emekli Kor General Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halis Demir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
0: Bunu herkes iyi bilmesi lazım ki bütün dünya bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Bu millet mazlumların bir umut olarak ilelebet yaşayacaktır.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi darbe girişiminin 10. yılında dolup taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gaziler başta olmak üzere binlerce kişi şehitleri anmak için köprüdeydi.
3: O uçakların seslerini unutamıyorum. Tepemizden uçan uçakların. O sesler eşimle beraber... Çıktık dışarı, köprüye doğru geldik. Eşim ağlıyor, ben de ağlıyorum. Bak şu an bile duygulandım yani.
1: 10 yıl geçse de 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmadılar. Şehitleri anmak için direnişin simgesi Şehitler Makamı'na koştular.
4: Ben gece vardiyasında çalışıyordum. Hadımköy'de moloz kamyonlarını karakolun önüne çekmişlerdi. 212'de de şeyler vardı, tanklar vardı. Herkes arabasını terk etmiş gitmişti. Yani tankların, millet tankın önünde bayağı bir şey yapıyordu.
5: O gece en kanlı direnişin verildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şehitlik makamında gün boyunca hüzün ve gurur bir aradaydı. Yurdun dört bir yanından gelenler şehitler için dua etti, onları rahmet ve minnetle andı.
6: Koştura koştura ta Esenyurt'tan geldim. Bu anı yaşamak istedim. Biz de buradaydık. Her şeyi yaşadık ya. Böyle bir şey yok.
7: O gün ben 7 yaşındaydım. O gün ben annemle, babamla o gün köprüye yürüdük.
8: 3 tane kızım var, eşim var. Yani o günleri vatan nasıl kurtarılmış? 15 Temmuz'da yani bu FETÖ kalkışmasından nasıl bugünlere huzur içinde yaşadığımızı kızlarıma göstermek istedim.
1: Şehitler makamını ziyaret edenler arasında 15 Temmuz gazileri de vardı.
9: Büyükşehir Belediye önünde ben gördüm Asker İşkeloğlu oluyorum. Ben dua ettim, tekbir ettim. Sonra benim ayaklarım şaraplar geldi. 3 tane ameliyat oldum. Ben hala fizik tedavi devam, hiç hareket unamıyorum.
1: Şehitler makamında dua edenler o gece yaşananların unutulmaması için kurulan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret etti.
10: Buraya gelinim geldi, torunlarım geldi Belçika'dan. Onları getirdik, o ziyarete geldik. Şehitlerimizin hatırına, anıtlarını ziyaret etmeye geldik. Severek geldik, gururla geldik.
11: Belçika'dan geldiniz. İlk kez mi ziyaret ediyorsunuz anıtı?
12: Evet, ilk kez ziyaret ediyoruz.
11: Nasıl hissettiniz?
12: Ya çok tüylerim ürperdi burayı görünce bir an. Yani çok yani yaşamak lazım.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında İstanbul Boğazı'nda anlamlı bir kortej düzenlendi. 15 Temmuz şehitlerinin anısına 253 tekne Boğaz'da kortej oluşturarak şehitleri andı.
13: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında deniz korteji düzenlendi. 253 şehidin anısına tam 253 tekne bir araya geldi.
14: Rabbim bir daha yaşatmasın, o öyle acı işte.
13: İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle denizden karaya 15 Temmuz tekne kortejine katılım yoğundu. Teknelerden biri şehit ve gazi yakınlarıyla gazilere ayrıldı.
14: Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Eşim vurulmuş zaten bizim de 15 Temmuz gazisi, işte eşim sol kolundan vuruluyor, omuz burada. Arkadan çıkıyor işte. Bugün olsa yine bugün çıkarım diyor eşim.
15: Bazı şeylere hala daha inanamıyoruz, hayal gibi. Bacanağımızı kaybettik, şehit oldu, baldızım gazi oldu.
16: İstanbul Boğazı'nın tam ortasında 15 Temmuz şehitleri anılıyor. Tam 253 tekne Boğaz'ın ortasında anlamlı görüntülere sahne oluyor.
17: Rabbim gazilik nasip etti. Yani bu millet için, bu vatan için değer mi? Çok değer.
13: Korteje sahil güvenlik, TCSG güven gemisi eşlik etti. Çok sayıda balıkçı toplu taşıma ve özel teknelerde kortejdeydi.
16: Kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de kortejdeydi. Gemi köprünün tam altına geldiğinde mükemmel.

0: mükemmel bir su gösterisi gerçekleştirdi.
1: 10. yıl anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Boğaz'da tarihi görüntüler oluşturdu.
2: 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hedefindeki Atatürk Havalimanı'na binlerce kişi akın etti. Darbecilere direndi. Onlar arasında havalimanında ya da yakın bölgede çalışan taksi şoförleri de vardı. Taksi şoförleri kortej yapıp yeniden havalimanında buluştu. 253 şehit için dua etti.
3: Havalimanındaydım. O saatlerde eve dönmüştüm. 9 gibi bir hareketlilik oldu. Orada o geceyi yaşadık. Yolda tanklar, ezilen araçlar, insanların yollara çıkışı. O geceyi anlatamam. Çok sıkıntılı bir geceydi.
4: 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı FETÖ'cülerin en kritik hedeflerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına inişini önlemek isteyen darbeciler kuleyi ele geçirmişti. Binlerce kişi darbecilere direnmek için o noktaya akın etti. Direnen halkın arasında taksi şoförleri de vardı. Taksiciler 15 Temmuz'un 10. yılında kortejle yeniden havalimanına gitti.
5: Güngören'deydim Haznedar'da. Haberi televizyonlardan öğrendik tabii. Cumhurbaşkanımız meydanlara çıkın dedi. Biz de arabayı bıraktık meydanlara çıktık.
3: Gece saat 1 gibi uçağa indi. Kendisi de sabah saatlerine kadar havalimanından orada bir karargah kuruldu. Konuk evin önünde çadırlar falan kuruldu.
6: Taksici arkadaşlarımız o gece de bu milletin bütün fertlerinin olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde o hain darbe girişimine karşı bir kahramanlık sergilediler.
7: Eski havalimanındaki taksi kooperatifinin çay ocağı, taksi durağı ve araçlar orada demokrasi için mücadele veren sivil vatandaşların hizmetine açıldı. Saatlerce araçlar yaralıları hastanelere taşıdı. Oradaki taksi durağı ve çay ocağı adeta vatandaşlar için lojistik üs olarak kullanıldı.
3: Taksiciler tamamen karakol görevi yaptı gibi yani polis görevi yaptı gibi oldu. Karargahımızı orada kurduk. İnsanlara gelen giden insanlara orada tamamen yiyeceğimizden tut kooperatifi durağımızı açtık. Herkese seferber ettik. Herkes orada konuşlandı. Çatışmaların olduğu yerde, işte tankların yolda kaldığı yerde, tankların araçları ezdiği yerde öyle bir geceyi yaşadık.
4: 253 taksi şoförü Atatürk Havalimanı girişinde şehitleri dualarla andı.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dünya genelindeki Türkiye temsilciliklerinde törenlerle anıldı. Törenlerde 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Darbe girişimini anlatan fotoğraf ve videolar gösterildi.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü yurt dışında da anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenin adresi Lefkoşa oldu. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı da katıldı. Lefkoşa Büyükelçiliği himayesinde Son Sefer filmi gösterimi yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj gönderdi. Aliyev, binlerce vatandaşın meydanlara çıkarak devletine, bayrağına ve milli değerlerine sahip çıkmasının Türk milletinin hafızasına kazınan gerçek bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Yurt dışındaki törenlerin bir diğer adresi Kazakistan'ın başkenti Astana oldu. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende darbe girişiminde şehit olan 253 kişi dualarla anıldı. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesajı katılımcılara izletildi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki törende de 15 Temmuz şehitleri anıldı. Irak'ın başkenti Bağdat'taki törenin adresi ise kentteki Türk şehitliği oldu. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın ev sahipliğindeki törene Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa ve çok sayıda yetkili katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Atina'da da anma törenleri yapıldı. Törenin adresi Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde yapılan anma töreninde ise 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflar sergilendi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki anma programında ise 15 Temmuz Zafer Bizim, İrade Bizim konulu video gösterimi yapıldı. Avustralya, İran, Somali, Kosova, Pakistan'la Kırgızistan'da da 15 Temmuz'u anmak için çeşitli anma etkinlikleri yapıldı.
8: Vatanı

DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Teröristler Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir araya geldi. Görüşmede sürece ilişkin çerçeve yasa gündemdeydi. Çerçeve yasanın meclis kapanmadan kanunlaşmaması bekleniyor. DEM heyetinin ise kısa süre içinde İmralı'yı ziyaret etmesi de gündemdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'de siyaset yapma imkanı kalmazsa Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır diyerek yeni parti için Temmuz sonrasını işaret etti. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı olarak görevine devam eden Özgür Özel, Sözcü Televizyonu'nda soruları yanıtladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Güner'in tutuklanmasına ilişkin, operasyon siyasidir. Özgür Özel'in inandığı, güvendiği Hüseyin Can Güner özellikle seçilmiştir, dedi. Yeni parti iddialarına ilişkin de konuşan Özgür Özel, önceliklerinin CHP'de mücadele etmek olduğunu söyledi. Yargı sürecini işaret eden CHP Grup Başkanı, biz hukuki mücadele ediyoruz ama hepsinin 2 haftalık işi var. CHP'de siyaset yapma imkanımız kalmazsa yeni parti için Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 19 şüpheli tutuklama, 6 şüpheli de adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Levent'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Detayları haberimizden izleyelim.

0: ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi doğru dürüst yönetemedim. Yüksek miktarda borçlandım. Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Örgüt kurma, kara para aklama, vergi ve dernek kanununa muhalefet suçlamalarıyla gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki sorgusunda kendini bu sözlerle savundu. Pazar günü Bursa'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Haluk Levent, emniyette ifade verdi. Levent, adına kayıtlı herhangi bir mal varlığının, banka hesabının ya da kredi kartının bulunmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, asistanı Yeliz Kaya adına olan iki banka hesabını kullandığını belirtti. Haluk Levent, Ahbap Derneği'nde para çekme yetkisinin kendisine ait olduğunu söyledi. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim dedi. Peki dernek 6 Şubat depremlerinde ne kadar yardım toplamıştı?
1: 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır.
0: Haluk Levent 80 milyon lira parası olduğunu söyledi. İddiasına göre Ahbap Derneği'ne kazanç sağlamak için derneğin 20 adet taşınmasını bu parayla kendisi almak istemişti. Satış için bir gün daha beklenseydi Ahbap Derneği'nden Yeliz Kaya'ya çıkan paralar şu anki yapılacak operasyonu boşa düşürecekti dedi.
1: Haluk Levent olarak ben ne kendimi, ne etrafımı, ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi.
0: Ünlü şarkıcı çek ve senetleri neden yazdığını da ifadesinde anlattı.
2: Her şey art arda büyüdü. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım.
0: Haluk Levent, dernekte eksiklik olduğunu, yeni denetim gelene kadar eksiklikleri tamamlayacağını ileri sürdü.
3: Konserlerde sayısız yardım konserleriyle Birleşmiş Milletler'e kadar...
4: 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin geriden gelerek İngiltere'yi 2-1 yendi. Final adını yazdırdı. İngiltere ve Arjantin arasındaki yarı final...

maçı kıyasıya rekabete sahne oldu. Atlanta stadında oynanan maçta İngiltere ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Arjantin geriden gelerek finali adeta sökerek aldı. İngiltere'yi son 5 dakikada bulduğu gollerle 2-1 yenen Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. 39 yaşındaki Messi yaptığı 2 asistle maça damgasını vuran isim oldu.

0: Ve dış gündeme bakalım. ABD ordusu İran'a bugün içinde ikinci saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. İran'da patlama sesleri yükseldi. ABD ordusunun açıklamasına göre ikinci saldırı dalgası Türkiye saatiyle 22'de başladı. Açıklamanın ardından İran'ın Rask, Ahvaz, Konarak ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas ve Sirik yakınlarındaki noktalar ABD füzeleriyle vuruldu. ABD ordusu ayrıca Hark Adası'na doğru giden bir petrol tankerini etkisiz hale getirmek için füze attığını bildirdi. Körfez ülkeleri de alarm duyurunca. Kuveyt'te patlama, Bahreyn'de silah sesleri duyuldu. ABD, İran'ı gündüz saatlerinde hedef aldı. Başkan Trump, anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Tahran yönetimi de şu an için müzakere planı olmadığını kaydetti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, anlaşma olmazsa İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. İran, mutabakat imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tahran'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Yaklaşık 3 saat süren saldırılarda Tunup Adası'ndaki sahil savunma sistemleriyle seyir füzesi depolama ve fırlatma tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Hengam Adası da vurulan noktalardan biri oldu. Böylece İran 17 Haziran'da mutabakat zaptı imzalandığından bu yana ilk kez gündüz saatlerinde hedef alındı. Tırmanan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları cevapsız kalmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay ile şu an için müzakere planı olmadığını söyledi. Savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Garib hafta İranlılara seslendi. Mutabakat zaptı maddeleri uygulanıyorsa anlamlıdır dedi. İran bu mutabakattan fayda görmeyecekse anlaşmaya bağlı kalmamızın bir nedeni yok açıklamasını yaptı. Düşmana kesin bir yanıt vereceğiz diye ekledi. Trump ise İran'ı yine sert sözlerle hedef aldı.
2: Save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets. Yeah. Next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt veren Trump, ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi. Ardından yaptığı açıklamada ise İran'ın yakında yenileceğini söyledi.
2: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir podcast programında anlaşmayı İran'ın bozduğunu iddia etmişti.
2: Plain is much better and much newer. It's a little ridiculous.
0: İsrail ile Lübnan heyetleri 6. tur müzakereleri için İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. 2 gün süren görüşmelerden pilot bölge sürecinin birkaç gün içinde başlaması sonucu çıktı.
1: Lübnan'la İsrail arasındaki 6. tur müzakereler sona erdi. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmeye başlaması bekleniyor. Lübnan'la İsrail arasında büyükelçi düzeyindeki görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış, 26 Haziran'da çerçeve anlaşmaya varılmıştı. İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmeler 2 gün sürdü. Taraflar çerçeve anlaşma kapsamında pilot bölge projesini uygulamaya koyma konusunda anlaştı. Buna göre Hizbullah silahsızlandırılacak. İsrail kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekilecek. Yerlerini ise Lübnan birlikleri alacak. Amerikalı bir yetkili pilot bölge sürecinin önümüzdeki günlerde kesinleştirilip uygulanmaya başlanacağını belirtti. Taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmaya varmak için görüşmelerin teknik aşamaya geçtiğini kaydetti. Lübnanlı bir yetkili de pilot bölge uygulamasının birkaç gün içinde başlayacağını doğruladı.

0: İsrail, tampon bölge adı altında Lübnan topraklarını uzun bir süredir işgal ediyor. Bunun İsrail topraklarını Hizbullah'ın saldırılarından korumak için gerekli olduğunu iddia ediyor. Lübnan, İsrail'den derhal geri çekilmesini isterken Tel Aviv yönetimi Hizbullah silahsızlandırılmadıkça çekilmeyeceğini belirtiyor.
1: Hürmüz Boğazı'nda geçişler felç olunca Birleşik Arap Emirlikleri alternatif bir plan yaptı. İngiliz basınında yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah bölgesinde yeni bir liman inşa edilecek. Bu limanın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakabileceği ifade ediliyor.
2: Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak yeni bir liman kurmayı planlıyor. İddia İngiltere basınından. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından dünya petrolünün 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler felç oldu. The Independent'ın haberine göre Dubai merkezli liman işletmecisi DP World, Hürmüz Boğazı'na bağımlılığı sıfıra indirmek için harekete geçti. Fujairah kıyı bölgesinde yeni bir liman ve terminal inşa etmeye hazırlanıyor. Bu hamle Birleşik Arap Emirlikleri için stratejik bir dönüşüm anlamına geliyor. Ülkenin küresel ticaret ve finans merkezi Jebel Ali Limanı'nın etkisini azaltıyor. Ancak DP World yetkilisi yeni limanın Jebel Ali'yi tamamen devre dışı bırakmayacağını vurguladı. Yeni liman hamlesinin işlerin ters gitmesi ihtimaline karşı savunma amaçlı bir yatırım olduğunu söyledi. ABD saldırılarının ardından İran, bölgede ABD üssü bulunan ülkeleri hedef almış, Jebel Ali Limanı'nda İran füzelerinden düşen parçalar nedeniyle yangın çıkmıştı.
1: ABD Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasını yeniden uygulamaya koyarken İran devrim muhafızlarından ABD'ye uyarı geldi. Diğer enerji koridorlarının kapatılabileceği uyarısı akıllara Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı getirdi.
3: İran devrim muhafızları ABD'yi uyardı. Hürmüz Boğazı'nın yanında diğer enerji ve ihracat koridorlarının da kapatılabileceğini söyledi. Gözler Bab-ül-Mendeb Boğazı'na çevrildi. İran devrim muhafızları ABD ablukasının yeniden başlaması üzerine açıklama yaptı. Bölgedeki diğer kritik deniz geçişlerinin de kapatılabileceği uyarısında bulundu. ABD basına göre bu açıklamanın hedefi Kızıldeniz-Aden Körfezi'ne bağlayan Bab-ül-Mendeb Boğazı. Yemen açıklarındaki boğaz, dünya ticareti ve enerji arzı açısından kritik bir öneme sahip. Küresel deniz ticaretinin ve Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının önemli bölümü bu boğazdan geçiyor. Yemen'deki İran destekli husiler de konu hakkında açıklama yaptı. İran devlet kanalına konuşan üst düzey bir yetkili, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik operasyonlarına devam etmesi halinde Bab-ül-Mendeb boğazını kapatmaya hazır olduklarını söyledi. Bu durumda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceğini savundu. Yemen'deki tansiyon Suudi Arabistan'ın Sana Havalimanı'na yaptığı saldırıyla yükselmiş, Husiler saldırıya Suudi Arabistan'daki bir havalimanını vurarak yanıt vermişti. ABD basını saldırıdan önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ABD Başkanı Trump'tan destek istediğini iddia etmişti.
1: Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bu sorunun yanıtını arıyor. Jandarma, arama kurtarma ve JASAT timlerinden özel bir ekip kurulduğu yaklaşık 100 kilometrelik alanda arama yapılıyor.
3: JAK ve JASAT sahaya indi. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla adım adım iz sürülüyor. Gülistan Doku'nun cansız bedenine dair iz aranıyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli'de ortadan kayboldu. Aylar süren aramalara rağmen bulunamadı. 6 yıl sonra gizli bir tanığın ifadesiyle yeniden açılan kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlunun bulunduğu 12 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı. Gizli tanığa göre Gülistan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında başından vurularak öldürüldü. Peki Gülistan'ın cansız bedeni nereye gömüldü?
4: Tamam.
3: Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma ve JASAT

0: SAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinde hareket ederek yaklaşık 100 kilometrelik bir alanı inceliyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanlar kontrol ediliyor. Daha önce gizli tanığın söylediği Koçpınar köyüne bakılmış ancak sonuç alınamamıştı. Civar köyler, ağaçlık alanlar, Pülümür Vadisi ve Munzur Dağı eteklerinde belirlenen 17 noktada toplam 40 kilometrelik alanda arama yapılmıştı. Henüz Gülistan'a ait bir iz bulunamadı.
1: Bir anne ve kızını ölüm güvenli zannettikleri kaldırımda yakaladı. Konya'da anne ve 13 yaşındaki kızına kaldırımda yürürken taksi çarptı. İkisi de olay yerinde maalesef hayatını kaybetti.
2: 13 yaşındaki çocuk annesiyle kaldırımda yürüyordu. Anne ve kızına çarpan taksi onları hayattan kopardı. Konya'da yaşayan 53 yaşındaki Dilek Öz, kızı Ecrin'le birlikte kaldırımda yürüyordu. Taksi şoförü Hasan K. de aynı güzergahtaydı. Bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksici faciaya yol açtı. Önce park halindeki bir otomobile, sonra da kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Anne ve kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan taksi şoförü Hasan K. ambulansla hastaneye götürüldü. Anne ve kızın cansız bedenleri morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
1: Kilis'te 40 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.
0: Çay bahçesindeki tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çeken adam eşine kurşun yağdırdı. Olay akşam saatlerinde Kilis'te yaşandı. Hülya Eser boşanma aşamasındaki eşiyle bir çay bahçesinde oturuyordu. Çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hikmet Eser silahını çekti. 40 yaşındaki kadına 3 el ateş açtı. Kanlar içinde kalan Hülya Eser yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Şanlıurfa'da yaşları 18 ve 19 olan iki genç bir binanın dış cephesini boyuyordu. İşçileri taşıyan asma iskelenin halatı koptu, betona düşen iki genç de kurtarılamadı.
0: Binanın dış cephesini boyuyorlardı. Kopan halat genç işçilerin sonu oldu. 18 yaşındaki Mustafa Toruntay ile 19 yaşındaki Muhammed Kızılkan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesini boyuyordu. 5 katlı binanın dışına kurulan asma iskeledeydiler. Bir süre sonra işçileri taşıyan iskelenin halatı bilinmeyen nedenle koptu. Mustafa Toruntay ve Muhammed Kızılkan, 5. kattan zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç işçiler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahaleye rağmen ikisi de kurtarılamadı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Olayda ihmal olup olmadığı soruşturmayla ortaya çıkacak.
1: Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç babası için kayıp ihbarında bulundu. Çelişkili ifadelerden yola çıkan jandarma olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Detaylara haberimizde bakalım.
0: Babasını öldürdü. Vücut bütünlüğünü bozduğu cesedini tuvalete gömdü. Babam kayıp diye başvuru yapan gencin yalanını jandarma ortaya çıkardı. Olay Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde meydana geldi. 25 yaşındaki Ö.A. babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri gencin ifadesine başvurduğunda çelişkiler üzerine şüphelendi. Çalışmalar ailenin Karaağaç köyündeki evi ve çevresinde yoğunlaştı. Ekipler evin eklentisindeki tuvalette Yusuf A'nın cesedini buldu. Yusuf A'nın öldürülüp vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Babasını öldürdüğü öne sürülen Ö.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili bir şüpheli aranıyor. Soruşturma sürüyor.
1: Muğla peş peşe çıkan orman

0: yangınlarıyla kabusu yaşadı. Yaklaşık 1120 kişi tahliye edildi. Yangın yüzlerce hektarlık ormanı küle döndürdü.
1: Alevler geceyi aydınlattı. Ekipler seferber oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kabusu yaşattı. Yangın saat 17 sıralarında Gürçamlar Mahallesi Kazıklı Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başladı. Ama rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın otel ve sitelerin bulunduğu Kaplankaya bölgesine kadar ulaştı.
2: Tedbir amaçlı bir site ve bir otelimizde boşaltma yaptık. Personel ve tatil yapan vatandaşlarımızı yaklaşık 1120 kişi tahliye ettik iki yerden.
1: Orman işçileriyle Milas ve çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri gece boyu alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Kritik noktalarda yangının ilerlemesini durdurabilmek için karşı ateş uygulaması yapıldı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da müdahaleye başladı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında 600 hektarı orman, 250 hektarı tapulu ve tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 850 hektar alan yandı. Masmavi deniz manzarasıyla birleşen ormanın yeşili karaya döndü. Soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Kanada'da etkisini artıran orman yangınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yangınlardan yükselen duman ABD'nin kuzeydoğusuna kadar ulaşırken alevlerin arasından geçen bir trenin görüntüleri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İspanya, Fransa ve Cezayir'de yangınlarla mücadele ediyor.
3: Kanada son ayların en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Burası Ontario'nun kuzeyindeki Armstrong bölgesi. Görüntülerde hızla ilerleyen alevler demir yolunun etrafını sarıyor. Tren personelinin yaşadığı endişe kameralara yansıyor. Aynı hatta ilerleyen başka bir tren de yoğun dumanın arasından güçlükle geçiyor. Ontario eyaletindeki Toronto kentinde etkili olan sıcak hava dalgası da yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar ulaşırken vatandaşlar serinleme merkezlerine ve gölgelik alanlara yöneliyor. Kanada'daki yangınlar yalnızca ülkeyi değil, komşusu Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor. Yangınlardan yükselen yoğun dumanın New York başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzeydoğu eyaletleriyle Orta Batı bölgesinde hava kalitesini tehlikeli seviyelere düşürmesi bekleniyor. İspanya'da yaşanan son yılların en büyük orman yangınlarından birinde de can kayıpları arttı. İspanya Başbakanı Sanchez binlerce hektarlık alanın kül olduğu Almeyra eyaletini ziyaret etti. Haftalardır Fransa'nın güney bölgesini etkileyen orman yangınları ise kontrol altına alındı. Orman yangınları Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'i de etkiledi. Sétif vilayetinde çıkan yangınlar nedeniyle can kaybı bildirildi. Uzmanlar aşırı sıcaklarla kuraklığın orman yangını riskini daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer özellikle çocuklar, yaşlılar ve solunum rahatsızlığı bulunan kişilere mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulunuyor.
0: Avrupa ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisinde Almanya'dan Yunanistan'a pek çok ülkede termometreler rekor seviyeleri görüyor. Sıcak hava kuraklığı tetiklerken Avrupa ülkelerinde su krizine karşı önlemler alınıyor.
3: Bir yanda kuraklık, bir yanda rekor sıcaklıklar. Sıcak hava dalgasının etkisindeki Avrupa ülkeleri su kriziyle mücadele ediyor. Batı Avrupa'da kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı yaşanırken, geçen ay dünyada kaydedilen en sıcak 2. Haziran ayı oldu. Rekor sıcaklıklar kuraklığı tetikledi. Avrupa ülkelerinde su krizi alarmı verildi. Almanya'nın Münih kentinde normalde 300 milyon litre olan günlük su tüketimi 360 milyon litrenin üzerine çıktı. Su kullanımına yönelik tasarruf tedbirleri açıklandı. Bu kapsamda özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması, araçların evlerde yıkanması ve teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı.

kısıtlamaların 1 Ağustos'a kadar geçerli olacağı, yasakları ihlal edenlere 50 bin euroya kadar para cezası verilebileceği belirtiliyor. Fransa'da olağanüstü kuraklık nedeniyle ülke genelinde su kullanımını kısıtladı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu, tamamı kuruyan 99 ilde su kullanımına sınırlama getirildiğini açıkladı. Bunların 43'ünde en yüksek kriz seviyesine geçildiğini belirtti. Yunanistan'da da su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Mora Yarımadası'nın doğusundaki adada su kaynağı sağlanması ve mevcut

0: kullanılması için çalışma yapılacağı açıklandı. Yunanistan'da bu yıl pek çok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan ediliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
1: Kısa bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.
0: Adada su sıkıntısı çekilen Poros Adası'nda 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Mora Yarımadası'nın doğusundaki adada su kaynağı sağlanması ve mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması için çalışma yapılacağı açıklandı. Yunanistan'da bu yıl pek çok adada su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal ilan ediliyor. Meteorologlar mevcut koşulların son yılların en uzun süreli sıcak hava dalgalarından birine dönüşebileceğini belirtiyor.
1: Kısa bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Bursa güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 27, Kars yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 40 derece.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında saatlerimiz 2'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı da verdi.
1: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı kullanıyor. Haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
2: Darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'ye karşı uyarıda bulundu. FETÖ tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
1: Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, tehlike halen devam etmektedir. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreninde konuştu.

0: FETÖ ile mücadelenin önemini anlattı. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl bir mücadele vermişse, milletin temsilcileri de işte burada, parlamento çatısı altında darbeye cesaretle direnmişlerdir. 15 Temmuz destanının 10. seneyi devriyesinde Gazi Meclisimizin çatısı altında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim.
0: Erdoğan, Türkiye yüzyılı vurgusu da yaptı.
1: Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Tasfiye hızlandıkça inşallah Türkiye'nin yürüyüşü daha da süratlenecektir. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. İstikbal Türkiye'nin ve Türk milletinindir.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ başta olmak üzere terör şebekelerine yoğun bir darbe vurduklarını söyledi. Bakan Fidan, FETÖ'nün kullanım değerini bitirmiş bir yapı olduğunu da vurguladı.
3: 15 Temmuz menfur darbe girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine FETÖ başta olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk. Bizim sarsılmaz iradesinin perçinleşmesi FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynamıştır. İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde. Tabii önceki görevlerimizde FETÖ ile mücadelede başka bir çerçevede, bu görevimizde de uluslararası alanda FETÖ'nün gittiği hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru faaliyetlerine, ajanlık faaliyetlerine, Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yapmaktayız. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir.
2: 15 Temmuz'un 10. yılında yurtta tüm camilerde sela okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise mesaj yayınlayarak tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz şehitleri için tüm camilerde hatimler indirildi. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan bu gece saat 00:13'te bütün camilerden eş zamanlı sela sesleri yükseldi. Bu gece sabah namazına kadar camilerin minare ışıkları da açık tutulacak ve ibadete açık olacak. Bugünse yine öğle namazı öncesinde belirlenen camilerde Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek. Tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun ifadelerini paylaştı. ...15 Temmuz'un 10. yılında binlerce kişi yeniden köprüdeydi. 10 yıl önce darbecilere karşı direnişin yaşandığı o noktada bu kez şehitleri anmak ve o geceyi unutmamak için yürüdüler.
4: ...15 Temmuz'da ben 15 yaşındaydım, 2016 senesiydi. Dün gibi hatırlıyorum. O günkü coşkuyu, o günkü inancı. Bugün tekrardan bu köprüden bugün nasip oldu. 10. yılını tekrardan geçtik.

0: geçmek.
1: Bugün köprüden geçerken aklınızda o günler oldu.
0: Ya tabii ki orada silahlar, patlamalar hatırlamak istemiyoruz. Ya. Tüylerimiz diken diken öyle.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: İyi.
1: Heyecanlı mısın?
2: Evet. Yürüyüş yapacağım arkadaşlarımla, koşacağım.
3: Çocuklar, gençler, yaşlılar, her yaştan insan elinde Türk bayrakları, kalplerinde aynı milli duygularla bir araya geldi. 15 Temmuz şehitleri için yürüdü.
4: Hey 15'li, 15'li, Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, kızların gözyaşı. Bundan tam 101 yıl önce Çanakkale'de, bugün de buradayız.
3: İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Onlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan halk yürüyüşüydü. Kalabalık, irade bizim, zafer bizim sloganıyla bir araya geldi.
5: 10. yılında da biz bu organizasyonda şunu söylüyoruz tüm dünyaya.
1: Mesajınız ne oldu?
5: Unutmayacağız, unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim. Bu iradede, zaferde bu milletindir.
6: Çok farklı duyguları bir arada yaşıyoruz. Bugün 10. yılında bu... Aslında köprünün üzerinde ilk darbenin işaret fişeği çakılmıştı. 15 Temmuz çok kritik ve çok önemli bir kırılma noktası ülkemiz için.
1: 7'den 70'e her yaştan insan ellerinde Türk bayraklarıyla Zincirlikuyu'da toplandı. Şimdi o kalabalık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçiyor. Yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son bulacak.
7: Burada tarananları düşünüyorum, o geceyi düşünüyorum, hüzünleniyorum. Boğazım hani düğüm düğüm oluyor. 15 Temmuz'u unutmayalım, unutturmayalım.
8: Şehitlerimizi tekrardan anıyoruz. 10 yıl önceki gün gözlerimin önüne geliyor. Cenab-ı Allah bir daha bize yaşatmasın. Kalkışması ülkeyi yaktı.
9: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında İstanbul Boğazı'nda anlamlı bir kortej düzenlendi. 15 Temmuz şehitlerinin anısına 253 tekne Boğaz'da kortej oluşturarak şehitleri andı.
10: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında deniz korteji düzenlendi. 253 şehidin anısına tam 253 tekne bir araya geldi.
11: Rabbim bir daha yaşatmasın, o öyle acı işte.
10: İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle denizden karaya 15 Temmuz tekne kortejine katılım yoğundu. Teknelerden biri şehit ve gazi yakınlarıyla gazilere ayrıldı.
11: Bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Eşim vurulmuştu zaten bizim de 15 Temmuz gazisi, işte eşim sol kolundan vuruluyor, omuz burada. Arkadan çıkıyor işte. Bugün olsa yine bugün çıkarım diyor eşim.
12: Bazı şeylere hala daha inanamıyoruz, hayal gibi. Bacanağımızı kaybettik, şehit oldu, baldızım gazi oldu.
1: İstanbul Boğazı'nın tam ortasında 15 Temmuz şehitleri anılıyor. Tam 253 tekne Boğaz'ın ortasında anlamlı görüntülere sahne oluyor.
13: Rabbim gazilik nasip etti. Yani bu millet için, bu vatan için değer mi? Çok değer.
10: Korteje sahil güvenlik, TCSG güven gemisi eşlik etti. Çok sayıda balıkçı, toplu taşıma ve özel teknelerde kortejdeydi.
1: Kıyı emniyetine bağlı Nene Hatun gemisi de kortejdeydi. Gemi köprünün tam altına geldiğinde mükemmel bir su gösterisi gerçekleştirdi.
10: 10. yıl anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Boğaz'da tarihi görüntüler oluşturdu.
9: 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece yaşananların izi hem hafızalarda hem de o anlara tanıklık edenlerin hayatında ilk günkü gibi duruyor. O isimlerden biri de 15 Temmuz gazisi Murat Kaygusuz. Darbecilere direnirken köprüde vuruldu, hastaneye kaldırıldığında öldü sanıldı, morga götürüldü. Kaygusuz hayata dönüş öyküsünü Emine Derya'ya anlattı.
14: Biz dedik ya, biz normal vatandaşız, silahsız vatandaşız, kendi halkına mı sıkacaklar, vuracaklar dedik. Yani vurulduğumu hissetmedim. Sadece vurulduktan sonrası acıyı, büyük bir acıyı hissettim yani. Soluma bakıyor, nabız yok diyor, ölmüş diyorlar. Morga alıyorlar öldüm diye.
15: Kurşun sol koluna isabet etti, hastanede öldü sanıldı, morga götürüldü. Son anda yaşadığı anlaşılınca ameliyata alındı. O gece hem darbecilere direndi hem de ölüme.
14: Bir kere yaşıyoruz. Bir kere. Ne için yaşıyoruz? Bayrak için, vatan için, millet için, devletimiz için yaşıyoruz.

0: İstanbul'da yaşayan 54 yaşındaki Murat kaygısız. 15 Temmuz 2016 günü her zamanki gibi işinden evine dönüyordu.
1: Altunizade tarafından tanklar geliyordu. Bu tankların burada ne işi var diye düşündüm. Eve geldim, yemek yedim. Sonra eşim balkona çıktı. Dedi, Murat dedi, Göztepe Köprüsü'nün orada dedi tanklar var dedi. Eşime dedim, ben dedim gidiyorum. Nereye? Dedim, inşallah tahmin ettiğim şey değildir dedim.
0: Ancak tam da tahmin ettiği gibiydi. Bu bir darbe girişimiydi.
1: Yani gittik Göztepe Köprüsü'ne, orada da 3 tane tank vardı. İkisini teslim aldık, askerleri ikna ettik. En başta bir otobüs vardı. Otobüsçüye dedim ki nereye gidiyorsun dedim. Dedim ki beni de al dedim köprüye kadar dedim. Arkadaki insanlara bağırdım yani, siz de gelin dedim.
0: Kaygısız köprüye vardığında bir an tereddüt etmedi.
1: Ya mahşer alanı gibiydi yani köprünün ön tarafı. Polisler de bir taraftan arkamızda, size ateş edecekler, vuracaklar, geri dönün dedi. Kafamı çevirir çevirmez indirdiler. 2 mermiyi yedik yani kolumuza, omzumuza. Kolum koptu zannettim.
0: Murat kaygısız kolundan vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaşam belirtisi göstermediği düşünülünce de morga gönderildi. Oysa hala hayattaydı.
1: Herkes yakınını, akrabasını, arkadaşını arıyor. Morga getiriyorlar. Tanıdığınız akrabanız burada mı diye, yani morgda mı diye. Tek tek çekip çekip bakıyorlarmış. Beni çektiklerinde bu sağlam olan kolum aşağı düşüyor. O da şüphelenmiş o kimse, o arkadaş. Buraya şah damara bakmış. Biraz daha bastırmış. Demiş bu yaşıyor demiş.
0: Yaşadığı anlaşılınca hızlıca ameliyata alınan kaygısız sonrasında uzun süre tedavi gördü. Ancak sol kolunu artık hiç kullanamıyor. Gazilik nişanı Murat Kaygısız'ın evindeki en kıymetli köşede duruyor. Kendisi ise bu onuru yüreğinde taşıdığını söylüyor.
1: Bu madalya semboliktir. Ama önemli olan Allah katındaki şehitliğin, gaziliğindir.
2: Şehit ailelerine kulak verelim şimdi de. Gaziler, vatandaşlar, şehitlerin mezarları başında dua ederek andı.
3: Gidin. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında şehitlerin anıldığı adreslerden biri İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği'ydi. Şehit kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
4: Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah.
3: Şehitleri anma törenine katılanlar arasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat da vardı. Bolat, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu söyledi.
5: Bundan sonra da kıyamete kadar aziz Necip Türk milleti bu vatan topraklarında huzur ve esenlik içinde yaşayacaktır.
3: O gece sokaklara çıkan gaziler de şehitlikteydi.
6: Elimize taş, top aldık, ordumuza, polisimize saldırmaya gitmedik. Vatan için mücadele ettik ama ne yazık ki bize de yani kurşun geldi. Çünkü elimize zaten hatırası da duruyor yani.
3: Ziyaretçiler şehitleri rahmetle andı.
7: Her zaman da geliyorum buraya ziyarete, dua ediyoruz. Allah ailelerine sabır versin, devletimize güç kuvvet versin. Daha böyle bir acı gün yaşatmasın ülkemize.
8: Buradaki bütün şehitlerimizi, Ankara Gölbaşı'ndaki şehitlerimizi, köprüdeki şehitlerimizi rahmetle, şükranla alıyorum. Kederli ailelerin acısını paylaşmak için buradayım.
9: Biz o gecenin şafağı olmayacak diye gittik. Hazırlığımızı da ona göre yaptık. Kardeşlerimizin bir kez daha ruhunu şad etmeye, yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldik.
3: Halil İbrahim Yıldırım, Cumhuriyet tarihinin o karanlık gecesinde henüz 15 yaşındaydı. Şehadet şerbetini içmek için sokağa dökülen milyonlardan bir tanesiydi. 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine erişti.
8: 2017'den beri, birinci yılından beri, 10. yılında şu an Silivri'den geldim. Şimdi bana sorulan soru şu, burada kimin yakını, hangisinin yakını? Buradaki hepsi benim yakınım, hepsi benim dostum, hepsi benim kardeşim.
2: 15 Temmuz darbe girişiminde verdiği 8 şehit ve 84 gazisiyle İstanbul Çengelköy direnişin sembol noktalarından biriydi. Çengelköy muhtarı Can Cumurcu da o gece açılan yaylım ateşi altında halkla beraber darbeci askerlere karşı büyük bir direniş sergiledi. Peki o gece Çengelköy'de ne yaşandı? Darbeci askerler nasıl durduruldu? Çengelköy'deki direnişin hikayesini muhtar Can Cumurcu Habertürk'ten Uzay Kesmen'e anlattı.

0: Muhtarı vurdular! Muhtarı vurdular!
1: O gece ölümü korkun. Herkes merminin üstüne koştu. Herkes bir şehit adayıydı.
2: O gece silah sesleri...

0: Bir an olsun susmadı. Verdiği 8 şehit ve 84 gazisiyle direnişin sembolü oldu Çengelköy. O direnişin baş kahramanı Çengelköy Mahallesi Muhtarı Can Cumhurcu'ydu.
1: Bak burada ışıkları söndürdüm, dışarı çıktım ve bak vuruldum. Bu direnişle karşılaşacaklarını hiç ummuyorlar bunlar tabii. Yani biz ne yaparız, bunları korkuturuz, kaçırırız gibi ama Allah'ıma şükürler olsun Çengelköy halkı hakikaten öyle bir dirayet gösteriyor ki burada.
0: O gece askerlerin köprüyü kapattığı haberini alan muhtar Can Cumhurcu ters giden bir şeyler olduğunu ilk anda anlamıştı.
1: Ben koşarak Çengelköy karakoluna buraya doğru intikal ettim. Burada telsizlerde o zamanki emniyet müdürümüz İstanbul Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın FETÖ terör örgütü üyeleriyle telsizde kavgasını işittim. Baktım televizyon üstünde tankı görünce olayın şekli bende oluştu. Dedim bir ayaklanma var.
0: O anlarda Çengelköy halkı da sokağa dökülmeye başlamıştı. Can Cumhurcu karakol binasından çıktı. Çok geçmeden de cuntacı askerleri karşısında buldu.
1: Bu cihetten bir tane yüzbaşı, yani kulübü cihetten bir tane yüzbaşı ve arkasında iki tane şey geliyor. Çevik kuvvet polis. Ve dedim ki hayırdır ne yapıyorsunuz? Singahlı bir kelimeyle çabuk lan dedi böyle şeyleri sokakları boşaltın. Ordu yönetimi ev koydu. Onunla böyle bir şekilde konuşurken farkındaydım. MP5 elinde silah vardı. Benim göğsüme dayadı. Burada.
0: Ama muhtar da halk da pes etmedi. Çengelköy'de kalabalık giderek arttı.
1: Gençlere talimat verdim. Çocuklar dedim bir şekilde bu yolları kapatacağız. Bu içerideki gördüğün şu araçları biz buraya çıkarttık. Buradan geçeceğin geldik. Ve şuradaki elektrik deliklerini devirdik. Kilise önündeki taşları, büyük kaya taşlarını şeye doğru çektik, ana yola doğru. Buradaki amacımız nedir? Bunların buraya gelmesini engellemek.
2: O gece muhtar Can Cumhurcu Çengelköy halkıyla beraber karakol binası önünde darbeci askerlere karşı büyük bir direniş sergiledi. Yola barikat kurdu. Ardından da darbeci askerleri kullandığı zırhlar açıkların köprüye geçişine engel oldu. Ancak tam da bu sırada rütbeli bir darbeci askerin silahına ateşlenen kurşunlarla kasından vuruldu.
1: Mermiler artık düşmeye başladı bu tarafa doğru. Daha demeye kalmadı. Ben şu kapıdan geçerken işte bir mermiyi aldım. Orada işte G3 mermisi alıyorum. Ve buradan düşünün ki buradan beni oraya fırlatıyor yani. Beni yerden kaldırmaya çalışan Çengelköy vatandaşına izin vermiyorlar.
3: Çengelköy'de asker polis, asker muhtarımızı vurdu.
0: O gece muhtar Can Cumhurcu ve Çengelköy halkının gösterdiği direniş askerlerin ilerleyişini durdurdu. Sabah olduğunda askerler bir bir teslim oldu.
1: Bu ağaçların hepsinde hep mermi izleri vardı yani. O gece benim gözümde bütün millet bir kahramandı yani. Dur lan!
4: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da katıldı.
0: Şehitler Anıtı'na çiçek bırakıldı, dua edildi.
5: Bu gece toplam 153 şehidimiz vardı.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Beştepe'de tören vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, külliyenin ana giriş kapısının karşısında yer alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törene katıldı. Şehitler Anıtı'na çiçek demeti bıraktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da törende yer aldı. Tören alanına şehit yakınları ve gazilerle birlikte gidildi. Törende Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği de marş icra etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Göktaş daha sonra şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
4: 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü gecenin önemli noktalarından biriydi. Zırhlı araçlarla saldıran FETÖ'cüler havadan emniyet binasını bombaladı. Polisin ve sivillerin üzerine kurşun yağdırdı. 6 sivil ve 7 polis şehit oldu. Ama ne bina düştü ne de millet teslim oldu. İşte o gece Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yazılan o destan.
6: Zırhlı personel taşıyıcılarla geldiler. Vatandaşların ve polisin üzerine kurşun yağdırdılar. Ancak hayal bile edemeyecekleri bir duruşla karşılaştılar. O gece darbecilerin hezimetini

0: Mete uğradığı noktalardan biri de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü darbe girişiminde en sıcak çatışmaların yaşandığı noktalardan birisi oldu. Emniyete ilk olarak genel kurma yönünde hareketlilik var şeklinde bilgi ulaştı.
1: Emniyet Müdürlüğü'nün talimatıyla o gece binada bulunan tüm birimler koordineli şekilde kritik noktalara yönlendirildi. İlk emir ise emniyete kimden saldırı gelirse gelsin ateşle karşılık verilsin oldu.
0: FETÖ'cü hainler gece 22 sıralarında emniyetin önüne geldi. Saatler ilerledikçe de emniyet binasının önünde çok sayıda vatandaş toplandı. Darbeciler hem havadan hem de karadan sivillerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bahri Aydın ve eşi Münire Aydın gazi olan isimlerdendi.
2: Seken mermi kaval kemiğinden içeri girdi, ayak bileğimden. Sol tarafından ateş etti. Aynı anda karnımdan vuruldum, yere düştüm. Tomaya doğru apalayarak gittim.
3: Yine olsa darbe yine çıkarım. Vatan bayrak için. Hiç düşünmeden.
1: Jetler Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde hedef aldı. İlk bomba gece 12'den sonra atıldı. Çok sayıda sivil ve polis yaralandı.
0: Darbecilerin kullandığı F-16'lar gece 3'e kadar binayı iki kez daha hedef aldı. Bina büyük hasar gördü. Pencereler kırıldı, duvarlar çöktü. O anlarda telsizde gelen emir hiç değişmedi.
4: Yabancı unsurlara gerek yok. Silahı çatışmaya girecek, imha edecek. Kimse teslim olmayacak.
1: Zırhlı araçlar durduruldu, darbecilerin bir kısmı gözaltına alındı. O gece polisin ve sivillerin direnişi sonucu Ankara Emniyet Müdürlüğü darbecilere göğüs gerdi. ...15 Temmuz gecesi bombaların düştüğü noktalardan birisi ise işte burasıydı. İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in talimatıyla o gece şehit olan 13 sivil ve polis için buraya bir anıt dikildi.
5: Ankara'da 15 Temmuz'un 10. yılı kapsamında İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz dijital zaman tüneli hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran o tüneli ziyaretinde önemli mesajlar verdi.
6: O gece milletin iradesini meydanlara çağıran bir ses dalgalandı vatanın her bir köşesine.
7: Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli hazırlandı.
6: Unuttuk mu o geceyi?
7: 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından milli iradenin zaferine uzanan sürecin aktarıldığı zaman tünelini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaret etti. Duran 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin önemli mesajlar verdi.
8: Bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu.
5: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kent genelinde gece yarısı itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokakların sessizliğini ise sirenler bozdu. Kente uzun süre sirenler çaldı. Ardından hava saldırıları başladı. Rusya'nın balistik füze saldırısı nedeniyle patlamalar yaşandı. Balistik füze saldırısı altında kalan Kiev'e daha fazla füzenin geleceği

0: konusunda uyarı yapıldı. ABD ordusu İran'a bugün içinde ikinci saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. İran'da patlama sesleri yükseldi. ABD ordusunun açıklamasına göre ikinci saldırı dalgası Türkiye saatiyle 22'de başladı. Açıklamanın ardından İran'ın Bender Abbas, Rask, Ahvaz, Konarak ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas ve Sirik yakınlarındaki noktalar ABD füzeleriyle vuruldu. ABD ordusu ayrıca Hark Adası'na doğru giden bir petrol tankerini etkisiz hale getirmek için füze attığını bildirdi. Körfez ülkeleri de alarm durumunda. Kuvvetli patlama Bahreyn'de ise siren sesleri duyuldu. Öte yandan ABD İran'ı dün gece de hedef aldı. Başkan Trump anlaşma olmazsa önümüzdeki hafta İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. Tahran yönetimi de İslamabad mutabakatının ortadan kalktığını savundu.
1: Trump anlaşma olmazsa İran'ın enerji altyapısını hedef alacağız dedi. İran'dan İslamabad mutabakatı ortadan kalktı açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları dördüncü gününde de devam etti. ABD Merkez Komutanlığı son saldırı dalgasının 7 saatte tamamlandığını duyurarak Hürmüz Boğazı ve İran'ın kıyı bölgelerindeki onlarca askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İlam'da bir su üretim tesisinin hedef alındığı belirtildi. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası da başlarken İran'dan misilleme saldırıları gecikmedi. ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak Hava Üssü kamikaze İHA'larla hedef alındı. Ürdün, İran'a ait 3 füzenin imha edildiğini açıkladı. Bahreyn'de de hava saldırıları nedeniyle alarm sistemleri devreye girdi. Bir İran yapımı Şahit İHA'nın Kuveyt'teki petrol depolama tesisine hedef aldığı anlar görüntülendi. Tırmanan gerilimin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İslamabad mutabakatı ortadan kalktı açıklaması yaptı. ABD'nin saldırılar ve deniz ablukası yoluyla Tahran'ı müzakere talebinde bulunmaya zorlayamayacağını söyleyen Garib Abadi, bunu düşünüyorlarsa hata yaparlar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın bu sözlere yanıtı sert oldu.
2: I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. Next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: Saldırıların ne zaman duracağına yönelik soruya da yanıt veren Trump, ben yeter diyene kadar saldıracağız dedi. İranlıların Trump öfkesi ise sokaklara yansıdı. Başkent Tahran'da panolara ABD başkanını tabut içinde gösteren resimler asıldı. ABD merkezli Axios, tarafların önümüzdeki hafta İsviçre'de yeniden masaya oturacağını öne sürüyor.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu mecliste protesto edildi. Tartışmalı yasa tasarısı için oy vermek üzere meclise gelen Netanyahu, utan ve çık sloganlarıyla karşılandı. İsrail Başbakanı protestolar üzerine oturumu terk etmek zorunda kaldı.
1: Milletvekilleri utan diye bağırdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu meclisi terk etmek zorunda kaldı. İsrail Meclisi Knesset, asker kaçağı durumuna düşen ultra ortodoks Yahudilerin tutuklanmasını 6 ay donduran tasarıyı görüşmek için toplandı. Oy kullanmak için meclise gelen Netanyahu, muhalefetteki milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Milletvekilleri Netanyahu'ya karşı utan ve çık sloganları attı. Başbakan Netanyahu protestoların devam etmesi üzerine oturumu terk etti. Yapılan oylamada yasa tasarısı kabul edildi. Kabul edilen yasaya göre askerlik yükümlülüğü bulunan Tevrat okulu öğrencilerinin tutuklanması, haklarında soruşturma yürütülmesi ve yaptırım uygulanması işlemleri 30 Kasım'a kadar durduruldu. İsrail Genelkurmay Başkanı da yasaya karşı çıkmıştı. Netanyahu'nun yasayla birlikte seçim öncesinde ultra-ortodoks Yahudilerin desteğini almaya çalıştığı yorumları yapıldı. İsrail nüfusunun yaklaşık %13'ünü oluşturan ultra-ortodoks Yahudiler, Tevrat eğitimi gerekçesiyle zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkıyor. İsrail yeni başbakanını seçmek üzere 27 Ekim'de sandık başına gidecek.
0: ABD'de bir saldırı.

0: Saldırgan bir kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahıs, kurbanı Müslüman olduğu gerekçesiyle hedef aldığını itiraf etti. Olay geçtiğimiz pazartesi günü ABD'nin Utah eyaletinde yaşandı. Wally Fair alışveriş merkezinde bir saldırgan Müslüman olduğu gerekçesiyle bir kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Alışveriş merkezi çalışanı olan kurbanın en az 15 kez bıçaklandığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Irak Başbakanı Zeydi'nin Washington ziyaretine Trump'ın ABD eleştirisi damga vurdu. Ülkesinin Irak'ı işgal etmesine değinen ABD Başkanı, açıkçası yanlış ülkeye saldırdılar ve büyük hasara yol açtılar ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Trump, ABD Irak'a saldırmamalıydı dedi. Irak'ta ABD ordusuna ihtiyaç kalmadığını söyledi. Trump, Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Zeydi'yi ağırladı. Zeydi'nin Irak için büyük bir lider olacağını, etkisini tüm Orta Doğu'da göstereceğini söyledi. ABD Başkanı görüşmede ülkesinin 2003'te Irak'ı işgal etmesine karşı çıktığını da hatırlattı.
2: And I used to say, don't go into Iraq. Don't attack Iraq. Frankly, they attacked the wrong country. And they did a lot of damage. Yes.
1: Trump, ABD'li petrol şirketlerinin Irak'ta anlaşmalar yaptığını söyleyerek Irak'tan çok petrol alacağız dedi. Irak'la işbirliğinin iki tarafa da birçok iş fırsatı yaratacağını belirten ABD Başkanı, askerlerin Irak'ta olmasına gerek olmadığını da dile getirdi.
2: We don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be. But we don't think that's going to be necessary. And they're...
1: Zeydi de ABD askerlerinin Irak'tan 30 Eylül'de çekileceğini söyledi. DAEŞ'le mücadele sırasında bazı şehirlerinin tamamen yıkıldığını söyleyen başbakan, insanlar hala kamplarda yaşıyor dedi. (2003'te 295 bin ABD ve müttefik askeri Irak'a girmiş, askerler Irak'tan ancak 2011'de çekilmişti.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi dosyaya girdi. Şoför İlker Çetin hesabının milyonluk transferlerde kullanıldığını söyledi.
1: Yüksek meblağlı para trafiği, taşınan nakit paralar, WhatsApp'tan gelen talimatlar, Haluk Levent'in eski şoförü çarpıcı iddialarda bulundu. Paraların kendi hesabından gittiğini, talimatı Haluk Levent'in verdiğini ileri sürdü. Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı ve farklı amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla başlayan soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in ifadesi de girdi. Çetin, Haluk Levent'in banka hesabı bulunmadığını söyledi. Kendisine ait banka hesaplarının ünlü şarkıcının talimatları doğrultusunda milyonlarca liralık para transferlerinde kullanıldığını iddia etti. Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum dedi.
3: Vicdanlarımızı rahatlatıyoruz gibi yardım ederek.
1: Şoför Çetin kendi hesabı üzerinden Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya 210 milyon liraya aşan para gönderildiğini de iddia etti. Ayrıca Ankara'da yüklü miktarda nakit taşıdığını, talimatların WhatsApp üzerinden iletildiğini ileri sürdü. İlker Çetin kendi hesabındaki para hareketlerinden kişisel bir menfaat sağlamadığını savundu. Paraların kaynağını ve hangi amaçlarla kullanıldığını bilmediğini iddia etti. Haluk Levent'in istek ve emirleri üzerine hareket ediyordum dedi. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin, şüphelendiği için WhatsApp yazışmalarını delil olarak sakladığını söyledi. Telefonu da emniyete teslim etti. O yazışmalar inceleniyor.
0: Tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Güner'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet almak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi. Hüseyin Can Güner geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır denildi.

0: Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 88 yaşındaki Olcay Baykal, sabah saatlerinde hayata veda etti. Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'dan hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın naaşı Cuma günü 3 yıl önce hayatını kaybeden eşi Deniz Baykal'ın mezarının yanına defnedilecek. Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal'la Deniz Baykal'ın iki çocukları bulunuyor. Almanya'dan yola çıkan gurbetçi aile memleketlerine varmak üzereyken trafik kazası geçirdi. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
1: 3000 kilometre yol geldiler. Memleketlerine varmak üzereyken kaza geçirdiler. Gurbetçi aileden 3 kişi canından oldu. Kaza Nevşehir'de sabah karşı meydana geldi. Ahmet Ertan yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan aynı aileden Orhan, Fadime Ana ve Boran Ertan hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Almanya'nın Köln kentinden yola çıkan gurbetçi ailenin 3000 kilometreyi aşkın yol kat ettikten sonra memleketleri Kayseri'ye yaklaşık 70 kilometre kala kaza geçirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Karabük'te bir evde çıkan yangın yürekleri de yaktı. Evde tek başına bırakıldığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
1: İddiaya göre evde yalnız bırakıldı. Uyurken yakalandığı yangın 2 yaşındaki Berkant'ın sonu oldu. Olay Karabük'ün Davutlar Köyü'nde yaşandı. İddiaya göre Kurt ailesi 2 yaşındaki Berkant'ı evde bırakıp ıhlamur toplamaya gitti. Bu sırada çocuğun kaldığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede bitişikteki iki köy evini daha sıçradı. İhbarlı olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kurt ailesi yanan ilk evde 2 yaşındaki Berkant'ın bulunduğunu söyledi. Ekipler ilk müdahaleyi o evden başlattı ancak acı haber kısa süre sonra geldi. 2 yaşındaki Berkant Kurt yatakta cansız halde bulundu. Yakınları sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: ABD'nin bağımsızlığının 250. yılına özel bir para tasarlandı. $1 paranın üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu görüldü.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın portresi $1 altın paraya basılacak. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ülkenin bağımsızlığının 250. yılı anısına $1 altın para basılacağını bildirdi. Paylaşımındaki görselde paranın bir yüzünde Trump'ın portresinin olduğu görülüyor. Portrenin sağında ise "Tanrı'ya güveniyoruz" ifadelerinin İngilizcesi yer alıyor. Üst kısmında İngilizce özgürlük yazıyor. Paranın diğer yüzünde Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel sembollerinden kanatları açık kel kartal figürü ve 250 rakamı bulunuyor. Trump, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da sosyal medya hesabında $100 banknot paylaşmış. Banknotta hem kendi hem Bessent'ın imzasının bulunduğu görülmüştü. Trump imzalı $100 banknotların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Eğer para tedavüle girerse ilk kez görevdeki bir başkanın banknot üzerinde imzası bulunacak. Bessent, Mayıs ayının sonunda Trump'ın portresinin $250 üzerine basılacağını açıklamıştı. Ancak ülkede hayatta olan bir kişinin banknot üzerinde yer almasına izin verilmiyor. Bu nedenle Trump'ın portresinin olduğu $250'ın basılması için bir yasa tasarısı meclise sunuldu. Ancak tasarının yasalaşma ihtimali demokrat senatörlerin desteğine bağlı olması nedeniyle düşük görülüyor.
0: Küba'da elektrik krizi derinleşiyor. Ulusal elektrik sistemi...

0: Sistemi bir hafta içinde ikinci kez tamamen çöktü. Ülke geneli karanlıkta kalırken hükümet yaşanan krize, eskiyen altyapıyı ve ABD yaptırımlarını gerekçe gösterdi.
1: Küba'da ulusal elektrik sisteminin yeniden tamamen devre dışı kalması ada genelinde son bir haftada ikinci geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu. Kesinti 2026 yılındaki 5. ulusal elektrik sistemi arızası olarak kayıtlara geçti. Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aşarken bazı eyaletler 3 gün boyunca elektriksiz kaldı. Küba hükümeti ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu kabul etti. Yetkililer, ABD'nin enerji sektörüne yönelik yaptırımları ve kullanım ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik ve gergin durumda olduğunu belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD'ye tepki gösterdi. Yeni yaptırım kararlarını kınadı. Rodriguez, Washington yönetiminin Küba halkına yönelik baskıyı artırdığını savunarak, "Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır" ifadelerini kullandı. Küba'da yıllardır süren enerji krizi, Washington yönetiminin yakıt sevkiyatını Ocak ayı itibariyle tamamen durdurmasının ardından zirveye çıkmıştı. Ulusal elektrik sistemi 6 Temmuz'da tamamen çökmüş, yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla yeniden devreye alınmıştı. 6 yıldır derin bir ekonomik krizle mücadele eden Küba'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısı günlük yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor.
0: ABD'de düzenlenen müzayedede yaklaşık 67 milyon yıllık bir T-Rex iskeleti 50 milyon dolara alıcı buldu. Rekor satışla tarihin en pahalı fosili oldu.
1: 67 milyon yıllık dinozor fosili satıldı. 50,1 milyon dolara alıcı bularak rekor kırdı. ABD'de düzenlenen müzayedede satılan T-Rex iskeleti tarihin en pahalı fosili unvanını kazandı.
2: Sold 43 million dollars.
1: Yaklaşık 11,5 metre uzunluğa ve 3,8 metre yüksekliğe sahip olan Gus, bugüne kadar keşfedilmemiş en büyük T-Rex iskeletlerinden biri. Fosil, kemik sayısı bakımından %61, kütlesel açıdansa yaklaşık %80 oranında eksiksiz durumda. İsmini ise bulunduğu arazinin sahibi olan ve kazı çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary Gus Leaking'den alıyor. Sotheby's müzayede evi satış öncesinde fosilin 20 ila 30 milyon dolara satılmasını bekliyordu. 7 kişinin katıldığı açık artırma yaklaşık 10 dakika sürdü. 10 dakikanın sonunda iskelet 50 milyon 130 bin dolara alıcı buldu.
2: Sold 43 milyon dolar.
1: Bir önceki rekor da yine Sotheby's tarafından kırılmıştı. 2024 yılında Apex adlı Stegosaurus iskeleti yaklaşık 45 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir, ne değildir? Başlıyoruz. Başlıyoruz ama bugün elbette özel bir gün. Bugün tam 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör yapılanmasının kalkıştığı darbenin 10. yıl dönümü. Darbe kalkışması, darbe girişimi. 10 yıl geçti. 10 yılda neler oldu? Kim meseleyi hangi açıdan tartıştı? Türkiye nasıl bir gece yaşadı? Ne oldu, ne bitti? Gün boyu farklı noktalarda anma programları vardı. Elbette biz de bu akşam nedir ne değildir de

0: Bu konuyla 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla başlayacağız. O gün bugündür aslında Türk siyasi hayatını etkileyen tarafı da var. Hatta belki kısmen görüş değişikliklerine, farklı düşüncelere sahip olan insanların o günden bugüne farklı şeyler ifade ettiklerini gördük. Onlara da kısa kısa değineceğiz. Ama Türkiye'nin bir Cumhuriyet Halk Partisi konusu var. Her gün yeni gelişme, her gün başka başlık. CHP'de muhalifler, yani Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki muhalifler yeni bir partiden bahsettiler. Özgür Özel, grup başkanı, ilk kez böyle ete kemiğe bürünmüş bir şekilde bir yeni partiden bahsetti. Yani oldu oldu, olmadı partiyi kuruyoruz dedi. Çok net. Tabii Haluk Levent ve Ahbap meselesi bir siyasi krize de dönüştü. Yani Haluk Levent, Türkiye'de daha çok laik, seküler kesimin sanatçısıymış gibi böyle tanımlanarak bu yolsuzluğun patlamasıyla birlikte işte gördünüz, devletin karşısına Ahbap'ı inşa ettiniz o dönemde. İşte Ahbap ve onun başındaki isim neler yaptı neler diye bir tartışma başladı. Tabii bu tartışma, az önce cümleyi bilerek kurdum. Çünkü bu aynı zamanda bir siyasi kriz oldu. Yani sizin sanatçınız mı, bizim sanatçımız mı? Karşı tarafın mı, bu tarafın mı? Mesele tam burada. Aslında işin özeti şuydu. Örselenen, yitirilen değerler, yani insanların, halkın, milletin vicdanını, niyetini, iyi niyetini, iyi duygularını bir çırpıda silip atan ve halkın o yardım etme dürtüsünü bambaşka şeyler için kullanan bir yapı ortaya çıktı. Efendim, bunların hepsini konuşacağız. Vakit el verdiği müddetçe. Stüdyoda, Ankara'da konuklarım var. Konuklarımı tanıtmadan bir reklama gideyim, döneyim. Ondan sonra hızlıca merhaba deyip sonra da başlayacağız.
1: Kayıt dışına engel, kayıtlı ekonomiye destek ol. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin. IBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir.
0: Şimdi hemen döndük içeriye. Yani normal saatimizden yarım saat gecikmeyle programa başlıyoruz. Aslında bu akşam biliyorsunuz Sena Alkan'ın akşamı. Çarşamba günleri Açık ve Net var. Sena Alkan yurt dışında. Dolayısıyla bu akşam görev nöbet bizde. Arkadaşlarımızla meseleleri, az önce anlattığım başlıkları tartışacağız, konuşacağız. Can Özçelik, Not1.com yazarı burada. Can, hoş geldin. Çok teşekkürler. Doğan Çağlar, Diriliş Postası yazarı. Sevgili Doğan Çağlar, hoş geldin. Çok teşekkür ederim.
2: Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk yazarı. Nihal Bengüsü Karaca zaten Habertürk yazarı. Hoş geldiniz. Klimaları da kapattık, ortamı hazırladık. Gayet güvenli. Güvenli bir ortam var. Şimdi Alişer Delek, Alişer Delek XTV Genel Yayın Yönetmeni. Sevgili Alişer, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Bu XTV nedir? Bu bir kanal mı kurdun haberimiz yokken?
3: Burada rakip paralel, oluyoruz. Burada paralel yayın yapıyoruz. Rakip olmayacağız. Birkaç haftaya herkes öğrenecek. Kısaca söyleyeyim. Böyle benim bir buçuk yıllık bir hayalim. Dijital bir platform. Böyle yurt dışındaki örneklerini incelediğim. Ekranın olduğu her yerde haberi ve her şeyi izleyebileceğiniz bir yer diyeyim. Biraz sır da olsun.
0: Çok iyi.
3: Birkaç haftaya da görürsünüz.
0: O zaman hayırlı uğurlu olsun.
3: Teşekkür ederim.
0: Her medya kuruluşu, biz meslektaşız. Mutluluk verir, iyi olur. Genç arkadaşlar var, iletişimde okuyorlar. İş bulurlar, iş sahaları artar. Ben bunları çok büyük bir sevinçle, saygıyla karşılıyorum. Öyle çok mi? Da heyecanlanıyorum. Yani genç çocuklar geliyorlar, staj yapıyorlar burada. Bir yerlerde çalışmaları, iş bulmaları lazım. Bu mesleğin devam etmesi lazım. Ankara'ya gittik. Ankara'da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör. Nasuhi Güngör'ü gördüm. Nasuhi Bey çok yakışıklı bu akşam. Nasuhi Bey, merhabalar. Hoş geldiniz efendim.
4: Çok teşekkür ederim. Gün boyu Meclis Bahçesi

0: İçerisinde biraz daha NATO zirvesinin üzerine bronzlaştık arkadaşlarımızla. Biz yeni bir tatil anlayışı geliştirdik. Böyle zirvelerde, bu tür olağanüstü günlerde dinleniyoruz. Evet, öyle yani. Teşekkür ederim.
1: Peki. Ali Haydar, Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci. Ali Haydar Fırat'ı da gördüm. Sevgili Ali Haydar, hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim. Konuklara, izleyenlere saygılar.
1: Sana güzel sorularımız var. Cevaplar bekliyoruz. Önemli
2: Elbette, başım
1: sorular,
2: üstüne.
1: önemli başlıklar. Şimdi teşekkürler. Şimdi dönelim ve tabii 15 Temmuz'la. 15 Temmuz tabii öyle bir gecede 3 saatte, 2 saatte konuşulacak bir şey değil. Çok acayip, uzun bir süreç. Yüzlerce, binlerce başlık tartışılması, konuşulması gereken hadise, olay. Fakat 15 Temmuz'la ilgili ilk birimde, bölümde bir toparlama yapalım. Yani 15 Temmuz'dan ne kaldı, ne oldu o gün bugündür? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını bir alalım ekrana. Bir numaralı bilgi ledimizi bir görelim. Şimdi Cumhurbaşkanı biraz önce de konuştu. Yani Beştepe'de konuştu, Millet Bahçesi'nde. Önemli şeyler söyledi. Şöyle özetleyebiliriz meseleyi. 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyorlar. Canlı diyor yani. Şey canlı diyor, yapı canlı diyor. Çil yavrusu gibi dağıldıkları ülkelerde Türkiye aleyhine lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Dijital platformlarda dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini yoğunlaştırıyorlar. Böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Örgütle mücadele gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Nihal Bengisu Karaca ile başlayayım. Cumhurbaşkanı bir özet yapmış ama anladığım kadarıyla bu 15 Temmuz'la ilgili daha çok şunu söylüyor. Yani bugün bile faaliyetteler. İşte o yapı devam ediyor diyor. Dijital medyada, yurt dışında, şurada, burada. Genel bir 15 Temmuz özeti istiyorum. Kısa olursa iyi olur.
3: Şimdi elbette 10. yılında anılması gayet makul ve muteber. Anılacak elbette. 253 kişi şehit oldu. 2200 kişinin üstünde yaralı oldu. İşte demokrasiye bir darbeydi. Seçimle iktidara gelen iktidarı devirmek ve her yere kendi insanlarını yerleştirmek amacı güdüldüğü sonraki yapılan araştırmalarda, analizlerde ortaya çıktı. Bir darbe girişimiydi ve direnişle, halkın da direnişiyle geri püskürtülmesi çok önemlidir, manidardır Türkiye açısından. Anmalarda bunun öneminin altını çizecek şekilde gerçekleşti. Hani aynı gücü sürdürüyor mu? Tabii ki kendisi devletin yönetimin başında olan kişi olarak bizim sahip olmadığımız, bizim görmediğimiz istihbarata da sahip.
1: Doğru.
3: Aynı önemde olduğu, ben dışarıdan baktığımda aynı güçte ve önemdeymiş gibi görmüyorum örgütü. Yani bana öyle bir izlenim vermiyor. Evet, dijital medyadan yayınlar yapıyorlar.
1: Yurt dışını işaret ediyor Cumhurbaşkanı.
3: Yurt dışında, evet. Avrupa ülkelerinde Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerini çok da fazla yansıtmadan yapıyor olabilirler. Ve bunun elbette istihbarat tarafından Cumhurbaşkanı'na iletilmesi kadar normal bir şey olamaz. Bunu yapabileceklerini kestirebiliriz zaten. Bunu yapabileceklerini birçok kez ispat etmiş durumdalar. Ama onun dışında dijital medyadan yapılan yayınlar vesaire öyle çok büyük bir güç unsuru, büyük bir baskı oluşturacak nitelikte mi? Bana kalırsa değil. Zaten hani engellemeler var, VPN vesaire, işte YouTube'un koyduğu engellemeler var. İşte X platformunda çoğunun hesapları artık görülmüyor.
1: Evet.
3: Dolayısıyla evet, konuşuyorlar ve yani özellikle Erdoğan kurduğu hükümet model sistemine ilişkin itirazları, hatta nefretle, hani bizden farklı olarak bu ülkedeki muhalefetten ya da iktidarı zaman zaman eleştirenlerden farklı olarak daha fazla tabii ki kin ve nefretle yoğrulmuş
1: tabii,
3: bir motivasyon var. Onu görmemek mümkün değil. Ama onun dışında hani güç, etki, baskı konusunda ben burada çizilen tablo kadar vahim bir mesele var mı? Ondan emin değilim.
1: Peki Türk siyaseti onun 15 Temmuz'dan, yani 10 yıl önce ve bugün, 2016-2026, Türk siyaseti nasıl etkilendi bu işten? genel
3: Şimdi
1: olarak.
3: Genel olarak şöyle çok kısa bir özet çıkaralım. Şimdi darbe

tiyatroydu diyenler oldu, darbe kontrollü darbe diyenler oldu. Bunlara ilişkin hiçbir kanıt yok. Hı-hı. Yani darbenin tiyatro olması mümkün değil. Bakın yeni Temel Alsancak diye bir adam çıkıyor. Polise, askere direnmeyin talimatı vermiş. Yani FETÖ'ye müzahir bir mensubiyeti olan biri, hı-hı, polise diyor ki askere direnmeyin o gece. Bu sanırım yeni çıkan bir bilgi. Böyle şeyler, bunlara tiyatro diyemezsiniz olan bitene. Ya kontrollü, iktidar biliyordu, engellemedi siyasette. Hı-hı. Muhalif pet siyasetinde özellikle çok tartışıldı. Buna dair bir kanıt da aslında o kadar ortaya çıkmış bir kanıt yok. Ya da bunun ortaya çıkabileceği mekanizma da işlemedi. Onu da ifade etmek lazım. Yani bu varsa bile, haberi olanlar varsa bile bunun ortaya çıkacağı şeffaflık görmedik. Çok kısa bir süre içerisinde biliyorsunuz OHAL ilan edildi. 2 yıllığına ilan edildi. Evet, 7 kere evet, uzatıldı. Meclis Araştırma Komisyon raporu 2 cilt duruyor. Kamuoyuna açıklanmadı. Bunu da ben söylemiyorum. Yani ifade vermesi gereken o gün

0: O zaman
1: bakalım hani... bunu Kılıçdaroğlu Araştırma Komisyonu Başkanı evet. Reşat Petek, kendisi bir AK Parti olarak bundan yakındı.
0: Evet.
1: İfadeye gelmesi gereken bürokratlar gelmedi. İfade o alınamadı. Yani sanki yeterince şeffaf işlememiş bir süreç algısı oluştuğu için de bu kadar muhalefet siyasetinin işte bu kontrollüydü değildi, çok büyük soru işaretleri var, çok büyük muğlaklıklar var anlatısı bunlardan evet. beslendi. Onun dışında şöyle şeyler oldu. Siyaset sonuçta toplum için yapılır, halk için yapılır.
0: Tabii.
1: Bu halkın bir parçası, bir bölümü AK Parti'ye oy veren ama kendini cemaate müzahir olarak tanımlayan, yani Fethullahçı olarak kendisini tanımlayan ama darbe gecesiyle ilişkisi olmadığına yeminler eden bir sürü kişi adli işlemden geçti. Oo. Sanırım 720 evet. bin kişi. Bu sayı oldukça yüksek, bir adli işlem sayısı var. 10.485 kişilik bir cezaevi nüfusu var bu meseleyle ilgili. Hı hı. Bunların 4.800 küsur kadarı darbe gecesiyle ilintilendirilebilen bir nüfus. Hı hı. Yani darbe gecesi ya orada ya emir komuta
0: yani
1: zincir
0: faal
1: içinde
0: olarak orada.
1: Ya tankta ya orada evet hı hı. komutları almış, kabul etmiş.
0: Evet.
1: Bunların birçoğu müebbet hapisle yargılanıyor. Erler de var aralarında. Bakın o ayrı bir parantezdir. Hı-hı. Hani onu hala tartışan insanlar var. Ya erin başka şansın mı var evet. diye. Ama kalan 5500'ü için mesela bir şey yürütülmesi gerekmez mi diye sorular da soruldu. Hatta bu terörist Türkiye sürecine belki onların durumu da dahil edilebilir diye tartışmalar da yapıldı ama oradan da bir yere varılmadı. Oysa bu 5500 kişinin direkt darbe gecesiyle ilintisi bir mahkeme kararıyla tespit edilebilmiş değil. İşte evet. Baylok veya işte kullandıkları bazı uygulamalar, Bankasya gibi kriterlerin üst üste bindiği bir 5500 kişi de o cezaevi nüfusunu oluşturuyor. Bunların arasında mesela hastalar var, yaşlılar var. Abdullah diye bir amca var mesela. Neydi soyadını şu an hatırlamıyorum. İnegöl'de bir köfteci. Ayağa kalkıp kendisi ihtiyaçlarını gideremiyor, düşüyor filan. Mesela o da var böyle tutuklu o nüfusun içinde.
0: Evet.
1: Yani tabii ki irdelenmesi bu dosyanın eğer açıksa... şeffaflığının arttırılması, yani 15 Temmuz dosyası, 15 Temmuz'da faaliyet gösterenler hala aramızda ve hala örgütsel faaliyetlere devam ediyorsa bu dosyanın açık olması gerekir. Ve bu dosyanın...
2: Cumhurbaşkanı'nın söylüyor yani
1: bu dosyanın,
2: faaliyetteler diyor.
1: Ha işte bu nasıl faaliyetteler?
2: Yurt dışında diyor, bir
1: yurt dışı,
2: an diyor şeye...
1: Yurt dışı ayrı tabii ki. Yurt,
2: hani
1: dışı, yurt dışında
2: gelmez.
1: Faaliyet de olur zaten.
0: Evet.
1: Ama dosya açıksa bütün hani o şeffaflık arttırılmalı... daha fazla bilgi paylaşım ya da 10 yıl içerisinde nasıl hala Türkiye içerisinde faaliyet örgüt faaliyeti olur o bir soru işareti oluyor ama dosya kapandıysa da hani artık tıpkı terörsüz Türkiye sürecindeki bir takım genişlemeler gibi bir takım hani örgüt aidiyetini ret ve inkar koşuluyla ve darbe gecesiyle darbe kararıyla darbeye müzahir alanlarla ilişkisi tespit olmamış olanlarla ilgili bir çalışmanın yapılması gerekiyor.
0: Peki. Peki Kemal Kılıçdaroğlu şöyle biraz önce Nihal Bengisu Karaca konuşurken şöyle de başladı aslında. Yani dedi ki bu darbeye tiyatro diyenler, kontrollü darbe diyenler. Şimdi Kemal Bey de o dönem hepimiz bunu duyduk. İşte Bakırköy'de bir evde oturuyordu vesaire izledi. Hatta o dönem çok ağır eleştirildi ama hakkını teslim etmek lazım. Sonra Yeni Kapı ruhu meselesi. Yeni Kapı'da geldi, yerini aldı, oturdu. Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu, hani bir Türkiye tablosu çizildi. Şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu o günden bugüne zaten onun için bu soruyu sordum. Hani ne değişti mesela, siyasette ne oldu?
1: Ona da bir cevap verebilir miyim çok
0: şunu
1: kısaca?
0: Şunu bir seslendireyim. Tamam. Şöyle verirsin, zaten biraz konuşuyoruz meseleyi. Hem güncel siyasetle de bağlantılı. Kemal Bey bugün bu paylaşımı yaptı. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi, demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır. Devlet ve siyaset kurumunu içeriden çürüten, liyakati yok ederek,